0: Ayrılmayın diyorlar aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Tabii Özgür Özel yönetimine de bir gönderme içeriyor bu pankart, bu afiş daha doğrusu. Tabii ilk değerlendirme ne oldu? Kemal Kılıçdaroğlu ne dedi? Buna dair bir bilgiye henüz ulaşamadık ama ulaşmayacağız anlamına gelmiyor. Önümüzdeki dakikalarda yine görüşmelerimizi gerçekleştireceğiz. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın, daha doğrusu MHK'da yer alan bir isimle geride bıraktığımız dakikalarda bir görüşmemiz oldu. Sorduk kendisine, Özgür Özel'in yeni parti hamlesini nasıl değerlendiriyorsunuz diye. Şöyle bir yanıt verdi. Bir partinin kürsüsünden başka bir partinin kuruluşunu ilan etmek etik değil dedi. Malum bugün Cumhuriyet Halk Partisi grup kürsüsündeydi Özgür Özel. Buna dair bir değerlendirmesi oldu Kurmay'ın. Dedi ki bir partinin kürsüsünden, yani CHP kürsüsünden başka bir partinin kuruluşunu ilan etmek etik değil dedi. Kaçmayı tercih ettiler ifadesini kullandı ve bu bölücülüktür dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir isim, parti yönetiminde yer alan bir isim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel merkezde Özgür Özel'in yeni parti hamlesi bu şekilde değerlendirildi. Tabii yarın saat 14'te MHK toplantısı var. O toplantıda daha kapsamlı bir değerlendirme gerçekleştirilecek. Şimdi Özgür Özel yeni partiyi kuracağız dedi ama ne zaman kurulacak? Kurucular kurulu kimlerden oluşacak? Buna dair de bilgiler verelim. Kurucular kurulu milletvekillerinden oluşacak. Bugünkü grup toplantısına 85 milletvekili katıldı. Ve bu milletvekillerinden birisi bugün Murat Bakan, İzmir milletvekili, istifa ettiğini duyurdu. Ancak önümüzdeki günlerde ve hatta yarın diyelim bir toplu istifa gündemde. Yani milletvekilleri, yeni partinin kurucular kurulunu oluşturacak olan yeni milletvekilleri Cumhuriyet Halk Partisi'nden toplu bir şekilde istifa edip yeni parti için imza verecekler. Böyle bir plan var. Tabii kaç milletvekili istifa eder, kaç milletvekili yeni partide yer alır? Yine Özgür Özel'e yakın isimler 80'in üzerinde milletvekilinin kendileriyle hareket edeceklerini ifade ediyorlar ki zaten bugün 85 milletvekili grup toplantısına katıldı. Bunun da güçlü bir mesaj olduğunu ifade ediyorlar. Ancak tabii ki nihayetinde ıslak imza önemli. Kimler o dilekçeye imza atacak? Kurucular kurulu listesinde kimlerin ismi yer alacak, onu artık önümüzdeki birkaç gün içinde göreceğiz. Partinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na bu hafta içinde verilebilir. Cuma günü verilebilir veya pazartesi gününe de kalabilir. Bu takvim bugün henüz netleşmedi. Bir çalışma yürütülüyor. Özgür Özel bugün aynı zamanda il başkanlarıyla da bir araya geldi. Kendisini destekleyen il başkanlarıyla bir araya geldi. Nihayetinde parti kuruluyor. Örgütlenme nasıl olacak? Yerelde ilçe başkanları şekillenecek, belirlenecek, kongreler yapılacak ve buna dair de bir görüşme gerçekleştirildi bugün.
1: İlter, bu görüşmeler önemli. Seninle devam edeceğim ama burada hukuki boyutunu sorayım. İlter'in söylediği önemli. Şimdi bu başvuru yapılacak İçişleri Bakanlığı'ndan. Peki nasıl işleyecek? Mesela şimdi 80-85 milletvekili diyoruz. Bir yandan meclis içerisinde de ana muhalefet nasıl şekillenecek? Mesela koltuklar ne olacak? Bu süreç nasıl bir süreçtir? Yolda vazgeçenler olur olmaz onları konuşuruz ama verildi o dilekçe. Meclis içinde ne göreceğiz biz?
2: Köprüden önceki son çıkış bugünkü grup toplantısıydı. Bugün grup toplantısına katıldıysan artık yeni partiye geçeceksin anlamı çıkar. Çünkü Özgür Bey'in bunu deklar edeceği bugün belliydi. Oraya 85 milletvekili katıldıysa çok muhtemel bu 85'inin de o partiye geçmesi beklenir.
1: Tamam.
2: Bununla beraber anayasal bağlamda siyasi partiler diyor serbest kuruluş esasına göre kurulurlar. Yani aslında bir izin süreci yok. Kurucular kurulu oluşturulacak, hı hı, ve sadece 30 kişi yeterli bir parti kurmak için. O yüzden Türkiye'de 150'nin üzerinde parti var. O bakımdan dernek kurar gibi siyasi parti kurar hale geldik. O bakımdan tabii ki demokrasinin vazgeçilmez unsuru 61 Anayasası'ndan beri siyasi partiler. Ama siyasi partiler çöplüğüne dönmek üzere olan bir atmosferden de bahsediyoruz. Ana muhalefet bağlamı anayasal bağlamda çok önemli. Her ne kadar 2017 referandumundan sonra biz ona ikinci parti desek de toplum hala bunu ana muhalefet olarak tanımlıyor. Niye çok önemli? Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası açma hakkı sadece size ait. Ya birinci parti olan ait Cumhurbaşkanı.

0: Cumhurbaşkanı'na ait ama muhalefet adına söz söyleyebiliyorsunuz. Grup toplantılarınız etkili olabiliyor. Komisyonlarda temsil kabiliyetiniz yüksek olabiliyor. Plan ve bütçeden Adalet Komisyonu'na kadar etki doğurabiliyorsunuz. Grubunuzun büyüklüğüne göre temsil gücünüz var. Komisyonlara üye gönderiyorsunuz. Siyasi parti grubu bağlamında çıkıp kürsüden 15 dakika konuşma yapabiliyorsunuz. Bu da matematiksel bir şey. Şu anda ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi, sahip olduğu milletvekili sayısının yarısından bir fazlası yeni partiye geçerse Türkiye yeni bir ana muhalefet kazanmış olacak. Yani kurulduğu gün ana muhalefet olan yegane parti olarak kendisi tarihe geçecek diye düşünüyorum. Daha önce DSP bölündüğünde ya da şöyle diyeyim, DSP'yi böldüklerinde diyeyim, ana muhalefet değil, iktidardayken bir partiyi bölmüşlerdi. Bu çok daha değişik bir şeydi. Şimdi de ana muhalefetteyken, yani muhalefete muhalefet doğmuş oldu. Hayırlı uğurlu olsun.
1: Peki İlter, şimdi bu görüşmeler önemli. Meclis içinde bunu görürsek gerçekten bir ilk olacak, hocamın söylediğinde görürsek. Ama bir yandan da bu 80'in üzerindeki vekil haricinde mesela ne yapacağı merak konusu olan çok isim var. Halihazırda Büyükşehir Belediye Başkanları'nın ne yapacağı çok önemli. Özellikle de hani o güç gösterisini verebilmek için kime katılacağı da önemli. Buna dair var mı bir kulis bilgin ya da kararsız olanlar var mı, onu da sorayım.
2: Şöyle, herkes tabii ki Mansur Yavaş'ın tutumunu merak ediyor. Mansur Yavaş acaba Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalıp Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekler mi? Yoksa yeni partiye katılıp Özgür Özel'le birlikte hareket eder mi? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Öncelikli olarak Mansur Yavaş yeni partiye geçecek ifadesini kullanmak için henüz erken, belki hiçbir şekilde yeni partiyle hareket etmeyecek Mansur Yavaş. Bunu söyleyebiliriz. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmayacak ama Kemal Kılıçdaroğlu'yla Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmayacak ve Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte hareket edecek. Bu cümle de doğru bir cümle değil. Yani CHP'den ayrılmasa dahi Kemal Kılıçdaroğlu'yla hareket etmeyebilir. Bunu da ifade edelim. Yani CHP'de kalıyor olması Kemal Kılıçdaroğlu politikalarını benimsiyor anlamına gelmiyor. Bunu da ifade edelim. Çok ince ayrıntılar var. Şu anda net bir tablo yok aslında Mansur Yavaş adına. Bunu ifade edelim. Önümüzde daha uzun bir süreç var. Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Kim acaba aday gösterilecek? Yeni partinin adayı mı olur Mansur Yavaş? Veya Özgür Özel bir rüzgar yakaladı. Yeni partinin Cumhurbaşkanı adayı Özgür Özel mi olur? Nasıl bir tablo ortaya çıkacak? Buna dair net bir cümle en azından şu dakika itibariyle kurmak hakikaten kolay değil. Biraz flu. Ama şunu biliyoruz. Bazı belediye başkanları, yani Özgür Özel'le hareket eden veya Özgür Özel'i desteklediğini bildiğimiz, kamuoyuna bu yönde açıklamalar yapan bazı belediye başkanlarının Kemal Kılıçdaroğlu'yla ve yönetimiyle temas halinde olduğu yönünde bir bilgi de var. Bunu da ifade edelim. Yani görüşmeler devam ediyor. Hem yeni partiyle temaslar sürüyor. Diğer yandan göz önünde olmasa dahi Kemal Kılıçdaroğlu'yla ve Kemal Kılıçdaroğlu yönetimiyle dirsek temasında olan belediye başkanları da var. Bu konuya dair daha net durumu, belediye başkanlarının net tutumlarını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Biraz da Özgür Özel'in nasıl bir başlangıç yapacağına bağlı. Bir rüzgar yakalar, yeni parti siyasetçilere uzun vadede bir gelecek vaat edebilirse nihayetinde siyasetçiler de böyle bir adım atabilir. Yani
3: bu milletvekilleri için de geçerli. Ankara'da konuşuluyor çünkü.
2: Biz de o milletvekilleri için de, milletvekilleri için de geçerli. Havayı kokluyor şu anda belediye başkanları ve bazı milletvekilleri. Ve nihayetinde önümüzdeki günlerde daha da net bir tablo ortaya çıkacak.
1: Şimdi bu söylediğin önemli. Burada da bir virgül koyayım.
2: Cansel Bacım.
1: Burada da bir virgül koyayım. Şimdi Özgür Özel konuşmalarında hep şunu söyledi. İlter'in bu söylediği çok önemli. Bu hava nasıl yakalanacak, ne olacak? İmamoğlu ne diyecek? O başlığı da sonra açalım. Dedi ki milletin seçtiği kadrolar, milletin seçtiği kadrolar çok üzerinde durdu. Bu vurguyu yaptı. Yani şöyle, yeni ama devam eden bir süreç gibi. Ama aynı zamanda da yeni bir başlangıç dedi. Şimdi yeni partide yeni ne olacak, onu sorayım.
3: Şimdi şöyle, İlter Yeşiltaş'ın söylediği tablonun içinde milletvekilleri de var. Ben bugün Cumhuriyet Halk Partili bir isimle yapmış olduğum Ankara'daki bir telefon görüşmesinde Kemal Kılıçdaroğlu'yla

0: dirsek teması içinde olan milletvekillerinin evet. olduğu da söyleniyor. O 80 küsür kişinin içindekilerden. Neden? En büyük çekinceleri yeniden bir seçim olduğunda kendilerine yer kalmayacağını ve Ekrem İmamoğlu ile birlikte yol yürümüşlere ön planda yer verileceğini, dolayısıyla yeni seçim listelerinde seçilecek yerden garantili bir yer kapabilmek için her iki tarafla da pazarlık halinde olan ve bunun için ikinci şahısları devreye sokan isimlerin olduğu da biliniyor. Dolayısıyla bugün grup toplantısına kaç kişi katıldı? 85. Bunu direkt 85 olarak alamayabiliriz. Ama şu kesin, yani kesine yakın. 60, şuraya yazmıştım. Kaç kişi lazım? 69 kişi. 136 milletvekili var Cumhuriyet Halk Partisi'nin. 69 kişi ayrıldığı takdirde ana muhalefet partisi, Levent Hoca'nın söylediği gibi artık yeni kurulan parti olacak. 85 milletvekilinden 68-69 çıkar mı? Çıkar. Ama bunların içinden 9 tane, 10 tane belli bir rakam mutlak surette pazarlıkla Kemal Kılıçdaroğlu'nun cephesine de dönebilir. Çünkü bu konuşuluyor. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal bir kimliği var. Ve bu kurumsal kimlik Anadolu'da önemseniyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştiriler olsa da Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapılacak bir kurultayda dünya vizyonu olan, toplumun bütün katmanlarıyla barışık, gelecek vizyonu olan bir kişi Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına geçerse elbette bugün yaşanandan farklı bir tabloya konu tebdil olabilir. Bu biliniyor. Dolayısıyla bu konu milletvekillerinde de var. Ama şöyle, yolların ayrılma noktasına gelindiğini artık düşünüyorum. Yani Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacak ama mış gibi yapacak, ama mış gibi davranacak, ama artık bu işin daha fazla bu şekilde gitme şansı yok. Mansur Bey bugüne kadar iki tarafı da idare ederekten bugüne kadar geldi ama mesela Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ne yapacağı bilinmiyor Ahmet Akın'ın. Mansur Yavaş keza öyle. Onlar için net bir karar verme anı başladı bu vakitten sonra.
1: Artık bu
0: Kemal Bey ile kalacak ama gönlü Özgür Özel'den yana. Böyle bir tablo yok. Böyle bir şey olmaz. Dolayısıyla bir ayrılma noktasına gelindi. Bu ayrılma noktasından sonra nasıl bir siyaset uygulanacak? Sizin sualiniz oydu. Yeni bir parti, yeni bir heyecan. Şimdi bakıyorsunuz tüzüğü hemen hemen Cumhuriyet Halk Partisi'nden copy-paste yöntemiyle, kopyala yapıştır yöntemiyle alınmış. Ben öyle çok yeni bir şey olacağını düşünmüyorum. Veli Ağbaba aynı Veli Ağbaba. Ali Mahir Başarır aynı Ali Mahir Başarır. Özgür Özel aynı Özgür Özel. Murat Emir aynı Murat Emir. Şimdi dolayısıyla Veli Ağbaba'dan çok da fazla bir davranış kalıbı beklememek lazım. Hatta toplum şunu görecek. Hangi taşın altından kaldırsanız hem veli, hem ağa, hem baba olan bir isim çıkıyor. Gerçekten yeni kurulan parti yeni bir stratejik vizyonu var mı? Veli Ağbaba gibi isimler üzerinden turnusol zamanlardan geçeceğiz. Gerçekten partinin içinde çok önemli roller verilecek. Tatile giderken yurt içi kargoyla daha fazla paralar kendisine gönderilsin diye bekleyecek bir çanak mı oluşturulacak? Yoksa arkadaş sen yeteri kadar öbür tarafta zaten bizi sıkıntıya soktun. Sana biz bir yol verelim, sen sadece milletvekili olarak kal. Partinin içerisinde yeni yüzler mi görelim? Biz de onları bekliyoruz. Yani gazeteciler olarak, toplum olarak, halk olarak bakacağız yani ne var yeni olan. Yani dolayısıyla lafla peynir gemisi yürümez. Her şeyi böyle bol bol konuşabilirsiniz ama en nihayetinde yeni kurulacak partide ben Ali Mahir Başarır, Veli Ağbaba'yı yönetim kadrosunun en tepesinde gördüğümde partinin çok da yeni olmadığına karar vereceğim.
1: Peki şimdi aslında bu yeni parti ismini yayındayken Mustafa Ertekin bundan bir iki hafta önce burada söylemişti bize. İsmi yeni parti olacak diye konuşurken biz de ne yeni partisi, yeni parti nasıl isim o demişti.
0: O ama çok mantıklı bir isim.
1: Evet. Sonra burada tartıştığımız durumda diğer isimleri de duyup düşününce gayet mantıklı bir isim olduğunu. Ama insan onu soruyor yani ne olacak yeni partide ne olacak? Bu arada hani bütün gün işte olup da anca evine gelip de ne dedi ya bu Özgür Özel ne konuşuyorsunuz diyen olabilir seyircilerimiz arasında şüphesiz. İlter oradan toparlıyor. Biz buradan soru cevap yapıyoruz. Hep birlikte bir kısmında en azından grup toplantısındaki vedasını ve yeni partinin açıklamasıyla verdiği mesajlara bir bakalım Özgür Özel.
2: Bugün mecbur bırakılmış, vakti gelmiş, hüzünlü bir vedanın hemen eşiğindeyiz. Ancak yeni bir başlangıcın sarsılmaz umudunu içimizde taşıdığımızı da milletimizle paylaşmak isterim. Bugün seçilmiş il başkanlarımızla, yarın seçilmiş parti meclisimiz, MYK'mızla, ardından milletvekillerimizle bir araya geliyoruz. Yeni partimizi milletimizin seçtiği, ona yetkisine emanet ettiği milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz. Arkadaşlarının üstüne betonu sen dök, daha yaşın geç, 50 yaşındasın, 80'e kadar 30 yıl partinin başında oturursun diyorlar. Kimse şundan şüphe etmesin, bu iktidar yürüyüşünde bizler, sizler, biz hepimiz ne Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakırız ne Mansur Yavaş'ı. Her şey bittiğinde asla unutkan olmayacağız. Her şey bitecek ama hep birlikte hatırlayacağız. Sinip kaçanı korkak, sorumluluk alanı birer kahraman olarak, dost olanı, dost olmayanı bugünlerdeki tutumunu unutmayarak biz de anacağız, millet de anacak, tarih kaydediyor, tarih herkesi bugünlerde nasıl duruyorsa öyle yazacak. Bu büyük yürüyüşe, bu yeni yürüyüşe hazır mısınız? Yolları kapadılar, yeni bir yol açmaya var mısınız? Yeni yolu açıyoruz, haydi bakalım, yolunuz açık olsun. Yeni yolda hep birlikte yürüyeceğiz. Yürüyelim arkadaşlar, yürüyelim arkadaşlar.
1: Şimdi şunu söyleyeyim, bu gördüğünüz CHP grup toplantısı. Yani mecliste yapılan CHP grup toplantısı. Bence bugünün en ilginç kısmı bu. Yani bu süreçleri konuştuk, öyle olacak mı, belli bir ayrıma gidilecekti ama nasıl gidilecekti bunu merak ediyorduk. Ama CHP'nin grup kürsüsünde burası bana ait diye bir liderlik yarışında olan CHP'de grup başkanı benim, o benim derken CHP kürsüsünde yeni partinin CHP'ye karşı kurulduğunu açıkladığı bir tarih olarak not ettik bunu şimdi. Bu açıklamaların detaylarında sizin en fazla ilginizi ne çekti?
0: Şimdi benim en çok ilgimi çekti yeni nesil siyaset diyor Özgür Özel.
1: Evet.
0: Bunun anlamına bakmak lazım. Şimdi bir tarafta da kıymetli İlker Bey'in de ifade ettiği gibi cumhuriyetine ve partine sahip çıkacağız diyen bir karşıt bir cevap var burada. Şimdi yeni nesil siyasetten ne kastediliyor? Şimdi eski nesil siyasetinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne vardı? Kaset kavga vardı, kaset skandalları vardı. Ne vardı? Çöp, çamur vardı. Bunlar vardı. Şimdi yeni nesilde acaba ne olacak diye herkes merak ediyor. Ben geçtiğimiz iki gün önce, pazar günü Sayın Kılıçdaroğlu'nun tüm kurmay heyetiyle diyeyim, yani 5-6 genel başkan yardımcısıyla görüştüm. Sayın Özgür Özel'in de ekibinde yer alan, Sayın Özgür Özel'e de yazdım ama şey yapmadı, cevap vermedi. Görüştüm. Şimdi bugünün yaşanacağını aslında ben biliyordum. Neden biliyordum? Bakın, CHP'nin grup başkanlığı kürsüsünden mesajı vermesini ben çok önemsemiyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü CHP'de iki tane genel başkan var. İki genel başkan olan bir partide, yani onların aslında bir araya gelsin, teke düşürülsün, birbirini efendim halk, toplum ve siyasi ekosistem hangisinin genel başkan olduğuna karar versin biz tam derken, Özgür Özel'in bugün nasıl hani mutlak mutlak kararı çıkacağını anladığı dakika veya çıktığı dakikadan itibaren gidip grubunu toplayarak kendisini grup başkanı yaptıysa, bugünkü yaptığı da aynı emri vaki çıkıştır. Bundan hiç ve olacaktır da. Fakat önemli bir şey, bilgi söyleyeyim. Sayın Mansur Yavaş'la ilgili İlker Bey de söyledi. Rotası merak ediliyor dendi.
1: Evet.
0: Şimdi Mansur Yavaş'a yakın, hatta yakınlıktan öte beraber hareket eden bir arkadaşımızla bugün telefonla görüştüm. Mansur Yavaş'ın fikri şu. Diyor ki ben zaten bir milletvekili adayı olmayacağım, parti genel başkan adayı olmayacağım. Ben eğer uygun görülürse zaten Cumhurbaşkanı adayı olursa Cumhurbaşkanı adayı olacağım. Dolayısıyla benim efendim yeni nesil siyaset yapan CHP veya eski geleneklere, klasik siyaseti yapan CHP'ye ikisine de mesafem aynı olur diyor. Bu da ortada durduğunu gösteriyor. Ayrıca Özgür Bey'in ekibinden yine çok önemli bir isim. Ali Mahir Başarır'la da görüştük. Rahatsızmış ama bugün kalkmış, hastanede yattığını söyledi. Bugün kalkmış, Özgür Bey'in yanına gitmiş. Ama şunu ifade ediyorlar. Diyorlar ki biz belediye başkanlarının zaten çok partiye şu aşamada gelmesini böyle arzu etmiyoruz diyorlar. Destek açıklamaları yeterli diyorlar. Ya bu şekilde.
1: Belediye başkanlarının yeni partiye gelmesini çok arzu etmiyorlar.
0: Yani şu aşamada çok şey bulmuyorlar. Sebep? Yani tabii ki hizmet imkanları, hizmet olanakları, bir takım işte şimdi belediye başkanlarını alıyorsunuz ama meclis üyelerini ne yapacaksınız? Meclis üyeleri gelmezse belediye başkanının tek başına gelmesi neyi ifade edecek? Dolayısıyla burada halen bir çalışmanın olduğu söyleniyor. Ama bir tek gerçek var ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun işte ayın 25'inde yarından sonra İstanbul ziyareti önemli olacak. Sayın Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da 25 bin 30 bin kişiyle yapacağı bir toplantının önemli katılımlar olacağını ifade ediyor Sayın Kılıçdaroğlu.
1: Şimdi o başlığa geçmeyeyim, onu birazdan konuşalım.
0: Şimdi burada yeni partinin olacağını ben iki hafta önce yeni bu ismin kullanılacağını burada ifade etmiştim zaten. Çünkü bu bilgileri aldığımız insanlar, yani efendim bir dedikodu müessesesinin içinden değil. Ben gazeteci olarak her zaman muhatabıyla görüşürüm. Muhatabının söylediğini söylerim. Şu anda da zaten sizler kıymetli hocam konuşurken Sayın Kılıçdaroğlu'na da mesaj yazdım. İnşallah izliyordur ve döner. Çünkü önemli. Türkiye'nin önemli bir gündemi. Bakın biraz sonra belki de konuşacağız. Açılışta Cansın Hanım söylediniz. İşte İran'ın işte efendim ABD'nin İran'a vurması ve bölgedeki yaşanan sıcak gelişmeler. Türkiye'nin etrafında bir çember ve ateş çemberi var.
1: Şimdi onu konuşacağız dediğiniz tabii. Gibi yine bize kulis bilgisi vermiş oldunuz. Ben onları not ettim. Şimdi bizde olmayan birkaç bilgi verdiniz. Onlar önemliydi. İçeriden en önemli kişilerden
0: bir şey
1: alınan bilgiler.
0: Bir şey daha söylediler. Bunu da söyleyen Sayın Genel Başkan diyor ki herkes sörf tahtasının üzerine çıkmış, denizin ve rüzgarın nereye eseceğini hesap eder durumdadır Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde diyor.
1: Yusuf Alabarda da diyor ki o devir bitti artık, buradan sonrasında herkes o sörf tahtasında hangi yöne gideceğini belli etmek
0: yolların
1: zorunda durumunda. Komutanım, sizinle Amerika'yı konuşacağız ama var mı bir düşmek istediğiniz not bu karışıklığın içerisine, yoksa devam edeyim mi? Ben sizi beklettiğim için biraz huzursuz oldum. Şimdi o zaman şuna geçeyim. Hocam, bir liderlik yarışıdır gidiyordu. Tamam, yeni parti geldi. Şimdi hem Kılıçdaroğlu ne yapacak, hem iktidarı aslında nasıl etkileyecek, bunlar her bir başlık. Konuşalım detay detay ama önce şunu konuşalım. Yeni parti oluştu. Burada da bir koltuk kavgası görme ihtimalimiz söz konusu, gerçekten olmaz diyemiyorum. Bilmem katılır mısınız? Yani İmamoğlu ile Özgür Özel'in bu süreçte bir ters düşme ihtimali de olur mu? Olur hani. Kimler ters düştü çünkü? Öyle olursa ne olacak? Bir daha mı bir parti kurulacak? Nasıl bir süreç bekliyorsunuz?
3: Önce Türkiye için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Çünkü her siyasi parti bir heyecandır. Her siyasi parti yeni bir programla ortaya çıkar. Yeni bir teorik altyapısı vardır ve yelpazenin neresinde durduğu aşağı yukarı bellidir. Yeni parti şimdilik bunları bilmiyoruz. Yani ideolojik eksen bağlamında sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan vekillerle mi yola çıkacak? Yoksa bir açılım yaparak dört eğilimden de yeni siyasetçileri sürece dahil edecek mi? Bu bir belirsizlik. Ama gayet doğal. Belki bir ay sonra anlamış olacağız. Partinin programı ne olacak? Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut programından devam mı edecekler, yoksa bir şeyler mi ekleyecekler? Bunu şunun için söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı oy belli genel seçim bağlamında. Eğer aynı programdan yol yürüyecekseniz o oya talipsiniz. O oyu ikiye böleceksiniz ya da o oyun içerisinden bir pay alacaksınız. Güçlü bir ideolojik söylem, önemli bir teorik altyapıyla, hatırlayın konuştuk mesela Anadolu solu, Deniz Baykal söylemişti merhum. Ya da ortanın solu, rahmetli Bülent Ecevit söylemişti. Ya da sosyal demokrasi, Erdal İnönü oraya çok atıfta bulunur. Bunlar yenilikti. Üçüncü yol arayışına girildi bir dönem. O da yenilikti. Yeni bir söylem geliştirebilecek miyiz? Eğer bu yeni söylem ortaya çıkmazsa, politika yapımı bağlamında, mesela tarım politikaları, hayvancılık politikaları, ormanlarla ilgili şunu yapacağız, karayollarla ilgili bunu yapacağız, altyapıda bunu yapacağız demezseniz, o zaman söylediğiniz konuya daralır.

0: alırız. Partinin genel başkanı kim olacak? Çünkü Türkiye'de siyasi partiler ya bir yol haritası, yön, ideoloji partisi olarak öne çıkıyorlar ya da bir lider partisi olarak öne çıkıyorlar.
1: Şu ihtimal değil yani. Diyelim ki yeni parti yeni vizyonlar ortaya koydu. Yeni bir ideoloji ortaya koydu. Ama aynı zamanda da Cumhurbaşkanlığı adayında veya genel başkan, hadi genel başkan Özgür Özel oldu. Cumhurbaşkanlığı adaylığında yolda bırakılanlar oldu ve bir çatışma çıkmaz diyorsunuz yani.
0: Ben bu partinin sahibi
1: yine
0: olduğunu
1: not
0: düşünüyorum
1: bu arada.
0: İki hafta sonra da konuşalım.
1: Evet, ona göre.
0: Bu partinin sahibi olduğunu düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sahibinin millet olduğunu düşünüyorum.
1: Buranın sahibi.
0: Buranın sahibinin kim olduğunu yakın zamanda göreceğimizi düşünüyorum. Bu parti talimat üzerine eğer kuruluyorsa ve genel başkanın kim olacağı, genel başkan yardımcının kim olacağı bir masada, bir kalemden çıkacak bir yazıyla dizayn ediliyorsa bir süre sonra o partinin söylem bağlamında da kimin edebiyatını yaptığını hep beraber öğrenmiş oluruz. Çünkü normal şartlarda demokratik partilerde şu olur.
1: Yani görünmeyen siyasi lider Ekrem İmamoğlu'ysa diyorsunuz.
0: Gayet de makul diyorum. Eğer bugün bile grup toplantısında sürekli oraya mesaj verdiyseniz, cezaevindeki kişiler bizim için ızdırap çekiyor, bizim için acı çekiyor, onları yarı yolda bırakamayız, o yüzden parti kuruyoruz diyorsanız, o partiyi onlar size kurduruyor diye yorum yaparlar. Önce halk bu yorumu yapar, sonra kamuoyu bu yorumu yapar, ardından da şunu sorar, neyiniz farklı? Neden sizinle yol yürüyeyim? İktidar bağlamında ben Cumhuriyet Halk Partisi gibi kökü belli olan, pozisyonu belli olan, nereden nereye yol yürüdüğü belli olan partiyle bile onu iktidara taşımayarak yol yürümedim. Neden seninle yol yürüyeyim sorusunu sorarlar. Ben hiçbir çekişme beklemiyorum kendi adıma. Sayın Ekrem İmamoğlu bu partinin kuruluşundaki temel nüve ise eğer, ki muhtemelen öyle, bu da garipsenmez, gayet doğal, o zaman talimatlar noktasında Ekrem Bey'in söz söyleme hakkının olduğu kanaatindeyim. Onun kaleminden çıkan bir parti programı ya da parti meclisi, MYK, bunların hepsi hazırdır. Hiçbir tartışma olmaz, hiçbir kavga olmaz. Çünkü çok sert bir hiyerarşi var bu partide. Kemal Bey'in Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu kadar net bir hiyerarşi yok. Hala güçlü demokratik söylemler var. Hatta hala muhalif olanlar da var. Doğru yapmıyoruz, kongreye daha hızlı gidelim diyenler var. Ama kimle? Kemal Bey'le yan yana durmayı tercih ediyor. Özgür Bey'in yanında yer alanların bu denli demokratik bir söylem geliştirme hakkı olmayacak. Hepsinin bir rolü olacak ve bu rolü oynayacaksınız diyecekler. Yoksa Yusuf Bey'in dediği gibi, eğer milletvekili adaylığında birinci sıra istiyorsan, tamam o zaman belli. Ankara ikinci sıra istiyorsan, çıkıntılık yapmayacaksın. Bu parti Ekrem Bey'in büyük oranda partisi. Cumhurbaşkanı adaylığı noktasında da Ekrem Bey'den bağımsız bir pozisyon kimse alamaz diye düşünüyorum.
1: Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu başlığını da hocam bıraktığı yerden Yusuf Alavar diye soracağım ama önce İlter'den şu bilgiyi alayım. İlter, Kılıçdaroğlu'nun arınma diye başladığı o yolculukta bir frene basma söz konusu olur mu bu kurulan partiden sonra?
2: Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığını benimsemeyen kim olursa olsun partiden ihraç edilecek. Burası çok net. Şimdi belediye başkanları tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nden ilk etapta ayrılmayacaklar. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalıp da Kemal Kılıçdaroğlu'nu genel başkan olarak tanımayan belediye başkanları da haliyle parti yönetimi tarafından partiden gönderilecek. Burası da çok net. Şimdi bir yandan da yolsuzluk soruşturmaları var malum Cansın Elbacı. Yargıya intikal eden konular var. Bununla ilgili de Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz hafta ilgili komisyonla bir toplantı gerçekleştirdi. Şimdi o toplantının sonuçları da önemli. O toplantıda eğer Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi de ilgili komisyon, evet burada bir yolsuzluk var, iddianameyi satır satır okuduk, gerçekten de biz bunu yolsuzluk olarak değerlendiriyoruz şeklinde bir sonuca varırlarsa eğer, bu belediye başkanlarıyla da yollar ayrılacak. Yani arınma süreci Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde devam edecek. Herhangi bir frene basma söz konusu değil. Bu anlamda Kemal Kılıçdaroğlu bu konuyla ilgili adımlar atmaya devam edecek. Kararlı. Zaten bu sloganla geldi Kemal Kılıçdaroğlu. Arınacağız, yepyeni, tertemiz bir başlangıç yapacağız dedi. Bir yandan da şunu da ifade etmek isterim.

0: Sayın Özgür Özel'in yeni partiye dair değerlendirmesi bu şekilde. Siz nasıl yorumluyorsunuz dedi. O zaman partide devam etseydik aynı şeyleri biz de düşünüyoruz zaten. Biz de partinin kuruluş kodlarına bağlıyız. Atatürk'ün mirasına tabii ki sahip çıkıyoruz. O zaman partiden ayrılmanın da bir anlamı kalmadı. Hatta yeni partiyi Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup kürsüsünden ilan ederek de etik dışı bir davranış ortaya koydu şeklinde bir değerlendirmesi oldu Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminde yer alan bir ismin. Bunu da yeri gelmişken ifade etmek istedim. Bir yandan da Özgür Özel'in bugünkü grup toplantısında yaptığı açıklamada bir cümle daha vardı. O da yine muhtemelen yarınki MYK toplantısında değerlendirilecek. CHP sözcüsü Müslüm Sarı belki bu konuya dair de bir açıklama yapabilir. Neydi o cümle? 3 günlük dünyada şerefini değil koltuğunu düşünenler varsın geride kalsın ifadesini kullandı. Bu bir rahatsızlığa neden oldu, bunu öncelikli olarak ifade edelim Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde. Buna dair bir değerlendirme olabilir yarınki MYK toplantısının
1: adresi
0: ardından.
1: Adresi belliydi diyorsun cümlenin.
0: Ve önemli olan bencillik yapmak. Tabii bir yandan da tabii şöyle bir sonuç da ortaya çıkıyor Cansın Elbacı. Şimdi 3 günlük dünyada şerefini değil koltuğunu düşünenler varsın geride kalsın. Geride kalanlar şerefini değil koltuğunu düşünüyor anlamı çıkıyor nihayetinde bu cümleye baktığımızda. Tabii genel merkezde bu cümleden dolayı oldukça rahatsız, bunu ifade edelim.
1: İlter, bu arada araya gireyim, Mustafa Bey'in de bir gibi sorusu var, onu da yanıtlarsan seviniriz.
2: Ha, İlker Bey bir soru
0: bu arada
2: sormak.
0: Kemal Kılıçdaroğlu da Can Selivacı, onu da unutmadan söyleyeyim. Kemal Kılıçdaroğlu da genel merkezden ayrıldı. Görüşmelerini, toplantılarını tamamladı. MYK üyeleriyle en son bir görüşmesi olmuştu. Dar bir ekiple. Yarınki 14 Ekim MYK'da tabii ki tüm bu süreç detaylı bir şekilde masaya yatırılacak.
1: İlter bir yandan arkayı da takip ettiği için ışıklara kadar hakim o nokta. O yüzden
2: İlker Bey bir sorum olacak size. Bu, çünkü şu anda iki Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan iki partinin yetkilileriyle de ben önümde yazışıyorum. Şöyle bir soru çıktı ortaya. Bugün hani 12. kata çıkmadan önce Sayın Kılıçdaroğlu'yla acaba kaç milletvekili bu toplantıya iştirak etti? İkincisi şunu yazıyorlar, şunu söylüyorlar, diyorlar ki Özgür Özel Bey grup başkanı seçilirken 111 milletvekiliyle beraber toplantı yapıp grup başkanı seçildi. Şimdi bir kısmını partide kalıp, yani olası bir iptal kararı çıkarsa o partide etkin olsunlar diye bir kısım milletvekillerinin partide kalmasını, 9 milletvekilinin partide kalmasını istemiş. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu'nun haftaya salı günkü grup yapma grubunun düşme ihtimali olabilir mi? Bunu çok merak ediyorum. Sordum, grup asla düşmez dedi Sayın Kılıçdaroğlu'nun kurmayı.
1: İlter ne diyor?
2: Diğeri de böyle diyor ki, diğer grupta diyor ki grubun düşme ihtimali çok yüksek diyor.
1: İlter?
0: Kemal Kılıçdaroğlu cephesi de kendinden emin.
2: Evet.
0: Hatta şu anda yani yeri gelmişken şimdi konuştukça aklıma geliyor açıkçası. Yok, 20'nin altında kalmaz. Yani bence grup de devam kalmaz. Eder. Herhangi bir endişesi yok Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin, bunu ifade edelim. Hatta şöyle, zaten Kemal Kılıçdaroğlu'yla hareket eden hani kemik kadro olarak ifade ettiğimiz, bu cümleyi kurduğumuz, böyle tanımladığımız milletvekilleri zaten 20'nin üzerinde, bu çok net. Diğer yandan yeni partiye katılmayıp Kemal Kılıçdaroğlu'yla da hareket etmeyen ama CHP'den ayrılmayan milletvekilleri de var. Nihayetinde onlar da bu sayıya dahil. Yani Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri o isimlerde. Yani 30'un üzerinde, belki daha fazla milletvekili şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalıyor. Bunu söyleyelim.
1: İlter.
0: Yani grubun düşmesi mümkün değil. Böyle bir...
1: Çok özür diliyorum, seni arka arkaya böldüm. Bir de gecikmeli geliyorsa sesim sana iyice sinir eder o durumda yayında. Özür diliyorum. Ama bizimle kalacağın için hocam ayağa kalktı. Kerem, şu şeyi versene, senin hazırladığın meclis dağılımını. 20'ye düşer, 10'a düşer.
3: Aritmetikte son durum. Olası son durum.
1: Şimdi hocam hem ona baksın hem de başka söyleyecek bir şeyi var, 30 geçiyor diye. Hızlıca ona bakıp Berkay giderim geliyor. Şimdi yani 82 ise eğer durum böyle oluyor.
3: Evet,
1: Kerem yayına girmeden şunu hemen bir hazırladı ama.
3: Bir, anlam muhalif.

0: Muhalefet olur. 2. Komisyonlarda pozisyon alır. 3. Daha fazla konuşur. 4. Özgür Özel uzun uzun politika hazırlamışsa halka daha hızlı ulaşır.
1: Şimdi bunlar tabii varsayımlar. Bugün işte Özgür Özel'in yanında olan 82 kişiyi bu tabloya koyduk. Eksisi artısı olabilir elbette. Bunu süreç gösterecek.
0: Şüphesiz.
1: Ama böyle olursa bayağı ana muhalefet.
0: Şimdi böyle olursa anayasal bir siyasi görev üstleniyor yeni parti. Yeni kurulacak parti. Yeni kurulacak parti diğer muhalefetin de sesi olabilecek mi? Temel sorulardan biri bu. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefetken diğer siyasi partiler birçok talebini Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine gidip orada anlattılar. Çünkü bizim grubumuz yok. Bizim kürsüden bu kadar süre konuşma hakkımız yok. Bizim Anayasa Mahkemesi iptal davası açma hakkımız da yok. Ama sen bizim adımıza bunu yapabilirsin dediler. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi bir çınar. Nerede durduğu belli. Bakalım Sayın Özgür Özel yeni partiyle bu güveni sağlayabilecek mi? İki tane çok önemli misyon var. Bir, topluma kendini anlatmak. İki, diğer muhalefete de anlatmak durumunda. Çünkü hatırlayalım bir önceki seçim altılı masa. Ağırlıklı olarak Cumhuriyet Halk Partisi etrafında kümelendiler. Gelecek Partisi, Deva Partisi, Demokrat Parti adaylarını Cumhuriyet Halk Partisi'nin listelerinden yerleştirdiler. Yeni kurulacak partinin bu kadar güçlü bir güven ortamını sağlayıp sağlayamayacağı önemli. Burada eğer aritmetik böyle olursa ilginç bir tablo daha var. Cumhuriyet Halk Partisi 3. değil 4. parti oluyor.
1: Evet.
0: Kimin altında? DEM Parti'nin de vekil sayısı olarak altında olacak. Bu Cumhuriyet Halk Partisi açısından bir problem midir? Tabii ki evet. İmaj bağlamında bir problemdir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi sokağa indiğinde Kemal Bey, adım adım yeni il başkanları, yeni ilçe başkanları, onunla yol yürümeyi tercih eden milletvekilleriyle beraber bunu çok doğru anlatabilir. Biz durduğumuz yerdeyiz. Altı oklu ideolojimiz hala ayakta. İçimizde bize inanmayanlar vardı. Müteahhitlerin oluşturduğu bir grup vardı. Cerahatti. Rahmetli Deniz Baykal böyle söylemişti. Cerahati attık, yükü attık. Balonumuz o yüzden yeteri kadar mesafe almıyordu. Hadi arkadaşlar, şimdi yeniden Cumhuriyet Halk Partisi için tam zamanı diye bir slogan ortaya koyabilir. Acaba Kemal Bey'in yanında kalan milletvekilleri Kemal Bey'e inanıyor mu?
1: Ama şimdi burada Mustafa Bey'in söylediği de çok önemli. İşleyişin kilitlenmesi, büyük şehirler ya da belediyeler işte neyse. Meclis üyeleri kısmına baktığımızda orası da bir başka bir düğüm.
0: Gidemezsiniz. Belediye meclis üyeleri robot değil. Diyelim X ilinin belediye başkanı ben dedi Özgür Özel'i çok
1: geçtim,
0: seviyorum.
1: Oraya geçiyorum. Geçtim dedi.
0: Tamam. Belediye meclisinde 50 tane üye var.
2: Tabii.
0: Encümeni var. Onlar niye geçsin? Onlar da mı bir anda ideolojik olarak belediye başkanları gibi düşünmeye başladılar?
2: Bu sebeple belediyeleri istemiyoruz ifadesini kullandı.
1: Bu söylediğiniz çok kilit bir şey yani.
0: Ha, bir şey daha var ama. Sayın Özgür Özel yeni partiyi kurdu. Ama acaba hala Cumhuriyet Halk Partisi bir iddiası var mı?
1: Özür dilerim. İlter bir daha söyler misin?
3: Az önce Gürsel Tekin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. İstanbul'da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilçe başkanı ve yönetimini görevden alındığını duyurdu. Az önce 16 dakika önce yaptığı bir açıklama. CHP Başakşehir ilçe başkanı ve yönetimi, CHP Büyükçekmece ilçe başkanı ve yönetimi, Beylikdüzü ilçe başkanı ve yönetimi, Kadıköy ilçe başkanı ve yönetimi, Pendik, Silivri ve Esenyurt ilçe başkanları ve yönetimi şu dakika itibariyle görevden alınmıştır dedi. Neden görevden alındı? Bunu da aktarıyor Gürsel Tekin. Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsil eden herkes öncelikle bu partinin tüzüğüne, örgüt disipline ve siyasi ahlakına bağlı kalmak zorundadır. Bu ilkelere aykırı davrananların görevlerini sürdürmesi düşünülemez. Bu gerekçelerle 6 ilçe başkan ve yönetiminin şu an itibariyle görevden alındığını Gürsel Tekin duyurdu. Bu sıcak bilgiyi de paylaşmış olalım.
1: Teşekkür ediyorum. Zaten bugün Gürsel Tekin bazı ayrılıklar kayıp değildir. Bazen sadece yük hafifler. Bugün onlardan biri notunda
0: tabii
1: düştü.
0: İşte öyle bakıyor. Yük atıyoruz, yükseleceğiz diyecektir. Cerahati atıyoruz, yeniden ideolojimize geri dönüyoruz. Çünkü gerçekten son 2 yılda Cumhuriyet Halk Partisi'nin ideolojik olarak nerede durduğunu anlamakta zorlanıyorduk. Mavi vatan, hayır diyorlardı. YPG, PYD terörist, hayır diyorlardı. Azerbaycan'a destek

0: gerek yok diyor. İHA SİHA acaba diyorlardı. NATO en çok biz sahip çıkacağız. E ne oldu? Sosyal demokrasi, barış, sol ilkeler, internasyonalist toplantılar, her birinin ilkeleri çiğneniyordu. Ve en önemlisi, burada çok konuştuk, eğer gidip de Observer'a, Financial Times'a ve diğer gazetelere, dergilere Türkiye aleyhinde demeç verirseniz yurt dışından, bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucu kodlarına, milli mücadele döneminin ruhuna yakışmaz diyorduk. Bakalım yeni kurulacak parti kaldığı yerden böyle mi devam edecek? Özgür Bey'in en büyük problemi bu olacak. Türkiye'de iktidar için mi siyaset yapacak? Yoksa hala orada bıraktığı milletvekilleriyle Cumhuriyet Halk Partisi'nde o koltuğu kazanabilecek bir olası mahkeme kararını bekleyecek mi?
1: Bu bize biraz şunu göstermedi mi bu süreçte? Kılıçdaroğlu olmadan bir süreç geçirdi bu parti. Orada bu değişimi sağlayacak bir vakit de vardı. Bir imkan da yok muydu?
0: Dört tane kurultay yaptınız.
1: Vardı. Burada bir değişim olmayınca bu yeni partide, o yüzden sürekli soruyorum, yeni olan ne olacak? O zaman burada da yapabilirlerdi bunu. Daha da rahat, CHP'nin logosu altında daha da güçlü bir şekilde belki yapabilirlerdi.
0: Bir tek şu avantajı var. Nedir? Gerçekten bir avantaj. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermeyi reddeden geniş bir kitle de oldu. Tarihsel kodlarıyla ilintili. Eğer o kitlenin karşısına çıkıp onları da ikna etmeyi başarırlarsa Türkiye Partisi olabilirler. Ama ben bunu çok zayıf ihtimal görüyorum.
1: Peki Yusuf Alabar da o zaman Kılıçdaroğlu ne yapmalı şu an mesela? Nasıl bir yol izlemeli? Bu tutturduğu yolda devam mı etmeli? Onun için de yeni başlıklar mı gerekli?
2: Mutlaka yeni başlıklar lazım. Rumi'nin dediği gibi düne ait ne varsa tükendi gitti, bugüne dair yeni şeyler söylemek lazım cancağızım diyor ya. Mutlaka öyle, ama Kılıçdaroğlu için zaman kendi lehinde işleyen bir şey. Neden? Çünkü şu an yeni partinin heyecanıyla ilgili bir takım rüzgar, mağduriyet algılarıyla beraber, Özgür Özel'le beraber gibi gözükse de önümüzde devam ede gelen süreçlerde davalar ile alakalı, bakın unuttuk yani Muhittin Böceği unuttuk, Uşak'taki belediye başkanını unuttuk, Aydın niye istifa etti unuttuk, Bolu belediye başkanını unuttuk ve bunlar daha önümüzdeki süreçlerde bol miktarda konuşacağımız konu. Yani Özgür Özel sadece kendisi hakkında karar verilen bir mutlak butlan davasının mağduru, bir günah, hiçbir şekilde sıkıntı suççu olmayan kişiler etrafında, bir hareketin lideri falan değil. Bunları daha konuşmayacağız, devam edeceğiz. Bu sebepten Kemal Kılıçdaroğlu önümüzdeki süreçlerde, sualinizle ilintili olarak söylüyorum, eğer ki Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurultaya götürecek adımları başlatır, hazır yeni bir parti, partinin içinden çıkıp herhangi bir şekilde suça şaibeye karışmadığı iddiasıyla yanındaki kişilerle beraber bir kurultay organize eder ve bunu 2027 yılı içerisinde Yargıtay'ın da kararı hızlandırması süreciyle birlikte hayata geçirir. Cumhuriyet Halk Partisi'ne biraz önce dediğim gibi genç, dünyayı okuyan bir lideri kurultayla birlikte başa gelirse elbette Cumhuriyet Halk Partisi farklı şeyler söyleyebilir, farklı şeyler olabilir. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun ismine karşı bir tepki var Cumhuriyet Halk Partisi tabanında. Bakın ben oturduğum yerden konuşmuyorum. Kaç tane vilayet geziyorum. Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarım var, eşlerimiz var, dostlarımız var. Açıyoruz telefon, soruyoruz onlara. Kemal Kılıçdaroğlu'nun şaibesiz bir şekilde kurultaya gidip partiyi emanet ettiği, dediğim gibi dünya vizyonu olan, Levent Hoca'nın dediği gibi toplumla barışık, insanlarla işte hemhal olabilen bir şey ortaya çıkarsa, bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin gidenlere rağmen yoluna revan olacağı anlamına gelir. Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten Milliyetçi Hareket Partisi için de bunu söyleyebiliriz. Tabanı, sembolleri oldukça farklı ve şartlar ne olursa olsun %10'un altına çok nadir şartlarda düşen partiler. Evet, Deniz Baykal zamanında falan %10 barajın altında bir kez falan kaldı ama şimdi aynı şartlar yok. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin lider bazlı 2027 yılında geliştireceği yeni söylemler ve yeni liderlik yüzüyle önemli bir konuma gelebileceğini düşünüyorum. Yeni partinin de ortaya koyacağı söylemler bu anlamda çok şey. Biraz önce arada konuştuk. Gittiğimde şunu gördüm ben Anadolu'nun kasabasında, şehirlerinde. Yani hiç kimsenin Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş o sadık kitlenin içerisinde Kılıçdaroğlu'ndan bir sebeple nefret edip hain Kemal diye slogan atan o grup var ya,

0: o grup ne Veli Ağbaba'dan etkilenmiş, ne Muhittin Böcek'ten etkilenmiş, ne Tuncay işte Uşak Belediye Başkanı'ndan etkilenmiş, hiçbir şeyden etkilenmemiş. Dolayısıyla onlar bila kaydı şart yeni partiye oy verecek. Ama bu %51'lik bir başkanlık sistemi için yeterli değil. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin alabileceği oy, Türkiye'de konvansiyonel sol ve onun sağında solunda durabilecek insanların alabileceği oy %35-40 bandında. Net bu.
1: Bunu böldü mü peki bu durum?
0: Bu durum bunu böldü ama şu olursa şuna da şaşırmam. Yani bunu da söyleyelim buradan. Yeni kurulan partiyle Cumhuriyet Halk Partisi ortak Cumhurbaşkanı adayı üzerinde ittifaklık ilişkisi de geliştirebilir. Olmaz deme bak. Olmaz deme. Olur.
2: Ben şaşırırım. Ama olmaz demek lazım.
0: Olmaz demeyin. Olur. Olur. Yani milletvekillikleri konusunda kendi aralarında...
1: Bir daha söyler misiniz?
0: Şimdi bölündü. Ki, CHP... Örnek olsun diye söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kaldı Mansur Yavaş. Tamam. Yeni parti kuruldu. Ve işte Türkiye'deki siyasi tablo Adalet ve Kalkınma Partisi ile Erdoğan'ın gelecek seçimleri çok büyük bir ihtimalle %50'nin üzerinde karşılayacağı gündeme geldiğinde yine bir masa kurulur ve o masanın etrafında zamanında Temel Karamollaoğlu'yla ona Sivas'ta canları yaktınız diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisi nasıl bir araya geldi? Alta da HDP'yi yerleştirdikleri halde İyi Parti'den Müsavat Dervişoğlu'nun gıkı çıkmadıysa aynı şekilde bir masa kurulur, o masanın etrafında da bir araya gelirler. Çünkü Erdoğan karşıtlığı üzerinden mesela, çok önemli kazanımlar elde ettiler. Bu olmaz diye bir şey yok. Yani bu mümkün olabilir.
1: İlter de olur diyecek galiba. İlter.
3: Şöyle olabilir. Örneğin Muharrem İnce'de Kemal Kılıçdaroğlu'yla kavga ederek Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldı. Memleket Partisi'ni kurdu. Tamam. 2023 seçimlerinde de adaylıktan çekilmişti. Kemal Kılıçdaroğlu'yla Memleket Partisi Genel Merkezi'nde yaptıkları görüşme sonrası hatırlanacaktır. Yeni bir süreç ortaya çıktı. Ve Muharrem İnce belki istemeyerek adaylıktan çekilmişti. Böyle bir tablo ortaya çıkmıştı. İki isim de kavgalıydı nihayetinde. Yıldızlarının bir türlü barışmayan iki isimdi Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce. Ancak nihayetinde 2023 seçimlerinde Muharrem İnce yarıştan çekilmişti.
1: Bunu da hatırlamakta fayda var. Ama o zaman şimdi isimler aynı olacak. Yine aynı hocam ama siz de aynı fikirdeyiz şu an. Yani o yüzden çok göz göze gelmiyorum.
2: Çok istisna olan bir durum.
3: Hani siyasette
2: çok
3: nadir. Her şey olabilir o anlamda. Bunu örnek olsun diye söyledim.
1: Ama şunu doğru, söyleyeyim. Yok, doğru örnek verdi.
2: Zaman,
1: senin üzerinden değil de.
2: Yeni partinin artık Cumhuriyet Halk Partisi ile uğraşmaktan ziyade Türkiye siyaseti yapması lazım.
1: Yusuf Alabardın'ın da söylediği eğer olursa ve böyle bir çerçevede buluşurlarsa şaşırmayın dediği bu ama şöyle bir şey var.
2: Şaşırırız ya şaşıralım.
0: Şaşırırız o şaşırır şey ya.
1: Hayır yani olabilir. Ama aynı isimler yine Cumhurbaşkanlığı işte kim olacak? Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu şu anki şeyi söylüyorum. Mansur Yavaş.
0: Ya Kılıçdaroğlu'nun kendisi bir daha Cumhurbaşkanı adayı
1: olmaz. Tamam hadi ikisi olsun. Özgür Özel derse ki benim adayım İmamoğlu.
2: Olamıyor diploma.
0: Olamaz.
2: Olamaz diploması yok. Uzlaşabilirlerse o zaman seçmen şunu bir sorar. Bir tur. Abi niye ayrıldınız o zaman der. Ama döndüğünde Erdoğan karşıtlığı üzerinde uzlaşmaktan
0: hiçbir sıkıntı olmaz. Birleşirler atarlar.
2: Yıllarca yaptıkları şey.
0: Ya bak ben şunu biliyorum. Ali Dibo diyerek damgaladıkları adam vardı. FETÖ'cü olduğu gerekçesiyle suçladıkları adam, isim vermeyeceğim. Ali Dibo, Ali Dibo diye tweetler atan emekli generaller biliyorum ben. Çankaya'dan belediye başkanı, milletvekili adayı yaptılar Ali Dibo'yu. Eski Adalet Bakanı'nı tıpış tıpış gidip oy verdiler. Kardeşim niye anlatıyorsunuz yani? Verirler. Verirler yani hiç sıkıntı olmaz.
2: Bu da kazanım elde etmeye engel oluyor. Yani düşmanımın düşmanı dostumdur dediğin zaman sizin dost olmadığınızı anlıyor insan.
0: Ya öyle çünkü %51'e ihtiyaç duyuyor. Ha? Bak inandığınız Allah belanızı versin diyen bir Canan Kaftancıoğlu vardı. Bu tabakta yarım saat önce yarım domuz pirzola vardı diyen bir isim vardı. Yahu ben Canan Kaftancıoğlu'nu Menderes'in kabrinin başında tesbih tanesi gibi dizilmiş dua ederken gördüm. Neden? %51. Milletin gönlüne girmeden Cumhurbaşkanı olman mümkün değil. Net. Öyle değerlerine küfredeceksin. İşte Boğaziçi Üniversitesi'nde mezuniyet törenine katıldım. Sakallı amcalar, takkeli amcalar, başörtülü bacılar, Çağdaş Türkiye nereye geldi diyenin bu ülkede %51'i bulma şansı yok.

0: Peki Özgür Özel bu yeni partiyi tamamen kendi fikri, kendi liderliğiyle yürütebilecek mi?
1: Kendi kurmak.
2: Genel başkan olarak evet. Ama liderlik deyince...
1: Kendi mi kurdu acaba, onu da sormak lazım kıymetli hocama, değil mi?
2: Şöyle, ben de size bırakmış olayım. Bu partinin lideri Sayın Özgür Özel değil. Genel başkanı Özgür Özel. Ama lideri kendisini de Cumhurbaşkanı adayımız diye her seferinde takdim ettiği Ekrem Bey.
3: Ya o söylemin de ben artık tarihe karışacağını düşünüyorum. Yani hala davası devam eden, diplomasiyle ilgili husus üst mahkemeye gittiği halde işte reddedilen, artık son bir aşaması kalan, hukukçu sensin yanılıyorsam, düzeltin benim, son aşaması kaldı. Birisini hala topluma Cumhurbaşkanlığı aday ofisi falan gibi cümlelerle satışını yapmak mümkün değil. Toplum bunu almıyor. Bakın en son yapılan bir ankette Ekrem İmamoğlu'nun geçtiğimiz Mart ayında, yani 1,5 sene önceki Mart ayında bu siyasi bir operasyon diyen CHP tabanının artık yarıdan daha fazlası olay çok da siyasi bir operasyon değil dediğini biliyoruz. Ama buna rağmen de oylarının yine Cumhuriyet Halk Partisi ya da onun etrafında şekillenen partilere olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin artık yeni parti kurulduktan sonra hala Cumhurbaşkanlığı ofisi, hala Ekrem İmamoğlu türküsünü söylemesi işte yeni söylem olmaz.
0: Peki yeni söylemi gerçekten yani sormak istediğim şu, hemen dönüyorum size. Buna rağmen devam ettirebilir mi yeni parti Özgür Özel, öyle sorayım.
3: Ettirir, niye ettiremezsin? Çünkü yeni partide Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ikilisinin oluşturduğu bir rüzgar var. Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği 10 seçim var.
0: Tamam.
3: Bundan dolayı Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak dün destek verdikleri, bugün hain dedikleri bir adam var. Ama yeni
0: bunu seçmen bazında cevaplamayın ama. İşlevsel olarak içeriden yani nasıl parti diyorsunuz, evet. Ya partiyi bence okurmadı. Talimatla kurdu. Zaten 3 hafta önce de bunu konuşuyorduk. Özgür Özel CHP'den ayrılmak istemiyor ama...
3: Bak bu büyük
0: ama...
3: bir pranga, bir vesayetçi prangayla bugüne kadar geldi Ekrem İmamoğlu'yla alakalı. Tamam. Ama bundan sonra öyle gitmeyeceğinden emin olabilirsiniz.
2: Ben de şöyle minicik bir cümle söyleyeyim Mustafa Bey'e geçmeden. Evet. Hani bir elinizdeki obje kırılır da uhu ile zantla yapıştırırsınız. Sonra tutsun diye üstüne bir ağırlık koyarsınız ya, tutsun diye. Ekrem Bey o ağırlık. O ağırlık partiyi bir arada tutuyor. Bir süre sonra ağırlığa gerek kalmaz. Artık onu orada alırsınız.
3: Tabii, tabii.
2: Yerine asarsınız.
0: Mustafa Bey'in burada bir itirazı var gibi.
1: Yok. Şöyle bir düzeltmem var sadece. Şu şekilde, dün ben Ankara'daydım. Bazı görüşmeler yaptım. Bir takım efendim çıkarımlar yaptık. Siyaset.
2: Ankara'ya geldiğinde ısrarla yanımıza da uğrayın. Lütfen sizi konuk edelim dememize rağmen gelmediğinde bir kere daha canlı yayında belirteyim.
0: Bir de sitem de var burada. Hocam o zaman sizi yanında dinlendireyim Mustafa Bey.
1: Canım, siyasi ekosisteme baktığımız zaman şimdi burada aslında bir yarış var. Bu yarışın içerisinde sadece mücadeleyi kazanmak var. Yoksa efendim nasıl yarıştığınıza kimse bakmıyor. Şimdi Sayın Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nun arasında aslında bir sürtüşme var. Sürtüşmenin temel sebebi partinin hangi merkezde duracağı. Nerede duracağı? Yani solda mı duracak, sağda mı duracak, ortanın solu mu, merkez neresi olacağı konusunda bir sürtüşme var. Şimdi bugün Sayın Özgür Özel'in grup toplantısını harfiyen izledim. 2 kez hatta, bazı kısımlarını da geri alarak izledim. Şimdi orada şu önemli cümleyi kurdu. Dedi ki efendim bize şey yaptılar, bir yol, başka bir alternatif bırakmadılar. Biz yola çıkıyoruz dedi.
0: Evet.
1: İşte yeni bir yola çıkıyoruz dedi. Bu yola efendim bizimle birlikte olmak isteyen herkesi davet ediyoruz. Kapımız açık ifadesi var. Şimdi bu şu demek. Diyor ki Silivri'ye, ya arkadaş sen diyordun ya işte sol mu sağ mı, hangi oluşum, nerede duracağız diyordun ya. Ben hepsini şemsiyenin altına alma mesajı verdim diyor. Şimdi anlaşamadıkları konu bu. Şimdi Sayın Ekrem, Sayın Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu'na bakışı, şimdi bir şöyle düşünmek lazım. Ekrem İmamoğlu Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin liderliğine soyunmuş. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi'ni finansal yöntemlerle, delege aracılığıyla ele geçirip efendim Türkiye Partisi olmaktan uzak kendi ideallerinin, kendi efendim ihtiraslarının partisi yapmaya gayret eden bir figürden bahsediyoruz. Ne olmuştu? Delege iradesi parayla pavyonlarda euro karşılığı, dolar karşılığı satılmıştı. Niye? O zaman şimdi bunları alırsanız Özgür Özel'in arkasında delege arkasındaki delegeyi kontrol ederseniz ipleri elinize almışsınız demektir. Belediye başkanlıklarının belirlenmesinde %85 oranında Ekrem İmamoğlu'nun işaret ettiği meclis üyeleri ve belediye başkanları seçilmiş durumda. Hı hı. Şimdi diyoruz ya bu katılımlar olacak. Bu katılımlar olduğu zaman bu insanların yaşanmışlıkları efendim kendileriyle beraber o yeni partiye gelmeyecek mi? Yeni partiye gelecek. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu figürünün geçmişten yapmış olduğu gerek delegeler üzerindeki hakimiyeti, gerekse efendim meclis üyeleri üzerindeki hakimiyeti, gerekse belediye başkanları üzerindeki hakimiyeti devam ettiğinden dolayı bir söylem gereği, bir politik bir söylemdir bu. Özgür Özel her zaman Silivri'den kopamam mesajı veriyor, onu da içine alıyor. Ama gerçek böyle mi? Gerçek böyle değil. Özgür Özel artık siyasi vesayetten kurtulup adı gibi özgür olmayı aslında arz ediyor. Bunu da yakın çevresine söylüyor. Fakat bunları iki forvetim vardı diyor. Mesela iki forvetinden birinden vazgeçerse diğer forveti de acaba benim akıbetim de böyle olur mu diye kendinden uzaklaştırabilir. Aslında politik mantıkta Özgür Özel denge politikası izliyor. Dolayısıyla ben Yusuf abiye katılıyorum. Yani saha bunu belirleyicisi. Sahada o hale geldi ki işte bir kısım Özgür Özel Bey'in fikirlerine riayet ediyor. Bir kısım Ekrem İmamoğlu'nun fikirlerine riayet ediyor. Ama bir şey var ki öyle bir algı yönetimi, algı sistemi, öyle bir el var ki gerek sosyal medyada, gerek efendim görsel ve yazılı medyada öyle bir işleniyor ki yapılan şeylerin siyasal operasyon, Sayın Kılıçdaroğlu'nun gelişinin efendim hukuk dışı olduğu iddia ediliyor ki bana göre halt etmişler, tamamen hukuki ve yasal zeminde yapılan bir şey bu. Bunlar iddia edilerek ne oluyor? İşte ne Veli Ağababa'yı dinlerler, ne efendim işte o peştemal havlu takan o belediye başkanını dinlerler, ne de efendim birçok yüz kızartıcı suçtan yargılanan belediye başkanlarını şey yaparlar, unuturlar onları. Ben Yusuf abi o bakımdan katılıyorum. Yeni partide yeni söylemler, yeni politikalar, yeni paradigmalar oluşmaz ise bu çocukta ölü doğar diyorum.
0: Peki Yusuf Alapar'da şu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi muhalefetin birçok tezi vardı. Hatta son dönemde şöyle yorumlandı. Muhalefet CHP'ye yardımcı olmaya çalışıyor. Doğru yolu bulsunlar diye böyle bir destek verir halde diye yorumlar yapıldı. Köşeler yazıldı uzunca bir süre. Burada da konuştuk değil mi hocam yani o yorumları da. Şimdi iktidarın siyasi tezi bir nevi doğru mu çıktı? Eğer ki ana muhalefet partisi olursa yeni parti Türkiye'de nasıl bir siyasi ortam göreceğiz? Bunda bir değişiklik hissedecek miyiz biz?
3: Çok hissedeceğimizi düşünmüyorum. Çünkü Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi daha çok istikrarı konu alan %51 konusunu biraz gündeme getirdim ve Cumhurbaşkanı'nın yürütmenin başı olduğu bir şekliyle önemli bir istikrar mekanizmasını özümsedi ve buna göre de yola revan oldu. Gen soru gibi bir müessese artık Türkiye Büyük Millet Meclisi için söz konusu değil. Parlamenter dönemde hükümetlerin düşürüldüğü falan. Nasıl etkiler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni? Evet, Levent Hoca'nın dediği gibi birçok grupların içerisinde yer alabilir. Kanun teklifi geldiğinde komisyonda farklı söylemler gündeme gelebilir ama diyelim ki 85 kişi Özgür Özel Bey ile beraber yola revan olma kararı aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin içerisinde en fazla farklı bir ses olarak kürsüde çıkar konuşma yapabilir. Eski Türkiye'de her şey farklı olabilirdi. Yani bu 86 kişiye iki güneş moteli pazarlığı yapardınız. Bir gen soruyla da hükümeti düşürürdünüz. Şimdi ne yapabilirsiniz? Şimdi bugüne kadar söylediğinizi tersten söyleyerek yine farklı şeyler gündeme getirebilirsiniz. Hoca Nasreddin'e sormuşlar. hocam aylar eskidiğinde ne olur falan diye. O da demiş kırpıp yıldız yaparlar. Şimdi kırpıp yıldız yapma dönemi olur. Yani Özgür Özel'den yeni bir parti kuruldu diye bugüne kadar geliştirdiği söylemlerin hepsini gölgede bırakacak, hepimizi büyük bir hayranlıkla vay be neler anlatıyor, ne politika, ne vizyonlar ortaya koydu diyecek bir şey beklemiyoruz herhalde. Yani bildiğimiz Özgür Özel sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nden çıkıp kırpıp yıldız yapılacak. O kürsüde yine benzer söylemlerle biz Özgür Bey'i bağırıp çağırırken fikirlerden ziyade daha çok suçlamalar yöneltilirken bir şeylerini duyacağız. Bunun dışında ne yapılabilir? Mesela şimdi bir gazeteci, kendisinin gazeteci olduğunu iddia ediyor. Çıktı geçtiğimiz günlerde ya herkese yetecek kadar koltuk var diye birisi akıl vermiş. Bu akıl tanesi de çıktı. Bunu ekranda ballandıra ballandıra anlatıyor. Neymiş efendim? Cumhurbaşkanı Özgür Özel olurmuş. Meclis Başkanı Kemal Bey olurmuş. İmamoğlu Başbakan olurmuş. Ya bu eğer buna dair bir şeyler söylenecekse ya kardeşim ağzı olan konuşuyorsa herkes konuşur. Ne olacak ki? Fikir fikir değil çünkü. Dolayısıyla ben yeni bir partinin kurulmasının Cumhuriyet Halk Partisi adına önemli bir karar olduğunu düşünüyorum ama Türkiye adına siyasette yer yerinden oynayacak bir takım fikirler falan duymayacağız elbette. Yani ben daha bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıydı Özgür Özel. Özgür Bey'in bugüne kadar mesela ulaştırma siyasetine, enerji siyasetine duymadım. Ha şunu duydum Gölge Enerji Bakanı'ndan, Türkiye'yi nükleer belasından kurtaracağız diye. Ya kardeşim şu an dünyada devam eden 64 tane nükleer enerji santrali var. Şimdi dolayısıyla duymadık bunları bugüne kadar. Duymadık Türkiye'de güvenlik ve dış politika konusundaki söylemleri nedir? Şunu duydum ama Esad çantasını hazırlamış, tayyaresine binmiş, Moskova'ya kaçacak, Esad'la görüşün diyen bir Özgür Özel duyduk. Bu ve bunun gibi. Dolayısıyla sorunuza soruyla mukabele etmek televizyonculuk tekniği açısından belki çok absürt kaçabilir ama siz bu şartlarda Özgür Özel'den yeni bir şey bekliyor musunuz? Partinin adı yeni olmakla beraber. Ben beklemiyorum.
0: Peki İlter, ekleyeceğim bir şey var mı? Seni daha fazla orada yormak istemiyorum.
4: Şöyle Cansel Hoca, bu parti nasıl kuruldu? Neden böyle bir sürece girildi? Burada özellikle parti kurma sürecinde, yani yeni parti artık kurulması noktasında bir mutfak çalışması yapılırken Ekrem İmamoğlu'nun ve Ekrem İmamoğlu'na daha yakın olan milletvekillerinin bu partinin artık bir an önce kurulması gerektiğini ifade ettiklerini biliyoruz. Yani bu anlamda bir itici güç olduğunu söyleyelim. Özgür Özel'in de çok da istekli olmadığı yönünde bazı kulis bilgileri vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde konuşuluyordu. Biraz mücadele edelim, Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalalım şeklinde bir görüşü benimsediği aslında Özgür Özel'in. Ama Ekrem İmamoğlu'nun artık bir an önce parti kurulmalı ve buna göre artık biz de önümüze bakmalıyız şeklinde bir yaklaşım ortaya koyduğu ifade ediliyordu. Bunu baştan ifade edelim. Zaten Ekrem İmamoğlu da yine cezaevinden bazı mesajlar paylaşmıştı. Yeni partiye dair özellikle gençlere mesajları vardı. Yeni bir yola çıkılıyor şeklinde mealen bu içeriğe sahip mesajlar paylaşılıyordu. Liderlik konusuna gelecek olursak Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir milletvekiliyle geçtiğimiz günlerde yaptığım bir görüşmede Özgür Özel'i, yani tecrübeli bir isim, tecrübeli bir milletvekili, Özgür Özel genel başkan mı artık lider oldu mu? Yani nasıl değerlendiriyorsunuz siyasi sürecini? Ve şöyle bir değerlendirmesi olmuştu. Bu milletvekili önceden Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bir milletvekiliydi. Özgür Özel genel başkandı partide. Şu anda artık lider oldu. Son süreçte yaşananları da göz önünde bulundurarak böyle bir ifade kullanmıştı. Yani partide artık Özgür Özel'in genel başkanlıktan hani amiyane tabirle liderliğe terfi ettiğini düşünen milletvekilleri evet. de var. Bunu da belirtmekte fayda var bu konu açılmışken. Bir yandan da zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişim sürecini başlatan isim de Ekrem İmamoğlu'ydu. Hı hı. Seçimlerin hemen ardından İstanbul'da bir video yayımladı. Değişim şart dedi ve daha sonra bu strateji üzerine hareket edildi. Kurultay yapıldı. Özgür Özel genel başkan adayı olarak gösterildi. Yani şunu anlatmak istiyorum. Özgür Özel'le birlikte Ekrem İmamoğlu zaten başından beri hareket ediyor. Hı hı. Ve bu alınan kararların arkasında Ekrem İmamoğlu var. Bunu çok net olarak

0: söyleyebiliriz. Özgür Özel de bu kararlar doğrultusunda bir sürece liderlik yapıyor.
1: Peki.
0: Bu şekilde ifade edebiliriz Çağsel.
1: İhtar, çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. İhtar Yeşiltaş bize son durumu anlattı. Cengizhan Okutan da kameraman arkadaşımız Ankara'da CHP Genel Merkezi önündelerdi. Bu arada Kerem içeriden bana sıcak bir bilgi atıyor. İran an itibarıyla Irak'ın Erbil kentini vuruyormuş şu an. Erbil Uluslararası Havalimanı tüm uçuşlara kapatılmış durumda. Aynı zamanda Bahreyn'de de bazı patlamalar var. Anadolu Ajansı Irak temsilcisi Muhammed Kurşun bizi bekliyor. Kolay gelsin.
2: Merhabalar, iyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: Biz duyamıyoruz.
2: Merhaba, iyi akşamlar. Sesim geliyor mu?
1: Geliyor, çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Nedir son durum?
2: İyi yayınlar. İran bildiğiniz gibi 28 Şubat'ta başlayan savaşla birlikte Erbil Süleymaniye Doğu kentlerine aralıksız füze saldırıları gerçekleştiriyordu. Amerika ve İran arasındaki müzakerelerden sonra da aslında bu drone ve füze saldırıları İran muhalifi Kürt gruplarına yönelik devam etti. Bu saldırılar hiç durmadı. Ancak Erbil şehir merkezi ve Süleymaniye şehir merkezine yönelik drone saldırıları durmuştu. 15 Temmuz'dan itibaren ABD'nin İran'ın güneyine yönelik saldırılarının başlamasıyla birlikte İran'ın Erbil şehir merkezine ve Süleymaniye şehir merkezine yönelik saldırıları da arttı. Buradaki İranlı Kürt muhalif gruplarına yönelik de özellikle füze saldırıları çok etkili oldu. Ve önceki gün Komela örgütünün karargahlarına düzenlediği saldırılarda 10 peşmerge hayatını kaybetti. Ara ara drone saldırıları duruyor ancak 28 Şubat'tan bu yana biz bu saldırıların sürekli olarak devam ettiğini söyleyebiliriz. Bu akşam da 3 drone, yani bize gelen bilgilere göre 3 drone atıldı ve bu dronelar hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildi. Düşen drone parçaları yer yer yangınlara yol açıyor. Ancak şu an itibariyle durum sakin. Havalimanı hemen arkamda, ABD üssümünde bulunduğu yer burası. Şu an durum sakin. Ancak bu drone saldırılarıyla birlikte şunu söylemek lazım. Burada ciddi anlamda benzin, gaz ve elektrik krizi yaşanıyor. Yani daha önce 24 saat verilen elektrik şu an 5-6 saat verilebiliyor. Benzin fiyatları neredeyse %50 arttı. Yani petrol ülkesi Irak'ta benzin fiyatları neredeyse %50 arttı. Türk gaz bulunamıyor. Burada doğal gaz yok evlerde. Türk gaz kullanılıyor. Türk gaz bulunamıyor. Orada da çok ciddi anlamda bir sıkıntı var. Ve buradaki petrol şirketleri üretimi askıya almış durumda.
1: Buyurun.
3: Muhammed Bey, kolay gelsin. Şimdi İran Erbil'i vuruyoruz diyoruz. Birkaç gündür de konuşuyoruz bunu. Erbil hava üssünü mü vuruyor? Mesela oradaki Haril hava üssünü mü vuruyor? Yoksa Amerika'nın dünyadaki en büyük başkonsolosluklarından biri Erbil'de. 50 dönümlük bir alana yaptılar. Oranın civarını mı vuruyor? Yoksa Erbil'deki sivil hedeflere dönmüş vaziyette mi? Çünkü İran'ın savaşın başından beri Amerikan hedeflerini vurdu. Bahreyn'de Amerikan hedefleri. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Amerikan hedeflerini vurduğunu konuşuyorduk. Fakat şu anda işin rengi sanki biraz değişmiş vaziyette mi? Bir sorum da şöyle. Doğrudan bu füzeler, dronlar İran'dan geliyorsa Haşli Şabi'nin pozisyonu nedir? Irak'ta İran'a yakın olan milislerin, askeri güçlerin durumu nedir? Onlardan bir açıklama geliyor mu?
2: Şimdi son sorudan başlayayım. İran'a bağlı olarak Irak'ta faaliyet gösteren Haşli Şabi içerisindeki Şii milis gruplarının son bir haftadaki saldırılarda pasif kaldığını görüyoruz. Bu füze ve drone saldırıları doğrudan İran'dan yapılıyor. Yani Irak hükümeti daha önce Haşli Şabi'nin bu gruplarını kontrol altına alacağına dair güvence vermişti. Hem Amerika'ya hem Irak Kürdistan bölgesel yönetimine. Biliyorsunuz Irak'ın güneyinden hem Suudi Arabistan'a hem Kuveyt'e hem Ürdün'e, muhtelif ülkelere, Suriye'ye hatta saldırılar düzenleniyordu. Ancak son bir haftadaki saldırılar tamamen İran'dan. Şimdi Erbil'de hem Amerikan Başkonsolosluğu var, sizin de belirttiğiniz gibi Orta Doğu'nun en büyük diplomatik misyonlarından bir tanesi bu. Hem Erbil Havalimanı'nda Amerikan üssü var, hem de Erbil'in kuzeyinde Herir olarak ifade

0: ettiğimiz hava üssü var. Ancak Süleymaniye'ye yapılan hava saldırılarda biz doğrudan İKB'ye bağlı peşmerge güçlerinin de hedef alındığını gördük. Yani Süleymaniye'de bilinen bir ABD üssü ya da İsrail'e ait bir üs yok. Yani resmiyette böyle bir bilgi yok. Ve düzenlenen saldırılar peşmerge güçleri, peşmerge 70 güçleri olarak ifade edilen KYB bünyesinde faaliyet gösteren bir peşmerge birliği var. Doğrudan buraya saldırı düzenlendi. Aynı o saldırıyla birlikte İran'a muhalif Türk grubu Komele'ye de saldırı düzenlendi. Ancak Süleymaniye'ye düzenlenen saldırı çok yani sivil yerleşim alanlarını da etkileyecek şekildeydi ve oradaki sivil yerleşim bölgeleri boşaltıldı. Yani o aslında çok ciddi bir sivil dram yaşandı 2-3 gün önceki İran saldırısında. Yani İran buradaki ABD üslerinin hedef aldığını söylüyor açıklamalarında. Ancak biz buradaki durumun tam olarak böyle olduğunu söyleyemiyoruz.
1: Muhammed Kurşun.
2: Bir soru da benim olabilir mi?
1: Tamam. Biz birazcık bekleteyim, sizi de bekleteyim. Bu arada İran medyası da diyor ki Erbil'deki Amerikan konsolosu yakınlarında patlamalar yaşanıyor. İsrail de diyor ki Bahreyn'de benim büyükelçiliğim vuruldu. Her yerden ayrı bir son dakika bilgisi geliyor. Yani her yerde bir ayrı sıcak ateş var yani. Detayını soracağım şimdi ne oluyor diye ama.
3: Bunu İran söyledi ama. Evet. Böyle yapacağım dedi.
1: Ama bugün Trump da dedi ki 3 gün önce, 4 gün önceydi galiba. Umurumda değilsiniz artık açıklamasını yapmıştı. Bugün de nereye Husilerle mi karşı karşıya geliyoruz? Onları hallederiz. Bu abi Mende mi kapatıyorlar? Orayı biz çözeriz. Aynen böyle açıklamalar yaptı. Yani Lübnan'dan yanında misafiri vardı Beyaz Saray'da. Oradaki yaptığı açıklamalar. Detayını konuşuruz. Hızlıca soruyu alayım. Sağdan yanıtı alalım.
2: Muhammed Bey bir sorum olacak. İran'dan yapılan açıklama şu. Diyor ki Erbil çevresindeki diyor İranlı Kürt gruplar var diyor. Ve bu Kürt gruplar diyor Erbil içerisinde de Amerikan varlığına hizmet eden de bir silahlı gruplar var diyor. Aslında saldırılarımız bu yönde diyor. Siz tabii bölgede olduğunuz için bölgesel olarak bu söylem ne kadar doğru? Birincisi bu. İkincisi de gerçekten bu grupların ifade edilen gerek İranlı Kürt grupların gerekse oradaki farklı grupların İran'a yönelik bir girişimi oluyor mu?
0: Şimdi buradaki İran muhalifi Kürt grupları KDP var, Komele var, PAK var bildiğiniz gibi. PAK İsrail'le ilişki içerisinde olduğu biliniyor. Yani zaman zaman yansıyor da bu basına. PAK lideri de İsrail övücü açıklamalarda bulunuyor. Bir de PIJAK var. PIJAK PKK'nın kolu sınırda, o İran sınırında bağlılığını devam ettiriyor. Erbil'e yakın karargahları olan Komele var, İKDP var ve PAK var. İran'ın bunlara yönelik saldırıları zaten biraz önce de ifade ettiğim gibi hiç durmadı. Yani Amerika ile ateşkes sürecinde de İran bunlara yönelik sürekli saldırılarını devam ettirdi. Bunların Amerika ile ilişkisi, bunların Amerika ile işbirliği, silah alışverişi ne düzeyde doğrusu bizim bilgimizin dışında. Ancak Amerikan üslerinin bulunduğu yer ile onların bulunduğu alanlar birbirinden çok farklı. Yani biz bir saldırının nereye yapıldığını çok kolay bir şekilde anlayabiliriz. Yani dronların düşürüldüğü, düştüğü yerden, hedef alınan yerde bunu çok rahat bir şekilde anlayabiliyoruz. Mesela bu akşam biraz önce şu an konuştuğumuz drone saldırıları Amerika'nın Erbil Başkonsolosluğu ve Amerika'nın Erbil'deki üssü hedef alındı. Bunu biliyoruz. Ancak Süleymaniye'de dediğim gibi Süleymaniye'de İKB'ye bağlı peşmerge güçleri hedef alınmıştı. Sabah yine PAK, İran'ın işte muhalif Kürt gruplarından PAK karargahları hedef alınmıştı. Yani biz hangi saldırının nereye yapıldığını çok kolay bir şekilde anlayabiliriz buradan. Çünkü mesafeler birbirine çok uzak ve yerler çok, Amerikan olduğu yerler çok belli.
3: Ya bu çok enteresan bir gelişme bu. Evet.
1: Muhammed Kurşun çok teşekkür ediyorum. Bir yandan çok da tutmak istemiyorum ama vakit varsa tabii ki ağırlamaya devam etmek isterim. Buyurun hocam, ne diyorsunuz?
3: Şöyle enteresan. Şimdi İran Irak'taki Amerikan üslerini vurmuyor. İran Irak'taki ABD ile yan yana durup İran'da problem oluşturabilecek Kürt gruplarını vuruyor.
1: Evet. Bir de Ürdün'e de dikkat çekin.
3: Hep yaptığı işi yapıyor aslında.
2: Yani bir kara harekatı sanki bekleniyor gibi. Bir enteresan.
1: Ürdün meselesine gözler çevrilmişken neden Ürdün, ne oluyor derken şimdi mesela Bloomberg geçiyor. İngiltere Başbakanı Amerika'nın İran'a yönelik saldırılar için İngiliz üslerinin kullanımına onay verdi.
3: gelir gelmez.

0: Bilmez.
1: Daha ben de şimdi Kerem'e yazdım. Bir günü de olsaydı.
2: Olsun, İngiltere'nin sahibi öyle istemiştir. Şaşırmayın.
1: Biliyorum. Ben de onu dedim şimdi Kerem'e. Bir gün son dakikaya attı, bir günü de olsaydı bir bismillah dedim. Şimdi oradan bir onay var. İsrail Bahreyn'de elçiliğimiz vuruldu diyor. Lübnan Başbakanı Beyaz Saray'da. Beyaz Saray topyekün hazırlanıyoruz diyor. Burada Muhammed Bey'in anlattıkları Irak'ta ne oluyor şu an?
3: Yani olan bir satranç tahtasında birileri oyun oynuyor. Biz de seyrediyoruz.
0: Seyretmiyoruz yani, yormuyoruz.
3: Tamam,
0: anlıyoruz yani.
3: Şimdi ABD'nin bütün saldırılarındaki odak noktası aslında Hürmüz. Hürmüz ve civarına odaklanıyor. Yani ABD eninde sonunda Hürmüz'e bir amfibi çıkarma yapmak zorunda. O ne zaman yapılacak? Bunun tarihinin şu anda değil, 2027'nin ortasında ve ilerleyen günlerde olması bekleniyor. Ama onun öncesinde bölgenin en azından ABD'nin istediği şekilde şekillenmesi için taarruzlar devam ediyor. Bunun yanında ne yapılıyor? İran'ı bir takım şeylere razı edecek şekilde lojistik altyapısına, çeşitli hava savunma sistemlerine, işte köprülere, yollara, saldırılara ABD devam ettiriyor. Ama İran'ın yaptığı aslında daha önemli. İran şu anda ABD'ye, yani sadece şey olarak değil, bu ABD'ye karşılık vermek adına, hı hı, ABD ile hareket eden veya hareket ihtimali olan her türlü güce karşı operasyon yapıyor ve yapabileceğini de gösteriyor. Yani şu anda Körfez ülkelerinde İran'ın vurmadığı yer kalmadı ve özellikle odaklandığı nokta şu an Kuveyt, biraz da Bahreyn. Bahreyn ile Suudi Arabistan'ın bağlantısını kesmeyi planlıyorlar gibi. Kuveyt'e eğer ABD Hürmüz'de bir kara harekatını başlatırsa, Kuveyt'e İran'ın bir harekat başlatma olasılığı var. Yani bir misilleme karşılıklı. Şu anda Kuveyt en fazla, yani topun ağzında olan İran açısından ülke. Onun haricinde zaten şu anda Irak'ı konuşuyoruz. Çünkü Irak'taki o Kürt etnik yapının İran'dakilerle beraber hareket edip, yani Trump'ın çok şikayetçi olduğu o silahlı gruplarla ilgili bir hareket başlatması İran'ı çok zora sokar. O nedenle de 10 bin civarında asker ve 1000 civarında özel kuvvet mensubuyla İran'ın o bölgede bir tahkimat yaptığı, gerekirse bölgesel operasyonlar yaptığı, havadan ama saldırmaya devam ettiğini görüyoruz.
1: Komutanım, şimdi Trump da diyor ki Kazma Dağı bölgesini çok yakında çok güçlü vuracağız.
3: Onu 5-6 gündür söylüyor.
1: Evet, evet. Şimdi bunu söylüyor ama bir yandan da sizin şu anlattığınız kadarıyla bile,
3: evet,
1: biraz önce hocam da dedi ama İran bunu söylemişti diye. Hadi. İran bunu gerçekten söyledi. Ve evet, hep sizinle de konuştuğumuzda o bize haritada taktik, evet, o çizdiğiniz artık, evet, hepsini biliyoruz. O dönemde de şunu dedik. İran bu gücü ve kuvveti nasıl buldu? Hiçbir şekilde ne diplomatik olarak, ne söylem olarak, evet, ne sahada bir adım bile geri atmadı. Bu bazı noktalarda şaşkınlık da yarattı diye. Doğru. Şimdi bugün geldiğimiz noktada söylediğini yapmak bir yana, bir de taktiksel olarak sanki Amerika'yı beklemediği bir şekilde köşeye, tabii, sıkıştırmış gibi görünüyor.
3: Yani şöyle düşünün, bakın ABD'nin 217 havadan yakıt ikmal tankeri var. ABD'nin bütün hava harekatlarındaki esneklik, hava harekatındaki harekat yarıçapını uzatan, menzili, bir yeri vurmanızı sağlayan ana unsur bu yakıt tankerleri. Havada uçaklarınızı siz yakıtla besleyemezseniz bir yeri vurmanız imkansız. Şimdi bu uçakların hepsi Körfez ülkelerinde çeşitli üslerdeydi. Hepsi gitti şu anda İsrail'e sığınmak zorunda kaldı. 100 civarında tankerden bahsediyoruz. ABD o tankerleri o bölgeden alamıyor. Çünkü harekat yapmayı istiyor. Bu hava harekatını devam ettirebilmek için, şu anda İran'daki çeşitli yerlere vurabilmek için o tankerlere ihtiyaç var. Hatta İsrail diyor ki bu tankerleri benden al diyor. Çünkü o tankerlerin orada oluyor olması, eskiden İsrail'in yaptığı hareketlere karşı ABD koruma sağlamak için güç kaydırıyordu. Şu anda İsrail kendisini korumak için ABD'den neredeyse kurtulmaya çalışıyor.
0: Önce İsrail mi diyorlar?
3: Evet. Bir de Ürdün'le ilgili var. Ürdün'de şu anda, Ürdün tamamen tabii ki ABD'nin su yoluna giden bir ülke olduğu için, hı hı, Akabe Körfezi dahil, oradaki hava üsleri dahil hepsini İran vurdu. Vurmaya da devam ediyor. Yani diyor ki senin İsrail haricinde nerede olursan ol her türlü unsurunu vurabilirim diyor. Bu vurmaya devam ediyor. Çok fazla sayıda radarını vurdu. Çok fazla sayıda üslerini vurdu. En fazla da ses biliyorsunuz Ürdün'den geldi. Çünkü ABD'de asker öldüğü zaman yer yerinden ölüyor. Çünkü Trump her şeye razı, asker ölümüne razı değil. Ama şu ana kadar İran'da o çok fazla sayıda askerin ölümünü sağlayabilecek bir saldırı.

0: de gerçekleştiremedi. Çünkü hep ABD boşaltıyor, alan boşaltıyor. Yani Körfez ülkelerinde o kadar üssünüz var, o kadar altyapınız var, orayı hiç kullanamayacak hale geldiniz. Bu İran açısından bir başarıdır.
1: Yani peki ABD, İran biraz da bu işi bölgeselleşsin mi istiyor?
0: İran zaten bölgeselleşsin, hatta küreselleşsin istiyor ve küresel baskının kendi üzerine devam etmekte olan İsrail, ABD ortak saldırılarını durdurmasını, çünkü dünyanın bundan etkileneceğini hep ilan eden bir politika izledi. Ve şu ana kadar da geri atmamasının ana nedeni bu. Yani dünyada herkes belki şunu söylüyor. Ya bu Hürmüz neymiş böyle, petrol aksın, neyse şunlar el sıkışsınlar, savaşta bitsin noktasında. Yani Covid-19'u biz nasıl bir an önce bitsin diye bekliyorsak, şu anda da Covid-26'yı, Trump salgınını bitsin istiyoruz. Veya Trump Netanyahu salgını, ortak salgını devam ediyor çünkü. İran biraz daha hep böyle kendini koruma noktasında. Bu savaşı İran çıkarmadı. Yani bu bir gerçek. Yani ABD ve İsrail ortaklaşa çıkardı. Stratejik aşmaz kimin elini sıkıştırıyor? Onların ellerini sıkıştırıyor. En fazla da Trump'ın. Onlarla ilgili işte seçimler yaklaşıyor. Şu anda başarılı olmaması Trump'ın geleceğini tehlikeye atıyor. Netanyahu'nun tehlikeye atıyor ama yine geldik nokta, şu anda Kazma Dağı'na operasyon yapmayı planlıyorlar. Şu anda B-1 uçakları havada. ABD'nin stratejik,
1: ne olur yaparlarsa stratejik nükleer bombardıman tehlikesi uçakları var mesela.
0: Ya onlarla ilgili şu anda çok fazla yetenekleri yok. Çünkü ABD'nin B-2 uçaklarıyla o 12 gün savaşında gördüğümüz GBU-57'ler vardı. İşte 60 metre derinliğe kadar nüfuz edebiliyor. Hatta aynı deliğe bir daha atarsa 90 metreye kadar bombalar, yani arka arka atılırsa aynı yere gidebiliyor gibi. Ama şu anda B1B'lerin bu bombaları taşıyacak yeteneği yok. Nükleer silah da atamıyor. En fazla GBU-31 gibi işte bu güdümlü mühimmat, hassas güdümlü mühimmatları bu Kazma Dağı'nın girişlerini atıp oraları kapatmayı planlıyor olabilirler.
2: Yani altına inip vuramasa da dağın girişlerini kapatmak.
0: Bu operasyonda vuracak herhangi bir güçle gelmiyorlar. Vurmaları da mümkün değil. Zaten GBU-57'lerle yapamadıkları işi, dünyada başka bunu yapabilecek hiçbir bomba yok.
2: O mother of bomb dedikleri mi?
0: Mother of bomb biraz daha ayrı. O şey C-130'dan atılıyor. Bu şey olan dünyanın en fazla nüfuz edici derinliğe inebilen bombası.
1: E peki şimdi bir yandan exit toplantı halinde, bir yandan Trump biz yayına girmeden önce işte saat 18 gibi mi, 17-30 gibi mi öyle bir açıklama yaptı. Topyekün bir savaş. Yani artık Trump bir gün öyle dedi, bir gün böyle dedi. Savaşın başından beri aynı şeyi konuşuyoruz. Bir dakika sonra ne diyecek bilmiyoruz ama şimdi siz sahayı aşağı yukarı bir okudunuz ve Tahran için şunu dediniz. Bırakın bölgeselleşmeyi, bu iş küreselleşsin de büyüsün
0: tabii
1: istiyor
0: diye. Şu an Husiler de var tabii bu işin.
1: Şimdi Husiler denkleminde de Trump diyor ki Husilerle karşı karşıya gelirsem, aynen böyle söyledi. Önemli değil, o işi biz çözeriz dedi. Sıkıntı değil.
0: Hayır,
1: dedi.
0: O zaten 2025 yılında çözdü ya. Onlar 52 gün sabredemedi. Para verdi onlara, el altından işi çözdü. Husiler onu, o noktadan itibaren hala Trump'la uğraşmıyorlar. Ama kimle uğraşıyorlar? Suudi Arabistan'la. Şu an dertleri Suudi Arabistan ve bu Suudi Arabistan'ın boru hattıyla
1: bayağı bir bağlantı kesme üzerine bir saldırı projesi konuşuluyor. Tabii. Bazı videolar, haritalar paylaşılıyor. Oradaki tehlike ne bölge için o zaman?
0: Yani burada özellikle Suudi Arabistan açısından çok önemli. Çünkü şu bölgeye gelen boru hattı var.
1: Tamam.
0: Bu boru hattından 2-2,5 milyon varillik bölüm günlük olarak Babil Mendeb'den Güney Asya ülkelerine gitmesi gerekiyor. Şimdi bunu kestiği zaman sadece Suudi Arabistan etkileniyor bundan. O zaman ne yapacak? O petrol buradan Süveyş kanalından dolaşacak. 10-15 günlük bir süreyi zarf ediyor. O da tanker başına ilaveten 1,5 milyon dolar.
2: Ümit burnunu falan
0: demek.
2: Geçecek. Bütün Afrika'yı dolanıyor yani.
0: Yani bütün süreci geciktiriyor. Suudi Arabistan da onu istemiyor. Ama
3: ben Babil Mendeb'de Hürmüz Boğazı'nda olduğu kadar İran'ın elinin güçlü olmayacağını düşünüyorum. Çünkü Babil Mendeb'in karşısına baktığımızda Eritre, Cibuti gibi özel olarak burayı muhafaza etmek maksadıyla oluşturulmuş iki devletçik var. Devlet demeye bir inşaat yapı var. Bunlar aracılığıyla zaten Batı'nın burada bir kontrolü var. Alt taraf için söylüyorum. Yani Cibuti ve Eritre bölgesi için haritada da gözüküyor zaten. Diğer tarafta ise yakın alanda Suudi Arabistan, aşağıda sorun çıkartabilecek bir tek Husiler kalıyor. Husilere yönelik olarak da taşıma suyla değirmeni döndürüp İran'dan aldıkları silah ve mühimmatla döndürdükleri için Hürmüz Boğazı'ndaki kadar ellerinin güçlü olmayacağını, elbette sıkıntı çıkabileceğini, fakat Babil Mendeb'i çözmenin Rusya Başbakanı, eski Başbakanı bugün Medvedev'in bir açıklaması vardı. Termonükleer bomba Babil Mendeb diye. Ben o açıklamaya çok fazla katılmıyorum açıkçası. sıkıntı Hürmüz Boğazı.

0: Çünkü İran Hürmüz Boğazı'nı kapatabilmek için yeraltı şehirleri oluşturdu yıllardan bu yana. Dolayısıyla etkisiz hale getirmek o kadar kolay olmadı. Ama Babül Mendeb'in daha kolay kontrol edilebileceğini düşündü.
1: Babül Mendeb'le ilgili sadece sıkıntı şurada. Burada daha önce 30 kadar ülkenin koalisyon güçleri vardı. Evet. Kuşilere karşı. Şimdi o dağıldı. O kadar güçlü değiller. İngiltere ve ABD yine ortak operasyon yapabiliriz diyorlar ama Husiler onları kendilerine hedef almıyor. Suudi Arabistan'a hedef alıyor. Dolayısıyla Suudi Arabistan'ın çözüm getirmesini bekliyorlar. Suudi Arabistan'ın yanında kimler yer alacak? O konuda ABD ne kadar istekli? Çünkü ABD bayağı bir güç kaybetti o dönemde. Husilerle savaşalım derken kredileri de kaybetti. Tekrar böyle bir savaşın içinde olmak yerine Husileri belki el altından anlaşma yoluna gidip Suudi Arabistan'la arasını durdurabilir.
0: Yani peki, burada savaş bu mümkün bir senaryo. Çünkü satın alınabilir gruplar var.
2: Bir ilave de bulunabilir miyim Cansu Hanım? Şimdi Badül Mendeb neden konuşuluyor ki Rusya'nın resmi makamları bugün bir açıklama gereği duydu. Şimdi bakın bu dünya enerji yani petrol ticaretinin %12'si bu bölgeden geçiyor. Şimdi buranın Hürmüz'ün çatışma alanına dönüşmüş olması yani Badül Mendeb'in bir efendim ikinci bir alternatif güzergah olarak evet. kullanılmasına sebep oluyor. Dolayısıyla buranın kapatılması demek dünyadaki endişe şu. 200 dolara kadar petrolün çıkma olasılığı var yakın bir zamanda. Yani orası çatışma bölgesi evet. haline gelir.
1: Yok, Trump hedef olarak 100 doları belirlemiş. 100 dolar olunca bombalamayı bırakıyor, biraz düşürüyor.
3: Şimdi Babül Mendeb üzerinde duruyoruz. Biraz orayı açalım istiyorum. Az önce komutanım Suudi Arabistan'a dikkat çekti. Oradaki o kesinti olursa ne olur, ne biter diye. Ama şimdi bir yandan da Yusuf Alabardağ'ın söylediği de önemli. Babül Mendeb Hürmüz gibi değil. Onu ayrı bir şekilde okuyalım. Orada denklem farklı dedi. Coğrafyada. O denklemi evet coğrafyada farklı. Oradaki aktörler de birbirinden çok farklı. Ha. Tabii o aktörlerin kiminle işbirliği yapacağı da her an değişiklik gösteriyor bu arada. Onu da kestiremiyoruz. Ama İngiltere'nin bu işe şimdi tamam demesi, NATO'yu bir ay önce nasıl konuştuk? Trump'ın gelmezseniz gelmeyin. Zaten ben yoksam NATO'da yok. Siz de bir işe yaramıyorsunuz. Ama İngiltere'den böyle bir adım gelmesiyle başka bir başlıkta belki önümüzdeki süreçte yine konu bilemiyorum. Yani ne soracağımı da bilemiyorum o açıdan. Komutanım sizi oturttum ama yine ben sizi biraz yoracağım, yanıma davet edeceğim. Şimdi o zaman önce şöyle bakalım. Hatta sizi kaldırdım, önce şunu sorayım. Washington'ın önündeki belli ki İran'la ilgili planı tam olarak Trump'ın tutmadı. Buna en azından söyleyebiliriz süreçte. En büyük önündeki engel ne ki bunu aşamıyor? Hem içeride hem dışarıda, Beyaz Saray içinde derken Amerika içinde kastediyorum. Yani orada da bir sıkıntı mı var Trump adına?
4: Savaş sahasında ABD'nin çok ağır bir mağlubiyet aldığını söylemek mümkün değil.
3: Evet.
4: Ama stratejik anlamda arzu ettiği hedeflere ulaşamadı.
1: Henüz.
4: Evet. Daha ulaşamadı.
3: Bir açmaz var ama belli ki.
4: Ağır bir açmaz evet. var. Yani şunları geçiyorum. Rejimi değiştirecekti, balistik füzeleri. Evet. Onları bir yana bırakıyorum. Tamam. İki tane çok net hedef var. Nükleer meseleyi halledecek, Hürmüz'ü uluslararasılaştıracak. İkisini de yapamadı. Hürmüz'de mesafe alıyor gibi oldu o 14 maddelik metnin 4. ve 5. maddesine baktığımızda. Ama İran şunu gördü. Aşil tendonundan yakaladı Trump'ı. Kasım'daki seçimlere gittikçe ateşkesten itibaren 7 gün boyunca Amerikan kamuoyunda Trump'a ilişkin ilgi, olgu olumlu anlamda evrilmişti. Ateşkes varsa Trump ben kazandım algısını satıyor. İran'da hem Trump'ı zayıflatmak hem de daha fazla madde üzerinden gelir elde edebilmek adına Hürmüz benim dedi. Benim derken de çok basit bir açıklaması var aslında. Benim kara sularımdan ve açık denizin bana bakan kısmından geçerlerse ben onlara kılavuz gemi vereceğim.
3: Tamam.
4: Böylece gemi başına 1-2 milyon dolar da alırım. Bu rakam az bir rakam değil. İran'ın petrolden yıllık elde ettiği gelirin aynısını kılavuz geçişlerden planlıyor. Evet. 50 ile 60 milyar dolar. Tıkandığı nokta bu. O bakımdan
3: çok özür dilerim, bir parantez açayım, not aldım. Girmeden önce şunu da birazdan soracağım. İran bir ayda 70 milyon varil petrol mi ihraç etti soruları soruluyor. Kimler nasıl aldı, bu geçiş nasıl sağlandı diye. Amerika'nın da bu konuda bunun doğru olduğu ve bundan yana da sıkıntıda olduğu da konuşuluyor bir yandan.
4: İki,

0: ABD de petrolün varil fiyatının öyle çok yukarılara çıkmasını istemediği için belirli oranda petrolün akışına izin veriyor.
1: O hayalet peki şu gemilerle. An Hürmüz yine durma noktasında mı geçişler?
0: Şu an büyük oranda durdu. Şu anda durdu.
2: Bu ama yani gemi trafiğini izleyen sitelere evet. baktığımızda Hürmüz Boğazı'ndan evet. şu an için bir geçiş yok.
1: Yok. Tabii. Bu mayınlama işini oldu.
2: Ama bunu da konuşmamız lazım. Bu geçişin aynen. olmaması İran'a yarıyor mu acaba?
1: Yaramıyor. Baştan
2: yani Tahran'da insanlar İsrail ile Amerika saldırıyor diye muhalif bile olsalar devletlerinin yanında durdular da hala siz bu konuyu tırmandırıp Trump'ı etkileyeceğim derken evdeki bulgurdan olabilirsiniz. Çünkü İran halkı 95 milyon ve bu 95 milyon insanın savaş başladığı günden hatta 12 gün savaşlarından bu yana inim inim inlediği ve Tahran'daki vesayet mekanizmalarına karşı da öfke dolu olduğu bilinmeli. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne Levent Hoca'nın dediği gibi Trump'ı yıpratma stratejisine döndürdü, bu çok doğru. Fakat Tahran'ın içerisinde, Tebriz'in içerisinde bu savaşın uzamasından kaynaklanan fakirlik, sıkıntı had sefaya ulaştı. Dolayısıyla İran'ın ne yapmak istediğini anlamak da güç. Yani İran'da bir anlaşmaları imzalayan Arakçı, efendime söyleyeyim Pezeşkiyan gibi, hı hı. Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı, Meclis Başkanı gibi, Kalibaf gibi isimler var. Bir de ne zaman anlaşmanın bozulabileceğine içeride karar veren velayeti fakih, mollaların içinde oluşturulduğu network ve devrim muhafızları gibi unsurlar var.
1: Evet. Tabii.
2: Şimdi biriyle anlaşma imzalıyorsun. 4 ve 5. maddesinde Hürmüz'ün seyri sefere açık olacağı çok açık bir şekilde ilan edilmiş. Fakat tüm bunlara rağmen sanki o anlaşmayı İran imzalamamış gibi altına imza konulmuş anlaşma, Singapur'un gemisi vuruluyor, Suudi Arabistan'ın gemisi vuruluyor ve uluslararası sulardan milyon dolarlık geçiş ücretleri talep ediliyor. Amerika tamam dese dünya tamam demez. Bu o kadar kolay bir şey değil. İran dolayısıyla kendisini yalnızlaştırıyor. Başka bir şey daha söyleyeyim konu açılmışken, hocamın affına sığınaraktan. Şimdi Irak'ta Erbil, Süleymaniye yoğun bombardıman yapıyor. Ne diyordu Arakçı? Türkiye Cumhuriyeti Devleti ayrılıkçı gruplara yönelik olarak çok önemli bir destek sundu ve İran'a yönelik saldırıları önledi. Bunu kendisi Arakçı, Dışişleri Bakanı İran'ın bizzat söyledi. Ya kardeşim, siz Kürt grupları vuruyoruz diye Erbil'i, Süleymaniye'yi falan böyle herhangi bir hedef gözetmeksizin vurmaya devam ederseniz korkarım ki Türkiye'de ayrılıkçı grupları tutamayabilir. Dolayısıyla neresinden bakarsanız bakın İran'ın aşırı bir özgüven içerisinde ayağına sıktığını görüyoruz. Ha, bu kadar süre uzatmaya oynamanın bir sebebi olabilir. O da şu: acaba İran zenginleştirilmiş uranyumun test edilip İran artık bir nükleer güçtür diyecek güne mi oynuyor? O yüzden hocamın dediği gibi belli bölgeler, dağlarda, etrafta vurulmaya çalışılıyor. Çünkü ben çok üst düzey bir yetkiliyle yapmış olduğum röportajda İran'ın elindeki uranyumun, zenginleştirilmiş uranyumun bulunduğu bölgelerin Amerika Birleşik Devletleri uydu istihbaratının direkt gözetiminde olduğunu bizzat kendi ağzından, hatta Dışişleri Bakanı Sayın Fidan'ın ağzından duydum. Şimdi eğer ki böyleyse, Amerika Birleşik Devletleri bu konuyla ilgili sürekli olarak bir gözetleme yapıyorsa, İran'da zenginleştirmeyi 65'ten 90'a getirdiğinde zaten bombaya dönüştürmüş olacak. Bu süreye mi oynuyor diye insanların aklına geliyor tabii ki.
1: Şimdi ben bir hazırlandım, her şeyi evet. topladım. Sizinle şöyle bir yolculuğa tamam. çıkalım istiyorum.
2: Ben de uzun konuştum tahta hazırlansın diye.
1: Çok naziksiniz, sağ olun. Gelmek isteyeni de tabii ki yanımızda bekleriz. Tabii. Ben şöyle bir müsaadenizle
3: İyi
1: gideceğim.
3: İyi yayınlar o zaman.
1: Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Görüşmek evet. üzere çok diyoruz. Biz seyircilerimize baş başa bu köşeye geçiyoruz. Katılmak isteyeni duyabiliyoruz, onu da söyleyelim.
3: Baş köşede izliyoruz.
1: Evet, şimdi komutanım yine geldik o noktaya.
3: Aynen, evet.
1: Biz önce şunu anlayalım. Bir, Kızıldeniz kapatılırsa ne olur? Bu çizilen çerçevede İran gerçekten, tamam, küresel ölçeğe taşımak istiyor ama gerçekten ne yapmak istiyor? Yapmak istediğini yolda eğer geri teperse İran'a ne olabilir? Riskleri neler yapmak istediklerinin? Bir de bir yandan da aslında şunu önce bize anlatın. Burada tam olarak kimler var? Amerika, İran, Husiler kimler var ve kimler arasında bu anlaşmalar sağlanıyor ya da sağlanamıyor? Yani, çok mu uzun oldu?
0: Biraz şey oldu ama şimdi büyük resimde

0: Çin ABD'nin rakibi.
1: Tamam.
0: Şimdi bu Çin'i denizden kuşattı ABD. Orada sorun yok. Yani Pasifik bölgesinde büyük oranında kuşattı ama Çin sonuçta küresel manada baktığımızda deniz kuvveti değil. Yani denizlere egemen olmak gibi bir dünyası yok. Her zaman için karaya hakim olmak isteyen bir ülke konumunda, tıpkı Rusya'nın yaptığı gibi. Dolayısıyla Çin'in batıya doğru uzanan yolunda o karasal hattının oluşmasındaki en büyük engel, durdurabileceğiniz nokta İran'ın kendisi. Yani İran coğrafyasına Çin'in ihtiyacı var. İkinci olarak Çin'in denizden, kıyılardan gelip bir takım ticaretini sürdürebilmesi için o İpek Yol projesi kapsamında, hı hı, yine Hürmüz Boğazı'na ihtiyacı var. Yani her halükarda Hürmüz Boğazı ve İran'ın kendi coğrafyası Çin'i durdurmak için gerekiyor. Büyük resimde bu var. Çin bunları öngörmüş mü? Herhalde öngörmüş ki herhangi bir sıkışmaya karşı, hı hı, dünyada 1 milyar 400 milyon varil stratejik rezervi olan başka bir ülke yok. ABD var, ondan sonra gelen 400 milyon varil. Ki o da azalıyor. Hı hı. Her hafta 8 milyon varillik ABD kaybediyor bu uğurda. Şimdi burada savaşın gidişatında ABD acaba Afganistan'ın yaptığı gibi bir harekat yapacak mı, yapmayacak mı, bu soru işareti. Yani şu ana kadar yapılan
1: ihtimal
0: her şey
1: dahilinde ama.
0: İhtimal dahilinde. Veya İran Çetin Ceviz çıktı, ABD'nin Orta Doğu'daki bütün yıllardır yapmakta olduğu 1945'ten bu yana bütün askeri yapılanmalarını bir anlamda bölgeyi terk etmek zorunda bırakacak mı? Mesela şu anda görünen resme göre İran süpürüyor ABD'yi. ABD'nin Körfez ülkeleri dahil, Ürdün dahil neredeyse gücü kalmadı. Şimdi Irak'taki şeyi konuşuyoruz. Orada da istediği yerleri vurabiliyor ve ABD'nin bu çeşitli noktalardaki kendi askeri varlıklarını, hatta buna Amazon'un şirketini dahi vurdular yani.
2: Evet.
0: Yani dijital varlıklarına da ABD'nin saldırabiliyor ve bu küresel şirketleri aslında zora sokuyor. Petrol arama şirketlerini, petrol şirketleri dahil. Şimdi İran bunları vururken nasıl vuruyor? Bakın buradaki en önemli şey istihbarat desteği. Yani bir ülkenin bu kadar, yani İran'dan baktığınızda uydu desteği o kadar kuvvetli değil. Ama İran'dan bakarsanız bakın şu bölgeyi şöyle vuruyor. Buraları sizin vurabilmeniz için kuvvetli bir istihbarata ihtiyacınız var. Kuvvetli bir GPS karıştırmasına dayanabilecek mekanizmaya ihtiyacınız var. İşte o Beidou dediğimiz GPS sistemi, yani ABD'nin kendi GPS sisteminden bağımsız Çin sistemi şu anda İran tarafından kullanıldığı söyleniyor.
3: Yani Rusya ve Çin görünmese de destek, evet, oluyor mu İran'a?
0: Rusya'nın da bu arada ışık tutar gibi, bak burayı vurabilirsin, burayı vurabilirsin diye İran'a destek verdiğini söylüyoruz.
1: Rusya bunu zaten açıklamıştı bir nevi.
2: Tabii.
0: Bir üçüncü olarak, çünkü hem Rusya hem Çin İran'ın ezilmesini istemiyorlar. Oradaki rejim belki çok şey yapmayabilirler, yani rejimin devam etmesinden daha ziyade İran devletinin çökmesi ne Çin'in işine gelir ne de Rusya'nın şu anki etapta. Dolayısıyla şimdi burada İran'ın bence başarılı bir harekat yapıyor. Hava harekatı yönüyle bakarsak, ki asimetrik manada elinde balistik füzeler var ve bir de şeyler var, kamikaze dronlar var. Dronlar da bize o kadar büyük göstermeye gerek yok. Yani basit ucuz dronlardan bahsediyoruz. Özelliği radarlara daha az yakalanabiliyor. Yani daha büyük ABD'nin elindeki büyük insansız hava araçlarına göre. Bunlarla bu kadar etkiyi oluşturabilmesi İran açısından gerçekten başarı. Yani Ürdün'de ABD'nin 4 tane askeri üssü var, gidip onları vurabiliyor. Yani Ürdün'e bakın, İran'a bakın araya. Bayağı bir mesafe. Yani İran Çetin Ceviz olduğu kesin. Fakat ABD buna niye izin veriyor? Yani ABD'nin burada 50 bin civarında askerinden bahsediyoruz. Dünya kadar uçağı vardı. Şu üslerin hiçbirini kullanamıyor.
1: Bütün gemileri gelmişti.
0: Evet. Ama ABD de burada sanki bir stratejik çekilmeyle uzaktan vuracak şekilde kendini yeniden konumlandırıyor. Ve bu saldırılarda da yine hala şeyi kullanıyor. Modern mühimmatı kullanıyor. Modern mühimmat ne demek? Sizin 2500 dolara bir yere vurmanız gerekirken bir bombada, o bombaya akıllı kiti koyduğunuz zaman o oluyor en az 25 bin dolar. Yani 10 katına çıkarıyorsun. Savaşın maliyeti 10 misline çıkıyor. Buna siz bir de roket, füze bir şeyler koyduğunuz zaman oluyor 250 bin dolar. Hatta 2,5 milyon dolarlar. Hatta hava savunma önleyiciler işte o Taat'tan Patriot

0: Bahsediyoruz. 4 milyon dolarla 8 milyon dolar arasında gelen bir balistik füzeyi önlemek için sizin ne yapmanız lazım? Kendinizi koruyacak şekilde onları kullanıyor olmanız lazım. Bunların hepsinin bir maliyeti var. Bir de taat gibi sistemler var. Ellerinde 400 kadar füze vardı. 200'ünü harcadılar mesela. Şimdi onu tekrar yerine koyabilmek için 7 yıla ihtiyaçları var. Eğer ki üretim sistematiğini değiştirmezlerse. ABD burada gerçekten büyük bir savaş olsa orada kullanabileceği bütün stratejik rezervlerini bu İran savaşında harcıyor. İran bu kadar önemli mi? Demek ki önemli. Bu nükleer silahlar mı? Yani İran'ın şu anda nükleer silaha sahip olma olasılığı var mı? Var. Yani biz neyi konuşuyoruz? İki hafta sonra işte bomba yapabilir diye söylendi ya bize. Bu gerçek mi değil mi? Belki de gerçektir. Yani özellikle Kazma Dağı'nın altına bütün o İsfahan'daki, Natanz'daki, Fordo'daki sistematiği taşıdılarsa ve orada devam ettilerse belki de yapmışlardır. Ama İran'la ilgili söylenen zaten şu. İran'ın büyük ihtimalle nükleer silaha sahip olduğu ama bunları atabilecek şekilde balistik füzelerin başlığı konusunda atma sistemleri konusunda sıkıntısı olduğu bir düşük ihtimalde aslında İran nükleer silah kullanmama politikası gidiyor. Hümeyni'den bu yana Ali Hamenei onu desteklemişti. Dolayısıyla zaten nükleer silahla işi yok. O nedenle aslında bu bir İsrail propagandası diyenler de var. Yani burada nükleer silahlarla ilgili şimdi elinde nükleer silah veya nükleer tesisler olmasa İsrail'in vurmasını gerektirecek bir gerekçe ortadan komple kalkıyor. Ama ABD için öyle değil. ABD şu anda küresel boyuttaki hegemonyasını İran nedeniyle sorgulatıyor. Yani burada Hürmüz Boğazı elden giderse, buna Babil Mendebi de ekleyin, o da elden giderse ABD'nin zaten dünyada biz neyini istiyoruz? Jandarmalığına evet derken neden istiyoruz? Dünyadaki serbest ticaretin, ticari yolların ABD'nin garantörlüğünde akmaya çalışmaya devam etmesi. Biz yine Güney Afrika'nın oradaki ümit burnunu dolaşarak bir yerlere gideceksek ABD'nin bunca üssüne 800 civarında dünyada çeşitli noktalara dağılmış üsleri var. Bütün ülkeler bunlara niye rıza gösteriyor? Küresel sistemin kurgusundan dolayı. Şimdi bu kurgu çatırdıyor. Bu çatırdarken aslında bundan Çin de etkilenecek. Herkes de etkilenecek. Türkiye de etkilenecek. O yüzden hani herkes izin verse dedi ya biraz önce hocam. Doğru. Çünkü Hürmüz Boğazı veya işte Babil Mendeb, Süveyş Kanalı buralarda kurulacak Malaka Boğazı'nda ekleyin. Her yeni sistem dünyadaki o küresel mekanizmayı 1945 sonrası kurulan dünyayı yerinden çatırdatıyor. ABD diyelim ki kıtasına çekildi. Şimdi hegemonik istikrar teorisi var uluslararası ilişkilerde. Hegemon çekildi. O zaman dünyadaki istikrarı kim sağlayacak? Çin mi sağlayacak? Çin'in şöyle bir niyeti yok. Çin var
1: anarşi
0: deniyor.
1: Anarşi ortamı Çin'in içine gelir.
2: Ama bu anlattıklarınızdan o zaman ez cümle şuna varıyoruz. Diyoruz ya mesela işte hocam okullarda ne anlatıyorsunuz uluslararası hukuk boyutunda ne anlatabiliyorsunuz diye. Burada da pek farklı bir şey görmüyoruz. Yani uluslararası sistemin savaş sistemiyle birlikte sahadakiler de evet. Hukuksal olarak da insani boyutta da her şeyin bir çatırdadığı, bir değiştiği, dönüştüğü ama İyiye ama kötüye bu yorum şu an evet. Gittiği bir çerçeve çiziyorsunuz.
1: Bir cümle evet. Hegemon rıza üretemiyor.
2: Üretemez evet.
1: Rıza
2: tabii.
1: Üretemediği için de güç yoluyla bunu sağlamaya gayret evet. ediyor. İşte bu sistemin adım adım çözüldüğü ama bir risk var. Bu sistemin alternatifi henüz ikinci bir süper gücün bunu kabiliyetine tutması değil. Anarşi. İşte biz bunun evet. adına klasik realizm diyoruz. Güç. Çıkar ve devlet.
2: Yani güçlü olan güçsüzü ezer. Bu kadar.
0: Ama
2: bu
0: bakın kadar. Eskiden şeyler vardı. Hep devletler vardı. Devletler arasında bir sistemi konuşuyorduk. Şu anda dünya ağırlıklı olarak devletlerin daha ziyade ikinci plana kaldığı, daha fazla oranda dünyaya böyle ağlar şeklinde yayılmış şirketler tarafından yönetiyor aslında. Şirketlerin çıkarları var. Yani bugün Amazon'da çalışan, mesela ben çalışıyorsam bu savaş beni etkiler. Yani şey değil artık bu eskisi gibi sadece devlet odaklı bir şeyi konuşmuyor.
1: Hint de olsanız etkiler, Rus da olsanız
0: herkes etkiler. Dolayısıyla bu savaş herkes
3: etkilemeye başladı. Bakın biraz önce yapılan bir açıklama var. Tabii ki burada Babil Mendeb ve civarındaki yani oradaki çatışma ikliminin Hint Okyanusu'yla işte efendim Kızıldeniz'i bütünleştirip Akdeniz'e çıkan en dar halka biliyorsunuz evet, orası. Evet. Dolayısıyla oradaki sıkışmışlık Yani Asya'daki şirketlerin ve Afrika'daki şirketlerin

0: şirketlerin başka bir güzergah, yani Ümitburnu güzergahını arayış başladı. Bu arayış neye mal olacak? Dünya işte, ticaretinin %12'si bu bölgeden geçiyor.
1: Tanker başına 1,5 milyon dolara evet, mal olacak ve 10 ila 15 güne mal olacak.
0: Yani bugünden başladı şey olmaya, bugünden başladı yani etkilemeye. Ama ben Cansın Hanım'ın biraz önce şurada bu taraftayken söyledikleri şeyi çok önemsiyorum. Bakın Sayın Trump Ankara'daki toplantının ardından verdiği mesaja göre ne olmuştu? Hürmüz ve etrafındaki olumsuzlukları NATO güçlerinin aslında müdahil olup önlemesi gerektiğini söylerken İran'ın karşıt hamlesi Husiler üzerinden bu en dar yeri efendim hedef almış olması, etkilemesi ne oluyor? Bir anlamda bakın Hindistan'dan kalkan, Mumbai'den kalkan gemilerin güzergahını da etkiliyor. Çin'in ticaret hacmini etkiliyor. Dolayısıyla Afrika ve Asya'yla iş yapan ticari kurumlara etkiliyor. Ve petrolün yükselmesini sağlıyor. Savaşın genişlemesi İran'ın işine geliyor. Çünkü Trump'ın yaklaşan seçimlerde bir başarı hikayesiyle kaçışını zorlaştırıyor.
2: Evet. Şimdi bu başarı hikayesine dönüyoruz her seferinde. Evet. Sahayı konuşmaya devam edelim ama Trump hep şunu söylüyor. Hep yorumlar böyle başlayıp böyle bitti. Savaş başladığı günden bu yana Trump'ın bir hikayeye ihtiyacı var. Evet. Bir başarı hikayesine ihtiyacı var. Sadece Mustafa Bey üzerinde söylemiyorum. Hemen hemen bütün konuklarım bunu söyledi. Evet. Şimdi az önce komutanım dedi ki ya Afganistan'da olduğu gibi bir şey görme ihtimalimiz var sahada topyekün bir saldırı ki taktiksel olarak geri çekiliyor belki havadan mı vuracak bilmiyoruz. Ama aynı zamanda topyekün bir çekilme de söz konusu olabilir bölgeden Amerika için dedi. Şimdi Trump'ın yaklaşan seçimle birlikte topyekün çekilmeyle de topyekün saldırmayla da tam istediği hikayeyi alabilecek iki uç nokta veriyor mu bu hikayeyi Trump'a? Yani ikisi de Trump'ı zora düşürmez mi? Bu süre gelen süreç yani öyle sorayım daha işine gelmez mi Trump'ın en azından şimdilik?
3: Yani şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki anketlerde Trump'ın iki dönemindeki en düşük halk oyuna desteğine düştüğü, %37'lere düştüğünü falan gösteriyor ama şartlar ne olursa olsun Kasım ayında Amerika Birleşik Devletleri'nde demokratların kongrede üstünlüğü ele geçireceği az çok biliniyor. Ama bu Amerika Birleşik Devletleri'nin siyasi sistemini bilenler açısından çok da bilinmedik bir manzara değil. Checks and balance kapsamında böyle bir şey getirmişler zaten. Başkanın yeri geldiğinde elinin çok uzamaması için kongre üzerinden onun her istediğine evet demeyecek bir kongre teşekkül edebilir. Bu elbette Trump'ı sıkıntıya sokar ama başkan olarak yetkileri de geniş bir Amerikan başkanlık sistematiği var aslında. Dolayısıyla Kasım ayındaki seçimler Türkiye'de konuşulduğu kadar Amerika'da konuşulmuyordur emin olabilirsiniz. Yani Lindsey Graham'ın ne dediği öldü gitti. Türkiye'de çok önemsendi ama Amerika Birleşik Devletleri'nde çok da öyle önemsenmedi.
0: Kızını getirdi koydu.
3: Yani şimdi ben peki şartlar böyleyken neden Trump'ın burada hala bir şeyler yapmaya gayret ettiği konusunu biraz da şöyle ilişkilendiriyorum. Nükleer zenginleştirilmiş uranyumun alınması Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Siyonist lobinin en çok ya da karar mekanizmasına tesir eden Siyonist lobinin en çok üzerinde hassasiyetle durduğu konu. Peki burada üretilecek nükleer silahın Amerikan güvenliğine bir tesiri var mı? Hayır, asla. Kuzey Kore'ye hiçbir şey dedi mi? Demedi. Neden? Çünkü İsrail'e bir tehdit oluşturmuyor. İran'ın zenginleştirilmiş nükleer uranyumu İsrail açısından tehdit oluşturduğu için Amerika Birleşik Devletleri buradaki zenginleştirilmiş nükleer uranyumun peşinde düşüyorlar. Hmm. Yani ben o konu halledildikten ve Hürmüz halledildikten sonra Levent Hoca'nın da dediği gibi çok fazla gerisinin Trump açısından önemli olduğunu düşünmüyorum. Peki bunu halledebilecekler mi? Sürdürülebilir bir yıpratma harbi stratejisine geçti aslında Amerika Birleşik Devletleri. Ne demek sürdürülebilir? Savaş başladığında o kadar boca ettiler ki her şeyi. Tomahawk füzelerinin 4000 tane envanterinde olduğu, 400 tanesinin ilk 24 saat içerisinde kullanıldığı söyleniyor. Yani %10'unu tüketmişsiniz. O %10'unu tükettiğinizi yerine koymanız da hocamın dediği gibi uzun bir zaman dilimine yayılıyor. Peki bunu kim izliyor? Sadece İran mı? Elbette bunu Rusya ile Çin de izliyor. Siz beni Ukrayna sahasında yıpratırsanız, siz Ukrayna sahasında Ukrayna tarafına stratejik istihbarat sağlarsanız, ben de şimdi İran'a stratejik istihbarat sağlarım diyen bir Rusya var. Hatta söylendi fakat reddedildi Zaharova tarafından. Ukrayna'daki stratejik istihbaratı Ukraynalılarla paylaşmayı kesin. Biz de İran'a stratejik istihbarat desteği vermekten vazgeçelim teklifleri sunulduğunu, fakat bunun kabul edilmediği falan söylendi. Şimdi dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin envanter sıkıntısı baş göstermeye başladı. Hava savunmada, akıllı füze sistemlerinde falan. Ne yaptı bunun üzerine? Geriye çekildi.
2: Peki, ben kıymetli konuklarıma teker teker çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. İyi ki geldiniz. Sağ olun. Tabii ki seyircilerimize de öyle. Ama yayını noktalamadan önce biz işe siyasetteki gelişmeleri konuşarak başladık. Yani programa Özgür Özel'in yeni partiyi açıklaması. Yeni parti hakkında neler biliniyor? Bu soruyu ve detaylarını konuklarımıza sordu. Ekip arkadaşım, çok da başarılı bir arkadaşım, ki o kadar da güzel bir arkadaşım, geleceğin önemli televizyoncularından biri olacak. Merve Aktaş şu anda da rejidedir herhalde. Onun haberini ekrana taşıyarak noktalayalım. Ben sabah saat 9'da, kameranın hemen ardında Tahir bana gülümsüyor. O da az sonra, Tahir'in anında az sonra sizi ekran başında bekliyor. İyi geceler.

0: Hiç kimsenin partiden ayrılma lüksü yoktur. Ne diyeceksiniz? Ayrıldınız ne diyeceksiniz?
1: Yeni kuracağımız partimizde Türkiye Büyük Millet Vekili Meclisi'nin ana muhalefet partisi oluyoruz.
2: CHP'de mutlak butlan sonrası yaşanan genel başkanlık krizi partiyi ikiye bölmüş durumda. Özgür Özel yeni parti için harekete geçti, kuruluş dilekçesini 27 Temmuz'da vereceği söylendi. Merak edilense yeni parti açıklamalarının Kılıçdaroğlu cephesinde nasıl yankı bulacağı.
3: Bunlar her yerde reklam yaparak, büyük paralar harcayarak sanki Özgür Özel ana muhalefet partisi olacakmış gibi bir hava estiriyorlar. Bunu da hem CHP'yi itibarsızlaştırmak yoluyla yapıyorlar, hem de Cumhuriyet Halk Partisi'ne ne kadar koparsak kârdır misali yola çıkmışlar. Ben uzun vadede bunların tutmayacağını ve yine seçmenin, yani Cumhuriyet Halk Partisi seçmenin CHP'de toplanacağına inanıyorum. Kılıçdaroğlu ve arkadaşları da bunu dikkatle takip ediyorlar. Bunlardan daha başarılı olacaklarına inanıyorum.
2: Parti ismi belirlendi, çukur ambarda bina tutuldu. Kılıçdaroğlu'nun hiç kimsenin partiden ayrılma lüksü yoktur açıklamaları ise havada kaldı. Peki kurulacak olan yeni parti ne yapacak? CHP'nin oy oranı ne olacak?
4: Yeni bir partinin kurulabilmesi için birkaç tane önemli şart gerekiyor. Bunlardan birincisini parti sisteminde bir çöküşün olması gerekiyor. İkincisi karizmatik bir lider ve toplum ile bir bağ kurmuş olması gerekir. Diğer taraftan yetkin ve derinlikli bir kadroyla bu işe giriliyor olması lazım. Dinamik bir örgütlenme yapısı, ilk üç beşincisi de sürdürülebilir finansman bir güce sahip olması gerekir. Peki biz bunları hepsini birlikte değerlendirdiğimizde yeni bir partinin bu bahsettiğimiz işte siyaset bilimi açısındaki önemli beş kriterin herhangi birini doldurabiliyor mu? Ne yazık ki hiçbirini dolduramıyor. Ve hiçbir kritere karşılık gelmeyen bir yeni partinin çıkıp Türkiye siyasetinde iktidara yürüme durumu söz konusu olamaz.
2: Geçmişte CHP'den çıkan partilerde göz önüne alındığında akla tek bir soru geliyor. O da yeni partinin hayatta kalma şansının olup olmadığı.
5: Cumhuriyet Halk Partisi bir kurumsal kimliği olan tarihi bir parti. Yani 103 yıllık bir parti. O bakımdan çıkan partiler CHP'den tutmadı, diğer partilerden de tutmadı. Ortada bir toplumsal teklif, arzu, doğrudan doğruya sosyolojik bir gelişme yoksa yeni partilerin kurulması tutmaz. Şu anda Özgür Özel ve arkadaşların partisi de bir dönemlik partidir. Uzun zaman devam etmez.
2: Sonraki 3 dakikada görüşmek üzere.

0: Ajans Yeni Gündem merhaba. Ben Hasan Zaytezim. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında Türkiye'den ve dünyadan en sıcak gelişmelerle bültenimize başlıyoruz. Eskişehir'de bulunan TUSAŞ Motor Sanayi Tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. O noktaya dönüyoruz. A Haber muhabiri Abdullah Ünver detayları aktaracak.
1: Eskişehir'den iyi yayınlar diliyorum. Siz de bahsettiniz. Dün saat 11 sularında başladı yangın. Biz de Ankara'dan hemen yola çıktık ve bulunduğumuz bu noktaya geldik. Türk savunma sanayinin oldukça önemli noktalarından birindeyiz. TUSAŞ savunma sanayine ait Eskişehir'deki fabrikanın giriş noktasındayız. Bulunduğumuz alan oldukça önemli. Savunma sanayi açısından oldukça önemli. Türk ordusuna ait birçok uçağın motor kısmı ve diğer parçalar işte bulunduğumuz bu fabrikada üretiliyordu. O parçalar, o önemli parçalar işte bulunduğumuz bu noktada TUSAŞ savunma sanayinin Eskişehir yerleşkesinde bulunan bu fabrikada üretimleri yapılıyor. Dün saat dediğim gibi 11 sularında, 11 çeyrek sularında başladı yangın. Üretim bölümünde motorların işte o önemli motorların üretildiği bölümde yangın başladı. Tabii o yangında ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Başta Eskişehir itfaiyesi olmak üzere Eskişehir'in ilçelerinden ve çevre illerinden de takviye ekipleri bulunduğumuz bu alana gelerek o fabrika yangınına müdahale ettiler. Biz aslında şu anda fabrikanın giriş konumundayız. Eskişehir merkezi çok yakın bir noktadayız. Kameraman arkadaşım Cengizhan şu anda bulunduğumuz bu alanı gösteriyor. Aslında yolun sonu biraz önce de şimdi gösterdiğimiz bu yer aslında yolun sonunda fabrikanın asıl giriş yeri var. Ancak güvenlik nedeniyle bulunduğumuz bu yer aslında askeri bir bölge. Tabii bu nedenle şu anda bizim oraya geçmemize güvenlik ekipleri müsaade etmiyorlar. Yangında son durum ne, ondan bahsedeyim isterseniz. Yaklaşık bir saat önce yangın tamamen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları halen devam ediyor. Çünkü fabrikanın başka bölümlerine de sıçramış olduğunu yönünde bilgiler var elimizde. Dediğim gibi soğutma çalışmaları devam ediyor. Zaman zaman itfaiye ekiplerinin buradan giriş çıkış yaptıklarını görebiliyoruz. AFAD ekipleri de burada, emniyet güçleri de burada. Dediğim gibi oldukça önemli bir noktadayız. Bu fabrikanın öneminden bahsedecek olursak 1985 yılında Türk Hava Kuvvetleri'ne envanterine giren F-16 uçaklarına güç veren motorların üretilmesi için aslında bu fabrika kurulmuştu. Bu nedenle oldukça önemli. Şu anda da hem Türk ordusu hem de NATO görevinde bulunan diğer uçakların motorları ve diğer aksamları bulunduğumuz bu fabrikada üretiliyor. Bu yüzden savunma sanayi açısından oldukça önemli. Yangın dediğim gibi kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Can kaybı ve yaralanma olmaması tabii ki bu yangında tek teselli kaynağımız bu oldu. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadı. Ekipler o yangına müdahale ettiler ve şu saat itibariyle artık yangının söndürüldüğünü ve soğutma çalışmalarının bittiğini söylemek mümkün. Açıklamalar da vardı. Ondan da kısaca bahsedeyim. Doktor Mehmet Demiroğlu, TUSAŞ Genel Müdürü, Eskişehir kampüsümüzde meydana gelen yangın nedeniyle tüm ailemize ve Eskişehir'e geçmiş olsun dileklerini iletiyorum. Yangına müdahale çalışmalarını aralıksız sürdüren tüm ekiplere kolaylıklar diliyor. Yangının en kısa sürede kontrol altına alınmasını temenni ediyorum demişti. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün de bir açıklamada bulundu. Eskişehir TUSAŞ Motor Sanayi AŞ yerleşkemizin imalat bölümünde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edilmektedir. Üzücü hadiseye dair gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacak olup resmi açıklamalar dışında bilgilere itibar edilmemelidir şeklinde açıklamada bulundu. Toparlayacak olursak Eskişehir'de TUSAŞ Savunma Sanayi yerleşkesinde, Eskişehir yerleşkesinde saat dün 11 çeyrek sularında başlamıştı yangın. Artık şu saat itibariyle yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları halen devam ediyor. Artık gün ağarmasına çok yaklaştık. Tabii sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yangın söndürme çalışmaları son bulmuş olacak. Soğutma çalışmaları son bulmuş olacak. Artık bu saat itibariyle de bu yangının çıkış nedenleri araştırılacak. Tabii bu da oldukça önemli. Çünkü çok kritik bir noktadayız. Türk savunma sanayisinin oldukça önemli bir noktası burası. Bu nedenle yarın oldukça önemli. Yangının çıkış nedeni ekipler tarafından araştırılacak. Bir kaza mı, sabotaj mı iddiası yarın netlik kazanacak diyelim. Ve şimdi de Eskişehir'den sözü tekrardan merkeze bırakalım.
0: Abdullah

0: Ünver'e aktardıklarından dolayı teşekkür ediyoruz ve devam edelim. Şimdi İran Savaşı'nda yeni perde açıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump askeri operasyonların bitmediğini söylerken Amerika yönetimi milyarlarca dolarlık yeni savaş kaynağı istiyor. Pentagon savaşın faturasını 37,5 milyar dolara açıkladı. Şimdi detayları alacağız. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz aktaracak.
1: ABD Başkanı Donald Trump İran'a yönelik askeri operasyonların henüz sona ermediğini ve Washington'ın saldırıları daha da genişletebileceğini açıkladı. Trump'ın mesajlarıyla eş zamanlı olarak ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Kane'le birlikte Senato'da milletvekillerinin karşısına çıktı ve İran Savaşı için kongreden yaklaşık 88 milyar dolarlık yeni kaynak istedi. Trump, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'la Beyaz Saray'da yaptığı görüşme sırasında da İran hakkında son derece sert açıklamalarda bulundu. Trump, İran'ın mevcut saldırılardan sonra askeri ve nükleer kapasitesini yeniden kurmasının 20 ile 25 yıl sürebileceğini ileri sürdü. Ancak Amerikan operasyonlarının tamamlanmadığını özellikle vurguladı. Şu anda çekilirsek İran'ın yeniden inşa edilmesi 20-25 yıl sürer. Fakat bizim işimiz hiç bitmedi. Şu anda ayrılmıyoruz. Trump ayrıca İran'ın Natanz yakınlarındaki derin yeraltı tesisi olarak bilinen Kazma Dağı bölgesini hedef alacaklarını açıkladı. ABD Başkanı bu bölgenin çok yakında ve çok ağır şekilde vurulacağını söyledi. Trump'ın ifadeleri Washington'ın İran'la yeni bir ateşkes arayışına yönelmek yerine askeri baskıyı artırmaya hazırlandığını gösteriyor. Axios açıklamayı Trump'ın İran'a yönelik yeni bir tırmanma kararı verdiğinin en açık işaretlerinden biri olarak değerlendirdi. Trump, İran'ın çatışmayı sürdürmesi halinde karşılaşacağı yıkımın şimdiye kadar gördüğünden çok daha ağır olacağını savundu. Başkanın henüz hiçbir şey görmediler mesajı İran'ın füze tesisleri, nükleer altyapısı ve yeraltı komplekslerine yönelik daha geniş bir saldırı dalgasının habercisi olarak yorumlanıyor. Trump'la Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun arasındaki görüşmenin merkezinde Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve İsrail askerlerinin Güney Lübnan'dan çekilmesi vardı. Washington yönetimi Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını yalnızca Lübnan'ın iç güvenliği açısından değil, İran'ın bölgedeki askeri nüfusunun kırılması bakımından da değerlendiriyor. Aoun, Hizbullah'ın silahlarının Lübnan devletine devredilmesini öngören bir planı Trump'a sundu. Trump ise Hizbullah'la temas kurabileceğini ve Suriye'nin de sürece katkıda bulunabileceğini söyledi. Reuters'a göre görüşme Trump yönetiminin İran'ın bölgesel vekil ağını zayıflatma stratejisinin önemli bir parçasıydı. Trump ayrıca ABD ile Lübnan arasındaki doğrudan uçuşların yeniden başlayacağını ve Lübnan ordusuna desteğin süreceğini açıkladı. Beyaz Saray'ın amacı Lübnan devletini güçlendirirken Hizbullah'ın askeri ve siyasal hareket alanını daraltmak. Bu arada Trump, İran'a yeni bir saldırı sinyalleri verirken Savaş Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Kane Senato Tahsilatlar Komitesi'nde ifade verdi. Pete Hegseth, İran Savaşı'nın bugüne kadar Pentagon'a yaklaşık 37,5 milyar dolara mal olduğunu açıkladı. Bu rakam savaşın başlangıcından bu yana yönetim tarafından kongre önünde açıklanan en somut maliyet hesabı oldu. Pentagon, Trump yönetiminin kongreye sunduğu yaklaşık 88 milyar dolarlık ek bütçenin büyük bölümünü İran Savaşı'nın devam ettirilmesi için istiyor. Talebin yaklaşık 67 milyar dolarlık kısmının doğrudan savaş operasyonları, mühimmat takviyesi, askeri personel giderleri, kaybedilen veya kullanılan silahların yenilenmesi ve bölgedeki Amerikan kuvvetlerinin korunması için ayrılması öngörülüyor. Pete Hegseth, kongrenin parayı vermemesi halinde Pentagon'un birkaç hafta içinde kritik mali açıklarla karşılaşabileceğini söyledi. Washington Post bazı askeri fonların tükenmek üzere olduğunu ve Pentagon'un eğitim, bakım ve operasyonel hazırlık harcamalarını kısıtlamak zorunda kalabileceğini yazdı. Amerikan kayıpları da Senato'nun gündemindeydi. Senato oturumunda yalnızca para değil, savaşın insan maliyeti de tartışıldı. PTAZ'in açıklamasına göre İran savaş boyunca 17 Amerikan askerini hayatını kaybetti. Toplam yaralı sayısı yaklaşık 450'ye ulaştı. Bunların 100'den fazlası Temmuz ayının başından bu yana düzenlenen İran saldırılarında yaralandı. Pentagon daha önce yaklaşık 100 yaralı bulunduğunu açıklarken yaralıların büyük bölümünün beyin sarsıntısı ve diğer hafif yaralanmalar sonrasında görevlerine döndüğünü belirtmişti. Ancak Senato oturumunda toplam yaralı sayısının yaklaşık 450 olarak ifade edilmesi savaşın daha önce kamuoyuna yansıtılandan daha ağır bir insan maliyetine sahip olduğunu gösterdi.

0: Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü Suriye'de Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'ndeki ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaya devam ediyor. Bu kapsamda 30 bin gıda kolisi bölgeye gönderildi. Koliler de Başkan Erdoğan'ın kaleme aldığı mektupta yer aldı. Mektubunda dayanışma vurgusu yapan Başkan Erdoğan, kıyamete kadar burada olacağız dedi.
1: Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine 30 bin gıda kolisi gönderildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dayanışma ve destek mesajlarını içeren mektup Suriyelilerle buluştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Suriye'de Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'ndeki ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaya devam ediyor. Bölgede dağınık ve düzenli kamplarda yaşayan ailelere ulaştırılmak üzere 30 tırla toplam 30 bin adet gıda kolisi için ilk sevkiyat yola çıktı. Gıda kolilerinde un, salça, ayçiçek yağı, kuru fasulye, makarna, kırmızı mercimek, şehriye, pirinç, tahin helva, kuru üzüm gibi uzun süreli dayanıklılığa sahip temel gıda ürünleri yer aldı. Gıda kolilerinin içinde yer alan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı mektupta dikkat çekti. Başkan Erdoğan mektupta, "Aziz Suriyeli kardeşlerim, Türkiye ve Türk milleti dün olduğu gibi bugün de yarın da yanınızdadır. Siz tüm imkansızlıklara rağmen kanınızda, canınızda, dişiniz ve tırnağınızda mücadele ederek Suriye'de yeni bir başlangıç yaptınız. Devrimden sonra ülkenizin toparlanması, birlik ve beraberlik içinde yeniden ayağa kalkması, dünyaya entegrasyonu yolunda kısa sürede ciddi mesafe aldınız. Bu güzel ilerlemeyi Türkiye olarak hep destekledik. Her zaman ifade ettiğimiz gibi biz 1000 yıldır buradayız, beraberiz, komşuyuz. İnşallah kıyamete kadar da burada olacağız, birlikte yaşayacağız" ifadelerine yer verdi. Başkan Erdoğan, ortak tarih ve ortak gelecek vurgusu yaptı ve ekledi. "Suriye'yi oluşturan tüm kesimlerin yarınlarına güvenle bakabilmesi ancak ortak tarih ve ortak gelecek tasavvuruyla mümkündür. Komşunuz ve kardeşiniz olarak hürriyet ve adalet mücadelenizde nasıl sizi yalnız bırakmadıysak, inşallah kalkınma mücadelenizde de tüm imkanlarımızla sizi destekleyeceğiz. Gönül gönüle verecek, zorlukların, sıkıntıların, engellerin üstesinden Allah'ın yardımıyla birlikte geleceğiz. Geleceğin mutlu, müreffeh ve barış dolu Suriye'sini birlikte inşa edeceğiz. Bugün dünden daha güzeldir. İnşallah yarınlarınız çok daha güzel olacaktır." Bölgeye gönderilecek olan toplam 30 bin adet gıda kolisini kapsayan sevkiyatların Temmuz ayı içinde tamamlanması planlanıyor.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki krizde köprüler tamamen atıldı. Özgür Özel meclis grubuna veda ederek yeni parti kuracağını resmen ilan etti. "Ateşten gömleği giyiyoruz" diyen Özel, il başkanları ve milletvekilleriyle harekete geçti. Peki tarih tekerrür mü edecek? Geçmişte Mustafa Sarıgül ve Muharrem İnce de yeni parti kurmuş ancak tutunamayıp CHP'ye dönmüştü. Özel'in sonu da öyle mi olacak?
2: Buradan ilan ederiz. Biz siyasette gömlek çıkarmıyoruz. Biz bu ülkenin yarınları için siyasette ateşten bir gömleği hep beraber giyiyoruz.
1: Meclisteki toplantıda CHP grubuna veda etti. Yeni partinin kurulacağını açıkladı.
2: Seçilmiş il başkanlarımızla, yarın seçilmiş parti meclisimiz MYK'mızla, ardından milletvekillerimizle bir araya geliyoruz. Yeni partimizi ilk adımını atarak kuruyoruz.
1: Özgür Özel ve ekibi büyük iddialarla yola çıksa da Türk siyasi tarihi ana partiden kopan liderlerin ağır faturalarıyla dolu. Yakın geçmişte CHP'den ayrılarak şansını deneyen çok güçlü figürlerin hiçbiri kalıcı bir başarı yakalayamadı. Örneğin 2000 sonrasında İsmail Cem, Mustafa Sarıgül, Yaşar Nuri Öztürk, Öztürk Yılmaz, Emine Ülker Tarhan ve Muharrem İnce gibi çok güçlü figürler yeni partiler kurarak şanslarını denemişti. CHP'den ayrılarak büyük umutlarla yeni bir sayfa açmak isteyen bu isimler, girdikleri seçimlerde sandıkta adeta eridi. İstedikleri oy oranlarına bir türlü ulaşamadı.
3: Türkiye Değişim Partimiz bugün olağanüstü kurultayını yaparak Cumhuriyet Halk Partimizle birleşme kararı almıştır.
1: Emine Ülker Tarhan, Mustafa Sarıgül ve Muharrem İnce yine CHP'ye geri dönmek zorunda kaldı.
4: Benim bugün buraya gelişim bir geri dönüş değildir. Benim bugün buraya gelişim bir kucaklaşmadır, bir sarılmadır, bir hasret gidermedir.
1: Şimdi gözler bu tarihsel riski göze alarak

0: Özgür Özel'in kaderinin bu isimlerden farklı olup olmayacağına çevrildi.
1: İstanbul'da 7 CHP ilçe başkanı görevden alındı. İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin görevlerden almaları gerekçe olarak ilçe başkanlarının Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin oluşumu içinde bulunmalarını gösterdi.
2: Özgür Özel'in yeni parti hazırlığı CHP İstanbul'da görevden almaları beraberinde getirdi. Açıklama İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'den geldi. Tekin sosyal medya hesabından Başakşehir, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Kadıköy, Pendik, Silivri ve Esenyurt ilçe başkanlarıyla yönetimlerinin görevden alındığını duyurdu. Görevlerine son verilen ilçe başkanları tedbirli olarak disiplin kuruluna da sevk edildi. Tekin, Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsil eden herkes öncelikle tüzüğüne, örgüt disiplinine ve siyasi ahlakına bağlı kalmak zorundadır. İlçe başkanı sıfatını taşıyan kişilerin görevlerini sürdürürken başka bir siyasi oluşumun hazırlıkları içerisinde yer almaları asla kabul edilemez ifadesini kullandı. Gürsel Tekin açıklamasına Cumhuriyet Halk Partisi hiç kimsenin kişisel siyasi hesabının aracı değildir. Partimizin kurumsal kimliği, disiplini ve gelenekleri her türlü kişisel tasarrufun üzerindedir. Bu konuda en küçük bir tavize dahi yer yoktur notunu da ekledi.
1: Belediyelere yönelik yürütülen soruşturmalarda operasyonların kapsamı genişlerken son olarak İzmit Belediyesi'nde yaşananları konuşuyoruz. Soruşturma dosyasına giren iş adamı Turgut Koç ifadesinde belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e araç ihalesi karşılığında yaklaşık 3 kilogram altın verdiğini öne sürdü. Bursa'da ise eski Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yargılaması sürüyor, duruşmada yaptığı savunma dikkat çekti. CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut da rüşvet suçlamasıyla gözaltına alındı.
3: Başkanım geçmiş olsun. Eyvallah. Başkanım geçmiş olsun.
4: Sağ olun.
5: 30'dan fazla CHP'li belediyeye düzenlenen operasyon zincirine son olarak İzmit eklendi. Belediyedeki rüşvet iddialarına ilişkin çarpıcı detaylar gün yüzüne çıktı. Soruşturma dosyasına iş adamı Turgut Koç'un ifadeleri damga vurdu. Koç, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaptan Hürriyet'e para verdiğini iddia etti. Başkan benden bu araç ihale işi nedeniyle para istedi. Akmeşe yolundan İstanbul istikametine giderken gece saatlerinde Fatma Kaplan'a yaklaşık 3 kilogram altını borç olarak verdim dedi. Koç ifadesinin devamında Fatma Kaplan daha sonradan firmayla sözleşme süresini uzatmadı, ihale süresiyle sınırlı tuttu. Borç olarak verdiğim 3 kilogram altını da geri alamadım iddiasında bulundu.
4: Sayın Fatma Kaplan Hürriyet.
5: Dosyaya dijital inceleme raporları da girdi. Fatma Kaplan'la iş adamı arasında silinen mesajlara rağmen araç değişimleri, yer teslimi tarihleri ve yasal süre krizlerine yönelik ek protokol formüllerinin konuşulduğu diyalogların yer aldığı öne sürüldü. Yazışmalarda araçların %80'i değişti ifadesiyle birlikte Fatma Kaplan'ın öldürsem doymam şeklinde sert çıkışlar gösterdiği de söyleniyor. Öte yandan dosyaya giren bu görüntülerle de Fatma Kaplan Hürriyet'in makam odasına çantayla para taşındığı iddia ediliyor.
4: Herkesi çok seviyorum. Buyurun.
5: Sağ olun. İlk kez hakim karşısına çıkan Bursa eski belediye başkanı Mustafa Bozbey de suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve imar kirliliğine neden olmak suçlamalarını reddetti. Benim mesleğim belediye başkanlığı değil, bunun bilinmesini istiyorum. Aslında inşaat yüksek mühendisiyim, gerçek bu şeklinde savunma yaptı. Rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut da gözaltına alındı.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kirazlı Halkalı metro hattını deyim yerinde ise kaderine terk etti İstanbul Büyükşehir Belediyesi. 8 yıldır bitmeyen inşaat nedeniyle bölgede oluşan toz dumansa vatandaşın çilesi oldu.
6: CHP'ye geçti. CHP'den sonra bu inşaat durdu. Arabalarımız berbat, dükkanımız berbat.
7: Herhalde bir 5 yıl daha devam edecek bu toz toprağı yutacağız.
0: Kirazlı Halkalı metro hattı inşaatı 8 yılda tamamlanamadı. toz toprak nedeniyle vatandaşlar

0: Vatandaş mağdur oldu.
1: Vergimizi ödeyemiyoruz, sigortamızı ödeyemiyoruz. Biz ne yapacağız yani?
0: Reklam ve tanıtım bütçelerine büyük kaynaklar ayıran İstanbul Büyükşehir Belediyesi, M1B Kirazlı Halkalı metro hattında hiçbir adım atmadı.
1: Günde iki tane kamyon toprak alıp götürüyor, ondan sonra bir daha duruyor. Aylardır yatıyor oradaki vinçler. Yıllardır yatıyor, yıllardır. O vinçlerin kirası yok mu? Bu da kapanıyor. Ya biz ne yapacağız? Biz mağdur durumdayız. Yani büyüklerimiz... Hükümetimiz bize bir el atsın yani.
0: Yıllardır bitmeyen şantiye ve kapatılan yollar nedeniyle esnaf iş yapamaz hale geldi.
2: Tabii ki etkiliyor. Mesela karşı şerit yol kapandı. Yani müşteri araba park edecek yeri yok. Tabii ki işlerimiz etkileniyor. Etkilenmez olur mu?
3: Evet.
2: Yani neticede ben bir adrese dayalı işte bir işim oluyor ama parakende iş yapan esnaflar burada iş yapamıyor.
0: Metro inşaatının ne zaman tamamlanacağı ise merak konusu.

0: İçişleri Bakanlığı koordinesinde 12 ilde düzenlenen dev operasyonda 12 organize suç örgütü çökertildi. Gözaltına alınan 127 şüpheliden 74'ü tutuklandı. MASAK incelemesinde örgütlerin hesaplarında 9 milyar liralık para trafiği tespit edildi.
1: İlde 12 suç örgütünü yakalamaya yönelik başlatılan operasyonda 74 şüpheli tutuklandı. 9 milyar liralık kara para trafiği deşifre edildi. İçişleri Bakanlığı'nın koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve MASAK'ın yürüttüğü dev operasyonda 12 ilde faaliyet gösteren 12 ayrı suç örgütü çökertildi. Ekipler şafak vakti düğmeye bastı. 12 ilde eş zamanlı olarak operasyon başlattı. Belirlenen adreslere tek tek baskınlar yapıldı. Jandarma ekipleri MASAK'ın mali analizleriyle belirlenen suç ağlarına yönelik kapsamlı çalışma yürüttü. Operasyonlarda uyuşturucu ticareti, tefecilik, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik gibi çok sayıda suçtan yargılanacak şüpheliler tespit edildi. Toplam 127 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 74'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Soruşturma kapsamında örgütlerin mali yapısı da mercek altına alındı. MASAK incelemelerinde suç örgütlerinin hesaplarında 9 milyar 72 milyon liralık para hareketliliği tespit edildi. Operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız silah, uyuşturucu madde, dijital materyal ve suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlığına da el konuldu. İçişleri Bakanlığı, organize suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.
0: Ve 10. günde itiraf geldi. 6 Şubat depremi süresince ününe ün katarak bağışçılardan, yardımseverlerden topladığı paralarla yasa dışı kumar ve bahis oynadığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılmış, akabinde tutuklanmıştı. Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent cezaevinden mektup yazarak suçlamaların birçoğunu kabul etti. Kumar bağımlısıyım dedi, borç çarkını, derneğin kasasından para alıp giriştiği usulsüzlükleri tek tek anlattı.
2: Kumar çok kötü bir hastalıktır. Ünüme, hırsıma ve zaaflarıma yenildim. 35 milyon lira borç 6 ayda 250 milyon olur mu? Oluyor. İşte bu inanılmaz itiraf tutuklu Haluk Levent'ten geldi. Ve her satırı kendi ağzından gerçekti. Aşkınma müsaade. Yüzlerce bağışçının duygularını sömürüp suistimal etti. Dev bir vurgun ağı kurmakla suçlanan Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, demir parmaklıklar ardından sessizliğini bozdu. Cezaevinden yazdığı mektupta kumar batağına düştüğünü detaylarıyla anlattı. Haluk Levent adeta günah çıkardı.
3: Bana fazla güvenmeyin, ben her an satarım hepinizi yani.
4: Haluk Levent kaleme aldığı o mektupta bir kumar bağımlısı olduğunu ve işin içinden çıkamayıp bir kısır döngüye girdiğini yazdı. Ayrıca biriken borçları için ve çevresinden yüksek faiz ve vaatlerle borç aldığını ifade etti.
5: Ben yeteri kadar iyi bir insan değilim. Borçlarım için insanlardan borç almak adına 2-3 katını teklif eden biriyim. Hastalık yani. Ailem, dostlarım, arkadaşlarım benden bu konuda utanabilirler. Daha ortaya çıkmayan, borçlu olduğum çok kişi var. Yüzlerce insandan borç aldım. Kimi insanlar faiz istemedi. Aynısını

0: dedim. Kimilerine 3-4 kat borçlandım. 35 milyon borç 6 ayda 250 milyon olur mu?
1: Ahbap Derneği parasını zimmetine geçirdiği iddialarına da yanıt veren Levent, dernek bünyesinde usule uygun olmayan işler yaptığını doğruladı. Ama ne var ki sözlerinde yine de ısrarcıydı. Bu hırsızlık değil, usulsüz borçlanma dedi.
0: Son bir yıl dernek bünyesinde usulüne uygun olmayan borçlanmalara girdim. Bunun suçu da cezası da bellidir. 50 milyon lira karşılığında altın alımı ve bir arazi teminatı vardı. İçişleri Bakanlığı denetimi gelmeden hepsini yerine koyacak gücüm vardı. Sadece biraz zaman lazımdı. Çünkü son bir yıl oradan al, buraya ver, buradan al, buraya ver mantığıyla borç 5'e katlandı. Usulsüz işlem yaptım ama nasıl olsa denetim öncesi borcumu kapatırım dedim.
2: Mektubun devamında skandalları ardı ardına yazan Haluk Levent, büyük vurgunu kapatmak için zamanla yarıştığını yazdı. Ayrıca dernekten aldığı 140 milyon lirayı son anda topladığını iddia etti.
0: Cuma günü Ahbap'a geri ödemem gereken her şeyi ayarladım. 50 milyonluk altın. Ayrıca Çerkezköy müdürüne Ahbap Derneği çalışanını gönderdim. Borcuma karşılık bugün değeri 150 milyon TL olan 20 adet 3 artı 1 evin girişleri yapıldı. Maalesef cuma akşamı yetişmedi. Pazartesiye kaldı. Eksikliğim olan 140 milyon TL'yi de hazırladım. Derneğe 140 milyon ödeyecektim. Ödeyemeden yakalandım.
3: İstanbul Silivri'de bir fabrikaya patlayıcı atmak isteyen saldırgan kendi tuzağına düştü. Patlayıcı elinde infilak etti, parmakları koptu. 17 yaşındaki saldırgan tedavi için gittiği hastanede yakalandı.
4: Fabrikaya atacaktı, elinde patladı. Parmakları kopan saldırgan hastanede yakalandı. Görüntüler İstanbul Silivri'den. Motosikletli bir saldırgan henüz belirlenemeyen bir sebeple Ortaköy Sanayi Bölgesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasına patlayıcı atacaktı. Ancak kendi tuzağına düştü. Patlayıcı elinde infilak etti, parmakları koptu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kendi imkanlarıyla Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne giden saldırgan ilk müdahalenin ardından ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Doktorlara nasıl yaralandığını anlatan 17 yaşındaki saldırgan hastanede görevli polisler tarafından gözaltına alındı.
3: Trabzon Uzungöl'e tatile gelen Suudi turist dere kenarında fotoğraf çektirmek isterken suya düştü. Kardeşi de abini kurtarmak için peşinden atladı. Ancak ikisi de akıntıya kapıldı. Çevredekiler kardeşi kurtardı ancak abi hayatını kaybetti.
5: Dere kenarında poz verirken canından oldu. Suudi Arabistan'da Abdülaziz Al Harbi, kardeşi Omar Al Harbi ile tatil için dünya çapında Trabzon Uzungöl'e geldi. İki kardeş bölgeyi gezerken Abdülaziz Al Harbi kardeşinden dere kenarında fotoğrafını çekmesini istedi. Poz vermeye çalışırken ayağa kayan 39 yaşındaki Abdülaziz Al Harbi dengesini kaybederek suya düştü. Deredeki bir ağacın dalına tutunan Al Harbi'yi kurtarmak için 23 yaşındaki kardeşi Omar da suya atladı. Ancak ikisi de akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı. Çevredekiler yardıma koştu. Boğulma tehlikesi geçiren Omar Al Harbi son anda kurtarıldı. Abi Abdülaziz ise gözden kayboldu. Bölgeye sevk edilen AFAD ekiplerinin yaptığı arama kurtarma çalışmalarında Abdülaziz Al Harbi'nin cansız bedenine ulaşıldı.
3: İstanbul Şişli'de market alışverişinden evine dönen Sabahat Avcı, kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradı. Yolda yürüyen kadının arkasından yaklaşarak ensesine vuran saldırgan olay yerinden kaçtı. O anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı.
6: Sessizce arkasından yaklaştı. Ensesine vurup kaçtı. Görüntüler İstanbul Şişli'den. 58 yaşındaki Sabahat Avcı yolda yürüdüğü sırada kimliği belirsiz bir kişinin hedefi oldu.
7: Markete gittim, alışverişimi yaptım. Eve dönerken sokağın başında hiç kendisini fark etmediğim bir şahıs arkamdan enseme çok hızlı bir şekilde vurup...

0: yere düşürdü ve kaçtı.
1: Darbenin etkisiyle dengesini kaybeden kadın önce park halindeki bir araca çarptı, ardından da yere yığıldı. Saldırgansa olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.
0: Bilmiyorum ama şu anda çok endişeliyim. Yani tekrar bir saldırıda bulunur mu? Bir amacı mı var? Arkasında yatan başka bir sebep mi var? Bilmiyorum. Bir an önce bulunup cezasını verilmesini istiyorum ve benim gibi başka insanlar da mağdur etmesin. Çünkü benim her yerim darp içinde.
1: Polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
2: Antalya'da bir apartmanın teras katında çıkan yangında can pazarı yaşandı. Evde mahsur kalan iki kişi pencereden çıkıp korkuluk demirinden sarkarak kurtarılmayı bekledi. İki adam itfaiyenin hızlı müdahalesiyle son anda kurtarıldı.
1: Alevlerden kaçtılar, teras korkuluğundan sarkıp kurtarılmayı beklediler. Görüntüler Antalya'da kayda geçti. Muratpaşa ilçesinde çıkan yangında can pazarı yaşandı. 5 katlı apartmanın teras katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm daireyi sardı. Pencereden yükselen yoğun dumanı gören çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. O sırada evde bulunan Ramazan Uz ve Deniz Yılmaz can havliyle pencereden dışarı çıktı. Terasın korkuluk demirlerine tutunarak aşağı sarkan iki kişi çaresizce kurtarılmayı bekledi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla iki kişiye ulaştı. İtfaiyenin hızlı ve zamanında müdahalesiyle iki kişi ölümden döndü. İtfaiye sepetini alınarak aşağıya indirildi. Kurtarma çalışması sırasında alevler bir anda büyüdü. Patlayan camlarsa etrafa saçıldı. Dumandan etkilenen iki kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken daire kullanılamaz hale geldi.
2: İstanbul Pendik'te kontrolden çıkan bir otomobil su kanalına uçtu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
3: Kontrolden çıktı, korkuluğu yıkıp kanala uçtu. Görüntülerin adresi İstanbul Pendik. Kurtköy mahallesinde bir sürücü yol kenarında park halinde duran otomobile çarpmamak için manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırıma çıkan otomobil köprünün altından geçen su kanalının korkuluğunu yıkarak aşağı uçtu. Otomobilin içinde sıkışan sürücü itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
2: Emniyet Genel Müdürlüğü 2026 yılının ilk 6 ayına ilişkin trafik kazası bilançosunu paylaştı. Verilere göre bu süreçte 328 bin trafik kazası meydana geldi. Kazaların 61 bin 277'si Haziran ayında yaşandı. Haziran verilerinde ise hasarlı trafik kazalarında Ankara, İstanbul'u geride bıraktı. İşte detaylar.
1: Ölümcül kazaların başlıca sebebi hız oldu. Başkent hasarlı kazalarda İstanbul'u geride bıraktı. Emniyet Genel Müdürlüğü Türkiye'nin kaza bilançosunu paylaştı.
4: 2026 yılının ilk 6 ayında 328.029 trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 61.277'si ise yalnızca Haziran ayında gerçekleşti.
1: Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarını mercek altına alan uzmanlar, en çok yandan çarpmaların ön plana çıktığını gördü. Yayaya çarpma oranları da yüksekliğini korurken devrilme, savrulma, takla atma sayısı da oldukça ciddi boyutlarda. Trafik kazalarında ana etken yine hız oldu. Hız kurallarına uyulmaması kazaları beraberinde getirirken, kusurun büyük kısmının sürücülerde olması dikkat çekti. Haziran ayında meydana gelen trafik kazalarında Ankara tüm illeri geride bıraktı ve en fazla maddi hasarlı kaza yaşanan şehir oldu.
4: 2026 yılında meydana gelen trafik kazalarının 40.232'si başkent Ankara'da meydana geldi. Haziran verilerine göre trafik kazası konusunda başkent Ankara İstanbul'u geride bıraktı.
1: Maddi hasarlı kazalarda Ankara'yı 34.245 trafik kazasıyla İstanbul 13.000

0: 61 binden fazlası ise emniyetsiz bulundu. Peki araç muayenesinde hangi araçlar kusurlu sayılır? Detaylar haberimizde.
1: Güvenli yol için güvenli araç, güvenli araç içinde muayene şart.
2: Trafik kazaları, ölümlü, yaralanmalı kazalarda taşıt kusuru %1'in altındadır. Aslında çok önemli bir detaydır araçların teknik bakımının yapılması. Fakat %90 oranında sürücü kaynaklı kazalar olmaktadır.
3: Bakanlık muayene raporlarını yayınladı ve ortaya oldukça ilginç rakamlar çıktı. Öyle ki yılın ilk 6 ayında muayeneye giren yaklaşık 8 milyon araçtan sadece 400 bine yakın olan araç kusursuz şekilde muayenelerden geçti. 1.6 milyon araçsa ağır kusurlu halde.
2: %20 oranındaki bu oran çok yüksek. Araç ağır kusurlu tespit edildi. Diğerleri hafif kusurlu ve kusursuz olarak ilan edildi. Ağır kusurlar nelerdir? Teknik bakımları eksik olan, fren balataları eksik, aydınlatma problemi yaşayan veya güvenlik açısından pek çok problemi olan araçlar.
1: Muayeneden geçemeyen araçlarda fren sistemleri, emniyet kemerleri, geri vites lambası, ön fren hortumları, yakıt sistemleri ile yolcu araçlarının koltukları ön plana çıktı.
2: Bireysel araçlarda 2 yılda bir, ticari araçlarda ise her sene araç muayenesi yapılmaktadır. Ve toplu taşımalarda araç muayene harici olsa bile düzenli olarak bakım onarımlarının yapılması gerekmektedir. Yani kilometresi yüksek olan, bu vatandaşlarımızı bir yerden bir yere ulaştıran, bu bir şehir arası yolcu otobüsü de olabilir, şehir içi toplu taşıma da olabilir. Bunların araç muayenesi haricinde bakımlarının her ay düzenli yapılması gerekmektedir.
0: Sıcak hava boğulma vakalarına da beraberinde getirdi. Şanlıurfa'da serinlemek için baraj gölüne giren 15 ve 12 yaşındaki iki kız kardeş boğuldu. Diyarbakır ve Adana'da da sulama kanalında iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
1: Serinlemek için suya girenlerden acı haberler peş peşe geldi. İstanbul'dan Şanlıurfa'ya tatil için giden iki kız kardeş serinlemek için Atatürk Baraj Gölü'ne girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan kardeşler için AFAD ve jandarma ekipleri harekete geçti. Yapılan aramalarda 15 yaşındaki Merve Nur Çakırtaş ve 12 yaşındaki Eda Nur'un cansız bedenlerine ulaşıldı. Bir acı haber de Diyarbakır'dan geldi. Silvan ilçesinde hayvanlarını otlattığı sırada sulama kanalına giren genç çobandan haber alamayan yakınları ihbarda bulundu. Dalgıç ekiplerinin de katıldığı arama çalışmalarında 20 yaşındaki Mecnun Demir'in cansız bedeni kaybolduğu yerin 10 kilometre uzağında bulundu. Adana'nın Seyhan ilçesinde de kıyı boyu caddesinde yürüyenler sulama kanalında bir kişinin hareketsiz olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Akıntıya kapılan kişinin kanalda sürüklendiğini belirleyen ekipler çalışma başlattı. İhbar noktasından yaklaşık 5 kilometre uzakta 45 yaşındaki Aykut Şahin'e ait cansız beden sudan çıkarıldı. Otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
0: Haliç'te yaşanan tekne kazasıyla ilgili yeni bir görüntü ortaya çıktı. Tur teknesinin köprü ayağına çarpmasıyla dengesini kaybederek denize düşen ve hayatını kaybeden talihsiz personelin son anları güvenlik kamerasına yansıdı.
4: Son kez telefonuyla konuştu, tur teknesinin köprü ayağına çarpmasıyla suya düştü. Pervaneye kapılarak hayatını kaybeden personelin son anları ortaya çıktı. Kahreden kaza Haliç'te olmuş, Yasin Konya teknenin Atatürk Köprüsü ayaklarına çarpmasıyla dengesini kaybedip denize düşmüştü.
5: Paletin önüne düşüyor.
6: Bak düştü. Oo, sıfırda duruyormuş çocuk.
4: Saatler süren çalışmaların ardından cansız bedeni Haliç'in serin suları

0: Ardından çıkarılan Konya gözyaşları içinde Beykoz'da son yolculuğuna uğurlandı. Yasin Konya'nın hayatını kaybettiği kazada tekneyi kullanan gemi kaptanı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Pakistan ve Afganistan'da etkili olan şiddetli yağışlar sel felaketine döndü. Taşan nehirler ve ani su baskınları nedeniyle yerleşim yerleri su altında kaldı. Her iki ülkede can kayıpları artarken yüzlerce kişi afetten etkilendi. Ekipler kayıplara ulaşmak için zamanla yarışıyor.
2: Yollar nehre döndü, evleri su bastı. Asya'da etkili olan şiddetli yağışlar Pakistan ve Afganistan'da hayatı felç etti. İlk durak Pakistan. Muson yağışlarının etkisini artırmasıyla sokaklar göle döndü. Evler ve yollar su altında kaldı. Kiber Paktunkva eyaletinde ev çökmeleri ve ani sel nedeniyle de aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişi yaşamını yitirdi. 18 kişi yaralandı. Ülke genelinde ise geçtiğimiz aydan bu yana muson yağışlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e yükseldi. Felaketin bir diğer adresi de Afganistan'dı. Nuristan vilayetinde şiddetli yağışların tetiklediği sel yerleşim yerlerini yerle bir etti. En az 20 kişi hayatını kaybetti, 80 kişi yaralandı. Yüzden fazla kişidense hala haber alınamıyor. Ekipler afet bölgelerinde arama kurtarma çalışmalarını sürdürürken yetkililer yağışların devam edebileceği uyarısında bulundu.
1: İstanbul Büyükçekmece'de bir aile öğrenme güçlüğü çeken 10 yaşındaki çocuklarını özel rehabilitasyon merkezine gönderdi. Öğretmenin çocuğuna fiziksel şiddet uyguladığını gören baba o anları kayda aldı.
3: Rehabilitasyon merkezinde görevli öğretmen öğrencisine şiddet uyguladı. Ailesi o anları kayda aldı. İstanbul Büyükçekmece'de bir aile 10 yaşındaki çocuklarını özel rehabilitasyon merkezinde eğitime gönderdi. Ancak okula başladıktan bir süre sonra çocuğun hareketlerindeki değişim ebeveynlerinin dikkatini çekti. Çocuklarının okula giderken korkmaya ve ağlamaya başlamasıyla durumdan şüphelenen baba, oğlunu sınıfa girdikten sonra pencereden izledi. Öğretmenin çocuğuna fiziksel şiddet uyguladığını gördü. O anları kayda aldı. Babanın şikayeti üzerine şiddet uygulayan öğretmen gözaltına alındı. Ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan öğretmen tutuklandı.
1: ...22 yaşındaki Durdu Tatar, geçen yıl katıldığı bir düğünde maganda kurşunuyla hayatını kaybetti. Katil zanlısı kısa sürede yakalandı. 3 yıl 10 ay hapis cezası verilen katil zanlısının tahliyesine karar verildi. Mahkemenin bu kararıyla büyük şok yaşayan acılı aile bir kez daha yıkıldı.
0: Yaşındaki oğlunu düğünde sıkılan maganda kurşunuyla kaybetti. Onu hayattan koparan zanlıysa cezaevinde bir yıl bile yatmadan tahliye edildi. Mahkemeden çıkan kararla acılı aile bir kez daha yıkıldı.
4: Şu an ailemiz de sanki öldüğü ilk gün yasına döndük yani. Acının üstüne acı katlandı.
0: Takvimler 23 Ağustos 2025'i gösteriyordu. Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde mahalle düğünü vardı. 22 yaşındaki Durdu Tatar da düğüne katılanlar arasındaydı. Durdu Tatar sandalyede oturduğu sırada boynuna isabet eden kurşunla hayatını kaybetti. Onu öldüren silahı ateşleyen 26 yaşındaki zanlı ise tutuklandı. Ama sadece 3 yıl 10 ay hapis cezası aldı. Cezaevinde yattığı süre göz önüne alınarak tahliyesine karar verildi.
4: Bir insanı öldürmenin cezası bu kadar mı?
5: Kaza diyorlar, geri çıkarttılar, içe doğru geri çıkartıyorlar. Allah aşkına buna en ağır ceza istiyorum.
0: Karara isyan eden acılı aile zanlının yeniden tutuklanmasını istiyor.
4: Kardeşimin katilinin bu şekilde gezmesini istemiyorum. Kardeşim için adalet istiyorum.
1: Müzik Mardin'de otomobille traktörün çarpıştığı kazada biri çocuk, 4 kişi yaralandı. Kızıltepe ilçesinde otomobille traktör çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada biri çocuk, 4 kişi yaralandı. Yaralılar Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı.

0: 6 yaşındayken geçirdiği kaza sonucu iki kolunu kaybeden ve devlet korumasında büyüyen Yusuf Akgün ağzıyla tuttuğu kalemle adeta Türk savunma sanayine damga vurdu. İmkansızlıklar içinde yeşeren bu yetenek Milli Muharip Uçak Kaan ve Roketsan projelerinde görsel modelleyici olarak görev yapıyor.
1: Elektrik akımı sonucu kollarımı kaybettiğim için tekrardan baştan başlamam gereken bir hayat oldu.
2: İki kolunu da kaybetti ama pes etmedi. Kalemi ağzıyla tutup kaderine meydan okudu. Kaan ve milli füzelerin görsel modelleyicisi oldu.
1: Belki sert koşullar olmuş olabilir. Bugüne gelmemde gurur duyuyorum.
2: 39 yaşındaki Yusuf Akgün henüz 6 yaşındayken yüksek gerilim hattında geçirdiği feci kazada iki kolunu kaybetti. Yaşadığı tüm zorluklara rağmen hayatını yeniden çizmeyi seçti.
1: 6 yaşına kadar ailemin yanında kaldım. Daha sonra geçirdiğim kaza sonucunda Ankara'ya çocuk esirgeme kurumuna verildim.
2: Okul yıllarında kalemi ağzıyla tutarak yazmayı ve çizmeyi öğrenen Yusuf Akgün, resim yarışmalarında birincilikler de kazandı. Bu başarılar onu her seferinde daha da ileri taşıdı.
1: Oğlum TUSAŞ'ta Aksungur'un mühendisleriyle buluştu ki bir tanesi benim çok çocukluk arkadaşımdır.
2: Yusuf Akgün şimdi Milli Muharip Uçak Kaan ve Roketsan'ın kritik projelerinde görsel modelleyici olarak görev yapıyor.
1: Savunma alanında işte Milli Muharip Kaan uçağımız, Aksungur İHA SİHA'mız, Tebergüdüm kitimiz, şu an Havelsan ve Aselsan projelerinde yer alma şerefine nail olacağım.
2: İmkansızlıkların içinden doğan bu başarı hikayesi azmin ve kararlılığın en güçlü örneklerinden biri olarak gönülleri fethetti.
1: Ben engellilerden kahramanların olması gerektiğini düşünüyorum. Yani bir şekilde alan kişiler değil, aktarabilen engellilerin daha çok çoğalması gerekiyor.
0: Ankara'daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi yenileme çalışmalarının ardından kapılarını yeni çehresiyle ziyaretçilerine açtı. Asırlardır gün yüzü görmeyen tam 288 benzersiz tarihi eser ilk kez sergilenmeye başlandı.
3: Türkiye'nin en köklü kültür hazinelerinden Ankara Anadolu Medeniyetler Müzesi kapılarını yepyeni çehresiyle ziyaretçilerine açtı.
4: 2026 Mayıs ayında başlattığımız teşhir yenileme çalışmalarıyla müzemizi çağdaş müzecilik anlayışı doğrultusunda yeniden ele aldık.
3: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın başlattığı çağdaş yenileme çalışmaları tamamlandı. Asırlardır gün yüzü görmeyen tam 288 eser ilk kez sergilenmeye başlandı. Çalışmaları yerinde inceleyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, müzenin çağdaş müzecilik anlayışıyla baştan aşağı yenilendiğini müjdeledi.
4: Bu yenileme çalışmalarının en önemli kazanımlarından biri de 288 eserin ilk kez ziyaretçilerimizle oluşturulması.
3: Temelleri 1921 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla atılan ve 1997'de Avrupa'da yılın müzesi seçilen bu tarihi merkez, Paleolitik çağdan günümüze Anadolu'nun kesintisiz hikayesini anlatmaya yeni yüzüyle devam ediyor.
4: Her biri ait olduğu medeniyetin sessiz tanığı olan bu eserler yalnızca geçmişimizi anlatmakla kalmayacak, kültür varlıklarımızın korunması konusunda toplumumuzda farkındalık oluşturacak önemli bir görevi de üstlenecekler.
0: Gümüşhane'deki Torul Cam Seyir Terası'nın sevimli bir misafiri vardı. Pamuk adı verilen kuzu ilk başta çekinse de kısa sürede cam zeminde rahatça dolaşarak ilgi odağı oldu. Cep telefonuyla kaydedilen görüntüler sosyal medyada milyonlarca kez izlendi.
3: Cam Seyir Terası'nın sevimli ziyaretçisi Pamuk. Yükseklikten korkmadı. Cam terasın en sevimli misafiri oldu. Pamuk adlı kuzu sosyal medyanın da gözdesi haline geldi.

0: Gümüşhane'nin Torul ilçesinde bulunan 240 metre yükseklikteki cam seyir terası bu kez alışılmadık bir misafiri ağırladı. Sahibi Mahmut Bayram'la terasa çıkan Pamuk isimli kuzu ilk başta şeffaf zeminden çekinse de kısa sürede ortama alışıp rahatça dolaşmaya başladı. O anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Çocuklarına hayvan sevgisini aşılamak için Pamuk'u sahiplendiğini anlatan Bayram, kuzunun artık ailenin bir ferdi gibi olduğunu söyledi.
1: Ben nereye gidersem benimle geliyor yani Trabzon'a, Gümüşhane, arabada yerinde oturur, hiçbir şekilde hiçbirine zarar vermez. Aynı şekilde devam eder yani.
0: Pamuk'un sosyal medyada paylaşılan görüntüleri kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştı. Kuzunun sevimli halleri binlerce beğeni ve yorum aldı.
2: Girişte de ben karşılaştım. İlk başta evcil bir köpek olduğunu sandım. Yani dikkatli bakmadım. Gözlük de vardı gözümde. Sonra çocuklar da baba kuzu var. Yani şaşırdım bayağı. Çok da güzeldi. Çocuklar yani eğlendiler de.
3: Türkiye'nin dört bir yanında yaban hayvanları kameralara yansıdı. O görüntüler geliyor ekrana.
4: Vallahi yedi.
0: Aç kalan tilkiye yiyecek verdi. Doğada yürek ısıtan görüntüler Bayburt'tan. Aydıntepe yaylasında yolculuk yapan Raşit Eraslan yol kenarında aç bir tilkiyle karşılaştı. Aracını durduran adam yanındaki yiyeceklerle tilkiyi besledi. Kaçmak yerine yiyeceğe yaklaşan tilkinin o anları cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Bu görüntülerse Erzincan'dan. Üzümlü ilçesinde son günlerde meyve bahçelerinde görülen ayılar bu kez ilçe merkezine indi. İki yavrusuyla birlikte yiyecek arayan anne ayı gece saatlerinde sokaklarda dolaştı. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Burası da Kars. Sarıkamış ilçesinde taşlık alanda hareketsiz halde bulunan baykuş yavrusu duyarlı gençlerin dikkati sayesinde kurtarıldı. Koruma altına alınan yavru baykuş tedavi edilip yeniden doğal yaşamına kavuşması için rehabilitasyon merkezine götürüldü.
3: Kapıları her sabah yeni bir güne açılıyor. Koridorlarında ticaret, atölyelerinde emek, kubbelerin altında ise 6 asırlık bir gelenek yaşatılıyor. Dünyanın en eski ve en büyük çarşılarından biri olan tarihi Kapalı Çarşı. Bugün de İstanbul'un hafızası olmaya devam ediyor.
0: Yaklaşık 6 asırdır değişmeyen adres. Kimi için alışveriş, kimi için kültür ve tarih, kimi içinse bir sinema sahnesi. Kapalı Çarşı'nın asırlık hikayesi.
5: İstanbul'un kalbinde yaklaşık 6 asırdır ticaretin hiç durmadığı bir merkez. Evet, günde on binlerce kişinin ziyaret ettiği tarihi Kapalı Çarşı yalnızca alışveriş yapılan bir yer değil. Aynı zamanda tarihin, kültürün, sanatın ve hatta zanaatin içte yaşamaya devam ettiği eşsiz bir mekan. Bugün tarihi Kapalı Çarşı'nın sokaklarında dolaşıyor. Hem esnafa hem vatandaşa mikrofon uzatıyoruz. Çarşıya birinci kapıdan girdiğimizde gözümüze ilişen çok güzel ipek şalların olduğu bir dükkandayız. Yanımızda Berkay Bey var. Berkay Bey, kaç yıldır bu dükkanınız?
6: Aşağı yukarı 10-11 sene oluyor. Dükkanımızda ipek şallarımız, kaşmir, şatuş, işlemeli, her tarzda şallarımız mevcut. Taş işlemeli olsun vesaire. Elimizden geldiğince burada güzel hizmet vermeye çalışıyoruz.
5: Peki bana bu taktığımız şalın özelliği nedir? Siz bayağı değerli bir şey olduğundan bahsettiniz.
6: Bu şal, çok pardon, sadece keçinin sakalından üretiliyor. İsmi şatuş deniyor. Üzerindeki el işleri de el dokuması ipek.
5: Çarşıda yapmayı en çok sevdiğiniz şey ne?
7: Burada mı? Önce mağaza bakmak, sonra kahve içmek.
5: Yani Kapalı Çarşı aslında sizin için bir sosyalleşme alanı.
7: Kesinlikle.
5: Peki sizce İstanbul için önemi ne?
7: Hangisini söyleyeyim ki? Tarihten başlayalım o zaman. Yani Fatih Sultan Mehmet yapmış, bize sunmuş burayı.

0: bizim değerini bilip kıymetini bilmemiz gerekiyor.
1: Fatih Sultan Mehmet döneminde temelleri atılan Kapalı Çarşı zamanla dünyanın en büyük kapalı çarşılarından biri haline geldi. Günümüzde ise içerisindeki binlerce dükkanıyla halen daha İstanbul için en önemli ticaret merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor.
2: Kapalı Çarşı'da ticaret yüzyıllardır canlılığını koruyor. Kapalı Çarşı'nın en değerli mirası yalnızca ürünleri değil, yıllardır yaşatılan el emeği ve ustalık.
1: Kapalı Çarşı'nın tarihinden bahsettik, kültüründen ve zanaatlarından. İşte şimdi de Kapalı Çarşı'da son zanaatkarlarımızdan Vedat Usta'nın yanındayız.
3: Gittikçe azalıyor. Daha önceden bu civar komple bakırcıydı. Fakat şimdi öyle oldu ki artı tanıdığım olmasa bulamıyorsun bakıcıları.
1: Kaç yıldır bu zanaati icra ediyorsun?
3: Aşağı yukarı 42 yılı falan oldu. 12 yaşında başladıydım ben bu işe.
1: Senden sonra kim devam ettirecek?
3: İnşallah. Şartlar iyi olursa oğlum devam ettirecek. Şu anda beraber çalışıyoruz zaten.
1: Vedat Usta'm, bana bu hediye ettiğin miğferin tarihine, peki hikayesine?
3: Bu Selçuklu döneminde kullanan modeldir. Yani ne bileyim biraz sivridir. Ondan sonra üzerinin figürleri Selçuklu'dur. Selçuklu daha detaycıdır. Ama Osmanlı'da daha farklı miğfer olarak.
1: Osmanlı'nın örneği var mı şu an burada?
3: Var tabii ki. Mesela bu Osmanlı tarzı genelde. Motifleri yani genelde çiçek desenleri yapılır. Selçuklu'dan apayrı durur yan yana koyduğunuz zaman.
1: Senin favorin hangisi?
3: Benim favorim Selçuklu.
2: Dünyanın dört bir yanından gelen turistler de Kapalı Çarşı'nın en canlı tanıkları arasında. Kimi alışveriş için, kimi ise bu tarihi atmosferi koklamak için burada.
4: Şu an Anna ile beraberiz. Anna, nereden geliyorsun?
5: Portekiz'den geliyorum.
4: Kapalı Çarşı'yı nasıl buldun?
5: Herkes Kapalı Çarşı'yı bilir. Eğer Türkiye'ye geliyorsan Kapalı Çarşı'ya muhakkak gitmen gerekir.
4: Beğendin mi peki, bir şeyler bulabildin mi?
5: Henüz değil ama çok fazla şey bulacağımı düşünüyorum. Burası mükemmel.
4: İlk kez mi geliyorsun?
5: İlk kez İstanbul'a geliyorum ve bayıldım.
4: Kapalı Çarşı hakkındaki fikrin nedir?
5: İnanılmaz büyük ve hayret verici.
4: Bir şeyler bulabildin mi?
5: Ailem ve arkadaşlarım için beni çok mutlu eden güzel hediyeler aldım.
4: Bir daha gelecek misin?
5: Kesinlikle geleceğim.
2: Tarihi çatısı, asırlık dükkanları ve hiç bitmeyen hareketliliğiyle Kapalı Çarşı, geçmişten bugüne Türkiye'nin simgelerinden biri olmayı sürdürüyor.
1: Kapalı Çarşı'nın içinden sizlere seslendik. Şimdi ise Kapalı Çarşı'da Efil Efil çatısından sizlere sesleniyoruz. Arkamızda Nuri Osmaniye Camii'nin ihtişamı, yanımızda ise Kapalı Çarşı Başkan Vekili Sayın Hocamız Reza Koç var. Evet hocam, hoş geldiniz.
6: Siz de hoş geldiniz.
1: Hocam, bize Kapalı Çarşı'nın tarihi hakkında biraz bilgi verir misiniz?
6: Kapalı Çarşı'nın tarihi Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesiyle başlıyor diyebiliriz. 1453'te fethettikten sonra 1461 yılında arkada görmüş olduğumuz Cevahir Bedesteni'ni kuruyor. Burası şehrin ticari hayatına yön veren bir alan olarak kuruluyor. Ticaretin kalbi, geleneksel ticaretin hala hüküm sürdüğü, olduğu bir yer. Bunun benzeri yerler dünyada müze halinde. Burası ise hala yaşayan bir alan. Dünyanın her yerinde AVM görebilirsiniz ama bir Kapalı Çarşı görmek neredeyse imkansız.
2: James Bond'un Skyfall filmi başta olmak üzere birçok Hollywood yapımına ev sahipliği yapan bu tarihi mekan, yaşayan bir kültürü de geleceğe taşıyor.

0: sevgili izleyenler, Sabah Ajansı'yla karşınızdayız. Yaklaşık 3 saat boyunca A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan en sıcak başlıkları, dünden bugüne yansıyan haberleri sizlere aktaracağız. Hoş geldiniz ekranlarınızın ve radyolarınızın başına. Efendim, şimdi gecenin sıcak haberiyle başlayacağız bültenimize. Eskişehir'de TUSAŞ Motor Sanayi Yerleşkesi'nde yangın çıktı. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadığını, tesis içinde soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Ayrıntılara bakalım hemen.
1: Türk savunmasının öncü kuruluşlarından TUSAŞ Motor Sanayi'nin Eskişehir tesislerinde yangın çıktı. İmalat bölümünden yükselen alevlerin fark edilmesiyle alarm durumuna geçildi. Yangına ilk müdahaleyi tesisteki itfaiye ekibi yaptı.
2: TUSAŞ Savunma Sanayi'nin Eskişehir'deki fabrikasındaki çıkan yangına ekipler müdahale ettiler. O müdahale hem havadan hem de karadan oldu.
1: Söndürme çalışmaları saatler sürdü. Sevindirici haber Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'den geldi. Görgün, Eskişehir'deki TEİ yerleşkemizde meydana gelen yangın ilgili ekiplerimizin özverili çalışmaları sonucunda kontrol altına alınmıştır. En büyük tesellimiz herhangi bir can kaybının yaşanmamış olmasıdır. Soğutma çalışmalarıyla olayın nedenine ilişkin teknik incelemeler ilgili birimler tarafından sürdürülmektedir ifadelerini kullandı. Geçmiş olsun dileğinde de bulunan Görgün, yangına müdahale eden söndürme ekiplerine de teşekkür etti.
0: Efendim, ne yazık ki yine bir kadın cinayeti haberi paylaşacağız sizinle. Adres bu kez Karabük. Bir kişi imam nikahlı yaşadığı kadını öldürdü. Yaralı halde bulunan katil zanlısı da tedavi altında. Yenice ilçesinde bir çocuk anne ve babasının kapıyı açmaması üzerine durumu komşularından yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapının açılmaması üzerine balkondan eve giren ekipler 3 çocuk annesi 29 yaşındaki Tutku Burcu Köseoğlu'nun cansız bedeniyle karşılaştı. Yaralı halde hastaneye kaldırılan katil zanlısının 6 ayrı suç kaydının bulunduğu, kısa süre önce aynı kadına yönelik şiddet nedeniyle cezaevinde bulunduğu ve bir süre önce de tahliye edildiği öğrenildi. Ve tahliyesinden sonra da ne yazık ki gördüğünüz üzere bir çocuk annesi 29 yaşındaki Tutku Burcu Köseoğlu'nu katlediyor. Efendim, şimdi bir yazılı basına bakalım. 22 Temmuz Çarşamba sabahında günün manşetlerinde, gazetelerde hangi başlıklar dikkat çekiyor? Bakacağız şimdi. Sabahla başlayalım. Sabahın bugünkü manşetinde rüşvet bagajıyla yeni partiye, işte manşeti böyle, yine iş siyasetten bir manşet var. Paylaşalım ayrıntıları. Özgür Özel yeni parti kararını CHP kürsüsünden açıkladı dün, biliyorsunuz. Yolsuzluk, rüşvet almak ve delege borsası kurmakla suçlanan Ağbaba, Bulut, Karabat, Özer gibi isimler Özel'in partisinin kurucusu olacak. Yine rüşvetle anılan kurucular isimleri, özellikle Sabah gazetesi de buna dikkat çekiyor. Özelciler il başkanlığını soyarken basılı şeklinde de bir fotoğraf karesi görüyoruz. Birazdan Sabah gazetesini detaylı bir şekilde paylaşacağız. İlk sayfasındaki haberleri, manşeti de böyle aktarmış olalım. Takvime bakalım. Takvimin manşetinde de böl, parçala, çal. Yine benzer bir manşet görüyoruz Sabah'la. Manisa milletvekili Özgür Özel son kez çıktığı grup kürsüsünden yeni partiyi resmen ilan etti ve CHP'yi bölüp gitti. Özel destekçileri ise eşyaları yağmalamaya çalıştı. Tarih tüm bu sahneleri siyasi ahlaka darbe olarak yazdı, diyor Takvim gazetesi. Kulisler ise yangın yeri, bakacağız ayrıntılara. Yeni Asır'la devam edelim. Yeni Asır'ında manşetinde CHP içindeki butlan kavgası cenazeye bile karıştı. Bu kadar da olmaz. İşte manşeti böyleydi. CHP'de Özel ve Kılıçdaroğlu taraftarları arasında giderek keskinleşen bir kavga hakim, biliyorsunuz. Belediyelerin cenaze hizmetlerine bile yansıyacak noktaya gelmiş durumda. Cenaze nakli için Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Nuri Çavuşoğlu'ndan destek isteyen Uşak Milletvekili Ali Karaoba aldığı "butlancıların işini yapmıyoruz" mesajıyla hayatının şokunu yaşamış sevgili izleyenler. Yine ayrıntıları da paylaşırız. Gelen cevap yine ne yazık ki bir cenaze işleminde bile ayrımcılığa sebep oluyor iki taraf içinde. Türkiye ile devam edeceğiz şimdi. Hemen Türkiye'nin manşetine bakalım. Özel okullar YKS'de niye çöktü? Başlık bu. Diğer tarafta da yine Rum zulmünün dinmeyen sızısı, 20 şehit veren bakan. Hemen ilkiyle başlayalım efendim. Özel okullar YKS'de niye çöktü? Dün sabah

Sabah saatlerinde bu saatlerde YKS sonuçlarının açıklandığını sizlerle paylaştık ve sonuçların gelmesiyle birlikte de bazı veriler de oluşmaya başladı. Birincileri açıklamıştık. Onların hepsinin devlet okulundan çıktığı yine paylaşılmıştı. Türkiye'de onu soruyor. Özel okullar YKS'de niye çöktü? Üniversite sınavında 13 şampiyon çıktı. Bunlar için de özel okul öğrencisi olmaması yeni bir tartışma kapısı araladı. Birinciler devletten, 67 bin aday da sıfır çekmiş efendim. İlerleyen dakikalarda bakarız biz de neden özel okullar YKS'de çöktü diye. Türk Gün'e bakalım şimdi. Türk Gün'de de CHP'ye veda, Özgür Özel yeni parti kuracaklarını açıkladı. Manşetlerde iç siyaseti görüyoruz efendim bugün. Tarih herkesi aynen yazıyor. Yine önemli cümleler, mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı'nı bırakmak zorunda kalan Özgür Özel grup toplantısında son kez kürsüye çıkarak veda etti. Her sonun bir başlangıç olduğunu belirtti Özel. Biz artık gidiyoruz diyerek yeni bir yola çıktıklarının, yeni bir parti kuracaklarının da açıklamasını yapmış oldu. Akşama bakalım. Akşamın manşetinde Ahbap'tan borç aldım. Ahbap soruşturmasını görüyoruz efendim. Haluk Levent'in açıklamaları bunlar. Veda ismiyle bir açıklama yaptı. Ahbap'taki büyük yolsuzluktan tutuklanan Haluk Levent usulsüzlüklerini kabul ederken dernek paralarını borç olarak aldığını ifade etti. Onları tekrar yerine koyacağını söyledi. Koyamadan bunların ortaya çıktığını anlatıyor aslında. Derneğin parasını kullandım, oradan aldım ve işte borç ne yazık ki kumar bağımlılığı böyle bir şey. Yenisini, daha fazlasını kazanmak ya da kaybettiklerini geri almak için tekrar tekrar oynayarak daha fazla para kaybetmeye beraberinde getiriyor. Ve ne yazık ki kullanılan paraysa bir dernek. Sevilecek hiçbir yanım yok dedi. Yeteri kadar iyi bir insan değilim. Borçlarına borç olarak aldım diyor. 2-3 katını teklif eden biriyim. Ve itiraf ediyorum, sevilecek hiçbir yanım yok. Borsa, kumar hepsini oynadım, battım, çıktım şeklinde de açıklamalar yaptım Haluk Levent. Hürriyet'te devam edelim. Hürriyet'in manşetinde Amerika Birleşik Devletleri uyandırıp gönderecek. F-35'ler derin uykuda. Bakalım ayrıntılara hemen. 34 yıldır Pentagon'a iş yapan F-35'leri görünmez hale getiren kaplamanın mucidi Türk iş insanı Ergün Kırlıkovalı Hürriyet'e konuşmuş. Türkiye'nin parasını ödediği 6 adet F-35'in Amerika Birleşik Devletleri'ndeki son durumunu ve anlaşma halinde nasıl getirileceklerini anlatıyor. Hemen uçamazlar demiş. Derin uykuda diyerek bundan bahsediyor. Bir tazeleme eğitimi gerektiğini de söylemiş. Bakalım bizde F-35'ler şu anda gündemde efendim. Yeni bir bilgi var anladığımız kadarıyla, onu da sizinle paylaşırız. Milliyet'le devam edelim son olarak. Milliyet'in manşetinde organize kötülük. Gülistan 9 soruşturmasında 15 gözaltı var. Çok kritik isimler var efendim. Yine o dönemin Tunceli valisinin eşi gözaltına alındı. Birçok sağlık çalışanı var. Kamu personeli var. Gitgide daha da çirkinleşiyor, derinleşiyor gibi görünüyor. Organize kötülük manşetini atmış Milliyet'te. Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolmuştu Gülistan Doku. 28 milyondan fazla kayıt incelendi. Doku'ya ait hastane kayıtlarının sistemden kasıtlı olarak silindiği de belirlenmiş oldu. Valinin eşi de gözaltına alındı. Bu da özellikle önemli başlıklardan bir tanesiydi. Ve en çok sorulan sorulardan bir tanesi Gülistan Doku soruşturmasında Gülistan hamile miydi? Bir istismar suçlaması da var çünkü. Bakacağız ayrıntıları, biz de sizinle paylaşırız efendim ilerleyen dakikalarda. Devam edelim şimdi, gazetelerin manşetlerini aktardık sizlere, dünyadan gelişmelere bakacağız. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırıları bu gece de devam etti. İran'ın başkenti Tahran olmak üzere birçok bölgede patlama sesleri duyuldu. Gece yaşananlara bakalım şimdi. Saldırıları Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nin arka arkaya 11 gece İran'a saldırı düzenlediği artık ortada. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemileri tehdit etme kabiliyetini zayıflatmanın amaçlandığı kaydedildiğine CENTCOM tarafından. İran Devlet Televizyonu Çahabar kentinde 4 ayrı patlama sesi duyulduğunu ve bölgede Amerika Birleşik Devletleri savaş uçaklarının görüldüğünü bildirdi.
Saldırı açıklamasının ardından başkent Tahran'da hareketlilik vardı. İran basını Tahran'ın doğusunda hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu.

0: ve CENTCOM'da sonrasında saldırılar tamamlandı şeklinde açıklama yaptı. Donald Trump'ın açıklamaları vardı. Yine gündeme oturacak açıklamalarda bulundu. Lübnan Cumhurbaşkanı Beyaz Saray'da ağırladı. Ve Orta Doğu'da yaşanan kritik günlerin gölgesinde yapılan görüşmenin gündemi Amerika Birleşik Devletleri, İran ve İsrail-Lübnan hattındaki gelişmeler oldu. Trump'tan Tahran'a yine sert mesajlar vardı. Neler söyledi bakalım şimdi.
1: İran bizimle görüşmek istiyor.
2: ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Fahm'la görüşmesinde İran, Hizbullah ve İsrail-Lübnan hattındaki gelişmelere ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Trump'ın gündeminde ilk sırada İran vardı. Tahran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini söyleyen ABD Başkanı, İran'la anlamlı bir müzakere olana kadar görüşmeyeceğim mesajını verdi.
1: İran'ın nükleer silahları olmayacak. Olmaması gerekiyor. Çok iyi gidiyoruz. Onları çok hızlı ve yoğun bir şekilde yıpratıyoruz.
2: ABD Başkanı, İran destekli Husilerin Kızıldeniz'de ticari gemi trafiğini hedef alması halinde ABD'nin karşılık vereceğini söyledi.
1: Böyle bir şey olursa işimizi halletmek zorundayız. Daha önce Husilere karşı yaklaşık 45 gün süren çok güçlü bir operasyon gerçekleştirdik.
2: ABD Başkanı, Tahran'ın müzakere için kendilerine tanınan çok sayıda fırsatı değerlendirmediğini savundu.
1: Pazarlık yapmak, müzakere etmek için çok fazla seçenekleri vardı. Ancak bunu yapmadılar. Durumu konuşmak isterlerse konuşabilirler. Aksi halde Savaş Bakanı ile karşı karşıya kalırlar.
2: Beyaz Saray'daki görüşmenin bir diğer başlığı ise Lübnan'dı. Cumhurbaşkanı Joseph Fahm, Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve İsrail'in Lübnan'dan çekilmesine yönelik planı Trump'a sundu. Yaklaşık 20 yıl sonra Beyaz Saray'ı ziyaret eden ilk Lübnan devlet başkanı olan Fahm, bölgede istikrar mesajı verdi.
3: Lübnan ve tüm bölge halkı için istikrarlı ve güvenli bir ortamın zamanı geldi. Vizyonlarımızın örtüşeceğine inanıyorum.
2: Trump ise İsrail ordusunun Lübnan'dan çekilme sürecine ilişkin konuştu. Birliklerin yeniden konuşlandırıldığını söyledi.
1: Bunu yapma sürecindeler. Diğer bölgelere yeniden konuşlanıyorlar. Lübnan'a imzaladıkları anlaşma harikaydı.
2: Lübnan ordusuna verecek destekte masadaydı. Trump, Hizbullah'la görüşme ihtimaline ilişkin de dikkat çeken ifadeler kullandı.
1: Herkesle konuşurum. Birçok insanın konuşmamam gerektiğini düşündüğü insanlarla da konuşurum. Eğer başkan Hizbullah'la konuşmamı isteseydi konuşurdum.
2: Beyaz Saray'daki temaslar sürerken bölgedeki gerilim de tırmanıyor. İran kaynaklı saldırı alarmı nedeniyle Bahreyn'de sirenler çaldı. Kuvvette hava savunma sistemleri devreye girdi. İran ordusu ise kuzeybatıda tek yönlü bir saldırı İHA'sının düşürüldüğünü duyurdu. Washington'ın askeri hazırlıkları da yakından takip ediliyor. ABD'ye ait B-1 ağır bombardıman uçaklarının İngiltere'den havalandığı bildirildi. Bu hareketlilik Trump'ın İran'ın nükleer tesislerine yönelik sert mesajlarının ardından geldi.
1: İran'ın nükleer silahları olmayacak, olmaması gerekiyor.
2: Öte yandan ABD'nin İran'a yönelik operasyonları genişletme ihtimali de gündemde. Washington Post'a konuşan bir yetkili, mühimmat ve askeri kaynak sınırlamalarının ABD operasyonlarını zorlayabileceğini iddia etti.
0: Efendim, Türkiye'nin diplomasisi de devam ediyor. Bir yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderlerle telefon diplomasisini sürdürüyor. Erdoğan önce Letonya Cumhurbaşkanı, ardından İspanya Başbakanı ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerde Türkiye'nin iki ülkeyle ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. NATO Ankara Zirvesi'nde ortaya konulan dayanışma ruhu ve işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik de mesajlar verildi.
2: Önce Letonya Cumhurbaşkanı, ardından İspanya Başbakanı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderlerde telefon diplomasisini sürdürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Linkevics'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Letonya ilişkileri de bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan görüşmede Letonya Cumhurbaşkanı Linkevics'i NATO

0: Ankara zirvesi vesilesiyle Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Müttefiklerin dayanışma ruhunun açık biçimde tezahür ettiği bu tarihi NATO zirvesinde alınan kararların hayırlara vesile olmasını temenni eden Erdoğan, Türkiye'nin NATO bünyesinde Baltık bölgesinin güvenliğine de büyük önem verdiğini ve bu kapsamda katkılarını yoğunlaştırdığını belirtti. Erdoğan başta savunma sanayisi olmak üzere birçok alanda Türkiye ile Letonya arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesini arzu ettiğini vurguladı. Başkan Erdoğan, İspanya Hükümet Başkanı Pedro Sánchez'le de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye-İspanya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Başkan Erdoğan, İspanya milli takımının Dünya Kupası'ndaki zaferinden dolayı Sánchez'i tebrik etti. Erdoğan ayrıca Gazze halkının İspanya'nın zaferine gösterdiği sevincin, Filistin konusundaki tutumun dünya kamuoyundaki karşılığı olduğunu söyledi. İspanya'nın Filistin konusunda izlediği vicdani ve ahlaki tutumun da dünya çapında futbol taraftarlarının gönüllerinde de karşılık bulduğunun altını çizdi.
1: Rusya-Ukrayna hattında yaşanan son gelişmelere bakalım şimdi. Rusya-Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle devam ediyor sevgili izleyenler. Son olarak bir Rus hava savunma aracı hedef oldu. Ukrayna İHA'sını son anda fark eden askerler hayatlarını zor kurtardı. Rusya ise Ukrayna'nın Sumi bölgesinde 9 katlı bir binayı vurdu.
2: Ukrayna İHA'sı sinsice yaklaştı. Saldırı öncesi Rus askerleri son anda kaçtı. Rusya'ya ait zırhlı bir hava savunma aracı cephe hattında görev yaptığı sırada Ukrayna'ya ait İHA'nın hedefi oldu. Kamikaze drone araca yaklaşırken Rus askerleri tarafından fark edildi. Birkaç atış yapıldı ancak durdurulamadı. Öleceklerini anlayan Rus askerleri araçtan son anda koşarak uzaklaştı. Zırhlı araçsa saldırıda kullanılamaz hale geldi. Rus ordusunun da saldırıları sürüyor. Sumi kentinde yerleşim yeri hedef oldu. Kente düzenlenen hava saldırısında 9 katlı bir apartman vuruldu. Apartmandaki 6 sivil yaralandı. Arama kurtarma ekipleri sivilleri tahliye ederken saldırının ardından bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Ekipler o yangına da müdahale etti.
1: Ve yurt gündemiyle devam edelim. Şimdi Gülistan Doku soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı sevgili izleyenler. 5 ilde eş zamanlı bir operasyon düzenlendi. 15 şüpheli de gözaltına alındı. Aralarında dikkat çeken bir isim de vardı. O da tutuklu bulunan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'di.
3: Türkay, ben dedi bir kızı öldürdüm dedi. Çıkardım sıktım kafasına dedi.
4: Peş peşe gelen itiraflar, gözaltı ve tutuklamalar. Gülistan Doku soruşturmasında 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 15 şüpheli daha gözaltına alındı. O isimler arasında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel de var.
5: Kızınız intihar etti dedi Tuncay Sonel bize.
4: Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinde kaldığı yurttan ayrılan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan bir daha haber alınamamış, yıllarca intihar ve kayıp ihtimali konuşulmuştu. Cinayet şüphesiyle tekrar açılan soruşturmada dönemin valisi Tuncay Sonel, oğlu Türkay Sonel'le birlikte 12 şüpheli tutuklanmıştı.
6: Gülistan Doku'nun cep telefonuna ait sim kart Tuncay Sonel tarafından Ankara ilinde bir siber çeteye teslim ediliyor. Ve bu siber çete tarafından Gülistan'a ait veriler siliniyor.
4: Gülistan Doku soruşturmasında 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 15 şüpheli daha gözaltına alındı.
7: Gözaltına alınan şüpheliler arasında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel. Aynı zamanda Gülistan Doku'nun telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketi sahibi, sağlık çalışanları ve korucular bulunuyor.
4: Soruşturmanın en kritik noktalarından biri Gülistan Doku'nun Tunceli Devlet Hastanesi'nde silinen kayıtları.
7: Gözaltına alınan 15 şüpheliye delil karartma, resmi belgeyi gizleme, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve bilişim sistemindeki verileri silme veya değiştirme suçlamaları yöneltiliyor. Soruşturma kapsamında şüphelilerin

0: işlemleri sürüyor.
1: Gülistan Doku'nun üniversite arkadaşı verdiği ifadede genç kızın şiddetli mide bulantısı, baş dönmesi ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gittiği, doktor tarafından ilaç yazıldığını söyledi. Bu ifade Gülistan Doku'nun bir kez daha hamile olma ihtimalini güçlendirdi.
2: Zaten gizli tanık Şubat söylemişti Gülistan'ın tecavüzü edip öldürüldüğünü.
3: Sence kız nerede öldürüldü?
4: Ben arabada diye tahmin ediyorum.
1: Gülistan Doku'yu arama çalışmaları 30 kişilik özel ekiple 100 kilometrelik alanda yeraltı görüntüleme cihazlarıyla sürüyor.
4: Bayraktepe'de gömülecek bir yerlere bakılması çok önemli.
5: Sevgili izleyenler, şimdi bir cinayet itirafı haberi paylaşacağız sizinle. Adres Ankara. Antalya. Antalya'da cani kocanın şeytanın bile aklına gelmeyecek kan donduran planı mahkeme salonunda çöktü. 7 yıl önce öldürdüğü Rus uyruklu eşini valize koyup ormana gömen, ardından kadının sesini taklit ederek bankadaki paraları çeken Mehmet Erkan Usluca için savcı mütalasını açıkladı. Düştü öldü yalanını adli tıp raporu çürüttü. Cani koca için de ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.
6: 7 yıl süren kayıp kadın bilmecesinin ardında kan donduran bir cinayet çıktı. Katil zanlısı için ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi. Kanser hastası Rus eşini öldürdükten sonra ormana gömen Mehmet Erkan Usluca'nın yargılandığı davada savcı mütalasını açıkladı. Cani kocanın cinayetin ardından yaptıkları ise dikkat çekti. Öldürdüğü eşinin sesini taklit ederek bankayı arayan cani, hesaptaki paraları kendi hesabına aktardı. Tam 5 gün sonra da vekaletnameyle eşinin aracını sattı. Sanık tartışırken yere düştü öldü diyerek suçtan kurtulmaya çalıştı. Ancak bu yalanı ortaya çıkaran adli tıp raporu oldu. Raporda kemikler üzerinde çok sayıda kesici ve ezici alet yaralanması tespit edildiğine yer verildi. Cani kocanın eşini canavarca hisse katlettiği belgelendi. Cumhuriyet savcısı eşini kasten öldüren sanık Mehmet Erkan Usluca için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Duruşma ertelenirken cani kocanın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
5: Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 15 Temmuz'da meydana gelen ve ikisi çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği jet ski faciasının ardından Eskişehir'de yaşayan Veli Koltuk adında bir kişiden dikkat çeken iddialar geldi sevgili izleyenler. Hayatını kaybeden iki çocuğun öz babası olduğunu öne süren Koltuk, çocuklarının eşi tarafından yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçırılmak istendiğini iddia etti.
7: Alabora olan jet ski ikisi çocuk 3 kişiye mezar olmuştu. Facianın ardından olayın seyrini değiştirebilecek iddialar gündeme geldi.
8: Benim çocuklarım nerede?
9: Ne diyorsun ya, senin çocukların mı var?
8: Yok mu?
9: Yok senin çocukların falan.
7: Acı olay 15 Temmuz'da Muğla'nın Bodrum ilçesi Akyarlar açıklarında yaşandı. 4 kişinin bulunduğu jet skinin alabora olması sonucu anne kurtulurken eşi ve iki küçük çocuğu hayatını kaybetti. Facianın ardından Eskişehir'de yaşayan Veli Koltuk ortaya çıktı. Hayatını kaybeden 7 yaşındaki Melek ve 4 yaşındaki Meral'in öz babası olduğunu iddia eden Koltuk, yıllardır çocuklarını göremediğini söyledi.
8: Ben onu 4 senede ayrı yaşıyorum abi. Şimdi benden resmi nikah istedi, vermedi. Beni çocuklarına uzak tuttu. Gerçek babası benim, Veli Koltuk.
10: Resmiyette babası kim?
9: Tamam sensin ama sen bakmadın mı çocuğa?
10: Sen bırakıp gitmedin mi? Çekip gitmedin mi?
7: Koltuk tatil iddiasının gerçeği yansıtmadığını, nikahlı eşinin çocuklarla ve bir erkekle beraber yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalıştığını iddia etti.
8: O yanımda götürmüş 4 kişi, 2 çocuk ayrı suya bindirir mi abi ya, Jessica'ya bindirir mi ya? Yazık günah ya. Sevgilisi abi ya, kaçakçısıymış bir de ya. O gece saat 12'de çıkıyor bunlar. Ondan sonra kaza yapıyorlar, saat 5.30 gibi Yunanistan adasında kızımı buluyorlar. Haberlerde tatil diyor ama Yunanistan'a kaçıyor. Jandarma bunu bana bu şekilde ifadesinde yazıyor. Tatil yaptı diye yalan konu, ifadesi yalan. Bir de onun sevgilisi vardı, çocuklarım babam diye asıl babası ben oluyorum.
7: Veli Koltuk'un en büyük isteği ise çocuklarının cenazesini teslim alarak memleketinde toprağa verebilmek.
8: Biri 7 yaşında, biri 4 yaşında. Birisi Melek Koltuk, birisi de Meral Koltuk. Şu an Yunanistan'da cesedi. Tamam babalık yapamadım ama evlatlarımı acıdım, ben mezarını aldım, gömmek istiyorum.
7: Jet ski faciasına ilişkin adli ve idari soruşturma devam ediyor.

0: Sevgili izleyenler, Arnavutköy Karaburun sahilinde bir grup can kurtaranların kullandığı gözetleme kulesini eğlence uğruna söküp denize taşıdı. Sorumsuzlar kuleyi atlama platformu olarak kullandı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti ve devreye jandarma girdi.
1: Canlarını hiçe saydılar, sınırları bir bir aştılar. Can kurtaran kulesini söküp denize taşıyan magandalar skandal görüntülere imza attılar. Tepki çeken anlar Arnavutköy Karaburun sahilinde kayda geçti. Bir grup kendini bilmez, sırf eğlence uğruna can kurtaranların gözetleme kulesini yerinden söktü, deniz içerisine taşıdı. Dev dalgaların içinde kuleden atlayan magandalar sözde eğlenceye dakikalarca devam etti. O anlarsa plajda bulunan bir kişi tarafından kaydedildi. Görüntüleri ihbar sayan jandarma ekipleri kamu malına zarar veren kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
0: İç siyasetle devam edelim şimdi. Beklenen açıklama geldi. Günlerdir kulislerde Özgür Özel'in CHP'den ayrılacağı konuşuluyordu. Sizlerle sık sık konuştuk, paylaştık. Özel meclise grup toplantısında kürsüye çıktı ve CHP'ye veda ederek yeni partisini de ilan etti. Konuşmasında hem Kemal Kılıçdaroğlu'na sert eleştiriler yönelten hem de Ekrem İmamoğlu'na destek veren Özel, yolları kapattılar, biz yeni bir yol açıyoruz diyerek mesajını verdi. Grup toplantısına 85 milletvekili katılırken vekil istifaları da başladı. CHP'deki bölünme teşkilatlarda da gerginlik çıkarıyor aynı zamanda. Görevden alınan ve yerine getirilen il başkanları arasında tartışmalar yaşanıyor. Son iki örnek Ankara ve Samsun oldu. Neler yaşanıyor şu CHP'de bakalım şimdi.
1: Gazetecilere bu mesajı vererek CHP grup salonuna son kez adımını attı. İlk sözleriyle hem vedasını açıkladı hem de yeni partisini ilan etti.
2: Bugün bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım. Yolları kapadılar. Yeni bir yol açmaya var mısınız? Yeni yolu açıyoruz.
1: Mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun olağanüstü kurultaya gitmemesi, üstüne Yargıtay'dan da iptal başvurusuna beklediği yanıtı alamayan Özgür Özel, yeni parti için düğmeye resmen bastı.
2: Bugün seçilmiş il başkanlarımızla, yarın seçilmiş parti meclisimiz, MYK'mızla, ardından milletvekillerimizle bir araya geliyoruz. Yeni partimizi milletimizin seçtiği, ona yetkisini emanet ettiği milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz.
1: Veda konuşmasında Özel'in hedefinde Kemal Kılıçdaroğlu vardı.
2: Arkadaşlarımızın aklanması lazım. Hatta aklanamazlar. Partimizin bunlardan arınmasını lazım diyecek genel başkan. Bahçıvan Abdullah Ağa'nın torunu, iki emekli öğretmenin evladı, 10 yaşından beri yatılı okulda arkadaş satmamış Özgür Özel olamazdı. Olmadı, olmayacak.
1: Ekrem İmamoğlu'na bir kez daha sahip çıktı.
2: Arkadaşlarının üstüne betonu sen dök diyorlar. Ne Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakırız ne Mansur Yavaş'ı.
1: Özel kendisine destek vermeyen milletvekillerini de üstü kapalı uyardı.
2: Her şey bittiğinde asla unutkan olmayacağız. Sinip kaçanı korkak, sorumluluk alanı birer kahraman olarak, dost olanı dost, olmayanı bugünlerdeki tutumunu unutmayarak biz de anacağız.
1: Grup toplantısına 85 milletvekili katılırken toplantının hemen ardından ilk istifa haberi de geldi. İzmir milletvekili Murat Bakan partiden ayrıldığını açıkladı. CHP'deki bölünme teşkilatlara da yansıdı. Kılıçdaroğlu'nun görevlendirdiği yeni il başkanlarıyla önceki yönetimler arasında gerilim tırmanıyor. Ankara'da yeni il başkanı Fahri Yıldırım ve beraberindeki heyet gece saatlerinde CHP Ankara İl Başkanlığı binasına çilingir yardımıyla girmeye çalıştı. İl binası önünde toplanan eski yönetim ve partililer duruma tepki gösterince bölgeye polis geldi. Korkun!

0: Gerilimin bir diğer adresi ise Samsun oldu. Kılıçdaroğlu'nun atadığı yeni il başkanı Mehmet Pank, yönetimi devralmak için il başkanlığı binasına gelince kararı kabul etmeyen eski yönetimle tartıştı.
1: Sevgili izleyenler, Özgür Özel'in yeni parti kuracaklarını açıklamasının ardından CHP Genel Merkezi'ne bir pankart asıldı ve özellikle bu pankart çok dikkat çekti. Atatürk'ün resminin olduğu bu pankartta ne Cumhuriyet'inden ne de partinden vazgeçmeyeceğiz ifadeleri yer aldı. Bu şekilde de kayda geçti. CHP'den Özel'e yeni parti yanıtı da verilmiş oldu. CHP binasından vazgeçmeyeceğiz şeklinde bu pankartta da bir yanıt verilmiş oldu aslında, bir gönderme de diyebiliriz. Devam edelim şimdi efendim. Bir aslında skandal bir açıklamayla devam edeceğiz. Boğaziçi Üniversitesi'nin mezuniyet törenine katılan iş kadını Tijen Mergen, muhafazakar öğrencileri ve ailelerini hedef aldı. Kampüsteki atmosferden rahatsızlık duyduğunu belirtti Mergen. Sosyal medya hesabından da bir paylaşım yaptı. O paylaşımda çarşaflı öğrenciler, anneler, takke takan babalar, Türkiye'nin önde gelen bilim yuvasında daha çağdaş bir portre görmek isterdim diyerek İslami değerleri hedef aldı.
2: 28 Şubat zihniyeti yine hortladı. İş kadını Tijen Mergen, Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet törenindeki ailelerin başörtüsünden ve takkesinden rahatsız oldu.
3: Maalesef gün geçmiyor ki bir haşemalı, yani tesettür mayosu olan bir kadına herhangi bir yerde bir saldırı olmasın. Gün geçmiyor ki kamuda çalışan bir başörtülü memura veya herhangi kendisini sosyal alanda ifade eden bir kadına böyle dışlayıcı, ötekileştirici, nefret söylemleri içeren bir takım sözler söylenmesin. Bugün de maalesef yine yani konuşmayalım diyoruz. Türkiye'nin başka gündemleri, daha önemli gündemleri var diyoruz ama maalesef bugün hortlayan bu 28 Şubat zihniyetinin yeniden bu konuları konuşmamız gerektiğini ve geçmişte yaşanan mağduriyetleri, haksızlıkları unutmamamız gerektiğini bize hatırlatıyor.
2: Boğaziçi Üniversitesi'nin 159. mezuniyet törenine katılan okulun eski mezunlarından Tijen Mergen, sosyal medya hesabından İslami değerleri hedef alan bir paylaşım yaptı. Mergen, evlatlarının gurur gününü paylaşmak için kampüse akın eden anne ve babaları, inançları ve kıyafetleri nedeniyle aşağıladı.
4: Kampüse dolaşırken bir kez daha şunu hissettim. Boğaziçi artık Türkiye'nin küçük bir yansıması olmuş. Her kesimden, her yaşam tarzından aileler çocuklarının mezuniyet heyecanını paylaşmak için oradaydı. Çarşaflı öğrenciler, anneler, takke takan babalar, Türkiye'nin önde gelen bilim yuvasında daha çağdaş bir portre görmek isterdim. Yıllar içinde Türkiye'deki değişimin aynen üniversitemde de olduğunu içim buruk seyrettim.
2: Özlemle andığı Boğaziçi Üniversitesi tablosunun 28 Şubat döneminde üniversitelerde hakim olan atmosferi çağrıştırması dikkat çekti.
4: Gençlerin haklı olarak eski görkemli toplu mezuniyet törenlerini yapılamamasını protesto etmelerini de dikkatle izledim. Hepimiz bir zamanlar binlerce mezunun aynı sahneyi paylaştığı, ailelerin tribünleri doldurduğu, dünyanın saygın üniversitelerinde olduğu gibi büyük mezuniyet törenlerini yaşadık. O coşkuyu özlememek mümkün değil. Yine de umudumu koruyorum. Bir gün Boğaziçi'nin de, Türkiye'nin de farklılıkların sadece zenginlik olarak görüldüğü, ortak değerlerin ayrılıklardan daha güçlü olduğu, daha özgür, daha çağdaş, daha kapsayıcı ve daha aydınlık günlere kavuşacağına inancım tam.
2: Farklılıkların zenginlik olarak görüldüğü günleri özlüyorum diyen Mergen'in insanları kılık kıyafetlerine göre ötekileştirmesi ise büyük bir çelişki olarak kayda geçti. Tijen Mergen geçmişte Türkan Saylı'nın kurucusu olduğu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Aydın Doğan'ın vakfı tarafından yönetilen projelere liderlik yapmıştı.
3: Yani bir üniversitenin mezuniyet törenine o üniversitenin mezunu ve mensubu olarak katılan bir hanımefendi yaptığı açıklamayla tekrar o karanlık günleri bize yeniden hatırlatıyor. Yani kendisinin özlem duyduğu, acaba çok merak ediyorum, 28 Şubat döneminde kurulan genç kızları, 17-18 yaşındaki genç kızları üniversiteye kaydetmek için öncelikle ikna odalarını alan zihniyet mi? Yani kendilerinin el üstünde tuttuğu mezuniyet törenleri, başörtülü öğrencilerin ağızlarının kapatılması suretiyle bölüm birincisi dahi olsa sadece kılık kıyafetinden dolayı o öğrencilerin törenlere alınmadığı mezuniyet törenleri mi? Bunlar mı çok çağdaş oluyor? Bu hangi çağdaşlık anlayışına göre insanları bu şekilde sınıflandırabiliyorlar? Doğruluğu çok merak ediyorum.
1: Ne kadar hayatın? Efendim şimdi sırada İstanbul'da trafikte yaşanan

0: Hakkını var mı? Yumruklar mı?
1: O hareketi cezasız kalmadı. 180 bin lira para cezası kesildi. Ehliyetine el konuldu, aracı 60 gün süreyle trafikten men edildi.
2: Sevgili izleyenler, ilginç bir olay var. Hemen paylaşalım sizinle. İzmir'de yaşayan bir kişi hayatında hiç gitmediği Siirt'te trafik kuralı ihlali nedeniyle 10 bin lira ceza yedi. Ceza karşısında şaşkına dönen adam plaka benzerliğinden kaynaklandığını düşündüğü cezaya itiraz etmeye hazırlanıyor şimdi.
1: Hiç gitmediği şehirde 10 bin lira trafik cezası kesildi. Üstelik ters yöne girmekten. İzmir'in Karabağları ilçesinde mobilya ustası olarak çalışan Abdullah Erdal, E-Devlet üzerinden gelen 10 bin liralık ceza bildirimiyle hayatının şokunu yaşadı. Ceza tutanağında aracın Siirt'te bulunan Nuri Bayram Caddesi'nde ters yöne girdiği belirtildi.
3: Çok şaşırdım. Siirt'in sokağını bilmem, haberlerde, televizyonlarda görüyoruz sadece Siirt'i. Bu aracın en uzak gittiği yer Konya'ya gittik memleketimize. Bir de deprem bölgesi, deprem zamanında atölye malum deprem, büyük bir deprem oldu Hatay bölgesinde. Hatay'a malzeme götürdük. Onun haricinde bu araç hiçbir şekilde şehir dışından çıkmadı.
1: Erdal olayın plaka benzerliğinden kaynaklandığını düşünüyor. Kameraya yansıyan görüntülerin incelenmesi halinde yanlışlığın ortaya çıkacağını söylüyor.
3: Araç kullanan kişi ters istikametten kameralardan ceza yemiş. Muhtemelen plaka benzerliği, işte bizim araç mesela şeyli, vizede bunlar hep görüntüleri kaydediliyor, yani resimleri çekiliyor.
1: Mağdur olduğunu belirten Erdal, cezanın iptali için yasal süreci başlatacağını açıkladı.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Sevgili izleyenler, darphane 6 ayda yaklaşık 10 milyon altın bastı. Çeyrek altın 6 milyona yaklaşan üretimli açık ara ilk sırada yer alıyor. Basılan ziynet cumhuriyet altınlarının toplam ağırlığı ise 23 ton 887 kilo 240 gram oldu.
1: Darphane matbaası durmadı. 6 ayda tam 10 milyona yakın altın bastı. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 2026 yılının ilk 6 ayına ilişkin üretim rakamlarını paylaştı. En fazla basılan çeşit ziynet çeyrek oldu.
5: Güvenli liman altında yatırımcıların en çok tercih ettiği altın çeşidi belli oldu. Darphane 6 aylık dönemi içerisinde 10 milyona yakın altın basarken bunların yaklaşık %60'ı 6 milyondan fazlası görmüş olduğunuz gibi çeyreklerden oluştu. Yani yatırımcı en çok çeyreğe yatırımını yaptı.
1: Çeyreği 898.835 yarım, 1.288.413 tam, 44.702 iki buçukluk ve 315'lik ziynet altını takip etti. Böylece ziynet altınlarının toplam ağırlığı 23 ton 887 kilogram 240 grama ulaştı. Cumhuriyet altınında da üretim hız kesmedi. En fazla basılan sikke altın Birlik Cumhuriyet altını oldu. Farklı ebatlarda 1.362.011 sikke Cumhuriyet altını basıldı. Toplam ağırlıksa 9 ton 322 kilogram 489,9 gram olarak kayıtlara geçti. Reşat altınına ilgi de devam etti. Yılın ilk 6 ayında 12.302 adet reşat altını basımı onaylandı.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Efendim, 2027 yılı haç kurası için geri sayım başladı. 1.878.000 hacı adayının katılacağı kuralar noter huzurunda çekilecek. Kura sonuçları E-Devlet üzerinden öğrenilebilecek ve bu yıl Türkiye'ye ayrılan haç kontenjanı ise 84.942 kişi olarak belirlendi.
1: ...2027 yılı hac kurası için geri sayım başladı. Kuraya yaklaşık 2 milyona yakın hacı adayı katılacak. Bu yıl ilk kez ön kayıt yaptıran 252.708 vatandaş da önceki yıllardan

0: kaydı bulunup bu yıl kayıt yenileme işlemini gerçekleştiren 1.625.338 vatandaşın beklediği kura 22 Temmuz'da saatler 10.30'u gösterdiğinde noter huzurunda gerçekleştirilecek. Bu sayede toplamda 1.878.046 hacı adayı kutsal topraklara gitmenin heyecanını yaşayacak. Vatandaşlar kura çekimini canlı yayın aracılığıyla takip edebilecek. Kura sonuçlarını ise E-Devlet kapısı üzerinden sorgulayabilecekler. Ayrıca kura sonuçları kısa mesaj yoluyla da bildirilecek. Suudi Arabistan tarafından Türkiye'ye 2027 yılı hac organizasyonu için tahsis edilen kontenjan 84.942 kişi olarak belirlendi. Kura sonucunda kesin kayıt hakkı elde eden vatandaşlar, kayıt işlemlerini 30 Temmuz Perşembe günü saat 8.30'dan itibaren 18 Ağustos'a kadar E-Devlet kapısı üzerinden gerçekleştirebilecek. 2027 yılı hac organizasyonu kapsamında hacı adaylarının kutsal topraklara gidişlerinin 17 Nisan-11 Mayıs 2027, dönüşlerinin ise 20 Mayıs-15 Haziran 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor.
1: Efendim saatlerimiz 6.40'ı gösteriyor. Yazılı basınla devam edelim. Türkiye Gazetesi'nin ilk sayfasındaki haberleri paylaşacağız şimdi. Manşetini birazdan paylaşalım efendim. Öncesinde diğer haberlere bakalım. 20 şehit veren bakan. Başlık bu şekilde. Rum zulmünün dinmeyen sızısı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti eski Dışişleri Bakanı Kudret Özersay 1974'te Rumların aile fertlerini kıyımdan geçirdiğini belirterek ocağımızı söndürdüler dedi. Kıbrıs'ta Mehmetçiğin müdahalesiyle duran soykırımın sızısı 52 yıldır dinmiyor ve çocukları kestikleri ortaya çıkıyor efendim. Anlatılanlar hakikaten dehşet verici. Türk çocukları başları ve kolları kesilmiş halde çukurlara atılmıştı şeklinde de açıklamalar var. Hemen sağ tarafa bakalım. Şifa için zehir içmeyin diyor. Türk Böbrek Vakfı taş düşürdüğüne inanılarak tüketilen şifalı kaynak sular konusunda bir uyarıda bulundu. Bu sular ağır metal açısından analiz edilmeden içilmemeli. Çünkü yüksek sodyumlu su tansiyonu yükseltir. Yüksek potasyumlu su böbreklere zarar verir. Yüksek kalsiyum içeren de taş yapabilir diyor. İşte bunun için de öncelikle analizinin yapılması gerektiğinin altı çiziliyor. Hemen manşetindeki habere bakalım. Özel okullar YKS'de niye çöktü? Üniversite sınavında 13 şampiyon çıktı sevgili izleyenler. Dün sonuçlar açıklandı biliyorsunuz. Ve bunlar içinde özel okul öğrencisi olmaması da yeni bir tartışma kapısı araladı. Peki neden daha çok devlet okullarından birinci çıktı? Bu kadar paraların yatırıldığı özel okullardan neden bir birinci çıkmadı? Buna bakalım hemen neler söylenmiş. Milyonlar da bunu merak ediyordu. YKS sonuçları açıklandıktan sonra hep devlet liselerinden birinciler çıktı. Ve işte bu 23. sorunun iptal edilmesinden de yine bahsetmiş Türkiye Gazetesi. 67 bin aday da sıfır çekti bu arada. Puanlardaki artışa rağmen sıralamadaki sert düşüşler de hayal kırıklığına sebep oluyor. AYT performansları birbirlerine yakın çıktığı için de TYT ve OBP etkiledi. Yani okul ağırlık puanı. Küsuratlar bile adayları öne geçirdi. Tercihlerin önemine değiniyor şimdi uzmanlar da. Puanı değil sıralamaya odaklanın demişler. Şimdi biz de bakalım bir haberimizde de bunu detaylandırdık efendim. Artık hani tercih maratonu başladı. Tercih sürecinde nelere dikkat etmek gerekiyor? Hem gençler hem de aileler artık bu konuda da merakla bekliyorlar. Hem de biraz da sıkıntılı bir süreç aynı zamanda. Çünkü doğru tercih yapmak doğru bir geleceği şekillendirecek. Bir bakalım uzmanlar neler söylüyor? Tercih süreciyle ilgili nelere dikkat edilmesi gerekiyormuş? İzleyelim haberimizde.
2: Dil sıralamasında 25 bin yapmıştım.
3: Çok büyük bir mutluluk tabii. Ben dün sorsaydınız ilk yüzdeyim derdim. Ama birinci olacağımı tabii ki bilmiyordum.
4: Milyonlarca adayın kaderini belirleyecek sınav sonuçları açıklandı. YKS'de tablo netleşti. Sonuçlar kadar zirveye adını yazdıran liseler ve dereceye giren isimler de oldu. Zirvede özellikle İstanbul'daki köklü okullar var. Kabataş Erkek Lisesi, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kadıköy Anadolu Lisesi. Bu yılın en çok konuşulan okulları. soruları arasına girdi.
5: Kabataş Erkek Lisesi olarak YKS 2026'da 3 öğrencimiz Türkiye birincisi oldu. 4 farklı alanda derece ederek 500 tam puan almış oldular. Bizim için çok anlamlı bir başarı, büyük bir gurur.
4: Ve YKS'nin yıldızları tam 13 aday 500 tam puan aldı. Onlardan biri de Tuğsen Bahar. Alan yeterlilik testinde eşit ağırlık birincisi oldu.
6: Aslında önce siteden öğrenmedim. Arkadaşlarım benden önce öğrenmiş, haberlerden görmüşler. Ben onların mesajlarına uyandım. Direkt şok oldum aslında. Hedefim yüksek olduğu için çalışma saatlerim de yüksekti. Zorlu bir süreçti ama ailemin ve öğretmenlerimin desteğiyle güzelce hallettim.
4: ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy da sosyal medya hesabından YKS'de birinci olan öğrencileri tebrik etti.
6: Ben uzun zamandır ekonomi istiyordum. Küçüklük hayalim hukuk olsa da son zamanlarda ekonomiye kaymıştım.
7: Duygulanmamak elde değil. Bir baba olarak ben ve eşim bayağı bir duygulandık.
8: Öğrenciler tercih yapmak için hazırlanıyorlar ancak kafalarına takılan bir soru var. Acaba emeğimizin karşılığını alabilecek miyiz? İşte onun da sebebi şu. İki öğrenci de aynı neti yapmış olsa da biri on binlerce kişinin önüne geçebiliyor. İşte bunun sebebi ise özel okullarda öğrencilere verilen hormonlu notlar.
9: Bazı arkadaşlarımın sözleri falan hep 100'dü. Bizimki 70-80 falan. Benim puanımı düşürmüştü ama onlarınkini arttırmıştı işte.
8: Onlar özel okulda mı okuyorlar?
9: Aynen.
6: Üzücü bir gerçek. Çünkü her ne kadar devlet okulunda okuyor olsam ve çok zor sınavlardan geçiyorsam da özel okulların tabii ki de not şişirmesine yetişemiyoruz çoğu durumda.
4: Lise ortalamasından oluşan ortaöğretim başarı puanı YKS sonucunu doğrudan etkiliyor ve özel okullardaki yüksek not ortalamaları haksız rekabete yol açıyor. Öğrenciler ve aileler emeğin karşılığının sınav sonucuyla ölçülmesini istiyorlar.
9: Daha çok üniversite bazlı sınav olmasını tercih ederdim.
10: Bakanlık denetimleri arttırılmalı ve de ortak yapılan sınav sayılarının arttırılmasını öneriyorum.
1: Sevgili izleyenler, ikinci el elektronik cihaz satışlarında önce tüm veriler sıfırlanıyor. Hatta cihaz fabrika ayarlarına döndürülüyor. Ancak bu önlem yeterli değil. Zira cihazdaki tüm veriler geri getirilebiliyor. Uzmanlar elektronik cihazlarını satacak kişileri de bu konuda uyarıyor.
0: Elektronik cihazlarınızı satıyor musunuz?
11: Satmayın.
0: Neden mi?
11: O bilgisayarda, o cep telefonunda, o hard diskte bulunan resimler, videolar, banka hesap bilgileri, PDF'ler geri getirilebilir.
0: Evet, yanlış duymadınız. Siz cihazınızı satarken tüm belge ve bilgilerinizi silseniz bile hepsi bir yazılımla cihaza geri alınabiliyor.
11: Satın alan o üçüncü şahıs biraz da teknolojiye meraklıysa sizin eski fotoğraflarınıza, eski resimlerinize, eski videolarınıza, eski yazışmalarınıza, eski şifrelerinizi ele geçirebilir. Bunu ifşa edebilir, sizi taciz edebilir, sizin o şifrelerinizi kullanarak hesaplarınızı hackleyebilir.
12: Fotoğraflar, mesajlar, banka uygulamaları, cihazlarınızı satmadan önce atlayacağınız tek bir adım bile verilerinizi riske atabilir.
11: Veriyi kurtaran kişi girebilir. Bir suç işleyebilir, orada araştırma yapabilir ve sonra ne yazık ki kullanıcı adı ve şifre sizin olduğunuzdan dolayı bir suçlamayla, bir soruşturmayla da karşı karşıya kalabilirsiniz. Farkında olmak lazım. Bilgi güvenliğinin herkes farkında olması lazım. Ben bireyim, benim telefonumda zaten bir şey yok. Ne olacak ki dediğiniz bir fotoğraf, hiç ummadığınız çok farklı bir yerde o videolar, o resimler ya da o bilgiler yayınlanabilir.
12: Bu riskin önüne geçmek için neler yapılmalı?
11: Ticaret Bakanlığı'nın yetkilendirilmiş ikinci el telefon satışı yapabilecek kuruluşlar var. Bunlara satabilirsiniz.
1: Sevgili izleyenler, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde anne ayı ve yavruları bir kişiyi kovaladı. O anlarda da güvenlik kamerası kayıttaydı. Bakın nasıl yansıdı.
0: Yolda yürüyordu. Ayıları karşısında görünce büyük şok yaşadı. Adam kaçtı, anne ayı ve yavruları kovaladı. Görüntüler Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kayda geçti. Bir kişi ilçe merkezinde yürürken yiyecek arayan anne ayı ve iki yavrusuyla karşılaştı. Korkuya kapılan adam kaçmaya başladı. Peşine anne ayı ve yavruları takıldı. Ayılar bir sürü adamı kovaladı. O anlar kameraya yansıdı. Neye uğradığını şaşıran adam kaçarak ayı saldırısından kurtuldu. Anne ayı ve yavruları gözden kayboldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde yaralı ayı görülmesi üzerine çalışma başladı.

0: başlatmıştın.
1: Efendim, menemen soğanlı mı olur, soğansız mı olur tartışmalarına şimdi bir yenisi daha eklendi. İzmirli şefler menemene kaymak da eklediler. Ekibimiz de işte o mutfağa girdi. Bu lezzetin tüm aşamalarını sizler için görüntüledi. Gelin bakalım kaymaklı menemene.
2: Saat yönünün tersinde şöyle arka arkaya çevireceğiz bunu ki açılsın. İçtikçe şimdi şöyle bir uzama testi yapacağım ben size. Geliyor abi. Bak.
3: Uzama testi.
2: Bak, sünme testi diyorum ben. Sündü mü yani? Peynir kendini çekti mi? İçine homojen bir şekilde dağıldı mı? Abi yapmaz mıyım? Yapmaz mıyım abi? Şöyle sağlayacağız tatlı tatlı. Evet. Kıvamı yerine geldi.
4: Vallahi her zaman yiyorum. Haftada bir iki yiyorum. Çok farklı, çok güzel.
3: Soğanlı mı, soğansız mı, peyniri derken kaymaklısı var.
4: Kaymaklısını tercih ediyoruz. Evet. Haftada bir iki kesin gelirim. Çok severek yiyorum.
2: Gerçekten o zaman lezzetli hale getirdim. Pişmaniye gibi açılması. Bakın şu tel. Dokunuyorum tel. Özel bir kaşar peyniri bu.
3: Biz seviyoruz. Sıklıkla da buraya yolumuz düştüğünde geliyoruz zaten.
5: Nasıl oluyor? Kaymak güzel oluyor mu?
3: Güzel oluyor.
2: Evet, geliyor mu? Menemenin sahibi burada mı? Hadi abi uçalım. Uçalım abi.
3: Soğanlı mı olur, soğansız mı olur derken kaymaklı menemen geldi. O da İzmir'de, Türkiye'de ilk defa tescilli menemen. Evet, bu arada biz nasıl yapıldığını ustamızla beraber yapacağız ama bu arada araya girmeye çalışıyoruz. Siparişler çok fazla. Biz bir araya gireceğiz. O arada da nasıl yapıldığını aktaracağız. Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı olur tartışması var Türkiye'de ama İzmir'de kaymaklı, tescilli kaymaklı menemen yapıldı. Peki nasıl yapılıyor?
2: Evet, şöyle geldi. Ver o sarçamızı şöyle. Evet efendim, harcımız var bizim. Domatesden, biberden ve kaymaktan oluşan bunu güzelce.
3: Harçta neler var harçta?
2: Domates, biber, süt, kaymak ve tuz var. Başka hiçbir şey yok. Biz ama tekrardan burada çok hafif tatlı kaşığı kadar kaymak ekliyoruz. Başka hiçbir yağ yok. Kaymağın nefaseti bunun içerisine geçiyor. Yumurtanın beyazıyla orta yağlı bir kaşar peynirimiz var.
3: Kaymağın özelliği ne?
2: Kaymağın özelliği süt kaymak olması. İnek sütünden. Manda olsa çok daha ağır oluyor. Bu inek sütünden çok hafif bir kaymak.
3: Şu anda harcımızı eziyoruz ve iyice ezilmesi lazım. Ve ardından kaymaklarımızı koyacağız. Kaymak süt kaymağı olması gerekiyor değil mi?
2: Evet, süt kaymak. Manda kaymağıyla da yapabilir ama çok ağır olur. Krema kaymaklardan uzak dursunlar. Bu tamamen organik, hakiki bir süt kaymaktır. Süt üstü kaymaktır yani.
3: Evde yapmak istese kaymağını nasıl koysunlar?
2: Efendim,
3: nasıl
2: mutlaka ayrı? Denesinler. Öncelikle biberi koymadan önce kaymağını tavaya bıraksınlar. Normal yağ bırakırmış gibi, tereyağı, çiçek yağı, zeytinyağı gibi kaymak tavaya işlensin. Biz onu kazanlarda yetişemediğin için, çok fazla sirkülasyonumuz olduğu için sabahları erkenden kazanlarla yapıyoruz.
3: Şu anda atılan ne? Onur kardeşimizin anda attığı. Ve bu arada iki kardeş yapıyorsunuz.
2: Evet. Onur kardeşim benim. Ben Şeref ve Onur.
3: Şimdi Onur oradan kaşar mı attı, kaymak, kaşar attı, kaşarlı da.
2: Şöyle kaşarımızı da izninizle şöyle hafiften böyle bir göstereyim. Şöyle orta yağlı bir kaşar peyniri. Şöyle çok tatlı şekilde içerisinde sünmeleri olur.
3: Kaymağı atmadan önce iyice suyunu çektiriyoruz. Şimdi kaymağı atmaya başlıyoruz.
2: Şimdi kaymağımı veriyorum efendim ben şöyle. Biz buna bir tatlı kaşığı kadar kaymak aşağı yukarı veriyoruz. Daha önceden de kaymak eklentisi zaten içerisinde vardı. Şimdi tekrardan verdik. Şöyle hafif hafif.
3: Kalorisi yüksek oluyor ama değil mi? Efendim, enerji.
2: Yani çok fark etmez. Yaklaşık 17 ila 20 gram arasında yağ olduğu söylenir menemenlerde. Yaklaşık 200 kalori değeri olduğu söylenir. Bizim menemenimizin bizim hesaplattığımıza göre 230-240 kalori. En fazla 250 kalori olacağını düşünüyoruz biz. Yani hesaplananlar 230 kalori olduğunu söylüyor. Çünkü başka yağ yok. Porsiyonlar zaten belli. Bir kişilik bu.
3: Yumurtalı isterseniz üzerine bir de yumurta ekleyeceğiz. Ve ondan sonra da servise hazır olacak.
2: Sarıları bir. Şöyle sarıları yumurta şeklinde. İki tane yumurtanın sarısı bir porsiyon için gayet yeterli oldu.
3: İşte burada o yumurta kaç dakika kalıyor?
2: Çok kalmıyor efendim esasında. Yani toplamda bir yumurta girdikten sonra 60 saniye falan kalıyor. Şöyle bak, zemini yanmaz, tavanın kenarları yanar. Onu bazen izleyicilerimiz diyor ki abi yandı. Hayır, peynir yanıyor efendim orada. Çünkü yanacak ki karamelize olan kıvamı içine eşleyecek. Takla atan menemen kaymaklı menemen.
3: Şunu da söyleyelim, menemenimiz bizim İzmir'e az kaymaklı oldu ama bir de

0: Takla atan oldu. Bir de takla attıralım.
1: Abi şöyle göstereyim. Takla atması sebebi suyunu çektirdik. Kaymak ekledik. Yumurtanın sarısını ekledik. Şimdi bir kıvam yarattık. Evde de yapabilirler. Gönül attılar. Reçetemizi saklamıyoruz. Bütün meslektaşlarımız şu anda kaymaklı olarak yapmaya başladılar. Gördüğüm zaman mutlu oluyorum. Yapabilirler.
0: Ama tescili sizde.
1: Tescili bizde. Organik ilk yapan biziz. Bu kayıtlar Kültür Bakanlığı kayıtlarında. Beytrağın olarak biz varız.
0: Siparişler hızla gelmeye devam ediyor. Tabii ki şu anda görmüş olduğunuz gibi siparişlerin başında Onur ve Şeref kardeşler var. Onlar hızla menemenlerini çıkartmaya devam ediyorlar. İşte bir tanesi çıktı.
2: El yapıyor abi.
0: Şeref şefimiz şu anda koşarak siparişlerini götürüyor. Kendisi götürüyor görmüş olduğunuz gibi. Soğanlı mı olur, soğansız mı derken kaymaklısı nasıl buldunuz?
3: Ben zaten sürekli geliyorum. Sürekli yiyoruz. Beğendiğiniz için de devamlı geliyoruz.
0: Kaymaklı menemen olur muymuş?
3: Olurmuş.
1: Menemenimiz
0: şöyle ustamızın dediği gibi taklatan menemenimiz de
1: sıcaktır, yanmayız.
0: Kaymaklı menemeniz geldi. Tabii ki zevkler farklı. Soğanlı mı, soğansız mı olarak değişiyor. Ama kaymaklı menemen de İzmir'de ilk defa yapıldı. Tescil de aldı. Biz de şimdi ustamız yaptı. O kaymaklı menemenden ilk defa tadacağız. Bakalım nasıl bir lezzet olmuş menemende. Onu size aktarmak istiyorum. Gerçekten çok hafif ve kıvamı o güzel bir şekilde. Kaymak çok fazla gelmiyor ama dediğim gibi o lezzeti katmış kendisine ve hafif olmuş.
4: Çok güzel, çok beğendim. Aşırı hafif, hiç de yormuyor midemizi. Çok güzel, çok beğendim.
5: Efendim esasında deneme yanılma yoluyla oldu dürüst konuşmak gerekirse. Dolabımızda kardeşimle beraber ailemizden işimizi aldığımızda bizler reçeteleri ailemizden aldık ama mesleklerimiz alaylıydık. Yani kendi mesleklerimiz başka alanlardı. Biz acaba buraya ne katabiliriz? Biz acaba buraya nasıl bir dokunuş sağlayabiliriz dediğimizde kardeşim Onur Bey'le beraber dolabımızdaki bütün işte pastırmalar, ıspanaklar, pırasalar, farklı farklı kalemleri. O zaman elimizde hatta bir manda kaymağıyla çalışmıştık. Ürünleri denedik menemenle beraber kavurduk. En çok hoşumuza giden ise manda kaymağı oldu. Fakat ağırdı. Biz bu ağırlığı nasıl çözeriz dediğimizde bir süt kaymak yapma fikri ve yaptırma fikri ortaya çıktı. Ve şu an son geldiğimiz nokta çok kaliteli bir süt kaymakla menemenimizi başka hiçbir yağ koymadan kavuruyoruz. İlk zamanlar ben işte kaymaklı menemen yaptım abi yer misin dediğim esnafımız, özellikle sanayi esnafımız, yok kardeşim sen bana normal menemen ver delikanlı diyenler, ya Almanya'dan dayımın oğlu geldi, seni sosyal medyadan görmüşler, kaymaklı menemen yapıyormuşsun, biz kaymaklı menemen yiyeceğiz diye şimdi bizden sıra alıyorlar, sıraya giriyorlar ve kaymaklı menemenimizi dünyanın farklı coğrafyalarındaki gurbetçi halkımıza, Türklere zevkle ve ilgiyle yetiştirmeye çalışarak yapıyoruz.

0: İyi sabahlar efendim, tekrar hoş geldiniz A Haber ekranlarına. Saatlerimizi artık 7 yapmak üzereyiz. Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz yeni saatimizde de. Efendim şimdi 10. günde itiraf geldi. 6 Şubat depremi sürecinde ününe ün katarak bağışçılardan, yardımseverlerden topladığı paralarla yasa dışı kumar ve bahis oynadığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılmış. Akabinde tutuklanmıştı. Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent cezaevinden mektup yazarak suçlamaların birçoğunu kabul etti. Kumar bağımlısıyım dedi. Borç çarkını derneğin kasasından para alıp giriştiği usulsüzlükleri de tek tek anlattı.
1: Kumar çok kötü bir hastalıktır. Ünüme, hırsıma ve zaaflarıma yenildim. 35 milyon lira borç 6 ayda 250 milyon olur mu? Oluyor. İşte bu inanılmaz itiraf tutuklu Haluk Levent'ten geldi. Ve her satırı kendi ağzından gerçekti. Aşkınla güzel. Yüzlerce bağışçının duygularını sömürüp suistimal etti. Dev bir vurgun ağı kurmakla suçlanan Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, demir parmaklıklar ardından sessizliğini bozdu. Cezaevinden yazdığı mektupta kumar batağına düştüğünü detaylarıyla anlattı. Haluk Levent adeta günah çıkardı.
2: Bana fazla güvenmeyin, ben her an satarım hepinizi yani.
3: Haluk Levent kaleme aldığı o mektupta bir kumar bağımlısı olduğunu ve işin içinden

0: çıkamayıp bir kısır döngüye girdiğini yazdı. Ayrıca biriken borçları içinde çevresinden yüksek faiz ve vaatlerle borç aldığını ifade etti.
1: Ben yeteri kadar iyi bir insan değilim. Borçlarım için insanlardan borç almak adına 2-3 katını teklif eden biriyim. Hastalık yani. Ailem, dostlarım, arkadaşlarım benden bu konuda utanabilirler. Daha ortaya çıkmayan, borçlu olduğum çok kişi var. Yüzlerce insandan borç aldım. Kimi insanlar faiz istemedi. Aynısını ödedim. Kimilerine 3-4 kat borçlandım. 35 milyon borç 6 ayda 250 milyon olur mu?
2: Ahbap Derneği parasını zimmetine geçirdiği iddialarına da yanıt veren Levent, dernek bünyesinde usule uygun olmayan işler yaptığını doğruladı. Ama ne var ki sözlerinde yine de ısrarcıydı. Bu hırsızlık değil, usulsüz borçlanma dedi.
1: Son bir yıl dernek bünyesinde usulüne uygun olmayan borçlanmalara girdim. Bunun suçu da, cezası da bellidir. 50 milyon lira karşılığında altın alımı ve bir arazi teminatı vardı. İçişleri Bakanlığı denetimi gelmeden hepsini yerine koyacak gücüm vardı. Sadece biraz zaman lazımdı. Çünkü son bir yıl oradan al, buraya ver, buradan al, buraya ver mantığıyla borç 5'e katlandı. Usulsüz işlem yaptım. Ama nasıl olsa denetim öncesi borcumu kapatırım dedim.
0: Mektubun devamında skandalları ardı ardına yazan Haluk Levent, büyük vurgunu kapatmak için zamanla yarıştığını yazdı. Ayrıca dernekten aldığı 140 milyon lirayı son anda topladığını iddia etti.
1: Cuma günü Ahbap'a geri ödemem gereken her şeyi ayarladım. 50 milyonluk altın. Ayrıca Çerkezköy müdürüne Ahbap Derneği çalışanını gönderdim. Borcuma karşılık bugün değeri 150 milyon TL olan 20 adet 3 artı 1 evin girişleri yapıldı. Maalesef cuma akşamı yetişmedi. Pazartesiye kaldı. Eksikliğim olan 140 milyon TL'yi de hazırladım. Derneğe 140 milyon ödeyecektim. Ödeyemeden yakalandım.
3: Efendim, Türkiye'yi yasa boğan Narin Güran cinayeti davasında sıcak bir gelişme yaşandı. Cinayete yardım etmekten 17 yıl hapis cezası alan Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ve kardeşi hakkındaki iddianame de kabul edildi. Karar duruşması günü adliye arkasında araçlarında iki ruhsatsız tabancayla yakalanan oğul İbrahim ve amca Mehmet Bahtiyar için 3'er yıla kadar hapis istendi. İddianamenin detaylarına bakalım şimdi.
4: Narin Güran cinayeti davasında sanıklar hak ettikleri cezayı aldı ancak sular bir türlü durulmadı. Sanık Nevzat Bahtiyar'ın 17 yıl hapis cezasına çarptırıldığı duruşma günü adli arkasında şüphe üzerine durdurulan araçta iki ruhsatsız tabanca ile geçirilmişti. O araçta yakalanan, ardından da tutuklanan Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ve kardeşi hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Oğul İbrahim Bahtiyar ve amca Mehmet Bahtiyar için 3'er yıla kadar hapis istendi. İbrahim Bahtiyar ifadesinde Narin'in ailesi tarafından sürekli ölümle tehdit edildiklerini ve silahları korunmak amacıyla internetten aldığını öne sürdü. Savcılık silahtan haberim yoktu diyen amca Mehmet Bahtiyar'ın beyanını ise suçtan kurtulmaya yönelik buldu. Silahların araçta göze görünür yerde olduğu ve şüphelilerin telaşlı hareketler sergilediği de iddianamede yer aldı. İsimleri silahlı suçlara karışan iki sanık, ruhsatsız silah ve mermi taşımak suçundan hakim karşısına çıkacak.
3: Kahramanmaraş'taki korkunç okul katliamında emsal niteliğinde bir karar çıktı sevgili izleyenler. Ayser Çalık Ortaokulu'nda 9 öğrenci ve bir öğretmeni katleden İsa Aras Mersinli'nin polis baş müfettişi olan babası ve annesi hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Oğlunu poligonda atışa götüren ve evde silahları ortada bırakan baba için olası kasla öldürme suçundan dava açıldı. İşte facianın adli sürecine dair çarpıcı detaylar.
5: Bir öğretmen ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği okul saldırısında yargılama başladı. Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi kanlı saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin anne ve babası hakkındaki iddianameyi kabul etti. Polis baş müfettişi olan baba Uğur Mersinli hakkında 10 kişiyi olası kasta öldürmek suçundan dava açıldı. İddianamede babanın çocuğunun psikolojik durumunu ve silahlara ilgisini bilmesine rağmen onu poligona

0: götürdüğü ve evdeki silahları kolay ulaşılabilir şekilde bıraktığı hatırlatıldı. Anne Peyman Pınar Mersinli içinse bilinçli taksirli ölüme neden olma suçundan ceza istendi. Annenin çocuğunun psikolojik sorunlarına yönelik uyarılara rağmen gerekli sağlık başvurularını yaptırmayarak ihmalde bulunduğu vurgulandı. 15 Nisan'da yaşanan olayda ortaokul öğrencisi İsa Aras Mersinli, babasının silahlarıyla okulda katliam yapmış, faciada bir öğretmenle 9 öğrenci hayatını kaybederken 15 öğrenci ise yaralanmıştı.
1: Sevgili izleyenler, yazılı basına devam edeceğiz. Şimdi sabah gazetesine bakalım. Saatlerimizi de 7.05 yaptık. Sabahın hemen manşetindeki haberle de başlayalım dilerseniz. Rüşvet bagajıyla yeni partiye, işte başlık böyle, iç siyaset var. Özgür Özel yeni parti kararını CHP kürsüsünden açıkladı. Yolsuzluk, rüşvet almak ve delege borsası kurmakla suçlanan Ağbaba, Bulut, Karabat, Özel gibi isimler Özel'in partisinin kurucusu olacak. Burada da tek tek fotoğrafları da paylaşılmış. CHP'de butlan kararıyla görevden alınınca her türlü hukuksuzluğa imza atan ancak provokasyonları sonuçsuz kalan Özel, şaibeli isimlerle yoluna devam ediyor. Adayların rüşvetle belirlenmesi, ihale usulsüzlükleri gibi sayısız suçlamaların merkezindeki Veli Ağbaba'nın yine A takımında yer alması bekleniyor. Rüşvetle anılan kurucular var. İşte az evvel bahsettiğimiz isimler. İBB yolsuzluk iddianamesinde adı geçen ve İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer de yeni partinin öncü isimlerinden olacak. Özelciler il başkanlığını soyarken basıldı. Ankara İl Başkanlığı'nı haftalardır boşaltmayan Özel yanlısı grup binadan eşyaları çıkarırken yeni yönetime yakalandı. Yeni il başkanı Fahri Yıldırım yaşananlarla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını da açıkladı. İmamoğlu'na Stepne Partisi diğer başlıkta CHP'de yaşanan fikirsel bir bölünme değil, amacı yolsuzluk soruşturmasından tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu içeriden çıkarmak olan bir girişimle karşı karşıyayız. Silivri direktifleriyle hareket eden Özelse geleceğe dair güven vermiyor. Melih Altınoğ'un yazısı efendim bu da. Sol tarafa bakalım hemen. Kıyamete kadar beraber olacağız. Fırat Kalkanı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine gönderilen 30 bin gıda kolisine Başkan Erdoğan'ın dayanışma mesajı içeren mektubu da konuldu. Şöyle yazıyor: aziz Suriyeli kardeşlerim, Türk milleti dün olduğu gibi bugün de yarın da yanınızdadır. Devrimden sonra ülkenizin dünyaya entegrasyonu yolunda kısa sürede ciddi mesafe aldınız. Bu güzel ilerlemeyi Türkiye olarak hep destekledik. Her zaman ifade ettiğimiz gibi biz bin yıldır buradayız, beraberiz, komşuyuz mesajı yine Başkan Erdoğan'dan geldi. Hemen altındaki habere bakalım efendim. Gözü büyük çiftine çifte mutluluk. Adıyaman'da faizsiz evlilik kredisiyle yuva kuruyor Murat ve Serap Gözübüyük çifti. Bir yıl sonra da dünyaya ikiz çocukları geliyor. İkiz kız çocuklarının büyük mutluluğunu yaşarken çiftin aldığı 150 bin liralık kredi ise hibeye dönüştürülmüş. Bu şekilde de çifte mutluluk yaşıyor. Sabah gazetesi de böyle bir başlık paylaşmış. Hemen altına bakalım. Gazze'ye Berlin duvarı. Ateşkese rağmen soykırım devam ediyor efendim Gazze'de. Biz de her daim aktarmaya devam ediyoruz orada yaşanan gerçekleri. Katil İsrail, Mısri ailesinin evini bombaladı. Anne ve 4 evladı can verdi. Siyonistlerin Gazze şeridini Berlin duvarı benzeri 23 kilometrelik bir duvarla bölmeye başladığı da ortaya çıktı. Bakın o görüntüler de ekranlarınıza geliyor. Hemen fotoğraflı hali. Son habere bakalım. 6,5 milyonluk zor soruya yanıt yok. Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklanan Oğuzhan Uğur hesabındaki şüpheli paraya yanıt veremedi. Babala TV sahibi Oğuzhan Uğur'a 1 Kasım 2024'te şirket hesabına yatırılan 6,5 milyon liranın kaynağı soruldu. Uğur parayı ev kredisi ve çalışanların maaşlarını ödemek için bir aile dostundan aldığını söyledi. Ancak kimliğini açıklamadı. Uğur ve 8 şüpheli suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıyla tutuklandı. Oğuzhan Uğur Haluk Levent'in de bulunduğu Çorlu Karatepe cezaevi gönderildi sevgili izleyenler. Evet, sabah gazetesinin ilk sayfasındaki dikkat çeken haberleri sizinle paylaştık. Devam edeceğiz şimdi Trabzon'dan bir haberle. Sevgili izleyenler, Trabzon Uzungöl'e tatile gelen Suudi turist dere kenarında fotoğraf çektirmek isterken suya düştü.

0: Kardeşi de abini kurtarmak için peşinden atladı ancak ikisi de akıntıya kapıldı. Çevredekiler kardeşi kurtardı ancak abi hayatını kaybetti.
1: Deri kenarında poz verirken canından oldu. Suudi Arabistan'da Abdülaziz Al-Harbi, kardeşi Omar Al-Harbi ile tatil için dünya çapında Trabzon Uzungöl'e geldi. İki kardeş bölgeyi gezerken Abdülaziz Al-Harbi kardeşinden dere kenarında fotoğrafını çekmesini istedi. Poz vermeye çalışırken ayağa kayan 39 yaşındaki Abdülaziz Al-Harbi dengesini kaybederek suya düştü. Deredeki bir ağacın dalına tutunan Al-Harbi'yi kurtarmak için 23 yaşındaki kardeşi Omar da suya atladı. Ancak ikisi de akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı. Çevredekiler yardıma koştu. Boğulma tehlikesi geçiren Omar Al-Harbi son anda kurtarıldı. Abi Abdülaziz ise gözden kayboldu. Bölgeye sevk edilen AFAD ekiplerinin yaptığı arama kurtarma çalışmalarında Abdülaziz Al-Harbi'nin cansız bedenine ulaşıldı.
0: Efendim, boğulma vakalarına bakacağız şimdi. Sıcak hava boğulma vakalarının da beraberinde getiriyor ne yazık ki. Şanlıurfa'da serinlemek için baraj gölüne giren 15 ve 12 yaşındaki iki kız kardeş boğuldu ne yazık ki. Diyarbakır ve Adana'da da sulama kanalında iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
2: Serinlemek için suya girenlerden acı haberler peş peşe geldi. İstanbul'dan Şanlıurfa'ya tatil için giden iki kız kardeş serinlemek için Atatürk Baraj Gölü'ne girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan kardeşler için AFAD ve jandarma ekipleri harekete geçti. Yapılan aramalarda 15 yaşındaki Merve Nur Çakırtaş ve 12 yaşındaki Eda Nur'un cansız bedenlerine ulaşıldı. Bir acı haber de Diyarbakır'dan geldi. Silvan ilçesinde hayvanlarını otlattığı sırada sulama kanalına giren genç çobandan haber alamayan yakınları ihbarda bulundu. Dalgıç ekiplerinin de katıldığı arama çalışmalarında 20 yaşındaki Mecnun Demir'in cansız bedeni kaybolduğu yerin 10 kilometre uzağında bulundu. Adana'nın Seyhan ilçesinde de kıyı boyu caddesinde yürüyenler sulama kanalında bir kişinin hareketsiz olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Akıntıya kapılan kişinin kanalda sürüklendiğini belirleyen ekipler çalışma başlattı. İhbar noktasından yaklaşık 5 kilometre uzakta 45 yaşındaki Aykut Şahin'e ait cansız beden sudan çıkarıldı. Otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

0: Ve sevgili izleyenler, şimdi çarşamba günündeyiz, haftanın ortasındayız. Havanın notlarına bakacağız. Kıymetli konuğumu hemen sizlere takdim edeyim. Meteoroloji uzmanı Adil Tek. Günaydın hocam.
1: Günaydın.
0: Nasılsınız?
1: Merhaba. Teşekkür ediyoruz. Sıcak.
0: Evet, sıcak ama bugün galiba yağış da bekleniyor.
1: Evet,
0: bir bakalım değil. Hocam nasıl olacak bugün hem İstanbul üzerinde hem Türkiye genelinde?
1: Şu an önünde durduğumuz harita bugün öğle saatlerinin sıcaklık haritası. Yani saat 3'e doğru olan ülke genelindeki sıcaklık. Trakya çok sıcak, Ege çok sıcak, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz'de sıcaklıklar artmış vaziyette. Buradaki derece sıcaklık değerleri tabii 40 derecelere yakın ve 40 derecenin üzerindeki
0: değerler. Bu kadar
1: değerler.
0: Kızardıysa zaten 40'ın üstü diyoruz,
1: yani yandaki skalamızda da zaten orada da sıcaklıkları orada gözüküyor. İstanbul'da yani 34-35 derecelere kadar çıkıyor bugün için. Özellikle
0: hocam çok bunaltıcı bir hava vardı. Dün akşam da öyle nemle birlikte İstanbul'da sanki bir yağış habercisi gibi değil mi?
1: Bir yağış geliyor tabii ki ama nem zaman, şunu söyleyeyim, nem her zaman yağış habercisi, yüksek nem değildir.
0: Tabii bunu onu da söyleyelim. Evet.
1: Yani Ege çok sıcak, Aydın'da 40-42 derecelere kadar çıkıyor, biraz sonra illerimize baktığımızda göreceğiz. Batı bölgeler çok sıcak, bu sistem biraz daha yarın ve sonraki günlerde İç Anadolu'ya doğru biraz daha etkisini gösterecek ama bu kadar yüksek değerler başkent falan biraz daha ısınacak. Güneydoğu Anadolu 40-45 dereceleri artık yaklaştı. Trakya çok sıcak vaziyette.

0: Karadeniz biraz daha serin. Şu saatte itibariyle o taraflarda çok bulutlu ve kapalı bir hava var. Yurdun genelinde hava açık. Şu anda Antalya'da sıcaklık 31 derece. Çok sıcak Antalya. Gündüz içerisinde bu 38-39 derecelere kadar Antalya'da çıkmış olacak. Hemen yağış haritamıza da verirsek gelen bir yağışlı sistemimiz var. Balkanlar, Balkanlardan o kışın çok konuştuğumuz Balkanlardan gelen soğuk yağışlı hava dediğimiz bir hava. Yaz aylarında da zaman zaman Balkanlarda çok sık olmamakla birlikte yine böyle yağışlı sistemler geliyor. Bugün akşam saatlerinin haritası bu. Akşam saatlerine doğru özellikle Bulgaristan ve Romanya üzerinden sarkacak olan sistem Edirne Kırklareli çevrelerinde yağışlar bırakıyor ve akşama doğru da özellikle Trakya'nın genelini, İstanbul'un da ağırlıklı olarak Avrupa yakasını ve kuzey kesimlerinde yağış bırakacak gözüküyor. Sistem çok güneye sarkmıyor bu yağış sistem ve Marmara'nın güneyine doğru sarkıyor. Yarın özellikle yarın ve daha sonraki yani yarın Batı Karadeniz, Marmara, Orta Karadeniz'e doğru yağışlar var. Bu yağışlar, bu sistem çok sert değil, sıcaklıklar düştürür ama kısa kısa lokal konvektif yani dar alanlarda kuvvetli yağışlar bırakabilir. Böyle bir riski de var bu yağışlar.
1: Yani yine geçenki manzaralar kayda geçer mi hocam? Yani işte bu köprü altlarında göle dönüşen caddeleri görür müyüz?
0: Gece ve yarın sabah saatleri için bu riskler var.
1: Ona göre önlemini alsın.
0: Aslında şu anda mesela Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün radar görüntüleri var. O radar görüntülerinde şu anda daha o yağış yansımış değil. Yani evet. Bulgaristan'a kadar kapsıyor yağışlarını. Şu anda yansımış değil. Biraz daha yaklaşmaya başlayınca yani akşam ve gece saatlerine doğru bir tahmin oluşuyor ama tabii ki bu yaz yağışlarının özellikle bazen yani tahminin de ötesine geçiyor. O konvektifi de çok artıyor ve modellerde bazen sapmalar oluyor. Yağış kuvvetlenebiliyor dar alanlarda. Bu gece için durum böyle ama esas sıkıntı cumartesi günü. Cumartesi günü diyeceğiz ki özellikle önce Marmara'dan başlayarak ya yaz gününde kışı yaşadık.
1: Hem soğuk olacak yani.
0: Sıcaklıklar düşüyor. Şimdi şöyle vücudumuz şu sıralar 30 derecelere alıştı örneğin İstanbul'da. 30 derecelerde gidiyoruz. Bu sıcaklık değerleri birden 21-22 derecelere düşmeye başlayınca yani uzun soluklu 21-22 dereceyi görmeye başlayınca ne oluyoruz? Diyeceğiz hafta sonu özellikle cumartesi pazar iki gün çok soğuk bir hava var. Marmara, Batı Karadeniz ve buralarda sel su baskını riskleri var. Beraberinde kuvvetli yağışlar da olacak gözüküyor.
1: Şöyle bakalım hocam biz de tek tek bölge bölge gidelim hızlıca.
0: Evet bu yağışlı sistemle Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'da yağışlar var. Akşam öğleden sonra yani saat 3'ten sonraki gibi bu yağışlar. İstanbul'da da bu yağışlı sistem akşam saatlerine doğru.
1: Bakalım hemen yine İstanbul üzerinde
0: akşam
1: de tekrar.
0: Akşam saatlerine doğru gelmiş olacak. Bugün İstanbul 34 derece yükseliyor sıcaklık ama artık ondan sonra düşmeye başlayacak sıcaklıklar. Dediğimiz gibi bugün yağış var. Yarın biraz etkisini kaybetmiş olacak. Sabah saatlerinde biraz sarkabilir bu yağışlı sistem. Cuma ve cumartesi yine yağış geçişlerini göreceğiz ama özellikle cumartesi ve pazar yani cumartesi yağışı kuvvetli. Pazar günü yağış devam ediyor olacak. O 27 derece sıcaklıklar ortalama bir diğer İstanbul'da yer yer o sıcaklıklar 24-25 derecelere kadar. Gece sıcaklığı 22 derecelere kadar.
1: Cumartesi için uyarıda bulunalım o zaman hocam.
0: Cumartesi dikkat kuvvetli yağış beraberinde dolu riski var bunu söyleyelim. O 2017 olan o dolu riskinin
1: yani böyle ceviz büyüklüğünde yani
0: süper,
1: bir dolu
0: süper hücre oluşmaya süper hücre oluşmaz o süper hücreydi o 2017'deki ceviz büyüklüğüne ulaşmasa da yine bir risk
1: şiddetli
0: var
1: bir dolu riski
0: gözüküyor.
1: Evet Ege'ye bakalım hocam.
0: Ege'de de sıcaklıklar bugün zaten tap noktada yani dün ve bugün artık en yüksek değerlerdeydi. Evet, yarın itibaren biraz daha sönümlenecek sıcaklık değerleri. Genel olarak yağış yok çok yüksek sıcaklıklar var ama devam eden günlerde şöyle söyleyelim bugün 38 derece 35 derece yani bu şimdi şöyle ben şu son analizim var İzmir için. Tabii. Son dakika bazen burada şeylerimiz olabiliyor yani mesela bu dün gecedenki tahmindir ama şu sabah son dakika tahminimiz mesela İzmir için cuma cumartesi yağmur gözüküyor şu anda
1: yağış evet
0: 35-34 derecelere düşüyor sıcaklıklar da düşüyor ama biraz da yağmur İzmir için gözüküyor yüksek sıcaklıklar Ege'deki yüksek sıcaklıklar bugünden sonra yavaş yavaş sönümlenmeye başlayacak ama tabii bu 27-28 derece düşmeyecek. Yine 30 derecelerin Ege üzerinde devam eden sıcaklıklar var.
1: Akdeniz'e devam edelim hemen.
0: Evet Antalya 40'ta şu saatlerde az önce yani gelmen yani buraya gelirken ben de Antalya sıcaklığına baktım 31 dereceydi. Şu saatlerde 31 derece öğlen saatleri 44 derece çıkacak. Çünkü kuzeyli akış var. Antalya'da bugün nem yok. Ama 44 derece sıcaklık var. Yani
1: daha kuru bir hava var.
0: Daha kuru bir hava. Nem sürüyor ama sıcaklık oldukça yüksek. Yarından itibaren de buradaki sıcaklıklar.
1: Cumartesi yine yağış gördük.
0: Sıcaklıklar düşmeye başlayacak. Cumartesi o yağışlı sistem özellikle Toroslarla birlikte Antalya'ya doğru da sarktığını söyleyebiliriz yağışlı sistemin.
1: Evet, siz devam edin hocam.
0: Akdeniz'den İç Anadolu'ya geçtik.
1: Hemen bakalım.
0: Genel olarak sıcak bugün, yarın biraz daha sıcak olacak. Yağış bugün için yok gözüküyor. Hemen başkent Ankara'ya da bakalım detaylarına. Yarından sonraki günlerde Cuma, Cumartesi başkentte yağışlar, sıcaklıklar gördüğünüz gibi orada 22 dereceye kadar düşüyor. 33 derece bugün, gece saatlerinde 18 derecelik bir sıcaklık başkent için gözüküyor.
1: Bekleniyor şu anda. Hı-hı. Evet, İç Anadolu'daki durum da böyle. Hemen hızlıca Karadeniz'e bakalım hocam.
0: Var. Olacak.
1: Evet, kıyı hattı boyunca yağış görüyoruz.
0: Karadeniz'in doğusunda özellikle öğleden sonraki saatlerde yani Doğu Karadeniz'de yağışlar var. Batı bölgelerdeki batısındaki yağışlar yarından itibaren kendini gösterecek. Hı hı. Sıcaklıklar batısında biraz daha yüksek. Doğusu her zaman olduğu gibi bu mevsim için yani ortalamalar civarında seyreden bir Karadeniz var. Trabzon detayı bakalım.
1: Bakalım hemen hocam diye.
0: Trabzon'da da bugün yağmur devam eden günlerde yarın yağış kesiliyor ama bu batıdaki yağış sistem oraya doğru da kaymaya başlayacak ve sıcaklıklarla birlikte yani 20 derece sıcaklık devam ederken yağışlar da bu günlerde devam ediyor olacak.
1: Ciddi bir yağış mı bekleniyor hocam? Geçiş
0: şöyle
1: şeklinde
0: söyleyeyim,
1: mi?
0: Batı Karadeniz'deki yağışlar özellikle cumartesi günkü yağışlar çok kuvvetli. Sel, su baskını riski bulunuyor.
1: Evet, bu uyarıları yapmamız çok kıymetli şu anda. Evet. Yine o noktada yaşayan izleyicilerimiz için Güneydoğu Anadolu bölgesiyle devam edelim.
0: Güneydoğu Anadolu'daki yüksek sıcaklıklar devam ediyor. 40 derecelerimiz, 42
1: derece. Burası kızaran bölgemizdi zaten kızaran sıcaklık haritamızda. Bölgemiz
0: ve bunlar da önümüzdeki günlerde yine birkaç derecelik düşüşler olsa da yine yüksek sıcaklıklar devam edecek ama yaklaşık bir 6 derecelik önümüzdeki pazar gününe doğru baktığımızda bir 6 derecelik düşüş var. Serin hava biraz daha etkiliyor ama tabii ki az önce Ege için söylediğimiz değerler yani 30 derecelerin altına inmez. Yani bir şey az düşer ama çok aşağıya inmediğini söyleyebiliriz.
1: Evet, hemen Doğu Anadolu'ya da bakalım hızlıca.
0: Kuzeydoğusunda yağışlar bugün var zaten. Kars Ardahan bugün yağmurlu. Ağrı'da da doğusunda yağışlar var. Öğleden sonraki yağışlar, buradaki yağışlar. Genel olarak güney yine sıcak. Çok değişen bir şey yok. Yani sıcaklıklar çok uzun vadede değişmiyor. Hemen Erzurum'da da
1: bakalım. Hızlıca bakalım.
0: Ve sıcaklıklar aynı. Yani Doğu Anadolu'da çok fazla bir değişiklik yok. Batıya dikkat. Bugün akşam ve gece saatleri Trakya'da başlayacak olan yağış sistem Marmara'ya doğru gelecek. Yer yer lokal kuvvetli yağışlar olabilir.
1: Evet, şimdi uyarıları yapalım. Bazen bu yağışlı havalarda özellikle trafik kazaları da kaçınılmaz oluyor hocam. Şimdi arkadaşlarım da beni bir taraftan uyardı. Ne yazık ki bir kaza haberi paylaşacağız. Sevgili izleyenler, bir otobüs kazası haberi haber merkezimize ulaştı. Şimdi bir taraftan ekranlarınıza taşıyacağız o görüntüleri. Kütahya'da bariyerlere çarpan ve sonrasında devrilen yolcu otobüsünde ilk belirlemelere göre 31 kişi yaralandı. İstanbul Kuşadası seferi yaptığı öğrenilen yolcu otobüsü Kütahya Afyonkarahisar yolunda devrildi. Kazanın 112 acil çağrı merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 31 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Kütahya Afyonkarahisar karayolu Afyonkarahisar istikametinin trafiğe kapalı olduğu bilgisini de sizinle paylaşalım. Efendim, ekranlarınıza yansıyan son dakika bilgisi ne yazık ki üzücü bir kaza haberi. Haber merkezimize yeni ulaştı. Hemen ayrıntıları tekrar paylaşalım sizinle. Kütahya'da yaşandı. Bariyerlere çarpıyor bir otobüs, ardından devriliyor ve şu an için ilk belirlemelere göre 31 kişinin yaralı olduğu bilgisi paylaşıldı. A Haber muhabiri Veda Sezer şimdi telefon hattımızın diğer ucunda, daha fazla ayrıntıyı bizimle paylaşmak için bekliyor. Vedat, günaydın, geçmiş olsun, dileklerimizi iletelim, son durumu senden dinleyelim.
2: Günaydın. Bu talihsiz ve üzüntü verici kaza sabah saatlerinde meydana geldi. Afyon Kütahya karayolu arasında 36. kilometrede sürücüsünün kontrolden çıkardığı otobüsün bariyerine çarptıktan sonra devrilmesiyle meydana gelen kazada maalesef 31 kişi farklı yerlerden yaralandığı belirlendi. Ve ilk belirlemeye göre bu 31 kişi yaralanan vatandaşlarımız çeşitli hastanelere kaldırıldı ve olayın duyulmasıyla birlikte olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüsün İstanbul'dan Kuşadası'na sefer yaptığı öğrenildi ve 50DK949 plakalı yolcu otobüsü Afyon Karahisar ve Kütahya yolunun 36. kilometresinde henüz nedeni belli olmayan ama sürücüsünün kontrolden çıktığı şeklinde bilgiler var. Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi, AFAD, itfaiye ekipleri sevk edildi. Hızlı bir şekilde kazada ilk belirlenime göre 31 kişi yaralandı ve yaralılar kazada farklı bölgedeki hastanelere kaldırıldılar. Ve şu anda olay yerine soruşturma başlatıldı. Afyon Karahisar karayolunun tek yönlü olarak da trafiğe kapatıldığı da öğrenildi. Bu üzüntü verici kaza henüz sebebi belli değil ama umarız hastanelerde vatandaşlarımız sağlıklarına kavuşurlar ama tabii yoğun bir trafiğin olduğu bir bölge ve İstanbul'dan Kuşadası'na sefer yapan otobüsteki yolcuların tedavileri farklı hastanelerde sürüyor. Olayla ilgili de soruşturma başlatıldığını hemen belirterek sözü size bırakalım.
1: Teşekkür ederiz paylaştığım bilgiler için. Sevgili izleyenler, ne yazık ki bir kaza haberi paylaştık sizinle. Bir otobüs kazası haberi. Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi. 31 yaralı var şu an için efendim. Ve genellikle biz bu otobüs kazalarını da hep sabah saatlerinde gerçekleştiğini görüyoruz ve paylaşıyoruz. Nedeni henüz belli değil ancak çoğunlukla yaşanan otobüs kazalarında hep sabah saatlerinde olduğunu görüyoruz. İşte bu da aslında bazı işte biyolojik saatte de ilişkilendiriliyor. Ancak sebebi henüz belli değil. Şu an için 31 kişinin yaralı olduğu bilgisini sizinle paylaşalım. Geçmiş olsun dileklerimizi de iletelim. Dileriz ki herhangi bir can kaybı yaşanmaz bu kazayla ilişkili. Ve hemen şu bilgiyi de tekrar paylaşalım sizinle. İstanbul Kuşadası seferini yapıyordu ve Kütahya Afyon Karahisar karayolunda devrildi. Sonrasında hemen bölgeye ekipler sevk edildi. Şu an için 31 kişinin yaralı olduğu bilgisini paylaşalım sizinle. Kaza sebebiyle Kütahya Afyon Karahisar karayolu Afyon Karahisar istikametinin trafiğe kapalı olduğu bilgisini de yine o noktada olan sürücüler için de paylaşmış olalım. Evet sevgili izleyenler, ne yazık ki bir kaza haberi paylaştık. Detaylar geldikçe de aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi dünyadan gelişmelerle devam edelim sabah ajansına. Amerika Birleşik Devletleri İran arasında müzakereler devam edecek mi? Yoksa müzakere masası tamamen devrildi mi? 10 gün sürecek bir ateşkes ya da savaşa devam kararı alınacağı konuşuluyor şu son zamanlarda. Bize son gelişmeleri almak için arabulucu Pakistan'a gideceğiz. Pakistan'da müzakere trafiği ne durumda onu öğreneceğiz. Bazı görüşmeler vardı çünkü. A Haber muhabiri Fakur Rahman bizi bekliyor. Pakistan'da İslamabad'da. Fakur günaydın. Hoş geldin yayınımıza. Nedir son durum? Yeni bir gelişme var mı?
3: Günaydın Merve. Pakistan'ın İran İçişleri Bakanı İskender Mumin tarafından bir ziyaret gerçekleştirildi. Aksiyonu meselesiyle ayrı ayrı görüşmelerde bulundu. Ama önemli bir toplantı Pakistan'da yer aldı. Aldığımız bilgilere göre İran Cumhuriyeti Pakistan'a çok özel bir şu anda elimizdeki
1: Fakur Rahman, bağlantıda ufak bir problem yaşıyoruz. O problem düzeltildikten sonra daha sağlıklı bir şekilde Fakur'la konuşalım efendim. Biz devam edelim şimdi. Ateşkes çabası var şu anda, onu biliyoruz. Bir müzakere masası yeniden kurulacak mı? Bakacağız. Yine ilerleyen dakikalarda, saatlerde sizlerle paylaşıyor oluruz. Devam edelim şimdi. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki savaş enerji piyasalarını da yine salladı. Hürmüz Boğazı'ndaki riskler petrol fiyatlarını yukarı çekti. Amerika Birleşik Devletleri de benzin fiyatı 4 dolar sınırına dayandı. Savaşın ekonomik yükü vatandaşın cebine yansıyor haliyle.
4: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yaklaşık 9. güne girerken verdiği saldırı

0: Saldırılar sonucu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki petrol fiyatları da arkamda gördüğünüz gibi oldukça yükselmeye başladı ve 99 dolarlara kadar gelen petrolün yansıması şu anda arabama benzin aldığım benzin istasyonunda 3 dolarlara kadar gerilemişken şu anda 3 dolar 94 sent yani 1 galon yani 3.75 litreye denk geliyor.
1: ABD ile İran arasındaki savaş, Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik riski, petrol arzına yönelik endişeleri arttırıyor. Akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş hız kazandı. ABD'de benzin 4 dolar sınırına dayandı. Savaşın ekonomik faturasını en ağır hissedenlerin başında ABD halkı geliyor. Artan benzin fiyatları ulaşımdan gıdaya kadar birçok alanda maliyetleri yukarı çekiyor.
0: 150 milyonluk dev nüfus Amerika Birleşik Devletleri'nde hemen hemen her evde 2-3 arabanın olduğunu düşünürsek Amerikan toplumunu benzin fiyatlarının ne kadar yakından ilgilendirdiğini çok daha iyi anlayabiliriz.
1: Uzmanlar Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek her yeni gerilimin petrol fiyatlarını daha da yukarı taşıyabileceği uyarısında bulunuyor. Enerji piyasası gözünü Orta Doğu'dan gelecek haberlere çevirdi. Çünkü dünya petrol ticaretinin yaklaşık %20'si hala Hürmüz Boğazı üzerinden yapılıyor.
2: Sevgili izleyenler, uluslararası alanda artan savaş suçu soruşturmalarının ardından İsrail Gazze'deki operasyonlarda görev alan ordu mensuplarının kimliklerini gizleme kararı aldı. Tuğgeneral altı rütbeler, özel kuvvetler ve pilotların yüzleri bundan sonra ekranlarda bulanıklaştırılacak ve isimleri paylaşılmayacak.
3: Katliamlar tepkileri ve soruşturmaları beraberinde getirdi. Endişeye kapılan İsrail ordusu gizlilik kararı aldı. Askeri sansür devreye sokuldu. İşgalci İsrail Orta Doğu'yu ateşe verdi. Gazze'de soykırıma imza attı. Kadın çocuk dinlemedi. Anne karnındaki bebekleri bile hedef aldı. Lübnan'da ve Suriye'de siviller acımasızca öldürüldü. İsrail'in katliamları dünyada tepkiye neden oldu. Tel Aviv, uluslararası mahkemelerde ve platformlarda peş peşe gelen soruşturmalarla karşı karşıya kaldı. Güney Afrika, Sri Lanka, Belçika ve Brezilya gibi devletler hukuki adımlar attı. İsrail vatandaşları gittikleri ülkelerde dışlanmaya başladı.
4: Dün İspanyol hükümeti ve ben tutarlılık ve empati gerekçeleriyle Avrupa Birliği'nin İsrail'le olan ortaklık anlaşmasını askıya alması gerektiğini önerdik.
3: Yaşanan gelişmeler İsrail'i köşeye sıkıştırdı. Ordu mensuplarının kimliklerini korumak için tartışmalı bir prosedür devreye sokuldu. Katil ordu Gazze'deki operasyonlarda görev alan askerlerinin kimliklerini gizleme kararı aldı. Sisteme göre Tuğgeneral rütbesinin altında bulunan subayların kimlik bilgileri tamamen saklı tutulacak. Bunlara özel kuvvetler ve savaş uçağı pilotları da dahil olacak. Bu kişilerin yüzleri de yayın organlarında bulanıklaştırılacak. Ayrıca basında yapılacak denetimler de artırılacak. Medyaya konuşacak askerlerin metinlerini bile askeri başsavcılık kaleme alacak. Görüntüler askeri sansür birimi onay vermeden ekrana yansımayacak. Sosyal medya gönderileri İsrail yönetiminin istediği doğrultuda yapılacak. Öte yandan alınan karar İsrail'in vahşetin üzerine örtme çabası olarak değerlendirildi. Kimlikleri gizlemenin veya yüzleri silmenin dünya halklarının gözünde gerçeği değiştirmeyeceği ifade edildi.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu Cumhurbaşkanlığı tezkeresini kabul ederek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Somali'deki görev süresini 27 Temmuz 2026'dan itibaren 2 yıl daha uzattı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Somali'deki görev süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini kabul etti. Kararla birlikte Mehmetçik 27 Temmuz 2026 tarihinden itibaren 2 yıl daha Somali'de görev yapmaya devam edecek. Türkiye'nin 2011 yılından bu yana Somali Federal Hükümeti ile siyasi, ekonomik, sosyal ve güvenlik alanlarında kapsamlı işbirliği yürütüyor.
5: Filistin davasına sahip çıktığımızı

0: Hedefe 950 metre uzaklıktan tek atış yaptı ve hedefi tam isabetle vurduğu anlar yer aldı. Ve paylaşım çok sayıda kişi tarafından da beğeni topladı. Terörsüz Türkiye'de gözler artık yasal düzenlemede sevgili izleyenler. Başkan Erdoğan'ın süreci hızlandıran talimatı sonrasında Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş çerçeve yasa için siyasi parti görüşmelerine başladı. İlk olarak Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Kurtulmuş temasları kapsamında Kemal Kılıçdaroğlu ile de görüştü. Meclis tatile girmeden önce uzlaşı zemini aradı, partilerin desteğini istedi.
1: Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyoruz.
2: Çok önemli mesafe kat ettik. İnşallah tempomuzu biraz daha artıracağız.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın süreci hızlandırın talimatı sonrası Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş düğmeye bastı. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında siyasi parti turuna çıktı. İlk durak MHP oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurtulmuş'u meclisteki makamının kapısında karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Kurtulmuş, DEM Parti ve Yeni Yol Partisi ile de bir araya geldi. Saatler 16'yı gösterdiğinde ise Kurtulmuş, Kemal Kılıçdaroğlu ile mecliste bir araya geldi. Kurtulmuş, çarşamba günü de AK Parti grubunu ziyaret edecek. Bu görüşmeyle çerçeve yasa için destek arayışı tamamlanacak. Görüşmelerin odak noktası ise örgütün tasfiye edilmesi ve terörsüz Türkiye sürecinin yasal altyapısını oluşturacak olan 12 madde olduğu belirtilen çerçeve yasa taslağı.
1: Devletimizin niteliklerinden, milletimizin değerlerinden taviz vermeden bu meseleyi çözecek kapasiteye ziyadesiyle sahip olduğumuza İnanıyorum.
3: Görüşmelerde siyasi partilerin beklentilerini de alan Kurtulmuş, son olarak taslağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacak. Teklifin ay sonunda meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Kulislere göre çerçeve yasa meclisten geçse bile uygulama için saha raporları dikkate alınacak. Yani önce MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sahadaki son durum değerlendirilecek. Milli Güvenlik Kurulu PKK feshedilmiş silahlar bırakılmıştır yönünde teyit kararı alacak. Teklifin sembolik bir tarih olarak PKK'nın ilk saldırısını gerçekleştirdiği 15 Ağustos gününde yasalaştırılmasının hedeflendiği de öğrenildi.
0: Devam edelim şimdi sevgili izleyenler. İstanbul'da 7 CHP ilçe başkanı görevden alındı. İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin görevlerden almalara gerekçe olarak ilçe başkanlarının Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin oluşumu içinde bulunmalarını gösterdi.
4: Özgür Özel'in yeni parti hazırlığı CHP İstanbul'da görevden almaları beraberinde getirdi. Açıklama İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'den geldi. Tekin sosyal medya hesabından Başakşehir, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Kadıköy, Pendik, Silivri ve Esenyurt ilçe başkanlarıyla yönetimlerinin görevden alındığını duyurdu. Görevlerine son verilen ilçe başkanları tedbirli olarak disiplin kuruluna da sevk edildi. Tekin, Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsil eden herkes öncelikle tüzüğüne, örgüt disiplinine ve siyasi ahlakına bağlı kalmak zorundadır. İlçe başkanı sıfatını taşıyan kişilerin görevlerini sürdürürken başka bir siyasi oluşumun hazırlıkları içerisinde yer almaları asla kabul edilemez ifadesini kullandı. Gürsel Tekin açıklamasına Cumhuriyet Halk Partisi hiç kimsenin kişisel siyasi hesabının aracı değildir. Partimizin kurumsal kimliği, disiplini ve gelenekleri her türlü kişisel tasarrufun üzerindedir. Bu konuda en küçük bir tavize dahi yer yoktur notunu da ekledi.

0: Belediyelere yönelik yürütülen soruşturmalarda operasyonların kapsamı genişlerken son olarak İzmit Belediyesi'nde yaşananları konuşuyoruz şimdi. Soruşturma dosyasına giren iş adamı Turgut Koç ifadesinde belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e araç ihalesi karşılığında yaklaşık 3 kilogram altın verdiğini öne sürdü. Bursa'daysa eski Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yargılaması devam ediyor. Soruşturmada yaptığı savunma ise dikkat çekti. CHP Silivri ilçe başkanı Doruk Bulut da rüşvet suçlamasıyla gözaltına alındı.
1: Başkanım geçmiş olsun. Eyvallah. Başkanım geçmiş olsun.
2: Sağ olun.
3: 30'dan fazla CHP'li belediyeye düzenlenen operasyon zincirine son olarak İzmit eklendi. Belediyedeki rüşvet iddialarına ilişkin çarpıcı detaylar gün yüzüne çıktı. Soruşturma dosyasına iş adamı Turgut Koç'un ifadeleri damga vurdu. Koç, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaptan Hürriyet'e para verdiğini iddia etti. Başkan benden bu araç ihale işi nedeniyle para istedi. Akmeşe yolundan İstanbul istikametine giderken gece saatlerinde Fatma Kaplan'a yaklaşık 3 kilogram altını borç olarak verdim dedi. Koç ifadesinin devamında Fatma Kaplan daha sonradan firmayla sözleşme süresini uzatmadı, ihale süresiyle sınırlı tuttu. Borç olarak verdiğim 3 kilogram altını da geri alamadım iddiasında bulundu.
2: Sayın Fatma Kaplan Hürriyet.
3: Dosyaya dijital inceleme raporları da girdi. Fatma Kaplan'la iş adamı arasında silinen mesajlara rağmen araç değişimleri, yer teslimi tarihleri ve yasal süre krizlerine yönelik ek protokol formüllerinin konuşulduğu diyalogların yer aldığı öne sürüldü. Yazışmalarda araçların %80'i değişti ifadesiyle birlikte Fatma Kaplan'ın öldürsem doymam şeklinde sert çıkışlar gösterdiği de söyleniyor. Öte yandan dosyaya giren bu görüntülerle de Fatma Kaplan Hürriyet'in makam odasına çantayla para taşındığı iddia ediliyor.
2: Herkesi çok seviyorum. Görüşmek
3: üzere. İlk kez hakim karşısına çıkan Bursa eski belediye başkanı Mustafa Bozbey de suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve imar kirliliğine neden olmak suçlamalarını reddetti. Benim mesleğim belediye başkanlığı değil, bunun bilinmesini istiyorum. Aslında inşaat yüksek mühendisiyim, gerçek bu şeklinde savunma yaptı. Rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında CHP Silivri ilçe başkanı Doruk Bulut da gözaltına alındı.
0: Efendim şimdi ekranlarınıza gelen görüntülerde hem bir taraftan iç acıtıyor hem de bir taraftan da çok sinirlendiriyor. İstanbul Büyükçekmece'de bir aile öğrenme güçlüğü çeken 10 yaşındaki çocuklarını özel rehabilitasyon merkezine gönderiyor. Öğretmenin çocuğuna fiziksel şiddet uyguladığını görüyor baba. Çünkü çocuk gitmek istemediğini söylüyor. Bunun üzerine aslında incelemeye başlıyor baba da. O anları da kayda aldı. Bakın neler yaşadı.
4: Rehabilitasyon merkezinde görevli öğretmen öğrencisine şiddet uyguladı. Ailesi o anları kayda aldı. İstanbul Büyükçekmece'de bir aile 10 yaşındaki çocuklarını özel rehabilitasyon merkezinde eğitime gönderdi. Ancak okula başladıktan bir süre sonra çocuğun hareketlerindeki değişim ebeveynlerinin dikkatini çekti. Çocuklarının okula giderken korkmaya ve ağlamaya başlamasıyla durumdan şüphelenen baba, oğlunu sınıfa girdikten sonra pencereden izledi. Öğretmenin çocuğuna fiziksel şiddet uyguladığını gördü. O anları kayda aldı. Babanın şikayeti üzerine şiddet uygulayan öğretmen gözaltına alındı. Ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan öğretmen tutuklandı.
0: Dileriz ki hak ettiği cezayı da alır. Yani bu iş öyle bir iş ki sevgili izleyenler, tahammülünüz yoksa yapamayacaksanız yapmamanız gereken bir iş. Gördüğünüz gibi biz izlerken burada rejideki arkadaşlarımız da dahil olmak üzere hem çok sinirlendik hem de bir o kadar da üzüldük. Devam edelim şimdi. Sevgili izleyenler, İstanbul Pendik'te kontrolden çıkan bir otomobil bariyerleri aşarak dereye uçtu. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

0: kontrolden çıktı, korkuluğu yıkıp kanala uçtu. Görüntülerin adresi İstanbul Pendik. Kurtköy mahallesinde bir sürücü yol kenarında park halinde duran otomobile çarpmamak için manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırıma çıkan otomobil köprünün altından geçen su kanalının korkuluğunu yıkarak aşağı uçtu. Otomobilin içinde sıkışan sürücü itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle birlikte e-ticarette tüketiciyi koruyacak önemli adımlar atılıyor. Yeni yönetmelikle dijital reklamlar, influencer işbirlikleri, tüketici yorumları ve indirim kampanyalarına ilişkin kurallar da değişiyor. Bakın onlar neler.
3: İnternet alışverişi yapıyorum. Üstümdeki gömleği oradan aldım.
4: Yüzde kaç indirimle aldınız?
3: %17 idi. İndirimlere cazip geliyor.
5: Sahte yorumlar, aldatıcı indirimler ve yanıltıcı reklamlar. Ticaret Bakanlığı e-ticarette tüketiciyi koruyacak yeni dönem için düğmeye bastı.
4: Online alışverişe olan ilgi her geçen gün artıyor. Ancak dijital ticaretin büyümesiyle birlikte tüketiciyi aldatan uygulamalar da çoğalıyor. Ticaret Bakanlığı ise işte bu noktada girdi devreye.
5: 1 Ağustos'ta hayata geçirilecek düzenlemeyle artık indirim oranları eski fiyat üzerinden değil, kampanyadan önceki son 10 günün en düşük fiyatı esas alınarak hesaplanacak.
6: Böylece önce fiyatı arttırıp daha sonra sahte indirim yapılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.
4: En son %20 indirimle üst almıştım. Çok indirim olduğunu düşünmüyorum. Fiyatlar yükseltip tekrardan alçaltılıyor indirimlerle ki bence normal fiyatın daha üstünde alıyoruz bu şekilde. Üstelik sosyal medya fenomenleri ve diğer popüler isimler de yönetmelik kapsamına alındı. Artık yaptıkları reklamları açıkça belirtmek zorundalar. Örneğin bir ürün tanıtımı yaparken paylaşımın üzerine veya açıklama kısmına reklam ya da işbirliği yazmak zorundalar.
6: Gizli reklam yapılması ve tüketicinin reklam olduğunu anlamasını engellenmesi hukuka aykırı sayılacak.
7: Bence doğru bir karar. Çok uğraşıyoruz. Ben çok güvenmiyorum ya internet alışverişine.
5: İnternetten ürün satın alırken etkili olan yorum ve puanlama sistemi de mercek altında. Artık şirketler tüketici yorumlarının gerçek bir alışveriş deneyimine dayandığını doğrulamak zorunda olacak. Örneğin yorum yapabilmek için kimlik veya doğrulanmış kullanıcı girişi gibi güvenlik adımları uygulanacak.
6: Yorumların seçilmesi, sıralanması veya manipüle edilmesiyle tüketicinin yanıltılmasına da izin verilmeyecek.
8: Görselli yorumlara bakıyorum en çok da. Hani oradaki yorumlara istinaden alışverişimi yapıyorum. 5 yıldız falan görüyorum. Hemen alıyorum yani.
9: Yorumlarda böyle insanlar gerçek görünüşünü çekip atıyor. Yorumlar çok önemli benim için.
4: Peki eğer yorumlar da sahteyse
9: o zaman mahvolduk.
5: Yanıltıcı reklam, sahte indirim, gizli reklam, sahte yorum veya aldatıcı tanıtımlarla karşılaşan tüketiciler ne yapmalı?
6: Ticaret Bakanlığı'na reklam kuruluna şikayette bulunabilirler. Mevzuata aykırı reklam ve ticari uygulamalar hakkında reklamın durdurulması, düzeltme kararı, erişimin engellenmesi ve yüksek tutarlı idari para cezası uygulanabilmekte.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
10: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
10: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
11: Kardemir Çelik halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 22, 23, 24 Temmuz. Konsorsiyum liderleri A1 Kapital, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım.
12: Böyle bir dünya var.
13: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
12: Dünya Katılım var.
14: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi

0: Sessizliği seviyorsan beni dinlesen, takdir bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
1: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
4: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
5: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
6: QNB'ye geçiyorum.
7: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.
9: Tarım ve Orman Bakanlığı inceleme sonucunda İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere Marmara bölgesinde tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan çekirge popülasyonunun tespit edilmediğini bildirdi.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Bir reklam.
10: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
11: Senin yanında Akbank.
7: Bir reklam.
12: A Haber Radyo. 24 saat haber.
13: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
12: A Haber Radyo, haberin radyosu.
14: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
15: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Böyle bir dünya var.
16: Dünya katılım mobil şubeyi indirin. Dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası.

0: Netflix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de Netflix premium'a geç, hayatı premium yaşa. Netflix alışılmadık alışveriş.
1: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
2: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
3: TEP o kadar iyi ki TEP.
4: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
5: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ve 9. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Seydikemer-Söğüt yolunun 4 ve 49. kilometreleri arasında saati kaplama onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Güvenli yolculuklar dileriz.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.

0: Bir reklam.
1: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
2: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
0: Bir reklam.
3: A Haber Radyo. 24 saat haber.
0: Reklam.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Böyle bir dünya var.
6: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası.
5: Dünya katılım var.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Bir gram altını bile kapınıza getiren.
5: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
9: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve...

0: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu, canlı yayın.
5: Yaralandı sevgili izleyenler, şimdi görüntüleri de ekranlarınıza getireceğiz. Geçtiğimiz saatlerde yaşandı ne yazık ki. Biz de geçtiğimiz bülten son dakika olarak taşımıştık ekranlarınıza. İstanbul Kuşadası seferi yaptığı öğrenilen yolcu otobüsü Kütahya Afyon Karahisar karayolunda devrildi. Kazanın 112 acil çağrı merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 31 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebiyle de Kütahya Afyonkarahisar karayolu Afyonkarahisar istikametinin trafiğe kapalı olduğu paylaşıldı efendim. Bu bilgiyi de yine o güzergahta olan ve şu anda A Haber Radyo'dan bizleri dinleyenlere de hatırlatmış olalım. Dileriz ki herhangi bir can kaybı yoktur. Şu an için 31 yaralı olduğu bilgisini biliyoruz. Sevgili izleyenler, Eskişehir'deki TUSAŞ Motor Sanayi Yerleşkesi'nde dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadığını, tesis içinde soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
6: Türk savunmasının öncü kuruluşlarından TUSAŞ Motor Sanayi'nin Eskişehir tesislerinde yangın çıktı. İmalat bölümünden yükselen alevlerin fark edilmesiyle alarm durumuna geçildi. Yangına ilk müdahaleyi tesisteki itfaiye ekibi yaptı.
7: TUSAŞ Savunma Sanayi'nin Eskişehir'deki fabrikasındaki çıkan yangına ekipler müdahale ettiler. O müdahale hem havadan hem de karadan oldu.
6: Söndürme çalışmaları saatler sürdü. Sevindirici haber Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'den geldi. Görgün, Eskişehir'deki TEİ yerleşkemizde meydana gelen yangın ilgili ekiplerimizin özverili çalışmaları sonucunda kontrol altına alınmıştır. En büyük tesellimiz herhangi bir can kaybının yaşanmamış olmasıdır. Soğutma çalışmalarıyla olayın nedenine ilişkin teknik incelemeler ilgili birimler tarafından sürdürülmektedir ifadelerini kullandı. Geçmiş olsun dileğinde de bulunan Görgün, yangına müdahale eden söndürme ekiplerine de teşekkür etti.
5: Efendim, bir kaza haberiyle daha devam edeceğiz. Şimdi Mardin'de otomobille traktör çarpıştı. Bu kazada bir çocuk, 4 kişi yaralandı. Kızıltepe ilçesinde yaşandı kaza sevgili izleyenler. Otomobille traktör çarpıştı. İhbar üzerine hemen olay yerine ekipler sevk edildi. Ve yaşanan bu kazada biri çocuk olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yaralılar Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ve gazetelere bakacağız şimdi. Sıradaki gazetemiz Takvim olacak. Takvimin hemen manşetiyle de başlayalım efendim. Böl, parçala, çal manşet bu şekilde. İç siyasete ilişkin bir manşeti var Takvim'in bugün. Manisa Milletvekili Özgür Özel son kez çıktığı grup kürsüsünden yeni partiyi resmen ilan etti dün. Özel destekçileri ise eşyaları yağmalamaya çalıştı. Tarih tüm bu sahneleri siyasi ahlaka darbe olarak yazdı diyor Takvim gazetesi. O görüntüler var bir tarafta da. CHP dün en sancılı kırılmalarından birisini yaşadı. Manisa Milletvekili Özgür Özel baba ocağını ikiye böldü ve gitti. 74 il başkanı ve 82 vekili de peşinden sürükleyen Özel, yeni parti parti kuracaklarını söyleyip seçmeni yine alt üst etti. Yeni partiyi de özellikle tırnak içine almış. Partinin ismi de Yeni Parti çünkü. Kulislerse yangın yerim. Özel'in Yeni Parti ilan etmesiyle CHP'de saf belirleme krizi çıktı. Partide kalmayı seçiyorum diyen Erdal Beşikçioğlu'na yuvarlak dayanma tepkisi gelince partililer de iki ateş arasında kaldı yazıyor takvimin manşetinin detayında. Sağ tarafa bakalım hemen, kral hareket. Başkan Erdoğan, Avrupa'nın ilk çevre dostu camii olan Cambridge Merkez Camii'ni ziyaret eden İngiltere Kralı Charles'ı Türkiye'ye davet etti sevgili izleyenler. Bunun üzerine takvimin başlığı da kral hareket olmuş. Başkan Erdoğan, İslam karşıtlığı ve kültürel ırkçılığın tırmandığı bu dönemde yapılan ziyareti çok kıymetli bulduğunu belirtti ve Kral Charles'ı ağırlamaktan memnuniyet duyacağını da ifade etti. Başkan Erdoğan'ın yine bir tebriği de vardı. Sanchez'i tebrik etti. İspanya Başbakanı ile görüştü. İspanya'nın Dünya Kupası şampiyonluğunu tebrik etti. Gazze halkının İspanya'nın zaferine gösterdiği sevincin Filistin konusundaki vicdani tutumun yansıması olduğunu da dile getirdi Başkan Erdoğan. Hemen altındaki başlığa bakalım. Özel fiyasko. 2026 YKS sonuçları açıklandı. Dün paylaştık. Şampiyonluk kürsüsünün tamamı devlet okullarından çıktı sevgili izleyenler. Özel liselerde sınıfta kaldı. TYT, AYT, YDT olmak üzere tüm puan türlerindeki 11 Türkiye birincisinin hepsi de devlet liselerindendi. Ve özel okullarda hiçbir birincilik olmadı. Özel okulların bu yılı sıfır birinciyle kapatması eğitim yatırımının sadece fiziksel şartlara değil doğru öğretmen kadrosuna yapılması gerektiğini de gözler önüne serdi. Çok önemli ve kıymetli bir eleştiri yapmış Takvim Gazetesi. Hemen altındaki habere bakalım, kaza değil trajedi başlığında. Bodrum'daki jet ski faciasında ölen Melek 7 yaşındaydı. Meral 4 yaşındaydı. Babası Veli Koltuk çocukların insan kaçakçılığına kurban gittiğini söyledi. Bunun bir jet ski kazası olmadığını, aslında annelerinin çocukları Yunanistan'a kaçırmaya çalıştığı sırada yaşanan bir kaza olduğunu dile getirdi. Son haber, Minguzi isyanı. 15 yaşındayken akranı tarafından öldürülen Matya Ahmet Minguzi'nin annesi Yasemin Minguzi. Suça sürüklenen çocuklar yasası teklifine karşı çıkan CHP'ye çok sert tepki gösterdi. Acılı annem, katilleri koruyanları unutmayacağız, affetmeyeceğiz, yerde kum tanesi bile bırakmayacağız dedi. Yasemin Minguzi'nin adalet arayışını her daim biz de ekranlarınıza taşıyoruz. Matya Ahmet Minguzi'nin ne yazık ki öldürüldüğü o cinayetin o görüntüleri de hafızalardan asla silinmiyor. Dileriz ki adalet yerini bulur. Suça sürüklenen çocuklar yasası teklifinin de ne kadar önemli olduğunu da bir kez daha hatırlatmış olalım biz de. Evet, Takvim Gazetesi'nde öne çıkan haberler, başlıklar böyleydi efendim. Paylaştık sizinle. Devam edelim şimdi. İstanbul Silivri'de bir fabrikaya patlayıcı atmak isteyen saldırgan kendi tuzağına düştü. Patlayıcı elinde infilak etti. Parmakları koptu. 17 yaşındaydı bir de bu saldırgan. Tedavi için gittiği hastanede yakalandı. Ayrıntılara bakalım şimdi.
8: Fabrikaya atıcı attı, elinde patladı. Parmakları kopan saldırgan hastanede yakalandı. Görüntüler İstanbul Silivri'den. Motosikletli bir saldırgan henüz belirlenemeyen bir sebeple Ortaköy Sanayi Bölgesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasına patlayıcı atacaktı. Ancak kendi tuzağına düştü. Patlayıcı elinde infilak etti, parmakları koptu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kendi imkanlarıyla Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne giden saldırgan ilk müdahalenin ardından ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Doktorlara nasıl yaralandığını anlatan 17 yaşındaki saldırgan hastanede görevli polisler tarafından gözaltına alındı.
5: İstanbul Sarıyer'de 4 gündür haber alınamayan Sibel Gül yalnız yaşadığı dairede ölü bulundu sevgili izleyenler. Gül'ün cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
8: 4 gündür haber alınamıyordu. Yalnız yaşadığı dairesinde ölü bulundu. İstanbul Sarıyer'de bir apartmanda oturan 41 yaşındaki Sibel Gül'ün dairesinden kötü koku geliyordu. Üstelik komşuları 4 gündür kendisini hiç görmemişti. 112 acil çağrı merkezinden yardım istendi. Kapı içeriden kilitli olduğu için daireye camdan giren itfaiye ve polis ekibi yatak odasında Sibel Gül'ün cansız bedeniyle karşılaştı. Masanın üzerinde de Gül'ün kimliği, kendisinin yazdığı değerlendirilen bir not kağıdı ve 15 boş ilaç kutusu bulundu. Yalnız yaşayan Gül kendi yaşamına mı son verdi yoksa öldürüldü mü, adli tıp kurumunda yapılacak otopsiyle belli olacak.
5: Efendim, Antalya'da 7 yıl önce öldürdüğü Rus uyruklu eşini valize koyup ormana gömen, ardından kadının sesini taklit ederek bankadaki paraları çeken Mehmet Erkan Usluca için savcı mütalasını açıkladı. Düştü, öldü yalanını adli tıp raporu da çürüttü. Cani koca için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Şimdi bu konuya dair ayrıntıları alacağız. A Haber muhabiri İsmet Yerdelen Antalya'da bizi bekliyor. İsmet, günaydın, hoş geldin yayına. Hakikaten kan donduran bir cinayeti konuşuyoruz. Ayrıntıları alalım senden.
9: Evet, sizin de belirttiğiniz gibi kan donduran bir cinayet. Mehmet Erkan Usluca Rus asıllı eşini evde arbede sonucunda bıçaklayarak öldürüyor. Daha sonra talihsiz kadının cansız bedenini bir bavula yerleştirerek, işte burası Antalya'nın Aksu ilçesi Kumköy denilen ormanlık alanı, kameraman arkadaşım da sizleri gösteriyor. Bu ıssız ormanlık alana daha sonra öldürdüğü eşinin cansız bedenini bir gün sonra sabaha karşı arabanın bagajında getiriyor ve kameraman arkadaşım, rica ediyorum, şu alanda kazıyarak oraya bavulu, cansız beden içinde cansız bedeni de bavulla birlikte orada gömüyor. Ve daha sonra hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmeye başlıyor Mehmet Erkan Usluca. 5 gün sonra eşinin üzerinde bulunan otomobili vekaletname ile satışa geçiyor. Arabayı satıyor. Daha sonra bununla da yetinmiyor. Eşinin bankadaki hesaplarını almak istiyor. Önce bankayı arıyor. Eşimin adına olan hesabı çekebilir miyim diyor. Hayır, eşiniz almalı deyince de eşinin sesini taklit ederek, eşinin cep telefonu kullanarak taklit ederek bankadaki paralarını kendi hesabına aktartıyor. Zaten cani kocayı ele veren de bu oluyor. Yani eşinin öldükten sonra cep telefonunun sinyal vermesi, kullanılması ve banka hesaplarının boşaltılması onu ele veren önemli suç delillerinden biri. Evet, talihsiz kadının cansız bedeni burada, bu ıssız ormanlık alanda tam 7 yıl yatıyor. 7 yıl sonra yapılan fiziki ve teknik takip ve HTS kayıtlarıyla cani adamın eşini öldürdüğü anlaşılıyor ve geçen sene tutuklanıyor. İlk savcı ilk ifadesinde eşiyle arbede yaşadığını, eşim yere düştü, kafasını çarptı, bu şekilde öldü şeklinde ifade veriyor. Ancak İstanbul 1. Adli Tıp Dairesi'nin verdiği rapora göre kadının kemiklerinde bu kesici ve delici alet izleri bulunuyor. Kesici ve delici alet sonucu öldürüldüğü anlaşılıyor ve daha sonra cani koca suçunu itiraf etmek zorunda kalıyor. Şu anda Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde davası sürüyor. İkinci duruşma gerçekleşti. Savcı eşe karşı kasten işlenen suçlar kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının verilmesi şeklinde bir görüş belirtti. Evet, buradan çıkartılan kemikler kadının çocuğunun DNA'sıyla eşleştirildi ve çocuğun DNA'sıyla %99.99 bir uyuşma gerçekleşti ve bunun sonucunda talihsiz kadın Elena'nın cansız bedeninin burada olduğu, çıkartılan kemiklerin ona ait olduğu anlaşıldı. Evet, burası Kumköy ormanlık alanı. Sabaha karşı getirdi eşini bavulun içerisinde. Gece karanlık, henüz gün aydınlanmamıştı. Çukuru kazdı, bavulla birlikte eşini buraya gömdü cani koca. Evet, umarım hak ettiği cezayı alır diyoruz ve sözü tekrar sizlere, merkeze bırakıyoruz.
5: İsmet Yerdelen, teşekkür ederiz bu kan donduran cinayeti ve sonrasında yaşananları aktardın bizlere. Devam edelim efendim şimdi. Ekranlarınıza bir görüntü gelecek. İstanbul Şişli'de yaşandı. Market alışverişinden evine dönüyor Sebahat Avcı. Kimliği belirsiz bir kişinin de saldırısına uğradı. Bakın, durduk yere yolunda yürüyen kadına bir anda arkadan gelen bir kişi vuruyor. Kadın da haliyle yere düşüyor. Hiçbir sebebi yok. Yolda yürüyen kadının arkasından yaklaşarak ensesine vuruyor saldırgan. Olay yerinden de uzaklaşıyor sonra. O görüntüler de kameralara yansıdı. Sonrasında yine saldırıya uğrayan kadının da açıklamaları var. Bakalım şimdi.
10: Sessizce arkasından yaklaştı. Ensesine vurup kaçtı. Görüntüler İstanbul Şişli'den. 58 yaşındaki Sabahat Avcı yolda yürüdüğü sırada kimliği belirsiz bir kişinin hedefi oldu.
11: Markete gittim, alışverişimi yaptım, eve dönerken sokağın başında hiç kendisini fark etmediğim bir şahıs arkamdan enseme çok hızlı bir şekilde vurup yere düşürdü ve kaçtı.
10: Darbenin etkisiyle dengesini kaybeden kadın önce park halindeki bir araca çarptı, ardından da yere yığıldı. Saldırgansa olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.
11: Bilmiyorum ama şu anda çok endişeliyim. Yani tekrar bir saldırıda bulunur mu? Bir amacı mı var? Arkasında yatan başka bir sebep mi var? Bilmiyorum. Bir an önce bulunup cezasını verilmesini istiyorum ve benim gibi başka insanlar da mağdur etmesin. Çünkü benim her yerim dark içinde.
10: Polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
5: Evet, akla mantığa sığmayan görüntüler efendim ekranlarınıza getirdik. Devam edelim şimdi dünyadan gelişmelerle. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırıları bu gece de devam etti. İran'ın başkenti Tahran olmak üzere birçok bölgede patlama sesleri duyuldu. Saldırıları Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nin arka arkaya 11 gece İran'a saldırı düzenlediği bilgisi yine paylaşıldı. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemileri tehdit etme kabiliyetini zayıflatmanın amaçlandığı kaydedildi. İran Devlet Televizyonu Çabahar kentinde 4 ayrı patlama sesi duyulduğunu ve bölgede Amerika Birleşik Devletleri savaş uçaklarının görüldüğünü bildirdi. Saldırı açıklamasının ardından başkent Tahran'da da hareketlilik yaşandı. İran basını Tahran'ın doğusunda hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu ve gece saatlerinde de kayda geçen görüntüleri ekranlarınıza getirmiş olalım. Sevgili izleyenler, Trump'ın açıklamaları vardı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri İsrail ile İran arasındaki savaşta 18 Amerika Birleşik Devletleri askerinin öldüğü bilgisini paylaştı. Orta Doğu'da İran ile İsrail arasında yaşanan gerilim ve karşılıklı misillemeler bölgedeki tansiyonu yüksek tutarken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Trump sosyal medya hesabından Amerika'nın geçmişte dahil olduğu savaşlara ilişkin ölü sayılarını karşılaştıran bir tablo yayımladı. Afganistan, Irak, Vietnam ve Kore savaşlarına ait verileri paylaştı Trump. İran'da yaşanan askeri çatışma içinse İran askeri çatışması 4 ay 18 ölü ifadesini kullandı. CENTCOM, İran'ın 17 Temmuz'da Ürdün'deki Amerika Birleşik Devletleri üssünü hedef alan saldırısında iki askerin hayatını kaybettiğini, bir askerin ise kayıp olduğunu duyurmuştu. Müzakere masası devrildi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında mutabakatın da askıya alınması her geçen gün Trump'ı biraz daha köşeye sıkıştırmaya başladı. Sebebi peş peşe gelen ölüm haberleri. Amerikan medyasında can kayıplarının gizlendiği iddiaları Washington'ı barış masasına dönmek zorunda bırakabilir.
12: Trump, İran öldürdüğü her Amerikan askeri için kat be kat bedel ödeyecek dese de işler istediği gibi gitmiyor. Tahran'ın misillemeleriyle Amerikan üslerinde ölen askerler Washington'u barış masasına dönmeye zorluyor.
13: Arabulucular gerilimin tırmanmasını önlemeye çalışıyor. Diplomasi kapısı açık, ayrıntıya girmeyeceğiz fakat İran'a iletilen çeşitli öneriler var.
12: Isabel Gonzalez 19 yaşındaydı. Teksas'ta bir liseden mezun olduktan sonra Amerikan ordusuna katıldı. İran misillemeleri sonucu Ürdün'de hayatını kaybetti. Alex Cleaner da onunla benzer kaderi paylaştı. Irak'ta hayatını kaybeden yüzbaşı ardında bir eş, 2 yaşında bir çocuk ve 7 aylık ikizler bıraktı. Haberler tutarsız çıkışlarına her gün bir yenisini ekleyen Trump'ın en zorlu sınavı.
14: Hayatını kaybeden 3 askerimizin onuruna İran'a gece saatlerinde çok sert bir darbe indirdik. Durumları ağır. Sadece birkaç füzeleri ve birkaç insansız hava araçları kaldı. Hürmüz Boğazı'nda biz kontrol ediyoruz. Onlar hiçbir şeyi kontrol edemiyor.
12: Öncelikli tehdit olmayan İran'la savaşa giren Trump, şimdi de B planı olmadığı için eleştirilerin odağında. Ölen askerler de bu baskıyı arttırıyor. Amerikan medyası gerçek can kaybının gizlendiği görüşünde. İşte bu ortamda Pakistan tarafları masaya dönmeye çağırıyor. Gözler Pakistan'da.
5: Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü Suriye'de Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'ndeki ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaya devam ediyor. Bu kapsamda 30 bin gıda kolisi bölgeye gönderildi. Kolilerde Başkan Erdoğan'ın kaleme aldığı mektup da yer aldı. Dayanışma vurgusu yapan Başkan Erdoğan, kıyamete kadar burada olacağız ifadelerine yer verdi.
10: Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine 30 bin gıda kolisi gönderildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dayanışma ve destek mesajlarını içeren mektup Suriyelilerle buluştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Suriye'de Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'ndeki ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaya devam ediyor. Bölgede dağınık ve düzenli kamplarda yaşayan ailelere ulaştırılmak üzere 30 tırla toplam 30 bin adet gıda kolisi için ilk sevkiyat yola çıktı. Gıda kolilerinde un, salça, ayçiçek yağı, kuru fasulye, makarna, kırmızı mercimek, şehriye, pirinç, tahin helva, kuru üzüm gibi uzun süreli dayanıklılığa sahip temel gıda ürünleri yer aldı. Gıda kolilerinin içinde yer alan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı mektupta dikkat çekti. Başkan Erdoğan mektupta, "Aziz Suriyeli kardeşlerim, Türkiye ve Türk milleti dün olduğu gibi bugün de yarın da yanınızdadır. Siz tüm imkansızlıklara rağmen kanınızla, canınızla, dişiniz ve tırnağınızla mücadele ederek Suriye'de yeni bir başlangıç yaptınız. Devrimden sonra ülkenizin toparlanması, birlik ve beraberlik içinde yeniden ayağa kalkması, dünyaya entegrasyonu yolunda kısa sürede ciddi mesafe aldınız. Bu güzel ilerlemeyi Türkiye olarak hep destekledik. Her zaman ifade ettiğimiz gibi biz 1000 yıldır buradayız, beraberiz, komşuyuz. İnşallah kıyamete kadar da burada olacağız, birlikte yaşayacağız" ifadelerine yer verdi. Başkan Erdoğan, ortak tarih ve ortak gelecek vurgusu yaptı ve ekledi. Suriye'yi oluşturan

0: tüm kesimlerin yarınlarına güvenle bakabilmesi ancak ortak tarih ve ortak gelecek tasavvuruyla mümkündür. Komşunuz ve kardeşiniz olarak hürriyet ve adalet mücadelenizde nasıl sizi yalnız bırakmadıysak, inşallah kalkınma mücadelenizde de tüm imkanlarımızda sizi destekleyeceğiz. Gönül gönüle verecek zorlukların, sıkıntıların, engellerin üstesinden Allah'ın yardımıyla birlikte geleceğiz. Geleceğin mutlu, müreffeh ve barış dolu Suriye'sini birlikte inşa edeceğiz. Bugün dünden daha güzeldir. İnşallah yarınlarınız çok daha güzel olacaktır. Bölgeye gönderilecek olan toplam 30 bin adet gıda kolisini kapsayan sevkiyatların Temmuz ayı içinde tamamlanması planlanıyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Sevgili izleyenler, Güneydoğu Asya Uluslararası Birliği ASEAN'ın Dışişleri Bakanları Filipinlerin başkenti Manila'da toplandı. Alınan kararla birlikte Türkiye ASEAN'ın diyalog ortağı olarak kabul edildi.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen dış politika hamleleri meyvelerini vermeye devam ediyor. Türkiye ASEAN diyalog ortağı oldu. Sevindirici gelişmeyi Hakan Fidan duyurdu.
3: Değerli mevkidaşım, Sayın Bakan.
0: Filipinlerin başkenti Manila'da 59. ASEAN Dışişleri Bakanları toplantısı yapıldı. 10 Asya ülkesinin Dışişleri Bakanları katıldı toplantıya. Türkiye, Güneydoğu Asya Uluslararası Birliği ASEAN'ın diyalog ortağı olarak kabul edildi. Türkiye 2024 yılında ASEAN'a resmi başvuruda bulunmuştu. Bu gelişmenin ardından Türkiye, ASEAN içinde üyelikten sonra en kapsamlı kurumsal ortaklık düzeyine yükseldi. 2017 yılında ise sektörel diyalog ortağı statüsünden diyalog ortağı statüsüne geçmiş oldu. Bu hamleyle Türkiye, Asya Pasifik bölgesindeki siyasi, ekonomik ve stratejik hareket kabiliyetini güçlendirmeyi hedefliyor.
4: Ladies and gentlemen,
0: yaklaşık 700 milyon nüfusa ve 4 trilyon doları aşan ekonomiye sahip ASEAN, küresel ekonominin en stratejik bölgelerinden biri konumunda. Türkiye ile ASEAN ülkeleri arasındaki ticaret hacmi 2010 yılında 6,5 milyar dolar düzeyindeyken 2025 yılında 16 milyar dolara ulaştı. Malezya, Vietnam, Endonezya, Tayland ve Singapur, Türkiye'nin bölgedeki başlıca ticaret ortakları arasında yer alıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan kararı Türkiye'nin yeniden Asya girişimi kapsamında önemli bir diplomatik kazanım olarak değerlendirdi. 2010'da ASEAN'la kurumsal ilişkilerimizin temelini atmamızdan bu yana ASEAN ülkeleriyle her alanda işbirliğimizi artırmış ve ticaret hacmimizi 6,5 milyar dolardan 16 milyar dolara çıkarmıştık. Diyalog ortağı statüsüyle beraber yaklaşık 700 milyon nüfusu ve 4 trilyon ABD dolarını aşan ekonomisi bulunan ASEAN bölgesiyle siyasi ve ekonomik işbirliğimizin daha da derinleşeceğine inanıyoruz dedi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Efendim, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında doğal gaz tedarikine dair mutabakat saptı, imzalandı biliyorsunuz. Gelin hemen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile doğal gaz hamlesinin ayrıntılarını da ekranlarınıza taşıyalım. Yaklaşık 101 kilometreden oluşacak Anamur'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 97 kilometresi denizden, 4 kilometresi de karadan ilerleyecek. Çift yönlü olarak da tasarlandı. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında enerji alanındaki en önemli adımlardan bir tanesi bu. İki ülke arasında doğal gaz tedarikine dair mutabakat saptı, imzalandı artık ve hayata geçirilmesi planlanan proje kapsamında Mersin'in Anamur ilçesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne Teknecik bölgesi arasında deniz altından doğal gaz borusu hattı inşa edilmesi hedefleniyor. Uzmanlara göre de bu adım yalnızca Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin enerji güvenliğini güçlendirmekle kalmayacak, Doğu Akdeniz'deki enerji dengelerini de yeniden şekillendirecek. İşte o yüzden ayrıca önemli bir başlık bu mutabakat saptı da, ayrıntılarını da yine paylaşmış olduk bu şekilde haritayla birlikte. Devam edelim efendim şimdi. Aylardır süren tartışmalar sona erdi. Fransa sosyal medya kullanımına 15 yaş sınırı getirdi. Çocukların sanal dünyadaki güvenliğine yönelik önemli bir adım atan ilk Avrupa ülkesi oldu Fransa. Yasak Eylül'de yürürlüğe girecek. 15 yaş sınırı Türkiye'de de Nisan ayında kabul edilmişti hatırlarsanız. Ekim'de uygulanmaya başlayacak.

0: Fransa, çocukların dijital dünyadaki güvenliğini sağlamaya yönelik tarihi bir adım attı. 15 yaş altındakilere sosyal medya kullanımı yasaklandı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un desteklediği düzenleme, aylarca süren müzakerelerin ardından Ulusal Meclis'te 81'e karşı 279 oyla onaylandı. Fransa, çocukların sosyal medya kullanımına yaş sınırı getiren ilk Avrupa Birliği ülkesi oldu. Macron kararı sosyal medya hesabından duyurdu. Verdiğimiz sözü tuttuk ifadesini kullandı. Çocukları çevrim içi tehditlerden korumak için yasanın uygulanması gerektiğini vurguladı. Macron daha önce yaptığı bir açıklamada çocuklara sizi bu ormanda yalnız bıraktık ve bu dikkatinizi çaldı. 15 yaşından önce artık sosyal medya yok diye seslenmişti. Yeni düzenleme ile sosyal medya şirketlerine yaş doğrulama sistemi kurma zorunluluğu getirilecek. 15 yaşından küçükler 1 Eylül'den itibaren yeni sosyal medya hesabı açamayacak. Aktif olan 15 yaş altı hesaplarınsa 4 ay içinde kapatılması istenecek. Yasağın 1 Eylül 2026'dan itibaren yürürlüğe girmesi hedefleniyor. Ancak öncesinde Anayasa Konseyi sürecinin tamamlanması bekleniyor. Fransa'da okullarda cep telefonu kullanımının liseleri de kapsaması gündemde. Türkiye'de de 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımını yasaklayan düzenleme Nisan ayında kabul edildi. Uygulama Ekim ayında başlayacak. İngiltere, Avustralya, Çin, Brezilya, Endonezya ve Malezya gibi ülkeler çocukların sosyal medya erişimine yönelik sınırlamalar getirmişti.
1: Saatlerimizi 8.27 yaptık. Gazetelerle devam edelim. Hürriyete bakacağız efendim. Hürriyet'in hemen manşetindeki haberi paylaşalım. Amerika Birleşik Devletleri uyandırıp gönderecek. Başlık bu şekilde. Ayrıntıları aktaralım. F-35'ler derin uykuda. Üst başlık da bu şekilde. 34 yıldır Pentagon'la iş yapan F-35'leri görünmez hale getiren kaplamanın mucidi. Türk iş insanı Ergün Karlıkovalı. Hürriyet'e konuşmuş. Demiş ki Türkiye'nin parasını ödediği 6 adet F-35'in Amerika'daki son durumunu ve anlaşma halindeki nasıl getireceklerini söylüyor. Hemen uçamazlar demiş. Bu verdiği bilgilere göre Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri anlaşsa bile 6 adet F-35 şu anda uçabilecek durumda değil. Amerika Birleşik Devletleri'nde derin uyku denilen bir prosedürle korunuyorlar. Uçaklar korozyona karşı özel koruyucu sıvılarla doldurulmuş. Hassas sistemleri mühürlenmiş halde önce uyandırılmaları gerekiyor. Bu çerçevede tüm yakıt hatları, hidrolik sıvılar ve filtreler yenilenecek. Oldukça teknik bilgiler. Bir tazeleme eğitimi de gerekiyormuş bunun için. Bu süreçte 6 ay ile 1 yıl arasında sürebiliyormuş efendim. Son olarak Türkiye pilotlara tazeleme eğitimi verilecek. Süreç sorunsuz ilerlerse F-35'ler Türkiye'ye doğru yola çıkacak diyor. Aslında oldukça da önemli bir bilgi. Efendim şimdi beynimiz yaşam hızına yetişemiyor. Bakın hemen altındaki haber paylaşalım. Singapur'da yapılan bir araştırma bu. İnsan beyni modern hayatın hızlı akışına ayak uyduramıyor. Bu da birçok fiziksel ve ruhsal soruna yol açıyormuş. Araştırmacılar diyor ki insan beyni yüz binlerce yıl boyunca küçük topluluklar içinde yaşamaya uygun şekilde evrimleşti. Ancak günümüzün dijital ve yüksek rekabetçi yaşam koşulları alıştığımız yaşam tarzıyla örtüşmüyor. Bu uyumsuzluk kaygıdan obeziteye kadar birçok soruna yol açıyor. Çözüm yaşanılan çevreyi insan doğasına daha uygun hale getirmekten yatıyor. Yani aslında bizim şu anda yaşadığımız bütün sorunların temelinde çok fazla doğamıza uygun bir ortamda olmamamız yatıyor diyor ayrıntısında. Son habere bakalım. Yeni partimizi kuruyoruz. Hürriyet'in bir diğer haberi iç siyaset. Haftalardır siyasi beklenen siyasi hamle geldi. Özgür Özel dün son kez çıktığı meclis grup kürsüsünden yeni partimizi kuruyoruz diyerek CHP'ye veda etti. Ana muhalefet kürsüsünü bırakmıyoruz dedi. Kritik mesajları da vardı. Gelin hemen şimdi bizim de sıradaki haberimizde ayrıntısı vardı. Ekranlarınıza taşıyalım, sonrasında devam edelim.
2: Buradan ilan ederiz. Biz siyasette gömlek çıkarmıyoruz. Biz bu ülkenin yarınları için siyasette ateşten bir gömleği hep beraber giyiyoruz.
0: Meclisteki toplantıda CHP grubuna veda etti. Yeni partinin kurulacağını açıkladı.
2: Seçilmiş il başkanlarımızla, yarın seçilmiş parti meclisimiz MYK'mızla, ardından milletvekillerimizle bir araya geliyoruz. Yeni partimizi ilk adımını atarak kuruyoruz.
0: Özgür Özel ve ekibi büyük iddialarla yola çıksa da Türk siyasi tarihi, ana partiden kopan liderlerin ağır faturalarıyla dolu. Yakın geçmişte CHP'den ayrılarak şansını deneyen çok güçlü figürlerin hiçbiri kalıcı bir başarı yakalayamadı. Örneğin 2000 sonrasında İsmail Cem, Mustafa Sarıgül, Yaşar Nuri Öztürk, Öztürk Yılmaz, Emine Ülker Tarhan ve Muharrem İnce gibi çok güçlü figürler yeni partiler kurarak şanslarını denemişti. CHP'den ayrılarak büyük umutlarla yeni bir sayfa açmak isteyen bu isimler, girdikleri seçimlerde sandıkta adeta eridi. İstedikleri oy oranlarına bir türlü ulaşamadı.
3: Türkiye Değişim Partimiz bugün olağanüstü kurultayını yaparak Cumhuriyet Halk Partimizle birleşme kararı almıştır.
0: Emine Ülker Tarhan, Mustafa Sarıgül ve Muharrem İnce yine CHP'ye geri dönmek zorunda kaldı.
4: Benim bugün buraya gelişim bir geri dönüş değildir. Benim bugün buraya gelişim bir kucaklaşmadır, bir sarılmadır, bir hasret gidermedir.
0: Şimdi gözler bu tarihsel riski göze alan Özgür Özel'in kaderinin bu isimlerden farklı olup olmayacağına çevrildi.
1: CHP'deki krizde köprüler tamamen atıldı. Özgür Özel meclis grubuna veda ederek yeni parti kuracağını resmen ilan etti. Ateşten gömleği giyiyoruz diyen Özel, il başkanları ve milletvekilleriyle harekete geçti. Peki tarih tekerrür mü edecek? Geçmişte Mustafa Sarıgül ve Muharrem İnce de yeni parti kurmuş ancak tutunamayıp CHP'ye geri dönmüştü. Özel'in sonu da öyle mi olacak diye de aynı zamanda sorular soruluyor. Haberimizde de detayları paylaştık sizinle. Devam edelim şimdi. İstanbul Beylikdüzü'nde bir trafik magandası sol şeritten sağ şeride geçmek için yolda durunca arkasındaki taksi korna çaldı. Tepki gösterilmesine sinirlenen sürücü taksiciyi takip ederek önünü kesti. Tehditler savuran adam taksiyi yumruklarken yaşanan o anlarda kameraya yansıdı.
5: Ya işine git yürü.
6: Söylesene şimdi.
5: Ya dedim sağa dur.
0: Şerit değiştirirken yolda durdu. Taksici tepki gösterince aracına saldırdı.
5: Ne yapıyorsun? Sağa dön gel. En sol şeritte ne yapıyorsun? En sol şerit burası.
0: İstanbul Beylikdüzü'nde bir sürücü sol şeritten sağ şeride geçmek için yolda durunca arkasındaki taksi korna çaldı.
5: Bak en sol şeritte.
6: Nereden dönüyorsun bak?
5: Ya nereye dönüyorsun? En sol şerit.
6: Ulan dönüyorum.
5: Sağa açacaksın kendini o zamana kadar.
0: Tepki gösterilmesine sinirlenen sürücü taksiciyi takip ederek önünü kesti.
5: Ya işine git yürü. Ya işine getirin!
0: Tehditler savuran adam taksiyi yumruklarken yaşanan o anlar kameraya yansıdı.
5: Ya işine getirin!
6: Söylesene şimdi!
5: Ya dedim sen...
1: Efendim, Haliç'te yaşanan tekne kazasıyla ilgili yeni bir görüntü ortaya çıktı. Tur teknesinin köprü ayağına çarpmasıyla dengesini kaybederek denize düşen ve hayatını kaybeden talihsiz personelin son anları güvenlik kamerasına bakın nasıl yansıdı.
7: Son kez telefonuyla konuştu. Tur teknesinin köprü ayağına çarpmasıyla suya düştü. Pervaneye kapılarak hayatını kaybeden personelin son anları ortaya çıktı. Kahreden kaza Haliç'te olmuş. Yasin Konya teknenin Atatürk Köprüsü ayaklarına çarpmasıyla dengesini kaybedip denize düşmüştü.
8: Baletin önüne düşüyor.
9: Bak düştü. Oo, sıfırda duruyormuş çocuk.
7: Saatler süren çalışmaların ardından cansız bedeni Haliç'in serin sularından çıkarılan Konya, gözyaşları içinde Beykoz'da son yolculuğuna uğurlandı. Yasin Konya'nın hayatını kaybettiği kazada tekneyi kullanan gemi kaptanı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Yaşındaki Durdu Tatar geçen yıl katıldığı bir düğünde maganda kurşunuyla hayatını kaybetti. Katil zanlısı kısa sürede yakalandı. 3 yıl 10 ay hapis cezası verilen katil zanlısının tahliyesine karar verildi. Mahkemenin bu kararıyla büyük şok yaşayan acılı aile bir kez daha yıkıldı.
10: İki yarımlık tankımı öldürdüler, gene kaza diyorlar abi, bu adam.
7: 22 yaşındaki oğlunu düğünde sıkılan maganda kurşunuyla kaybetti. Onu hayattan koparan zanlıysa...

0: Bir insanı öldürmenin cezası bu kadar mı?
1: Kaza diyorlar, geri çıkarttılar, içe doğru geri çıkar diyorlar. Allah aşkına buna en ağır ceza istiyorum.
2: Karara isyan eden acılı aile zanlının yeniden tutuklanmasını istiyor.
0: Kardeşimin katilinin bu şekilde gezmesini istemiyorum. Kardeşim için adalet istiyorum.
3: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kirazlı Halkalı metro hattını deyim yerinde ise kaderine terk etmiş durumda. 8 yıldır bitmeyen inşaat nedeniyle bölgede oluşan toz duman vatandaşın çilesi haline geldi.
4: Bu CHP'ye geçti. CHP'den sonra bu inşaat durdu. Arabalarımız berbat, dükkanımız berbat.
5: Herhalde bir 5 yıl daha devam edecek, bu toz toprağı yutacağız.
6: Kirazlı Halkalı metro hattı inşaatı 8 yılda tamamlanamadı. Toz toprak nedeniyle vatandaş mağdur oldu.
4: Vergimizi ödeyemiyoruz, sigortamızı ödeyemiyoruz. Biz ne yapacağız yani?
6: Reklam ve tanıtım bütçelerine büyük kaynaklar ayıran İstanbul Büyükşehir Belediyesi, M1B Kirazlı Halkalı metro hattında hiçbir adım atmadı.
4: Günde 2 tane kamyon toprak alıp götürüyor. Ondan sonra bir daha duruyor. Aylardır yatıyor oradaki vinçler. Yıllardır yatıyor, yıllardır. O vinçlerin kirası yok mu? Bu da kapanıyor. Yani biz ne yapacağız? Biz mağdur durumdayız. Yani büyüklerimiz, hükümetimiz bize bir el atsın yani.
6: Yıllardır bitmeyen şantiye ve kapatılan yollar nedeniyle esnaf iş yapamaz hale geldi.
5: Tabii ki etkiliyor. Mesela karşı şerit yol kapandı. Yani müşteri araba park edecek yeri yok. Tabii ki işlerimiz etkileniyor. Etkilenmez olur mu?
7: Evet.
5: Yani neticede ben bir adrese dayalı işte bir işim oluyor ama para kendi iş yapan esnaflar burada iş yapamıyor.
6: Metro inşaatının ne zaman tamamlanacağıysa merak konusu.
3: Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte kuyumcularda da yoğunluk başladı. Son dönemlerin popüler ürünü ise bildiğimiz o yüksek karatlı pırlantalar değil, sentetik yani laboratuvar ürünü pırlantalar oldu. Öyle ki bütçe dostu olarak görülen bu ürünlerde gerçeğine kıyasla fiyatta küçülüyor, taş büyüyor. Tabii gerçeğinden ayırt etmek de imkansızlaşıyor. Fırsatçılık da işte bu noktada başlıyor.
8: Hangisinin doğal olup olmadığını tahmin etmek bence çok güç.
2: Biri doğal ve gerçek, diğeri laboratuvar ürünü. Işıltısı aldatabilir ama fiyatı gerçeğinin üçte biri.
9: Bir tanesi topraktan çıkmış, bin bir emekle işlenmeye giden bir elmas pırlantıdır. Diğeri de aynı kristallikte, aynı berraklıkta, aynı karbon derecesinde 5 haftada laboratuvarda oluşturulan yeni nesil pırlantıdır.
10: Biri gerçek, diğeri laboratuvar ürünü. Biri 4 karat, diğeri ise 0.48 karat. Fiyatları ise ikisinin de aynı. Ancak iş gösterişe gelince fikirler de hayaller de değişiyor.
9: Gelin hanım bunu görürse almaz, natürel alır diye çok şey yapıyordum ama berraklığı daha şıkırtılı. İkisi de çok güzel. Niye diyor damada diyor 100 bin lira fazla verdireyim.
2: Düğün sezonunun açılmasıyla pırlanta ve kuyumcularda da yoğunluk başladı. Evlilik teklifinde ise tercihler değişti. Artık çok paraya küçük taş devri bitti.
9: Bir tanesi 180 bin lira natürel olan, diğeri de 40 bin lira. İki taşın aslında görüntüde hiçbir farkı yok. İkisinin de sertlik derecesi, karbon derecesi, kristallik derecesi aynı. D, E, F, G diye gider. Berraklıklar da bu şekilde gider.
2: Bu laboratuvar ürünü olan sentetik pırlantalar tam olarak sahte ürün olarak geçmese de birçok pırlantacının tuzak malzemesi olmuş durumda.
9: Her sektörde üçkağıtçı ve dolandırıcı olduğu gibi kuyumculukta da var.
10: Görsellerinden ve parlaklıklarından anlamak mümkün değil. Ancak pırlantacıya veya bir kuyumcuya gitmeniz gerekiyor. Bir de eğer dolandırılmadıysanız elinizdeki sertifika sarı olmalı.
9: Lazer koduyla şu an göremeyiz tabii ki. Lupla bakmamız lazım. Taşın kemer kısmında kod yazıyor. O kod da sertifikada da birebir eşit. İkisinde de sertifika var. Uluslararası sertifikada. Bunu kuyumcu tarafına ayırt etmek de çok zor. Sadece laboratuvara gittiği zaman bir tanesi 5000 yıl altı, bir tanesi 5000 yıl üstü diye yaşlandırmadan biz natural veyahut da laboratuvar olduğunu görebiliyoruz. Farkı yok. Sadece

0: Sadece doğa dostu olduğu için Lab Diamond'lar sarı renginde, sertifikanın renginde işliyor.
1: Sevgili izleyenler, Çin'de kayda geçen bir görüntüyü ekranlarınıza getiriyoruz. Bir kişi fırtınaya hazırlıksız yakalandı. Tenteye tutunan adam rüzgarın gücüyle havaya savruldu. Çin son zamanlarda aşırı hava olaylarıyla mücadele ediyor. Kuvvetli fırtınaya hazırlıksız yakalanan bir kişi savrulmamak için bir dükkanın tentesine tutundu. Ancak hiç beklemediği bir anda rüzgar tenteyle birlikte adamı havaya savurdu. Bir süre havada asılı kalan adam daha sonra yere çakıldı. Korku dolu o anlarda cep telefonu kamerasıyla işte böyle kaydedildi. Pakistan ve Afganistan'da etkili olan şiddetli yağışlar sel felaketine dönüştü. Taşan nehirler ve ani su baskınları sebebiyle yerleşim yerleri su altında kaldı. Her iki ülkede can kayıpları artarken yüzlerce kişi afetten etkilendi. Ekipler kayıplara ulaşmak için zamanla yarışıyor.
2: Yollar nehre döndü, evleri su bastı. Asya'da etkili olan şiddetli yağışlar Pakistan ve Afganistan'da hayatı felç etti. İlk durak Pakistan. Muson yağışlarının etkisini artırmasıyla sokaklar göle döndü. Evler ve yollar su altında kaldı. Kiber Paktunkva eyaletinde ev çökmeleri ve ani sel nedeniyle aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişi yaşamını yitirdi. 18 kişi yaralandı. Ülke genelinde ise geçtiğimiz aydan bu yana muson yağışlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e yükseldi. Felaketin bir diğer adresi de Afganistan'dı. Nuristan vilayetinde şiddetli yağışların tetiklediği sel yerleşim yerlerini yerle bir etti. En az 20 kişi hayatını kaybetti, 80 kişi yaralandı. Yüzden fazla kişidense hala haber alınamıyor. Ekipler afet bölgelerinde arama kurtarma çalışmalarını sürdürürken yetkililer yağışların devam edebileceği uyarısında bulundu.
1: Sevgili izleyenler, şimdi sporla devam edelim. Foto maça bakalım. Foto maçın hemen manşetindeki haberle de başlayalım. Fener tura göz kırptı yazıyor. Fenerbahçe Gurnek Zabje'yi 1-0'la geçti. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu için avantaj elde etti. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Polonya ekibi Gurnek Zabje'yi 1-0 mağlup etti. Sezonun ilk resmi karşılaşmasında Kadıköy'de dolu tribünler önünde tek kale oynadık, rakibi ezdik. Futbol resitali sunduk, rakibin ceza alanına duvar örmesiyle farka koşamadık. Büyük usta Talişka'nın 37. dakikada attığı muhteşem frikikle çarşamba günü Polonya'da oynayacağımız rövanş öncesi avantajı kaptık. 56'da Talişka ve 63'te Bartu'yla direğe takıldık. Yeni transfer Ake maça ilk 11'de başladı. Süper yıldız Greenwood 83'te girdi. Tribünler ayağa kalktı. Ake ve Greenwood ilk kez diyor aynı zamanda başlıkta da ve 1-0 Fenerbahçe galip geldi efendim. Foto maçtaki haberimiz de böyleydi. Spordan da bir haber sizinle paylaşmış olduk. Sevgili izleyenler, akciğer kanseri nedeniyle 2 yıl önce annesini kaybeden Şubat Beydilli, annesinin gerçekleştiremediği umre hayali için Kocaeli'den yola çıktı. Yürüyerek başladığı yolculuğuna bisikletle devam eden Beydilli'nin hedefi Suriye ve Ürdün üzerinden Mekke'ye ulaşmak.
3: Annesinin hayali için yola çıktı. Kilometrelerce yol kat etti. Çevirdiği her pedal onu annesinin umre hayaline bir adım daha yaklaştırıyor. 2 yıl önce akciğer kanseri nedeniyle annesini kaybeden 35 yaşındaki Şubat Beydilli, annesinin yarım kalan umre hayalini gerçekleştirmek için Kocaeli'den yola çıktı.
4: Benim annem yani namazı niyazlı kadındı. Gitmeyi çok isterdi, gidemedi. Ömrü yetmedi. Bize nasip oldu. Biz de onun niyetine gidiyoruz yani. Annemin hayaliydi gitmek, ben gerçekleştiriyorum.
3: İlk adımlarını yürüyerek atan Beydilli, Osmaniye'de hediye edilen bisikletle pedal çevirmeye başladı ve

0: Altay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.
1: Gerede'ye kadar yürüdüm. Biraz sağlık problemi oldu ayaklarımda. Yürüyemedim sonrasını. Otostop çekmeye başladım. Osmaniye'ye kadar geldim. Osmaniye'de de bir abimiz sponsor oldu. Da Adana'dan bisikleti aldık. Adana'dan da Reyhanlı'ya kadar bisikletle geldim.
0: Reyhanlı'daki Cilvegözü sınır kapısından Suriye'ye geçmeyi planlayan Beydilli, ardından Ürdün üzerinden Suudi Arabistan'a ulaşarak umre yolculuğunu tamamlamayı hedefliyor.
1: 1,5 senedir dünyayı geziyorum. 8 ülke gezdim şimdiye kadar. Türkiye'de de bir 70 ile yakın gezdim. Şu an Mekke'ye doğru gidiyorum. Reyhanlı'dayız. Sınır kapısında Suriye, Ürdün, sonra Suudi Arabistan. Allah nasip ederse Mekke, Medine'yi göreceğiz.
2: Efendim, Türkiye'nin dört bir yanında hasat mesaisi devam ediyor. Konya Ovası'nda marul bereketi yaşanırken Antalya'da maydanoz üretimi yıl boyu sürüyor. Çanakkale'de ise sezonun son kirazları dalından tek tek toplanıyor.

0: Anadolu'nun bereketli topraklarında hummalı bir hasat mesaisi var. Topraktan çıkan emek hem üreticiye hem de ekonomiye katkı sağlıyor. İlk rotamız Konya Ovası.
1: Bereketli Konya Ovası'nda bu sene marul bolluğu yaşanıyor. Havaların iyi gitmesiyle marulda bereket var.
0: Bu yıl yağışların ve yeraltı sularının etkisiyle verim üreticinin yüzünü güldürdü.
2: Toprak verimliliği arttı. O yüzden hava şartları da güzeldi. Marul için elverişli bir yıl yaşıyoruz bu sene. Mahsullerimiz güzel, şu anda hiçbir problem yaşamıyoruz. 200-250 milyon adet civarında Konya'da marul ekimi var. Hala ekimlerimiz devam ediyor. 11. aya kadar bir soğuklar donlar gelene kadar Konya Ovası'nda marulumuz devam edecek.
1: Nerelere gönderiyorsunuz?
2: Türkiye'nin aşağı yukarı bütün illerine marul gidiyor buradan.
0: Konya Ovası'nda hasat Kasım ayına kadar devam edecek.
3: Karada 4 çeşit marul var. Kıvırcık, iceberg, kule dediğimiz marul, Lolo Rosso var.
1: Kaç ay üretim yaparsınız burada?
3: Biz 6-7 ay boyunca üretim yapıyoruz burada.
1: Evet. Nasıl kesilir, nasıl bakımı zor mudur, kaç günde yetişir?
3: Buna aynı bebek gibi bakmak lazım. Kendi çocuğuna nasıl bakıyorsanız marula da öyle bakmak lazım. 45-50 gün arasında yetişiyor.
1: Konya Ovası'nda üretimi yapılan marullar günlük olarak kesiliyor ve tırlara yüklenerek buradan Türkiye'nin birçok iline gönderiliyor.

0: şimdi de Akdeniz'in verimli topraklarındayız.
1: Antalya Murat Paşa Güzelbağ Mahallesi'nde bazen salatanın içinde, bazen piyazın içinde sofralarımızın vazgeçilmezi maydanoz üretimi devam ediyor.
2: Bunu Mart'ın sonuna doğru ek tek bir buçuk ayda yetişiyor. 25 günde gelişiyor. Kesiyoruz, tekrar 25 günde gelişiyor. Yani
1: Antalya'da yıllık 30 bin tonun üzerinde maydanoz üretimi 12 ay boyunca kesintisiz olarak yapılıyor.
0: Üreticiler ilaç kullanımını da en az seviyede tutmaya çalışıyor.
2: İlaçlama şu anda ben bu maydanozda daha hiç bir gram daha ilaç atmadım. Yani ilaçsız yetişti. Yani o konuda bir sıkıntımız yok Allah'a şükür ama tabii koruma amaçlı böyle bir sefer iki sefer ilaç atılıyor. O da tabii reçeteli ziraat mühendisimiz gelip bakıyor. Ona göre yazıyor. Biz de ona göre atıyoruz.
0: Halkbank'ın katkılarıyla Fitch Ratings kıdemli direktörü Eric Arispe Morales, Türkiye ekonomisinin dayanıklılığını koruduğunu belirterek, potansiyel bir not artışı için uluslararası rezervlerde kalıcı iyileşme sağlanıp sağlanamayacağını yakından izlediklerini söyledi. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
6: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
7: Piyasada bir ilk

0: olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu. İstanbul Yerleşkesi, Bursa Yerleşkesi.
1: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
2: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
3: TEP o kadar iyi ki TEP.
0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Alten Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Bir reklam.
6: Garanti BBVA.
7: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalından İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
6: Garanti BBVA.
0: Bir reklam.
8: A Haber Radyo. 24 saat haber.
0: Reklam.
9: Kardemir Çelik halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 22, 23, 24 Temmuz. Konsorsiyum liderleri A1 Kapital, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım.
10: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
11: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
12: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
13: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
12: Böyle bir dünya var.
14: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek...

0: Ankara Medipol Üniversitesi. Yarının başladığı yer. Reklam. A Haber Radyo. Bir reklam. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım. Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber. Reklam.
1: Kardemir Çelik halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 22, 23, 24 Temmuz. Konsorsiyum liderleri A1 Kapital, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım.
2: Böyle bir dünya var.
3: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
2: dünya katılım var.
4: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

İstanbul Medipol Üniversitesi. Medipol. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. Ticaret Bakanlığı, yılın ilk yarısında ihracatın arttırılması ve yatırım ortamının güçlendirilmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında 57 ülkeyle 152 üst düzey temas gerçekleştirdi. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
0: Halkbank. A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Konya 92.6, Kayseri 102.9, Eskişehir 91.8, Sivas 90. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: haber ekranlarına hoş geldiniz. Saatleri 9 yaptık. Ajans bugüne başlıyoruz. 2 saat boyunca birlikte olacağız. Türkiye'de ve dünyada neler yaşandı, neler yaşanacak ekrana taşıyacağız. Tabii ki ana gündem Türkiye'de siyasette yaşananlar. CHP'de yol ayrımı gerçekleşti. Özgür Özel yeni yol haritasını ve yeni partiyi açıklamış oldu. CHP kürsüsünden. Detayları konuşacağız ama önce birkaç sıcak gelişmeyle başlayalım. Kütahya'da bir haber var. Yolcu otobüsü bariyerlere çarparak devrildi. Bir kaza meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere göre de 31 kişinin yaralandığı bilgisi var. İstanbul Kuşadası seferi yapan yolcu otobüsü. Kütahya-Afyon-Karahisar Karayolu 36. kilometrede sürücünün kontrolünden çıktı, devrildi. Bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edilmiş durumda. Yaralılara yapılan ilk müdahalenin görüntüleri de ekrana geliyor. Otobüsün yolu tamamen kapattığı ve yan yattığı görülüyor o noktada. Sağlık ekiplerinin de olay yerindeki müdahalesiyle birlikte ambulanslarla sevk edilme anları. 31 yaralı var ilk belirlemelere göre. Ve trafiğe yolun kapalı olduğunu söyleyelim. Afyon-Karahisar istikametinin o noktada çalışmalar sürüyor. Eskişehir'deki TUSAŞ Motor Sanayi Yerleşkesi'nde bir yangın var. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadığını söyledi.
1: Türk savunmasının öncü kuruluşlarından TUSAŞ Motor Sanayi'nin Eskişehir tesislerinde yangın çıktı. İmalat bölümünden yükselen alevlerin fark edilmesiyle alarm durumuna geçildi. Yangına ilk müdahaleyi tesisteki itfaiye ekibi yaptı.
2: TUSAŞ Savunma Sanayi'nin Eskişehir'deki fabrikasındaki çıkan yangına ekipler müdahale ettiler. O müdahale hem havadan hem de karadan oldu.
1: Söndürme çalışmaları

0: çatışmaları saatler sürdü. Sevindirici haber Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'den geldi. Görgün, Eskişehir'deki TEİ yerleşkemizde meydana gelen yangın ilgili ekiplerimizin özverili çalışmaları sonucunda kontrol altına alınmıştır. En büyük tesellimiz herhangi bir can kaybının yaşanmamış olmasıdır. Soğutma çalışmalarıyla olayın nedenine ilişkin teknik incelemeler ilgili birimler tarafından sürdürülmektedir ifadelerini kullandı. Geçmiş olsun dileğinde de bulunan Görgün, yangına müdahale eden söndürme ekiplerine de teşekkür etti.
1: Amerika'nın İran'a saldırıları devam etti gece boyunca. İran'ın başkenti Tahran başta olmak üzere birçok bölgede patlama sesleri duyulduğu bilgisi var. Saldırıları Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı duyurdu. Amerika'nın arka arkaya 11 gece İran'a saldırı düzenlediği bilgisi var. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemileri tehdit etme kabiliyetini zayıflatmanın amaçlandığı kaydedildi. İran Devlet Televizyonu Çabahar kentinde 4 ayrı patlama sesi duyulduğunu ve bölgede Amerikan savaş uçaklarının görüldüğünü bildirdi. Saldırı açıklamasının ardından başkent Tahran'ın başta olmak üzere hareketlilik yaşandığı Tahran'da bilgileri var. İran basını Tahran'ın doğusunda hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu. Ekber Karabağ hazır, muhabir arkadaşımız bizi bekliyor. Ekber, günaydın, hoş geldin yayına. Nedir son durum?
2: Can Senebacı, teşekkür ederim. Evet, az önce senin de altını çizdiğin üzere 11 gecedir arka arkaya bölgede çatışmalar yaşanmaktadır. Genellikle bu çatışmalar daha ziyade ülkenin güney bölgeleri, kıyı bölgeleriyle devam ediyordu. Fakat senin de az önce altını çizdiğin üzere ilk kez bu 11 gecede başkent Tahran'da da hava savunma sistemleri gece saatlerinde devreye girdi. Tam olarak bir noktanın vurulup vurulmadığıyla ilgili bu saate kadar resmi bir açıklama ülke yetkililerinden yapılmıştı. Değil. Yine az önce de senin belirttiğin üzere ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı bu saldırıların, İran'a yönelik saldırılarının esas amacının İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki askeri kabiliyetini zayıflatmak olarak belirtiyor. Ancak geçen 11 gecede hala İran'ın askeri kapasitesinin yerinde olduğunu ifade edebiliriz ve bunu da İran'ın bölge ülkelerine yaptığı saldırılarla örneklendirebiliriz ki gece saatlerinde İran'ın Kuveyt'e yönelik de saldırıları söz konusu oldu ki İran ordusundan gelen açıklamada burada Amerika Birleşik Devletleri işte Kara Kuvvetleri Komutanlığı merkezinin vurulduğunu bildirdi. Diğer taraftan gece saatlerinde yine Irak'ın kuzeyinde Süleymaniye yönelik de Süleymaniye'den de patlama sesleri geldi. Son birkaç gecede çok ciddi anlamda İran, Irak'ın kuzeyindeki işte Kürt gruplarına yönelik saldırıları söz konusudur. Ve hatta zaman zaman bu bölgelerde elektrikler kesintilerinin de olduğu gelen bilgiler arasında. Ve ilginçtir, ABD işte ordusunun Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın gece İran'a başlattığı saldırı bir saatten biraz fazla sürdü. Yani geçtiğimiz gecelerle kıyaslandığında süresi daha az olduğunu ifade edebiliriz ki uzmanlar bunu da ABD'nin işte son saldırılarının İran'a karşı istenilen sonucu vermediğinin bir göstergesi olarak belirtiyor. Can Sinan Bacı, bir İran'da en çok tartışılan bir diğer mesele ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'da Koleng Dağı'nın vurulması meselesi olduğunu ifade edebiliriz. Türkçe'de Kazma Dağı olarak da ifade ediliyor ki İran'ın söz konusu bölgede dağın altında santrifüjlerin olduğunu ilişkin istihbarat bilgileri söz konusu. Donald Trump ise yakın gelecekte bu bölgeyi vuracaklarını ifade etti. Natanz'ın hemen yanı başında bulunmaktadır. Ancak ABD için şöyle bir handikap söz konusu. Söz konusu bölge oldukça yerin altında bulunmaktadır. Sadece yer yüzeyinden işte düşünüldüğünde 1600 metrelik bir dağdan bahsediyoruz ve ABD'nin elindeki an itibariyle tüm sığınak deliciler bile bu noktaya ulaşma konusunda yetersiz kaldığını ifade edebilirim. Son iki nokta, ABD Dışişleri Bakanı Mark Rubio İran'la görüşmelere hazır olduklarını ancak İran'ın bu konuda ciddi olmadığını öne sürdü. ABD Savunma Bakanı ise bugüne kadar İran savaşında 37,5 milyar dolar para harcadıklarını bildirdi. Diyor ve sözü başkent Tahran'dan Can Sarıfer.

0: sözü sana bırakıyorum.
1: Ekber, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Şimdi Trump geride bıraktığımız hafta ne yaparsanız yapın umurumda değil açıklamasını yaptıktan sonra dün İran'a ilişkin daha hiçbir şey görmediler. Bundan sonrasında görecekler dedi saldırılar doğrultusunda. Özellikle birkaç noktayı işaret etti. O noktaları çok sert vuracağız diye. Dün akşam toplantılar yapıldı Amerika'da ardı ardına. Amerikan Savunma Bakanı Hegseth'in açıklamaları var. İran savaşının 5 aylık maliyetinin 37,5 milyar dolara ulaştığını söyledi.
2: Orta Doğu'da tırmanan savaşın faturası giderek ağırlaşıyor. ABD Senatosu'nda gergin geçen bütçe oturumunda Demokrat Senatör Dick Durbin İran Savaşı'nın maliyetini sordu. Cevap Savaş Bakanı Pete Hegseth'ten geldi. Telaffuz ettiği rakam dudak uçuklattı.
3: İran'daki bu savaşın birinci yılının beşinci ayında savaşın bize şu ana kadar ne kadara mal olduğuna dair yeni bir tahmininiz var mı?
4: Sayın Senatör, bugün itibariyle elimizdeki tahmin 37,5 milyar dolar.
2: Hegseth, Başkan Trump'ın Savaş Bakanlığı için ek bütçe talebini yineledi.
4: Bildiğiniz üzere cesur ve hızlı adımlar atılması gereken tehlikeli bir dünyada yaşıyoruz. 2026 mali yılına yönelik bu ek ödenek talebinin nedeni budur.
2: ABD Savaş Bakanı Hegseth, ek ödeneğin çıkmaması halinde asker maaşları, mühimmat alımı ve hayati operasyonların ciddi riske girebileceği uyarısında bulundu. Oturuma savaş karşıtlarının protestoları damga vurdu. Hegseth'in konuşması 4 kez kesildi. Salondan "Masum çocukları bombalamayı durdurun" sloganları yükseldi. Demokrat kanattan Trump yönetimine sert tepki geldi. Senato Ödenekler Komitesi Başkan Yardımcısı Patty Murray, sosyal harcamalar için kaynak bulamayan Trump yönetiminin savaşa bütçe ayırmasını eleştirdi.
5: Bütçede sağlık, çocuk bakımı ve barınmaya para yok deniyor ama yeni bir savaşa her zaman kaynak bulunuyor.
1: Amerika, Lübnan ve İsrail arasında Haziran ayında imzalanan bir anlaşma var biliyorsunuz. Her ne kadar anlaşmanın bazı kısımlarına uyulmasa da. İsrail ordusu Güney Lübnan'dan çekilmeye başladı. Pilot bölgeler uygulaması kapsamında Lübnan ordusu İsrail askerlerinin çekildiği Nebatiye'ye bağlı Batı Zavtar beldesinde konuşlanıyor.
6: Bombalarla yaktı, dozerlerle yıktı. Lübnan'ın güneyini Gazze'ye çevireceğiz diyen İsrail geride koca bir enkaz bıraktı.
7: Savaşçılarımız kendilerine veya kuzey sakinlerine karşı doğrudan veya ortaya çıkan herhangi bir tehdidi engellemek için tam hareket özgürlüğüne sahiptir. Benim görüşüm İsrailli bir anne gözyaşı dökeceğine, bin Lübnanlı anne gözyaşı döksün. Eğer İsrail güvenli olmazsa Beyrut, Beyt Hanun Meydanı'na benzeyecektir.
6: Dünyanın gözü önünde Lübnan'ın güneyini adım adım işgal etti İsrail ordusu. İsrail'in güvenliği önceliktir diyerek Lübnanlı aileleri sürgün etti.
7: Sonunda başka yerimiz yok. Burası bizim evimiz. Tekrar tamir etmek ve içinde yaşamak istiyoruz.
6: Ancak ABD'nin baskısı sonucu İsrail, Lübnan'la masaya oturdu. Roma'da düzenlenen müzakerelerin ardından İsrail, çerçeve anlaşması kapsamında işgal ettiği bölgelerden kademeli olarak çekiliyor. Lübnan ordusu, pilot bölge uygulamasıyla İsrail askerlerinin bölgeden çekilmesiyle, ülkenin güneyindeki Nebatiye'ye bağlı Batı Zavtar beldesinde konuşlanmaya başladığını duyurdu. Ancak Lübnan ordusu, güvenlik durumu tam olarak istikrara kavuşuncaya kadar Lübnanlılardan Batı Zavtar beldesine gitmemelerini istedi. Lübnan basını ise ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail'in ülkenin güneyinde işgal altında tuttuğu bölgelerde patlayıcılarla yıkım faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade ediyor. İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmiş, saldırılarla birlikte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığı açıklanmıştı.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle telefon diplomasisini tüm hızıyla sürdürüyor. Erdoğan önce Letonya Cumhurbaşkanı ardından İspanya Başbakanı ile görüştü. Görüşmelerde Türkiye'nin iki ülkeyle ilişkilerinin yanı sıra bölgesel küresel gelişmeler ele alındı. NATO Ankara Zirvesi'nde ortaya konulan dayanışma ruhu ve işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik mesajlar da verildi.
8: Önce Letonya Cumhurbaşkanı, ardından İspanya Başbakanı.

0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderlerde telefon diplomasisini sürdürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Linkevics'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Letonya ilişkileri de bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan görüşmede Letonya Cumhurbaşkanı Linkevics'i NATO Ankara Zirvesi vesilesiyle Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Müttefiklerin dayanışma ruhunun açık biçimde tezahür ettiği bu tarihi NATO zirvesinde alınan kararların hayırlara vesile olmasını temenni eden Erdoğan, Türkiye'nin NATO bünyesinde Baltık bölgesinin güvenliğine de büyük önem verdiğini ve bu kapsamda katkılarını yoğunlaştırdığını belirtti. Erdoğan başta savunma sanayisi olmak üzere birçok alanda Türkiye ile Letonya arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesini arzu ettiğini vurguladı. Başkan Erdoğan, İspanya Hükümet Başkanı Pedro Sánchez'le de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye-İspanya ikili ilişkileri de bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Başkan Erdoğan, İspanya milli takımının Dünya Kupası'ndaki zaferinden dolayı Sánchez'i tebrik etti. Erdoğan ayrıca Gazze halkının İspanya'nın zaferine gösterdiği sevincin, Filistin konusundaki tutumun dünya kamuoyundaki karşılığı olduğunu söyledi. İspanya'nın Filistin konusunda izlediği vicdani ve ahlaki tutumun da dünya çapında futbol taraftarlarının gönüllerinde de karşılık bulduğunun altını çizdi.
1: Ve Özgür Özel CHP'nin grup kürsüsündeydi dün. Duygusal anlar da yaşadı. Açıklamaları da aslında iki yönlüydü. Hem sanki CHP'den ayrılıp yeni bir parti kuruluyor gibi, hem de CHP'nin içerisinde yeni bir parti kuruluyor gibi. Bazı cümlelerini söyleyeyim. Veda etti. Mecbur bırakılmış bir veda bu dedi. Vakti gelmiş hüzünlü bir veda ifadesini kullandı. Yeni partiyi kuruyoruz dedi. Yeni partimiz hayırlı uğurlu olsun. Tarih herkesi bugünlerde nasıl duruyorsa öyle yazacak ifadelerini kullandı.
2: Yeni partimizi milletimizin seçtiği, ona yetkisine emanet ettiği milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz.
3: CHP'ye bu sözlerle veda etti. Yeni partiyi kuracaklarını duyurdu. Ana muhalefet partisi ikiye bölündü.
2: Bugün bu kürsüye Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup kürsüsüne veda ederken ana muhalefet partisi grup kürsüsünü asla bırakmıyoruz. Bu yeni yürüyüşe hazır mısınız? Yolları kapadılar. Yeni bir yol açmaya var mısınız? Yeni yolu açıyoruz. Yürüyelim arkadaşlar. Yürüyelim arkadaşlar.
3: Özgür Özel CHP'li kimliğiyle son grup toplantısında kürsüdeydi. Yeni partinin işaret fişeğini ateşledi.
2: Bugün mecbur bırakılmış, vakti gelmiş, hüzünlü bir vedanın hemen eşiğindeyiz. Ancak yeni bir başlangıcın sarsılmaz umudunu içimizde taşıdığımızı da milletimizle paylaşmak isterim.
3: Sık sık Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.
2: Tarih bir yerde kırılacaksa burada kırılacak. İnceldiği yerden kopacaksa burada kopacak. İşgal altında olan Atatürk'ün mirasını korumanın sorumluluğu da artık bu salondadır, bizim omuzlarımızdadır. Üç günlük dünyada şerefini değil de rahat koltuklarını düşünenler varsınlar, geride kalsınlar. Önemli olan bencillik yerine, kendin için bir şey istemek yerine gerekirse kendini feda etmek, memleketin, partinin önünü açmaktır. Her şey bittiğinde asla unutkan olmayacağız. Sinip kaçanı korkak, sorumluluk alanı birer kahraman olarak bugünlerdeki tutumunu unutmayarak biz de anacağız.
3: Özel Ekrem İmamoğlu'na sahip çıktı.
2: Arkadaşlarının üstüne betonu sen dök. Ne Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakırız, ne Mansur Yavaş'ı.
3: Grup toplantısına 85 milletvekili

0: atıldı. Bu isimler CHP'den istifa ederek partinin kurucular kurulunda yer alacak. Yeni partinin kuruluş dilekçesi önümüzdeki günlerde İçişleri Bakanlığı'na verilecek.
1: Şimdi CHP grup toplantısında, grup kürsüsünden CHP'den ayrıldı. Bu tarihe bir başlık olarak, bir not olarak düşüldü. Bugün milletvekilleriyle toplantı yapacak Özgür Özel yeni partiye ilişkin. Hem o toplantıyı nerede yapacağı merak konusu, hem az önce haberin son cümlesi önümüzdeki günlerde kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na verecek ama ne zaman verecek? Bu gibi detaylara dair Ankara'da neler konuşuluyor? Muhabir arkadaşımız Oğuzhan Gültekin ve kameraman arkadaşımız Uğur Koçak hazır. Günaydın, hoş geldin yayına. Nedir son durum, var mı yeni bir gelişme?
2: Günaydın, kolaylıklar diliyorum, iyi yayınlar. Tabii ki özellikle CHP'de mutlak muttan kararı sonrasında ayrışma krizi her geçen gün biraz daha büyüyordu. Biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu da özellikle parti içerisinde bir arınma adımı atmaya başlamıştı ve özellikle geçtiğimiz günlerde İstanbul İl Başkanlığı'ndan 7 ilçe başkanının son olarak görevden alındığı duyurulmuştu. Tabii ki CHP içerisinde aslında birçok kritik isim, birçok önemli isim de yine bu arınma adımları çerçevesinde görevden alınmıştı. Bu görevden almaları da özellikle Özgür Özel, Manisa Milletvekili Özgür Özel büyük tepkiler göstermişti. Kendisinin de istifa edip etmeyeceği konuşuluyordu. Bununla alakalı yeni parti kurulup kurulmayacağı tabii ki o özellikle çok merak edilen bir konuydu. Yine Özgür Özel özellikle katıldığı bir programda artık yeni partiye ihtiyaç olduğunu açıkça belirtmiş ve partinin adını da aslında zikretmişti. Dün özellikle tabii ki parti CHP'nin grup toplantısında kürsüye son kez çıktı Özgür Özel ve burada grup toplantısına katılan 85 milletvekiline hitap ederek tabii ki bazen duygu dolu anlar yaşadı. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır ifadeler kullandı. Bu konuşmasıyla birlikte partiden ayrıldığını ve yeni parti kuracağının da mesajını vermiş oldu. Önümüzdeki günlerde tabii ki bu söz konusu partiye ilişkin dilekçenin İçişleri Bakanlığı'na verilmesini bekliyoruz. Tabii ki özellikle dediğimiz gibi CHP grup toplantısına katılan 85 milletvekili vardı ve bu 85 milletvekilinin de yine Özgür Özel taraflarının söylediği bilgiler doğrultusunda Özgür Özel'in kuracağı yeni partiye katılması bekleniyor. Ama tabii ki buna karşılık olarak Kemal Kılıçdaroğlu tarafı da 85 milletvekilinin değil 50 milletvekili kadar milletvekilinin bu partiye katılacağı iddiasında bulunuyorlar. Bu konunun da tabii ki önümüzdeki günlerde yeni partinin kurulmasıyla netleşeceğini söyleyebiliriz. Tabii ki bugün özellikle Özgür Özel'in milletvekilleriyle bir araya gelmesi bekleniyor. Bununla alakalı toplantının nerede yapılacağına ilişkin detaylar henüz netleşmiş değil. Detaylar da netleştiği zaman tabii ki Ankara ekibi olarak izleyicilerimize aktarmaya devam edeceğiz. Ama bir diğer önemli konu da tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu bugün partisinin MYK'sını toplayacak. Evet. Burada özellikle Özgür Özel'in partiden ayrılması ve milletvekillerinin istifa etmesiyle birlikte yeni yol haritasının belirlenmesi bekleniyor MYK toplantısına. Ayrıca tabii ki Özgür Özel'in partiden istifa etmesi ve yeni parti kurmasıyla alakalı da Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarına sessiz kalınması yönünde talimat verdiğini de biliyoruz. Artık süreç bundan sonra tabii ki Özgür Özel'in atacağı adımlarla netleşecek diyelim. Biz de bu konuyu yakından takip edeceğimizi belirterek sözü Ankara'dan tekrar sizlere bırakalım.
1: Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Tabii dün bu yeni parti açıklanırken Gürsel Tekin'den bir paylaşım geldi sosyal medyada. Çok da konuşuldu. Gürsel Tekin dedi ki bazı ayrılıklar kayıp değildir. Bazen sadece yük hafifler. Bugün o günlerden biri dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'na dair o ağır ifadeleri hatırlattı Oğuzhan. Buna dair bugün CHP cephesinden özellikle sözcü bazında bir açıklama gelecek mi? Onu göreceğiz. Ama bir yandan da tüm bunlar olurken CHP'de ihraçlar devam ediyor. 7 CHP ilçe başkanı görevden alındı. O isimleri de yine sosyal medyadan Gürsel Tekin dün gece saatlerinde biz yayındayken açıkladı. Ve şöyle bir ifadesi var. Cumhuriyet Halk Partisi hiç kimsenin kişisel siyasi hesabının aracı değildir. Partimizin kurumsal kimliği, disiplini ve gelenekleri her türlü kişisel tasarrufun üzerindedir. Bu konuda en küçük bir tavize dahi yer yoktur dedi. Belli ki bu arınma süreci hızla devam edecek.
3: Özgür Özel'in yeni parti hazırlığı CHP İstanbul'da görevden almaları beraberinde getirdi. Açıklama İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'den geldi. Tekin Sosyal

0: sosyal medya hesabından Başakşehir, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Kadıköy, Pendik, Silivri ve Esenyurt ilçe başkanlarıyla yönetimlerinin görevden alındığını duyurdu. Görevlerine son verilen ilçe başkanları tedbirli olarak disiplin kuruluna da sevk edildi. Tekin, Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsil eden herkes öncelikle tüzüğüne, örgüt disiplinine ve siyasi ahlakına bağlı kalmak zorundadır. İlçe başkanı sıfatını taşıyan kişilerin görevlerini sürdürürken başka bir siyasi oluşumun hazırlıkları içerisinde yer almaları asla kabul edilemez ifadesini kullandı. Gürsel Tekin açıklamasına Cumhuriyet Halk Partisi hiç kimsenin kişisel siyasi hesabının aracı değildir. Partimizin kurumsal kimliği, disiplini ve gelenekleri her türlü kişisel tasarrufun üzerindedir. Bu konuda en küçük bir tavize dahi yer yoktur notunu da ekledi.
1: Ve bir diğer başlık, deprem bölgesindeki o paralar, bağışlar vesaire tartışıyoruz, konuşuyoruz, işin aslını anlamaya çalışıyoruz. Tabii son sözü yargı söyleyecek. 6 Şubat depremi sürecinde önüne ün katarak bağışçılardan, yardımseverlerden topladığı paralarla yasa dışı kumar ve bahis oynadığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılmıştı. Akabinde tutuklanmıştı Ahbap Derneği'nden ve başkanı Haluk Levent'ten bahsediyorum. Cezaevinden bir mektup yazarak suçlamaların birçoğunu kabul etti, biliyorsunuz. Sosyal medyadan paylaştılar. Kumar bağımlısıyım dedi. Borç çarkını derneğin kasasından para alıp geliştiği usulsüzlükleri tek tek anlat.
2: Kumar çok kötü bir hastalıktır. Ünüme, hırsıma ve zaaflarıma yenildim. 35 milyon lira borç 6 ayda 250 milyon olur mu? Oluyor. İşte bu inanılmaz itiraf tutuklu Haluk Levent'ten geldi. Ve her satırı kendi ağzından gerçekti. Yüzlerce bağışçının duygularını sömürüp suistimal etti. Dev bir vurgun ağı kurmakla suçlanan Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, demir parmaklıklar ardından sessizliğini bozdu. Cezaevinden yazdığı mektupta kumar batağına düştüğünü detaylarıyla anlattı. Haluk Levent adeta günah çıkardı.
3: Bana fazla güvenmeyin, ben her an satarım hepinizi yani.
4: Haluk Levent kaleme aldığı o mektupta bir kumar bağımlısı olduğunu ve işin içinden çıkamayıp bir kısır döngüye girdiğini yazdı. Ayrıca biriken borçları içinde çevresinden yüksek faiz ve vaatlerle borç aldığını ifade etti.
5: Ben yeteri kadar iyi bir insan değilim. Borçlarım için insanlardan borç almak adına 2-3 katını teklif eden biriyim. Hastalık yani. Ailem, dostlarım, arkadaşlarım benden bu konuda utanabilirler. Daha ortaya çıkmayan, borçlu olduğum çok kişi var. Yüzlerce insandan borç aldım. Kimi insanlar faiz istemedi. Aynısını ödedim. Kimilerine 3-4 kat borçlandım. 35 milyon borç 6 ayda 250 milyon olur mu?
2: Ahbap Derneği parasını zimmetine geçirdiği iddialarına da yanıt veren Levent, dernek bünyesinde usule uygun olmayan işler yaptığını doğruladı. Ama ne var ki sözlerinde yine de ısrarcıydı. Bu hırsızlık değil, usulsüz borçlanma dedi.
5: Son bir yıl dernek bünyesinde usulüne uygun olmayan borçlanmalara girdim. Bunun suçu da cezası da bellidir. 50 milyon lira karşılığında altın alımı ve bir arazi teminatı vardı. İçişleri Bakanlığı denetimi gelmeden hepsini yerine koyacak gücüm vardı. Sadece biraz zaman lazımdı. Çünkü son bir yıl oradan al, buraya ver, buradan al, buraya ver mantığıyla borç 5'e katlandı. Usulsüz işlem yaptım ama nasıl olsa denetim öncesi borcumu kapatırım dedim.
4: Mektubun devamında skandalları ardı ardına yazan Haluk Levent, büyük vurgunu kapatmak için zamanla yarıştığını yazdı. Ayrıca dernekten aldığı 140 milyon lirayı son anda topladığını iddia etti.
5: Cuma günü Ahbap'a geri ödemem gereken her şeyi ayarladım. 50 milyonluk altın. Ayrıca Çerkezköy müdürüne Ahbap Derneği çalışanını gönderdim. Borcuma karşılık bugün değeri 150 milyon TL olan 20 adet 3 artı 1 evin girişleri yapıldı. Maalesef cuma akşamı yetişmedi. Pazartesiye kaldı. Eksikliğim olan 140 milyon TL'yi de hazırladım. Derneğe 140 milyon ödeyecektim. Ödeyemeden yakalandım.
1: Bir başka başlık ki hepimizi günden güne daha da sarsan bir başlık. Türkiye'nin konuştuğu o cinayet vakası Gülistan Doku. Şimdi hastane verilerinin kasıtlı olarak tek tek silindiğini artık biliyoruz. Bu belirlendi. Öyle ki bu sonuca 28 milyondan fazla kaydın incelenmesiyle ulaşıldı. Bu vaka yıllarca

0: örnek olarak konuşulacak maalesef. Onu bir kere bir kenara koyalım. Cansız bedeni ise Gülistan'ın bilinçli şekilde yok edildi. Soruşturma derinleştikçe derinleşiyor. Bu arada eski valinin eşine gözler çevrildi. Muhabir arkadaşım Yüksel Akalan hazır. Yüksel, günaydın, hoş geldin yayına. 15 kişi daha gözaltında. Eski valinin eşi de galiba içlerinde. Yanlışsam düzelt beni lütfen. Peki o niye gözaltında? Biraz detaylandırır mısın bize son durumu?
1: Evet Cansın Elbacı, aslında senin de ifade etmiş olduğun gibi Gülistan 9 soruşturması derinleştikçe derinleşiyor ve önemli gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Dün itibariyle 5 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş ve 15 kişi gözaltına alınmıştı. Aslında senin soruna da cevap verecek nitelikte bu 15 kişiyi 2 gruba ayırmamız gerekiyor. Onu sağlık çalışanıydı, diğer 5 kişi ise aralarında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi, 2 iş insanı ve 2 güvenlik korucusu da bulunuyordu. Bu 10 sağlık çalışanı Gülistan 9'un kaybolmadan bir hafta öncesinde gebelik şüphesiyle hastaneye başvurduğu, tedavi gördüğü ve ardından bu kayıtların bilinçli bir şekilde, organize bir şekilde silindiği tespit edildi. Özellikle de Gülistan 9 kaybolduktan 3 gün sonrasında bu silme işlemleri gerçekleştirilmiş, bütün veriler ortadan kaldırılmış diyebiliriz. Özellikle 8 Ocak ve 13 Ocak tarihinde de bu bilgilerin silindiği tespit edildi. Tabii 10 kişi bu husus kapsamında gözaltına alındı. Verileri neden sildiklerine yönelik yine ifade vermiş işlemleri devam ediyor. Diğer 5 kişi ise oldukça önemli çünkü dün Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir açıklama yapıldı ve açıklamada bugüne kadar 700 saatlik güvenlik kamera kayıtları incelendi. Aynı zamanda masak raporları incelendi ve elde edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda şüphelilerle irtibatta olan güvenlik korucularının Gülistan Doku'nun cansız bedenini organize bir şekilde gömdüğünü ya da ortadan kaldırdığına yönelik önemli deliller ve tespitler bulunduğu açıklandı. Bu açıklamanın ardından da aralarında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, aynı zamanda Gülistan Doku'nun telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketi sahibi, hafriyat şirketi sahibi ve 2 güvenlik korucusu bulunuyor. Bu hususta da bugün itibariyle aslında itirafların da gelmesi bekleniyor. Özellikle de günlerdir Gülistan Doku'nun cansız bedeninin nerede olduğuna yönelik 30 kişilik özel ekipte bir arama çalışması yürütüyordu. Ancak elde edilen deliller ve tespitler neticesinde güvenlik korucularının Gülistan Doku'nun cansız bedenini ortadan kaldırdığına yönelik önemli tespitler yapıldığı da ortaya çıktı. Tabii Tunceli valisi ve oğlu tutuklanmıştı. Eşinin de bu yaşanan gelişmelerden haberdar olması, aynı zamanda bazı bilgi ve belgelerinde bulunduğu kapsamında gözaltına alındı. Dün itibariyle Tunceli'ye getirildi. Ankara'da gözaltına alındı. Tunceli'ye getirildi ve şu an itibariyle o da Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nda JASAT ekiplerine ifade vermeye devam ediyor. Bizler de gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Tabii bir taraftan da aslında ortaya çıkan bilgi ve bulgular Gülistan Doku'nun organize bir şekilde cansız bedeninin güvenlik korucuları tarafından gömüldüğü ya da ortadan kaldırıldığı, aynı zamanda bilgi ve verilerin de hastane kayıtlarında silindiği tabii ki de tespit edildi. Bir diğer taraftan da Gülistan Doku'nun yakın arkadaşı tanık sıfatıyla ifade verdi. Sekbis yöntemiyle verdiği ifade de aslında Gülistan Doku'nun şikayetlerinden bahsetti. Birlikte hastaneye gitmek istediğini, Gülistan Doku'yla birlikte hastaneye gittiklerini ve hastanede aslında doktorun yanına almadığını söylüyor. Gülistan Doku tek başına doktorun yanına girmiş ve şikayetleri de mide bulantısı, kusma, baş dönmesi gibi ve oldukça da son günlerde zayıfladığını belirtiyordu. Bunlar da aslında Gülistan Doku'nun gebe ihtimaliyle tedavi gördüğünü de kanıtlar nitelikte bilgiler olduğunu belirtelim. Toparlayacak olursak 15 kişinin gözaltındaki işlemleri devam ediyor ve bugün itibariyle de artık tutuklamaların da gelmesini bekliyoruz açıkçası ve verilecek ifadelerin ardından yeni gözaltı dalgasının da başlaması da ihtimaller arasında yer alıyor diyelim. Söz tekrar sizlere bırakalım Cansın Avcı.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Yeni gözaltılar da gelebilir. Gelsin de gerçekten nasıl ortak oldunuz ya? Nasıl yapabildiniz yani? Bırakın delil karartmaya, destek olmayı, duyup da duymazlıktan gelmeye bile nasıl ortak olabildiniz? Şimdi İstanbul'a dönelim. Büyükçekmece'de bir aile, öğrenme güçlüğü çektiği için özel rehabilitasyon merkezine gönderdiği 10 yaşındaki çocuklarının şiddet gördüğünü fark ediyorlar. Olay sonrası çocuğa şiddet uygulayan öğretmen gözaltında. Bir son durumu öğrenelim. Bu kez muhabir arkadaşım Erşan Karaca hazır, bizi bekliyor. Erşan, günaydın. Hoş geldin yayına. Ne olmuş?
2: Günaydınlar ve yayınlar diliyorum Cansın Elvacı. Geçtiğimiz günlerde aslında ekranlara servis etmememiz gereken görüntüleri ekrana aslında bir anda ekranda görmüş

0: Olduk bu görüntüleri. Bir öğretmenin bir öğrenciye şiddet uyguladığı görüntüleri gerçekten hiçbir vatandaş, hiçbir ailede kabul etmezdi, görmek de istemezdi. Fakat Büyükçekmece'de böyle bir olay gerçekleşti. Geçtiğimiz iki gün öncesine dayanıyor olay. İlk önce detaylardan sizlere bahsedelim. Büyükçekmece ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki özel bir rehabilitasyon merkezinde bu olay meydana geldi. Ve iddiaya göre öğrenme güçlüğü çeken ikinci sınıf öğrencisi Bünyamin için özel bir rehabilitasyon merkezinde ders verilmesi için, özel bir kurs verilmesi için ailesi oraya başvurmuştu. Sonrasında ise derslere devam etmek istemeyen öğrenci durumundan şüphelenen ailesi, babası aynı zamanda dersi bıraktıktan sonra çocuğunu takip etmeye başladı. Sonrasında ise bir süre sonra öğretmen derse girdikten sonra babası da aynı zamanda bir yandan pencereden dersi izlemeye başlamıştı. Bir süre sonra öğretmenin öğrenciye fiziksel şiddet uyguladığını gören baba, yaşanılanların hepsini cep telefonuna an be an kayıt altına almaya başladı. Sonrasında ise görüntülerle birlikte polis merkezine baba gitti, aile birlikte gitti ve hem rehabilitasyon merkezinden hem de öğretmenden şikayetçi oldu aile. Eğitmenin öğrenme güçlüğü çeken 10 yaşındaki çocuğa şiddet uyguladığı anların sosyal medyada paylaşılmasından ardından ise üzerinden bir çalışma başlatıldı ve Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri düğmeye bastı ve Bünyamin'e şiddet uygulayan hocayı yakalamak için bir çalışma başlattı. Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde gözaltına alındı bu hoca. Sonrasında ise emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli öğretmen Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilmişti geride bıraktığımız günde. Son olarak ise savcılıkta ifadesi alınan şüpheli nöbetçi sulh ceza hakimliğine devredilmişti. Sonrasında ise hakimlik şüpheli öğretmenin kendini savunamayacak kişiye yaralama suçlamasıyla tutuklanmasına karar verdi ve şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dediğini belirtmiş olalım ve sözü Adalet Sarayı'ndan stüdyomuza bırakalım.
1: Ayşen, teşekkür ediyorum. Kolay gelsin sana da Aydın'a da. Şunları bir virgül koyalım değil mi bu başlıklara? Pakistan'la Afganistan'da şuna çok söyleyecek şey var da işte gereği yapılmış, onu söyleyelim. Pakistan ve Afganistan'da etkili olan şiddetli yağışlar var. Her iki ülkede de can kayıpları var. Felaketten etkilenen binler var. Bir son duruma bakalım.
2: Yollar nehre döndü, evleri su bastı. Asya'da etkili olan şiddetli yağışlar Pakistan ve Afganistan'da hayatı felç etti. İlk durak Pakistan. Muson yağışlarının etkisini artırmasıyla sokaklar göle döndü. Evler ve yollar su altında kaldı. Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde ev çökmeleri ve ani sel nedeniyle aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişi yaşamını yitirdi. 18 kişi yaralandı. Ülke genelinde ise geçtiğimiz aydan bu yana muson yağışlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e yükseldi. Felaketin bir diğer adresi de Afganistan'dı. Nuristan vilayetinde şiddetli yağışların tetiklediği sel yerleşim yerlerini yerle bir etti. En az 20 kişi hayatını kaybetti, 80 kişi yaralandı. Yüzden fazla kişidense hala haber alınamıyor. Ekipler afet bölgelerinde arama kurtarma çalışmalarını sürdürürken yetkililer yağışların devam edebileceği uyarısında bulundu.
1: Antalya'da bir apartmanın teras katında çıkan yangında can pazarı yaşandı. Evde mahsur kalan iki kişi pencereden çıkıp korkulup demirlerden sarkarak kurtulmayı bekledi.
3: Alevlerden kaçtılar, teras korkuluğundan sarkıp kurtarılmayı beklediler. Görüntüler Antalya'da kayda geçti. Muratpaşa ilçesinde çıkan yangında can pazarı yaşandı. 5 katlı apartmanın teras katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm daireyi sardı. Pencereden yükselen yoğun dumanı gören çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. O sırada evde bulunan Ramazan Uz ve Deniz Yılmaz can havliyle pencereden dışarı çıktı. Terasın korkuluk demirlerine tutunarak aşağı sarkan iki kişi çaresizce kurtarılmayı bekledi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla iki kişiye ulaştı. İtfaiyenin hızlı ve zamanında müdahalesiyle iki kişi ölümden döndü. İtfaiye sepetini alınarak aşağıya indirildi.

0: İstanbul Başakşehir'de tartıştıkları sürücüyü darbeden 5 kişi trafik ekiplerinin sanal devriye çalışmasıyla yakalandı. Tam 720 bin lira ceza kesilirken araçları 60 gün süreyle trafikten men edildi. Bir başka olay yine Başakşehir'de yaşandı. Trafikte çıkan tartışmada sürücülerden biri aracından inerek diğer sürücüye tehdit ve hakaretler savurdu. O hareketi cezasız kalmadı. 180 bin lira para cezası kesildi. Ehliyetine el konuldu, aracı 60 gün süreyle trafikten men edildi.
1: Denizli'de seyir halindeyken arı sokan tır şoförü alerjisi olduğu için baygınlık geçirdi. Kontrolden çıkan tır akaryakıt istasyonuna daldı.
2: Arı sokan tır şoförü bayıldı. Facianın eşiğinden dönüldü. Denizli'nin Buldan ilçesinde seyir halinde olan tır şoförü Osman Bahadır'ı arı soktu. Alerjisi olan Bahadır bir süre sonra baygınlık geçirip direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldaki akaryakıt istasyonuna dalan tır o sırada mazot alan bir kamyona çarparak durabildi. Çevredekiler panikle kaçıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olası bir yangına karşı tedbir amacıyla akaryakıt istasyonuna itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan tır şoförü Osman Bahadır ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
1: Rusya'dan zehir tacirleri cezaevine yasaklı madde sokmak için tabiri caizse şeytanın dahi aklına gelmeyecek bir yönteme imza attı. Kendilerine kurye olarak bir sokak kedisini seçti. Ancak o masum kedi daha ilk işinde yakayı ele verdi.
0: Cezaevi güvenliğini aşamadılar, masum bir kediyi suçlarına alet ettiler. Rusya'nın Nijni Novgorod şehrindeki 17 numaralı cezaevine yasaklı madde sokmaya çalışan zehir tacirlerinin akıllara durgunluk veren kaçakçılık yöntemi deşifre oldu. Kendilerine masum bir sokak kedisini kurye olarak seçen zehir tacirlerinin kirli planı hayata geçmeden çöktü. Cezaevi çevresinde dolaşan kediyi fark eden güvenlik görevlileri durumdan şüphelendi. Kedi yakalandı. Boynundaki özel yapım tasma kontrol edildi. İçinde cezaevine sokulmak istenen çok sayıda yasaklı madde vardı. Görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Serbest bırakılan kurye kedi sokaklara geri döndü. Polis şimdi onu suça sürükleyen zehir tacirlerinin peşinde.
1: Sırada 15 milyonda bir görülen bir mucize var. Bunun detaylarını aktaracağız. O mucize Avustralya'dan geldi haber. Avustralya'da 34 yaşındaki bir kadın tek yumurta dördüzü dünyaya getirdi. Dördüzlerin her biri kız. Doktorların verdiği bilgilere göre tek bir döllenmiş yumurtanın dörde bölünmesiyle oluşan bu gebelik yaklaşık 15 milyonda bir görülüyormuş. Bu nedenle doğum hem Avustralya'da hem de uluslararası tıp çevrelerinde büyük ilgi görmüş durumda. Üstelik bu Avustralya'da da kayıtlara geçen ilk doğal tek yumurta dördüzü doğumu, yani ülke içinde bir ilk bu bebekler. Prematüre olarak dünyaya gelmiş 4 kız bebek doğumun ardından yeni doğan yoğun bakım ünitesine alınmış durumdalar. Ama hem annelerin hem bebeklerin sağlık durumunun iyi olduğu haberi var. Tabii Avustralya'da yaşanan bu ilkle birlikte daha önce 4 çocukları olan aile yeni doğan 4 bebeğin sağlık, ulaşım ve günlük yaşam masraflarını karşılayabilmek amacıyla da bir yardım kampanyası başlatmış. Çocuk sayısı 8 olunca. Şimdi bir maç detayına bakalım. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Gornik Zabrze ile karşı karşıya geldi. 1-0'da mağlup etti. Fenerbahçe ilk maçta avantajı tek golle aldı. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Gornik Zabrze'yi konuk etti. 37. dakikada Anderson Talisca'nın frikikten attığı golle Fenerbahçe ilk yarıyı önde tamamladı. 83. dakikada İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna dahil edilen isimse Greenwood'tu. Real Madrid'de yeni sezon hazırlıkları başladı. Mourinho kampa erken katılan milli oyuncumuz Arda Güler'le özel olarak

0: ilgilendi.
1: Yeni sezon hazırlıklarını Valdebebas'ta sürdüren Real Madrid'de Arda Güler kampa katıldı. Dünya Kupası'nda yer alan futbolcular içerisinde en erken takıma dönen oyuncunun Arda olduğu belirtilirken, Jose Mourinho'nun milli yıldızla yakından ilgilendiği ifade edildi. AS gazetesinin haberine göre Portekizli teknik adam 21 yaşındaki yetenekli oyuncuyu öncelikli olarak orta sahada düşünüyor. Geçtiğimiz sezon iyi bir uyum yakaladığı Mbappe'den uzaklaşmasını istemiyor. Arda'nın kaleye yakın pozisyonlanmasının altı çizilirken Bernardo Silva ile birlikte oynama durumunda iki isimden birinin sağ kenarda oynamasının da muhtemel olduğu belirtildi. (Gülüyor) 63 yaşındaki teknik adamın 2010 yılındaki ilk Real Madrid döneminde takımın oyununu şekillendiren Mesut Özil, Angel Di Maria ikilisine benzer bir yapıyı bu kez Arda Güler, Bernardo Silva üzerinden kurmayı hedeflediği konuşuluyor. Jude Bellingham ve Kylian Mbappe gibi skor üreten isimlerin arkasında oyunu yönlendiren ve hazırlayan iki profille daha dengeli bir hücum kurgusu oluşturmak isteyen Mourinho'nun tercihinin bu ikiliden yana olacağı belirtiliyor. Real Madrid'deki 4. sezonuna giren Arda Güler için de yeni dönemin kariyerinin en kritik eşiklerinden biri olması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon takımın vazgeçilmez isimleri arasına giren milli futbolcunun bu sezon artık Real Madrid'in ana yüzlerinden biri haline gelmesi hedefleniyor. Eflatun beyazlı formayla bugüne kadar 112 maça çıkan Arda Güler 18 gol ve 25 asistlik katkı yaptı.
0: İzmir Çeşme lezzetleriyle de dikkat çeken noktalardan bir tanesi. Ekibimiz Çeşme'deydi ve oraya özgü lezzetleri yerinde görüntüledi.
2: Çeşme kumrusunun bir diğer özelliği de ekmeğinin oldukça esnek olması. Bakın böyle sıkıyorum, tekrar bıraktığımda eski formuna geliyor.
3: Tabii ekmek özel bir yapım ekmek. Nohut mayasından üretiliyor. Kullandığımız kaşar, Kars kaşarı, eski kaşar, Ege tipi fermente sucuk kullanıyoruz. Tabii mümkün olduğunca tarla domatesi kullanıyoruz mevsiminde. Tabii bunların hepsinin lezzetleri üst üste bindiğinde özel bir ürün çıkıyor. Onun için de herkesce sevilen, Çeşme'de sektör olmuş bir ürün. Biz de buna 59 senedir devam ettiriyoruz ve daha da devam ettireceğiz Allah izniyle.
2: Coğrafi işaretli İzmir kumrusunun yapılışı da sıralı bir silsileyle devam ediyor ve beceri isteyen bir iş. 35 yıllık İzmir kumrusu ustası Ender Bey'den şimdi nasıl yapıldığını bize tek tek anlatır mısınız?
4: Şöyle, ekmeğin içi kızarıyor. Sonra kaşar peynir, eski kaşar, kas kaşarı, bunu sıralıyoruz. Sucuklarımız, şu anda sucuklarımız geliyor. Ondan sonra kaşarın erimesini isteyenlere böyle
2: ters çeviriyoruz bu şekilde.
4: Bu şekilde ters çeviriyoruz erimiş kaşar isteyenlere.
2: Şimdi tabii burada İzmir kumrusunun o lezzetini veren de kömür ateşi.
4: Kömür ateşi. İzmir'in kömür ateşinde olması.
2: Şimdi o halde çevirmek de çok kolay bir şey değil. 35 yıllığın tecrübe.
4: Alıştık artık. Şu şekil domatesimizi koyuyoruz ve altının kızarmasını bekliyoruz.
2: Çeşme Çarşısı yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda ve ticaret anlamında Çeşme'nin kalbi konumunda. Başta tekstil ürünleri olmak üzere kafeler, restoranlar, işte özellikle turizm sezonunda Çeşme Çarşısı cıvıl cıvıl.

0: İşte ekranlarınızda gördüğünüz farklı farklı envai çeşit tatta dondurmaların yapıldığı pastanedeyiz. İkinci ve üçüncü kuşak Hüseyin Mersin ve Ali Mersin'le birlikteyiz. Efendim tabii dondurmanın hikayesi çok ilginç. 80 yıldır dondurma üretiyorsunuz. Babanız Osman Mersin başladı 1945'te. Siz bayrağı devraldınız. Şimdi de çocuklarınız sürdürüyor. Hikayenizi bize anlatır mısınız lütfen?
1: Babamın yanında çırak olarak yetişmek var. Bildiklerini hepsini öğretmesi önemli. Yani saklayacak hiçbir şey olmadığı için, çıraklıktan ziyade kendi oğlu olduğum için her şeyini öğretti bana. Ben de şimdi çocuklarıma öğrettim. Onlar devam ediyorlar aynı şekilde. Aşağı yukarı bizde 30 çeşit dondurma var. Meyvelerimiz var mesela Çeşme limonu, Trenin karadutu, Çeşmenin ovacık kavunu, meyvelerimiz hepsi doğal.
0: Babanız 1970'li yıllarda ilk Türkiye'nin ilk damla sakızlı dondurmasını yaptı. Bu da aslında bir dönüm noktası mıydı?
1: Tabii ki yani Çeşmenin sakızını öne çıkardı. Yani sakız yetişiyor Çeşme'de. Sadece Sakız Adası'nda değil, Çeşme'de de sakız var. Var yani.
0: Şu anda 50 bin sakız ağacı var Çeşme'de.
1: Evet, doğrudur, evet. Yani işte vanilya olmayınca diyor, bir sakızlı dondurma yapayım. Yapış o yapış. Her zaman sademiz bizim sakızlıdır 70 yılından beri.

0: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
1: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
2: Hayallerim Medipol, geleceğim Medipol. O güzel ufukları hazırlayan Medipol.
3: Ankara Medipol Üniversitesi, yarının başladığı yer.
4: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepin

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bay farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bay'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Bir reklam.
4: A Haber Radyo. 24 saat haber.
5: Reklam.
6: Kardemir Çelik halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 22, 23, 24 Temmuz. Konsorsiyum liderleri A1 Kapital, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım.

0: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
1: Dünya Katılım var.
2: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat.

0: İstanbul Medipol Üniversitesi.
1: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
2: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
3: TEP o kadar iyi ki TEP.
4: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
5: Reklam. A Haber Radyo.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
7: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ve 9. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Seydikemer-Söğüt yolunun 4 ve 49. kilometreleri arasında sattiği kaplama onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Güvenli yolculuklar dileriz.
6: Yeni nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
8: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
7: Türkiye'de elektrik ve elektronik sektörü Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %9,8 artışla 9,1 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirerek tüm zamanların en yüksek ilk 6 aylık ihracatına ulaştı.
8: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
9: Bir reklam.
10: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
9: Bir reklam.
8: A Haber Radyo, 24 saat haber.
11: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
12: Böyle bir dünya var.
13: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
12: Dünya Katılım var.
14: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: Bir gram altını bile kapınıza getiren...
12: Böyle bir dünya var, Dünya Katılım var.
15: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar Samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
12: Böyle bir dünya var. Var.
9: Reklam.
8: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
16: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo. Haberin radyosu.
17: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
18: Ölümcül kazaların başlıca sebebi hız oldu. Başkent hasarlı kazalarda İstanbul'u geride bıraktı. Emniyet Genel Müdürlüğü Türkiye'nin kaza bilançosunu paylaştı.
19: 2026 yılının ilk 6 ayında 328 bin

0: 29 trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 61.277'si ise yalnızca Haziran ayında gerçekleşti.
1: Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarını mercek altına alan uzmanlar, en çok yandan çarpmaların ön plana çıktığını gördü. Yayaya çarpma oranları da yüksekliğini korurken devrilme, savrulma, takla atma sayısı da oldukça ciddi boyutlarda. Trafik kazalarında ana etken yine hız oldu. Hız kurallarına uyulmaması kazaları beraberinde getirirken, kusurun büyük kısmının sürücülerde olması dikkat çekti. Haziran ayında meydana gelen trafik kazalarında Ankara tüm illeri geride bıraktı ve en fazla maddi hasarlı kaza yaşanan şehir oldu.
0: 2026 yılında meydana gelen trafik kazalarının 40.232'si başkent Ankara'da meydana geldi. Haziran verilerine göre trafik kazası konusunda başkent Ankara İstanbul'u geride bıraktı.
1: Maddi hasarlı kazalarda Ankara'yı 34.245 trafik kazasıyla İstanbul, 13.564 trafik kazasıyla İzmir takip etti. 2026 yılında en az maddi hasarlı trafik kazası yaşanan illerse Kilis, Hakkari, Bayburt ve Ardahan olarak kayıtlara geçti. Veriler ölümlü ve yaralanmalı kazalarda en çok otomobillerin öne çıktığını ortaya koydu. Otomobil kazalarını motosiklet, kamyonet ve motorlu bisiklet kazaları takip etti.

0: A Haber ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Saatleri 10 yaptık. Yeni saat dilimine hemen başlayacağız. Ankara'ya uzanarak terörsüz Türkiye sürecinde kritik ikinci güne girdik diyebiliriz. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un siyasi parti ziyaretleri dün başlamıştı. Bugün İyi Parti ve AK Parti grubunu ziyaret edecek. Parlamento şefimiz Tülay Ağoğlu hazır. Ankara'da bizi bekliyor. Tülay Ağoğlu günaydın. Hoş geldin yayına. Nasıl bir program var? Saat kaçta? Nasıl görüşülecek? Detaylar neler?
1: Cansın Elbacı, şöyle ki kritik süreç dün başlamıştı. Kritik temaslar dün başlamıştı. Bugün de devam edecek. Saat 13'te İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu'nu ziyaret edecek Numan Kurtulmuş. Saatler 15'i gösterdiğinde de AK Parti grubunda olacak. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkan Vekilleri yer alacaklar bu görüşmede. Tabii dün başladı demiştik. Yasal terörsüz Türkiye kapsamında yasal süreç için önemli bir adım artık gündemde, o da yasal düzenleme. Bunun için dün partilerle temasında Numan Kurtulmuş bir uzlaşma arayışındaydı. Taslak verilmedi partilere ama taslaktaki düzenlemelere ilişkin paylaşımlarda bulunuldu. İşte bugün de aynı paylaşımlar yine yer alacak görüşmelerinde, temaslarında. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden bu süreç tamamlanmış olacak. Yasal süreç tamamlanmış olacak. Şöyle ki önümüzdeki hafta başında bu taslağın artık teklif haline getirilip meclis başkanlığına verilmesi bekleniyor. Tabii ortak bir imza olur mu? Tüm partilerin imzalayacağı bir teklif mi olur? Hayır deniliyor. Bu düşük bir olasılık olarak görünüyor. Örneğin AK Parti ve MHP'nin temsilcilerinin imzasıyla ya da meclis başkanı Numan Kurtulmuş'un imzasıyla bu teklifin gündeme gelebileceği ifade ediliyor. Hızla komisyon aşamasının, Adalet Komisyonu aşamasının tamamlanması, sonra da genel kurul gündemine gelmesi ve yasalaşması bekleniyor. Tahminler bu yönde, takvimler bu şekilde ilerleyecek gibi görünüyor. Tabii yasanın içeriğinde ne var? Suça karışan, karışmayan ayrımı yapılıyor mu? Yapıldığı ifade ediliyor AK Parti kaynaklarından aldığımız bilgiye göre. İnfaz düzenlemelerin daha sonraki bir süreçte gündeme gelebileceği söyleniyor. Yani Ekim'de tekrar açılacak meclis. İşte ondan sonra yine gündeme gelebileceği söylenir. Ama yok olan bir şeyi söyleyelim. Bu düzenlemede, yasal düzenlemede Abdullah Öcalan'a bir statü verilmesi, bir düzenleme yapılması ona ilişkin söz konusu değil. Kesinlikle bu taslakta yer almıyor. Bu mevcut hazırlanan taslakta yer almıyor. Daha sonraki süreçlerde işte dediğimiz gibi suça karışanlara ilişkinde infaz düzenlemelerinin gündeme gelebileceği ifade ediliyor. Cansın Elvacı.
0: Tülay Ağoğlu çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Önemli başlıklardan bir tanesi. Detayları takip ediyor olacağız. Ankara'da kalmaya devam edelim. Geçtiğimiz hafta Özgür Özel'in salı günü son grup toplantısını yapacağını ve yeni parti kuracağını duyurmuştuk. Beklenen oldu. Özel kürsüdeydi dün. Son kez konuştu. Veda etti. Yeni partiyi kuruyoruz dedi.
2: Grup toplantı

0: olması aynı zamanda Özgü Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki son grup toplantısı olacak. Bir veda konuşması yapması da bekleniyor Özgür Özel'in salı günkü grup toplantısında ve yeni partiyi kuracaklarını o grup toplantısında açıklamasını bekliyoruz.
1: Yeni partimizi milletimizin seçtiği, ona yetkisini emanet ettiği milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz.
2: A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş geçtiğimiz hafta duyurmuştu ve Özgür Özel CHP'li kimliğiyle son grup toplantısını yaptı. Yeni parti kuracaklarını açıkladı.
0: Tabii Ankara'da herkes merak ediyor. Özgür Özel ne zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılacak? Ne zaman yeni partiyi kuracak? Edindiğimiz bilgiye göre Özgür Özel önümüzdeki hafta salı günü son grup toplantısını gerçekleştirecek artık ve o grup toplantısında yeni partiye yönelik en net mesajlarını verecek.
1: Bugün bu kürsüye Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup kürsüsüne veda ederken ana muhalefet partisi grup kürsüsünü asla bırakmıyoruz.
2: Özgür Özel'in son grup toplantısını yapacağını ve grup toplantısında yeni partiyi duyuracağını kamuoyu A Haber'den öğrendi.
0: Özgür Özel yoluna yeni partiyle devam edecek. Önümüzdeki hafta salı günkü grup toplantısı bu anlamda önemli. Artık ilk adım atılmış olacak.
1: Bugün mecbur bırakılmış, vakti gelmiş, hüzünlü bir vedanın hemen eşiğindeyiz.
2: Özel ve ekibi yeni partinin kuruluş dilekçesini önümüzdeki günlerde İçişleri Bakanlığı'na verecek. Bu arada Özel yeni partiyi açıkladıktan sonra CHP Genel Merkezi'ne ne Cumhuriyetinden ne de partinden vazgeçmeyeceğiz afişi asıldı.
3: İran'la Amerika arasındaki savaş enerji piyasalarını vurdu. Hürmüz Boğazı'ndaki riskler petrol fiyatlarını yukarı çekti. Amerika'da benzin fiyatı 4 dolar sınırına dayandı.
4: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yaklaşık 9. güne girerken verdiği saldırılar sonucu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki petrol fiyatları da arkamda gördüğünüz gibi oldukça yükselmeye başladı ve 99 dolarlara kadar gelen petrolün yansıması şu anda arabama benzin aldığım benzin istasyonunda 3 dolarlara kadar gerilemişken şu anda 3 dolar 94 sent yani 1 galon yani 3.75 litreye denk geliyor.
5: ABD ile İran arasındaki savaş Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik riski petrol arzına yönelik endişeleri arttırıyor. Akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş hız kazandı. ABD'de benzin 4 dolar sınırına dayandı. Savaşın ekonomik faturasını en ağır hissedenlerin başında ABD halkı geliyor. Artan benzin fiyatları ulaşımdan gıdaya kadar birçok alanda maliyetleri yukarı çekiyor.
4: 150 milyonluk dev nüfus Amerika Birleşik Devletleri'nde hemen hemen her evde 2-3 arabanın olduğunu düşünürsek Amerikan toplumunu benzin fiyatlarının ne kadar yakından ilgilendirdiğini çok daha iyi anlayabiliriz.
5: Uzmanlar Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek her yeni gerilimin petrol fiyatlarını daha da yukarı taşıyabileceği uyarısında bulunuyor. Enerji piyasası gözünü Orta Doğu'dan gelecek haberlere çevirdi. Çünkü dünya petrol ticaretinin yaklaşık %20'si hala Hürmüz Boğazı üzerinden yapılıyor.
3: Petrol böyle, altın, altında durum ne? İslam Bey Miş hazır bizi bekliyor. İslam Bey günaydın.
6: Hanım günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
3: Çok teşekkür ediyorum, hoş geldiniz. Şimdi ekrana arkadaşlarım verdiler rakamları. %1'in evet. Üzerinde gramda bir yükseliş, yeşil bir tablo evet. Var önümde. Yine evet. Böyle başladı. Ne diyeceğiz?
6: Cansın Hanım tepki yükselişi var. 4140 dolar seviyesine kadar yükseldi. Yukarıda 4200 dolar seviyesi var. Kritik eşik 200 günlük ortalama olarak takip ediyoruz. Teknik olarak bu 4200 dolar seviyesi üzerine tutunamadıkça sadece tepki yükselişi olarak kalır. Ve yine 4100-4200 dolar aralığındaki bant aralığını kısa vadede yine bu haftanın üzerinde takip ediyor olacağız. Gram altında yine ons altını takip etmeye devam ediyor. 6240 lira fiziki altın kapalı çarşı piyasasında. Yine o işçilik parkları da kapandı. Onu özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü Ocak ayında, Mart ayında o fiziki altınlar işçilikleri vardı. 12.500 dolara kadar yükselmişti. Bu işçilik farkı da tamamen ortadan kalktı. Burada da 4200 dolar seviyesinin 6200 lira seviyesinin üzerinde kalıcı olursa gram altın, bu sefer 6200

0: 6400 lira aralığını takip ediyor olacağız. Bu haftalık kapanışlar önemli. Yani bunlar sadece tepki yükselişi. Aslında yükselişler daha başlamadı. Ve petrol fiyatları da tekrar bugün yükseldi. 90 dolar seviyesinin üzerinde %1 civarında yükseliş olduğunu gözlemliyoruz. Yavaş yavaş bu petrol ve altın arasındaki ters korelasyon bozuluyor. Tekrar beraber yükselen, beraber düşen bir trend var karşımızda. O yüzden altın tarafındaki bu hareketliliğin bu savaş devam ettikçe baskı altında kalma olasılığı yine güçlü. Tabii merkez bankaları yine alımlarını hızlı bir şekilde devam ettiriyor. Orası ayrı bir durum. Yani başta Çin mesela, Hindistan, Rusya gibi birçok merkez bankaları altın alımlarına devam ediyor. O yüzden bu haftaki yaşanan yükselişleri bir tepki alımı olarak görebiliriz.
1: Peki şimdi bu tepki alımı daha normal trend yükselişe geçmedi, onu daha sonra görecek dediniz. Şunu sorayım, bu savaş ortamında hep bunu söylediniz ya, öngörülemez bir durum var, savaş oldukça hareketlilik sürecek. Şöyle bir ihtimal söz konusu mu? Mesela savaş, belli ki savaş bugünden yarına bitmeyecek. Belli ki Trump açıklamalarını değiştirmeye devam edecek. Başka ülkelerin, mesela dün Rusya'yı konuştuk. Rusya'nın Amerika açıklama yaptı. Dedi ki Rusya destek veriyor İran'a. Başka başlıkları beraberinde getirecek bugünden. Ve uzayacak görünen o. Şimdi böyle olunca altında buna bir alışma sürecine girebilir mi? Yoksa hayır, öyle bir şey olmaz. Bu hareketlilik bu sürdüğü sürece devam eder mi?
0: Zaten alıştı. Şöyle bir örnek verebilirim. Savaşın ilk başladığı aylarda, bu Mart-Nisan döneminde gün içinde 150-200 dolarlık sert dalgalanmalar yaşanıyordu. Evet. Bugüne baktığınız zaman bu dalgalanmaların 20-30-40 dolarla sınırlı kaldığını gözlemliyoruz. Eskiden böyle 150-200 dolarlık günlük oynamalar ciddi bir manipülasyon piyasasını bize gösteriyordu. Biraz daha sakin, biraz daha çok tepki vermeyen, evet bir açıklamaya tepki veriyor ama genelde doldur boşalt yapıyor büyük oyuncular. Finansal piyasalarda biz böyle diyoruz. Yani yüksekten satıyorlar, düşükten alıyorlar. Bir doldur boşalt piyasası var ve milyon dolar kazanıyorlar günlük hacimlerde, hem petrol pozisyonunda hem de altın pozisyonunda. Bu 6 aylık süreç içerisinde de yatırımcılara sürekli şu noktada telkinde bulunduk. Hani uzun vadeli bir strateji belirleyin. Bu yıl altın ve gümüş üzerinden hayal kurmayın. O yıllık getirisini Ocak ayında zaten verdi. Ve bu sert dalgalanmalar Trump'ın açıklamasıyla piyasayı manipüle etmeye devam edecekler. Yılın son çeyreğine kadar bence yine devam ettirecekler. Ama şunu hiçbir zaman kulak ardı etmemek lazım ve göz ardı etmemek lazım. Hı hı. Altın bugüne kadar gerçek bir savaşı, gerçek bir enflasyonu fiyatlamadı. Burada kenarda durmaya devam ediyor. Evet, doları ön plana koydular. Dünyada rezerv para olarak biraz daha doları güçlendirmeye devam ediyorlar. Dolar endeks yüzde seviyesinin üzerinde. Hı hı. Özellikle Körfez ülkelerinin dolar ihtiyacı tekrar devam ediyor. Ama hikaye bu kadar basit değil. Şunu mantıkla düşünmek lazım. Dünyanın özellikle Körfez ülkelerinin dolara ihtiyacı var. Dolar da yüksek, güçleniyor. Güçlü, yüksek, değerlenmiş bir doları o ülkelere satıyorsunuz. Mecburen altın satmak zorunda kaldıkları için de düşükten o altınları kendileri topluyorlar. Peki dünyadaki altını hangi parayla topluyorsunuz? Dolarla. Hı hı. Olay bu kadar basit. Yani savaşın maliyetini bu şekilde çıkarıyorlar cansınlarına.
1: Peki bir yandan içeri döndüğümüzde az önce dediniz ki işçilik farkları da kapandı. Evet, bu da önemli bir başlık. Peki bunu biraz şöyle açarsak, yatırımcıyı bu tabii işçilik farklarının kapanması ne ifade ettiğini anlattı. Onu da bir seyircilerimize paylaşabilir misiniz?
0: Tabii. Yani sektör için, bizim için çok önemli. Yani bir çok şey ifade ediyor bizim için. Şöyle, ithalat yasağından dolayı dışarıdan Türkiye fiziki altın gelişi olmadığı için, dolayısıyla sınırlı olduğu için fiziki bir kilo altınlar var, külçe altınlar var. Bu Mart ayında Cumhuriyet tarihinde ilk defa ekstradan, dünya fiyatlarına ekstradan 12.500 dolar üzerine para vererek fiziki altınlara sahip olabiliyorduk. Ama bu işçilik farkları bugün tamamen kapandı. Bu ne demek oluyor? Siz daha ucuza, dünya standarttan, dünya fiyatlarına kıyasla aynı fiyattan altın alabiliyorsunuz anlamını taşıyor. O yüzden bizim için önemli. Hem fiyatlar bu kadar geriledi, hem o 12.500 dolar işçilikler ortadan tamamen kalktı. Bu kimi ilgilendiriyor? Kişinin elinde parası vardı, beraberinde altın borcu vardı, düğün yapacaktır, altın almaya ihtiyacı vardır. İşte onları ilgilendiriyor. Yani bu ucuz maliyetten altın almak önemli. Peki yarın bugün tekrar altın fiyatları tekrar hızlı bir toparlanma sürecine girdiği zaman

0: bu işçilik farkları, ekstra işçilik farkları tekrar gündeme gelebilir mi? Sorusunun cevabı evet, gelebilir. Bu sefer de tekrar dünya standartlarına kıyasla daha pahalı, yani normal fiziki altına değerinden daha fazla para vererek sahip olabiliriz diye düşünüyorum. İthalat yasağı kalkmadıkça bu işçilik farkları tekrar gündeme gelebilir. O yüzden altın ihtiyacı olan bu aradaki işçilik farklarını tamamen ortadan kalktığını bence göz ardı etmeden süreci değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Peki, çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Ben de teşekkür ediyorum. Yayınlar dilerim.
1: Sağ olun. İhsan Memiş bizimle birlikteydi. Şimdi Rusya'ya gideceğiz. Rusya'nın kara sınırıyla bağlı olmayan tek toprağı olan Kaliningrad'da Rusya'nın yeni planı ne diye soracağız. Olası bir saldırı mı bekleniyor? Bununla ilgili bir önlem mi alınıyor? Detayları muhabir arkadaşım Akşin Kişi'ye bize anlatsın. Pek bildiğimiz bir noktada değil. Akşin, bize detaylı bir şekilde anlatabilir misin?
2: Günaydın Cansın Elvacı. Evet, şu anda haber olarak Rusya'nın en batı bölgesi konumundaki Kaliningrad'dayız. Baltık Denizi yakınlığında Polonya ve Litvanya arasında yer alan Kaliningrad'ın Büyük Rusya ile, yani ana karayla doğrudan bir bağlantısı bulunmuyor. Doğal güzellikleri ve tarihi yapılarıyla ünlü olan bu bölge Rusya açısından stratejik bir konuma sahip. Şöyle ki, NATO ile olası bir savaş durumunda Rusya'nın öncelikli olarak bu bölgede konuşlandırdığı füzeleri ateşleyeceği söyleniyor. Hava savunma sistemleriyle korunan Kaliningrad'a hangi füzelerin şimdiye kadar yerleştirildiği konusunda ise net bir bilgi yok. Daha önce 2014 yılından sonra Kaliningrad'a İskander füzelerinin konuşlandırıldığı ve son yıllarda da Kinjal füzelerinin Kaliningrad'a getirildiği bilgileri basında yer almıştı. Polonya'yı Kaliningrad'a saldırma planları kurmakla suçlayan Rusya yönetimi sürekli Kaliningrad üzerinden Batı'ya tehdit nitelikli mesajlar veriyor. Önceki gün ilk kez Ukrayna Savaşı başladığından beri ilk kez Kaliningrad'da insan sava aracı saldırısı kayda alındı. Bu saldırı ciddi bir tahribata veya can kaybına yol açmasa da Rus basını bu saldırının arkasında kesinlikle Polonya ya da Litvanya'nın durduğunu yazıyor. Şunu söyleyelim ki Ukrayna Savaşı Kaliningrad'daki durumu tabii ki belki savaş öncesinde coğrafi konumundan faydalanarak kendi özel araçlarıyla Litvanya ve Polonya'ya geçebilen Kaliningradlılar savaş başladıktan sonra adeta dünyadan izole halde yaşamlarını sürdürüyorlar. Avrupa ülkeleri Kaliningrad ile kara sınırlarını kapattıkları için buraya sadece havadan ulaşabiliniyor. Tabii ki bu durum daha önce Avrupa ülkelerinden alışveriş yapan yerel sakinleri ekonomik olarak olumsuz etkiliyor. Kaliningrad'da maaşların Moskova'ya kıyasla kat kat az olduğu, fakat fiyatların ise çok daha yüksek olduğu dikkate alındığında halkın ekonomik durumunun gerçekten pek iyi olduğu söylenemez. O yüzden vatandaşların çok moralsiz oldukları zaten Kaliningrad'a gelince hemen belli oluyor ve halkın yabancı turistlere karşı da, yani bunlar tabii ki Rusya'dan gelen turistlerdir, biraz öfkeli olduğu dikkat çekiyor. Halkı tabii ki ekonomik zorluklardan daha fazla rahatsız eden konu ise 5 yıldan beri devam eden Ukrayna Savaşı'dır. Kaliningrad sakinleri önce...
1: Çok teşekkür ediyorum Akşin'e. Bir yandan da Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu Cumhurbaşkanlığı tezkeresini kabul ederek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Somali'deki görev süresini 27 Temmuz 2026'dan itibaren 2 yıl daha uzattı. TBMM, TSK'nın Somali'deki görev süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini kabul etti. Kararla birlikte Mehmetçik 27 Temmuz 2026 tarihinden itibaren 2 yıl daha Somali'de görev yapmayı sürdürecek. Türkiye'nin 2011 yılından bu yana Somali Federal Hükümeti ile siyasi, ekonomik, sosyal ve güvenlik alanlarında kapsamlı işbirliği yürütüyor. Şimdi Yunanistan'dan bir açıklama geldi. Savunma Bakanı Dendias'tan geldi açıklama. Dendias dedi ki, Türkiye'yi hedef aldı. Yunan ordusu için Kıbrıs yakındır ifadesini kullandı. Bir gidelim o noktaya. Neler konuşuluyor, neler yazılıp çiziliyor. İlhan Tahsin muhabir arkadaşımız hazır. Günaydın, hoş geldin yayına. Nedir detaylar?
3: Teşekkür ederim Cansın Elvacı. Tabii ki her yıl olduğu gibi bu yılda Kıbrıs Barış Harekatı, Kıbrıs Türklerinin

0: kurtuluşu adeta. Çünkü EOK, oradan başlarsak bu işin içinden çıkamayız, yapmış olduğu katliamlar. Bunları gizleseler de 52. kurtuluş yılı adadaki Türklerin kurtuluşu Türkiye'de ve adada bayram olarak kutlanıyor ama Yunanistan çok öfkeli bundan. Bunların başında da Yunanistan Savunma Bakanı, şu anda ekranlarda da zaten. Eğer yaptığı açıklamasında Türkiye'yi bir saldırı şeyi olarak görmeye devam ediyor Dendias. Ne dedi? Evet, bundan sonra adada yaşanan gelişmeler, tam bunu söyledi. Adada yaşanan gelişmeler sonrasında, ki F-16'ları ve Yunanistan'ın oraya iki adet F-16 götürmüştü ya Johnson, onları bahsediyor. Bundan sonra dedi, Yunan ordusu için Kıbrıs çok yakın. Yani demek istiyor ki bundan sonra bizim gözümüz, kulağımız sürekli olarak Kıbrıs'ta olacak. Dolayısıyla da biz orada da güçlüyüz. Bundan sonra da Yunan ordusu için çok yakın. Bununla da yetinmedi. Türkiye'yi orada işgal gücü olarak görmeye devam ettiklerini ve Avrupa Birliği'nin ikiye bölünmüş bir başkenti Lefkoşa'nın sadece Avrupa Birliği'nin Kıbrıs'ta bulunduğunu dile getirdi. Bunun bir an önce son bulması gerektiğini, oradaki işgal güçlerin çekilmesi gerektiğini, bunu katıldığı bir programda da söyledi. X platformunda da yapmış olduğu açıklamalarda açıkça belirtti. Ancak bir programa katıldı, radyo programına, sabah programına. Kendisine sorulduğunda bunu ne demek istiyorsunuz? Yunan ordusunun güçlülüğü bir kez daha Kıbrıs'ta kanıtlandı. Dolayısıyla da bundan sonra oradayız. Bizim ayrımız gayrımız yok. Kıbrıs'ta sürekli olarak birlikte hareket ediyoruz uluslararası platformda, uluslararası alanda da. Dolayısıyla da bizim gözümüz, kulağımız şu anda dersimiz Kıbrıs ve Kıbrıs'ın tamamen bütünleşinceye kadar bu çabamızdan asla taviz vermeyeceğiz dedi. Sabah katılmış olduğu ERT radyo televizyon programında bunları dile getirdi. Tabii ki paylaşımı da çok manidar zaten. Ancak adaya barış geldiği, Türk askerinin, Türkiye'nin adaya barış götürdüğü de bir gerçek. Bunu Yunanistan'da yazıp çizenler de var. Çünkü Dendias'a karşı olanlar, yeni demokrasiye karşı olanlar, Yunanistan'a karşı olanlar, iktidar partisine karşı olanlar bir köşe yazarları bazen de yazabiliyor. Biz orada EOKA'yla katliam da yaptık. Ondan sonra da Yunanistan ver yansın gidiyor. Yani bunu söyleyen akademisyenler daha doğrusu söylüyorlar. Geçen gün Paris'teki olayla ilgili de baktığımız zaman biz Anadolu'da katliam yaptık. Oradaki kadınları, oradaki Müslüman kadınların başına gelmediği kalmadı. Tabii bunları duymak istemiyor Atina. Atina sadece ve sadece sabahtan akşama kadar dersi Türkiye ve dolayısıyla da bu işi de Dendias gayet iyi beceriyor. Sürekli olarak saldırılarla devam ediyor diyelim. Şimdilik sözü İstanbul'da size bırakalım.
1: Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Güney Çin Denizi'nde Filipin donanması ve Çin sahil güvenlik personeli arasında bir kavga çıkıyor. İki ülkeye ait güvenlik güçleri birbiriyle küreklerle kavga etti. Bir Filipin askeri yaralandı.
2: Botlar birbirine yanaştı. Kürekler ve sopalar havada uçuştu. Filipin ve Çin güvenlik güçleri denizde kavgaya tutuştu. Güney Çin Denizi bir kez daha Çin-Filipin gerilimine sahne oldu. Çin güçleri Filipinlerin savaş gemisine yanaştı. Filipinler donanması Çin'in bölgeden çekilmesini talep etmek üzere iki lastik bot gönderdi. İki ülke askerleri arasında tansiyon yükseldi. Sözlü gerilim saniyeler içinde kavgaya dönüştü. Botlarda bulunan güvenlik güçleri kavgaya tutuştu. Birbirlerine sopa ve küreklerle saldırdı. Yaşanan gerilim sonrası açıklama yapan Filipinler, bir askerin kafasından yaralandığını duyurdu. Şişme botunda zarar gördüğü bildirildi. Çin ise suçu Filipinlere attı. Açıklamada uyarı yaptık, bizi kuşatmaya çalıştılar denildi.
1: Kocaeli'de geçen yıl bir kozmetik fabrikasında çıkan yangında ikisi çocuk yaşta 7 işçi hayatını kaybetmişti. Kaçak binada kurulan fabrikaya çalışma izni verdikleri tespit edilen 7 kamu görevlisi hakkında ayrı ayrı iddianame hazırlandı. Aralarında Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz'in de bulunduğu sanıkların her biri için 22'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame ana davanın dosyasına konulacak.
2: Kocaeli'nin Dilovası için.

0: Sinde ikisi 18 yaşından küçük kız, 5'i kadın, 7 işçinin hayatını kaybettiği kozmetik fabrikası yangınında adli süreç derinleşiyor. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz, eski İmar ve Şehircilik Müdürü Hüseyin Öztürk, Yapı Kontrol Müdürü Muammer Telli'nin de aralarında bulunduğu 7 kamu görevlisi hakkında soruşturma başlattı. Kamu görevlileri, ruhsatı bulunmayan kaçak statüsündeki bir binada kurulan kozmetik fabrikasına çalışma ruhsatı vermekle suçlanıyor. 7 kamu görevlisi hakkında bilinçli taksirli ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan hazırlanan iddianamede her biri için 22'şer yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame ana davayla birleştirilmek üzere Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Bu arada fabrika sahip ve yöneticilerinden oluşan 5'i tutuklu, 1'i firari 16 sanığın müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Yangında hayatını kaybedenlerin aileleri sorumluların en ağır cezayı almasını istiyor.
1: Meteoroloji uzmanı Adil Tek bizi bekliyor. Adil Bey, günaydın.
2: Günaydın Cansın Hanım.
1: Şimdi İstanbul Valiliği der ki, bir sağanak uyarısı veriyoruz. Aman dikkat İstanbul için. Öyle mi?
2: Akşam saatlerine doğru İstanbul'a bir yağış sistem geliyor. Şu saatler itibariyle Bulgaristan ve Yunanistan üzerinde o yağış başlamış durumda. Hı hı. Önümüzdeki ilerleyen saatlerde öncelikli olarak Edirne ve Kırklareli içerisinde başlayacak o yağışlar. Akşam saatlerine doğru İstanbul'a gelecek. Ve gece İstanbul'da yağış etkisini göstermeye başladı ama yer yer lokal zaman zaman yani dar alanda kuvvetli yağışlar bırakabilir. Biraz öncelikle Avrupa yakasında yağışlar zaten gösteriyor. Tabii beraberinde bugün çok yükselen özellikle dün ve önceki gün yükselmiş olan sıcaklık değerleri bugün de İstanbul'da yükselecek yine. Ama öğleden sonraki saatlerde de o sıcaklıkların düşüyor. Beraberinde akşama doğru da o yağış sistemi görüyor olacağız. Kuzeyden gelen, Balkan'ın üzerine gelen serin ve yağışlı bir hava ki İstanbul'da birlikte Marmara'yı da etkisi altına alacak. Ve gece saatlerinden sonra biraz daha doğusunu da etkisi altına alarak yani Marmara'nın doğusuyla birlikte Batı Karadeniz'e doğru kaymış olacak. Yarın biraz zayıflamış gibi gözükse de o sistemin arkası ardı ardına gelecek. Esas yağış aslında cumartesi günü. Yani cumartesi günü gözüken çok kuvvetli bir yağış var. Onda sıcaklıklar da çöküyor. Hatta hafta sonu diyeceğiz ki biz ya bu yaz ortasında böyle kış günü mü oldu? Yani sıcaklıklar 19-20 derecelere kadar iniyor. Ve beraberinde dolu olan evet hafta sonu için. Yani cumartesi günü kritik günlerden birisi cumartesi günü. Bugünkü akşam saatlerinde gelecek olan yağış da aslında bir soğuk tepe geçişi var. O soğuk tepe geçişinin uç tarafı bize geliyor. Yani Marmara'nın güneyine kadar sarkan bir yapı var. Biraz daha yaklaştıkça aslında radar görüntüleriyle birlikte tabii önümüzde bir atmosfer modeli sonuçları var. Bunlar da bir şeyler görüyoruz. Ama bazen bu model sonuçları çok dar alandaki yapıyı çok ortaya koyamıyor. Genel bir şeyi görebiliyoruz. Ama radarla birlikte bunu takip etmeye başladığımızda evet nereye ne kadar düşebileceğini yaklaşık olarak görebiliyoruz. Biz de şu anda takipteyiz zaten sistemi. Şu anda iki günde sıcaklıklar yükseldi ama bir yandan da yani bu sıcak havaların ardından bir anda bir soğuma meydana gelecek geliyor. Bu 3-4 gün boyunca yani bu geceden itibaren Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar yani 4 gün özellikle İstanbul'da birlikte yurdun kuzey kesimleri bu serin ve soğuk havanın etkisinde kalacak gözüküyor. Akşam saatlerine doğru az önce söylediğim gibi akşam saatlerine doğru radarla birlikte diğer modellerimizden birlikte bunları takip etmeye sürdüreceğiz. Sizlerle de yine ara ara bağlantılarımız olacak bugün bunları göreceğiz.
1: Ben doğru mu anladım? Bir yerde şey mi dediniz? Yer yer dolu mu dediniz? Ben mi yanlış anladım?
2: Evet, hafta sonu için yani cumartesi günü için özellikle cumartesi günü için bir dolu riski bulunuyor. Çünkü çok kuvvetli yükselici akımlar var gözüküyor şu anda. Ve sıcaklıklar da cumartesi günü 21 dereceler kadar. Yani bugün İstanbul'da sıcaklık değerleri en sıcak ilçelerde 35 derecelere kadar çıkacak. Hafta sonuyla kıyasladığımızda yaklaşık 15 derecelik bir düşüş var. 10-15 derece arasında bir düşüş var. Oldukça yüksek bir düşüş. Bu da tabii atmosferi çok kararsız hale getiriyor. Kararsızlığı çok yüksek olduğu yerlerde de yıldırım, gök gürültüsü, şimşek ve beraberinde dolu yağış olasılığı yüksek bulunuyor.

0: hatta bugünkü yağışta da bir miktar olasılık var. Yani cumartesi günü kadar çok güçlü gözükmese de bugün de yine olasılık bulunuyor. Beraberinde kuvvetli kuzeyli rüzgarlar var. Evet. Zaman zaman saatte hızı 30 kilometreye kadar çıkıyor. Hafta sonundaki bu hız ise saatte zaman zaman 40-50 kilometreye kadar çıkacak. Yani hafta sonu bugünden başlayarak hafta sonu tatil plan, yani tatil derken eskiden şöyle olurdu. Her cumartesi pazar yağmur mu yağar? Her cumartesi pazar soğuk mu olur? Nedir bu sözlerimi bu hafta sonu için söyleyeceğiz biraz. Ya yaz gününde böyle soğuk bir gün olur?
1: Hadi onu bu hafta sonu için söyleyeceğiz. Genel için ne söyleyeceğiz? Yaz günü dediniz. Bugün 22 Temmuz. Bu bizi ürkütmeli mi yoksa sıradan bir durum mu?
0: Yani sıradan bir, aslında çok sıradan bir durum değil. Yani şöyle ki, çok sıklıkla karşılaşılan bir durum değil. Yani zaman zaman evet yaz geçişleri oluyor. Biliyorsunuz 2017'de o büyük beyzbol topu büyüklüğünde dolu taneleri düşmüştü. Böyle bir şey daha yaşamamıştık ama yaklaşık bir neredeyse 10 yıl geçti. 10 yıl sonra böyle bir olasılık cumartesi günü için bir miktar gözüküyor. Ama o gün 2017'de gelen daha çok bir süper hücre yapısı oluşmuştu. Bu sefer de birçok süper hücre oluşacak gibi gözükmüyor. Yaklaştıkça takipteyiz, göreceğiz. İlgilendirmeye devam.
1: Peki, çok çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.
0: Sağ olun. Teşekkürler.
1: Şimdi İngiltere Kralı 3. Charles, Avrupa'nın ilk çevre dostu camii olarak nitelendirilen Cambridge Merkez Camii'ni ziyaret ederek Müslüman toplumun temsilcileriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kral Charles'ın ziyaretiyle ilgili mesaj yayınladı.
2: Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi Cambridge Merkez Camisi İngiltere Kralı 3. Charles'ı ağırladı. Charles ziyarette Müslüman toplumun temsilcileriyle bir araya geldi. Yetkililerden cami faaliyetleri, mimarisi, çevre dostu özellikleri ve farklı inançları buluşturan toplumsal çalışmaları hakkında bilgi aldı. İngiltere Kralı'nın ziyaretine Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Cambridge Camii Vakfı Mütevellisi Zeynep Coşkun Koç ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun eşlik etti. Ziyaret kapsamında ibadethanenin topluluk bahçesini de gezen Charles, caminin imamları ve Cambridge'deki Müslüman toplumunun üyeleriyle görüştü. İngiltere Kralı'na ziyareti sırasında İslam Medeniyetinin Bilim Mirası adlı bir kitap, caminin başarıları ve ödüllerini anlatan prestij eseri takdim edildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da İngiltere Kralı Charles'ın Cambridge Merkez Camii ve Külliyesini ziyaretine ilişkin mesaj yayımladı. Erdoğan, İslamofobi ve kültürel ırkçılığın küresel ölçekte arttığı bir dönemde, Kral Charles'ın camiye gerçekleştirdiği ziyaretin büyük anlam taşıdığını vurguladı.
3: Kral Charles'ın teşrifleriyle caminin fevkalade anlamlı bir ziyarete ev sahipliği yapmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. İlk tuğlasının konulmasından itibaren ayrımcılığa karşı dayanışmanın, nefrete karşı saygının sembolü olan camimizin bu misyonunu başarıyla yerine getirdiğini görüyoruz.
2: İngiltere halkına selamlarını da ileten Erdoğan, Kral Charles'ı Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyacağını belirtti.
1: Ulaştırma Bakanı Uraloğlu konuşuyor, o noktaya dönüyoruz.
4: Olmamış. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı milletimize ulaşmış ve milli irade korunmuş, vatandaşlarımız sahaya çıkmıştır. O gece bir kez daha gördük ki TürkSat sadece bir kurum değil, milletimizin bekasının, haber alma hakkının ve dijital güvencesinin çok çok önemli kilit taşlarından birisidir. Biz de bu bilinçle yolumuza devam ediyoruz. 1994'te TürkSat 1B uydusuyla uzayın sınırsız potansiyelini kucak kucak açan TürkSat AŞ son olarak 6 ay ile bu vizyonu daha da ileriye taşımıştır çok şükür. Bugün TürkSat 31, 42 ve 50 derece yörüngelerindeki alt yer almaktadır. Tüm TürkSat uydularımız 5,5 milyar nüfusa, yani yaklaşık 8,3 milyar olan dünya nüfusunun 1/3'üne hitap etmektedir, erişmektedir, kapsam alanı içerisindedir. Özellikle %80'in üzerinde yerlilik oranıyla ürettiğimiz TürkSat 6 ayı hizmete alarak da Türkiye'yi haberleşme uydusu

tasarlayıp üretebilen dünyadaki 11 ülke arasına taşıdık ve Türkiye'yi uzay yarışında öncü ülkeler arasına çıkararak yeni bir boyuta ulaştırdık. Ayrıca TürkSat 6A sadece ülkemize hizmet etmekle kalmıyor, çok daha geniş bir coğrafyaya da hizmet sunuyor. Pakistan, Hindistan, Nepal, Bangladeş, Myanmar, Tayland, Malezya ve Endonezya ile Sri Lanka'nın önde gelen platformu FreeSat Lanka'nın 50 kanalını TürkSat 6A'nın hizmet kapsamına dahil ettik. Gerçekten çok önemli bir coğrafyadan bahsediyoruz. Bugün yalnızca TürkSat 6A üzerinden Güney Asya kapsamındaki 10 ülkede 69 televizyon kanalına yayın hizmeti sunuyoruz. TürkSat uyduları üzerinden yayın yapan toplam televizyon kanalı sayısı da 550'yi aşmış durumda. TürkSat 6A'nın hizmete girmesiyle sağlanan Güney Asya açılımı, şirketin küresel yayıncılık pazarındaki büyüme ivmesi doğrultusunda uluslararası işbirliklerimizi de güçlendiriyor. TürkSat ile Katar merkezli uydu şirketi Es-Hayilsat arasında Es-Hayilsat 3 TürkSat Biruni uydusuna yönelik bir stratejik ortaklık anlaşmasını da geçtiğimiz günlerde imzaladık, hayata geçiriyoruz. Anlaşma kapsamında 50 derece doğu yörüngesinde görev yapacak yüksek veri kapasiteli KA band Es-Hayil 3 TürkSat Biruni uydusunun kapasitesini ortak kullanacağız. Böylece Orta Doğu, Kuzey Afrika, Avrupa, Orta Asya ve Sahra Altı Afrika'da çok daha güçlü bir hizmet ağı oluşturacak, ülkemizin uzaydaki varlığını ve küresel rekabet gücünü önemli ölçüde artıracağız. TürkSat adına kayıtlı olacak olan bu uydu ile hem yörünge hem frekans haklarımızı koruyacak hem de 50 gigabite varan ilave kapasiteyle milletimizin ve dost ülkelerin artan bağlantı ihtiyacını en güçlü şekilde karşılamış olacağız. Kıymetli arkadaşlar, değerli misafirlerimiz, tüm bu başarıların yanı sıra şimdi TürkSat 7A ile dünya uydu operatörleri arasındaki güçlü konumumuzu daha da yükselteceğiz. Bildiğiniz üzere TürkSat 7A projesi 42. derece doğu yörüngesinde görev yapan TürkSat 3A uydusunun tasarım ömrünün sona yaklaşması nedeniyle başlatmış olduğumuz bir proje. İnşallah hazırladığımız şartnameyi önümüzdeki günlerde TürkSat 6A'yı başarıyla tamamlayan yerli uydu üreticilerimizle paylaşacağız. Bu yıl bitmeden projenin sözleşmesini imzalamayı hedefliyoruz. 2029 yılı sonunda hizmete almayı planladığımız bu uydumuz daha yüksek veri kapasitesi, daha güçlü kapsama alanı ve esnek kaynak yönetim kabiliyetiyle Türkiye'nin dijital gelecek vizyonunun aynı zamanda taşıyıcısı da olacaktır. Sektörümüzün değerli temsilcileri, zaten her zaman uzayda izi olanın dünyada gücü olur diyoruz. Ama artık bunun yanında yeni çağın en stratejik kaynağının, hatta yeni petrolünün veri olduğunu da hepimiz çok çok iyi biliyoruz. Şimdi TürkSat Gölbaşı Veri Merkezi ile TürkSat'ın bu güçlü mirası üzerine yepyeni bir eser daha kazandırıyoruz. Uydu teknolojileriyle gökyüzünü fetheden Türkiye'nin ulusal dijital bağımsızlığını, siber dayanıklılığının ve teknolojik egemenliğin en güçlü kalelerinden birini inşa ediyoruz. Verinin egemenliğini kendi topraklarımızda tesis ediyoruz. Bu merkezimiz sadece bir betonarme yapı değil, Türkiye'nin yeni dijital kalesi olacak Allah'ın izniyle. Hemen benim

0: metrekarelik dev alanı ile Türkiye'nin en büyük veri merkezlerinden birisi olacak. TürkSat'ın mevcut veri merkezinin fiziksel kapasitesi ilk fazda 3 kat, ikinci fazda ise 8 katın üzerinde artmış olacak. 33 megavolt amper kurulu güç kapasitesi bulunacak merkezimiz, enerji verimliliğini LED Gold sertifikasına uygun, düşük karbon salınımlı ve çevreye duyarlı bir tesis olarak inşa edilecek. Veri merkezi standartlarında ise uluslararası kalite standartlarına uyumlu bir kurulum gerçekleştirilecek. İçinde sistem odalarının yanı sıra yüksek performanslı yapay zeka odaları da aynı zamanda yer alacak. Yapay zeka uygulamaları, derin öğrenme, veri madenciliği, makine öğrenmesi gibi başlıklar altında veri analizi, veri kümelerinin işlenmesi, algoritmaların eğitimi, modelleme, tahmin, sınıflandırma, yüksek hızlı matematiksel hesaplamalar yapılması gibi hizmetler için gerekli altyapıya da sahip olacak.
1: Şimdi Ankara'dan bir haber geliyor. Bakanın açıklamalarını canlı olarak ekrana taşıdık. Ankara'da Temelli'de bir eğitim uçağının düştüğü iddiası var. Bu da ajanslara eğitim helikopteri olarak, arkadaşlarım not düştüler şu an ekrana, bir kez daha söyleyeyim. Ankara'dan geldi haber. Temelli'de bir eğitim helikopterinin düştüğü yönünde bir iddia var. Bu da ajanslara yansıyan görüntü. Bir tarla görüyoruz. Birkaç yerleşim yerinin olduğu bir nokta burası. Yine hemen önünde bir karayolu ve karayolunda araçların seyir halindeyken cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüleri, kayda geçen görüntüler, ajanslardan haber merkezimize ulaşan görüntüler. Uçağın enkazının etrafında çok sayıda insan olduğunu görebiliyoruz bir yandan. Sol taraftaki fotoğraf üzerinden baktığım düz bir alan, bir tarlaya düştüğünü görüyoruz. Tabii içerisinde kaç kişi vardı, herhangi bir yaralanma söz konusu mu ya da korkulan bir can kaybı var mı bilmiyoruz. Ama hemen uçağın yanı başında bir helikopterin de o noktada olduğunu görüyoruz. Bir iniş yaptığını görüyoruz. Zannediyorum yardım için indirilen bir helikopter. Helikopterin de rahatlıkla inebileceği bir düzlükte alan olması da müdahaleyi zannediyorum hızlandırmıştır. Tabii sadece görüntüler üzerine yapabildiğimiz ve teyide muhtaç yorumlar bunlar. Onu söyleyelim. Görüntüler üzerinden haber merkezimiz tabii ki gelecek bilgileri bekliyoruz. Yardım ekiplerinin sevk edildiği bilgisini yine şu an ekrana yansıttı arkadaşlarım. Helikopterin düştüğü yere yardım ekibi sevk edildi diye. Söylediğim gibi bir aslında bir helikopteri, bir de başka bir enkazı görüyoruz. Bir parçası olduğunu düşünmüyorum. Çünkü diğer helikopterin pervanesinin döndüğünü ve sağlam olduğunu seçebiliyorum görüntüden. O yüzden diğer düşen aracın eğitim uçağı ya da helikopteri olabilme ihtimali, ikisinin de üzerinde durulabilir diye düşünüyorum. Ama bir yandan da görüntülerde olay yerinde birçok kişinin olduğunu, tabii meskumel bir yandan oturanlar da orada var. Hızlı onların da koştuğunu düşünürsek ekipler sevk edildi. Muhabir arkadaşım Oğuzhan Gültekin, olay yerine ulaşmaya çalışıyorsun değil mi Oğuzhan? Hoş geldin yayına. Nedir elindeki bilgiler?
2: Evet, biz de tabii ki şu anda kameraman arkadaşım Hasancan Türkiş ile beraber olay yerine ulaşmaya çalışıyoruz. Henüz bilgiler oldukça sıcak, olay oldukça taze. Tabii ki elimize ulaşan şu andaki bilgiler doğrultusunda bakacak olursak Ankara Temelli'de bir eğitim helikopterinin düştüğü söyleniyor. Henüz teyit edilmiş bir bilgi olmasa bile şu anda iki kişinin de yaralı olduğu söyleniyor ama dediğimiz gibi bu bilgiyi henüz teyit edebilmiş değiliz. Bu konuda da tabii ki özellikle yetkili kurumlar ve yetkili kişilerden gelecek bilgilendirmelere de dikkat edilmesi konusunda fayda var. Dediğim gibi biz de şu anda kameraman arkadaşım Hasancan Türkiş ile beraber olay yerine doğru gidiyoruz. Henüz uçağın neden kaza, helikopterin neden kaza kırıma uğradığına dair bir bilgi yok ama çok sayıda ekibin bölgeye sevk edildiğini söyleyebiliriz. Uçağın enkazına dair çalışmaların başladığını söyleyebiliriz. Biz de bölgeye vardığımız zaman tabii ki detaylı ve geniş bilgiyi aktarmaya devam edeceğiz diyerek sözü sizlere bırakalım.
1: Oğuzhan'a teşekkür ederim. Şimdi Oğuzhan da bir ekleme yaptı ama tekrar altını çizeyim. Çünkü doğru bilgi vermek bizim için en önemli husus. Yayıncı

ilkemiz gereği de RTÜK kuralları gereği de. Şimdi resmi bir açıklama yok. Önce onu söyleyeyim. Bir yandan sadece görüntüler üzerinden okuma yapıyoruz. Bazı iddialar bize ulaşan iddialar. Oğuzhan da ondan bahsetti. İki kişinin yaralı olduğu söyleniyor dedi. Böyle bir iddia söz konusu dedi. Ama bununla ilgili netleşmiş, teyit edilmiş bir bilgi elimizde yok. Şu an görüntüden seçebildiğimiz, gördüğümüz kısa bir cep telefonu kamerasına yansıyan araç içerisinden bir görüntü var. Bir de fotoğraf karesini görüyoruz. Fotoğraf karesinde çok net geniş düzlük tarla bir alan, hemen arkasında köy evi gibi evlerin bulunduğu bir nokta burası. Ankara temelli. Eğitim helikopteri düştüğünü bilgisini veriyoruz. Bu da detaylandırılacak. Onu da söyleyelim. Yani bir bilgi gelecek, teyit edilecek ve ekrana yansıtacağız. Orada onun üzerinde insanın hemen uçağın enkazının bulunduğu noktada olduğunu söyleyebiliriz. Yani düştüğü noktada olduğunu görebiliyoruz. Bir diğer yandan hemen o kırmızı renkte gördüğümüz, eğer düşen helikopter ya da bir parçasıysa o helikopterin, hemen yanı başında beyaz bir helikopter göreceksiniz. Benim seçebildiğim kadarıyla, bu yorum benim, onun yardım amaçlı oraya gelmiş, o iniş yapmış olabileceğini düşündürüyor bu görüntü bana. Pervanesini dönüyor, çalışır vaziyette olmasından dolayı. Ama bir yandan da o helikopterin içerisinden paraşütüyle atlayanlar olabilir. İnsanlar onların etrafında olabilir. Her şey yoruma muhtaç. Bilgiler geldikçe arkadaşlarım ekrana yansıtacak. Biz ayrılan sürenin sonuna geldiğini söyler Samet yönetmenim bana. Veda edelim. İyi bir gün dileyelim.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Genel izleyici için uygundur.
2: A Haber ekranlarından herkese mutlu günler. Sayın seyirciler, eğitim dünyasıyla karşınızdayız bu bölümümüzde. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Cüneyt Erenoğlu bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Ben de bu vesileyle ekranları başındaki, A Haber ekranları başındaki özellikle hem aday öğrencilerimizi hem de ailelerini saygı ve muhabbetle selamlıyorum.
2: Şimdi üniversiteyi tanıyarak başlayalım. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi. Baktığımızda 35 yıllık bir geçmişe sahip ki Türkiye'nin önemli üniversitelerinden, seçkin üniversitelerinden aslında bir tanesi. Hem akademik kadroyu düşündüğümüzde hem de öne çıkan fakülteleri, bölümleri düşündüğümüzde neler söylersiniz? Öğrenciler niçin Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ni tercih etmeli?
3: Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir soru. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 3 Temmuz 1992 yılında kurulmuş. Artık orta yaşlı bir üniversiteyiz. 35 yıllık bir üniversiteyiz. Bugün itibariyle 21 fakültemiz, 13 meslek yüksek okulumuz, 2 yüksek okulumuz, 2 üniversite hastanemiz, 1 lisanslı eğitim enstitümüz var. Hem kentimize hem de bölgemizle birlikte ülkemize ulusal ve uluslararası nitelikli çıktılar üretmeye devam ediyoruz. Tabii biz 2547 sayılı yükseköğretim kanununa tabiyiz. Eğitim, öğretim, araştırma, geliştirme ve özellikle sosyal ve toplumsal katkı faaliyetlerini yürütüyoruz. Neden Çanakkale ve neden Çanakkale 18 Mart Üniversitesi dersek, Çanakkale zaten mükemmel bir şehir. Çanakkale öğrenci dostu kent sıralamalarında.
2: Kesinlikle.
3: Eskişehir ve Ankara'nın ardından 3. sıradayız. Yaşanabilir kent indeksinde 2. sıradayız. Geçtiğimiz haftalarda açıklandı. O bir bilgi de, taze bilgiyi de vereyim.
2: TÜİK'in açıkladığı
3: veri gereği. Bir ebeveynin çocuk yetiştirme indeksinde de Türkiye birincisiyiz.
2: Evet.
3: Gerçekten konforlu şey, bir şey. Özellikle kadın öğrencilerimiz gün hangi saati olursa olsun rahatlıkla, güvenilir bir şekilde sokaklarda, kentte yaşamını sürdürüyor. Herhangi bir çok düşük bir asayiş, suç oranı vesaire. Gerçekten güzel bir şehir. Ama tabii Çanakkale'nin güzelliklerinin yanı sıra biz özellikle hem Trakya bölgesi, hem Batı İç Anadolu, hem de Ege bölgesinde katma değerli işler yapıyoruz. Özellikle bazı alanlarda, bazı sektörlerde önemli başarılarımız var. 5 yıllık akredite bir üniversiteyiz. Bu ne demek? Üniversite diplomamıza sahip bir mezunumuz dünyanın 165 ülkesinde herhangi bir lisans tamamlamadan yüksek lisansına başvurabiliyor, doktorasını yapabiliyor ya da kendi mesleğini yapabiliyor. Bu çok değerli bir çıktı. 5 yıllık kurumsal akreditasyonumuz var. Bunun yanı sıra onlarca bölümümüzde program akreditasyonumuz süreçleri devam ediyor. Akredite bölümlerimiz var. Akredite olmak için çalışan bölümlerimiz var. Hedefimiz çok kısa bir zamanda üniversitemizin toplam bölüm program sayısının %15 ila %20'sini tam akredite hale getirmek. Bu gerçekten önemli bir çıktı. Bir de neden tercih edilmeyiz noktası. Biz özellikle Yüksek Öğretim Kurulu Başkanımız Sayın Hocamız Profesör Doktor Erol Özvar Hocamız ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu Beyefendi'nin geçtiğimiz yıl Nisan ayında bir çatı protokolü imzaladılar. Üniversite sanayi işbirliği ya da üniversite sektör işbirliği. Biz bunu bir fırsata çevirdik. Zaten ben göreve başladığımdan beri yıllardır üniversitemizde bir özellikle küçük, orta ve büyük sektördeki ölçekteki iş insanlarıyla birlikteyiz. Bütün iş insanlarının en büyük beklentisi şu, özellikle sanayicinin. Herkes nitelikli artık ara demiyor. Nitelikli eleman istiyorlar. Nasıl elemanlar? Ara elemanlar.
2: Aranan eleman diyorlar.
3: Aranan elemanlar evet. Diyorlar. Biz bu aranan elemanları bu sektördeki iş adamlarıyla, iş insanlarıyla, sanayiciyle birlikte ortak oluşturduğumuz eğitim planlarına Ahmet Bey tabi tutarak en az 3 dönem ön lisansta, lisansta da 7 dönem bunun karşılığı. Teorik ve uygulamalı derslerini veriyoruz. Daha sonra 8. dönem yani veya 4. dönemde biz yokuz. Artık öğrencilerimiz de sektör sahipleri, özellikle özel sektör ve sanayici bir arada. Bu neye yarıyor? Bu olmaksızın şöyle ne yazık ki bir tarafta üniversite çok kaliteli mezunlar veriyor. Çok büyük işler yapılıyor ama mezun ordusu burada. iş arayan insanlar ordusu. Bu tarafta da nitelikli, yetişmiş, kendine güvenen, rol alan, inisiyatif alan, mesleğin en iyisi kişiler aralığına burada. Biz bu şeyde, bu sinerjiyi, bu simbiyotik sinerjiyi daha eğitim sürecinde öğrencimize kazandırmış durumdayım. Bir iki gün içerisinde kontenjana kılavuzlar açıklanacak biliyorsunuz. Bizim ön lisans programlarımızın tamamı iş yerine mesleki eğitim. İME modeliyle şu anda kılavuzlarda yer alacak. Birçok programımız akredite, MEDEK akreditasyonuna tabi süreçlerimiz devam ediyor. Dolayısıyla biz Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ni tercih edecek öğrencilerimize şunu sizin vesilenizle aktarmak istiyorum. Güzel bir şehirde yaşayacaklar ama istihdam garantili bölümlerde okuyacak, bölümlerde eğitim alacak bir üniversitede okuyacaklar. Hangi alanda olursa olsun bizim yeni nesil bölümlerimiz var. YÖK'ün desteğiyle, Yüksek Öğretim Kurumu'nun desteğiyle kurulmuş yazılım mühendisliği, %100 İngilizce gibi. Onun dışında bilgi güvenliği teknolojisi gibi, otonom sistemler teknikerliği gibi, yapı yüzey tasarımı teknolojisi gibi. Bunların tamamı robotik, yapay zeka gibi, insansız araç teknikerliği gibi. Bakın akıllı ve dijital gıda yönetimi gibi, karbon yönetimi teknikerliği gibi ve yenilenebilir enerji teknikerliği. Bunların tamamında öğrenci sayısını çok butik tuttuk, küçük tuttuk. Bu bölümlerin tamamı zikrettiğim 20 öğrenci alıyor. Ve tamamı istihdam garantili, sektörlerle işbaşı eğitim protokolleri yapılmış, eğitim planları hazırlanmış ve öğrencilerimizi bekliyoruz. Sektörlerin ihtiyaç duyduğu eğitim planlarını çocuklarımız, öğrencilerimiz, gençlerimiz alacak. Sektörde işbaşı eğitimlerini yapacaklar. Karşılıklı mütabakatla protokol imzalayıp iş dünyasına katkı sağlayacağız.
2: İş dünyasına katkı sağlayacağız diyorsunuz. İstihdam garanti diyorsunuz. Evet. Bunlar aslında çok değerli ki sanayinin de dönüştüğü bir çağda özellikle böyle bir programı devreye almanız çok değerli. Yani şimdi üniversite sanayi işbirliği çok önemli. Özellikle Türkiye'de ki bunu yapan çok fazla üniversite, bütün üniversiteler neredeyse bunu yapıyor. Reel sektörde işbirliği yapıyor. Hatta liselerde artık bunu yapmaya başladı. Bu anlamda siz üniversite olarak sanayinin ihtiyacını analiz edip o halde onların isteklerini karşılayabiliyorsunuz, öyle değil mi?
3: Olmazsa olmaz. Yani gerçekten sanayicimizin iki temel ihtiyacı var. Çanakkale bölge ve ülke bazında iki temel ihtiyacı. Bir tanesi bu aranan elemanların üretilmesi, yetiştirilmesi, onlara hazır hale getirilmesi. Hem mesleki olarak hem mental olarak. Mental olarak önemli çünkü az önce bahsettiğim gibi mesleğin zaten cahil olmayacaklar. En iyi olsa olacak, olmak durumundalar. Ama onun yanı sıra rol alan, proje kafası olan, karar veren, inisiyatif alan öğrencileri veya mezunları talep ediyorlar. Özellikle sanayici ve iş insanı. Niye? İş insanı zamanla yarışıyor. İş insanı parayla yarışıyor. Dolayısıyla bizim bu noktada bu öğrencilerimizi ekstra motive etmemiz lazım. Biz ne yaptık bunun için? Öğrencilerimize öğrenciliği sırasında biz diyoruz ki gelir gelmez ilk oryantasyonda derse girmekle,

0: sınav başarmakla ya da diploma almakla bu hayatta başarılı olamazsınız. Dolayısıyla öğrenci senatosunu kurduk. Öğrenci kulüplerini aktif hale getirdik. Şu anda 84 tane proje yapan, bakanlıklardan proje fonları alan öğrencilerimiz var. Biz şunu görüyoruz. Öğrenci sırasında bu rolleri alan öğrenciler, yönetim kurullarında yer almış, projeler üretmiş öğrenciler mezuniyetten sonra direkt tercih ediyor. Bir sosyal transkript veriyoruz. Dünyanın her yerinde geçerli. Sosyal transkripti öğrenciye veriyoruz. Bunu gören özellikle özel sektör sosyal transkripti elinde olan bir meslektaşı iş görüşmesi sırasında direkt işe aldı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Türkiye'den yılın ilk yarısında gerçekleştirilen ayçiçeği yağı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre değerde %20,1 artarak 663 milyon 938 bin dolara ulaştı. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam. Böyle bir dünya. Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası Dünya Katılım var. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
3: Böyle bir dünya var.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam.
6: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Reklam.
7: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz 15 Ağustos arasında kampanya dahil Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde tek seferde 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında anlaşmalı Total

0: gram altını bile kapınıza getiren...
1: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
2: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
1: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
0: Reklam. A Haber Radyo.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: Reklam.
7: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank.

0: Ankara Medipol Üniversitesi. Yarının başladığı yer. İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye Onvo'dan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. Onvo'nun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu. Manisa 95.2, Muğla 93.7, Kütahya 88.4, Afyonkarahisar 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
3: Zaman akıp giderken bazı anılar silinir. Bazı gerçekler gölgede kalır. Peki ya unutulmaması gerekenler?

0: gündemin her anını, tarihin her dönüm noktasını, gözden kaçırılmaması gereken her detayı kayda alıyoruz, anlatıyoruz, hatırlatıyoruz. Çünkü bilmek hatırlamaktır. Hatırlamak ders almaktır. Unutmamaksa geleceği doğru şekillendirmektir. Unutmamak için. Hatırlamak için A Haber.
1: Hoş geldiniz. Ajans Bugün'e saatlerimiz 11'i gösteriyor. 2 saat boyunca A Haber ekranlarında gündemin sıcak başlıklarını anlatacağız. Önce canlı bağlantı noktalarına bir uzanalım. Amerika ve İran arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer programıyla bağlantılı olan Kazma Dağı'nı hedef gösterdi. Körfez ülkelerinde ise tedirginlik var. Ekber Karabağ İran'dan son bilgileri paylaşacak. Gülistan 9 soruşturmasında gözaltına alınan isimlerin ifadeleri ortaya çıktı. Gülistan'ın tanık olarak dinlenen yakın arkadaşı da bazı iddialarda bulundu. Erzurum'dan Yüksel Akalan son bilgileri paylaşacak. Ve Ankara cephesi Özgür Özel dün yeni partiyi kuracağını açıkladı. İhraç edilen isimler yeni partide buluşacaklar ama Kılıçdaroğlu cephesinin neler yapacağı merak ediliyor. Ankara'dan kulis bilgileri İlter Yeşiltaş anlatacak. Yerli üretim elektrikli tren setleri bugünden itibaren İstanbul-Edirne hattında seferlere başladı. Ahmet Nazif Vural son bilgileri paylaşacak. Alman demiryolları ise yolcu ve çalışan güvenliğini artırmak için tüm ülke genelinde tren istasyonlarında alkol tüketimini yasaklama kararı aldı. Almanya'dan son bilgileri Fatih Yılmaz paylaşacak. Ajans Bugün'e başlıyoruz. Ama önce az önce düşen sıcak bir bilgi var. Ankara'nın Sincan ilçesinde Temelli semtinde bir eğitim helikopteri düştü. Bölgeye çok sayıda ekibin sevk edildiği bilgisi paylaşıldı. Hemen daha fazla bilgi için dönelim. A Haber ekibinden Oğuzhan Gültekin olay yerine gitmeye çalışıyor. Şu anda telefon attığımızda. Oğuzhan, nedir elimizdeki bilgiler?
2: Evet, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, kolaylıklar diliyorum tekrar sizlere de. Elimizdeki bilgilere bakacak olursak Ankara'nın Sincan ilçesi Temelli mevkiinde düz bir tarlaya düştüğü söyleniyor tabii ki eğitim helikopterinin. Düşer düşmez de bölgeye çok sayıda ekibin sevk edildiğini söyleyebilirim. Tabii ki gelen ilk bilgiler doğrultusunda iki kişinin yaralandığı söylendi. Ancak bu bilginin henüz teyitli, doğrulanmış bir bilgi olmadığının altını bir kez daha çizelim. Özellikle helikopterin eğitim uçuşu sırasında düştüğünü, kazanın yaşandığını belirtmekte fayda var. Tabii ki iki kişilik bir helikopter olduğu söyleniyor. Özellikle R-44 isimli bir helikopter ve sivil havacılık konusunda kullanılan bir helikopter olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki helikopterin cinsinin de henüz teyit edilemediğini, yapılacak incelemelerin ardından bu bilgilerin teyitleneceğini de tekrar aktaralım. Özellikle kazanın neden yaşandığına dair, yani helikopterin neden kaza kırıma uğradığına dair de net bir bilgi yok. Ancak helikopter düşer düşmez bölgeye sevk edilen ekipler tarafından soruşturma ve incelemeler anında başlatıldı. Yapılacak incelemeler sonrasında tabii ki uçağın neden, helikopterin neden kaza kırıma uğradığı da anlaşılmış olacak. Özellikle görüntülere tabii ki bir bakacak olursak, görüntülerde helikopterin düz bir tarlaya düştüğünü ve tek parça halinde düştüğünü söyleyebiliriz. Aslında buna bir düşme de denmez, sert bir iniş yaptığını belirtebiliriz. Burada özellikle eğitim helikopterinin düşme nedeninin kazaya teknik bir arızadan mı kaynaklandı, yoksa pilotaj hatası mı oldu veya hava koşullarından dolayı mı helikopterin sert iniş yaptığını da dediğimiz gibi yapılacak incelemeler sonrasında öğrenmiş olacağız. Şu anda biz de tabii ki ekip arkadaşlarımla birlikte olay yerine intikal etmeye çalışıyoruz. Bölgede sıkı güvenlik olduğunu söyleyebiliriz. Helikopter çevresinde tabii ki polis ekipleri, güvenlik ekipleri oldukça sıkı bir güvenlik aldığını biliyoruz. Biz de bu çerçevede tabii ki özellikle yetkili kurumlar tarafından önümüzdeki dakikalarda da bir açıklama bekliyoruz. Açıklamalar doğrultusunda da tabii ki izleyicilerimize bu bilgileri detaylı olarak aktaracağımızı söyleyelim. Sözü bir kez daha sizlere bırakalım.
1: Çok teşekkürler. Oğuzhan Gültekin anlattı ayrıntıları. Pilot ve elektronik yüksek mühendisi Sayın Ahmet İzgi yayın konuğumuz. Bu kazaya dair en azından şu an elimizdeki görüntüler ve bilgilerle konuşmaya çalışacağız. Sayın İzgi merhabalar, hoş geldiniz yayına.
3: Merhabalar efendim. Geçmiş çok, olsun diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Ahmet Bey tabii siz çok tecrübeli bir isimsiniz. Daha önce maalesef bu benzer kazalarda da çok sık yayın yapmıştık sizinle. Şimdi bir eğitim helikopteri ama askeri bir helikopter mi yoksa sivil bir helikopter mi? Buna dair net bir bilgi yok. Sadece şu an düşen bilgilerden R-44 tipi bir helikopter olduğu söyleniyor. Siz bu görüntüleri nasıl yorumlarsınız? En azından görüntüler üzerinden biraz gidebilsek.
3: Efendim öncelikle geçmiş olsun. Umarım yaralı pilot ve öğrenci pilot, öğretmen ve öğrenci pilot en kısa zamanda sağlıklarına kavuşurlar. Sizlerin de bahsettiği gibi R-44 tipi dünyada en çok kullanılan, bir de bunun 22'si var 2 kişilik. R-44 4 kişilik. Hı hı. Piston motorlu bir helikopter. Yani arabalarımızdaki motorlara benzeyen, motora sahip, hava soğutmalı bir 4 silindirli motora sahip bir helikopter. Eğitim uçuşu yapıyor. Sizlerin de bildiği gibi pilotları eğitmek için öğretmen pilot ve öğrenci pilot helikoptere veya uçağa binerek havada verilen komutları öğrenci tatbik eder, uygular. Öğrendiği şeyleri tatbik eder, uygular. Bunun dünyada başka türlü bir öğrenme yöntemi yok. Maalesef kazalar da olacak ama kazalar bizi korkutmasın. Başka türlü öğrenmenin imkanı yok. Araba öğrenen izleyicilerimiz empati yapsınlar. Bir sonuçta bir öğretmenin yanında onlar da arabayı öğreniyorlar. Bu da eğitim amaçlı yapılan bir uçuş. Helikopterin tarladaki durumuna baktığımız zaman helikopter çok yüksek bir sürat ile tarlaya çarpmamış. Yoksa parçaları etrafa dağılırdı. Gördüğünüz gibi etrafta dağılan bir parça yok. Helikopterin bütünlüğü sağlanmış. Dolayısıyla bir şey olmuş havada, yani motor gücünü kaybetmiş olabilir veya başka bir şey olmuş ve helikopter tarlaya mecburi iniş yapmış gibi görünüyor. Hmm. Ama mecburi iniş yaparken de daha sert bir şekilde çarpmış ki bölünmeler olmuş ama parça dağılımı olmamış. Yani helikopter bütünlüğü gördüğünüz gibi bir örtüyle kaplayabiliyorlar. Yani İran Cumhurbaşkanı'nın helikopteri gibi 50 metrekarelik bir alana dağılmamış. Yani herhangi bir vurma, impact burada yok, görünmüyor. Zaten helikopterler de havada motorları dursa bile ama belli bir yükseklikte rüzgarın etkisiyle üstündeki palleri çevirerek iniş yapabilirler. Yani motorsuz da iniş yapabilirler. Bu da helikopter pilot olmak isteyen öğrencilerin, öğrenci pilotların yapmaları gereken uygulamalardan bir tanesidir. Burada böyle bir deneme olmuş mu bilemiyoruz. Tabii ki onların ifadelerinden bunu anlayacağız. Ama burada havadan çok yüksek bir süratle yere çarptığı görülmüyor. Yani helikopter bütünlüğü sağlanmış. Çok büyük bir ihtimalle motor gücünü kaybetmiş ve yere sert vurmuş görünüyor.
1: O zaman Ahmet Bey şöyle anlıyorum sizin söylediğinizden, havada bir aksaklık yaşanmış, muhtemelen yandaki profesyonel kişi bunu fark edip biraz erken tedbir almış gibi bir durum var işin özeti.
3: Evet, aynen dediğiniz gibi. Yani zaten öğretmen pilotun amacı o, öğretmek, herhangi bir emergency, acil durumda take over yapmak, almak kumandaları. Aynı arabada öğrenen, ehliyet almak için öğrenen öğrenciler gibi. Burada da çok yüksek bir ihtimalle helikopterin kaza sonrası görüntülerine baktığımız zaman hayatta kalacaklar. Umudumuz da bu zaten. Arzumuz da bu. Ama öğretim uçuşlarında, eğitim uçuşlarında oluyor bunlar. Daha dikkatli olmak lazım. Daha iyi bakım, arka plan bakım yapmak lazım. Bu sivil bir uçak, askeri uçak değil. Evet. Askeri eğitim helikopteri değil.
1: Çok teşekkür ederim. Ahmet Bey, yayına katkı için değerlendirmeniz için çok teşekkürler. Sağ olun. Tekrar geçmiş olsun dileyelim. Pilot ve elektronik yüksek mühendisi Sayın Ahmet İzgi'yi ağırladık ve bu kazaya ilişkin ayrıntıları sorduk. Şimdi dün gecenin en önemli başlığıydı. Sıcak gelişmeyle devam edelim. Eskişehir'deki TUSAŞ motor sanayi tesislerinde yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürülebildi. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'den bir açıklama var. Haluk Görgün, can kaybı yaşanmaması en büyük tesellimiz dedi.
4: Türk savunmasının öncü kuruluşlarından TUSAŞ Motor Sanayi'nin Eskişehir tesislerinde yangın çıktı. İmalat bölümünden yükselen alevlerin fark edilmesiyle alarm durumuna geçildi. Yangına ilk müdahaleyi tesisteki itfaiye ekibi yaptı.
5: TUSAŞ Savunma Sanayi'nin Eskişehir'deki fabrikasındaki çıkan yangına ekipler müdahale ettiler. O müdahale hem havadan hem de karadan oldu.
4: Söndürme çalışmaları saatler sürdü. Sevindirici haber Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'den geldi. Görgün, Eskişehir'deki TEİ yerleşkemizde meydana gelen yangın ilgili ekiplerimizin özverili çalışmaları sonucunda kontrol altına alınmıştır. En büyük tesellimiz herhangi bir can kaybının yaşanmamış olmasıdır. Soğutma çalışmalarıyla olayın nedenine ilişkin teknik incelemeler ilgili birimler tarafından sürdürülmektedir ifadelerini kullandı. Geçmiş olsun dileğinde de bulunan Görgün, yangına müdahale eden söndürme ekiplerine de teşekkür etti.
1: Kütahya'da yolcu otobüsü bariyerlere çarpıp devrildi. Kazada 31 kişi yaralı. İstanbul Kuşadası seferini yapan yolcu otobüsü Kütahya-Afyonkarahisar karayolunda kontrolden çıkıp devrildi. Ekipler hemen bölgeye sevk edildi. Kaza sonrası 31 kişinin yaralandığı bilgisi var. Kaza nedeniyle Kütahya-Afyonkarahisar yolu Afyon istikameti trafiğe kapatılmış durumda. Denizli'de seyir halindeyken arı sokan tır şoförü alerjisi sebebiyle baygınlık geçirdi. Kontrolden çıkan tır akaryakıt istasyonuna daldı. Olası bir facia ucuz atlatıldı.
4: Arı sokan tır şoförü bayıldı. Facianın eşiğinden dönüldü. Denizli'nin Buldan ilçesinde seyir halinde olan tır şoförü Osman Bahadır'ı arı soktu. Alerjisi olan Bahadır bir süre sonra baygınlık geçirip direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldaki akaryakıt istasyonuna dalan tır o sırada mazot alan bir kamyona çarparak durabildi. Çevredekiler panikle kaçıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olası bir yangına karşı tedbir amacıyla akaryakıt istasyonuna itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan tır şoförü Osman Bahadır ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
1: Antalya'da kan donduran bir olay. 7 sene önce öldürdüğü Rus uyruklu eşini valize koyup ormana gömen bir kişi. Sonrasında da kadının sesini taklit etti ve bankadaki paraları çekti. Mehmet Erkan usluca için savcı mütalasını açıkladı. Düştü öldü yalanını adli tıp raporu tamamen çürüttü. Cani Koca için ağırlaştırılmış müebbet isteniyor.
6: 7 yıl süren kayıp kadın bilmecesinin ardında kan donduran bir cinayet çıktı. Katil zanlısı için ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi. Kanser hastası Rus eşini öldürdükten sonra ormana gömen Mehmet Erkan Usluca'nın yargılandığı davada savcı mütalasını açıkladı. Cani Koca'nın cinayetin ardından yaptıkları ise dikkat çekti. Öldürdüğü eşinin sesini taklit ederek bankayı arayan Cani, hesaptaki paraları kendi hesabına aktardı. Tam 5 gün sonra da vekaletnameyle eşinin aracını sattı. Sanık tartışırken yere düştü öldü diyerek suçtan kurtulmaya çalıştı. Ancak bu yalanı ortaya çıkaran adli tıp raporu oldu. Raporda kemikler üzerinde çok sayıda kesici ve ezici alet yaralanması tespit edildiğine yer verildi. Cani Koca'nın eşini canavarca hisse katlettiği belgelendi. Cumhuriyet Savcısı eşini kasten öldüren sanık Mehmet Erkan Usluca için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Duruşma ertelenirken Cani Koca'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
1: Gülistan Doku soruşturmasında hastane verilerinin kasıtlı olarak tek tek silindiği artık netleşti. Soruşturma derinleşti. Eski vali Neşe Handan Sörel dahil dün 15 kişi gözaltına alınmıştı. Arkadaşlarının, Gülistan'ın arkadaşlarının bazı ifadeleri de var. Hemen son bilgileri paylaşalım. Yüksel Akalan yeni gelişmeleri anlatacak. Yüksel.
7: Evet Merve Tepe, tüm kamuoyunun yakından takip ettiği Gülistan Doku soruşturması derinleşerek devam ediyor ve önemli gelişmeler de yaşanıyor. Dün itibariyle 5 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilmiş ve 15 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerin şu an itibariyle Tunceli Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri devam ediyor. Cesaret ekipleri tarafından ifadeleri alınıyor. Tabi gözaltına alınan şahısları iki grupta incelemek gerekiyor. Özellikle 10 kişilik grup içerisinde 3'ü doktor, hemşire ve veri işlem çalışanları bulunuyor. Bu şahıslar özellikle de Gülistan Doku'nun kaybolmadan bir hafta öncesinde hastaneye gittiği, tedavi olduğu ve bu verilerin Gülistan Doku kaybolduktan 3 gün sonrasında, yani 8 Ocak tarihinde silindiği belirlendi. Aynı zamanda yine 13 Ocak tarihinde de Gülistan Doku'nun hastane kayıtlarının da yine organize bir şekilde silindiği de belirlendi ve bunlar için de önemli deliller ve tespitlerin de olduğu yine Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklandı. Diğer kişiler ise oldukça önemliydi, kritik isimlerdi. Çünkü bir tarafta dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel bulunuyor. Aynı zamanda Gülistan Doku'nun telefonuna müdahale ettiği belirlenen bilgi işlem şirketi sahibi. Diğer bir tarafta ise hafriyat şirketi sahibi ve güvenlik korucuları bulunuyordu. Dün itibariyle Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığından bir açıklama yapıldı. Elde edilen bilgiler ve veriler ışığında Gülistan Doku'nun güvenlik korucuları tarafından cansız bedeninin gömüldüğü ya da ortadan kaldırıldığı şeklinde önemli deliller ve tespitler elde edilmiştir şeklinde bir açıklama yapıldı. Bugün itibariyle de aslında güvenlik korucularının Gülistan Doku'nun cansız bedenini nereye gömdüğü ya da nasıl ortadan yok ettiğine dair de yine sorular sorulduğunda belirtelim. Şu an itibariyle gözaltı işlemlerinde artık ikinci gündeyiz ve 48 saat sonrasında artık şüphelilerin mahkemeye sevk edilmesini de bekliyoruz. Tabi verilecek ifadeler doğrultusunda yeni gözaltılarında olması ihtimaller arasında yer alıyor. Gülistan Doku'nun cansız bedeni nasıl ve kimlerce yok edildi, nereye gömüldüğü de yine ortaya çıkması da bekleniyor diyebiliriz. Tabi tüm bunlar yaşanırken bir diğer taraftan da Gülistan Doku'nun yakın arkadaşı Gülşen İlbaş da yine sekmesi yöntemiyle tanık olarak ifade verdi. Oldukça çarpıcı değerlendirmeleri olduğunu da belirtebiliriz. Gülistan Doku'nun kaybolmadan bir hafta önce kendisine iyi hissetmediğini, mide bulantısı ve baş dönmesi gibi şikayetlerin olduğunu ve hastaneye götürmesi konusunda yardım istediğini belirtti. Birlikte hastaneye gittiklerini ancak kendisinin doktorun odasına girmediğini belirtti ve bu da aslında Gülistan Doku'nun bir hafta öncesinde hastaneye gittiğini de teyit eden cümleler arasında yer alıyor ve bir diğer taraftan da yine Gülistan Doku'nun gebelik şüphesiyle de hastanede tedavi gördüğüne yönelik de iddialarda kuvvetlendiğini belirtebiliriz. Toparlayacak olursak şüphelilerin şu an itibariyle Tunceli Jandarma Komutanlığı'ndaki ifade verme işlemleri devam ediyor. Bizler de gelişmeleri takip ediyoruz. Yeni bilgiler ortaya çıktıkça da ekranlardan anlatmaya, aktarmaya devam edeceğiz. Diyelim, sözü tekrar sizlere bırakalım Merve Tepe.
1: Yüksel Akalan anlattı ayrıntıları. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temaslarına bakalım. Erdoğan'ın son iki gündür diplomasi trafiği devam ediyor, telefon diplomasisi. Önce Letonya Cumhurbaşkanı, sonrasındaysa İspanya Başbakanı ile görüşmeler gerçekleştirdi Erdoğan. Görüşmelerde hem ikili ülke ilişkileri hem de bölgesel küresel meseleler ele alındı. NATO Ankara zirvesinde ortaya konulan işbirlikleri de gündemin ana sıcak başlıklarından. Bir bakalım o görüşmelerin ayrıntılarına.
6: Önce Letonya Cumhurbaşkanı, ardından İspanya Başbakanı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderlerde telefon diplomasisini sürdürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Linkevics'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Letonya ilişkileri de bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan görüşmede Letonya Cumhurbaşkanı Linkevics'i NATO Ankara zirvesi vesilesiyle Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Müttefiklerin dayanışma ruhunun açık biçimde tezahür ettiği bu tarihi NATO zirvesinde alınan kararların hayırlara vesile olmasını temenni eden Erdoğan, Türkiye'nin NATO bünyesinde Baltık bölgesinin güvenliğine de büyük önem verdiğini ve bu kapsamda katkılarını yoğunlaştırdığını belirtti. Erdoğan başta savunma sanayisi olmak üzere birçok alanda Türkiye ile Letonya arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesini arzu ettiğini vurguladı. Başkan Erdoğan, İspanya Hükümet Başkanı Pedro Sánchez'le de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye-İspanya ikili ilişkileri de bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Başkan Erdoğan, İspanya milli takımının Dünya Kupası'ndaki zaferinden dolayı Sánchez'i tebrik etti. Erdoğan ayrıca Gazze halkının İspanya'nın zaferine gösterdiği sevincin, Filistin konusundaki tutumun dünya kamuoyundaki karşılığı olduğunu söyledi. İspanya'nın Filistin konusunda izlediği vicdani ve ahlaki tutumun da dünya çapında futbol taraftarlarının gönüllerinde de karşılık bulduğunun altını çizdi.
1: Amerika-İran savaşına ilişkin gelişmelere bakalım. Karşılıklı saldırılar devam ederken daha büyük bir saldırıya hazırlanıyor Amerika Birleşik Devletleri ve kapsamlı hava harekatı için İsrail basınından bir iddia geldi. Amerika'nın en az 100 yakıt ikmal uçağını İsrail'e konuşlandırmayı planlandığı açıklandı. Ayrıca bölgeye hem F-35'ler hem F-16'lar sevk edilecek Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Bir başka yeni gelişme ise Bulgaristan'ın şu an bölgede askeri hava üssü olarak kullanılması Amerika Birleşik Devletleri için neler yaşanıyor bu yeni sevkiyatlarla birlikte izleyelim.
8: Almanya ve İngiltere'den savaş jetleri sevk ediliyor. Bulgaristan ve İsrail askeri üs olarak kullanılacak. ABD hava kuvvetlerini İran'a karşı Orta Doğu'ya yığıyor. Son olarak 7 yakıt ikmal uçağı Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'na konuşlandı. İlave teçhizat ve mühimmat da sevk eden ABD elini güçlendirmeye devam ediyor. İsrail basınına göre toplamda 100 yakıt ikmal uçağının Ramon Havalimanı'na konuşlandırılması planlar arasında. Sivil havacılığı da etkilemesi beklenen konuşlandırmalar nedeniyle günlük 5000 biletin iptal olması muhtemel. İran'ı vurmayı hedefleyen savaş uçakları ise Avrupa'dan gelecek. ABD'nin F-16 savaş uçakları Almanya'nın Eyfel bölgesinden, F-35 hayalet savaş jetleriyle bazı yakıt ikmal uçakları ise İngiltere'deki Lakenheath üssünden sevk edilecek. Ayrıca ABD, Orta Doğu'daki operasyonlar için Bulgaristan'ı kullanacak. Bezmer hava üssüne 8 yakıt ikmal uçağıyla 250 askerin konuşlanması planlanıyor.
1: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri kanadı bu askeri sevkiyatları yaparken Donald Trump bir hedef gösterdi. İran'daki Kazma Dağı bölgesini. Bu İran'daki Kazma Dağı bölgesinin önemli olmasının sebebi geliştirilen nükleerin büyük bir kısmının kapsandığı bölge olması. Yani burayı tehdit ederiz, burayı vururuz diyor Donald Trump. Bunun haricinde İran tarafı da elbette karşılık verecek. Bazı milletvekilleri diyorlar ki Amerikan askerlerini esir alalım. Kuveyt ve Bahreyn'e de kara operasyonları yapalım. Bölgede tansiyon sürekli yüksek. Neler konuşuluyor? Tahran'a bir hemen dönelim. Ekber Karabağ son bilgileri paylaşacak. Ekber.
9: Merve'ye teşekkür ederim. Kolaylıklar dilerim. Son bilgileri İran cephesinden şu şekilde Merve özetleyebilirim ki saldırılar 11. gününde devam etmektedir. Gece saatlerinde yine ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın İran'a yönelik saldırıları oldu. Ancak geçtiğimiz gecelerin aksine bu kez saldırıların zamanı daha kısa tutuldu. Bir saatten biraz fazla

0: işte İran'a yönelik saldırıları söz konusu oldu. Halbuki geçtiğimiz gecelerde bu zaman daha da fazlaydı. Dikkat çeken bir başka husus, Tahran'a yönelik ilk kez saldırıların olması. Gece saatlerinde Tahran'da alçak irtifa hava savunma sistemleri devreye girmiş oldu. Ancak Tahran'da saldırı yapıldığına ilişkin, hangi noktaların vurulup vurulmadığına ilişkin resmi düzeyde herhangi bir açıklama yapılmadı. Esasında Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'a yönelik saldırılarını bir zaman kısıtlaması, bir zaman aralığında yapsa da İran aynı yöntemi uygulamıyor ve 24 saat boyunca karşı tarafa saldırılar düzenliyor. Hatta an itibariyle İran medyasında yer alan bir habere göre Tebriz'de ve Kirmanşah'ta hava sahasında füze izlerinin göründüğü belirtilmektedir. Bu da onu gösteriyor ki hala İran'ın saldırıları devam etmektedir ki genellikle İran bu bölgelerden, yani Tebriz'den ve Kirmanşah'tan Ürdün'e yönelik saldırılar yapıyor ki geçtiğimiz günlerde 3 Amerikan askeri Ürdün'de hayatını kaybetmişti. Yine Irak'ın kuzeyinde de bir Amerikan askeri hayatını kaybetmiş. Yani bu 11 günlük süre baz alındığında 4 Amerikan askeri hayatını kaybetti. Savaşın ilk başından itibaren ise 18 Amerikan askeri hayatını kaybetti. Yine gelen son bilgilere göre bu 11 günlük süre zarfında 100'ün üzerinde Amerikan askeri de yaralanmış oldu. İran'ın gece vurduğu ve hala vurmaya devam ettiği noktalar arasında son 24 saat içinde Kuveyt, Bahreyn ve Irak'ın kuzeyi de yer almaktadır. Bir milletvekilinin özellikle Kuveyt için kullandığı ifade dikkat çekiciydi. Savaş sonrası Kuveyt eski Kuveyt olmayacaktır yönünde. Burada dikkat çeken Merve başka bir husus, Birleşik Arap Emirlikleri'nin vurulmaması. Bu da çok dikkat çekicidir. Halbuki o 40 günlük savaş boyunca çok ciddi bir şekilde Birleşik Arap Emirlikleri'ne saldırılar yapılmıştı. Ancak son bir 11 günde dikkat alındığında daha ziyade İran'ın Kuveyt'i, Bahreyn'i, Ürdün'ü vurduğunu ifade edebiliriz. O Kolengi'den bahsettiğimiz kazma dağından sürekli bir şekilde ABD Başkanı Donald Trump bu konuyu dile getirmektedir. O noktayı vuracaklarını ifade ediyor. İsfahan noktası, İsfahan'da Natanz nükleer tesisinin yakınında bulunmaktadır. Ancak şöyle de bir özelliği vardır. Oldukça yerin altında bulunmaktadır. Ve sadece o dağın yeryüzünde yüksekliği 1600 kilometre. Yani Amerika Birleşik Devletleri ordusunun envanterinde söz konusu noktaya ulaşacak herhangi bir sığınak delici bomba bulunmamaktadır. O yüzden ABD o noktayı nasıl imha edecek ciddi bir tartışma konusu.
1: Ekber, çok teşekkürler, kolaylıklar. Ve 2027 yılı haç kuralları çekiliyor. Burcu Özuduru telefon attığımızda son bilgileri paylaşacak.
2: Yani kapsamında hacı adaylarımız meraklı oldu. Bekleyici son bulacak. Yani Diyanet'in başkanlığında gerçek oturulan 2027 yılı haç kurbağası bugün, yani çarşamba günü saatler 11'de aslında başladım ifade etmesi kayda var. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konferans salonunda önce Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Fatih Altabek bir tanıtma yaptı ve ardından bu sona baktı. An itibariyle de Ankara'daki hacı adayları aslında şu an onların kurbağası gerçekleşiyor. Adayların salonda merak şiddetli devam ediyor. Heyecanla isimlerini ekranda görmek istiyorlar. Onlar da sabırsızlıkla bu noktada bekliyor. 2027 yılı haç kurbağasında bu yıl ilk kez ön kayıt yapılan 152.708 vatandaş var. Bir önceki yıllarda ise kaydı bulunup bu yıl kayıt yönünü tamamlayan 1.625.338 vatandaş var. Yani hem bu yıl kayıt yaptıran hem de geçen yıl kayıt yaptırıp bu yıl tekrar kaydını yürüyen vatandaşlarla birlikte toplamda 1.878.046 hacı adayı yer alacak. Özellikle bu noktada tabii Suudi Arabistan tarafından da Türkiye'ye 2027 yılı hac organizasyonu için kaç kişi, yani kaç kontenjan tahsis ettiği de çok önemliydi. 84.500 kişilik bir hac kontenjanı tahsis ettiği Suudi Arabistan.
1: Evet, çok teşekkürler. Burcu Özudur'u anlattı ayrıntıları. Hemen Cumhuriyet Halk Partisi merkezine gidelim. Özgür Özel dün grup toplantısında artık Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılacağını ve tabii ki yeni parti kurulacağını açıklamıştı. Bugün milletvekilleriyle bir toplantı yapacak. Süreç nedir bundan sonrası için? Yeni partinin kuruluş süreci. İlter Yeşiltaş'a kulis bilgileri soracağım. Hem ne kadar vekil buradan yeni partiye geçebilir? Belediye başkanlarının durumu ne olacak? Kemal Kılıçdaroğlu nasıl bir hazırlık süreci? İlter, hoş geldin yayına.
3: Hoş bulduk Merve Tepe. Kolay gelsin.
1: Önce tabii yansımaları
3: Cumhuriyet
1: sorayım.
3: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ndeyiz.
1: Evet, yansımaları sorayım. Nasıl bir yansıması var?
3: Dün aslında Kemal Kılıçdaroğlu milletvekilleriyle genel merkezde bir toplantı yaptı. Saat 13.30'da malum Özgür Özel grup toplantısında yeni partiyi kuracaklarını açıklamasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleri de genel merkeze geldiler ve Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir görüşme gerçekleştirdiler. Bundan sonrasına dair neler yapılabilir ve Özgür Özel'in özellikle grup toplantısında yaptığı açıklamalara dair bir değerlendirme oldu. Tabii Özgür Özel grup toplantısında şu cümleyi kurmuş. O da dünkü Kemal Kılıçdaroğlu milletvekilleriyle yaptığı toplantıda gündeme geldi. Ne demişti Özgür Özel? 3 günlük dünyada şerefini değil koltuğunu düşünenler varsın, geride kalsın ifadesini kullanmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu bu sözlere çok kızdı. Dünkü milletvekilleriyle toplantıda bu konuya dair şöyle bir açıklaması oldu, değerlendirmesi oldu. Ayrılanlara yönelik hiçbir olumsuz açıklama yapmayacağız. Onlar zamanında yol arkadaşımızdı dedi. Hiçbir milletvekiline yol arkadaşımızı şerefsiz gibi ithamlar altında da bırakmayacağız ifadesini kullandı. Özgür Özel'in bu dünkü grup toplantısında yaptığı açıklamaya yönelik bu şekilde bir değerlendirmesi oldu. Aynı zamanda CHP sözcüsü Müslüm Sarı da yine dün kendisiyle görüştüğümüzde Özgür Özel yeni partiyi ilan etti, artık sizin değerlendirmeniz ne olur şeklindeki sorumuza şöyle bir yanıt verdi Müslüm Sarı. CHP grup kürsüsünde başka bir partiyi kuracağını ilan etmesinin etik olmadığını dile getirdi. Müslüm Sarı ilk etapta Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde Özgür Özel'in yeni parti hamlesi bu şekilde değerlendirildi. Bugün de yine saatler 14'ü gösterdiğinde MYK toplantısı var. O toplantıda hem yeni ihraç kararları alınacak hem de yeni partiye dair daha kapsamlı değerlendirme yapacak Kemal Kılıçdaroğlu MYK üyeleriyle birlikte. Şu saatlerde ise, şu sıralarda ise Özgür Özel kendi yönetimini, kendi MYK'sını ve parti meclisini topluyor. Orada da yine yeni partiyle ilgili artık atılacak adımlar. Ne zaman yeni partinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na verilecek, kaç milletvekili yeni partide görev alacak veya yeni partinin kurucular kurulu arasında yer alacak, buna dair teknik detaylar görüşülüyor. Önümüzdeki günlerde yeni partinin kuruluş dilekçesinin cuma günü veya önümüzdeki hafta pazartesi günü dilekçenin artık İçişleri Bakanlığı'na verilmesi bekleniyor. Yeni partinin kurucular kurulu milletvekillerinden oluşacak. Milletvekilleri aynı zamanda parti meclisinde de görev yapacak. 80 civarında milletvekilinin yeni partide kurucular kurulu üyeler arasında yer almaları bekleniyor. Bu tabii ki Özgür Özel cephesinde telaffuz edilen rakam. Nihayetinde ıslak imzaları gördüğümüzde ne kadar milletvekili yeni parti için ben de varım dedi, onu net olarak görmüş olacağız. Her iki tarafta hareketli, biz de takip ediyoruz Merve Tepe.
1: Çok teşekkür ederim İlter. Kolaylıklar diliyorum. İlter Yeşiltaş anlattı Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan kulisleri ve yeni süreci. Şimdi İstanbul Büyükçekmece'de bir aile öğrenme güçlüğü çeken 10 yaşındaki çocuklarını özel bir rehabilitasyon merkezine gönderdiler. Öğretmenin çocuğuna fiziksel şiddet uyguladığını gören baba o anları kaydetti.
4: Rehabilitasyon merkezinde görevli öğretmen öğrencisine şiddet uyguladı. Ailesi o anları kayda aldı. İstanbul Büyükçekmece'de bir aile 10 yaşındaki çocuklarını özel rehabilitasyon merkezinde eğitime gönderdi. Ancak okula başladıktan bir süre sonra çocuğun hareketlerindeki değişim ebeveynlerinin dikkatini çekti. Çocuklarının okula giderken korkmaya ve ağlamaya başlamasıyla durumdan şüphelenen baba, oğlunu sınıfa girdikten sonra pencereden izledi. Öğretmenin çocuğuna fiziksel şiddet uyguladığını gördü. O anları kayda aldı. Babanın şikayeti üzerine şiddet uygulayan öğretmen gözaltına alındı. Ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan öğretmen tutuklandı.
1: İstanbul Pendik'te kontrolden çıkan bir otomobil su kanalına uçtu. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
5: Kontrolden çıktı, korkuluğu yıkıp kanala uçtu.

0: Görüntülerin adresi İstanbul Pendik. Kurtköy mahallesinde bir sürücü yol kenarında park halinde duran otomobile çarpmamak için manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırıma çıkan otomobil köprünün altından geçen su kanalının korkuluğunu yıkarak aşağı uçtu. Otomobilin içinde sıkışan sürücü itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
1: Efendim, bitmek bilmeyen bir metro hattı, Halkalı Kirazlı metro hattı deyim yerinde ise artık kaderine terk edilmiş durumda. 8 yıldır devam ediyor inşaat. Bölge toz duman, hatta çevre sakinleri artık bu toz dumandan şikayetçiler. Şikayet olmanın da ötesinde günlük hayatı da etkileyen bir çileye dönüştü. Bir izleyelim görüntüleri.
2: Bu CHP'ye geçti. CHP'den sonra bu inşaat durdu. Arabalarımız berbat, dükkanımız berbat.
3: Herhalde bir 5 yıl daha devam edecek, bu toz toprağı yutacağız.
4: Kirazlı Halkalı metro hattı inşaatı 8 yılda tamamlanamadı. Toz toprak nedeniyle vatandaş mağdur oldu.
2: Vergimizi ödeyemiyoruz, sigortamızı ödeyemiyoruz. Biz ne yapacağız yani?
4: Reklam ve tanıtım bütçelerine büyük kaynaklar ayıran İstanbul Büyükşehir Belediyesi, M1B Kirazlı Halkalı metro hattında hiçbir adım atmadı.
2: Günde 2 tane kamyon toprak alıp götürüyor. Ondan sonra bir daha duruyor. Aylardır yatıyor oradaki vinçler. Yıllardır yatıyor, yıllardır. O vinçlerin kirası yok mu? Bu da kapanıyor. Ya biz ne yapacağız? Biz mağdur durumdayız. Yani büyüklerimiz, hükümetimiz bize bir el atsın yani.
4: Yıllardır bitmeyen şantiye ve kapatılan yollar nedeniyle esnaf iş yapamaz hale geldi.
3: Tabii ki etkiliyor. Mesela karşı şerit yol kapandı. Yani müşteri araba park edecek yeri yok. Tabii ki işlerimiz etkileniyor. Etkilenmez olur mu?
5: Evet.
3: Yani neticede ben bir adrese dayalı işte bir işim oluyor ama para kendi iş yapan esnaflar burada iş yapamıyor.
4: Metro inşaatının ne zaman tamamlanacağı ise merak konusu.
1: Efendim, yerli üretimin yenisi bu da. Yerli elektrikli tren İstanbul yolculuğuna çıkıyor. Tren bugünden itibaren artık Uzunköprü Halkalı Uzunköprü güzergahında hizmet vermeye başlayacak. Ayrıntıları alalım. Ahmet Nazif Fural son bilgileri paylaşıyor.
6: İlk yerli ve milli trenin içerisindeyiz. 2023 yılından bu yana Adapazarı-Gebze hattında bölgesel seferleri düzenleyen tren artık İstanbul'da Halkalı, Edirne Uzunköprü ve Edirne Uzunköprü Halkalı seferleri içinde yine raylarda olacak. Ve ilk seferi de şu an bizler de bu noktada ilk sefere katıldık. A Haber ekipleri olarak şimdi hem sizlere makinist kabinini gösterdik, bir yandan da aslında bu trenin alameti farikası olan oturma ve yolcu alanlarını da yine sizlere göstereceğiz. Evet, bu trenin aslında en önemli, en kıymetli bilgisi de tam olarak burada gerçekleşiyor. Çünkü oturma alanları oldukça geniş ve ferah halde ve bunun yanı sıra teknolojik anlamda da çok ciddi teknolojilerle donatılmış durumda bu görmüş olduğunuz tren. Bu teknolojiler elbette geride bıraktığımız yıllarda olan diğer trenlerden farklı olarak yine bu noktaya gelen misafirleri ağırlamak noktasında çok daha büyük bir kıymet kazanıyor. Öyle ki onların her türlü refahı, her türlü ferah halleri düşünülmüş. Klimaların çok ciddi ve iyi bir biçimde tasarlanıp çalıştığını da hatırlatalım. Öyle ki daha önceki farklı ülkelerin yapmış olduğu çeşitli trenlerde bunun çok ciddi problemler yaşattığını da biliyoruz. Elbette tren yolculuğu yapanlar için bunu da hatırlatalım. Trenin 324 kişi, bunlardan ikisinin engelli alanı olmak üzere 324 kişilik olduğunun altını çizelim. 322 oturma koltuğu bulunuyor. 2 adet de engelliler için ayrılmış alan var. Trenin içerisinde Edirne'den Edirne Uzunköprü'den Halkalı'ya, Halkalı'dan da Edirne Uzunköprü'ye doğrudan seferler, bölgesel seferler gerçekleştirebiliyor. İşte bulunmuş olduğumuz bu tren ve şu anda ilk seferine çıkmış olduğu İstanbul'dan Halkalı'dan ve bu seferler vasıtasıyla artık Edirne Uzunköprü arasındaki Edirne Uzunköprü ve İstanbul Halkalı arasındaki seferlerini çok daha kısalmış olduğunu bu şekilde belirtmiş oluyoruz. Şu an sizlere o engelli alanlarından birisini gösteriyoruz. İşte görmüş olduğunuz gibi koltuklarında yine oldukça geniş ve yine konforlu olduğunun da altını çizelim. Saatte 160 km

0: Önemli adımlar atılacak. Yeni yönetmelikle birlikte dijital reklamlar, influencer işbirlikleri, tüketici yorumları ve hatta indirim kampanyalarına ilişkin bütün kurallar değişiyor.
1: İnternet alışverişi yapıyorum. Üstümdeki gömleği oradan aldım.
2: Yüzde kaç indirimli aldınız?
1: %17 idi. İndirimlere cazip geliyor.
3: Sahte yorumlar, aldatıcı indirimler ve yanıltıcı reklamlar. Ticaret Bakanlığı e-ticarette tüketiciyi koruyacak yeni dönem için düğmeye bastı.
2: Online alışverişe olan ilgi her geçen gün artıyor. Ancak dijital ticaretin büyümesiyle birlikte tüketiciyi aldatan uygulamalar da çoğalıyor. Ticaret Bakanlığı ise işte bu noktada girdi devreye.
3: 1 Ağustos'ta hayata geçirilecek düzenlemeyle artık indirim oranları eski fiyat üzerinden değil, kampanyadan önceki son 10 günün en düşük fiyatı esas alınarak hesaplanacak.
4: Böylece önce fiyatı arttırıp daha sonra sahte indirim yapılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.
2: En son %20 indirimle üst almıştım. Çok indirim olduğunu düşünmüyorum. Fiyatlar yükseltip tekrardan alçaltılıyor indirimlerle ki bence normal fiyatın daha üstünde alıyoruz bu şekilde. Üstelik sosyal medya fenomenleri ve diğer popüler isimler de yönetmelik kapsamına alındı. Artık yaptıkları reklamları açıkça belirtmek zorundalar. Örneğin bir ürün tanıtımı yaparken paylaşımın üzerine veya açıklama kısmına reklam ya da işbirliği yazmak zorundalar.
4: Gizli reklam yapılması ve tüketicinin reklam olduğunu anlamasını engellenmesi hukuka aykırı sayılacak.
5: Bence doğru bir karar. Çok uğraşıyoruz. Ben çok güvenmiyorum ya internet alışverişine.
3: İnternetten ürün satın alırken etkili olan yorum ve puanlama sistemi de mercek altında. Artık şirketler tüketici yorumlarının gerçek bir alışveriş deneyimine dayandığını doğrulamak zorunda olacak. Örneğin yorum yapabilmek için kimlik veya doğrulanmış kullanıcı girişi gibi güvenlik adımları uygulanacak.
4: Yorumların seçilmesi, sıralanması veya manipüle edilmesiyle tüketicinin yanıltılmasına da izin verilmeyecek.
6: Görselli yorumlara bakıyorum en çok da. Hani oradaki yorumlara istinaden alışverişimi yapıyorum. 5 yıldız falan görüyorum. Hemen alıyorum yani.
7: Yorumlarda böyle insanlar gerçek görünüşünü çekip atıyor. Yorumlar çok önemli benim için.
2: Peki eğer yorumlar da sahteyse o zaman mahvolduk.
3: Yanıltıcı reklam, sahte indirim, gizli reklam, sahte yorum veya aldatıcı tanıtımlarla karşılaşan tüketiciler ne yapmalı?
4: Ticaret Bakanlığı'na reklam kuruluna şikayette bulunabilirler. Mevzuata aykırı reklam ve ticari uygulamalar hakkında reklamın durdurulması, düzeltme kararı, erişimin engellenmesi ve yüksek tutarlı ilari para cezası uygulanabilmekte.
0: Türkiye'nin dört bir yanında yaban hayvanları kameralara yansıdı. Şimdi o görüntüler gelecek ekrana.
8: Vallahi yedi.
9: Aç kalan tilkiye yiyecek verdi. Doğada yürek ısıtan görüntüler Bayburt'tan. Aydıntepe Yaylası'nda yolculuk yapan Raşit Eraslan yol kenarında aç bir tilkiyle karşılaştı. Aracını durduran adam yanındaki yiyeceklerle tilkiyi besledi. Kaçmak yerine yiyeceğe yaklaşan tilkinin o anları cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Bu görüntülerse Erzincan'dan. Üzümlü ilçesinde son günlerde meyve bahçelerinde görülen ayılar bu kez ilçe merkezine indi. İki yavrusuyla birlikte yiyecek arayan anne ayı gece saatlerinde sokaklarda dolaştı. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Burası da Kars. Sarıkamış ilçesinde taşlık alanda hareketsiz halde bulunan baykuş yavrusu duyarlı gençlerin dikkati sayesinde kurtarıldı. Koruma altına alınan yavru baykuş tedavi edilip yeniden doğal yaşamına kavuşması için rehabilitasyon merkezine götürüldü.
0: Şehrin yoğun temposuna kısa bir mola veren ekibimizin bu kez rotası Çatalca Karacaköy oldu. Doğayla iç içe geçen keyifli anları ve köy hayatını ekrana taşıyacağız. Saat başında yeni gelişmelerle devam edeceğiz.

0: İstanbul'un birbirinden güzel köylerini gezmeye devam ediyoruz. Bugünkü durağımız Karacaköy. Gelin bu güzel köyü birlikte gezelim. Şu an Karacaköy'de bir eve geldik. Misafir olacağız, bakalım bizleri nasıl karşılayacaklar.
1: Ben Sevda Korucu. Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Hayvanlarımız bu inekler, koyunlar, gazlar, tavuklar. Şurada bir de garibim var.
0: Garip mi? Niye garip ismi Sevda abla bunun?
1: Annesi iki tane yaptı. Birini aldı, birini almadı. Bu da benimle beraber elimle emziriyorum onu. Öyle büyüyor.
0: Biraz bahçenden bahsedebilir misin? Bize gösterir misin? Nelerin var?
1: Çiçeklerim var burada. Çınar ağacım. Yürü garibim, yürü anne. Burada yazan çiçeğim var. Şurada. Şurada salatalığım. O yanda biberlerim. Böyle çiçekler işte, fideler.
0: Bunlar da buzağlar. Kaç günlük bunlar?
1: Bunlar da buzağlarımız. İşte 3 aylığı var, 1 yaşındası var. 8 aylığı var. Böyle simental cinsi.
0: Kurbanlık için mi, süt için mi besliyorsun?
1: Bunlar süt için. Bunlar dişi. O baştakiler erkek. Böyle geçiyor günümüz.
2: Orman işi yapıyoruz köylü olarak. İşte şimdi sizin geldiğinizde biz de ormandan yeni geldik.
3: Sabah saat 5'te kalktık. Bunları çak yükledik, bak geldik. Şimdi torlağı yıkıyoruz.
4: Bir tane odun, bir tek odun elinden belki 15-20 sefer geçiyor.
0: Karacaköy'ünde mangal kömürü de yapılıyor. Biraz önce gördüğümüz traktörlerde ormandan kesilen odunlar traktörlere konulmuştu. Daha sonra torluk ocağına geliyor ve piramit şeklini alıyor. Şu anda bu odunlar piramit şeklini almak için hazır halde.

0: Efendim, bu piramit şeklini alması için kaç gün uğraşıyorsunuz?
1: Yaklaşık olarak burada 50 ton oldum diye tahmin ediyoruz. 4 gün 5 gün sürüyor. Ondan sonra aşaması örtülmeye diyor. Şu gördüğünüz şu otlar var ya, bunlara biz pirin sapı diyoruz. Yani çeltikten sonra çıkan çeltik hali. Şu otlarla bunları dağıtarak üstüne dizdikten sonra, örttükten sonra toprak haline geliyor. Bu şekilde yani.

köyde yaşayanların %50'si mangal kömürüyle uğraşıyorlar. Şu anda bu kömür soğutma işlemi yapılıyor. Arkamızda ise yanmaya devam eden bir kömür piramidi var.

0: Efendim, kolay gelsin.
1: Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyiz?
1: İsmim Nasip Kılan. Çipli göreyim. Hepsi aşağı yukarı 30 senedir bu işi yapıyoruz. Bunlar dönerlikçi. Döner. Bu tükürde sıra kömürü ızgaraya. Bunlar dönerle geldi.
2: Bu işin erbabı, ustaları olanlar tek tek tırmık halinde gelberi dediğimiz gelberi şeklindeki bu malı çıkarıyorlar. Gördüğünüz gibi bu kangal haline getiriyorlar. Ve görüyorsunuz şimdi de bu hazır hale geliyor. Hazır haline geldiğinde tekrardan bunlar üç parçadan oluşan elleme dediğimiz şu gördüğünüz büyük olan şeylere elleme diyoruz. Onların bir ufaklarına döner satışı diyoruz ve sıra kömür diyoruz. Mangal kömürü diyoruz.
1: Bak şimdi bunlar 10 kiloluk, bunlar 5 kiloluk.

0: arkadaşlarımız iyi, köyümüz iyi, her şey çok güzel. Komşuluklarımız iyi. Bak ben mesela arkadaş gibiyiz. Hem babamız, hem kardeşimiz, hem dedemiz ama çok bağlı bir içimizden sevgimiz de var. Hani bizim köyümüz böyledir yani.
1: Koyunculuk yapıyoruz kardeşim. İşte koyunlarla uğraşıyoruz.
2: Kaç koyunun var?
1: Var 150-200 tane.
2: Maşallah köyün zengini sensin diyebilir miyiz?
1: Ne olur dört tane o koyunlarla bak kardeşim be.
3: Ben bu köyün ustasıydım, demircilik yapıyordum. Sıcak soğuk demircilik. Eskiden çiftçilerimiz onların sabanlarını tamir ediyordum. Beygirlerle, öküzlerle. Şimdi traktörler var. Herkesin sabanını tamir ettim. Şimdi ben çocuklara bıraktım, çocuklar yapıyor.
2: Bugün mısır tarlasından mangal kömürüne, deresinden pirinç tarlasına, İstanbul'un güzel köylerinden olan Karacaköy'ü gezdik. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Tarım ve Orman Bakanlığı, inceleme sonucunda İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere Marmara bölgesinde tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan çekirge popülasyonunun tespit edilmediğini bildirdi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin Radyosu, A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Karavan tutkunlarından ilham veren hikayeler, yeni nesil karavanlar, glamping rotaları, eko kamplar ve çok daha fazlası. Karavan ve kampla doğaya kaçmanın tam zamanı. Üstelik yol günlüğüm kamp defteri hediyesiyle birlikte.
3: Reklam.
2: A Haber Radyo.
8: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
10: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Konya 92.6, Kayseri 102.9, Eskişehir 91.8, Sivas 90. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Ankara uluslararası düzeyde çok önemli bir akademik buluşmaya ev sahipliği yapıyor. Bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası Eleştirel Müslüman Çalışmaları Konferansı, dünya çapında tanınan uzmanları başkentte bir araya getirecek. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Ankara Bilim Üniversitesi, İslamofobi ile Mücadele Merkezi ve Türk Telekom İşbirliği ile dev bir organizasyona imza atılıyor. Batı sonrası dünya düzenine doğru dekolonyalite, İslamofobi ve küresel gelecekler başlıklı söyleşide, sömürgecilik sonrası düşünce sistemleri, küresel dönüşüm süreçleri ve tırmanışa geçen İslamofobi masaya yatırılacak. Etkinlikte Leeds Üniversitesi'nden Profesör Doktor Salman Said, Kaliforniya Üniversitesi Berkeley'den Profesör Doktor Hatem Bazyan ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Özcan Hıdır konuşacak. Uluslararası akademik işbirliğini güçlendirmeyi hedefleyen bu büyük panel, 22 Temmuz Çarşamba günü saat 14'te Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirilecek.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Botlar birbirine yanaştı, kürekler ve sopalar havada uçuştu. Filipin ve Çin güvenlik güçleri denizde kavgaya tutuştu. Güney Çin Denizi bir kez daha Çin-Filipin gerilimine sahne oldu. Çin güçleri Filipinlerin savaş gemisine yanaştı. Filipinler donanması Çin'in bölgeden çekilmesini talep etmek üzere iki lastik bot gönderdi. İki ülke askerleri arasında tansiyon yükseldi. Sözlü gerilim saniyeler içinde kavgaya dönüştü. Botlarda bulunan güvenlik güçleri kavgaya tutuştu. Birbirlerine sopa ve küreklerle saldırdı. Yaşanan gerilim sonrası açıklama yapan Filipinler, bir askerin kafasından yaralandığını duyurdu. Şişme botunda zarar gördüğü bildirildi. Çin ise suçu Filipinlere attı. Açıklamada uyarı yaptık, bizi kuşatmaya çalıştılar denildi.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Alabora olan jet ski, ikisi çocuk 3 kişiye mezar olmuştu. Facianın ardından olayın seyrini değiştirebilecek iddialar gündeme geldi.
4: Benim çocuklarım nerede?
5: Ne diyorsun ya, senin çocukların mı var?
4: Yok mu?
5: Yok senin çocukların falan.
3: Acı olay 15 Temmuz'da Muğla'nın Bodrum ilçesi Akyarlar açıklarında yaşandı. 4 kişinin bulunduğu jet skinin alabora olması sonucu anne kurtulurken eşi ve 2 küçük çocuğu hayatını kaybetti. Facianın ardından Eskişehir'de yaşayan Veli Koltuk ortaya çıktı. Hayatını kaybeden 7 yaşındaki Melek ve 4 yaşındaki Meral'in öz babası olduğunu iddia eden Koltuk, yıllardır çocuklarını göremediğini söyledi.
6: Ben onu 4 senedir ayrı yaşıyorum abi.
7: Şimdi benden resmi nikah istedi, vermedi. Beni çocuklarına uzak tuttu. Gerçek babası benim, Veli Koltuk.
8: Resmiyetteki babası kim?
5: Tamam sensin ama sen bakmadın bu çocuğa.
8: Sen bırakıp gitmedin mi? Çekip gitmedin mi?
3: Koltuk tatil iddiasının gerçeği yansıtmadığını, nikahlı eşinin çocuklarla ve bir erkekle beraber yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalıştığını iddia etti.
6: O yanımda götürmüş 4 kişi, 2 çocuk ay suya bindirir mi abi ya, Jessica'ya bindirir mi ya? Yazık günah ya. Sevgilisi abi ya, kaçakçısıymış bir de ya. O gece saat 12'de çıkıyor bunlar. Ondan sonra kaza yapıyorlar, saat 5.30 gibi Yunanistan adasında kızımı buluyorlar. Haberlerde tatil diyor ama Yunanistan'a kaçıyor. Jandarma bunu bana bu şekilde ifadesinde yazıyor. Tatil yapıyor diye yalan konu, ifadesi yalan. Bir de onun sevgilisi vardı, çocuklarımın babam diye asıl babası ben oluyordum.
3: Veli Koltuk'un en büyük isteği ise çocuklarının cenazesini teslim alarak memleketinde toprağa verebilmek.
6: Biri 7 yaşında, biri 4 yaşında. Birisi Melek Koltuk, birisi de Meral Koltuk. Şu an Yunanistan'da cesedi. Tamam babalık yapamadım ama evlatlarımı acıdım, ben mezarını alıp gömmek istiyorum.
3: Jet ski faciasına ilişkin adli ve idari soruşturma devam ediyor.
2: Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: hoş geldiniz Ajans Bugün'e. Günü artık yarıladık. Gün ortasında gündemin sıcak başlıklarını anlatmaya devam ediyoruz. Ankara Sincan'da bir eğitim helikopteri düştü. İki yaralı vardı. Hemen yaralıların sağlık durumunu da soralım. Olay yerinden son bilgileri Oğuzhan Gültekin anlatacak.
1: Evet, şu anda Ankara'nın Sincan ilçesi Temelli mevkindeyiz ve burada sabahın erken saatlerinde bir eğitim helikopterinin sert iniş yaptığını söyleyebilir. Şu anda kameraman arkadaşım Hasan Can Türkek sizlere helikopterin son durumunu gösteriyor. Tabii ki bölgeye şu anda çok sayıda ekip sevk edilmiş durumda. Özellikle jandarma ekipleri görmüş olduğunuz gibi helikopterin çevresini tamamen abluk altına almış durumdalar. Helikopterin çevresi de şeritlerle çevrilmiş durumda. Bölgeye hiç kimsenin yaklaştırılmadığını belirtelim. Özellikle helikopterin eğitim uçuşu esnasında düştüğünü, sert iniş yaptığını bir kez daha belirtmiş olalım. Tabii iki kişilik bir helikopter görüyoruz karşıda. R-44 isimli bu helikopter özellikle sivil amaçla da kullanılıyor. Aslında helikopterin teknik özelliklerine baktığımız zaman söz konusu helikopterin 4 kişilik olduğunu ama genel anlamıyla bir eğitim helikopteri mantığıyla çalıştığı için bir pilot bir de tabii ki pilotluk eğitimi alan kişilerin kullandığı için genelde halk arasında iki kişilik bir helikopter olarak da tanımlanıyor. R-44 tabii ki kazanın neden yaşandığına dair henüz net bir bilgi ulaşmış değil. Özellikle kaza anından sonra bölgeye sevk edilen ekipler olay yerinde hızlıca güvenlik önlemlerini alıp tabii ki soruşturmayı başlattılar. Geçtiğimiz dakikalar içerisinde savcının da bölgeye geldiğini söyleyebiliriz. Bölgede incelemeler yaptığını olduğunu görüyoruz. Bu sebeple de özellikle bunun bir çarpma değil yere sert iniş olduğunu da belirtebiliriz. Tabii ki konuya ilişkin özellikle ilk açıklamada Ankara Valiliğinden geldi. Özellikle Ankara Valiliği yaptığı açıklamada bugün saat 10.02'de Sincan ilimize bağlı Temelli Mahallesi sınırları içerisinde R-44 tipi eğitim helikopterinin düştüğü bilgisi alınmıştır denildi. İlk belirlemelere göre helikopterde bulunan iki personel kazadan yaralı olarak kurtarılmıştır. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler gerçekleşmiştir. Ardından yaralılardan bir tanesi ambulansla, bir diğeri ise ambulans helikopterle hastaneye sevk edilmiştir denildi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda sevk edilen il jandarma komutanlığı ekiplerince gerekli güvenlik tedbirleri alınarak olay yeri emniyet altına alınmıştır ifadeleri kullanıldı. Kazanın nedeninin belirlenmesine yönelik inceleme ve araştırma çalışmaları ilgili kurumlarca sürdürülmektedir şeklinde de paylaşım yapılmış olduğu Ankara Valiliği tarafından. Şu anda da zaten kameraman arkadaşım sizlere gösteriyor. Dediğimiz gibi aslında bölgede çok sayıda jandarma ve polis ekibinin olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle jandarma ekipleri helikopterin etrafını gördüğünüz gibi abluk altına almış durumda. Şu anda helikopter çevresinde de yoğun bir güvenlik önlem var. Tabii ki özellikle ekipler helikopterin neden kaza kırıma uğradığına yönelik çalışmalarına da devam ediyor. Tabii ki bununla alakalı özellikle bir pilotaj hatası mı var yoksa hava koşullarının mı helikoptere bir etkisi oldu ya da kazaya teknik bir arıza mı sebep oldu? Bunların hepsi yapılacak soruşturmanın ardından hazırlanacak raporla kamuoyuna açıklanacak. Dediğimiz gibi bir eğitim helikopteri olduğunu söyleyelim bu helikopterin. Şöyle helikopterin aslında bir teknik özelliklerine bakacak olursak iki kişilik olarak bilinen Robinson yani R-44 aslında 4 koltuklu hafif sınıf bir genel maksat helikopteri. Çoğunlukla eğitim, sivil havacılık ve kişisel uçuşlar için iki pilotlu eğitmen ve öğrenci şeklinde yapılandırıldığından halk arasında da iki kişilik olarak bilinen bir helikopter. 1992'den bugüne kadar üretimi devam ediyor. Tabii ki düşük işletme maliyeti dünya çapında da bu helikopterin oldukça popüler olmasına da sebep olmuş durumda. Bir pilot ve 3 yolcu olmak üzere toplamda 4 kişiyi taşıyabilme kapasitesine de sahip bir helikopter. Görmüş olduğunuz bu helikopter. Şu anda kameraman arkadaşım Hasan Can Türkeş sizlere tabii ki helikopterin son durumuna ilişkin detayları da göstermeye çalışıyor. Görüyorsunuz jandarma olay yeri inceleme ekipleri helikopterin başında tabii ki incelemelerini titizlikle devam ettiriyor. Bölge tamamen abluka altına alınmış durumda. Trafik kontrolünü burada

0: Trafik polisleri ve jandarma trafik ekipleri ortaklaşa sağlarken yine jandarma komando ekipleri de helikopterin etrafında yoğun güvenlik önlemleri almış durumda. Bölgede tabii ki hali hazırda şu anda yine bir ambulans da hazır olarak bekletiliyor. Geçtiğimiz dakikalar içerisinde de helikopter enkazını tabii ki kaldırmak üzere bölgeye vinç operatörünün ve vincin de sevk edildiğini söyleyebiliriz. Tabii ki yapılan incelemeler detaylandırıldıktan sonra özellikle helikopter enkazının vince yüklenerek bölgeden ayrılmasını da bekliyoruz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi tabii şöyle bir kez daha bakacak olursak özellikle ilk açıklama Ankara Valiliğinden gelmişti. Yapılan açıklamada özellikle helikopterin kaza kırma saat 10.02'de Sincan ilçesine bağlı temelli mevkiinde uğradığını belirtmişler. Yine tabii ki özellikle açıklamada helikopterin eğitim uçuşu gerçekleştirdiği belirtiliyor. Yine bu eğitim uçuşu esnasında helikopterin yere sert düşüş iniş gerçekleştirdiğini belirtiyorlar. Bununla alakalı gerekli çalışmaların yapıldığı da tabii ki özellikle söz konusu paylaşımda aktarılmış durumda. Şu anda özellikle helikopterin dediğimiz gibi aslında tek parça halinde bir bütün olarak yerde hali hazırda bekletildiğini görüyoruz. Geçtiğimiz dakikalarda özellikle helikopterin brandayla üstü kapatılmıştı. Ancak tabii ki savcılığın gelmesiyle birlikte helikopterin brandası kaldırıldı ve inceleme gerçekleştiriliyor. Detaylı bir inceleme olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü helikopterin neden düştüğünü henüz bilmiyoruz. Hava muhalefetinden dolayı mı düştü, yoksa bir pilotaj hatası mı vardı, yoksa teknik bir arızadan kaynaklı bir kaza kırım mı? Bunların hepsi yapılacak araştırmadan, yapılacak soruşturmadan sonra netleşecek diyelim. Sözü bir kez daha Sincan Temelli'den sizlere bırakalım.
1: Oğuzhan Gültekin anlattı ayrıntıları. Amerikan Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'u ağırladı. Orta Doğu'da yaşanan kritik günlerin gölgesinde yapılan görüşmenin gündemi Amerika'nın İran saldırıları ve İsrail'in Lübnan hattındaki saldırılarıydı. Trump'tan Tahran'a yine çok sert mesajlar geldi.
2: İran bizimle görüşmek istiyor.
3: ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'la görüşmesinde İran, Hizbullah ve İsrail Lübnan hattındaki gelişmelere ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Trump'ın gündeminde ilk sırada İran vardı. Tahran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini söyleyen ABD Başkanı, İran'la anlamlı bir müzakere olana kadar görüşmeyeceğim mesajını verdi. So far, it hasn't
2: happened, might happen. İran'ın nükleer silahları olmayacak. Olmaması gerekiyor. Çok iyi gidiyoruz. Onları çok hızlı ve yoğun bir şekilde yıpratıyoruz.
3: ABD Başkanı İran destekli Husilerin Kızıldeniz'de ticari gemi trafiğini hedef alması halinde ABD'nin karşılık vereceğini söyledi.
2: Böyle bir şey olursa işimizi halletmek zorundayız. Daha önce Husilere karşı yaklaşık 45 gün süren çok güçlü bir operasyon gerçekleştirdik.
3: ABD Başkanı Tahran'ın müzakere için kendilerine tanınan çok sayıda fırsatı değerlendirmediğini savundu.
2: Pazarlık yapmak, müzakere etmek için çok fazla seçenekleri vardı. Ancak bunu yapmadılar. Durumu konuşmak isterlerse konuşabilirler. Aksi halde Savaş Bakanı ile karşı karşıya kalırlar.
3: Beyaz Saray'daki görüşmenin bir diğer başlığı ise Lübnan'dı. Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve İsrail'in Lübnan'dan çekilmesine yönelik planı Trump'a sundu. Yaklaşık 20 yıl sonra Beyaz Saray'ı ziyaret eden ilk Lübnan devlet başkanı olan Aoun, bölgede istikrar mesajı verdi.
2: Lübnan ve tüm bölge halkı için istikrarlı ve güvenli bir ortamın zamanı geldi. Vizyonlarımızın örtüşeceğine inanıyorum.
3: Trump ise İsrail ordusunun Lübnan'dan çekilme sürecine ilişkin konuştu. Birliklerin yeniden konuşlandırıldığını söyledi.
2: Bunu yapma sürecindeler. Diğer bölgelere yeniden konuşlanıyorlar. Lübnan'a imzaladıkları anlaşma harikaydı.
3: Lübnan ordusuna verecek destek de masadaydı. Trump, Hizbullah'la görüşme ihtimaline ilişkin de dikkat çeken ifadeler kullandı.
2: Herkesle konuşurum. Birçok insanın konuşmamam gerektiğini düşündüğü insanlarla da konuşurum. Eğer başkan Hizbullah'la konuşmamı isteseydi konuşurdum.
3: Beyaz Saray'daki temaslar sürerken bölgedeki gerilim de tırmanıyor. İran kaynaklı saldırı alarmı nedeniyle Bahreyn'de sirenler çaldı. Kuvvette hava savunma sistemleri devreye girdi. İran ordusuysa kuzeybatıda tek yönlü bir saldırı İHA'sının düşürüldüğünü duyurdu. Washington'ın askeri hazırlıkları da yakından takip ediyor.

0: Veriyor. ABD'ye ait B-1 ağır bombardıman uçaklarının İngiltere'den havalandığı bildirildi. Bu hareketlilik Trump'ın İran'ın nükleer tesislerine yönelik sert mesajlarının ardından geldi.
1: İran'ın nükleer silahları olmayacak, olmaması gerekiyor.
0: Öte yandan ABD'nin İran'a yönelik operasyonları genişletme ihtimali de gündemde. Washington Post'a konuşan bir yetkili, mühimmat ve askeri kaynak sınırlamalarının ABD operasyonlarını zorlayabileceğini iddia etti.
2: Şimdi Amerika ile İran arasında müzakere süreci dağıldı ama 14 maddenin ilk maddesi saldırmazlık garantisiydi ve orada da Lübnan'a saldırmayın şartı vardı İran'ın. Bu imzalanan mutabakat kapsamında da işgal ordusu Güney Lübnan'dan çekilmeye başladı. Pilot bölgeler uygulaması kapsamında Lübnan ordusu İsrail askerlerinin çekildiği Nebatiye'ye bağlı Batı Zavtar beldesinde konuşlanıyordu. Yavaş yavaş bir çekilme başladı. Bir bakalım o son gelişmelere.
3: Bombalarla yaktı, dozerlerle yıktı. Lübnan'ın güneyini Gazze'ye çevireceğiz diyen İsrail geride koca bir enkaz bıraktı.
4: Savaşçılarımız kendilerine veya kuzey sakinlerine karşı doğrudan veya ortaya çıkan herhangi bir tehdidi engellemek için tam hareket özgürlüğüne sahiptir. Benim görüşüm İsrailli bir anne gözyaşı dökeceğine, bin Lübnanlı anne gözyaşı döksün. Eğer İsrail güvenli olmazsa Beyrut, Beyt Hanun Meydanı'na benzeyecektir.
3: Dünyanın gözü önünde Lübnan'ın güneyini adım adım işgal etti İsrail ordusu. İsrail'in güvenliği önceliktir diyerek Lübnanlı aileleri sürgün etti.
4: Sonunda başka yerimiz yok. Burası bizim evimiz. Tekrar tamir etmek ve içinde yaşamak istiyoruz.
3: Ancak ABD'nin baskısı sonucu İsrail, Lübnan'la masaya oturdu. Roma'da düzenlenen müzakerelerin ardından İsrail, çerçeve anlaşması kapsamında işgal ettiği bölgelerden kademeli olarak çekiliyor. Lübnan ordusu, pilot bölge uygulamasıyla İsrail askerlerinin bölgeden çekilmesiyle, ülkenin güneyindeki Nebatiye'ye bağlı Batı Zavtar beldesinde konuşlanmaya başladığını duyurdu. Ancak Lübnan ordusu, güvenlik durumu tam olarak istikrara kavuşuncaya kadar Lübnanlılardan Batı Zavtar beldesine gitmemelerini istedi. Lübnan basını ise ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail'in ülkenin güneyinde işgal altında tuttuğu bölgelerde patlayıcılarla yıkım faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade ediyor. İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmiş, saldırılarla birlikte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığı açıklanmıştı.
2: Yeni bir gelişme, Ahbap Derneği soruşturması kapsamında soruşturma için Ece Yüner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter ifadeye çağrıldı. Ayrıntıları alalım. Ahmet Nazif Vural son bilgileri paylaşacak.
5: Teşekkür ediyorum. Burada aslında şu detayın altını çizmek gerekiyor. Şu an için bir gözaltı kararının olmadığını belirtelim. Bu kişilerin şu an Ahbap Suç Örgütü adıyla başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldıklarını, ifadelerine başvurulacağının altını çizelim. Elbette burada önemli detaylar var. Neler peki? Ahbap soruşturması kapsamında Haluk Levent başta olmak üzere çok sayıda kişi gözaltına alınmış, ardından da tutuklanmıştı. Ve bu süreç içerisinde de özellikle Haluk Levent'in ifadeleri başta olmak üzere birçok kişinin ifadeleri çok ciddi yankı uyandırmıştı kamuoyunda ve bu yankıları devamında da kendisini, Haluk Levent'i ve beraberinde Ahbap Derneği'ni destekleyen ünlüler içinde çok ciddi bir kamuoyunda tepki oluşmuştu. Hatta öyle ki Oğuzhan Uğur da bu tepkilerle karşı karşıya kalmış. Oğuzhan Uğur'un da Ahbap Derneği'yle olan ilişkisi üzerine soruşturma kapsamında gözaltına alınmış ve tutuklanmış olduğunu da hatırlatalım. Son olarak kimler peki ifadesine başvurulacak olan kişiler? Başta spikerlerden Ece Üner ve Fatih Portakal olmak üzere avukat Feyza Altun, şarkıcı Gökhan Özoğuz ve sunucu Öykü Serter'in ifadelerine başvurulacak ve bu kişilerin ifadelerinin özellikle Ahbap Derneği'ni desteklemelerinin altında yatan başka bir sebep var mı? Aralarında bir maddi çıkar ilişkisi söz konusu mu? Bunların sorulacağını tahmin ediyoruz. Elbette bu noktada bu kişilerin, bu bahsetmiş olduğumuz kişilerin deprem dönemi içerisinde 6 Şubat depremleri dönemi içerisinde ve sonrasında yaşanılanlarda Ahbap Derneği'ne çok ciddi açık açık bir destek sağlamış olduklarını ve kişileri ve kurumları birçok yeri aslında doğrudan bağış noktasında Ahbap Derneği'ne yönlendirilmiş olduklarını da hatırlatalım ve hatta zaman zaman bu kişilerin dahil olduğu bazı tartışmalarda kendilerinin olmasa dahi o tartışmaların ana fikri olarak şunu belirtelim, o tartışmaların içerisinde zaman zaman devlet yok Ahbap var gibi çeşitli iftira içeren çeşitli konuların da olduğunu hatırlatalım ve bunların da yine sorulacağını bu soruşturma kapsamında gelecek olan kişilerin ifadelerinde kendilerine yöneltileceğini tahmin ediyoruz. Elbette Ahbap Derneği'nin kendisinin içerisinde biriktirmiş olduğu paralar çok ciddi paralardan bahsediyoruz. Özellikle 2020 ila 2026 yılları arasında Ahbap Derneği'ne geçen o paraların nerede harcandığına dair tabii ki soruşturma hala devam ediyor. Haluk Levent'in zaman zaman açıklamaları, Haluk Levent'in tutuklanmadan hemen önceki sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama var. Ben kumar bağımlısıyım, kumar oynuyorum, Ahbap Derneği'nden de borç aldım açıklaması var hatta. Konu kapsamında burada bunun da altını çizelim ve elbette bu borç alma verme veya bunun gibi daha birçok farklı olaylar başka kişiler ve kurumlar özelinde de gerçekleştirme bunlar da yine araştırılacak. Tekrar hatırlatalım. Spiker Ece Üner, Spiker Fatih Portakal, Avukat Feyza Altun, şarkıcı Gökhan Özoğuz ki nitekim kendisi Athena Gökhan ismiyle biliniyor. Ve devamında da sunucu Öykü Serser'in ifadelerine başvurulacak. Oldukça önemli bir gelişme Ahbap soruşturması kapsamında verilecek, alınacak bu ifadelerle birlikte, bu kişilerin ifadelerine başvurulmasıyla birlikte soruşturma yine kamuoyuna anlamında da ciddi bir derinlik kazanacaktır diye tahmin ediyoruz diyelim. Sözü yenilerse bırakalım.
2: Ve terörsüz Türkiye sürecine ilişkin gündem artık yasal düzenlemeler. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş çerçeve yasayı için siyasi parti görüşmelerine başladı. Önce dün MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmişti. Temaslar kapsamında Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu'yla da görüştü.
6: Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Çok önemli mesafe kat ettik. İnşallah tempomuzu biraz daha artıracağız.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın süreci hızlandırın talimatı sonrası Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş düğmeye bastı. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında siyasi parti turuna çıktı. İlk durak MHP oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurtulmuş'u meclisteki makamının kapısında karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Kurtulmuş, DEM Parti ve Yeni Yol Partisi ile de bir araya geldi. Saatler 16'yı gösterdiğinde ise Kurtulmuş, Kemal Kılıçdaroğlu ile mecliste bir araya geldi. Kurtulmuş çarşamba günü de AK Parti grubunu ziyaret edecek. Bu görüşmeyle çerçeve yasa için destek arayışı tamamlanacak. Görüşmelerin odak noktası ise örgütün tasfiye edilmesi ve terörsüz Türkiye sürecinin yasal altyapısını oluşturacak olan 12 madde olduğu belirtilen çerçeve yasa taslağı.
6: Devletimizin niteliklerinden, milletimizin değerlerinden taviz vermeden bu meseleyi çözecek kapasiteye ziyadesiyle sahip olduğumuza inanıyorum.
7: Görüşmelerde siyasi partilerin beklentilerini de alan Kurtulmuş, son olarak taslağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacak. Teklifin ay sonunda meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Kulislere göre çerçeve yasa meclisten geçse bile uygulama için saha raporları dikkate alınacak. Yani önce MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sahadaki son durum değerlendirilecek. Milli Güvenlik Kurulu PKK feshedilmiş silahlar bırakılmıştır yönünde teyit kararı alacak. Teklifin sembolik bir tarih olarak PKK'nın ilk saldırısını gerçekleştirdiği 15 Ağustos gününde yasalaştırılmasının hedeflendiği de öğrenildi.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni partinin kurulmasıyla birlikte gelişmeler devam ediyor. İstanbul'da 7 Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı görevinden alındı. İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin görevden almalara gerekçe olarak ilçe başkanlarının Özgür Özel'in yeni kuracağı parti içinde oluşum içinde olacaklarını söyledi. Ayrıntılara bakalım.

0: Özgür Özel'in yeni parti hazırlığı CHP İstanbul'da görevden almaları beraberinde getirdi. Açıklama İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'den geldi. Tekin sosyal medya hesabından Başakşehir, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Kadıköy, Pendik, Silivri ve Esenyurt ilçe başkanlarıyla yönetimlerinin görevden alındığını duyurdu. Görevlerine son verilen ilçe başkanları tedbirli olarak disiplin kuruluna da sevk edildi. Tekin, Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsil eden herkes öncelikle tüzüğüne, örgüt disiplinine ve siyasi ahlakına bağlı kalmak zorundadır. İlçe başkanı sıfatını taşıyan kişilerin görevlerini sürdürürken başka bir siyasi oluşumun hazırlıkları içerisinde yer almaları asla kabul edilemez ifadesini kullandı. Gürsel Tekin açıklamasına Cumhuriyet Halk Partisi hiç kimsenin kişisel siyasi hesabının aracı değildir. Partimizin kurumsal kimliği, disiplini ve gelenekleri her türlü kişisel tasarrufun üzerindedir. Bu konuda en küçük bir tavize dahi yer yoktur notunu da ekledi.
1: Yaşındaki Durdu Tatar geçen sene katıldığı bir düğünde maganda kurşunuyla hayatını kaybetti. Katil zanlısı kısa sürede yakalandı. 3 yıl 10 ay hapis cezası verilen katil zanlısının tahliyesine karar verildi. Mahkemenin bu kararıyla büyük şok yaşayan acılı aile bir kez daha yıkıldı. Karara itiraz ediyorlar.
2: İki yarım tankımı öldürdüler. Gene kaza diyorlar abi, bu adam.
3: 22 yaşındaki oğlunu düğünde sıkılan maganda kurşunuyla kaybetti. Onu hayattan koparan zanlıysa cezaevinde bir yıl bile yatmadan tahliye edildi. Mahkemeden çıkan kararla acılı aile bir kez daha yıkıldı.
4: Şu an ailemiz de sanki öldüğü ilk gün yasına döndük yani. Acının üstüne acı katlandı.
3: Takvimler 23 Ağustos 2025'i gösteriyordu. Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde mahalle düğünü vardı. 22 yaşındaki Durdu Tatar da düğüne katılanlar arasındaydı. Durdu Tatar sandalyede oturduğu sırada boynuna isabet eden kurşunla hayatını kaybetti. Onu öldüren, silahı ateşleyen 26 yaşındaki zanlı ise tutuklandı. Ama sadece 3 yıl 10 ay hapis cezası aldı. Cezaevinde yattığı süre göz önüne alınarak tahliyesine karar verildi.
4: Bir insanı öldürmenin cezası bu kadar mı?
2: Kaza diyorlar, geri çıkarttılar, içe doğru geri çıkartıyorlar. Allah aşkına buna en ağır ceza istiyorum.
3: Karara isyan eden acılı aile zanlının yeniden tutuklanmasını istiyor.
4: Kardeşimin katilinin bu şekilde gezmesini istemiyorum. Kardeşim için adalet istiyorum.
1: İçişleri Bakanlığı koordinesinde 12 şehirde büyük bir operasyon düzenlendi ve 12 organize suç örgütü çökertildi. Gözaltına alınan 127 şüpheliden 74'ü tutuklandı. MASAK incelemesinde örgütlerin hesaplarında 9 milyar liralık para trafiği tespit edildi.
5: İlde 12 suç örgütünü yakalamaya yönelik başlatılan operasyonda 74 şüpheli tutuklandı. 9 milyar liralık kara para trafiği deşifre edildi. İçişleri Bakanlığı'nın koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve MASAK'ın yürüttüğü dev operasyonda 12 ilde faaliyet gösteren 12 ayrı suç örgütü çökertildi. Ekipler şafak vakti düğmeye bastı. 12 ilde eş zamanlı olarak operasyon başlattı. Belirlenen adreslere tek tek baskınlar yapıldı. Jandarma ekipleri MASAK'ın mali analizleriyle belirlenen suç ağlarına yönelik kapsamlı çalışma yürüttü. Operasyonlarda uyuşturucu ticareti, tefecilik, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik gibi çok sayıda suçtan yargılanacak şüpheliler tespit edildi. Toplam 127 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 74'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Soruşturma kapsamında örgütlerin mali yapısı da mercek altına alındı. MASAK incelemelerinde suç örgütlerinin hesaplarında 9 milyar 72 milyon liralık para hareketliliği tespit edildi. Operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız silah, uyuşturucu madde, dijital materyal ve suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlığına da el konuldu. İçişleri Bakanlığı, organize suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

0: İstanbul'un göbeğinde Şişli'de market alışverişinden evine dönen Sabahat Avcı, kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradı. Yolda yürüyen kadının arkasından bir anda koşarak yaklaştı zanlı ve ensesine vurdu. Olay yerinden kaçtı. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
1: Sessizce arkasından yaklaştı. Ensesine vurup kaçtı. Görüntüler İstanbul Şişli'den. 58 yaşındaki Sabahat Avcı yolda yürüdüğü sırada kimliği belirsiz bir kişinin hedefi oldu.
2: Markete gittim, alışverişimi yaptım. Eve dönerken sokağın başında hiç kendisini fark etmediğim bir şahıs arkamdan enseme çok hızlı bir şekilde vurup yere düşürdü ve kaçtı.
1: Darbenin etkisiyle dengesini kaybeden kadın önce park halindeki bir araca çarptı, ardından da yere yığıldı. Saldırgansa olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.
2: Bilmiyorum ama şu anda çok endişeliyim. Yani tekrar bir saldırıda bulunur mu? Bir amacı mı var? Arkasında yatan başka bir sebep mi var? Bilmiyorum. Bir an önce bulunup cezasını verilmesini istiyorum ve benim gibi başka insanlar da mağdur etmesin. Çünkü benim her yerim dark içinde.
1: Polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
0: Tarım Orman Bakanlığı son günlerde İstanbul ve çevre illerde çekirge istilası yaşandığına ilişkin bir açıklama yaptı. Çekirge istilası yok dedi bakanlık. Görüntülenen türün zararlı böceklerle beslenen yerli beyaz yüzlü çalı çekirgesi olduğu söylendi. Dönemsel bir yoğunluksa doğal bir sürecin parçası denildi.
1: Türkiye'de çekirge istilası yok. Bu açıklama Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan geldi. Son dönemde İstanbul ve çevre illerde çekirge istilası yaşandığı yönünde sosyal medyada paylaşımlar arttı. Tarım Bakanlığı ekipleri de harekete geçti. Bölgede incelemeler yapıldı. İncelemeler sonucunda Marmara bölgesinde tarımsal üretimi tehdit eden bir çekirge istilası bulunmadı. İstanbul ve Tekirdağ'da görülen çekirgelerin yerli popülasyona ait olduğu belirlendi. İstanbul'daki türün zararlılarla beslenerek biyolojik dengeye katkı sağlayan beyaz yüzlü çalı çekirgesi olduğu bildirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada iddia edildiği gibi Balkanlardan, Afrika'dan veya başka bir bölgeden ülkemize ulaşan sürü halinde bir çekirge istilası söz konusu değildir. İstanbul'da tespit edilen türünse tarımsal üretime zarar veren bir çekirge olmadığı, aksine tarımsal zararlılarla beslenerek biyolojik dengeye katkı sağlayan beyaz yüzlü çalı çekirgesi olduğu belirlenmiştir denildi. Bakanlık, dönemsel nüfus artışının doğal bir süreç olduğunu ve mücadele gerektiren bir durum olmadığını vurguladı ve ekledi. Son günlerdeki ihbarlar üzerine İstanbul ve Tekirdağ'daki çalışmalarımız ayrıca yoğunlaştırılmıştır. Tarımsal üretime zarar verebilecek türlerin ekonomik zarar eşiğine ulaşması halinde gerekli mücadele çalışmaları vakit kaybetmeden uygulanmaktadır. Mevcut durumdaysa bu mücadeleyi gerektirecek herhangi bir durum bulunmamaktadır. Bakanlığımız bitkisel üretimin korunmasına yönelik izleme, sürvey ve mücadele çalışmalarını bilimsel esaslar doğrultusunda gerçekleştirmeye devam edecektir.
0: Son yıllarda iklim değişikliğinin de etkisiyle artık dünyada aşırı doğa olayları görülüyor. Sadece dünyada değil, ülkemizde de aynı durumu görüyoruz. Aşırı şiddetli yağışlar ya da aşırı yüksek sıcaklıklar. Sadece geçen ay Türkiye genelinde 149 şiddetli meteorolojik olay yaşandı. Peki bu olayların sayısı, bu meteorolojik aşırı hareketlerin sayısı neden arttı? Ayrıntıları Kübra Kılıç Tepeci konuğuna soracak. Kübra.
3: Teşekkürler Merve Tepe. Öncelikle aslında aşırı şiddetli meteorolojik olaylar neden oluyor? Bunu konuşalım ve böyle yayına başlayalım istiyoruz. Sonra da sonuçlarını konuşacağız. Yanımda çok değerli bir konuğum, meteoroloji uzmanımız Adil Tek var. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
4: Teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum. Hemen şiddetli meteorolojik olaylardan bahsedelim. Geçtiğimiz Haziran ayında ülkemizde yaklaşık 147 tane çok şiddetli meteorolojik olaylar meydana geldi. Bunların içerisinde hortum, fırtına, aşırı yağışlar kendini gösterdi. Dolu yağışları kendini gösterdi. Bunların sayıları da gittikçe artık özellikle iklim değişikliği kaynaklı olarak artmaya başladı. Yani son yıllarda artık meteorolojik karakterli doğa afetlerini daha sık görmeye başladık. Neler oluyor? Bu niye peki böyle? Bunları daha çok sık görmeye başladık. Evet, iklim değişikliği, küresel

0: ısınma, atmosferdeki sıcaklığın artması bu havanın daha hızlı hareket etmesine sebebiyet veriyor. Yani bir gazın sıcaklığını arttırırsanız o çok daha hızlı bir şekilde hareket eder. Örneğin tencereye koyduğumuz bir suyu alttan ısıtmaya başladığınızda o durgun olan su ısınmaya başlayınca hareket etmeye başlar ve bir devinim başlar. Atmosferde aynı bunun gibi. Yani o tenceredeki su gibi ısınmaya başladı, sıcaklığı arttıkça o devinim artıyor. Peki bu devinim artınca ne oluyor? Bir, atmosferik bu hareketten dolayı rüzgarlar, şiddetli fırtınalar artmaya başlıyor. Siklonlar artmaya başlıyor. Yani tropikal siklonlar diye adlandırdığımız o çok büyük yapılar, süper hücrelerin sayıları artmaya başlıyor. 2017'de biz de ülkemizde yaşamıştık. Özellikle Marmara'da, İstanbul'da da gördük. Beyzbol topu büyüklüğüne ulaşan dolu taneleri düşmüştü. Bu tür meteorolojik karakterli afetler artmaya başlıyor. Sıcak hava dalgaları beraberinde sıcaklık arttığı için geliyor. Aynı zamanda buharlaşmayı da arttırdığı için, özellikle su yüzeylerinden olan buharlaşmayı arttırdığı için, deniz yüzeylerinden olan buharlaşmayı arttırdığı için de hidrolojik çevrim hızlanıyor. Bu da tabii ki yağışların karakterini değiştiriyor. Yani bu geçtiğimiz ay örneğin ülkemizde meydana gelen 147 tane çok şiddetli meteorolojik olaylar önümüzdeki aylarda, önümüzdeki yıllarda gittikçe şiddetini arttırarak devam edecek gözüküyor. Yani iklim değişikliğini şu anda önüne çok geçemiyoruz. İklim değişikliği kaynaklı olarak da bunları sıklıkla görüyoruz. Tabii ki yapmamız gerekenler, biz iklim değişikliğine uyumlu bir şekilde adaptasyon diye adlandırıyoruz bunu. Nasıl davranacağız, nasıl yaşayacağız? Planlarımızı buna göre yapmamızda fayda var diyelim. Yani bu arada bununla birlikte bu akşam gelecek olan özellikle Trakya üzerinden, Balkanlar üzerinden gelen bir serin hava var. Bu meteorolojik karakterli şiddetli olaylarla da bağlarsak akşam ve gece saatleri için İstanbul'da bir yağış ve hatta çok kuvvetli olmasa dolu olasılıkları bulunuyor. Hafta sonunda da çok soğuk bir havayla girecek, özellikle yurdun batı, kuzey batısı, yani Marmara ile birlikte kuzey kesimlerde bu yükselen sıcaklıklar inmeye başlayacak. Hafta sonu hazırlıklı olun, sıcaklıklar çok düşüyor. 20 derecelere kadar inecek ve beraberinde kuvvetli rüzgar da var.
1: Çok teşekkürler. Paylaşmış olduğu değerli bilgilerden dolayı meteoroloji uzmanımız Adil Tek'e teşekkür edelim ve sözü size bırakalım.
2: Çok teşekkürler Kübra Kılıçtepeci. Adil Tek'le konuştu ayrıntıları. Şimdi Almanya'ya gideceğiz. Alman Demir Yolları bir karar verdi. Yolcu ve çalışan güvenliğini sağlamak için tüm ülke genelinde tren istasyonlarında alkol tüketimi yasaklanacak. Ayrıntıları Fatih Yılmaz anlatıyor.
3: Merve Tepe, Alman Demir Yolları'nda yeni bir dönem başlıyor. Deutsche Bahn özellikle güvenliği artırmak amacıyla ülke genelindeki tüm tren istasyonlarında alkol tüketimini yasaklayacak. Böylece 5400 tren istasyonunda 15 Ekim'den itibaren alkol tüketimi yasak hale geliyor. Deutsche Bahn yönetimi kararın temel gerekçesini yolcu ve çalışan güvenliğini arttırmak olarak açıkladı ve alkolün bulunduğu ortamlarda şiddet olaylarının arttığına vurgu yaptı. Yeni düzenleme kapsamında yasak peronlar, bekleme salonları ve istasyonların ortak kullanım alanlarında geçerli olacak. Kurallara uymayanlar önce dışarıya çıkartılacaklar ve kuralları ihlal etmeye devam etmeleri durumunda istasyonlara giriş yasağı uygulanabilecek. Kararın arkasında son dönemde artan güvenlik olayları bulunuyor. Özellikle geçtiğimiz hafta Karlsruhe-Offenburg seferini yapan bir trende ki 26 yaşında Türk asıllı bir Bulgar vatandaşı Ayredin Mehmetov, 26 yaşındaki güvenlik görevlisi, bileti olmayan sarhoş bir yolcunun saldırısına uğramış ve trenden düşerek ağır şekilde yaralanmıştı. İşte bu olay sonrası tartışmalar daha da alevlenmişti. Yetkililer bu olayın karar sürecini hızlandıran gelişmelerden biri olduğunu belirtiyor. Öte yandan uygulama tartışmaları da beraberinde getirdi. Polis sendikası temsilcileri yasanın tek başına yeterli olmayacağını, benzer düzenlemelerin trenden nerede de uygulanması gerektiğini savunuyor. Deutsche Bahn ise daha önce Hamburg, Köln ve Münih gibi büyük istasyonlarda uygulanan alkol yasağının güvenlik açısından olumlu sonuçlar verdiğini ve bu alkol yasağının tüm istasyonlarda güvenliği arttıracağını belirtiyor diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
2: Çok teşekkürler. Fatih Yılmaz anlattı ayrıntıları. Şimdi çocukların sosyal medya yasağına ilişkin bazı düzenlemeler yapıldı Fransa'da. Onun ayrıntılarına bakacağız ama geçen sene Ekim ayında tarihi mücevherler çalınmıştı Paris'te Louvre Müzesi'nde. Apollo Galerisi soygunun ardından ilk kez yarın kapılarını açacak ve ziyaretçileri ağırlayacak. Peki sergide bir değişiklik yapıldı mı ve yeni önlemler neler? A Haber ekibinden Ömer Aydın Fransa'dan son bilgileri paylaşacak.
4: Merve, Ekim 2025'te bütün dünyanın konuştuğu bu soygun gerçekleşmişti. Dünyanın en büyük müzesi, en çok ziyaret edilen müzesi Louvre Müzesi.

0: Türkiye'deki özellikle Fransız kraliyet ailelerinin, hanedanının, mücevherlerinin bulunduğu bölgede Apollo galerisinde ve iki kişi içeri girmiş, iki kişi de dışarıda soyguncuları beklemişti, yardım etmişlerdi ve 88 milyon avroluk bir soygun gerçekleştirilmişti. Bu konu hala görüşülüyor, hala konuşuluyor. Dört kişi yakalandı soygunla ilgili. Bu dört kişiden ikisi suçunu itiraf etti. Diğer ikisi ise bu kişilerin dışarıdaki kamyonette bekleyen kişiler olduğu belirtiliyor. Kesinlikle soygunla bir alakalarının olmadığı şeklinde ifadeleri söz konusu. Sır perdesi hala aralanmış değil. Çalınan eserler, mücevherler de hala bulunabilmiş değil. İzi bile bulunabilmiş değil. Fransız yetkililerin yaptıkları açıklamalar böyle. Apollo Galerisi soygunun gerçekleştirdiği Louvre Müzesi'nin bu bölümü bu sabah Fransa Kültür Bakanlığı'nda katıldığı özel bir törenle ziyarete açıldı. Tabii ziyaretçiler, turistler yarından itibaren galeriyi ziyaret edebilecekler. Çok büyük güvenlik önlemlerinin alındığı belirtiliyor. Fakat bu soygun özellikle Louvre Müzesi dediğimiz zaman yıllarca, on yıllar boyunca konuşulacağı benziyor diyelim. Ve sözü sana bırakalım.
1: Ömer Aydın son bilgileri paylaştı. İstanbul'a dönelim. İstanbul'da 4000'den fazla merkezde yaz Kur'an kursları düzenleniyor. Eğitimler yaklaşık 6 hafta sürecek. Peki hangi eğitimler veriliyor Kur'an kurslarında? Ayrıntıları Erşan Karaca konuğuna soracak.
2: İyi günler ve yayınlar diliyorum Merve Tepe. Aslında en güzel konulardan bir tanesi. Yaz geldi, okullar tatil oldu ve yaz Kur'an kursları şu anda İstanbul'da 4000'e aşkın merkezde başladı. Peki bu Kur'an kurslarında hangi dersler veriliyor? Oldukça değerli yayın konuğumuz Pınar Camii İmam Hatibi Selman Şengöz'le birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
3: Bulduk efendim, teşekkür ederiz. Sizler de hoş geldiniz.
2: Çok teşekkür ederiz efendim. Öncelikle Kur'an kursumuzda hangi derslerle başlıyoruz? Sizden dinleyelim.
3: Öncelikle başkanlığımız müfredatına uygun olarak iman, ibadet ve ahlak üzerinde çalışıyoruz. İman Allah-u Teala'yı tanımaya gayret ediyoruz. Bizi yaratanımızı en güzel şekilde. İbadet bütün Allah-u Teala'nın bize emirlerini uygulama esasları ve ahlak olmazsa olmazımız tabii bu işin meyvesi. Dilerseniz sınıflarımızda iman, ibadet sınıflarımızda bunları size gösterebilirim. Burada temel dini bilgiler sınıfımız var. Burada Allah-u Teala'nın varlığını, birliğini vesaire gibi konuları çocuklarımız hocalarından, uzman hocalarından sahih dini bilgiye, Kur'an-ı Kerim ve sünnete dayanaraktan öğrenmeye gayret ediyorlar, öğreniyorlar.
2: Cami içerisinde aslında birkaç parçaya bölünmüş galiba öğrenciler değil mi? Yani bir yerde güzel ahlak dersi veriliyor, bir yandan ilahi de çalışıyor öğrenci.
3: Musiki tabii ki 5 tane sınıfımız var. Hepsi farklı farklı atölye şeklinde devam ediyoruz. Bunları öğrenirken aynı zamanda eğitici oyunlarla da onları destekleyerek aslında bilgilerini de pekiştirmeye gayret ediyoruz. Dilerseniz bir tanesini göstereyim. Arkadaşlar bir doğru yanlış oyunu yapalım mı? Hadi gelin bakalım.
2: Şimdi öğrencileri buraya doğru alacağız galiba hocam. Evet. Ondan sonra sorularımızı yöneltiyoruz. Ona göre de bir yarışma mı düzenliyoruz? Evet.
3: Hepsi tamam. Bütün konularda böyle öğrencilerimize hem de eğlendirici şekilde konularımız var. Arkadaşlar doğrular sağ tarafa, yanlışlar sol tarafa. Allah'a inanan, ona güvenen kişiye Müslüman denir. Hepiniz doğru, güzel. Her iş güzel yapılmış, her iş ibadettir. Çok güzel. Namaz kılabilmek için abdest almalıyız. Güzel. Namaz kılarken yönümüzü Mescid-i Aksa'ya dönmeliyiz. Evet, yanlış olacaktı. Yanlışlar doğru, doğrumuz elendi. Bu şekilde devam ediyoruz. Hocam siz buyurun devam edin. Biz diğer sınıfımıza geçelim.
2: Çok güzel. Bir yandan da etkinlikler zaten devam ediyor. Tabii. Bir sonraki sınıfımıza geçelim. Orada hangi etkinlik bizi bekliyor? Çünkü öğrenciler evet. Buraya da aslında şöyle koşa koşa geldiklerini ben az önce evet. Kendi gözlerime şahit oldum. Kur'an kurslarınız da başlamış oldu. Şimdi diğer sınıfımıza geçelim. Orada ne yapacağız peki sizler?
3: İman kısmı ilk başladık ya. Şimdi ikinci kısmı ibadet. İbadet denildi mi? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i bizlere gönderdi. Ben hep çocuklarımıza şunu söylerim. Kur'an bizim kullanma kılavuzumuz. her şeyin bir kullanma kılavuzu var. Müminin de kullanma kılavuzu Kur'an-ı Kerim'dir. O zaman bu Allah-u Teala'nın bize söylemiş olduğu sözleri bilmemiz gerekiyor. Hem Arapçasıyla hem Türkçesiyle. Şimdi burada kardeşlerimiz Kur'an-ı Kerim'in temeli olan Elif Ba'dan başlıyor. Elif B diyerekten aslında bu emri, anlama emrini

0: Evet. Bu nedir?
1: Razeka.
0: Bir daha söyle.
1: Razeka.
0: Razeka. Aferin, çok güzel. Sıradakini soralım. Bu nedir?
1: Ra-ce-a.
0: Ra-ce-a. Bravo Görkem. Çok güzel. Bu nedir?
1: Kara-e.
0: Kara-e. Bravo. Çok güzel. Maşallah. Çok güzel devam ediyorlar. Selman Hocam, siz devam edebilirsiniz. Buyurun. Bu şekilde Kur'an-ı Kerim sınıfımızda da hem cüzdeki hem Kur'an-ı Kerim'deki kardeşlerimize bu şekilde öğretmeye gayret ediyoruz. Üçüncü sınıfımız iman dedik, ibadet dedik. Olmazsa olmazımız ahlak sınıfımız. Şimdi toprak var, ağaç var, meyve.
2: Ama meyve yok.
0: Meyve yoksa hiçbir anlamı yok. Burada ahlak sınıfımız var. Bu ahlak sınıfımızda hocalarımız tamamen peygamberlerin kıssalarından, onların ahlaklarından bahsediyor. Özellikle Siyer-i Nebi'den bahsediyor. Peygamber Efendimiz'in. Ya o kadar güzel bir dinimiz var ki. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın bahsetmiş olduğu kıssalar hepimizin hayatından geçiyor. Başımızdan hepsi aynı olaylar geçiyor. Allah o kadar güzel bizi yaratmış. Demiş ki, eğer başınızdan böyle bir şey geçmişse, bak Zekeriya kulum böyle yapmış, Eyüp kulum böyle yapmış, ben onları çok severim, siz de böyle yapın. Onlara uymak lazım. Peygamber Efendimizin özellikle hayatına baktığımız zaman, burada hocalarımız o kıssalardan nasıl ders çıkarmamız gerektiğini çocuklarımıza anlatıyor. İşte burada meyveyi en güzel haliyle artık toplama zamanı. Her şeyi biliyorsunuz. Allah-u Teala'ya inandınız, ibadetleriniz var ama ahlakınız yok ya, yoksa eksik. Hakka sorumluluklarımız var, evet, ama halka sorumluluklarımızı yerine de getirmediysek eksik. Yaratanı sevdik ama yaratılanı sevmediysek eksik. Ahlak sınıfında bunları tamamlıyoruz. Bir de bonusumuz var. Bunların hepsi tamam, bir de bu meyveyi tatlandıracak bir şey lazım. Bu da büyüklerimizden, Mevlana'lardan, Hacı Bayram Veli'lerden öğrendiğimiz bir şey var. Tasavvuf dediğimiz. Bunun musikisi de var. Aslında bu bir sevme sanatı. Sevme, aşk sanatı yani.
2: Hem de sevdirme sanatı.
0: Sevdirme sanatı. Allah-u Teala'yı sevmek, insanları sevmek. Meselemiz bu. Burada da tasavvuf sınıfımızda.
2: Hemen sınıfında yanına geçelim. Evet. Orayı da kısa gösterelim. Yayınımızın da sonuna yaklaştık.
0: Eyvallah. Evet. Çocuklarımız burada. Gördüğünüz gibi.
2: Hemen mikrofonu uzatalım onlara da. Onlar da bir yandan da seslendirsinler.
1: Olsun, hak bizim olsun. Canım hak bizim olsun.
2: Bir yandan da burada ilahileri dile getiriyorlar.
0: Bu şekilde meyveyi de tatlandırıyoruz. Sevmeyi öğretiyoruz kardeşlerimize. Aşk dediğimiz şey zaten çok önemli, biliyorsunuz. Bu şekilde yaz Kur'an kurslarımızı Diyanet İşleri Başkanlığımız bünyesinde yürütmeye gayret ediyoruz. Tabii bu işin arkasında çok büyük bir ekip var. Müftülüğümüz, kıymetli müftümüz gibi vesaire çok değerli insanlar var. Bu insanların hakkı ödenmez. Aynı şekilde camimizde temizlikçimizden tutun, derneklerimizden tutun, diğer hocalarımız, görünmeyen taraflarına, velilerimizden tutun. Büyük emekler var. Allah-u Teala hepsinden razı olsun diyorum. Sözü tekrar size bırakayım. Teşekkür ederim.
2: Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Aslında bugün oldukça güzel bir camiye konuk olduk. Burası Eyüp Sultan'da bulunan Pınar Camii'ydi. Burada aslında İmam Hatibi Selman Bin'in söylemiş olduğu gibi buradaki yaz Kur'an kursları toplamda 6 hafta devam ediyor. Ve öğrencilerin ise Kur'an kurslarına geldiği zaman ne kadar keyifli bir şekilde öğrendiğini, ne kadar keyifli bir şekilde zaman geçirdiğini de sizlere göstermiş olduk diyelim. Ve sözü Eyüp Sultan Pınar Camii'nden stüdyomuza bırakalım.
3: Çok teşekkürler Erşan Karaca'ya. Şimdi Edirne'ye gideceğiz. Edirne tava ciğerinden badem ezmesine, kara ağaç biberinden yaban mersinine uzanan zengin yöresel lezzetleriyle birlikte gastronomi turizminin de en önemli durakları arasında yer alıyor. Saniyeler içinde pişirilerek kehribar rengini alan meşhur Edirne tava ciğeri ise hem yerli hem de yabancı misafirlerden yoğun talep görüyor. Edirne'den manzaralarla şimdi bugün biz ayrılan süreyi noktalayacağız. Yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.
4: Edirne'deyiz. Edirne'yi gezmeye devam ediyoruz. Edirne'nin tarihi ve kültürel mirası birçok önemli eserin yanı sıra Edirne'nin damak çatlatan lezzetleri ve Edirne'ye özgü özel de ürünler var. Şimdi onları tanıyacağız. Yanımızda Semih kardeşimiz var ve tabii ki olmazsa olmaz Edirne'nin meşhur badem ezmelerinden başlayacağız değil mi?
5: Evet. Neleri göstereceğiz? Yani bademli kurabiyemizden başlayacağız. Sizlere bademli kurabiyemiz ay kesim olarak ve bademli kare kesim kurabiyemiz var efendim. Çok tercih edilen bir helvamız. Çünkü gerçekten şifa helvası. Özellikle sizlerin tatmasını, denemesini tavsiye ediyorum. Enerji deposu. 41 çeşit baharat var efendim. Deva misk helvası, Edirne'ye gelip

0: Bunu almadan mutlaka gelen misafirden gitmesin. Şifa Elbası yani saray tatlısı.
1: Biz de bir tadına bakalım.
0: Tabii mutlaka efsane bir tatlıdır. Baharatlıdır efendim.
1: Yalnız şöyle bir şey, sanki Osmanlı şerbetindeki o nefaset.
0: Evet.
1: O tat burada da var.
0: Evet, aynısı. Özellikle söylediğim gibi üstüne basa basa söyleyeyim. 41 çeşit baharat var efendim. Özel karışımlarla ilgili. Çok güzel bir üründür. Tavsiye ediyorum. Mutlaka denemenizi de tavsiye ediyorum.
1: Damakta da öyle bir baharat tadı bırakıyor, bir esans gibi.
0: Evet, dediğim gibi şerbet. Osmanlı şerbeti gibi düşünün. Bunun elbası. Saray tatlısı.
1: Yaban mersini üzümgillerden bir meyve ama aynı zamanda bir şifa deposu. Birçok hastalığa oldukça iyi gelen, vücudun bağışıklık sistemine güç katar, şeker hastalığı gibi, tansiyon gibi, kalp damar rahatsızlıkları gibi hastalıklara birebir iyi gelen antioksidan yaban mersini hasatı Edirne, İpsala, Kumdere mevkiinde devam ediyor. Gözü gibi bakılan bahçelerde üreticiler bu yıl rekolteden memnun ve hasat da yaz boyu devam edecek.

Bildiğiniz gibi bazı kişilere yaramayabilir. Şeker hastalığına yaramayabilir ama bu tam tersini. Bunun yaramadığı sağlık konusunda bir şey değil. Her derde deva diye bir şey var. Gerçekten de iyi bir şey olduğunu duyuyoruz.

0: Edirne'yi gezmeye devam ediyoruz. Edirne deyince akla birçok şey geliyor. Tabii ki tarihi ve kadim bir medeniyet olmasının dışında Edirne'nin kendine özgü lezzetleri de var. Onlardan bir tanesi de Edirne ciğeri. İşte Edirne ciğerinde bir yol arkadaşı var. O da kara ağaç biberi. Şu anda biz Türkiye-Yunanistan sınırında bir tarladayız ve bu bölgede, kara ağaç bölgesinde yıllardan bu yana biber üretimi yapan, artık biber üretimiyle haşır neşir olmuş bir aile var. Ule ailesi, Tunağan Ule ve babası Yılmaz Ule. Ve yıllardan bu yana Edirne ciğerinin yol arkadaşı olan kara ağaç biberini üretiyorlar.
1: Çorbacılar alıyor, kuru fasulyeciler alıyor. Saymak da bitmiyor ki şimdi.
0: Bakımı zor mu?
1: Çok zor bakımı. Kurutma testleri ne olacak? Çok. Geniş bir yer lazımları zaten.
0: Bir tarladaki bakımı, çapa mapa istiyor mu? Otla mı?
1: Çok.
0: Otla mücadele.
1: Hep çapa. Başka bir şey yok yani. Çok da çapada masraflı bir şey ha.
0: Tabii. Maliyeti yüksek.
1: Tabii çok yani.
0: Ama bakar mısın şimdi biberlerde hiçbir hasar yok.
1: Evet. Çapa çok iyi bakalım. Gene kazacağız şimdi. Bak gene geldi ot, gene kazacağız.
0: Son birkaç günde değil mi? Birkaç gün ot hemen çıkıyor.
1: Ara çapı yapacağız artık. Bir çek.

0: artık Edirne Ciğer'le haşır neşir olan önemli bir temsilci diyelim, turizm temsilcisi diyelim. Ama bize de Edirne ciğerini nasıl anlatırsın, bu özel damak çatlatan lezzeti?
1: Edirne dediğimiz zaman biliyorsunuz ki Selimiye Camii, Edirne Sarayı gibi birçok tarihi yapılarımız var ama gastronomi anlamında baktığımız zaman Edirne'nin coğrafi işaretli bir ürünü olan Edirne tava ciğeri var. Şimdi Edirne'mizin tava ciğeri 2 yaşını geçmemiş süt danalarından elde ediyoruz. Bu elde ettiğimiz dana ciğerlerinin, dana ciğerinin kara ciğerini çok keskin bıçaklarımızla ince ince zar gibi doğrayıp bunları doğrarken, parçalarını çıkartırken sinir, zar ve kan damarlarını komple ayıklamış oluyoruz. Yani saf temiz bir et kalıyor bize. Şimdi ustamız gördüğünüz gibi ciğerin her yerine hiç unsuz bir taraf kalmayacak şekilde ciğerimizi unluyor. Bu unlama işi çok kıymetli, çok önemli. Çünkü ciğeri unlarken hem her yerinin unlanması gerekiyor, hem de tavaya atılırken bütün unların tamamen salınması gerekiyor.

karakterlerimiz yağ ile buluşuyor. Ve bu buluşma esnasında usta ocağın ateşiyle devamlı oynar. Bazen kısar, bazen açar. Bu da içindeki ciğerin durumuna göre ciğer ne haşlanacak ne de yağı içmiş olacak. Şu anda bizim istediğimiz ayarda ilerliyor. Evet. Ve biz bunu yaparken ustamızın şu anda çift taraflı dediğimiz şişle ciğeri karıştırıyor. Bunun da özelliği ciğer...

0: yerlerin tamamı hepsinden birbirinden ayrı bir şekilde gitsin diye. Yani. Ayrı ayrı birbirine yapışmasın. Ciğerin görselini ve parçanın görselini bozmasın diye.
1: Evet, şu anda herhalde 10-15 saniye sürmedi.
0: Ben anlatmaya çalışırken ciğer pişmiş oldu.
1: Tabii bu arada ciğerinde bir rengi var, değişik bir renk.
0: Kehribar gibi sarı, gördüğünüz gibi. Yağı da devamlı değiştirdiğimiz için, yani temiz yağ ile ürünümüzü pişirdiğimiz için de kelebek kadar da hafif oluyor.
1: Yani mideye de hiçbir problemi.
0: Evet, evet, evet, doğru.
1: Ve şu anda Edirne tava ciğeri saniyeler içerisinde hazırlandı. Tabii onun da bir yol arkadaşı var.
0: Evet, ya olmazsa olmaz. Edirne'nin ciğerinin yanında yine Edirne'nin Karaağaç semtinde yetişen kara acı dediğimiz tohumdan oluşan karaağaç biberimiz var.
1: Bundan bahsetmek lazım. Ata tohumundan yapılıyor ve sadece karaağaçta yetişiyor.
0: Kesinlikle. Yani oradaki sulak arazide yetişmesi gerekiyor. Başka yerlere denediler ama bu şekilde olmadı dediler.
1: Yine diyorlar ki dünyanın en tatlı acısı.
0: Evet. Onu da rahmetli Bahri Bey söylüyordu. Allah rahmet eylesin tekrar.
1: Şu anda Edirne ciğeri pişti ve servise hazır. O zaman ne diyoruz?
0: Edirne'ye gel, ciğerimi ye.
2: İyi Finans Halkbank'ın katkılarıyla Fitch Ratings kıdemli direktörü Eric Arispe Morales, Türkiye ekonomisinin dayanıklılığını koruduğunu belirterek, potansiyel bir not artışı için uluslararası rezervlerde kalıcı iyileşme sağlanıp sağlanamayacağını yakından izlediklerini söyledi. Halkbank'ın katkılarıyla
3: Haberin Radyosu A Haber Radyo.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Reklam.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Umran Oto Ekspertiz.
3: Reklam. A Haber Radyo.

0: Fix.com. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo. Haberin radyosu. Diyarbakır 90, Mardin 95.8, Van 92, Siirt 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: 28 Şubat zihniyeti yine hortladı. İş kadını Tijen Mergen, Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet törenindeki ailelerin başörtüsünden ve takkesinden rahatsız oldu.
3: Maalesef gün geçmiyor ki bir haşırmalı, yani tesettür mayosu olan bir kadına herhangi bir yerde bir

0: kaldırı olması. Gün geçmiyor ki kamuda çalışan bir başörtülü memura veya herhangi kendisini sosyal alanda ifade eden bir kadına böyle dışlayıcı, ötekileştirici, nefret söylemleri içeren bir takım sözler söylenmesin. Bugün de maalesef yine yani konuşmayalım diyoruz. Türkiye'nin başka gündemleri, daha önemli gündemleri var diyoruz ama maalesef bugün hortlayan bu 28 Şubat zihniyetinin yeniden bu konuları konuşmamız gerektiğini ve geçmişte yaşanan mağduriyetleri, haksızlıkları unutmamamız gerektiğini bize hatırlatıyor.
1: Boğaziçi Üniversitesi'nin 159. mezuniyet törenine katılan okulun eski mezunlarından Tijen Mergen, sosyal medya hesabından İslami değerleri hedef alan bir paylaşım yaptı. Mergen, evlatlarının gurur gününü paylaşmak için kampüse akın eden anne ve babaları, inançları ve kıyafetleri nedeniyle aşağıladı.
2: Kampüse dolaşırken bir kez daha şunu hissettim. Boğaziçi artık Türkiye'nin küçük bir yansıması olmuş. Her kesimden, her yaşam tarzından aileler çocuklarının mezuniyet heyecanını paylaşmak için oradaydı. Çarşaflı öğrenciler, anneler, takke takan babalar. Türkiye'nin önde gelen bilim yuvasında daha çağdaş bir portre görmek isterdim. Yıllar içinde Türkiye'deki değişimin aynen üniversitemde de olduğunu içim buruk seyrettim.
1: Özlemle andığı Boğaziçi Üniversitesi tablosunun 28 Şubat döneminde üniversitelerde hakim olan atmosferi çağrıştırması dikkat çekti.
2: Gençlerin haklı olarak eski görkemli toplu mezuniyet törenlerinin yapılamamasını protesto etmelerini de dikkatle izledim. Hepimiz bir zamanlar binlerce mezunun aynı sahneyi paylaştığı, ailelerin tribünleri doldurduğu, dünyanın saygın üniversitelerinde olduğu gibi büyük mezuniyet törenlerini yaşadık. O coşkuyu özlememek mümkün değil. Yine de umudumu koruyorum. Bir gün Boğaziçi'nin de, Türkiye'nin de farklılıkların sadece zenginlik olarak görüldüğü, ortak değerlerin ayrılıklardan daha güçlü olduğu, daha özgür, daha çağdaş, daha kapsayıcı ve daha aydınlık günlere kavuşacağına inancım tam.
1: Farklılıkların zenginlik olarak görüldüğü günleri özlüyorum diyen Mergen'in insanları kılık kıyafetlerine göre ötekileştirmesi ise büyük bir çelişki olarak kayda geçti. Tijen Mergen geçmişte Türkan Saylı'nın kurucusu olduğu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Aydın Doğan'ın vakfı tarafından yönetilen projelere liderlik yapmıştı.
0: Yani bir üniversitenin mezuniyet törenine o üniversitenin mezunu ve mensubu olarak katılan bir hanımefendi yaptığı açıklamayla tekrar o karanlık günleri bize yeniden hatırlatıyor. Yani kendisinin özlem duyduğu, acaba çok merak ediyorum, 28 Şubat döneminde kurulan genç kızları, 17-18 yaşındaki genç kızları üniversiteye kaydetmek için öncelikle ikna odalarını alan zihniyet mi? Yani kendilerinin el üstünde tuttuğu mezuniyet törenleri, başörtülü öğrencilerin ağızlarının kapatılması suretiyle bölüm birincisi dahi olsa sadece kılık kıyafetinden dolayı o öğrencilerin törenlere alınmadığı mezuniyet törenleri mi? Bunlar mı çok çağdaş oluyor? Bu hangi çağdaşlık anlayışına göre insanları bu şekilde sınıflandırabiliyorlar? Doğrusu çok merak ediyorum.
3: Ne kadar hayat?
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Buradan ilan ederiz. Biz siyasette gömlek çıkarmıyoruz. Biz bu ülkenin yarınları için siyasette ateşten bir gömleği hep beraber giyiyoruz.
1: Meclisteki toplantıda CHP grubuna veda etti. Yeni partinin kurulacağını açıkladı.
5: Seçilmiş il başkanlarımızla, yarın seçilmiş parti meclisimiz MYK'mızla, ardından milletvekillerimizle bir araya geliyoruz. Yeni partimizi ilk adımını atarak kuruyoruz.
1: Özgür Özel ve ekibi büyük iddialarla yola çıksa da Türk siyasi tarihi ana partiden kopan liderlerin ağır faturalarıyla dolu. Yakın geçmişte CHP'den ayrılarak şansını deneyen çok güçlü figürlerin hiçbiri kalıcı bir başarı yakalayamadı. Örneğin 2000 sonrasında İsmail Cem, Mustafa Sarıgül, Yaşar Nuri Öztürk, Öztürk Yılmaz, Emine Ülker Tarhan ve Muharrem İnce gibi çok güçlü figürler yeni partiler kurarak şanslarını denemişti. CHP'den ayrılarak büyük umutlarla yeni bir sayfa açmak isteyen bu isimler, girdikleri seçimlerde sandıkta adeta eridi. İstedikleri oy oranlarına bir türlü ulaşamadı.
6: Türkiye Değişim Partimiz bugün olağanüstü kurultayını yaparak Cumhuriyet Halk Partimizle birleşme kararı almıştır.
1: Emine Ülker Tarhan, Mustafa Sarıgül ve Muharrem İnce yine CHP'ye geri dönmek zorunda kaldı.
7: Benim bugün buraya gelişim bir geri dönüş değildir. Benim bugün buraya gelişim bir kucaklaşmadır, bir sarılmadır, bir hasret gidermedir.
1: Şimdi gözler bu tarihsel riski göze alan Özgür Özel'in kaderinin bu isimlerden farklı olup olmayacağına çevrildi.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: Son gelişmelerle ajanstayız. Bugün 22 Temmuz Çarşamba. Sıcak haberleri birlikte yaşayacağız. Önce canlı yayın noktalarımız. Ankara'da eğitim helikopteri düştü. Son gelen bilgiye göre bir can kaybı var. Oğuzhan Gültekin Ankara'dan canlı yayında. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Türkiye turu, terörsüz Türkiye turu kapsamında İYİ Parti Genel Başkanı Musavvat Dervişoğlu'nu ziyaret edecek. Tülay Ağaoğlu Ankara'dan canlı yayında. Ahbap soruşturması kapsamında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı. Ahmet Nazif Vural İstanbul'dan canlı yayında. CHP'den ayrılacağını açıklayan Özgür Özel bugün milletvekilleriyle toplantı yapacak. İlter Yeşiltaş Ankara'dan canlı yayında. Rojin Kabayiş soruşturmasında Adalet Bakanlığı'ndan yeni açıklama geldi. Nazlı Timur Van'dan canlı yayında. ABD Başkanı Trump İran'ın 18 ABD askerini öldürdüğünü doğruladı. Ekber Karabağ İran'dan canlı yayında. A Haber Rusya'nın Avrupa kıtasında yer alan ve Rusya ile sınırı bulunmayan tek toprağı olan Kaliningrad'da Akşin Kişiyev Kaliningrad'dan canlı yayında ve ajans başlıyor. Ankara Temelli'de eğitim helikopteri düştü. Helikopterin pilotu hayatını kaybetti. A Haber olay yerinde Oğuzhan Gültekin'e dönüyoruz.
9: Evet, sabahın erken saatlerinde söz konusu eğitim uçağı kaza kırıma uğramıştı. Tabii ki kaza kırıma ilişkin ilk açıklama Ankara Valiliğinden geldi. Ancak geçtiğimiz dakika...
8: Oğuzhan bir virgül koyar mısın lütfen? Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, İYİ Parti Genel Başkanı Musavvat Dervişoğlu'nu ziyaret ediyor. A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu aktaracak.
10: Evet, şu anda temaslarını sürdürüyor Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, İYİ Parti Genel Başkanı Musavvat Dervişoğlu'nu ziyaret ediyor. Bu görüşmede grup başkan vekilleri de yer alacak. İYİ Parti'nin evet terörsüz Türkiye kapsamında bu temaslar yapılıyor ve yasal süreçle ilgili bu görüşmeler gerçekleştiriliyor. Numan Kurtulmuş tarafından ziyaretler dün de gerçekleşmişti. Dün de yine MHP Yeni Yol DEM Parti'ye gitmişti. Numan Kurtulmuş bugün de bunları sürdürüyor. İYİ Parti'ye geldi. Saat 15 olduğu da AK Parti grubunu makamında kabul edecek grup başkanı Abdullah Güler ve grup başkan vekillerini sonrasında da yasal süreç artık somut olarak meclis gündemine gelecek. Önümüzdeki hafta başında yasalın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesi bekleniyor. Sonrasında da yasalaşma süreci başlamış olacak meclise geldiğinde. Tabii Numan Kurtulmuş İYİ Parti Genel Başkanı Musavvat Dervişoğlu'nu ziyaret ediyor ancak bu ziyaretin şöyle bir anlamı var daha doğrusu. Aslında Dervişoğlu İYİ Parti bilindiği gibi sürece karşı çıkıyor. Terörsüz Türkiye sürecine. Ancak yine de nezaketen bu ziyareti gerçekleştiriyor. Numan Kurtulmuş. Bir açıklama beklemiyoruz. Buradan çıkacak bir açıklama olmasını beklemiyoruz. Daha doğrusu biz gelişmeleri sonraki ziyaretleri de yine aktarmayı sürdüreceğiz Can Okanar.
8: Ankara Temelli'de eğitim helikopteri düştüğünü haberini paylaşmıştık. Helikopterin pilotu hayatını kaybetti. A Haber olay yerinde Oğuz Gültekin'e tekrar dönüyoruz.
9: Evet, siz de söylediniz tabii ki Ankara'nın Sincan ilçesi Temelli mevkiinde sabahın erken saatlerinde bir eğitim uçağı kaza kırıma uğramıştı. Tabii ki eğitim uçağının kaza kırıma uğramasıyla birlikte bölgeye çok sayıda ekip sevk edilerek geniş bir güvenlik alanı oluşturuldu burada. Özellikle tabii ki ilk açıklama Ankara Valiliğinden gelmişti ancak geçtiğimiz dakikalarda da Adalet Bakanı Akın Gürlek kaza kırıma ilişkin önemli bir detay paylaştı. Hemen ben size kendisinin yapmış olduğu paylaşımda durumdan bahsedeyim. Özellikle Akın Gürlek Ankara'nın Sincan ilçesinde eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan bir eğitim helikopterinde bulunan pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal'ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim ifadelerini kullandım. Merhuma Yüce Allah'tan rahmet ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralanan Hava Kuvvetleri personeli binbaşı Bilgihan Kurtoğlu'na acil şifalar temenni ediyorum dedi. Yine kazayla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından bir Cumhuriyet Başsavcılığı

0: Savcısı vekili koordinesinde iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiş olup adli soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir ifadelerini kullanmış oldu Adalet Bakanı Akın Gürlek. Şöyle ben hemen kenara çekileceğim. Kameraman arkadaşım sizlere kaza alanını gösterecek. Ben de size biraz kazadan bahsetmek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi aslında söz konusu eğitim uçağı R-44 eğitim uçağı. İki kişilik bir uçak olarak biliniyor ancak söz konusu uçağın kapasitesi toplamda 4 kişilik. Tabii ki eğitim maksadıyla kullanıldığı için bir pilot ve bir öğrenci olarak helikopter havalanıyor. Daha sonra henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten dolayı kaza kırma uğrayarak sert bir iniş gerçekleştiriyor. Görmüş olduğunuz gibi aslında uçağın bütünlüğü korunmuş durumda. Uçak tek parça bir şekilde yerde bulunuyor. Özellikle bölge ilk aşamada çok sayıda güvenlik ekibinin sevk edildiğini söyleyebiliriz. Geçtiğimiz yayında da ekranlara getirmiştik. Aslında helikopterin çevresine jandarma komando ekipleri güvenlik çemberi almıştı. Tabii ki helikopterle ilişkin de soruşturma devam ediyor. Özellikle kazanın neden yaşandığına dair henüz bir bilgi yok. Ancak soruşturma da başlatılmış durumda. Akın Gürlek'te yapmış olduğu paylaşımda soruşturmanın titizlikle incelendiğini belirtmişti. Helikoptere tekrar bakacak olursak iki kişi vardı helikopterde. Özellikle sert düşüş anında helikopterin iki kişi de bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hızlıca müdahale edildi. Bir kişi ambulans ile bir kişi de ambulans helikopterle hastaneye sevk edilmişti. Ancak hastaneye sevk edilen pilotlardan bir kişinin ne yazık ki hayatını kaybettiğini öğrenmiş olduk. Dediğimiz gibi helikopter şu anda tek parça olarak enkaz alanında duruyor ve çevresinde de gördüğünüz gibi incelemeler titizlikle devam ediyor. Özellikle eğitim helikopterinin neden düştüğü henüz açıklanmış değil. Kazaya teknik bir arıza mı, pilotaj hatası mı ya da hava koşullarının etkisinin bulunup bulunmadığı da yine yapılacak olan incelemelerin ardından netleşmiş olacak. Tabii ki bölgede şu anda da vinç yavaş yavaş enkaz alanına doğru, yani helikopterin bulunduğu alana doğru da gelmiş durumda ve anladığımız kadarıyla önümüzdeki dakikalar içerisinde de helikopterin incelemelerin bitmesiyle birlikte kaza alanından kaldırılmasını bekliyoruz. Biz de tabii ki kameraman arkadaşım Hasancan Türkeş ile birlikte bölgedeki takibimizi sürdürüyor olacağız. Özellikle gelişmeleri sıcağı sıcağına aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü Sincan Temelli'den tekrar sizlere bırakalım.
1: Ahbap Derneği soruşturması kapsamında Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter ifade verecek. Ayrıntıları anlatmak üzere A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural bizi bekliyor.
2: Ahbap Derneği soruşturması kapsamında 28 kişinin, aralarında Oğuzhan Uğur ve Haluk Levent'in de bulunduğu 28 kişinin tutuklu olduğunu biliyoruz ve bu kapsamda soruşturmayı derinleştirmek ve soruşturmanın içerisinde farklı ifadelere de yer vermek açısından çok sayıda kişi çok sayıda kişinin ifadesine başvurulacak. Peki bu kişiler kimler? Özellikle geçmiş dönemde Asrın felaketinde 6 Şubat depremlerinde çok defa Ahbap'la ilgili paylaşımlar yapan kişiler olduğunu biliyoruz. Hemen o isimlerle başlayalım. Spikerler Ece Üner, Fatih Portakal, Avukat Feyza Altun, Şarkıcı Gökhan Özoğuz ve sunucu Öykü Sertir'in ifadelerine başvurulacak. Bu noktada şunun altını çizmemiz gerekiyor. Bu kişilerle alakalı şu an için bir gözaltı kararı söz konusu değil. Bu kişilerin ifadelerine başvurulacak ve onlardan alınacak ifadelerle birlikte soruşturmanın derinleşeceğini öngörüyoruz diyelim. Özellikle Spiker Ece Üner'in yayınlarında paylaşmış olduğu Haluk Levent'in 850 milyon liranın hesabını tek tek açıklayacağım sözleri üzerine neden böyle bir hesap vermek zorunda kalsın? Ahbap da bizim, AFAD da bizim ifadelerini kullanmıştı. Yine geçmiş dönemde kendilerini izleyen seyircilerine bu ifadeleri paylaşmıştı diyelim. Yine Fatih Portakal'ın da sevgili Haluk Levent, sana ne kadar gönderiyorlarsa al arkadaşım, AFAD'a ya da başka bir kuruma giden paranın nereye harcandığını bilmiyorum diyerek aslında bu noktada AFAD ile Ahbap arasındaki farkı kendilerine kendilerine göre belirlemişler ve buna göre de izleyicilerine de aynı zamanda bu yorumları aktarmışlardı. Devam eden noktada yine çeşitli bilgiler var. Yine avukat Feyza Altun'un Haluk Levent ve Ahbaba tüm devlet kurumlarına güvendiğimden daha fazla güveniyorum şeklinde bir paylaşımı var. Bu paylaşımdan aslında şunu çok daha net anlıyoruz. Bu bahsetmiş olduğumuz kişiler çoğu noktada, çoğu farklı tartışma alanında, tartışma ortamında

0: devlet yoktu, ahbap vardı gibi skandal bir paylaşıma bir noktada destek verecek çeşitli paylaşımlara imza atmış olduklarını çok net bir şekilde görebiliyoruz. Öyle ki devletin deprem bölgesine, o asrın felaketinin yaşandığı bölge nedenli aslında fayda sağlamak için, destek sağlamak için ve o noktada çalışma yapmak için nedenli uğraş gösterdiğini bugün gözler önüne serebiliyoruz. Aslında serilebiliyor. Öyle ki deprem konutları da bunun en büyük kanıtı nitekim. Ve o dönemde AFAD'a değil de ahbaba yardım edin naraları aslında şu an ahbap soruşturması içerisinde ortaya çıkan bilgilerle çok daha farklı bir hal aldı diyebiliriz. Şu ana kadar çeşitli spikerler, avukat Feyza Altun, spiker Ece Üner ve Fatih Portakal ve beraberinde de Gökhan Özoğuz ve Öykü Sertin'in de bulunduğu kişilerin ahbap soruşturması kapsamında ifadelerine başvurulacağının altını çizelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: CHP'den ayrılacağını açıklayan Özgür Özel bugün milletvekilleriyle toplantı yapacak. Özel'in yeni partisi için ne zaman kuruluş dilekçesini vereceğine bakıyoruz. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş notlarıyla karşımızda.
2: Canan Konar, Özgür Özel dün grup toplantısında ilan etti yeni partiyi ve yeni partinin kuruluş dilekçesinin de bu cuma veya önümüzdeki hafta pazartesi günü İçişleri Bakanlığı'na verilmesi bekleniyor. Bugün saat 11'de Özgür Özel kendi MYK'sı ve parti meclisiyle bir araya geldi. Toplantı şu anda devam ediyor. Yeni partiye dair teknik detaylar konuşuluyor toplantıda. Ve aynı zamanda haliyle partinin bir örgütlenmesi de olacak. İllerde nasıl bir örgütlenme yapısı gerçekleşecek ve bu örgütlerin sorumluluğunu kimler üstlenecek? CHP'den ayrılan il başkanları, yeni partinin il başkanları mı olacak? Buna dair teknik detayların konuşulduğu ifade ediliyor. Tabii bir yandan da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde, yani burada Kemal Kılıçdaroğlu saatler 14'ü gösterdiğinde MYK toplantısına başkanlık edecek. MYK toplantısında bazı il başkanları görevden alınacak. Bazı görevden alınan il başkanlarının yerine yeni isimler atanacak. Bazı il başkanları ise kesin ihraç sistemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilecekler. Tabii MYK'nın gündemi sadece ihraçlar değil. Bir yandan da Özgür Özel'in kuracağı yeni partiye dair de Kemal Kılıçdaroğlu MYK üyeleriyle, kurmay kadrosuyla detaylı bir, kapsamlı bir değerlendirme yapacak. Dün aslında Özgür Özel yeni partiyi ilan ettikten sonra Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde milletvekilleriyle bir araya geldi ve o toplantıda Özgür Özel'in grup toplantısında, grup kürsüsünde yapmış olduğu açıklama Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde tepki çekti. Neydi o ifade? Özgür Özel 3 günlük dünyada şerefini değil koltuğunu düşünenler varsın geride kalsın ifadesini kullanmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu bu açıklamaya tepki gösterdi. Milletvekilleriyle yaptığı toplantıda şu ifadeleri kullandı. Ayrılanlara yönelik hiçbir olumsuz açıklama yapmayacağız. Onlar zamanında yol arkadaşımızdı dedi. CHP'den ayrılacak milletvekilleriyle ilgili bu cümleyi kurdu Kemal Kılıçdaroğlu. Ve hiçbir milletvekilini, yol arkadaşımızı şerefsiz gibi ithamlar altında bırakmayacağız diye konuştu Kemal Kılıçdaroğlu. Özgür Özel'e ilk tepkisi bu oldu kapalı toplantıda. CHP sözcüsü Müslüm Sarı'nın da bir değerlendirmesi oldu yeni partiye dair. Şöyle dedi Müslüm Sarı'da, Özgür Özel'in CHP grup kürsüsünde başka bir parti kuracağını ilan etmesine tepki gösterdi. CHP grup kürsüsünde yeni partinin ilan edilmiş olmasının etik olmadığını dile getirdi. Müslüm Sarı'nın da değerlendirmesi bu oldu. Her iki tarafta hareketli. Bir yanda Özgür Özel toplantıya başladı. Devam ediyor. Saatler 14'ü gösterdiğinde de Kemal Kılıçdaroğlu A takımını toplayacak. Biz de takip ediyoruz.
1: Meclis Genel Kurulu Cumhurbaşkanlığı tezkeresini kabul ederek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Somali'deki görev süresini 27 Temmuz 2026'dan itibaren 2 yıl daha uzattı. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Somali'deki görev süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini kabul etti. Kararla birlikte Mehmetçik, 27 Temmuz 2026 tarihinden itibaren 2 yıl daha Somali'de görev yapmayı sürdürecek. Türkiye 2011 yılından bu yana Somali Federal Hükümeti ile siyasi, ekonomik, sosyal ve güvenlik alanlarında kapsamlı işbirliği yürütüyor. Rojin Kabayış soruşturmasında Adalet Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık kıyafetlerden DNA örneği alınmadığı iddialarını yalanladı. Biyolojik incelemelerin yapıldığını bildirdi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Nazlı Timur aktaracak.
3: Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedenini bulunan Rojin Kabayış'ın ölümünün aydınlatılmasına yönelik Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma titizlikle devam ediyor. Şu an bulunduğumuz nokta Rojin Kabayış'ın son görüldüğü nokta. Hemen kameraman arkadaşım Orhan'ın ekranlara yansıtıyor. Şu an ekranlarda da görüyorsunuz bulunduğumuz nokta Rojin Kabayış'ın yani Van 100. Yıl Üniversitesi'nin bitimi ve Bardakçı Köyü'nün başından yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Tabii soruşturma devam ederken bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında Rojin Kabayış'ın vücudundaki elbiselerinden DNA örneğinin alınmadığına yer verilmişti. Fakat dün Adalet Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Açıklamada ise basın ve yayın organlarında Rojin Kabayış'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu tarafından kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı ve gerekli biyolojik incelemelerin yapılmadığı yönündeki gerçeği yansıtmayan iddialara yer verilmişti. Müşteri ifadesine yer verildi ve bununla birlikte Rojin Kabayış'ın üzerinden çıkarıldığı bildirilen kıyafetler üzerinde biyolojik incelemeler ve DNA analizlerinin yapıldığını, söz konusu kıyafetler ilk olarak Van Jandarma Kriminal Laboratuvarlarına gönderilmiş ve yapılan biyolojik incelemelere ilişkin rapor düzenlenmiştir. Kıyafetler daha sonra Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'ne gönderilmiş. Gerçekleştirilen incelemeler sonucunda da ayrıntılı raporun hazırlandığını dün Adalet Bakanlığı sosyal medya hesaplarından paylaştığını ifade edelim. Tabi Rojin Kabayış'ın vücudunda iki erkeğe ait iki ayrı DNA'ya rastlanmıştı. Bununla birlikte Adalet Bakanlığı'nın baz ekibi şu anda Van'da da çalışmalarını sürdürüyor. Gerek telefon kayıtları gerekse kaybolduğu noktadan cenazesinin cesedinin bulunduğu noktaya kadar soruşturma devam ediyor. Bizler de takip ediyoruz. Gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü size bırakalım.
1: ABD Başkanı Trump, İran'ın 18 Amerikan askerini öldürdüğünü doğruladı. ABD'nin savaş maliyeti ise 40 milyar dolara ulaştı. A Haber muhabiri Ekber Karabağ, Tahran'dan son gelişmeleri aktaracak.
4: Can Okanar, teşekkür ederim. Son gelişmeleri, son 24 saatte olup bitenleri şu şekilde özetleyebilirim ki geçtiğimiz gecede yine saldırılar devam etti. 17 gecedir bölgede saldırılar yapılıyor. Son olarak son saldırıda ilk kez ülkenin başkenti Tahran'a yönelik de saldırılar söz konusu oldu. Öyle ki hava savunma sistemleri gece devreye girmiş oldu. Son saldırıların geçtiğimiz saldırılarla kıyaslandığında şöyle bir özelliği var. Kısa süre sürdü. Halbuki geçtiğimiz gecelerde bu saatlerce sürüyordu. Ancak son saldırı bir saatten biraz fazla sürdü. Bazı uzmanlar bunun İran'a karşı geniş çaplı saldırıların hazırlığı olarak değerlendiriyor. Bazıları ise Amerika Birleşik Devletleri'nin bu şekilde İran'ı vurarak hürmüzü açamayacağını anladığından dolayı işte saldırıların dozunun düşürdüğü görüşünü dile getiriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin aksine Tahran yönetimi saldırılarını belli bir zaman dilimine değil gün içine yayarak devam ettiriyor. Yani 24 saat boyunca İran'ın saldırıları söz konusu oluyor. Öyle ki son 24 saatte İran geçtiğimiz gecelerde olduğu gibi, günlerde olduğu gibi başta Kuveyt olmak üzere Kuveyt, Bahreyn, Ürdün ve İran kuzeyine yönelik saldırıları söz konusu oldu. Burada daha az bir şekilde Birleşik Arap Emirlikleri'ne vurması dikkat çeken bir husustu ki bazıları iki ülke arasında gizli bir şekilde bir anlaşmanın var olmasından bahsediyor. Kuveyt'le ilgili dün akşam bir İranlı milletvekilinin şöyle bir ifadesi vardı. Artık savaş bittiğinde Kuveyt o eski Kuveyt olmayacaktır. İran bu süreçte en çok Kuveyt'i hedef aldığını ifade edebiliriz. Halbuki 40 günlük savaşta en çok Birleşik Arap Emirlikleri hedef alınmıştı. Ürdün'e yönelik de İran'ın saldırıları söz konusu. Gün içinde de bu devam etti. Hatta İsrail'e yakın İlat limanının yakınına da yine İran füzeleri düştü ki İsrail'de gelen açıklamada bunların sadece İsrail topraklarına düşmediği Ürdün topraklarına düştüğü ifade ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail içinde de geniş bir çaplı bir hazırlığı söz konusu. Öyle ki onlarca yeni yakıt uçağı İsrail'e getirildi. Diğer taraftan sizin de belirttiğiniz üzere son bu 11 günün içinde hayatını kaybeden Amerikan askeri sayısı 4'e yükseldi ve toplamda 18 Amerikan askeri

0: askeri resmi açıklamalara göre savaşın başlamasının bu tarafa hayatını kaybetti ve son bu 11 günün içinde yani yeni tur saldırılarda yaralanan Amerikan askerinin sayısının 100'ün üzerinde ifade ediliyor. Diğer taraftan ABD Başkanı Donald Trump İran'ın Koleng Dağı altındaki nükleer tesisini çok şiddetli bir şekilde önümüzdeki süreçte vuracaklarına ilişkin işte ifadeleri söz konusu oldu. Söz konusu bölge İsfahan'da hemen oradaki bir nükleer tesisin yakınında bulunmaktadır. Ki bazı bilgilere göre İran'ın yeni nesil santrifüjleri söz konusu bu dağın altındaki Türkçe genellikle kazma dağı olarak adlandırılıyor. Saklanmış durumda. Fakat o bölgenin şöyle bir özelliği var. Amerika Birleşik Devletleri ordusunun an itibariyle elinde bulunan sığınak delicilerin hiçbiri o noktaya ulaşmasının mümkün görünmüyor. O yüzden ABD bunu nasıl yapacaktır? Bu da ciddi bir tartışma konusu. Son olarak da canlı konu şunu belirteyim ki Bulgaristan işte hava sahasını daha doğrusu Amerikan uçaklarının, yakıt uçaklarının kendi ülkesinde kullanmasına izin verdi ve benzeri bir açıklamada İngiltere Başbakanı'ndan geldi diyor ve sözü başkent Tahran'dan merkeze bırakıyorum.
1: İran'la ABD arasındaki savaş enerji piyasalarını vurdu. Hürmüz Boğazı'ndaki riskler petrol fiyatlarını yukarı çekti. ABD'de benzinin galon fiyatı 4 dolar sınırına dayandı.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yaklaşık 9. güne girerken verdiği saldırılar sonucu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki petrol fiyatları da arkamda gördüğünüz gibi oldukça yükselmeye başladı ve 99 dolarlara kadar gelen petrolün yansıması şu anda arabama benzin aldığım benzin istasyonunda 3 dolarlara kadar gerilemişken şu anda 3 dolar 94 sent yani 1 galon yani 3.75 litreye denk geliyor.
3: ABD ile İran arasındaki savaş Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik riski petrol arzına yönelik endişeleri arttırıyor. Akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş hız kazandı. ABD'de benzin 4 dolar sınırına dayandı. Savaşın ekonomik faturasını en ağır hissedenlerin başında ABD halkı geliyor. Artan benzin fiyatları ulaşımdan gıdaya kadar birçok alanda maliyetleri yukarı çekiyor.
2: 150 milyonluk dev nüfus Amerika Birleşik Devletleri'nde hemen hemen her evde 2-3 arabanın olduğunu düşünürsek Amerikan toplumunu benzin fiyatlarının ne kadar yakından ilgilendirdiğini çok daha iyi anlayabiliriz.
3: Uzmanlar Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek her yeni gerilimin petrol fiyatlarını daha da yukarı taşıyabileceği uyarısında bulunuyor. Enerji piyasası gözünü Orta Doğu'dan gelecek haberlere çevirdi. Çünkü dünya petrol ticaretinin yaklaşık %20'si hala Hürmüz Boğazı üzerinden yapılıyor.
1: Rusya'da zehir tacirleri cezaevine yasaklı madde sokmak için tabiri caizse şeytanın dahi aklına gelmeyecek bir yönteme imza attı. Kendilerine kurye olarak bir sokak kedisini seçti ancak o masum kedi daha ilk işinde yakayı ele verdi.
4: Cezaevi güvenliğini aşamadılar, masum bir kediyi suçlarına alet ettiler. Rusya'nın Nijni Novgorod şehrindeki 17 numaralı cezaevine yasaklı madde sokmaya çalışan zehir tacirlerinin akıllara durgunluk veren kaçakçılık yöntemi deşifre oldu. Kendilerine masum bir sokak kedisini kurye olarak seçen zehir tacirlerinin kirli planı hayata geçmeden çöktü. Cezaevi çevresinde dolaşan kediyi fark eden güvenlik görevlileri durumdan şüphelendi. Kedi yakalandı. Boynundaki özel yapım tasma kontrol edildi. İçinde cezaevine sokulmak istenen çok sayıda yasaklı madde vardı. Görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Serbest bırakılan kurye kedi sokaklara geri döndü. Polis şimdi onu suça sürükleyen zehir tacirlerinin peşinde.
1: A Haber, Rusya'nın Avrupa kıtasında yer alan ve Rusya ile sınırı bulunmayan tek toprağı olan Kaliningrad'da. A Haber muhabiri Akçin Kişiyev, savaşın gölgesindeki Kaliningrad'dan karşımızda.
5: Evet Can Okanar, şu anda A Haber olarak Rusya'nın en batı bölgesi konumundaki Kaliningrad'dayız. Baltık Denizi kıyısında Polonya ve Litvanya arasında yer alan Kaliningrad'ın büyük Rusya

0: Yani ana karayla doğrudan bir bağlantısı bulunuyor. Doğal güzellikleri ve tarihi yapılarıyla ünlü Kaliningrad, Rus turistlerin en yoğun ziyaret ettiği ileri bir kent. Şu anda Königsberg Katedrali karşısında bulunuyoruz. Gotik mimarinin iki eseri sayılan bu katedrale katedralde ünlü filozof Immanuel Kant'ın da mezarı var. İkinci Dünya Savaşı sonrasına dek ismi.
1: Pek sağlıklı bir bağlantı olamadı ne yazık ki. Devam ediyoruz dünyadan haber turuyla.
2: Ukrayna'nın doğusundaki Rus işgalciler yine Ukrayna dronlarının hedefi oldu. Patlama kaçmaya çalışan askerleri de vurdu. Göçmen polisi karşıtı bir saldırgan devlet ofisini kundaklamaya kalktı. Benzini döküp bina girişine ateşe verdikten hemen sonra yakalandı. Neyse ki alevler kontrol altına alındı da amacına ulaşamadı. Cincinnati'de kalkış sırasında uçağın kuyruğu piste sürttü. Yolcular ölümden döndü. Neyse ki ekip facia yaşanmadan sağ salim inmeyi başardı. Sicilya'da orman yangınları kontrolden çıkmaya başladı. Şimdi yerleşim yerleri de tehdit altında. Şili'de sel sebebiyle nehir taştı. Heyelan başladı. Panik saniye saniye arttı. Afganistan'da da sel bir otelle evlere zarar verdi. Heyelanın gelişi kabus gibiydi. Hindistan'da da musonun sonuçları benzerdi. Akıntı araçları oyuncak gibi sürükledi. İtfaiye 4 Temmuz'dan bu yana kayıp bir köpeğin peşindeydi. Onu nehirde yüzerken buldular ve sağ salim kurtarmayı başardılar. Çin sahil güvenliği ve Filipin donanması tartışmalı bölgede bir kez daha karşı karşıya geldi. Çatışma tehlikesi yerini kürekli sopalı coplu kavgaya bıraktı. Filipinli denizciler yaralandı. Katil balina normalde avladığı yunuslarla oyuncak gibi oynadı. Çinliler metronun sakin saatlerini kargo taşımada kullanarak dünyaya bir kez daha ders verdi.
1: Altı yaşındayken geçirdiği kaza sonucu iki kolunu kaybeden ve devlet korumasında büyüyen Yusuf Akgün, ağzıyla tuttuğu kalemle adeta Türk savunma sanayine damga vurdu. İmkansızlıklar içinde yeşeren bu yetenek, Milli Muharip Uçak Kağan ve Roketsan projelerinde görsel modelleyici olarak görev yapıyor.
3: Elektrik akımı sonucu kollarımı kaybettiğim için tekrardan baştan başlamam gereken bir hayat oldu.
2: İki kolunu da kaybetti ama pes etmedi. Kalemi ağzıyla tutup kaderine meydan okudu. Kaan ve milli füzelerin görsel modelleyicisi oldu.
3: Belki sert koşullar olmuş olabilir. Bugüne gelmemde gurur duyuyorum.
2: 39 yaşındaki Yusuf Akgün henüz 6 yaşındayken yüksek gerilim hattında geçirdiği feci kazada iki kolunu kaybetti. Yaşadığı tüm zorluklara rağmen hayatını yeniden çizmeyi seçti.
3: 6 yaşına kadar ailemin yanında kaldım. Daha sonra geçirdiğim kaza sonucunda Ankara'ya çocuk esirgeme kurumuna verildim.
2: Okul yıllarında kalemi ağzıyla tutarak yazmayı ve çizmeyi öğrenen Yusuf Akgün, resim yarışmalarında birincilikler de kazandı. Bu başarılar onu her seferinde daha da ileri taşıdı.
3: Oğlum TUSAŞ'ta Aksungur'un mühendisleriyle buluştu ki bir tanesi benim çok çocukluk arkadaşımdır.
2: Yusuf Akgün şimdi Milli Muharip Uçak Kağan ve Roketsan'ın kritik projelerinde görsel modelleyici olarak görev yapıyor.
3: Savunma alanında işte Milli Muharip Kağan uçağımız, Aksungur İHA-SİHA'mız, Tebergüdüm kitimiz, şu an Havelsan ve Aselsan projelerinde yer alma şerefine nail olacağım.
2: İmkansızlıkların içinden doğan bu başarı hikayesi, azmin ve kararlılığın en güçlü örneklerinden biri olarak gönülleri fethetti.
3: Ben engellerden kahramanların olması gerektiğini düşünüyorum. Yani bir şekilde alan kişiler değil, aktarabilen engellerin daha çok çoğalması gerekiyor.

0: Karadeniz'de drone saldırısına uğrayan LPG tankeri Trabzon'un Sürmene açıklarına çekildi. Gemi onarımının ardından görevine devam edecek.
1: Drone saldırısına uğradı, tamir için tersaneye çekildi. LPG tankeri 16 Temmuz'da Karadeniz açıklarında drone saldırısına uğradı. Saldırıda geminin baş taraf tankında yangın çıktı. Geminin yardım talebi üzerine Samsun Liman Başkanlığı koordinasyonunda bölgeye yangın söndürme romorkörü sevk edildi. Zamanında yapılan müdahaleyle yangın söndürüldü. Saldırının ardından tamir için Trabzon'a getirilen gemi 17 Temmuz'da Sürmene ilçesi açıklarına demirledi. Gasnero isimli LPG tankeri tersanede tamir edildikten sonra seyrine devam edecek.
0: Kahramanmaraş'taki korkunç okul katliamında emsal niteliğinde bir karar çıktı. Ayser Çalık Ortaokulu'nda 9 öğrenci ve bir öğretmeni katleden İsa Aras Mersinli'nin polis baş müfettişi olan babası ve annesi hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Oğlunu poligonda atışa götüren ve evde silahları ortada bırakan baba için olası kastla öldürme suçundan dava açıldı. Facianın adli sürecine dair çarpıcı ayrıntılar geliyor.
1: Bir öğretmen ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği okul saldırısında yargılama başladı. Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi kanlı saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin anne ve babası hakkındaki iddianameyi kabul etti. Polis baş müfettişi olan baba Uğur Mersinli hakkında 10 kişiyi olası kastla öldürmek suçundan dava açıldı. İddianamede babanın çocuğunun psikolojik durumunu ve silahlara ilgisini bilmesine rağmen onu poligona götürdüğü ve evdeki silahları kolay ulaşılabilir şekilde bıraktığı hatırlatıldı. Anne Peyman Pınar Mersinli içinse bilinçli taksirli ölüme neden olma suçundan ceza istendi. Annenin çocuğunun psikolojik sorunlarına yönelik uyarılara rağmen gerekli sağlık başvurularını yaptırmayarak ihmalde bulunduğu vurgulandı. 15 Nisan'da yaşanan olayda ortaokul öğrencisi İsa Aras Mersinli, babasının silahlarıyla okulda katliam yapmış, faciada bir öğretmenle 9 öğrenci hayatını kaybederken 15 öğrenci ise yaralanmıştı.
0: Antalya'da Cani Koca'nın kan donduran planı mahkeme salonunda çöktü. 7 yıl önce öldürdüğü Rus uyruklu eşini valize koyup ormana gömen, ardından kadının sesini taklit ederek bankadaki paraları çeken Mehmet Erkan, usluca için savcı mütalasını açıkladı. Düştü öldü yalanını adli tıp raporu çürüttü. Cani Koca için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.
2: 7 yıl süren kayıp kadın bilmecesinin ardında kan donduran bir cinayet çıktı. Katil zanlısı için ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi. Kanser hastası Rus eşini öldürdükten sonra ormana gömen Mehmet Erkan Usluca'nın yargılandığı davada savcı mütalasını açıkladı. Cani Koca'nın cinayetin ardından yaptıkları ise dikkat çekti. Öldürdüğü eşinin sesini taklit ederek bankayı arayan Cani, hesaptaki paraları kendi hesabına aktardı. Tam 5 gün sonra da vekaletnameyle eşinin aracını sattı. Sanık tartışırken yere düştü öldü diyerek suçtan kurtulmaya çalıştı. Ancak bu yalanı ortaya çıkaran adli tıp raporu oldu. Raporda kemikler üzerinde çok sayıda kesici ve ezici alet yaralanması tespit edildiğine yer verildi. Cani Koca'nın eşini canavarca hisse katlettiği belgelendi. Cumhuriyet Savcısı eşini kasten öldüren sanık Mehmet Erkan Usluca için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Duruşma ertelenirken Cani Koca'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
0: İstanbul Fatih'te 4 kilo altın çalıp kaçan hırsızların soygunu 2 ay öncesinden planladıkları ortaya çıktı. Çantacı dükkanı açan iki hırsız piknik yaparken yakalandı.
1: Düzenek kurup 4 kilo altını

0: çalan firariler piknikte yakalandı. İstanbul Fatih'te 17 Temmuz'da yaşandı hırsızlık olayı ama planlar aylar öncesinden yapılmıştı. Dolandırıcılar adım adım ilerledi. Soygun için önce çantacı dükkanı açıldı. Esnaf kimliğine bürünen hırsız 2 ay boyunca da peruk taktı. Güven kazandıktan sonra sıra planın son aşamasındaydı. Düzene kazırdı. İki kuyumcudan sipariş ettiği toplam 4 kilo altını kaseye koyuyorum diyerek delikten çuvala attı. Diğer şüpheli düzenekten altınları alıp iş anından çıktı. Para çekmeye gidiyorum diyen dolandırıcı bir daha geri dönmedi. 4 kilo altının çalındığı hırsızlığın ardından polis harekete geçti. Şüphelilere ait ilk ize ormanlık alanda rastlandı. Gözlük, peruk ve yanmış cep telefonu bulundu. Çalışmalarını derinleştiren polis iki şüpheliyi Büyükçekmece sahilinde piknik yaparken yakaladı.
1: Arnavutköy Karaburun sahilinde bir grup can kurtaranların kullandığı gözetleme kulesini eğlence uğruna söküp denize taşıdı. Sorumsuzlar kuleyi atlama platformu olarak kullandı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Devreye jandarma girdi.
2: Canlarını hiçe saydılar, sınırları bir bir aştılar. Can kurtaran kulesini söküp denize taşıyan magandalar skandal görüntülere imza attılar. Tepki çeken anlar Arnavutköy Karaburun sahilinde kayda geçti. Bir grup kendini bilmez, sırf eğlence uğruna can kurtaranların gözetleme kulesini yerinden söktü, deniz içerisine taşıdı. Dev dalgaların içinde kuleden atlayan magandalar sözde eğlenceye dakikalarca devam etti. O anlarsa plajda bulunan bir kişi tarafından kaydedildi. Görüntüleri ihbar sayan jandarma ekipleri kamu malına zarar veren kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
1: Sakarya'da zihinsel ve bedensel engelli Merve Çidal'ın en büyük hayali gerçek oldu. Gelinlik giymek isteyen Merve için dernekler ve gönüllülerin desteğiyle temsili düğün töreni yapıldı.
0: En büyük hayali gelinlik giymekti, gerçek oldu. Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde yaşayan zihinsel ve bedensel engelli Merve Çidal için herkes seferber oldu.
3: Herkese çok teşekkür ediyorum yani. Bugün olacak mı gelmezdi.
4: Mutlu oldun.
3: Evet, çok mutlu oldum.
5: Gelinlik giymek istiyordu çok. Anne dedi, ben bir gelinlik giymek hevesim var dedi. O hevesini de ben aldırdım ona.
0: Temsili düğün töreninde gelinlik giyen Merve, 300 araçlı konvoy eşliğinde düğün alanına getirildi. Tüm ilçenin Merve için seferber olduğu törende halaylar çekildi. Düğünlerin olmazsa olmazı takı töreni de unutulmadı. Yıllardır kurduğu hayaline kavuşan Merve'nin mutluluğu yüzüne yansıdı.
6: Kızımın bugün eğlencesi vardı. Onu mutlu etmek için mutlu olsun diye uğraştık.
1: Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte kuyumcularda da yoğunluk başladı. Son dönemlerin popüler ürünü ise bildiğimiz o yüksek karatlı pırlantalar. Ama pırlanta değil, sentetik yani laboratuvar ürünü pırlantalar oldu. Bütçe dostu olarak görülen bu ürünlerde gerçeğine kıyasla fiyat küçülüyor, taş büyüyor. Gerçeğinden ayırt etmekte imkansızlaşıyor. Fırsatçılıkta İşte tam burada başlıyor.
7: Hangisinin doğal olup olmadığını tahmin etmek bence çok güç.
2: Biri doğal ve gerçek, diğeri laboratuvar ürünü. Işıltısı aldatabilir ama fiyatı gerçeğinin üçte biri.
8: Bir tanesi topraktan çıkmış, bin bir emekle işlenmeye giden bir elmas pırlantıdır. Diğeri de aynı kristallikte, aynı berraklıkta, aynı karbon derecesinde 5 haftada laboratuvarda oluşturulan yeni nesil pırlantadır.
9: Biri
4: gerçek, diğeri laboratuvar ürünü. Biri 4 karat, diğeri ise 0.5

0: İki taşın aslında görüntüde hiçbir farkı yok. İkisinin de sertlik derecesi, karbon derecesi, kristallik derecesi aynı. D, E, F, G diye gider. Berraklıklar da bu şekilde gider.
1: Bu laboratuvar ürünü olan sentetik pırlantalar tam olarak sahte ürün olarak geçmese de birçok pırlantacının tuzak malzemesi olmuş durumda.
0: Her sektörde üçkağıtçı ve dolandırıcı olduğu gibi kuyumculukta da var.
2: Görsellerinden ve parlaklıklarından anlamak mümkün değil. Ancak pırlantacıya veya bir kuyumcuya geçmeniz gerekiyor. Bir de eğer dolandırılmadıysanız elinizdeki sertifika sarı olmalı.
0: Lazer koduyla şu an göremeyiz tabii ki. Lupla bakmamız lazım. Taşın kemer kısmında kod yazıyor. O kod da sertifikada da birebir eşit. İkisinde de sertifika var. Uluslararası sertifikada. Bunu kuyumcu tarafına ayırt etmek de çok zor. Sadece laboratuvara gittiği zaman bir tanesi 5000 yıl altı, bir tanesi 5000 yıl üstü diye yaşlandırmadan biz natural veyahut da laboratuvar olduğunu görebiliyoruz. Farkı yok. Sadece doğa dostu olduğu için lab diamondlar sarı renginde, sertifikanın rengi değişiyor.
3: Rize'de 15. Tulum ve Halk Dansları Festivali düzenleniyor. Ayrıntılar A Haber muhabiri Selman Kutlu'da.
4: Üstadı bana.
5: Ensesizlik. Herhalde de bu kadar milletini
4: Rize'nin Ardeşen ilçesi Işıklı'dayız ve gördüğünüz gibi yerli yabancı birçok insan var ve o meşhur Rize'ye özgü tahta araba yarışları başlamış durumda. Bir yanda Formula Laz diyorlar buna. Biz de ufaktan deniyoruz ama tabii ki 15. Tulum ve Halk Dansları yarışması bu. Ben şu an yavaş gidiyorum herhangi bir kazaya yol vermemek için ama tabii ki gerçek yarışmacılara dönelim. Gördüğünüz gibi tam 13 ülkeden yüzlerce danslı buraya geldi. 15.sü düzenleniyor. Tulum ve Halk Dansları yarışması. O meşhur tahta araba yarışları başlıyor. Aslında şu anda yarı finaldeyiz. Bir yarım saat oldu başlıyor. Start veriliyor gördüğünüz gibi. Ve o büyük rekabet başlamış durumda. Tabii ki yaklaşık 500 metrelik bir alan var. Trafik sıkışmış durumda şu anda. Artık ellerini alıp giden var. Arabalar birbirine girmiş durumda. Gerçekten güzel ve heyecanlı bir görüş var. Eyvah! Ve birinin arabası kırıldı maalesef. Bak bir kaza yaşandı. O da yolda kalmış oldu. Gördüğünüz gibi canlı yayında da kazalar oldu. Ama şimdi Tulum ve Halk Dansları Festivali olunca 13 ülke bir araya gelince Tulum olmaz mı, horon olmaz mı? Gördüğünüz gibi Rize'nin o meşhur Tulum şişirildi ve hemen oyun havaları da başlamış durumda. Şimdi şöyle gösterelim size. Bakın Kolombiya'sı, Türkiye'si, Özgür'den rica edeyim hemen şöyle bir arkasını dönsün. Bakın Kolombiya'sı, Türkiye'si, Çeçenistan, İran, Kabardina, Osetya, Rusya, birçok ülke var burada ve 13 ülkeden dans, ama şu anda Tulum havası çalıyor ve Tulum'da beraber oynanmaya başlamış durumda. Şimdi burada da hemen Özgür yine gösterse 13 ülkenin yanı sıra bu İran Tulumu mesela. Onlar daha çok ağıt yakıyorlar ama arkada Türkiye'yi temsilen gördüğünüz gibi Ankara'dan gelen grup var. O 13 ülkenin yanında Ankara grubu da aynı şekilde Tulum'a eşlik ediyorlar. Ama gerçekten o müziğin birleştirici, dansın birleştirici ruhu burada da yansımış durumda ve gerçekten güzel görüntüler ortaya çıkıyor. Bakın şöyle de göstersin size Özgür. Hemen bakın Kolombiya şapkalar burada giymiş. Tamamen Kolombiya'ya özgü kıyafetler, şapkalarıyla, oyunlarıyla. O güzel görüntüler, harika görüntüler var ama Tulum yukarıda daha güzel oynanıyor. Hemen gösterelim. Bakın Kolombiyalılar bile, bakın hemen o Tulum içinde oynayanlarla birlikte Kolombiyalılar da o ritme ayak uyduruyorlar ve gerçekten güzel görüntüler ortaya çıkıyor. Her yıl düzenleniyor. 15.sü düzenleniyor. Horon ve Halk Dansları Festivali renkli görüntülerle başladı. Bugün de tahta araba yarışıyla, Formula Laz yarışıyla devam ediyor. Biz o renkli görüntüler olunca sizlere aktarmaya devam edeceğiz değil mi? Rize'den sözüne bakalım.
3: Türk sofralarının baş tacı pilav. Her yörede farklı malzemelerle hazırlanıyor. Kimi zaman düğün sofralarını süsleyen

0: Kavurmalı pilav, kimi zaman yazın tazeliğini taşıyan enginarlı pilav, kimi zaman da Trakya'nın bereketli topraklarında yetişen pirinçle hazırlanan pilav. Her bölge pilava kendi lezzet hikayesini katıyor.
1: Konya'nın o meşhur düğün pilavı özenle hazırlanıyor. Pilavın üstünde kavurmasıyla servis ediliyor.
2: Çok güzel. Daha önce de yemiştim zaten, evet. Severiz, güzel yapmışlar.
3: Çok güzel. Kuş üzümü de ayrı bir tat katmış. Gayet lezzetli.
4: Düğün pilavımız tereyağından olması, nohut ve kişnişten olarak yerli pirinçle beraber 4 çeşit malzemeden oluşan bir pilavımız. Burada tabii tane tane olması, lezzetin aromasını, tuzu, kıvamı, her şeyi çok önemlidir bizlerde.
5: Konya kültüründe Konya düğün pilavı sıralamasını biliyorum ben. En azından şöyle söyleyeyim, bir yoğurt çorbası, bizim yayla çorbası, Türkiye genelinde yayla çorbası denilen bilinen yoğurt çorbasıyla başlarsınız. Arkasından bir etli pilav, yani kavurmalı pilav. Onun arkasından güzel bir bamya, çiçek bamya, bizim Konya has bamya çorbamız. Onun arkasından irmik tatlısı, ikinci pilav. Bir de bizim Konya'da şöyle bir kültür var, Konya'nın yerlileri özellikle düğünlerde sade pilav isterler. Zerdeyle karıştırırlar. Zerdeyle pilavı karışık yerler. Yani böyle bulamaç şeklinde yaparlar.
4: Genel olarak yemek menülerimizin hepsi Selçuklu Sarayı'ndan gelme ama Cumhuriyet sonrasından beri de Konya'mızda bu sıralı olarak Konya düğünlerinde menü olarak ikram edilen, sırası gelen düğün sahibinin misafirlerine ikram ettiği menünün adı aslında Konya düğün pilav menüsü. Burada sadece pilavdan ibaret değil menü. 5 çeşit yayla çorbası, ilk pilavı, irmik helvası, bamya çorbası, sonra ikinci pilavı ve onun yanında tekrar zerde tatlısıyla beraber son bulan bir menüdür.
6: Peki Ege bölgesinde İzmir'de en çok yapılan pilav hangi tür? İçinde neler var? Onu da şefimizden alacağız. En çok hangi pilav yapılıyor?
7: Efendim Ege'nin sofraları deniz kokar, dağlarından da otlar fışkırır diyoruz. Şöyle güzel Ege otlarımız var. Tabii olmazsa olmazımız taze soğanımız. Bir yaz pilavı yapacağız bugün.
6: Yaz pilavı.
7: Yaz pilavı adı. Olmazsa olmaz dereotu, bezelye ve başvurmuş enginar olacak. Enginarları şöyle izninizle hemen doğramamız gerekiyor. Şöyle isteğe göre küçüklü büyük yapılabilir.
6: Ya deyip geçmemek lazım. Dediğimiz biraz önce söylediğim gibi en çok güçlü bir eşlikçi değil mi?
7: Efendim pilav besleyici bir ürün ama burada enginarlı ve yaz pilavı dediğimiz aslında bir ana yemek haline dönüşüyor. Evet. Doyurucu, bereketli bir ürün. Kokusu izleyicilerimize doğru gidiyor efendim. Şöyle ben elimle gönderiyorum. Kokular gidiyor. Evet, yanında taze soğanımız, antioksidan. Fransızlar omletlerin üstüne koymaya başladılar Frank soğanı diye. Evet, geldi. Geldi taze soğanımız, şöyle güzelce geldi. Soğanları şöyle, iki soğanımızı bir arada şimdi kavuracağız. Efendim duman üstünde çıkmaya başladı. İlk otumuzu, taze soğanımızı verdik. Ama bu flavonoid lifli madde gerçekten karaciğerle birebir savaşan bir ürün. Destekleyici bir ürün. Özellikle karaciğerle ilgili sorunu yaşayan misafirlerimiz için. Evet, soğanlarımızı kavuruyoruz. Pilavımızla beraber birlikte pişsin diye biz içerisine veriyoruz. Önden bezelyeyi haşlamakta da fayda var. Şimdi yine sebzelerimizle beraber şöyle.
4: Trakya'da hemen hemen her öğünde bulunan yemektir pilav. Aslında geleneksel bir Türk yemeği olmakla birlikte Trakya'da her öğünde, her masada, her sofrada mutlaka pilav bulunur. Ama bulgur, ama pirinç. Bazen ikisi birden. Yanımızda da Özgür Ergin var. Pilavı soracağız. Trakya usul pilav nasıl yapılıyor? Nedir bunun özellikleri ya da püf noktaları?
8: Püf noktaları akşamdan suya basılması, pirincin güzel yıkanması, tereyağısı. Yağ çok önemli bence.
4: Tavuk pilavda suyu. Mutlaka yağ çok önemli.
8: Evet, tereyağı. Ondan sonra tavuk suyu. Ben bunları kullanıyorum.
9: Şu an bir saat önceden ıslattık tuzlu suda pirincimizi kabarttık. Şimdi yıkayıp nişastasını atıp tencereye koyacağız.
10: Çok az sıvı yağ.
9: Biraz da tereyağı.
10: Tereyağı. Bu da tencerede olması gereken gıdalar. Gerçekten tane tane pirinçlerin sesleri de geliyor.
9: Evet.
10: Pirincin rengi de önemli. Gözenekleri açık olması açısından değil mi?
9: Evet. Pirincin beyaz kalması için kavururken birkaç damla limon.
10: Bu da önemli bir detay.
9: Bu benim detayım. Herkes yapıyor mu bilmiyorum.
10: Bir ölçeğe bir buçuk ölçek su.
9: Biz hazırladık suyumuzu.
10: Evet, tuz da katıldı. 5 dakika.
9: Evet.
10: Şu anda tencere kısık ateşte 5 dakika kadar pirinçlerin suyunu çekmesini bekliyoruz. Müthiş bir pilav kokusu var. Yağdan önce o pilavın kokusu geldi.

0: Halkbank'ın katkılarıyla Ticaret Bakanlığı, yılın ilk yarısında ihracatın arttırılması ve yatırım ortamının güçlendirilmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında 57 ülkeyle 152 üst düzey temas gerçekleştirdi. Halkbank'ın katkılarıyla
1: Haberin Radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
5: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
6: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Bir reklam.
8: Garanti BBVA.
9: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
8: Garanti BBVA.
1: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Reklam.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
10: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir...

0: Bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
2: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
4: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
5: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Samsun, Çarşamba Terme yolunun 5 ve 6. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Gölbaşı, Kahramanmaraş yolunun 20 ve 25. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Güvenli yolculuklar dileriz.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
6: A Haber Radyo, haberin radyosu. Bursa 88.8, Balıkesir 106.8, Çanakkale 88.8, Edirne 104.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
7: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: Alabora olan jet ski, ikisi çocuk, üç kişiye mezar olmuştu. Facianın ardından olayın seyrini değiştirebilecek iddialar gündeme geldi.
9: Benim çocuklarım nerede?
10: Ne diyorsun ya, senin çocukların mı var?
9: Yok mu?
10: Yok senin çocukların falan.
8: Acı olay 15 Temmuz'da Muğla'nın Bodrum ilçesi Akyarlar açıklarında yaşandı. 4 kişinin bulunduğu jet ski'nin alabora olması sonucu anne kurtulurken eşi ve iki küçük çocuğu hayatını kaybetti. Facianın ardından Eskişehir'de yaşayan Veli Koltuk ortaya çıktı. Hayatını kaybeden 7 yaşındaki Melek ve 4 yaşındaki Meral'in öz babası olduğunu iddia eden Koltuk, yıllardır çocuklarını göremediğini söyledi.
9: Ben onu 4 senedir ayrı yaşıyorum abi. Şimdi benden resmi nikah işledi, vermedi. Beni çocuklarına uzak tuttu. Gerçek babası benim, Veli Koltuk.
11: Resmiyetteki babası kim?
10: Tamam sensin ama sen bakmadın mı çocuğa?
11: Sen bırakıp gitmedin mi? Çekip gitmedin mi?
8: Koltuk tatil iddiasının gerçeği yansıtmadığını, nikahlı eşinin çocuklarla ve bir erkekle beraber yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalıştığını iddia etti.
9: O yanında götürmüş 4 kişi, 2 çocuk ayrı suya bindirir mi abi ya, Jessica'ya bindirir mi ya? Yazık günah ya. Sevgilisi abi ya, kaçakçısıymış bir de ya. O gece saat 12'de çıkıyor bunlar. Ondan sonra kaza yapıyorlar, saat 5.30 gibi Yunanistan adasında kızımı buluyorlar. Haberlerde tatil diyor ama Yunanistan'a kaçıyor. Jandarma bunu bana bu şekilde ifadesinde yazıyor. Tatil yapıyor diye yalan konu, ifadesi de yalan. Bir de ondan sonra sevgilisi vardı, çocuklarım babam diye asıl babası ben oluyordum.
8: Veli Koltuk'un en büyük isteği ise çocuklarının cenazesini teslim alarak memleketinde toprağa verebilmek.
9: Biri 7 yaşında, biri 4 yaşında. Birisi Melek Koltuk, birisi de Meral Koltuk. Şu an Yunanistan'da cesedi. Tamam babalık yapamadım ama evlatlarımı acıdım, ben mezarını aldım, gömmek istiyorum.
8: Jet ski faciasına ilişkin adli ve idari soruşturma devam ediyor.

0: Ajans A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında devam ediyor. Ankara Temelli'de eğitim helikopteri düştü. Helikopterin pilotu hayatını kaybetti. Düşen helikopter vinçle kaldırılıyor. A Haber olay yerinde. Oğuzhan Gültekin'e dönüyoruz.
1: Evet, Sincan Temelli bölgesinde kaza kırıma uğrayan helikopter tabii ki şu anda ekiplerin çalışmasıyla birlikte arkamda görmüş olduğunuz gibi vince bağlanarak enkaz alanından kaldırılacak. Ben hemen kenara çekiliyorum. Kameraman arkadaşım sizlere detayları gösterirken ben de olaya ilişkin bilgiler aktarmaya çalışacağım. Özellikle Ankara'nın Sincan ilçesi Temelli mevkiinde eğitim

0: Helikopteri görmüş olduğunuz bu tarlaya düştü. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İlk gelen bilgiler doğrultusunda tabii ki özellikle iki pilotun yaralı olduğuydu. Hemen ambulansla gelen ekipler pilotlara bölgede ilk müdahaleyi yaptıktan sonra pilotlardan bir tanesi ambulansla, bir tanesi de ambulans uçak helikopterle hastaneye sevk edilmişti. Hastaneye sevk edilen pilotlardan bir tanesinin geçtiğimiz saatler içerisinde hayatını kaybettiği bilgisi Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından doğrulanmış oldu. Özellikle R-44 isimli helikopterin sivil havacılıkta oldukça yaygın olarak kullanıldığını söyleyebiliriz. Bu görmüş olduğunuz helikopterde tabii ki bir eğitim uçuşu faaliyeti esnasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kaza kırma uğramış durumda. Tabii ki helikopterin aslında bütünlüğü bozulmamış görünüyor. Özellikle bunun düşme değil de sert bir iniş olduğunu söylemekte fayda var. Bu sert iniş esnasında da iki pilotun yaralı olarak hastaneye sevk edildiği, birinin de hayatını hastanede kaybettiğini tekrar aktarmış olalım. Tabii ki kazaya ilişkin özellikle ekipler hummalı bir çalışma yürüttüler. Titiz bir çalışmayla kazaya neden olan sebeplerin araştırıldığını söyleyebiliriz. Özellikle eğitim helikopterinin düşme nedeninin henüz açıklanmadığını söyledik. Kazaya teknik arıza mı, pilotaj hatası mı ya da hava koşullarının etkisinin olup olmadığı da yapılan çalışmalar sonrasında hazırlanacak raporla da ortaya çıkmış olacak. Konuya ilişkin aslında ilk açıklama Ankara Valiliğinden gelmişti. Valilik özellikle bugün saat 10.02'de Sincan ilimize bağlı Temelli Mahallesi sınırları için R-44 eğitim helikopterinin düştüğü bilgisi alınmıştır demişti. İlk belirlemelere göre helikopterde bulunan iki personelin kazadan yaralı olarak kurtarıldığı, yaralıların olay yerinde ilk müdahaleden sonra ambulansla ve ambulans helikopterle hastaneye sevk edildikleri Ankara Valiliği tarafından paylaşılmıştı. Ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek olaya ilişkin bir paylaşım yaptı. Kendisi de Ankara'nın Sincan ilçesinde eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde bulunan pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal'ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim dedi. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyorum ifadelerini kullandı. Tabii ki yaralanan hava kuvvetleri personeli binbaşı Bilgihan Kurtoğlu'na da acil şifalar temenni ediyorum dedi. Görmüş olduğunuz gibi aslında yapılan detaylı çalışmaların ardından helikopter enkazı şu anda hali hazırda vince bağlanmış durumda. Yapılacak son kontrollerin ardından da enkaz alandan artık kaldırılacak ve tabii ki daha detaylı inceleme için sevk edilecek diyelim. Sözü bir kez daha Sincan Temelli bölgesinden sizlere bırakalım.
1: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu'nu ziyareti sona erdi. A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağoğlu aktaracak.
2: Evet, Numan Kurtulmuş ziyaretlerini bugün İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu ile devam etti. Yaklaşık 45 dakika süren bir görüşme yapıldı ve bu görüşmeden sonra Numan Kurtulmuş bir açıklama yapmadı. Ancak Musavat Dervişoğlu az önce bir açıklamalarda bulundu. Sürece karşı olduklarını tekrarladı Musavat Dervişoğlu. Muhalif olduklarını ifade etti ve yasanın içeriğinin, yasanın örgütün isteğiyle hazırlandığı yönünde iddialarda bulundu ve içeriği ne olursa olsun buna karşı olduklarını ifade etti. Bu sürece Musavat Dervişoğlu. Bu görüşmeden sonra AK Parti grubu gelecek Numan Kurtulmuş'a. Meclisteki makamında bu görüşme gerçekleşecek Numan Kurtulmuş'un. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkan Vekilleri AK Parti'nin bu görüşmede yer alacaklar. Sonrasındaysa saatler 16'yı gösterdiğinde ise Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş açıklamalarda bulunacak. Hem temaslarına ilişkin görüşlerini ortaya koyacak, temaslarını anlatacak, hem de bu yasa teklifi ne zaman meclisin gündemine gelecek, ne şekilde gelecek, işte bu konuda bilgi verecek, kamuoyuna açıklamalarda bulunacak Numan Kurtulmuş. Bir anlamda önemli bir terörsüz Türkiye hedefinde önemli bir basın toplantısı olacak. Bu da yasal sürecin nasıl işleyeceğine, takvimine ilişkin. Biz de buradaki gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Can Okanar.
1: Özgür Özel bu sabah MYK'yı topladı. Özel ve birçok milletvekili CHP'den ayrıldı.

0: veriliyor. Diğer yandan Kemal Kılıçdaroğlu da bugün MYK'yı toplayacak. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş notlarıyla bizi bekliyor.
1: Can Okunar, muhalefet cephesinde de baş döndürücü bir hareketlik var. Önümüzdeki dakikalarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu A takımını toplayacak. Saatler 11'i gösterdiğinde de Özgür Özel kendi MYK'sını ve parti meclisini topladı. Yeni partiye dair yol haritası o toplantılarda masaya yatırılıyor. Tabii Özgür Özel ne zaman partiyi kuracak? Buna dair henüz net bir takvim olmamakla birlikte kulislerde bu cuma veya önümüzdeki hafta pazartesi günü yeni partinin kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na verileceği ifade ediliyor. Geride bıraktığımız dakikalarda da buna dair CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir'in bir açıklaması oldu. Kısa süre içinde Özgür Özel'in kurulacak olan yeni partinin genel başkanı Özgür Özel olacak dedi. Yani kısa süreden kastı artık önümüzdeki günler, bu hafta içinde veya önümüzdeki haftanın başında dediğimiz gibi dilekçe artık İçişleri Bakanlığı'na verilecek. Tabii kaç milletvekili Özgür Özel'le birlikte hareket edecek? Dünkü grup toplantısına 85 milletvekili katılmıştı. Yine Özgür Özel'e yakın kaynaklar en az 80 civarında milletvekilinin yeni partinin kurucular kurulu üyeleri arasında olacağını ifade etti. Ve aynı zamanda bu milletvekili kurulacak olan yeni partinin parti meclisinde de görev almaları bekleniyor. Ve tabii ki Özgür Özel illerde örgütlenme çalışmalarını da başlattı. Bugün yine toplantı var. MYK toplantısı ve parti meclis toplantısı. Dün de il başkanlarıyla bir araya gelmişti. Partinin örgütlenmesi noktasında da teknik detaylarda işte bu toplantılarda değerlendiriliyor. Kemal Kılıçdaroğlu ise önümüzdeki dakikalarda MYK'ya başkanlık edecek. MYK'nın gündeminde ihraçlar var. Kemal Kılıçdaroğlu göreve döndükten sonra 51 il başkanı görevden alınmıştı. Bu görevden alınan il başkanlarından 17'si ise kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Bugünkü MYK toplantısında yeni görevden almalar olacak. Görevden alınan bazı il başkanlarının yerine yeni il başkanları atanacak. Bazı il başkanları ise yine bugünkü MYK'da kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilecek. Müslüm Sarı da saatler 17'yi gösterdiğinde tüm bu başlıklara dair daha kapsamlı açıklama yapacak. Tabii ki Özgür Özel'in kuracağı yeni partide Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde dün milletvekilleriyle burada Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geldi. O toplantı özellikle Özgür Özel'in dünkü grup toplantısına yaptığı açıklamaya dair bir tepkisi oldu. Özgür Özel 3 günlük dünyada şerefini değil koltuğunu düşünenler varsın geride kalsın demişti. Kemal Kılıçdaroğlu bu sözlere tepki gösterdi. Milletvekilleriyle yaptığı görüşmede şu cümleleri kurdu. Ayrılanlara yönelik hiçbir olumsuz açıklama yapmayacağız. Onlar zamanında yol arkadaşımızdı. Hiçbir milletvekilini yol arkadaşımızı şerefsiz gibi ithamları altında bırakmayacağız dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Bugünkü MYK toplantısında da Özgür Özel'in grup toplantısında yaptığı açıklama ve yeni partiye dair değerlendirmelerde MYK'nın gündeminde olacak. Müslüm Sarı da 17'de tüm bu konulara ilişkin açıklama yapacak. Takip ediyor olacağız biz de.
0: İstanbul'da 7 CHP ilçe başkanı görevden alındı. İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin görevden almalara gerekçe olarak ilçe başkanlarının Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin oluşumu içinde bulunmalarını gösterdi.
2: Özgür Özel'in yeni parti hazırlığı CHP İstanbul'da görevden almaları beraberinde getirdi. Açıklama İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'den geldi. Tekin sosyal medya hesabından Başakşehir, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Kadıköy, Pendik, Silivri ve Esenyurt ilçe başkanlarıyla yönetimlerinin görevden alındığını duyurdu. Görevlerine son verilen ilçe başkanları tedbirli olarak disiplin kuruluna da sevk edildi. Tekin, Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsil eden herkes öncelikle tüzüğüne, örgüt disiplinine ve siyasi ahlakına bağlı kalmak zorundadır. İlçe başkanı sıfatını taşıyan kişilerin görevlerini sürdürürken başka bir siyasi oluşumun hazırlıkları içerisinde yer almaları asla kabul edilemez ifadesini kullandı. Gürsel Tekin açıklamasına Cumhuriyet Halk Partisi hiç kimsenin kişisel siyasi hesabının aracı değildir. Partimizin kurumsal kimliği, disiplini ve gelenekleri her türlü kişisel tasarrufun üzerindedir. Bu konuda en küçük bir tavize dahi yer yoktur notunu da ekledi.

0: Eskişehir'deki TUSAŞ motor sanayi tesislerinde yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, can kaybı yaşanmaması en büyük tesirliğimiz dedi.
1: Türk savunmasının öncü kuruluşlarından TUSAŞ Motor Sanayi'nin Eskişehir tesislerinde yangın çıktı. İmalat bölümünden yükselen alevlerin fark edilmesiyle alarm durumuna geçildi. Yangına ilk müdahaleyi tesisteki itfaiye ekibi yaptı.
2: TUSAŞ Savunma Sanayi'nin Eskişehir'deki fabrikasındaki çıkan yangına ekipler müdahale ettiler. O müdahale hem havadan hem de karadan oldu.
1: Söndürme çalışmaları saatler sürdü. Sevindirici haber Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'den geldi. Görgün, Eskişehir'deki TEİ yerleşkemizde meydana gelen yangın ilgili ekiplerimizin özverili çalışmaları sonucunda kontrol altına alınmıştır. En büyük tesellimiz herhangi bir can kaybının yaşanmamış olmasıdır. Soğutma çalışmalarıyla olayın nedenine ilişkin teknik incelemeler ilgili birimler tarafından sürdürülmektedir ifadelerini kullandı. Geçmiş olsun dileğinde de bulunan Görgün, yangına müdahale eden söndürme ekiplerine de teşekkür etti.
0: Kocaeli'nde geçen yıl bir kozmetik fabrikasında çıkan yangında ikisi çocuk yaşta 7 kadın işçi hayatını kaybetmişti. Kaçak binada kurulan fabrikaya çalışma izni verdikleri tespit edilen 7 kamu görevlisi hakkında iddianame hazırlandı. Aralarında Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz'in de bulunduğu sanıkların her biri için 22'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame ana davanın dosyasına konulacak.
3: Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde ikisi 18 yaşından küçük kız, 5'i kadın, 7 işçinin hayatını kaybettiği kozmetik fabrikası yangınında adli süreç derinleşiyor. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz, eski İmar ve Şehircilik Müdürü Hüseyin Öztürk, Yapı Kontrol Müdürü Muammer Telli'nin de aralarında bulunduğu 7 kamu görevlisi hakkında soruşturma başlattı. Kamu görevlileri, ruhsatı bulunmayan kaçak statüsündeki bir binada kurulan kozmetik fabrikasına çalışma ruhsatı vermekle suçlanıyor. 7 kamu görevlisi hakkında bilinçli taksirli ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan hazırlanan iddianamede her biri için 22'şer yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame ana davayla birleştirilmek üzere Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Bu arada fabrika sahip ve yöneticilerinden oluşan 5'i tutuklu, 1'i firari 16 sanığın müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Yangında hayatını kaybedenlerin aileleri sorumluların en ağır cezayı almasını istiyor.
0: İstanbul Silivri'de bir fabrikaya patlayıcı atmak isteyen saldırgan kendi tuzağına düştü. Patlayıcı madde elinde infilak etti, parmakları koptu. 17 yaşındaki saldırgan tedavi için gittiği hastanede yakalandı.
1: Fabrikaya atacaktı, elinde patladı. Parmakları kopan saldırgan hastanede yakalandı. Görüntüler İstanbul Silivri'den. Motosikletli bir saldırgan henüz belirlenemeyen bir sebeple Ortaköy Sanayi Bölgesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasına patlayıcı atacaktı. Ancak kendi tuzağına düştü. Patlayıcı elinde infilak etti, parmakları koptu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kendi imkanlarıyla Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne giden saldırgan, ilk müdahalenin ardından ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Doktorlara nasıl yaralandığını anlatan 17 yaşındaki saldırgan, hastanede görevli polisler tarafından gözaltına alındı.
0: Antalya ve Muğla'da orman yangınları çıktı. Ekipler yangınlara havadan ve karadan müdahale ediyor. Antalya'nın Kepez ilçesinde orman yangını başladı. Alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü.

0: İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Muğla'nın Fethiye ilçesinde de orman yangını çıktı. Gökçe Ovacık Mahallesi'ndeki yangın büyüyerek etrafa yayıldı. Bölgeye sevk edilen ekipler alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için çalışma yürütüyor. İstanbul Beylikdüzü'nde bir sürücü sol şeritten sağ şeride geçmek için yolda durunca arkasındaki taksi korna çaldı. Tepki gösterilmesine sinirlenen sürücü taksiciyi takip ederek önünü kesti. Tehditler savuran adam taksiyi yumruklarken yaşanan o anlarda kameraya yansıdı.
1: Ya işine getiriyor.
2: Söyle şimdi.
1: Ya dedi sağdı.
3: Şerit değiştirirken yolda durdu. Taksici tepki gösterince aracına saldırdı.
1: Ne yapıyorsun? Sağa dön gel. En son şeritte ne yapıyorsun? En son şerit burası.
3: İstanbul Beylikdüzü'nde bir sürücü sol şeritten sağ şeride geçmek için yolda durunca arkasındaki taksi korna çaldı.
1: Bak en son şeritte.
2: Nereden dönüyorum bak.
1: Ya neyi verdin be? En son şerit.
2: Ulan dönüyorum işte.
1: Sağlayacaksın kendini o zamana kadar.
3: Tepki gösterilmesine sinirlenen sürücü taksiciyi takip ederek önünü kesti.
1: Ya işine git yürü. Ya işine git yürü.
3: Tehditler savuran adam taksiyi yumruklarken yaşanan o anlar kameraya yansıdı.
1: Ya işine git yürü.
2: Söylesene şimdi.
1: Ya dedim sen.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kirazlı Halkalı metro hattını kaderine terk etti. 8 yıldır bitmeyen inşaat nedeniyle bölgede oluşan toz duman vatandaşın çilesi oldu.
4: Bu CHP'ye geçti. CHP'den sonra bu inşaat durdu. Arabalarımız berbat, dükkanımız berbat.
5: Herhalde bir 5 yıl daha devam edecek, bu toz toprağı yutacağız.
3: Kirazlı Halkalı metro hattı inşaatı 8 yılda tamamlanamadı. Toz toprak nedeniyle vatandaş mağdur oldu.
4: Vergimizi ödeyemiyoruz, sigortamızı ödeyemiyoruz. Biz ne yapacağız yani?
3: Reklam ve tanıtım bütçelerine büyük kaynaklar ayıran İstanbul Büyükşehir Belediyesi, M1B Kirazlı Halkalı metro hattında hiçbir adım atmadı.
4: Günde 2 tane kamyon toprak alıp götürüyor. Ondan sonra bir daha duruyor. Aylardır yatıyor oradaki vinçler. Yıllardır yatıyor, yıllardır. O vinçlerin kirası yok mu? Bu da kapanıyor. Yani biz ne yapacağız? Biz mağdur durumdayız. Yani büyüklerimiz, hükümetimiz bize bir el atsın yani.
3: Yıllardır bitmeyen şantiye ve kapatılan yollar nedeniyle esnaf iş yapamaz hale geldi.
5: Tabii ki etkiliyor. Mesela karşı şerit yol kapandı. Yani müşteri araba park edecek yeri yok. Tabii ki işlerimiz etkileniyor. Etkilenmez olur mu?
6: Evet.
5: Yani neticede ben bir adrese dayalı işte bir işim oluyor ama para kendine iş yapan esnaflar burada iş yapamıyor.
3: Metro inşaatının ne zaman tamamlanacağıysa merak konusu.
0: Türkiye'yi yasa boğan Narin Güran cinayeti davasında sıcak bir gelişme yaşandı. Cinayete yardım etmekten 17 yıl hapis cezası alan Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ve kardeşi hakkındaki iddianame kabul edildi. Karar duruşması günü adliye arkasında araçlarında iki ruhsatsız tabanca ile yakalanan oğul İbrahim ve amca Mehmet Bahtiyar için 3'er yıla kadar hapis istendi. İddianamenin ayrıntıları geliyor.
7: Cinayeti davasında sanıklar hak ettikleri cezayı aldı ancak sular bir türlü durulmadı. Sanık Nevzat Bahtiyar'ın 17 yıl hapis cezasına çarptırıldığı duruşma günü adli arkasında şüphe üzerine durdurulan araçta iki ruhsatsız tabanca ile geçirilmişti. O araçta yakalanan ardından da tutuklanan Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ve kardeşi hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Oğul İbrahim Bahtiyar ve amca Mehmet Bahtiyar için 3'er yıla kadar hapis istendi. İbrahim Bahtiyar ifadesinde Nari'nin ailesi tarafından sürekli ölümle tehdit edildiklerini ve silahları korunmak amacıyla internetten aldığını öne sürdü. Savcılık silahtan haberim yoktu diyen amca Mehmet Bahtiyar'ın beyanını ise suçtan kurtulmaya yönelik buldu. Silahların araçta göze görünür yerde olduğu ve şüphelilerin telaşlı hareketler sergilediği de iddianamede yer

0: aldı. İsimleri silahlı suçlara karışan iki sanık, ruhsatsız silah ve mermi taşımak suçundan hakim karşısına çıkacak.
1: Mersin'in Tarsus ilçesinde 24 yıl önce 16 yaşındayken evde ayrılan Döndü Karaçoban'dan bir daha haber alınamadı. Yıllardır belirsizlik içinde yaşayan ailesi faili meçhul dosyalarının yeniden değerlendirmesiyle birlikte umutlandı. Yakınları dosyanın yeniden açılarak Karaçoban'ın akıbetinin aydınlatılmasını istiyor.
2: ...24 yıl önce, daha 16 yaşındaydı. Evinden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. O günden sonra Döndü Karaçoban'dan bir daha haber alınamadı.
3: Fazla durmadık burada. Bir ay kadar durduk, çocuk kayboldu.
2: Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan Karaçoban için kayıp başvurusu yapıldı. Arama çalışmaları başlatıldı. Ancak herhangi bir ize ulaşılamadı. Yıllar sonra faili meçhul dosyalarının yeniden ele alınması aileyi de yeniden umutlandırdı.
3: Adalet Bakanımızdan umutluyuz.
2: Aile tek beklentilerinin Döndü Karaçoban'ın akıbetinin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması olduğunu söylüyor.
1: Sırada yurttan haber turu var.
4: Tokat attı, başına vurdu. O anların ortaya çıkmasıyla rehabilitasyon merkezindeki dayakçı öğretmen İstanbul'da gözaltına alındı.
5: Bak şurada sallanıyor, düşecek.
4: Antalya'da 5 katlı binanın terasında yangın çıktı. Evin kapısını alevler sarınca içerideki iki genç son çare terastan sarktı. İkili uzun süre alt kattaki evin pencere kısmındaki betona basarak kurtulmayı bekledi.
6: Hadi ya, boğulacak adamlar.
4: İtfaiye merdivenle iki genci son saniyede kurtarırken alevler bir anda parladı. Ehliyeti yoktu. Polisi görünce sokağa girip kaçmaya çalıştı. Ama hesaplamadığı bir şey vardı. O da drone kamerasının kayıtlı olduğuydu. Kırıkkale'de yakalanan ehliyetsiz sürücüye ve araç sahibine ceza yazıldı.
7: Hiç gitmediğim Siirt'ten 10 bin lira ceza almışım.
4: İzmir'den dışarı çıkarmadığı aracına hayatında hiç gitmediği Siirt'ten ceza yazıldı. Büyük şaşkınlık yaşayan mobilya ustası, plaka benzerliği nedeniyle yapılan yanlışın bir an önce düzeltilmesini istiyor.
8: Ceza yemişiz, görüntüsü mevcut diye yazıyor.
9: Mısınız? Kafam kadar.
10: Nasıl çağıracağız?
11: Ki dokunsan gidecek zaten.
10: Tamam, gel dokun.
4: İstanbul'da paniğe neden olan iri çekirgeler bu kez Eskişehir'de görüldü. Ev sahibinin korkusu kameraya böyle yansıdı. Çekirge yakalama operasyonu dakikalarca sürdü. Sonunda yakalanan çekirge kavanoza konuldu.
11: Ama kurayım diye deme bak.
10: Yeni imgilayamamız ya ben.
12: Kıcım bayağı böyle.
4: Ankara'da yaşayan iş adamı eşiyle birlikte hava taksiye bindi, Gümüşhane'deki köyüne uçtu. 2 saat 45 dakika süren uçuşun ardından tarlaya inen iş adamı alkışlarla karşılandı.
1: ABD Başkanı Donald Trump'la Lübnan Cumhurbaşkanı Yosef Aoun Beyaz Saray'da kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trump, Aoun'u ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek Lübnan'a çok yardımcı olacağız dedi. Trump İran konusuna da değindi.
13: Lübnan'la ilişkilerimiz çok iyi. Lübnan'a çok yardım edeceğiz. Bu ülke 10 yıllardır ağır darbeler alıyor. Lübnan'a hak ettiği saygıyla davranılmasını sağlayacağım. İran görüşmek istiyor ancak bizim buna şu anda hiçbir ilgimiz yok. Onlar hazır olana kadar İran'la görüşmeye hiç niyetim yok. Eğer Cumhurbaşkanı Joseph Aoun isterse Hizbullah ile de görüşebilirim.
1: İsrail Lübnan'dan çekilmeye başladı ama İsrail askerleri çekilirken yıkmayı ihmal etmiyor. Anadolu Ajansı Orta Doğu Haberler Müdürü Turgut Alp Boyraz, Ürdün'den son gelişmelerle

0: Karşımızda hoş geldin Turgut Alp.
1: Merhabalar, iyi yayınlar. Lübnan'ın güneyinde belirlenen 3 pilot noktadan İsrail ordusu çekildi kısmen. Bunlardan bir tanesine bugün Lübnan Başbakanı Selim Nawaf gitti ve oraya bir Lübnan bayrağı dikti. Bu sembolik açıdan önemliydi. Aslında Lübnan'da hem uluslararası toplumdan hem de kendi tabanından baskı altında. Neden? Uluslararası toplum diyor ki Lübnan ordusu olarak sen buraya gel, İsrail'in çekildiği yerlerin kontrolünü sağla, Hizbullah buraya girmesin. Özellikle ABD'nin bu yönde yoğun baskısı var Lübnan'a. Lübnan içerisinde de yine kendisi baskı altında, o bölgelere gidip İsrail'in yıkım yaptığı yerleri onarması yönünde. Ancak izleyicilere şunu hatırlatalım. Beyaz Saray'da sizin haberde verdiğiniz o Cumhurbaşkanı, Lübnan Cumhurbaşkanı ve ABD Başkanı Trump'ın buluşmasındaki olumlu havaya rağmen sahadaki durum o kadar kolay gözükmüyor. Son derece karışık. Birincisi, bir zaman çizelgesi yok. İsrail ne zaman nerelerden çekilecek? İkincisi, bu hızla çekilmeye devam ederse yıllar sürebilir. Üçüncüsü, Lübnan hükümeti buralarda kontrolü sağlayabilecek mi? Hizbullah'ın silahsızlandırma meselesinde de bunu kim kontrol edecek? Yani İsrail kolaylıkla şunu diyebilir ki hayır, bunlar silahsızlanmıyor, ben buralarda işgal etmeye devam ediyorum diyebilir. Zamana yayabilir. Hizbullah da çıkıp şunu diyebilir: İsrail işgalden vazgeçmiyor, dolayısıyla ben de silahımı bırakmam. Ben silahımı bırakırsam Lübnan'ı İsrail'e teslim etmiş oluruz diyebilir. Onun böyle bir sıkıntı var. Ancak şu an için sahadaki durum böyle. Sen aktardın, güneyde İsrail askerleri Lübnan'ın güneyini yaklaşık %6'sı kadar bir toprağı işgal ediyor. Buraları yakıp yıkmış durumdalar. Özellikle Bintil, Cibeil, Hiyam gibi köylerde evlerin tamamını neredeyse yıkmış durumdalar. Buralarda yaşayanların ekseriyeti Şii veya Hristiyan. Özellikle Şii nüfus, Şii Müslüman nüfus Hizbullah'ı güçlü bir şekilde destekliyor. Evlerinin yıkılmasına rağmen tekrar bu topraklara geleceklerini söylüyorlar. Lübnan cephesinde bu durum devam ederken bununla tam da ilişkili olan, bu savaşı aslında ikinci kez başlatan İran-Amerika arasındaki gerilim de şiddetle devam ediyor. İran gece boyunca ABD'nin saldırıları altındaydı. Kuzeydeki Tebriz'den güneydeki Hürmüz Boğazı çevresindeki liman ve kentlere kadar birçok yer Amerika Birleşik Devletleri ordusu tarafından bombalandı. Tahran'da hava savunma sistemleri devreye girdi gece. İkinci kez oluyor bu son çatışmaların başlamasından bu yana Tahran'da hava savunma sistemlerinin devreye girmesi, ancak şehirde herhangi bir patlama açıklanmadı. İran'da bütün bunlara karşılık bölge ülkelerini hedef almaya devam ediyor. İran şunu diyor: bölge ülkelerindeki Amerikan üslerini hedef alıyorum diyor. Benim şu an bulunduğum Ürdün'e birkaç saat önce 6 İHA ile saldırı düzenledi İran. Ürdün ordusu bunlardan 4'ünü havada imha ettiklerini, ikisinin de boş alanlara düştüğünü söyledi. Can kaybı, mal kaybı olmadığını açıkladı. Yine aynı şekilde Bahreyn ve Kuveyt'te hedef alınan ülkeler arasındaydı İran'ın misillemelerinde. Özellikle Kuveyt'te su arıtma tesisi ve bazı elektrik tesislerinin vurulduğu yönünde bilgiler geldi. Son cümle şunu söyleyeyim. Su arıtma tesisleri de son derece bölge için en az petrol kadar kritik. Çünkü Körfez ülkeleri, işte Kuveyt, Bahreyn vesaire, suyunun %90'ını denizden arıtarak içiyor. Buraların İran tarafından hedef alınması demek bölgedeki o sıradan insanların günlük yaşamını sürdürememesi anlamına da gelebilir. Bir yandan da Yemen'deki Husiler de Suudi Arabistan limanlarına blokaj uyguluyor, abluka uyguluyor. Yemen'deki Husiler kim? İran'ın desteklediği müttefikleri ve dolayısıyla Hürmüz limanındaki bu blokaja, petrol trafiğinde önündeki engele bir de Babil Mendeb eklenmiş gibi gözüküyor. Dünya piyasalarını tedirgin eden daha endişeli bir gelişme de bu oldu. Bazı Suudi Arabistan limanlarından yüklenen petrol gemilerinin geri dönmek zorunda kaldıkları yönünde haberler var. Gelişmeleri takip edip aktarmaya devam edeceğiz. Can, o kadar.
0: Fransa 15 yaş altı çocuklara sosyal medyayı yasakladı. A Haber muhabiri Ömer Aydın Fransa Strasbourg'dan karşımızda.
2: Çalıkanar, önce ilkokul ve ortaokullara telefon yasağı getirilmişti Fransa'da. Eylül'de itibaren de liselerde telefon kullanılamayacak, öğretmen ve öğrencilere böyle bir yasak getirildi. Okulda telefonun yeri yok şeklinde bir sloganla bu uygulama başlatıldı. Daha sonra da senin de söylediğin gibi Fransa Meclisi dün yapılan bir oylama sonrasında 15 yaş altı çocuklara sosyal medya yasağını getirdi. getirdi. Burada sosyal medya derken herkese açık paylaşımların

0: yapıldığı ve herkesin üye olabildiği her türlü sosyal medya ağından bahsediyoruz. Fransa Meclisi'nde, daha önce mecliste, sonra da Fransa Senatosu'nda bir oylama yapılmıştı ve yeni düzenlemelerle birlikte nihai karar dün milletvekillerinin yaptığı oylama sonrasında ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron çocuklara, 15 yaş altı çocuklara sosyal medya yasağını getiren ilk Avrupa ülkesi olarak Fransa'yı ve milletvekillerini bu kararlarından dolayı da tebrik ettiğini ifade etti. Sosyal medya çocuklara, 15 yaş altı çocuklara sosyal medya yasağı kararıyla çocukları korumayı hedeflediklerini ifade etti. Daha sonra da Fransa'yı birçok ülkenin takip edeceğini söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'da bu yasağın, 15 yaş altı çocuklara sosyal medya yasağının Eylül ayı, yani okulların açılmasıyla birlikte başlayacağı ifade ediliyor. Tabii Anayasa Mahkemesi'nin vereceği bir kararda söz konusu. Çok ince de bir ayrıntı var, onu da ifade etmek gerekiyor. Artık Fransa'da sosyal medya hesabı açmak için kimlik bilgilerinizi, kimliğinizi göstermek zorundasınız. Yani bu da şu anlama geliyor: artık sosyal medyada anonim hesaplar tarihe karışıyor diyebileceğiz. Çünkü Fransa'da bir hesap açmak için kimlik bilgilerinizi devlete, yetkililere teslim etmiş olacaksınız diyelim ve sözü merkeze bırakalım.
1: Pakistan ve Afganistan'da etkili olan şiddetli yağışlar sel felaketine döndü. Taşan nehirler ve ani su baskınları nedeniyle yerleşim yerleri su altında kaldı. Her iki ülkede can kayıpları artarken yüzlerce kişi afetten etkilendi. Ekipler kayıplara ulaşmak için zamanla yarışıyor.
2: Yollar nehre döndü, evleri su bastı. Asya'da etkili olan şiddetli yağışlar Pakistan ve Afganistan'da hayatı felç etti. İlk durak Pakistan. Muson yağışlarının etkisini artırmasıyla sokaklar göle döndü. Evler ve yollar su altında kaldı. Kiber Paktunkva eyaletinde ev çökmeleri ve ani sel nedeniyle aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişi yaşamını yitirdi. 18 kişi yaralandı. Ülke genelinde ise geçtiğimiz aydan bu yana muson yağışlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e yükseldi. Felaketin bir diğer adresi de Afganistan'dı. Nuristan vilayetinde şiddetli yağışların tetiklediği sel yerleşim yerlerini yerle bir etti. En az 20 kişi hayatını kaybetti, 80 kişi yaralandı. Yüzden fazla kişidense hala haber alınamıyor. Ekipler afet bölgelerinde arama kurtarma çalışmalarını sürdürürken yetkililer yağışların devam edebileceği uyarısında bulundu.
1: Türkiye'de yılın ilk yarısında yaklaşık 7 milyon 900 bin araç muayeneden geçirildi. Kontrollerde araçların 1 milyon 600 bini ağır kusurlu, 71 binden fazlası ise emniyetsiz bulundu.
3: Güvenli yol için güvenli araç, güvenli araç içinde muayene şart.
4: Trafik kazaları, ölümlü, yaralanmalı kazalarda taşıt kusuru %1'in altındadır. Aslında çok önemli bir detaydır araçların teknik bakımının yapılması. Fakat %90 oranında sürücü kaynaklı kazalar olmaktadır.
5: Bakanlık muayene raporlarını yayınladı ve ortaya oldukça ilginç rakamlar çıktı. Öyle ki yılın ilk 6 ayında muayeneye giren yaklaşık 8 milyon araçtan sadece 400 bine yakın olan araç kusursuz şekilde muayenelerden geçti. 1.6 milyon araçsa ağır kusurlu halde.
4: %20 oranındaki bu oran çok yüksek. Araç ağır kusurlu tespit edildi. Diğerleri hafif kusurlu ve kusursuz olarak ilan edildi. Ağır kusurlar nelerdir? Teknik bakımları eksik olan, fren balataları eksik, aydınlatma problemi yaşayan veya güvenlik açısından pek çok problemi olan araçlar
3: Muayeneden geçemeyen araçlarda fren sistemleri, emniyet kemerleri, geri vites lambası, ön fren hortumları, yakıt sistemleri ile yolcu araçlarının koltukları ön plana çıktı.
4: Bireysel araçlarda 2 yılda bir, ticari araçlarda ise her sene araç muayenesi yapılıyor.

0: kullanılmaktadır ve toplu taşımalarda araç muayene harici olsa bile düzenli olarak bakım onarımlarının yapılması gerekmektedir. Yani kilometresi yüksek olan, bu vatandaşlarımızı bir yerden bir yere ulaştıran, bu bir şehir arası yolcu otobüsü de olabilir, şehir içi toplu taşıma da olabilir. Bunların araç muayenesi haricinde bakımlarının her ay düzenli yapılması gerekmektedir.
1: İkinci el elektronik cihaz satışlarında önce tüm veriler sıfırlanıyor. Cihaz fabrika ayarlarına döndürülüyor ancak bu önlem yeterli değil. Çünkü cihazdaki tüm veriler geri getirilebiliyor. Uzmanlar elektronik cihazlarını satacak kişileri uyardı.
2: Elektronik cihazlarınızı satıyor musunuz?
3: Satmayın.
2: Neden mi?
3: O bilgisayarda, o cep telefonunda, o hard diskte bulunan resimler, videolar, banka hesap bilgileri, PDF'ler geri getirilebilir.
2: Evet, yanlış duymadınız. Siz cihazınızı satarken tüm belge ve bilgilerinizi silseniz bile hepsi bir yazılımla cihaza geri alınabiliyor.
3: Satın alan o üçüncü şahıs biraz da teknolojiye meraklıysa sizin eski fotoğraflarınıza, eski resimlerinize, eski videolarınıza, eski yazışmalarınıza, eski şifrelerinizi ele geçirebilir. Bunu ifşa edebilir, sizi taciz edebilir, sizin o şifrelerinizi kullanarak hesaplarınızı hackleyebilir.
4: Fotoğraflar, mesajlar, banka uygulamaları, cihazlarınızı satmadan önce atlayacağınız tek bir adım bile verilerinizi riske atabilir.
3: Veriyi kurtaran kişi girebilir, bir suç işleyebilir, orada araştırma yapabilir ve sonra ne yazık ki kullanıcı adı ve şifre sizin olduğunuzdan dolayı bir suçlamayla, bir soruşturmayla da karşı karşıya kalabilirsiniz. Farkında olmak lazım. Bilgi güvenliğinin herkes farkında olması lazım. Ben bireyim, benim telefonumda zaten bir şey yok. Ne olacak ki dediğiniz bir fotoğraf, hiç ummadığınız çok farklı bir yerde o videolar, o resimler ya da o bilgiler yayınlanabilir.
4: Bu riskin önüne geçmek için neler yapılmalı?
3: Ticaret Bakanlığı'nın yetkilendirilmiş ikinci el telefon satışı yapabilecek kuruluşlar var. Bunlara satabilirsiniz.
1: Havaların ısınmasıyla birlikte İstanbul'un barajlarında doluluk oranları düşmeye başladı. İstanbul'un ne kadar suyu kaldığına bakacağız. Son veriler geliyor.

0: Artan su tüketimi ve aşırı sıcaklarla birlikte barajlardaki doluluk oranı düşüyor. İstanbul'un su kaynakları alarm veriyor.
1: 2025 yılının Kasım ayında barajlardaki doluluk oranı %18'lere kadar düşmüş. 2026 yılının Mart ayında bu doluluk oranları %60 seviyelerine kadar yükselmişti. Devam eden süreçte Nisan ve Mayıs aylarında %70 barajında aşan doluluk oranı yaz aylarında tekrar düşüşe geçti. Ve bulunduğumuz gün itibariyle doluluk oranı %60'ın altına düşmüş halde ve bulunduğumuz baraj olan Ali Bey Barajı'ndaki doluluk oranı da %55 civarlarında seyrediyorken görmüş olduğunuz gibi kemere kadar suyun ulaşmadığını çok net bir şekilde görebiliyoruz.
0: En yüksek doluluk oranı %87 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. En düşükse %28 de Pabuçdere Barajı. Uzmanlar bilinçsiz su kullanımına dikkat çekerek tasarruf edilmesi konusunda uyarıyor.
2: Su tasarrufuyla ilgili tedbirli olmamız gerekiyor. Suyu öyle bol keseden harcamamamız gerekiyor. Bir risk şu an yakın planda gözükmüyor ama tabii ki uzun vade, uzun yıllar tahminleri ülkemiz için büyük bir kuraklık problemi söz konusu olacak gözüküyor.
0: İstanbul'da barajların doluluk oranları ise şöyle sıralanıyor. Elmalı %87, Ömerli %81, Darlık %75, Ali Bey %55, Terkos %47, Büyükçekmece %41, Sazlıdere %34, Kazandere %32, Israncalar %30, Pabuçdere %28.
3: Çorum'da klasik otomobiller sahneye çıktı. A Haber muhabiri Murat Onur aktaracak.
4: Evet Can Okunar, Çorum

0: diye geçiyor. Motoru biraz büyük, 8.2 litre.
1: Şöyle bakalım mı motoruna da, hemen sizi şöyle kapısını bile açmak aslında gerçekten size farklı bir hissiyat veriyor. Kaç motor Fatih Bey bunlar?
0: 8.2 litre, 510 beygir.
1: Aslında geçmişin en çok kullanılan arabalarından.
0: Tabii 66'dan 73 yılına kadar Amerika'nın muscle car diye tabir ediliyor bunlar. Yani beygirler tavan yapmış o yıllarda Amerikanlarda. Onlardan bir tanesi de bu.
1: Peki, teşekkür ediyorum. Hemen diğer arabalara doğru geçeceğim. Şöyle yavaş yavaş ilerleyeceğim. Aslında yoğun bir şekilde ilgi var burada. Çorumlar, Çorum Saat Kulesi'nin tam etrafında nostaljik arabalar sergileniyor. Ve hepsine farklı bir ilgi var. Özellikle de küçük yaşta çocukların büyük yoğun ilgisi var. Bu araba nedir? Sarı olan.
0: Cadillac bu. 75 model Cadillac Coupe. Devil, Coupe Devil diye geçiyor. Senesinin çok kıymetli bir aracı ve lüks sınıftaki bir araç. 75 yılında. Her şeyi var. Kliması, koltukları, elektrikli, bir sürü sayamayacağımız özellikleri var.
1: Şimdi ben neyi de merak ediyorum aslında. Bu arabaların birçok parçası orijinal günümüze kadar gelmiş değil mi? Tamam.
0: Evet. Evet. Tabii ki. Restorasyonlarını da orijinal parçalarıyla yapıyoruz. Peki. Mesela bu 72 model tenteli, elektrikli tentesi var.
2: Açılıyor.
1: Evet. Üstü.
0: Evet.
1: İşte o tay geçmişte açılan o tenteli arabaları da burada görebiliriz. Gel şöyle Halil İbrahim, hemen misafirler var aslında, soralım. Onlara bir selam verelim.
3: Evet, merhabalar.
1: Nereden geliyoruz?
3: Kocaeli Başıskele'den geliyoruz. Buralıyız. Çorum Osmancıklıyız. Festival için geldik.
1: Arabaları gayet nasıl buldunuz?
3: Arabalar gayet güzel.
1: Peki.
3: Nostalji.
1: Teşekkür ederiz. Hemen son kez şu arabayı da soralım arkadaşımıza. Ne bunun özelliği?
4: Bunun özelliği zamanında 75'li yıllarda yaşanan petrol krizinden dolayı ufak, şehir içinde kolay hareket eden, küçük motorlu tasarlanmış, kıvrak bir araç. 1502 serisi olarak geçiyor. 75 beygir.
1: Peki. 4 ileri. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Evet, nostaljik arabalara yoğun bir ilgi var Çorum'da ve birbirinden ilginç eski arabalarda Çorum'da Hitit Festivali kapsamında sergileniyor diyelim. Sözü İstanbul'a sizlere bırakalım. Can Okanar.
5: Ankara 11 milyon 900 bin dekarlık ekili alanı ile Türkiye'nin en önemli tarım merkezlerinden biri. Ayaş'ın domatesinden Polatlı'nın coğrafi işaretli soğanına, Haybana'da ilk kez hasadı yapılan sarımsaktan buğday ve çeltiye kadar pek çok ürün başkentin bereketli topraklarında yetişiyor. Arkadaşımız Burcu Özüduru'nun hazırladığı, Uğur Koçağ'ın da görüntülediği Ankara'nın tarım reçetesi ekranlarınıza geliyor.

kurak bozkırın ortasında emekle yeşeren milyonlarca dekar tarım arazisi. Türkiye'nin en verimli tarım havzalarından biri Ankara. Ankara, Konya ve Şanlıurfa'nın ardından Türkiye'nin en büyük 3. ekilebilir tarım alanına sahip. Yaklaşık 11,9 milyon dekarlık ekili alanıyla başkent, yalnızca devletin değil, tarımın da başkenti. Toprağın hikayesini, tohumdan sofraya uzanan yolculuğu, A Haber ekranlarında Ankara'nın tarım reçetesiyle anlatıyoruz.

0: Domates ayaçtan alınır.
1: Hazır gelen sera domatesinde maalesef bu kokuları bulamıyoruz.
2: Ankara'nın sebze ve meyve ihtiyacının büyük bir kısmını Ayaş karşılıyor. Özellikle domates denilince akıllara ilk Ayaş geliyor.
3: Yaz sıcaklarıyla birlikte başkentin en renkli hasatlarından biri. Ayaş'ın kokusuyla, tadıyla ünlü domatesleri dalından tek tek toplanıyor.
4: Arkasının bak böyle şey olması, damgası olması lazım.
5: Ne anlama geliyor bu?
4: Bu domatesin şeyi, Ayaş olduğu belli. Yani Ayaş olduğu buradan belli. Bak şöyle mesela, bak gördün mü? Her Ayaş domatesimiz böyle. Kabuğu çabuk soyulur onu. 12 günde tüketeceksin Ayaş domatesini. 2 günde tüketeceksin. Ama lezzet açısından çok fazla. 40 sene sakladı eşim bu tohumu. Ailece çoluğum çocuğum. Mesela herkes altın koruma. Ben çocuklarıma tohum koymayı çok seviyorum. Allah'ım bana uzun ömür versin. Yani son nesiliz artık biz.

0: Aylarca suyun altında sabırla büyüyen çeltik pirince dönüşüyor. Başkentin beyaz altını uzun ve zorlu bir emeğin sonunda sofralara ulaşıyor.
1: Üreticinin beyaz altını çeltik aylarca su altında bekledi, olgunlaştı, istenilen nem seviyesine ulaştı. Şimdi ise tanesinden ayrılıyor.
2: Çeltik çok zor bir süreç. Çok bitirmesi, ona sıcak suyundan durması, büyütmek, çocuk yurdu gibi sanki ya. Bu kadar zor bir süreç. Ama verimli bir irat bakarsan, bakmazsan o da sana bakmaz. Fakat bereketli bir mahsul. Çeltik bakımı zor ama pirinç olarak yemesi çok basit. Yemesi kolay ama onu yetiştirmek, onu o duruma kadar getirmek, şuradan ben sana göstereyim. Şu çeltiği bu arada getirmek bayağı bir sıkıntı yaratır. Bu da insanoğlunun gücüyle oluyor yani.
3: Taşa döverdi. Bir tane su tam bölerdi. Birisi götürürdü. Ondan sonra iki tane direnci bağına zaladı. Böyle döverlerdi. Böyle böyle. Ondan sonra kalbi içinden atarlardı. Şimdi kolaylık.
0: Bir tane pirincin ardında aylar süren emek var.
4: Eskiden diyorum şey yoğdum. Böyle bir çel yoğdum. O yüzden bataşı yaparlardın. Hayvanlarla yap. Şimdi ne var kızım kız? Şimdi bir şey yok. Kucaklardık, kucak yapardık. Arkamıza vurduk da dışarıya çıkardık. Dışarıda taşa vurduk. Tayacılar o güne atardı. İki tane tayacı var. Tak tak atarlardın. Şimdi ne var?
1: 40 yıl aradan sonra gerçekleştiriliyor bunlar.
4: Evet, neyse. Evet. Çok iyi, çok, çok. Çok memnunuz. Biz de memnun olarak yapıyoruz.
5: Yani elma gibi yeniyor. Öyle değil yani.
0: Şimdi Rota, Türkiye'nin soğan deposu Polatlı. Her 3 soğandan birine ev sahipliği yapan verimli ovalar. Yıl boyunca üretimin hiç durmadığı tarlalar.
1: Soğan ihtiyacının önemli bir kısmı Ankara'nın Polatlı ilçesinden karşılanıyor. Polatlı ilçesinde yılda yaklaşık 400 bin ton soğan hasat ediliyor.
6: 3. ayda ekilişe başlıyoruz. Ta 10. ayın sonuna kadar, 11. aya kadar soğanı söküyoruz, kesiyoruz, çuvalıyoruz.
1: Polatlı soğanının ayrıcalığı ne? Diğer soğanlardan nasıl ayrılıyor Polatlı soğanı?
6: Polatlı soğan tescilli bir soğan. Kaliteli bir soğan. Yazlığı tatlı olur. Kışlı biraz acı olur, dayanıklı olur. Depoluk mal olur. Onu 3. ay 4. aya kadar depoda muhafaza ediyoruz biz.
7: İlk sene bir 60 dönüm ekmiştik, bu sene 270 dönüm ektik. İnşallah daha çoğaltmayı düşünüyoruz.
8: Samursak topluyorum, tarlaya bir saat 5.30'da geliyoruz. 3'te kalkıyoruz akşam, 5.30'da başlıyoruz. Saat 2'ye kadar, 8 saat tarlada samursak topluyoruz.
0: Tarımda yeni bir sayfa. Haymana'da sarımsak hasadı yapıldı. Deneme olarak başlayan üretim şimdi yüzlerce dönüme yayılmış durumda.
1: Kasım ve Aralık ayında ekimi gerçekleştirilen işte bu sarımsakların şimdilerde başkent Ankara'da ilk defa hasadı yapılıyor. Sepetlere alınan bu sarımsaklar sonrasındaysa ilgili yerlere gönderiliyor.
7: Buranın iklimi şeye, sarımsağa daha uygun olduğu için, nem olmadığı için aroması daha kaliteli çıkıyor. Ve çok yüksekte verim alıyoruz biz. Toprak aroması hiç ekilmediği için, yeni ekildiği için daha kaliteli verim alıyoruz biz.
0: Ve Bozkır'ın altın başakları. Yaz aylarında biçer döverlerin sesiyle tarlalar hareketleniyor.
1: Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Ankara'nın Haymana ilçesinde Temmuz ve Ağustos tarihleri arasında biçer döverler tarlaya giriyor ve yılda 250 ila 500 ton arasında buğday hasadı yapılıyor.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye'den yılın ilk yarısında gerçekleştirilen ayçiçeği yağı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre değerde %20,1 artarak 663 milyon 938 bin dolara ulaştı. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
4: Karavan tutkunlarından ilham veren hikayeler. Yeni nesil karavanlar, glamping rotaları, eko kamplar ve çok daha fazlası. Karavan ve kampla doğaya kaçmanın tam zamanı. Üstelik yol günlüğüm kamp defteri hediyesiyle birlikte.
5: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil Budur hissi.
2: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
3: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz-15 Ağustos arasında

0: yaşa. Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber. Reklam.
1: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen

0: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
1: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
6: A Haber Radyo, haberin radyosu.
7: Zonguldak 100, Karabük 88, Kastamonu 89, Çankırı 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
8: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
9: Ankara uluslararası düzeyde çok önemli bir akademik buluşmaya ev sahipliği yapıyor. Bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası Eleştirel Müslüman Çalışmaları Konferansı, dünya çapında tanınan uzmanları başkentte bir araya getirecek. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Ankara Bilim Üniversitesi, İslamofobi ile Mücadele Merkezi ve Türk Telekom İşbirliği ile dev bir organizasyona imza atılıyor. Batı sonrası dünya düzenine doğru dekolonyalite, İslamofobi ve küresel gelecekler başlıklı söyleşide, sömürgecilik sonrası düşünce sistemleri, küresel dönüşüm süreçleri ve tırmanışa geçen İslamofobi masaya yatırılacak. Etkinlikte

0: Leeds Üniversitesi'nden Profesör Doktor Salman Sait, Kaliforniya Üniversitesi Berkeley'den Profesör Doktor Hatem Bazyan ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Özcan Hıdır konuşacak. Uluslararası akademik işbirliğini güçlendirmeyi hedefleyen bu büyük panel 22 Temmuz Çarşamba günü saat 14'te Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirilecek.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Gelir destekleyici bir program çalışıyoruz Cevdet Bey ile beraber.
0: Düşük gelirli ailelere 20-30 bin liralık ek gelir sağlanacak. AK Parti yeni sosyal destek paketi için kolları sıvadı.
2: Temel hedef şu: ekonomik zorluk içerisinde, güçlük içerisinde olan vatandaşımızı desteklemek.
0: Türkiye Basın Federasyonu'nda medya mensuplarıyla bir araya gelen AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, üzerinde çalıştıkları yeni gelir destekleyici aile programını tanıttı.
2: Sadece emekli de değil, çalışan olabilir veya yalnız yaşayan birisi de olabilir, çocukları olabilir. Ailenin gelir durumuna bakılması, gelir durumuna destek verilmesi şeklinde bir program çalışıyoruz.
0: Paket Ekim ayının ilk ve en önemli gündemi olacak.
2: Bunu da aslında bu yaz aylarında çalışmaya devam edeceğiz. Muhtemelen Ekim ayındaki ilk ve en önemli yasalarımızdan biri de bu olacak.
0: Üzerinde çalışılan yeni programda farklı kriterler göz önünde bulundurulacak ve bir başvuru şartı aranacak.
2: İşte evi kirada mı, çocuk sayısı farklı kriterlerle birlikte desteklenecek ve en düşük gelire gerekirse 20 bin lira daha, 30 bin lira daha katkı vererek o evin gelirinin...
3: Büyük proje yani. 20 evet. bin lira emekli alıyorsa 20 bin lira, 30 bin lira da devletten. Evet. Bu çok devrim gibi bir proje. Bu...
0: Pakette aile kavramı önemli olacak.
2: Aile olma kuralı getiriyoruz. Yani burada aileyi desteklemek temel hedef. Ailenin ihtiyacı olan neyse ona yönelik bir destek sağlamak.
0: AK Parti'nin kalem kalem üzerinde çalıştığı ve detayları daha da netleşecek olan programda kira, eğitim desteği gibi farklı katkılar sağlanacak. Ailenin yaşadığı şehirde destekte göz önünde bulundurulacak.
2: Evi kiradaysa kira desteği verebilirsiniz. Çocuğu okuyorsa eğitim desteği
3: çok
2: vereceksiniz.
3: Çok önemli bu, evet.
2: Veya işte yalnız yaşayan birisi ise onun çocukları varsa ona desteğini vereceksiniz. Eve iki kişi çalışmasına rağmen, çalışanın gelmesine rağmen ev hala kirada ve çocuklar varsa burada bu aileye de destek verelim diyoruz.
0: Paketle kişilerin istihdama yönlendirilmesi de sağlanacak. Ancak iş bulduktan sonra da destek hemen kesilmeyecek.
2: İki veya üç defa hak verilecek istihdama girilmesiyle ilgili ve kişi olabilir ya hani o anki şartlar uymuyor olabilir. İlk iş hakkı verildiğinde gidememiş olabilir. İstihdam şartları aranacak tabii ki. Teklif verildi, istihdama başladı. İstihdama başladıktan sonra da hemen bu destek kesilmeyecek. Bunları tartışıyoruz. Bir geçiş dönemi var çünkü.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu. Diyarbakır 90, Mardin 95.8, Van 92, Siirt 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

Ağustos gün içi kuşağından merhaba. Saatlerimiz artık 15 olmak üzere. A Haber ve de A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Değerli izleyenler, bültenimize başlarken önce canlı yayın noktalarımıza bakacağız birlikte. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili AK Parti'yi ziyaret edecek. Kurtulmuş'u Tülay Ağalı takip ediyor. Detayları alacağız kendisinden. Ve Özgür Özel ve ekibi Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıyor. Peki CHP'den kaç milletvekili ayrılacak? Belediye başkanları ne yapacak? İlter Yeşiltaş son bilgileri aktaracak. Ankara Sincan'da eğitim helikopteri düştü. Pilot hayatını kaybetti. Oğuzhan Gültekin detaylandıracak konuyu. Ve efendim Güneydoğu'da kavurucu sıcaklar etkili oluyor. Termometreler 40 derecenin üstünde. Notlar Sinan Yılmaz'da olacak. Ahbap Derneği soruşturması ise genişliyor. Numan Erşan Karaca yeni ifadeleri aktaracak. Ve ABD-İran savaşı pompaları vurdu. Fatih Yılmaz Avrupa'daki fiyatları anlatacak. Ve ajans gün içine başlıyoruz.

0: Efendim ne yazık ki yangın haberleriyle başlıyoruz bültenimize. Antalya, Muğla ve Aydın'da orman yangını çıktı. Ekipler yangınlara havadan ve karadan müdahale ediyor. Görüntüler geliyor ekranlarınıza. Antalya'nın Kepez ilçesinde orman yangını başladı. Alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor sevgili izleyenler. Muğla'nın Fethiye ilçesinde de orman yangını çıktı. Gökçe Ovacık mahallesindeki yangın büyüyerek etrafa yayıldı. Bölgeye sevk edilen ekipler alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için çalışma yürütüyor. Bir orman yangını haberi de Aydın'ın Kuyurcak ilçesinden geldi. İhbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 uçak, 4 helikopter, 15 aracözle itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Ve İstanbul Çatalca'da bir fabrikada çıktı yangın. Ayrıca ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi sevgili izleyenler. İstanbul Çatalca'da bulunan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle gökyüzünü yoğun bir duman sardı. Ekipler alevleri kontrol altına almaya çalışıyor. Efendim Kahramanmaraş'ta da fabrikanın varil deposunda yangın çıktı. Alevleri kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor. Gelecek şimdi görüntüler ekranlarınıza. 12 Şubat ilçesi Malik Ejder mahallesinde bulunan fabrikanın varil deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangının çevreye sıçramaması için ekiplerin müdahalesi sürüyor. Efendim bir yangın haberi de Elazığ'dan. Elazığ'da dağlık alanda çıkan yangın geniş bir alana yayıldı. Alevleri kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor. Yangın Elazığ'ın Keban ilçesindeki Nimri Dağı'nda çıktı sevgili izleyenler. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler geniş bir alana yayıldı. Bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor. Efendim bültenimize başlarken ifade etmiştik. Terörsüz Türkiye yasası ile ilgili siyasi partiler turunu sürdüren Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş AK Parti'yi ziyaret edecek. Ziyaretin an itibariyle gerçekleşmesi bekleniyor. Ayrıntıları alacağız. A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağoğlu bizi bekliyor. Kolaylıklar dileyerek sözü kendisine bırakalım.
1: Sümeyye Gafferoğlu ziyaretlerinin sonuncusunu, görüşmelerinin daha doğrusu sonuncusunu gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz. Numan Kurtulmuş'un tüm grupları ziyaret etti ya da makamında kabul etti. Şimdi de AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkan Vekillerini yine meclisteki makamında kabul ediyor Numan Kurtulmuş. Terörsüz Türkiye kapsamındaki yasal sürece ilişkin bu görüşmeler, bu temaslar, yasanın detaylarında ne olduğu ve ne zaman geleceği, yani takvimine ilişkinde yine bu görüşmeleri yaptı Numan Kurtulmuş. Artık sonuncusunu gerçekleştiriyor ve saatler 16'yı gösterdiğinde de Numan Kurtulmuş işte bu yasal süreçle ilgili kamuoyuna açıklamalarda bulunacak. Takvimin ne şekilde işleyeceğini aslında o açıklamalarda görmüş olacağız. Merak edilen bazı sorulara da yanıt gelmiş olacak. Evet, bir taslak hazırlandı, teklif haline getirilecek ki önümüzdeki haftada bu teklifin meclis başkanlığına verilmesi bekleniyor. Teklifte imza sahibi kim olacak? Bu da sorulan, merak edilen konulardan bir tanesi. Ortak imza mı olacak tüm grupların, temsilcilerin altına imza attığı? Bunun düşük bir ihtimal olduğu söyleniyor. Ya AK Parti ve MHP temsilcileri imzalayacaklar ya da Numan Kurtulmuş'un imzasıyla da meclis başkanlığına teklif verilebiliyor. Böylesi bir gelişme de yaşanabilir ama önümüzdeki hafta yasal süreç için

0: hayli hareketli olacak. Gündeme gelecek, partilere de verilecek. Ayrıca bu taslak teklif haline getirilmeden önce önümüzdeki hafta hareketli geçecek dedik. Ondan sonra da yine hareketli olacak. Çünkü komisyonda görüşüldükten sonra bu yasa Meclis Genel Kurulu gündemine gelecek. Öncesinde Numan Kurtulmuş bugün Musavat Dervişoğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı ile görüşmüştü. O görüşmede de Musavat Dervişoğlu sürece kesinlikle destek vermediklerini, yasaya da destek vermeyeceklerini açık bir dille Numan Kurtulmuş'a ifade etti diyelim. Sözü Sümeyye Gafferoğlu'na bırakalım.
1: A Haber Parlamento Şefimiz Tülay Ağlu'na teşekkür ediyoruz efendim. Devam edelim. Ankara'da Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 25 şüpheli tutuklandı. Notları bize A Haber muhabiri Burcu Özudur aktaracak. Burcu'ya kolaylıklar dileyelim. Söz sende Burcu.
2: Sümeyye Gafferoğlu, Ankara Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni gözaltılar gerçekleşti. Bu kapsamda 3 isim daha gözaltına alındı. Açıklamayı geçtiğimiz dakikalarda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı paylaştı. Detayları aktarmadan önce süreç nasıl başlamıştı onu hatırlatalım. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın suç örgütü rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında daha önce aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Operasyonda 29 şüpheli gözaltına alınmıştı. O esnada da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerin arasında Hüseyin Can Güner de vardı ve toplamda 24 kişi tutuklanmıştı. 6 şüpheli de adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakılmıştı. Çankaya Belediyesi'ne yönelik yapılan soruşturmalar kapsamında da yeni bir açıklamayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığını ifade ettik. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda da 3 isim daha gözaltına alınmış oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamaya göre de Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturma kapsamında Eyüp Sultan Belediye Başkanı Yardımcısı Hasan Karabulut, Eyüp Sultan Belediye Özel Kalem Müdürü Güray Geçyatan ve Benan Esengül de gözaltına alındı. Böylelikle 24 kişi tutuklanmıştı ve 3 şüpheli daha gözaltına alınmış oldu. Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda İstanbul'da gözaltına alınan bu 3 şüpheli de Ankara'ya getirilecek. Böylece toplamda aslında ilk başladığında süreç operasyon başladığında 29 şüpheli gözaltına alınmıştı ve aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de vardı. Ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi bu isimler. Sonrasında 24 kişi tutuklandı bu süreçte. Tabi aralarında yine Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de vardı ve diğer 6 şüpheli ise adli kontrol ve yurt dışı yasayla serbest bırakılmıştı. Bu kapsamda da yine bu soruşturmaya 3 isim daha dahil oldu. İstanbul'da yakalanan bu şüpheliler, soruşturmaya dahil olan bu şüpheliler Ankara'ya getirilecek, ifadeleri alınacak ve sonrasında yine tabi detayları Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı paylaşacak. Bizler de kamuoyuyla paylaşacağız diyelim. Sözü tekrar size bırakalım. Sümeyye Gafferoğlu.
1: Evet, Burcu Özdur'a çok teşekkür ediyoruz. Ankara'dan detayları paylaştı. Efendim devam edelim. ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin F-35 programına dönüşüne olumlu sinyaller vermesinin ardından Atina'da endişe büyüyor. Yunanistan Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Başkanı F-35 sürecine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Türkiye'nin F-35'leri tersine mühendislikle Milli Savaş Uçağı Kaan programını geliştireceğini öne sürdü.
3: İlerletmek istedikleri programların Kaan ve benzeri projelerle ilgisi var. F-35'lere tersine mühendislik yapmak istiyorlar.
4: F-35'leri Milli Savaş Uçağı Kaan programını geliştirmek için kullanacaklar dedi. Yunanistan'da yükselen Türkiye endişesini gözler önüne serdi.
3: Eğer F-35 veya başka bir uçak alırlarsa bunu sadece uçurmak için almayacaklar. İlerletmek istedikleri programların Kaan ve benzeri projelerle ilgisi var. F-35'lere tersine mühendislik yapmak istiyorlar. Amerikalılar bunu anladı. Aynı şeyi F-16 Viper'lar için de yapmak zorundayız.
4: ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi'nde Türkiye'nin F-35 programına dönüşü ve katsa yaptırımlarının kaldırılması için yeşil ışık yaktı. Bu gelişmeler o günden beri Atina'da endişeyle takip ediliyor. Yunanistan Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Emekli Korgeneral Yannis Batsoy,

0: katıldığı bir televizyon programında Türkiye'nin F-35 süreci hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Ankara'nın uçakları tersine mühendislikle Kaan programını geliştirmek için kullanacağını öne süren Baltzoiz, Türk savunma sanayini de övdü.
1: Türkiye'nin önemli bir savunma sanayisi var. Çinlilerin yıllar önce yaptığını yapmak istiyorlar. Çinliler o zamanlar hiçbir şey yapmıyordu. Şimdi her şeyi yapıyorlar. Ve hatta çok daha iyisini yapıyorlar. Türkler de şu an bu yolda ilerliyor.
0: Baltzoiz, Yunanistan-İsrail ittifakına Türkiye'nin bölgesel ilişkileri geliştirerek cevap verdiğini de kaydetti.
1: Türkiye zaten kendi ittifakını kurdu. Türkiye, Katar ve Pakistan eksenini oluşturdular.
2: Piyasalarda gözler bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu Perşembe günü yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Karar metninde yer alacak mesajlar yakından izlenecek. Gelecek dönem para politikası beklentilerine ışık tutacak. Yılın 5. faiz kararı için gözler Merkez Bankası'nda. Para Politikası Kurulu yarın Fatih Karahan Başkanlığı'nda toplanacak. Saatler 14'ü gösterdiğinde para politikası kararları ve faiz oranı belli olacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizinde değişikliğe gitmedi. Bir hafta vadeli repo faizini %37'de sabit bıraktı. Faiz kararının yanında karar metninde yer alacak mesajlar da piyasalar için önemli elbette. Jeopolitik gelişmelerin metinde nasıl yankı bulacağı merak konusu. Enflasyon gelişmelerine dair satır başları da yakından izlenecek ve karar metnindeki mesajlar gelecek dönem para politikası çerçevesi açısından sinyal etkisi niteliği taşıyor. Siyasetteki gelişmelerle devam edelim efendim. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel ayrı ayrı toplantı yapıyor. Her iki isim de bir yön belirleme içinde. CHP'den kaç milletvekili yeni partiye geçecek merak edilen soru bu. Belediye başkanları nasıl bir yol izleyecek notları alacağız. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş bizi bekliyor. Kolaylıklar dileyerek sözü kendisine bırakalım.
3: Sümeyye Gaffaroğlu bugün de yine muhalefet cephesi oldukça hareketli. Kemal Kılıçdaroğlu geride bıraktığımız dakikalarda MYK toplantısını başlattı. Toplantı devam ediyor. Özgür Özel ise saat 11'de parti meclisini topladı. Şu sıralarda da MYK'ya, kendi MYK'sına yani A takımına başkanlık ediyor. Tabii Özgür Özel dün yeni partiyi artık grup kürsüsünden ilan etti. Peki yeni parti ne zaman kurulacak? Ne zaman resmi başvuru yapılacak? Buna dair tüm detaylar bugünkü parti meclisi ve MYK toplantılarında masaya yatırılıyor. Özgür Özel artık yakın bir zamanda yeni partinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na verecek kurmayları aracılığıyla. Cuma günü veya en geç hafta başında pazartesi günü yeni partinin kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na verilmesi ve yeni partinin artık resmiyet kazanması bekleniyor. Yeni partinin kurucular kurulu üyeleri milletvekillerinden oluşacak ve milletvekilleri aynı zamanda parti meclisinde de görev yapacaklar. Parti meclisi üyesi olabilecekler. Böyle bir plan var. Tabii kaç milletvekili Özgür Özel'le hareket edecek? Dünkü grup toplantısına 85 milletvekili katılmıştı. Özgür Özel cephesi en az 80 milletvekiliyle yeni partiyi kurarız diyor. Bu rakamlar telaffuz ediliyor. Tabii artık yeni partiyle ilgili somut adım atıldığında kaç milletvekili Özgür Özel'le birlikte hareket edecek? Buna dair daha net tabloyu, rakamları görmüş olacağız. Özgür Özel cephesi çalışmalarını sürdürürken bir yandan tabii ki yeni partiye belediye başkanları da geçecek ve o sorunun yanıtını da verelim. İlk etapta belediye başkanlarının başta büyükşehir olmak üzere ilçe ve il belediye başkanlarının ilk etapta yeni partiye katılmaları beklenmiyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi kalmaya devam edecekler. Geride bıraktığımız gün görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmayacağını ifade etti. Cemil Tugay da önceki hafta malum Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmişti. Yeni partiye katılır yorumları yapılıyordu ki zaten kendisinin de öyle bir açıklaması vardı. Ancak son açıklamasında yoluna bir süre daha bağımsız olarak devam edeceğini ifade etti Cemil Tugay. Mansur Yavaş peki ne yapacak? Mansur Yavaş da şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde yine siyaset yapıyor. Yeni partiye o da şu an itibariyle en azından geçmeyecek. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalıyor olması Kemal Kılıçdaroğlu'yla hareket edecek anlamı taşımıyor diyor.

0: Mansur Yavaş'a yakın kaynaklar. Böyle bir tablo var önümüzde. Bir yandan da Kemal Kılıçdaroğlu dediğimiz gibi bugün MYK toplantısını başlattı. Başkanlık ediyor MYK toplantısına ve bu toplantıda Özgür Özel'in kuracağı yeni partiye dair bir değerlendirme yapılacak. Yeni partiye kaç milletvekili geçecek ve bu milletvekilleri geçtikten sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki tablo ne olur? Nasıl bir strateji ve yol haritası üzerine hareket edilir? Buna dair kurmaylarıyla kapsamlı bir değerlendirme yapacak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Bir yandan da ihraç süreci var malum. Kemal Kılıçdaroğlu göreve geldikten sonra, yeniden göreve geldikten sonra 51 il başkanını görevden almış. Bu görevden alınan il başkanlarından 17'si kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Bugünkü MYK toplantısında da yine bazı il başkanlarının görevden alınıp bazı il başkanlarının da yine kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmeleri bekleniyor. Yine boşalan bazı il başkanlıklarına da yeni atamaların gerçekleştirilmesi bekleniyor. Saatler 17'yi gösterdiğinde de tüm bu saymış olduğumuz başlıklara dair CHP sözcüsü Müslüm Sarı açıklama yapacak. Biz de takip ediyor olacağız.
1: İlter Yeşiltaş CHP'deki son duruma ilişkin notlarını paylaştı. Teşekkür ediyor ve kolaylıklar diliyoruz efendim. Ahbap Derneği soruşturması da genişliyor. Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun ve Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter ifade verecek. Notları alalım. A Haber muhabiri Numan Erşan Karaca bizi bekliyor. Erşan, kolaylıklar dileyelim. Nedir son detaylar?
2: İyi günler ve iyi yayınlar diyorum. Aslında geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen bir haber vardı. Ahbap Derneği'ne yönelik bir soruşturma başlatılmıştı. Ve dernek kurucusu aralarında dahil toplamda 24 kişi gözaltına alınmıştı. Ve sonrasında aynı zamanda tutuklular da vardı. Şimdi aslında şöyle bir bahsetmek istiyorum sizlere. Ahbap operasyonu nasıl başlamıştı ve şu andaki gelişmeler neler? Sizlere onları aktarmak üzere haber nöbetimiz devam ediyor. Aslında soruşturma genişliyor demiştim. Geçtiğimiz saat diliminde yeni bir gelişme oldu. Gökhan Özoğuz, Fatih Portakal ve Ece Üner dahil 5 ünlü isim ifadeye çağrıldı soruşturma kapsamında. Peki soruşturma nasıl başlamıştı? Çok kısa bir şekilde sizlere bahsetmek istiyorum. Ahbap Derneği soruşturması, dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği suçlarının üzerinden yürütülüyordu. Sonrasında ise soruşturma kapsamında dernek başkanı Haluk Levent Bursa'da gözaltına alınmıştı. Ardından ise İstanbul'a getirildi ve buradaki adliyede tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmaya ilişkin olarak yapılan açıklamada 6 Şubat'ta derneğe bağış yapan vatandaşların bağışlarının şahsi hesaplara aktarıldığı, bahis oynandığı ve üçüncü kişilere aktarıldığı aslında soruşturmanın en dikkat çeken başlıklarının arasındaydı. Soruşturma kapsamında son olarak sosyal medya fenomeni ise Oğuzhan Uğur'un tutuklanmasına karar verilmiş ve böylelikle soruşturmada tutuklu sayısı 27'ye yükselmişti. Soruşturmada bugün yeni bir gelişme yaşandı. Gazeteci Ece Üner ve Fatih Portakal, avukat Feyza Altun, şarkıcı Gökhan Özoğuz ve sunucu Öykü Serter'in ifadelerine başvurulacağı öğrenildi. Gökhan Özoğuz'un aslında geçtiğimiz günlerde bir paylaşımı vardı. O paylaşım ortaya çıkmıştı. Bir yandan onun detayları geldiği için zaten bir ifadeye başvurulmaya başlanmıştı. Özoğuz açıklama yapmıştı ve ünlü şarkıcı paylaşımında ahbap vah ahbap böyle mi olacak bu işler, bir kere de şaşırsak şu memlekette bakalım gerçekliği dökülsün ortaya da ifadelerini kullanmıştı ve bu yönde ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlatmış olduğu ahbap soruşturması kapsamında ifadelerine başvurulmak üzere kendilerine iletildiğini bahsedelim ve sözü yeniden stüdyomuza bırakalım.
1: Numan Erşen Karaca'ya teşekkür ediyoruz. Ahbap Derneği soruşturmasına ilişkin son detayları paylaştı. Şimdi havanın notlarıyla devam edeceğiz efendim. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yağış uyarısı geldi. Marmara, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da sağanak etkili olacak. Yağışların Edirne ve Kırklareli çevreleriyle Tekirdağ'ın iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. İstanbul'da ise akşam saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada yağışların öğle saatlerinden sonra Avrupa yakasının batı ilçelerinde Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece, akşam saatlerinde ise il genelinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağı tahmin edilmektedir denildi. Şu anda da canlı olarak yağış haritasında ekranlarınıza yansıtıyoruz. İlerleyen saatlerde Megakent'te sağanak etkili olacak diyelim. Kavurucu sıcaklara yağmur molası.

0: Efendim, bültenimize başlarken de ifade etmiştik. Şimdi megakentte yağmur molası dedik ama Güneydoğu'da kavurucu sıcak etkili oluyor. Diyarbakır'da termometreler 40 derecenin üstünde. Diyarbakırlılar sıcak havada peki nasıl önlem alıyor? Notları alacağız. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz bizi bekliyor. Kolaylıklar dileyelim. Nasıl hava Sinan Yılmaz? Neler aktaracaksın bize?
1: Evet, kameraman arkadaşım Muhammed'le beraber şu anda Diyarbakır'ın Sur ilçesindeyiz. Hava oldukça sıcak ve sıcak havadan bunalan vatandaşlar serin yerlere gidiyor. Biz şu anda tarihi dört ayaklı minarenin hemen altından bu yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Gerçekten normal şartlarda aslında insanların en çok uğradığı yerlerden biri burası aslında. Ama sıcak havadan dolayı çok fazla turist yok ve Diyarbakır'da yaşayan insanlar da günü genellikle dışarıda değil de içeride geçirdiklerini söyleyebiliriz. Soğuk içeceklere vatandaşlar rağbet gösteriyor. Özellikle de Diyarbakır'ın meyan şerbeti ve bir de reyhan şerbetine yoğun ilgi gösteriyor vatandaşlar. Bir kısım vatandaş da tarihi mekanları tercih ediyor. Genellikle Hasanpaşa Hanı, Sürüklü Han ve diğer hanları tercih ediyor. Surların dibinde oturan insanlar ve bir yandan da caminin avlusunda serinleyen vatandaşları şu anda görüyoruz. Diyarbakır'ın bazalt taşlarının altında tarihi yerlerde oturan insanlar var ve Diyarbakır'da hava sıcaklığı aslında 40 derecenin üzerinde, hissedilen sıcaklık 50 derece olduğunu söyleyebiliriz ve gerçekten son yılların en sıcak günlerini yaşıyor Diyarbakır ve vatandaşlar sıcak havadan bunaldı. Hem insanlar hem de hayvanlar olduğunu söyleyebiliriz çünkü hem kırsal bölgede hayvanların da durumu aslında çok da iyi olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü sıcak havadan hayvanlar da bunalıyor. Şehir merkezinde insanlar bir yandan soğuk içecekler içerek serinlemeye çalıştığını söyleyebiliriz. Bazı meşrubatlar var, şerbetler var. İnsanlar onları içerek serinlemeye çalışıyor. Diyarbakır'daki durum şu yönde. Şırnak'ın Silop ilçesinde hava sıcaklığı 46 derece ölçüldüğünü söyleyebiliriz. Belki de Türkiye'nin en sıcak yerlerden biri Şırnak bölgesi. Biraz daha güney kısmında yer aldığı için çok sıcak orası. Mardin'in Nusaybin ilçesi de yine Suriye yakın olan bir ilçe. Oradaki hava sıcaklığı ise 45 derece olarak ölçüldü ve Diyarbakır'da 40 derecenin üzerinde seyrediyor sıcak hava. Bazen 42, bazen 41, bazen de 43-44'e kadar çıktığını söyleyebiliriz ve bu anlamda da vatandaşların oldukça zorlandığını belirtebiliriz. Ve Diyarbakır'da yaşayan insanlar da genellikle Dicle Nehri kenarında, tarihi surların dibinde ve tarihi mekanlarda günü geçirmeye çalışıyor. Diyarbakır'daki hava sıcaklığı ile ilgili son durumu sizlerle paylaştık diyelim. Sözü tekrardan size bırakalım.
0: Evet, dünya gündemiyle devam edeceğiz. Ajans gün içine sevgili izleyenler, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran Savaşı'nın 5 aylık maliyetinin 37,5 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Senato'dan Pentagon için ek bütçe isteyen Hegseth'in konuşması, salondaki savaş karşıtları tarafından "Masum çocukları bombalamayı durdurun" sloganıyla birçok kez kesildi. Trump yönetimine demokrat kanattan da tepki vardı.
2: Orta Doğu'da tırmanan savaşın faturası giderek ağırlaşıyor. ABD Senatosu'nda gergin geçen bütçe oturumunda Demokrat Senatör Dick Durbin İran Savaşı'nın maliyetini sordu. Cevap Savaş Bakanı Pete Hegseth'ten geldi. Telaffuz ettiği rakam dudak uçuklattı.
3: İran'daki bu savaşın birinci yılının beşinci ayında savaşın bize şu ana kadar ne kadara mal olduğuna dair yeni bir tahmininiz var mı?
4: Sayın Senatör, bugün itibariyle elimizdeki tahmin 37.5 milyar dolar.
2: Hegseth, Başkan Trump'ın Savaş Bakanlığı için ek bütçe talebini yineledi.
4: Bildiğiniz üzere cesur ve hızlı adımlar atılması gereken tehlikeli bir dünyada yaşıyoruz. 2026 mali yılına yönelik bu ek ödenek talebin nedeni budur.
2: ABD Savaş Bakanı Hegseth, ek ödeneğin çıkmaması halinde asker maaşları, mühimmat alımı ve hayati operasyonların ciddi riske girebileceği uyarısında bulundu. Oturuma savaş karşıtlarının protestoları damga vurdu. Hegseth'in konuşması dört kez kesildi. Salondan "Masum çocukları bombalamayı durdurun" sloganları yükseldi. Demokrat kanattan Trump yönetimine sert tepki geldi. Senato Ödenekler Komitesi Başkan Yardımcısı Patty Murray, sosyal harcamalar için kaynak bulamayan Trump yönetiminin savaşa bütçe ayırmasını eleştirdi.
5: Bütçede sağlık, çocuk bakımı ve barınmaya para yok deniyor ama yeni bir savaşa her zaman kaynak bulunuyor.
0: Efendim, ABD-İran savaşı uzadıkça uluslararası piyasalarda petrol fiyatları da yükseliyor. Hem Amerika Birleşik Devletleri hem Avrupa'da akaryakıt fiyatları sert bir şekilde yükseldi. Ayrıntıları ve son durumu öğrenelim. A Haber muhabiri Fatih Yılmaz bizi bekliyor aktarmak üzere. Kolaylıklar dileyerek sözü kendisine bırakalım.
6: Teşekkürler. ABD ve İran arasındaki savaşın alevlenmesi, Brent petrolün 90 dolarları aşması akaryakıt fiyatlarının tert bir şekilde yükselmesine neden oldu. Öyle ki son bir haftada litre başı dizel 25 sent, benzin ise 15 sent artmış durumda ve son yılların yeniden en yüksek fiyat seviyesine ulaşılmış durumda. Şu an arkamda görmüş olduğunuz gibi en güncel fiyatlar dizel 228.9, süper E10 218.9 ve yine süper benzin 224.9. Ancak artan maliyetlere rağmen Almanya'da federal hükümet sürücülere yeni bir destek vermeyi planlamıyor. Hükümet sözcüsü yaptığı açıklamayı Stefan Kornelius mevcut durumda yeni bir akaryakıt indiriminin planlanmadığını açıkladı. Hatırlanacağı üzere Mayıs ayında Almanya'da federal hükümet enerji vergisinde litre başına 17 sent vergi indirimine gitmişti. Ve yaklaşık 1 milyar 600 milyon euroya mal olan bu uygulama sayesinde fiyatlar bir nebze de olsun aşağıya düşmüştü. Yaklaşık 1-1,5 aydır bu fiyatlar 2 euronun altındaydı. Ancak koalisyon hükümeti yüksek maliyeti nedeniyle bu indirimin yeniden uygulanmasına sıcak bakmıyor. Öte yandan Alman Otomobil Kulübü ADAC petrol fiyatlarındaki yükselişin devam etmesi halinde benzinde 2022 yılında görülen tarihi fiyat rekorlarının yeniden aşılabileceği uyarısında bulunuyor ki bu da 2,5 euroların üzerine hatta 3 euroları yaklaşan 3 euro bandına yaklaşan fiyatlardan bahsediyoruz. Yükselen petrol fiyatları tabii ki yalnızca akaryakıtı değil, enerji nedeniyle taşımacılık ve üretim giderlerini de arttırıyor. Bunun sonucunda gıda, feyaet ve birçok ürünün fiyatında artışlar olabileceği önümüzdeki dönemde belirtiliyor diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
0: Fatih Yılmaz'a çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz değerli izleyenler. Oldukça ilginç bir haber paylaşacağız. Rusya'da zehir tacirleri cezaevine yasaklı madde sokmak için, tabiri caizse şeytanın dahi aklına gelmeyecek bir yönteme imza attı. Kendilerine kurye olarak bir sokak kedisini seçti. Ancak o masum kedi daha ilk işinde yakayı ele verdi.
7: Cezaevi güvenliğini aşamadılar. Masum bir kediyi suçlarına alet ettiler. Rusya'nın Nijni Novgorod şehrindeki 17 numaralı cezaevine yasaklı madde sokmaya çalışan zehir tacirlerinin akıllara durgunluk veren kaçakçılık yöntemi deşifre oldu. Kendilerine masum bir sokak kedisini kurye olarak seçen zehir tacirlerinin kirli planı hayata geçmeden çöktü. Cezaevi çevresinde dolaşan kediyi fark eden güvenlik görevlileri durumdan şüphelendi. Kedi yakalandı. Boynundaki özel yapım tasma kontrol edildi. İçinde cezaevine sokulmak istenen çok sayıda yasaklı madde vardı. Görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Serbest bırakılan kurye kedi sokaklara geri döndü. Polis şimdi onu suça sürükleyen zehir tacirlerinin peşinde.
0: Değerli izleyenler, sırada dünyadan haber turu var.
8: Ukrayna'nın doğusundaki Rus işgalciler yine Ukrayna dronlarının hedefi oldu. Patlama kaçmaya çalışan askerleri de vurdu. Göçmen polisi karşıtı bir saldırgan devlet ofisini kundaklamaya kalktı. Benzini döküp bina girişine ateşe verdikten hemen sonra yakalandı. Neyse ki alevler kontrol altına alındı da amacına ulaşamadı. Cincinnati'de kalkış sırasında uçağın kuyruğu piste sürttü. Yolcular ölümden döndü. Neyse ki ekip facia yaşanmadan sağ salim inmeyi başardı. Sicilya'da orman yangınları kontrolden çıkmaya başladı. Şimdi yerleşim yerleri de tehdit altında. Şili'de

0: Sel sebebiyle nehir taştı, heyelan başladı. Panik saniye saniye arttı. Afganistan'da da sel bir otelle evlere zarar verdi. Heyelanın gelişi kabus gibiydi. Hindistan'da da musonun sonuçları benzerdi. Akıntı araçları oyuncak gibi sürükledi. İtfaiye 4 Temmuz'dan bu yana kayıp bir köpeğin peşindeydi. Onu nehirde yüzerken buldular ve sağ salim kurtarmayı başardılar. Çin Sahil Güvenliği ve Filipin donanması tartışmalı bölgede bir kez daha karşı karşıya geldi. Çatışma tehlikesi yerini kürekli sopalı coplu kavgaya bıraktı. Filipinli denizciler yaralandı. Katil balina normalde avladığı yunuslarla oyuncak gibi oynadı. Çinliler metronun sakin saatlerini kargo taşımada kullanarak dünyaya bir kez daha ders verdi.
1: Yeniden yurttayız efendim. Depozitosu olan ambalajlılar sisteminde yeni bir uygulama başladı. 1 lira olan ambalaj başına verilen teşvik 200'den fazla toplu iadelerde 50 kuruşa düşürülecek. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Ural bekliyor bizi ayrıntılar aktarmak üzere. Ahmet kolaylıklar dileyelim. Hoş geldin yayına. Söz sende.
2: Depozitosu olan ambalajlar makineleri ilk çıktığı günden bu yana yaklaşık 20 gündür oldukça yoğun bir rağbetle karşı karşıya. Öyle ki henüz ilk 20 günden neredeyse 100 milyon barajını aşmak üzere ilk gününde 1,5 milyonluk bir yine iade oluşturulmuştu. Burada şunun altını çizelim. İşte o iade noktalarından birisindeyiz. İade makinesi hemen içeride. İade makinesine yakın bu noktada işte görmüş olduğunuz gibi çok ciddi bir sıra var ve işte bu sıranın sebebi de yine petlerini getiren kişilerin oluşturmuş olduğu sıra. Ve burada şunun altına çizelim. İşte bu sıraların azalması için 200'den fazla pet getiren kişilerle alakalı yeni bir düzenlemeye gidildi. 200'den fazla pet getiren kişiler artık petlerini doğa cihazlarının yanı sıra bir yandan da iade toplama, toplu iade toplama merkezlerine götürecekler. Ve buradan elde edilen şey aslında şu: doğa cihazlarındaki o kalabalığın azalması, bir yandan da ulusal anlamda o entegrenin sağlanması hedefleniyor. İşte doğa iade makinesi, bu iade makinesinde normal şartlarda 200 kişilik 200 parçalık sadece hakkınız bulunuyor. 200'ün 200 parçalık hak 1 liraya kadar geçerli. İade toplama, toplu iade merkezlerinde ise bu sayı 200'den fazla iade edilebildiğinden dolayı 50 kuruşa indirilmiş durumda. Yani 400, 500, 600 ve hatta daha fazla iade işlemleri yapıldığı takdirde bunlar daha büyük toplu iade merkezlerinde gerçekleştirilecek ve bu doğa cihazlarında da 200'e kadar ki o sistemler, 200'e kadar ki olan iadeler gerçekleştirecek. Oldukça büyük bir rağbet var konuyla alakalı ve olası herhangi bir hakeminin önüne geçirebilmesi amacıyla da bu sistemlerin entegre bir şekilde devam ettiğini söyleyelim. Elbette doğayla alakalı Türkiye çapında çok ciddi çalışmalar mevcut. Bunun da altını çizmiş olalım ve bu çalışmalardan birisi de toplu iade merkezlerinin yaygınlaştırılması ve daha bilinir hale getirilmesi. Öyle ki doğa iade cihazlarında artık 200'den fazla yapılamadığından sebep bu 200'ün üzerine geçebilmek için ve devamında 200'den fazla pet iade etmek isteyen, geri dönüşme kazandırmak isteyen kişilerin de yine bu noktada önünün açılabilmesi için onlarla alakalı da toplu iade merkezleri oluşturuluyor ve bu toplu iade merkezlerindeki bedelse 1 liradan 50 kuruşa düşürülmüş halde diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Ahmet Nazif Ural'a çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz sevgili izleyenler. İstanbul Fatih'te 4 kilo altın çalıp kaçan hırsızların soygunu 2 ay öncesinden planladıkları ortaya çıktı. Çantacı dükkanı açan iki hırsız piknik yaparken yakalandı.
3: Düzene kurup 4 kilo altını çalan firariler piknikte yakalandı. İstanbul Fatih'te 17 Temmuz'da yaşandı hırsızlık.

0: Yazdık olayı. Ama planlar aylar öncesinden yapılmıştı. Dolandırıcılar adım adım ilerledi. Soygun için önce çantacı dükkanı açıldı. Esnaf kimliğine bürünen hırsız 2 ay boyunca da peruk taktı. Güven kazandıktan sonra sıra planın son aşamasındaydı. Düzenek hazırdı. İki kuyumcudan sipariş ettiği toplam 4 kilo altını kasaya koyuyorum diyerek delikten çuvala attı. Diğer şüpheli düzenekten altınları alıp iş anından çıktı. Para çekmeye gidiyorum diyen dolandırıcı bir daha geri dönmedi. 4 kilo altının çalındığı hırsızlığın ardından polis harekete geçti. Şüphelilere ait ilk ize ormanlık alanda rastlandı. Gözlük, peruk ve yanmış cep telefonu bulundu. Çalışmalarını derinleştiren polis iki şüpheliyi Büyükçekmece sahilinde piknik yaparken yakaladı.
1: Karabük'te yaşayan Yusuf Berber, dini nikahla eşi Tutku Burcu Köseoğlu'na bıçakla saldırdı. Genç kadın hayatını kaybederken zanlı gözaltına alındı.
0: Genç kadını bıçaklayarak öldürdü. Karabük'te yaşayan 48 yaşındaki Yusuf Berber, dini nikahlı eşi Tutku Burcu Köseoğlu'yla tartışmaya başladı. Berber o sırada 3 çocuğunu evden çıkardı. Gerginlik kavgaya dönüştü. 29 yaşındaki kadını bıçaklayan adam yaşamına son vermeye çalıştı. İhbar üzerine eve giden ekipler Tutku Burcu Köseoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Katil zanlısı hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Yusuf Berber'in suç kaydının kabarık olduğu, kadına şiddet suçundan dolayı da hapis yattığı öğrenildi.
1: İstanbul Avcılar'da cadde ve sokaklarda başıboş yılkı atları dolaşıyor. Çöp konteynerlerinden beslenen ve sürü halinde gezen atlar trafikte tehlikeye davetiye çıkarıyor ve çevre sakinleri duruma çözüm bulunmasını istiyor.
2: Bu atlar tehlike oluşturuyor. Yolda birden önümüze fırladılar.
3: Ta geliyor bak, bir tanesi ta geliyor.
0: Sürü halinde geziyor, çöpten beslenip yolları kapatıyorlar.
4: Neredeyse araca vuracaklar.
0: İstanbul Avcılar'da bir mahallenin başı yılkı atlarıyla dertti.
2: Sahiplidir diye tahmin ediyorum ama sabahtan akşama kadar burada vakit geçirdiler güneşin altında.
0: Başıboş halde gezen atlar trafikte tehlikeye davetiye çıkarıyor.
4: Sahibi yok sanırım bunun. Bence yani bir sahibi yok galiba. Ama bu hem trafiği insanlara bir... sıkıntıyı sokuyor ya.
2: Serbest dolaşır hayvanlar.
3: Hayvanlar çok aşağıda da bak ama
2: evet, bu tarafta da var.
0: Yularlı atların Küçükçekmece Gölü kıyısındaki at çiftliğine ait olabileceği düşünülüyor.
1: Amatör ve Sportif Havacılar Derneği Başkanı iş adamı Orhan Ünsal kendi geliştirdiği hava taksiyle köyüne uçtu. Hemşehrileri Ünsal'ı alkış ve tezahüratlarla karşıladı. İşte o renkli anlar.
5: Saatlerce direksiyon sallamak istemedi, çareyi gökyüzüne çıkmakta buldu. Havacılık sektöründe faaliyet gösteren iş adamı Orhan Ünsal, kendi geliştirdiği iki kişilik hava takside kokpite geçti, rotasını memleketi Gümüşhane'nin Çakırkaya köyüne çevirdi. Aynı zamanda Türkiye Tüm Amatör ve Sportif Havacılar Derneği Başkanı da olan Ünsal'a yolculuğunda eşi de eşlik etti. Alışılmışın dışında bir yolculuğa imza atan Ünsal, Ankara Polatlı'dan havalandırdığı hafif uçağıyla 2 saat 45 dakika gökyüzünde süzüldükten sonra köyündeki boş bir tarlaya indi. Çakırkaya köy sakinleri gökyüzünden gelen misafirlerini alkış ve tezahüratlarla karşıladı. Köylüler bir uçağın inişine ilk kez bu kadar yakından şahit oldukları için heyecanlıydı.
1: Şimdi sizi İstanbul Beyoğlu'ndaki 116 yıllık Mısır apartmanıyla tanıştıracağız. Ünlü şair Mehmet Akif Ersoy'un hayata gözlerini yumduğu o apartman, bakın bir asrı geçen ömrüne hangi hikayeleri sığdırmış.

0: İlk betonarme binalarından biri burası, Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nin tam ortasında yer alıyor ve 1905 yılında Abbas Halim Paşa tarafından Ermeni asıllı bir mimara yaptırılıyor ve 1910 yılında da inşaatı tamamen bitiyor. Özellikle bu binada kimler yaşamamış ki? İşte bu sorunun cevabını da gelin sizi tarihte bir yolculuğa çıkaralım ve orada anlatalım.
1: Binada yaşayan en önemli isimlerin başında İstiklal Marşı'nı kaleme alan ünlü şair Mehmet Akif Ersoy geliyor.
0: Mehmet Akif Ersoy Mısır'daki sürgün hayatının son yıllarında hastalanır ve Türkiye'ye dönmek zorunda kalır. İşte Türkiye'ye geldikten sonra yakın dostu Abbas Halim Paşa ona Mısır apartmanındaki bu daireyi tahsis eder ve Mehmet Akif Ersoy yaklaşık 6 ay boyunca hayatının son günlerini bu dairede geçirir. Arkadaşları hasta yatağında ziyaretlerini buraya yapar.
1: Mehmet Akif Ersoy hakkında Mısır Apartmanı isimli bir roman yazan yazar Sevda Arslan, Ersoy'un burada geçirdiği günleri A Haber mikrofonlarına anlattı.
2: Tekrar Türkiye'ye dönüp yine vefalı Abbas Halim Paşa'nın yaptırdığı bu binada son 6 ayını burada geçiriyor. Sevdiği dostlar bile selam vermeye korkuyorlarmış. Hani iletişime geçersek bizim de başımıza bir sıkıntı gelir diye. Ve burada hasta yatağında yatarken o arkadaşları, dostları sık sık biri girer, biri çıkarmış, ziyaretine gelirmiş. İçinden bir gün şöyle tuzaklarını kıpırtatmış. Demiş ki meğer dostlarım beni seviyormuş. Hani Mehmet Akif sevenler bile gizli sevmiş.
1: Ersoy 6 ay sonra hastalığıyla verdiği mücadeleyi kaybetti. Mısır apartmanının kapısına bir cenaze arabası ve 4 görevli asker geldi. Ancak onu ziyarete gelen üniversite öğrencilerinin gönlü bu sessizliğe razı olmamıştı. Sessiz yaşadım, kim beni nereden bilecektir diyen ünlü şair, o öğrencilerin omzunda saygıyla Beyazıt Camii'ne kadar taşındı. Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal diye seslendiği Türk bayrağına sarıldı. O ev şimdi Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı hatıra evi olarak ziyaretçilerini ağırlıyor. Gözlüğü, saati, yazdığı kitaplar meraklılarını bekliyor.
0: Mısır Apartmanı'nda yaşayan diğer ünlü bir isimse yazar Mithat Cemal Kuntay'dı. İşte bu fotoğrafta 1924 yılında Kuntay'ın dairesinde çekilmiş. Masada kimler yok ki? Mehmet Akif Ersoy, Abdülhak Hamit Tarhan ve daha birçok önemli isim. İşte o önemli isimler bu sofrada. Özellikle Mehmet Akif Ersoy'un 1924 yılında yayınlanan Asım isimli eseri için buluşmuşlar.

0: Mısır Apartmanı bir dönemse ünlü modacıların adresi olmuştu. Buradaki bazı daireler atölye olarak kullanılıyordu ve o atölyelerin ziyaretçileri arasında ise Emel Sayın, Muazzez Abacı ve Safiye Ayla gibi ünlü isimler de vardı.
1: Apartman yıllar içinde büyük bir değişim geçirdi. Şu anda içinde restoranlar, sanat galerileri ve yapım şirketleri bulunuyor. Ama 116 yıl geçse de ihtişamıyla görenleri etkilemeye devam ediyor.
2: Fıkır fıkır fıkır dama gel bana gel.
3: A Haber Radyo, 24 saat haber.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce halk, sonra bankayız.
6: Tarım ve Orman Bakanlığı, inceleme sonucunda İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere Marmara bölgesinde tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan çekirge popülasyonunun tespit edilmediğini bildirdi.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
7: Reklam.
8: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat

0: katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
3: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
6: Reklam.
7: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
4: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
8: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Samsun, Çarşamba Terme yolunun 5 ve 6. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Gölbaşı, Kahramanmaraş yolunun 20 ve 25. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Güvenli yolculuklar dileriz.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
9: Türkiye'nin haber radyosu.

0: 28 Şubat zihniyeti yine hortladı. İş kadını Tijen Mergen, Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet törenindeki ailelerin başörtüsünden ve takkesinden rahatsız oldu.
1: Maalesef gün geçmiyor ki bir haşırmalı, yani tesettür mayosu olan bir kadına herhangi bir yerde bir saldırı olmaz. Gün geçmiyor ki kamuda çalışan bir başörtülü memura veya herhangi kendisini sosyal alanda ifade eden bir kadına böyle dışlayıcı, ötekileştirici, nefret söylemleri içeren bir takım sözler söylenmesin. Bugün de maalesef yine yani konuşmayalım diyoruz. Türkiye'nin başka gündemleri, daha önemli gündemleri var diyoruz. Ama maalesef bugün hortlayan bu 28 Şubat zihniyetinin yeniden bu konuları konuşmamız gerektiğini ve geçmişte yaşanan mağduriyetleri, haksızlıkları unutmamamız gerektiğini bize hatırlatıyor.
0: Boğaziçi Üniversitesi'nin 159. mezuniyet törenine katılan okulun eski mezunlarından Tijen Mergen, sosyal medya hesabından İslami değerleri hedef alan bir paylaşım yaptı. Mergen,

0: Evlatlarının gurur gününü paylaşmak için kampüse akın eden anne ve babaları, inançları ve kıyafetleri nedeniyle aşağıladı.
1: Kampüse dolaşırken bir kez daha şunu hissettim. Boğaziçi artık Türkiye'nin küçük bir yansıması olmuş. Her kesimden, her yaşam tarzından aileler, çocuklarının mezuniyet heyecanını paylaşmak için oradaydı. Çarşaflı öğrenciler, anneler, takke takan babalar, Türkiye'nin önde gelen bilim yuvasında daha çağdaş bir portre görmek isterdim. Yıllar içinde Türkiye'deki değişimin aynen üniversitemde de olduğunu içim buruk seyrettim.
0: Özlemle andığı Boğaziçi Üniversitesi tablosunun 28 Şubat döneminde üniversitelerde hakim olan atmosferi çağrıştırması dikkat çekti.
1: Gençlerin haklı olarak eski görkemli toplu mezuniyet törenlerinin yapılamamasını protesto etmelerini de dikkatle izledim. Hepimiz bir zamanlar binlerce mezunun aynı sahneyi paylaştığı, ailelerin tribünleri doldurduğu, dünyanın saygın üniversitelerinde olduğu gibi büyük mezuniyet törenlerini yaşadık. O coşkuyu özlememek mümkün değil. Yine de umudumu koruyorum. Bir gün Boğaziçi'nin de, Türkiye'nin de farklılıkların sadece zenginlik olarak görüldüğü, ortak değerlerin ayrılıklardan daha güçlü olduğu, daha özgür, daha çağdaş, daha kapsayıcı ve daha aydınlık günlere kavuşacağına inancım tam.
0: Farklılıkların zenginlik olarak görüldüğü günleri özlüyorum diyen Mergen'in insanları kılık kıyafetlerine göre ötekileştirmesi ise büyük bir çelişki olarak kayda geçti. Tijen Mergen geçmişte Türkan Saylan'ın kurucusu olduğu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Aydın Doğan'ın vakfı tarafından yönetilen projelere liderlik yapmıştı.
2: Yani bir üniversitenin mezuniyet törenine o üniversitenin mezunu ve mensubu olarak katılan bir hanımefendi yaptığı açıklamayla tekrar o karanlık günleri bize yeniden hatırlatıyor. Yani kendisinin özlem duyduğu, acaba çok merak ediyorum, 28 Şubat döneminde kurulan genç kızları, 17-18 yaşındaki genç kızları üniversiteye kaydetmek için öncelikle ikna odalarını alan zihniyet mi? Yani kendilerinin el üstünde tuttuğu mezuniyet törenleri, başörtülü öğrencilerin ağızlarının kapatılması suretiyle bölüm birincisi dahi olsa sadece kılık kıyafetinden dolayı o öğrencilerin törenlere alınmadığı mezuniyet törenleri mi? Bunlar mı çok çağdaş oluyor? Bu hangi çağdaşlık anlayışına göre insanları bu şekilde sınıflandırabiliyorlar? Doğrusu çok merak ediyorum.
3: Ne kadar hayatım?

0: Gülistan Doku soruşturmasında yeni sayfa açıldı. Eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşinin de aralarında olduğu 15 şüpheli daha gözaltına alındı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolduktan sonra kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatlarıyla 5 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
1: Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, aynı zamanda Gülistan Doku'nun telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketi sahibi, sağlık çalışanları ve korucular bulunuyor.
0: Yürütülen soruşturmada Gülistan Doku'nun Tunceli Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kayıtları üzerinde ayrıntılı teknik inceleme yapıldığı öğrenildi.
1: Gözaltındaki 15 şüpheliye delil karartma, resmi belgeyi gizleme, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve bilişim sistemindeki verileri silme veya değiştirme suçlamaları yöneltiliyor. Soruşturma kapsamında şüphelilerin işlemleri sürüyor.
0: Öte yandan Gülistan Doku soruşturmasında ifade veren üniversite arkadaşı Gülşen İlbaş, Doku'nun kaybolmadan önce mide bulantısı, kusma hissi, karın ağrısı ve baş dönmesi yaşadığını, bu nedenle hastaneye gittiğini anlattı. Tanık ifadesi Doku'nun hamile olabileceği iddialarını yeniden gündeme getirdi. Soruşturma kapsamında Doku'nun kaybolmadan önceki sağlık durumu ve son günlerine ilişkin tüm iddialar çok yönlü araştırılıyor.
1: Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada soruşturma kapsamındaki tüm bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi neticesinde Gülistan Doku'nun cansız bedeninin güvenlik korucuları tarafından organize bir şekilde gömüldüğü ya da yok edildiğine dair önemli tespit ve deliller

0: ulaşıldığı açıklandı.
1: 6 yıldır kayıp olan Gülistan Doku soruşturması, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu tarafından yapılan operasyonla cinayet dosyasına dönüşmüştü. Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Soner'le oğlu Mustafa Türkay Soner'in de aralarında olduğu 12 kişi tutuklanmıştı. Firari Umut Altaş, ABD'de 22 Mayıs'ta gözaltına alınmış ve Adalet Bakanlığı'nın girişimleriyle Türkiye'ye iadesi için hukuki süreç başlatılmıştı. Altaş'ın Tunceli'de işaret ettiği 3 noktada ekipler 15 Temmuz'da arama başlatmıştı.
2: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Yeni partimizi milletimizin seçtiği, ona yetkisine emanet ettiği milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz.
1: CHP'ye bu sözlerle veda etti. Yeni partiyi kuracaklarını duyurdu. Ana muhalefet partisi ikiye bölündü.
3: Bugün bu kürsüye Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup kürsüsüne veda ederken ana muhalefet partisi grup kürsüsünü asla bırakmıyoruz. Bu yeni yürüyüşe hazır mısınız? Yolları kapadılar. Yeni bir yol açmaya var mısınız? Yeni yolu açıyoruz. Yürüyelim arkadaşlar. Yürüyelim arkadaşlar.
1: Özgür Özel, CHP'li kimliğiyle son grup toplantısında kürsüdeydi. Yeni partinin işaret fişeğini ateşledi.
3: Bugün mecbur bırakılmış, vakti gelmiş, hüzünlü bir vedanın hemen eşiğindeyiz. Ancak yeni bir başlangıcın sarsılmaz umudunu içimizde taşıdığımızı da milletimizle paylaşmak isterim.
1: Sık sık Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.
3: Tarih bir yerde kırılacaksa burada kırılacak. İnceldiği yerden kopacaksa burada kopacak. İşgal altında olan Atatürk'ün mirasını korumanın sorumluluğu da artık bu salondadır, bizim omuzlarımızdadır. 3 günlük dünyada şerefini değil de rahat koltuklarını düşünenler varsınlar, geride kalsınlar. Önemli olan bencillik yerine, kendin için bir şey istemek yerine gerekirse kendini feda etmek, memleketin, partinin önünü açmaktır. Her şey bittiğinde asla unutkan olmayacağız. Sinip kaçanı korkak, sorumluluk alanı birer kahraman olarak bugünlerdeki tutumunu unutmayarak biz de anacağız.
1: Özel Ekrem İmamoğlu'na sahip çıktı.
3: Arkadaşlarının üstüne betonu sen dök. Ne Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakırız, ne Mansur Yavaş'ı.
1: Grup toplantısına 85 milletvekili katıldı. Bu isimler CHP'den istifa ederek partinin kurucular kurulunda yer alacak. Yeni partinin kuruluş dilekçesi önümüzdeki günlerde İçişleri Bakanlığı'na verilecek.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu. Manisa 95.2, Muğla 93.7, Kütahya 88.4, Afyonkarahisar 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Haber Radyo.
1: Ajans Gün İçi kuşağında yeni saatteyiz ve gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Değerli izleyenler, Türkiye NATO zirvesi sonrası savunma diplomasisinde peş peşe kritik adımlar attı. Somali, Mısır, Suriye ve Pakistan'la gerçekleştirilen üst düzey temaslar Ankara'nın farklı stratejik bölgelerde askeri işbirliğini eş zamanlı güçlendirdiğini ortaya koydu.
2: NATO Liderler Zirvesi'ne Ankara'da başarıyla ev sahipliği yaptık. Değişen güvenlik koşulları ekseninde ittifakın geleceğini Türkiye'de ele aldık.
3: Türkiye, NATO zirvesinin hemen ardından savunma diplomasisinde dev bir taarruza başladı. Ankara, Afrika boynuzundan Doğu Akdeniz'e, Güney Asya'dan Levant'a uzanan devasa bir coğrafyada aynı anda çok kritik askeri hamlelere imza atıyor. İlk kritik hamle meclisten geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Somali'deki görev süresi 2 yıl daha uzatıldı.
4: Tezkereyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmiştir.
3: Mehmetçik, Somali'nin deniz yetki alanları da dahil olmak üzere stratejik noktalarda güvenliği sağlamaya devam edecek. Tezkere öncesinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de bölgeyi ziyaret ederek Somalili askerlerle bir araya gelmişti. Ankara'da diplomasi trafiği durmak bilmedi. Mısır Savunma Bakanı Korgeneral Eşref Salem Zahir Türkiye'ye geldi. Tarihi bir savunma işbirliği niyet mektubu imzalandı. Hemen ardından Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Siyed Asim Munir'le Ankara'da yeni bir askeri işbirliğinin temelleri atıldı. Denizlerde de gövde gösterisi vardı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Milli Gururumuz TCG İstanbul'un sancak gemisi olduğu bir görev grubuyla tam 18 yıl sonra Suriye'ye 4 yıldızlı tarihi bir ziyaret gerçekleştirdi.
1: Değerli izleyenler, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni denizin altından birbirine bağlayacak doğal gaz boru hattı için imzalar atıldı. Anadolu'dan adaya su taşıyan Ankara bu kez de enerji denklemini doğrudan etkileyecek. İnşa edilecek boru hattı adanın kuzeyini ihya etmekle kalmayacak. Gelecek dönemde başka ihtimaller içinde Ankara'nın şimdiden pozisyon almasını sağlayacak. Şimdi gelin bakalım birlikte Türkiye'den KKTC'ye uzanacak boru hattı efendim yaklaşık 101 kilometre uzunluğunda olacak. Bunun 97 kilometresi denizin altından, suyun altından inşa edilecek ve çift yönlü olarak tasarlandı değerli izleyenler. Anamur'dan başlayacak, Tekneci'ye uzanacak. 4 kilometresi de karadan ilerleyecek değerli izleyenler. Oldukça önemli bir boru hattı. Hatta şöyle bir başlık da attık. Akdeniz'de dengeleri değiştirecek hat diyebiliriz. Elbette şimdi bu hattın hayata geçmesi az önce de aktardığım üzere ilerleyen zamanlarda beklenmedik durumlarda da Ankara'nın lehine şekillendirecek diyebiliriz. Şimdi tam da bu sebeple Türkiye Akdeniz'deki doğal gaz çalışmaları nedeniyle Ağustos ayı sonuna kadar Akdeniz'de Navtex ilan etti. Ayrıntıları alacağız biz daha. Haber muhabiri İlhan Tahsin bizi bekliyor. Kolaylıklar dileyelim İlhan Tahsin. Detayları aktarır mısınız bize?
5: Teşekkür ederim. Devasa bir proje gerçekten Doğu Akdeniz'in enerji haritasını değiştirecek bir hamle Türkiye'den geldi. Türkiye KKTC ile 10 Temmuz'da bir anlaşma imzalamıştı. Mutabakat zaptı imzalanmıştı karşılıklı olarak. Hem gidiş hem geliş bu çok önemli. Çünkü İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs konuşurken Türkiye fiilen bunu şeye geçiriyor. Yani tamamen bu boru hattı 101 kilometre, 97'si denizin altında, 3'ü de dışarıda karşılıklı olarak Anamur'dan tabii ki yavru vatana uzanan bir boru hattı. Ancak Türkiye ilerisini görüyor. Bunu ben söylemedim. Bunu Yunan basını söylüyor. Biz de bu doğal gazdan almak zorunda kalabiliriz diyor. Rum tarafı ve Yunanistan'da çıkan haberlere bugün baktığımızda bunlar çıkıyor karşımıza. Tabii ki bu çalışmalar başladı. Bunu da buradan aktarmakta fayda var. Bu çalışmaları yaparken Piri Reis de o bölgede tabii sizlik çalışmalara devam edecek. O boru hattı güzergahı boyunca çalışmalar yapılacak, sizlik çalışmalar. Çünkü çok önemli. Bu boru hattı biraz önce sen de bana pas atmazdan önce şunu söyledin. Dedin ki ileriye yönelik. Evet, Türkiye ileriye yönelik bir dev adım daha atıyor Doğu Akdeniz'de. Ve dolayısıyla da baktığımız zaman enerjiye başkaları konuşur dururken Türkiye tamamen bu çalışmalara başladı bile. Yarın öbür gün gaz pompalanması halinde Türkiye şunu söyleyecek. Evet, ben hazırım. Avrupa'ya doğal gazınızı buradan taşıyabilirim. Buradan biz gönderebiliriz. İşte bu çalışmalar, bu mutabakat zaptı imzalandı Übay Yavruvatan'la birlikte 10 Temmuz'da. Ancak Türkiye ne yaptı? Boş durmadı. Bu çalışmaları gözetlemek, bu çalışmaları yakında

0: edilerek dolayısıyla ekiplerin orada sahada çalışmalarını bizzatihi orada yapmak üzere bir reis orada sizin çalışmalar yapacak. Yunanistan'da geniş yankı buldu bu Yunan basını. Bunu iki günden bu yana sürekli olarak gündemde tutuyor. Türkiye çalışıyor. Türkiye önemli adımlar atıyor. Biz sadece sözde Doğu Akdeniz'de enerji merkezi olacağız gibi başlıklar atıyor Yunan gazetelerine baktığımız zaman. Dolayısıyla da yine Türkiye ilerlerken Yunanistan, Güney Kıbrıs ve onların peşine takılan ve bu iki ülke de İsrail'in, Siyonist İsrail'in peşine takıldı. Ancak şu ana kadar bir icraat yapamadılar. Dolayısıyla da Yunan basında oldukça Mitsotakis hükümeti ve Christodoulidis, Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri oldukça eleştiriliyor. Türkiye şu anda ekranlarda da görüldüğü üzere bu devasa mutabakat zaptı imzalanmış. Gerçekten çalışmalar başladı. Buradan bu müjdeyi verebiliriz diyelim. Sözü şimdilik size bırakalım stüdyoda.
1: Evet, İlhan Tahsin'e çok teşekkür ediyoruz. Bu önemli hatta dair detayları paylaştı. Şimdi devam edelim efendim. ABD ve İran arasındaki son duruma bakacağız. İran'a uzanacağız. İran'da Hürmüz Boğazı'ndaki Lark Adası'nın ABD tarafından füze saldırısıyla hedef alındığı bildirildi. Saldırının etkisiyle adada şiddetli patlama sesleri duyuldu. Detayları A Haber muhabiri Ekber Karabağ'dan alalım. Ekber Karabağ, hoş geldiniz yayına. Hem bu sıcak gelişmenin detaylarını rica edelim, hem de Amerikan Başkanı Donald Trump'tan yeni açıklamalar da var. Saldırılar da malum devam ediyor. Nedir son durum?
2: Teşekkür ederim. Evet, senin de Sümeyye altını çizdiğin üzere saldırılar devam etmektedir. Esasında gece saldırılar yoğunluklu bir şekilde devam etse de gündüz saatlerinde de yine saldırılar söz konusu oluyor. Az önce de senin belirttiğin üzere İran'ın güneyinde bulunan Lark Adası'na yönelik saldırılar söz konusu oldu ve yine aynı zamanda İran medyasından gelen haberlere göre Sirik bölgesine yönelik de yine saldırılar söz konusudur. Özellikle burada Sirik önemli. 11 gündür istisnasız her gün ve her gece Sirik bölgesi vuruluyor ve öyle görünüyor ki söz konusu bölge özellikle Amerika Birleşik Devletleri için başka önem taşımaktadır. ABD bu saldırıların esas amacı olarak İran'ın Hürmüz'ü kontrol etme kapasitesini zayıflatmak olarak belirtiyor. Ancak İran'ın saldırılarına bakıldığında bu kapasiteyi yok ettiğini ve hatta zayıflattığını, yok etmediğini bahsetmeyelim de zayıflattığını söylemek mümkün değil. Hatta az önce İran Genelkurmay Başkanlığı sözcüsü Ebu'l-Fez Şikarci'den bir açıklama geldi. İran'ın füze kapasitesinin yerinde olduğu ve Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in hala İran'ın önemli füze üretim merkezlerinin yerini bilmediğini ifade etti ve ilginçtir, son birkaç gündür biz Hürmüz'ü yanı sıra işte Bab-ül Mendeb Boğazı ve Kızıldeniz'deki sular da hararetlendi. O bölgede de Husilerin uyarıları söz konusu. Husiler birkaç gün önce Suudi Arabistan'a yönelik bir abluka başlattıklarını ifade etmişlerdi. Gelen bilgilere göre bugün Suudi Arabistan limanlarına gitmekte olan 4 gemi Husilerin uyarısı üzerine rotalarını değiştirdi. Yine dün salı günü de yine benzer bir şekilde petrol taşıyan 3 gemi Suudi Arabistan'dan Hindistan ve işte Çin'e giderken Husilerin uyarısı üzerine rotasını değiştirdi. Yani başka bir deyişle bugüne kadar biz Hürmüz Boğazı'nı konuşurken bundan sonra artık o bölgeyi de konuşacağız. Bu konuyla ilgili özellikle Suudi Arabistan'ı Pakistan'dan ki İran'la ABD arasındaki görüşmeleri de arabuluculuk yapmakta bir destek söz konusu oldu Husilerin bu uyarılarıyla ilgili. ABD Başkanı Donald Trump'ın ise son birkaç gündür hedefindeki nokta Koleng Dağı ki Türkçe'de de zaman zaman Kazma Dağı olarak da adlandırılıyor. ABD İran'ın bu bölgede nükleer faaliyetler yaptığını öne sürüyor. Donald Trump yakında orayı vuracaklarını ifade ediyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde uzmanların görüşüne göre bu dağı imha edecek füze, sığınak delici füzeler bulunmamaktadır. Az önce İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakay'dan bir açıklama geldi. ABD'nin bu açıklamalarını bir bahane olarak İran tanımladı ve söz konusu bölgede nükleer faaliyetler yapılmadığını bildirdi. İran ordusundan da gelen açıklamada ABD'nin böyle bir şey yapması durumunda hem Amerika Birleşik Devletleri ve hem onun bölgedeki müttefiklerine yönelik ciddi saldırılar yapacakları belirtildi.
1: Ekber Karabağ, çok teşekkür ederiz. İran'daki son durumu aktardı bize. Devam edelim efendim. İngiltere'nin yeni savunma bakanı ve Streeting oldu. Streeting, İsrail karşıtı söylemleriyle tanınıyor. Peki bu durum

0: Londra-Tel Aviv hattında gerilimi yükseltecek mi? Ayrıntıları alacağız. A Haber muhabiri Alparslan Düven bizi bekliyor. Kolaylıklar dileyerek sözü kendilerine bırakalım.
1: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Eğer gerçekten West Street'in yapmış olduğu açıklamalar, ki bunları geçmişte yapmış, bugün gerçek olarak kabul edilirse, şu anda Savunma Bakanı olduğu için İsrail'le ilişkilerin nasıl ilerleyeceği tartışması da başlamış olacak. West Street'in Gazze'deki savaştan dehşete düştüğünü ifade ederken, hükümeti harekete geçirmek için perde arkasında elinden gelen her şeyi yaptığını ifade etmiş. Geçmişte yapmış olduğu açıklamalarda Gazze'de görev yapan doktorların tanıklıklarını ve görgü tanı ifadelerini içeren bir dosyayı da kabinedeki meslektaşlarıyla paylaştığı ifade ediliyor. Ayrıca hükümet içinde Gazze konusunda sesini yükseltmenin duvara çarpmak gibi olduğunu da söylediği belirtiliyor. Ve diğer yandan 2023'te Street'in şu anki savunma bakanının derhal ateşkes çağrılarını reddettiği ve bunun yerine sadece insani araçlar ve bunlarla ilgili çağrılar yaptığı ve ateşkes...
0: Değerli izleyenler, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş açıklamalarda bulunuyor.
2: İstişareleri değerlendirmek ve içinde bulunduğumuz süreci sizlerle paylaşmak bakımından bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Öncelikle şunu söylemek isterim ki Türkiye fevkalade önemli bir tarihi süreçten geçiyor. Ve geçtiğimiz sene 5 Ağustos tarihinde burada, yine bu binada başladığımız Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmaları, 21 uzun toplantı, Türkiye toplumunun farklı kesimlerinden yüzlerce insanın dinlendiği istişareler, müzakereler sonucunda fevkalade önemli bir müşterek rapor hazırladı. Bu rapor esasında ondan sonraki süreçte bizim için bir yol haritası, bir rehber niteliği taşıdı. Orada katılan partilerimizin tamamının ittifakıyla bir rapor oluştu ve Türkiye için bir yol haritası oldu. Şunu ifade etmek isterim ki terör örgütünün silahları bıraktığını ilan etmesiyle birlikte yeni bir süreç başlamış oldu. Bu süreçte meclisteki bu komisyonun çalışmaları fevkalade değerli ve önemliydi. Ve ayrıca dünyadaki bütün çatışma çözümlerine de baktığımız zaman son derece nitelikli ve son derece farklı bir çalışma oldu. Bu çalışmada bir üçüncü göze yer yoktu. Çünkü bütün siyasi partiler millet adına sürecin hem denetleyicisi hem de sürecin taşıyıcısı oldular. Ayrıca burada böylesine fevkalade önemli bir ortak metnin çıkarılmış olması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gücünü göstermesi, demokratik fonksiyonunu ortaya koyması bakımından son derece önemli ve değerli. Bu büyük demokratik atılımın arkasından özellikle bölgedeki gelişmelerin Türkiye lehine de bir süreci oluşturduğunu biliyoruz. 27 Nisan'da ortaya konulan silahsız bir döneme girilme iradesinin defaatle tekrarlanması sonucunda komisyon çalışmalarının da başarıyla nihayete ermesi sonucunda ortak bir noktaya doğru gelindi. Bundan sonraki süreçte artık silahların tamamen geride bırakıldığı, Türkiye'de terörün asla konuşulmadığı, terörsüz Türkiye hedefinin tam manasıyla sağlandığı bir dönemin kapılarını açmak için yasal bir düzenlemenin gerçekleştirilmesi zarureti ortaya çıktı. Bu sürecin tabii ki doğal bir sonucu olarak karşımızdadır. Bu çerçevede de yine bütün sorumluluk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan siyasi partilerin üzerindedir. İsteriz ki nasıl komisyon raporu ortaklaşa bir çabanın sonucu olarak ortaya çıktıysa, bu şekilde gerçekleştirilecek olan yasal düzenlemenin de bütün partilerin katılımıyla ve mümkün olan en geniş ittifakla ortaya çıkması sağlanabilsin. Bunun için bu ziyarette en temel amacımız budur. Böyle bir ortak anlayışın gündeme getirilmesini temin etmektir. Şunu öncelikle ifade etmek isterim ki raporumuzun 6. bölümünde yer alan örgütün, münfesih örgütün bundan sonra nasıl hareket edeceğine ilişkin, yasal düzenlemelere ilişkin ana çerçeve korunacaktır. Yani bu geçici ve müstakil bir yasa olacaktır. Bu yasa...

Bir kritik eşik tanımlayacaktır. Yani örgütün silahlarını bıraktığı ve münfesi hale geldiğinin tespit ve teyidiyle ilgili bir mekanizma bu yasanın içinde mutlaka olmalıdır. Ve bu asla bir genel af ya da şahsa ait bir af niteliğinde olmamalıdır. Büyük olan mesele özellikle bu yaz aylarında örgüt mensuplarının silah bırakarak ülkeye gelmesini sağlamak ya da örgüt mensuplarının artık bir şekilde örgütsel faaliyetlerinin sonlandığını sağlamak için bu yasanın yol açıcı, kapsayıcı bir şekilde gündeme getirilmesi gerekli olduğu kanaatindeyiz. Bütün siyasi partilerle yaptığımız görüşmelerde aşağı yukarı ana çerçeve itibariyle bir anlayış birliğinin olduğu görülüyor. Bundan sonraki süreçte çok kısa bir süre içerisinde partilerin grup başkanları, grup başkan vekilleri kendi aralarında bu yasanın detayıyla ilgili çalışmaları sürdürecekler ve belli bir noktaya getirecekler. Belki ondan sonraki süreçte bütün partilerden temsilcilerle birlikte müşterek bir çalışma gündeme getirilecek. Ümit ve arzu ederiz ki meclis tatile girmeden evvel bu yasalaşmış olur ve Türkiye için yeni bir döneminde kapılarını ardına kadar açar. Değerli arkadaşlar, şunu da ifade etmek isterim. Mesele sadece bir yasa çıkarma meselesi de değildir. Silahların geride bırakılması, artık Türkiye'de Türk-Kürt kardeşliğinin ila nihaya kıyamete kadar ilan edilmesi, zihinlerde ve gönüllerde terörü artık hiçbir şekilde yer bırakılmaması, mücadelenin olacaksa sadece bir siyasi rekabet şeklinde olmasını sağlayacak yeni bir dönemin kapılarını açıyoruz. Yasayı bugün böyle çıkarırsınız, yarın başka bir şekilde başka bir yasa çıkabilir. Ama asıl olan insanların gönülden duyduğu kardeşliği, tarih boyunca sahip olduğumuz kardeşliği, bundan sonra da sahip olacak şekilde sürdürebilmesidir. Özellikle içinde bulunduğumuz dönemde ve özellikle içinde bulunduğumuz coğrafyada bizim her zamankinden daha çok birliğe, beraberliğe, kardeşliğe ve dostluğa ihtiyacımız var. Zaten var olan ve bir takım emperyal projelerin sonucu olarak Türkiye'yi uzun yıllar meşgul eden bu terör olgusunu kenara bıraktığımızda daha da kuvvetlenerek devam edeceğine inandığımız bu kardeşliğin kapılarını inşallah bu düzenlemeyle birlikte daha fazla açmış olacağız. İnşallah partiler hızlı bir şekilde çalışmalarını tamamlayacaklardır. Ve ümit ediyorum ki ifade ettiğim gibi meclis tatile girmeden evvel bu düzenlemeyi yaparak meclisi ondan sonra tatile çıkarmak mümkün olur. Hepinize bu iki günlük mesaimizde gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu sürecin yakinen takipçisi olarak sizin de her zaman çok büyük katkılarınız oldu. En başından itibaren bu sürece büyük katkılar veren başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Devlet Bahçeli, siyasi partilerin çok değerli genel başkanları, komisyonda fevkalade zor şartlara rağmen çalışmalarını her zaman büyük bir olgunlukla sürdüren bütün siyasi partilerin temsilcilerine, komisyonumuzun 51 üyesine, çok dikkatle böyle titizlikle dışarıdan izleyen akademi camiasına, sivil toplum camiasına ve medya kuruluşlarına bir kez daha şükranlarımı ifade ediyorum. İnşallah bundan sonra Türkiye'de silahın sesleri, bombaların sesleri değil, sadece ve sadece kardeşliğin, barışın, esenliğin, huzurun türküleri söylenecektir. Bunu sağlamak için bu kapıyı hep beraber sonuna kadar açmak da hepimizin ortak bir milli sorumluluğudur. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. İnşallah başarılı bir şekilde tamamlanmasını temenni ediyorum. Şimdi tabii ki bu yasa bütün mecliste bulunan arkadaşlarımızın ortak çabasıyla çıkacak. Bu komisyonda Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımız da çok fevkalade güçlü bir destek verdiler. Tartışmaların her aşamasında bulundular. Ve bu süreçte o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olan Sayın Özgür Özel'in de, grup başkan vekili Sayın Murat Emir'in de fevkalade değerli katkıları oldu.
Tabii ki bu kadar katkı

0: da bulunan bir grubun eğer yeni bir parti kurarlarsa onların da bu sürece ilişkin görüşlerini almak meclis başkanı olarak vazifemdir diye düşünürüm.
1: Efendim, takvimden bahsettiğim zaman meclis tatile girmeden önce bu koordinatör grup başkanlığı, bu grup başkan vekilleri etrafında şekillenecek bir tasarıdan bahsediyoruz değil mi? Buna ilişkin bir takvim var mı?
0: Şimdi takvimi söyledim. Meclis tatile girmeden evvel bu işi bitireceğiz. Ümit ediyorum. Yani olgunlaşır olgunlaşmaz meclis başkanlığına gelir sunulur, gerekiyorsa arkadaşlarla birlikte diğer partilerden koordinatörlerle birlikte bir nihai toplantı yapılabilir. Ümit ediyorum önümüzdeki hafta komisyona, meclis başkanlığına gelir, komisyona havale edilir, yetişirse önümüzdeki hafta bunu meclis müzakere ederek bitirir.
1: Bir sorun var, hangi siyasi partiler başvuracak yoksa ortak bir metin mi olmasını bekliyoruz?
0: Tabii ki ortak bir metnin olması gerekir. Zaten çok kapsamlı, çok detaylı bir şey olmayacak. Ana çerçevesini kısmen ifade ettim. Zaten üzerinde ortaklaşılmış olan bir fikir çerçevesinde partiler bir araya gelir. Çok uzun olmayan bir yasayla neleri kapsayacağı, neleri kapsamayacağı, bu denetleme mekanizmasının, gözleme mekanizmasının nasıl, ne şekilde oluşacağı ve bunun süresinin ne zaman, ne kadar olacağı, bunlarla ilgili nihai kararlar verilir. Kısa bir metin olacaktır ve bu metinle de bu yasa yasalaşmış olur.
2: Sayın Başkanım, bu denetleme mekanizmasında meclis komisyonunun ortak iradesiyle konuşturabilirim iradesiyle aslanan kanun teklifi denetleme görevi, güvenlik güçleri yanında meclis üyelerinin de aktif görevini gerektirir.
0: Şimdi zaten bizim komisyon raporumuzda bu gözetleme, denetleme mekanizması tanımlandı ve bu burada ortaya konulacak, yani devletin güvenlik birimlerinin yapacağı gözlemlerin belli aralıklarla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de sunulması zaten meclisin teklifinde de, komisyonun teklifinde de vardır. Partili arkadaşlarımız, partileri temsil eden arkadaşlarımız yaptıkları temaslarla bunu bir şekilde olgunlaştırırlar. Ben detayları vermem. Bir müzakere yapılacak partiler arasında, ortaya çıkan ana bir çerçeve konuşulur ve ondan sonra yasanın metni üzerinde nihai değerlendirmeler yapılır. Bunlar ortaya çıktığı zaman görülür. Değerli arkadaşlar, burada asıl olan niyet ve istikamettir. Türkiye artık güçlü büyük Türkiye istikametinde yürüme kararlılığını bu çalışmalarla birlikte bir devlet politikası olarak da ortaya koymuştur. Yani yolumuz, istikametimiz bellidir. Artık hiçbir terör örgütünün Türkiye için bir tehlike, bir tehdit olmayacağı bir Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz. Niyet de bellidir. Bu niyeti de bütün siyasi partilerimiz şimdiye kadarki süreçte ortaya koymuştur. Tabii ki partiler arasında farklı siyasi kanaatler, farklı teklifler vardır ve olacaktır. Bu kaçınılmazdır. Bence burada unutmamamız gereken niyetin ve istikametin sağlıklı bir şekilde korunmasıdır. Çünkü bu yasayı hazırladık, her şey bitti değil. Bu yeni süreçle birlikte önümüze gelecek olan meseleleri de devlet aklıyla ve millet vicdanıyla çözebilme başarısını ortaya koymamız lazım. Türkiye bunu yapacak güçtedir, bunu yapacak iktidara sahiptir ve Allah'ın izniyle bu istikamette yürüyecektir.
3: Bir şey geldi mi?
0: Şöyle biz zaten bütün siyasi partilerle görüştüğümüz gibi AK Partili arkadaşlarımızla da bizim uzun yıllar birlikte olduğumuz arkadaşlarımız, bu meseleye çok ciddi şekilde kafa yoran arkadaşlarımız, herkesin kendi zihninde bu sürece ilişkin parti olarak da, kurumsal olarak da, bireysel olarak da ciddi bir müktesebat var. Bu müktesebatın hepsi bir

0: araya gelir. Kısa bir süre içerisinde de zaten yapılacak iş belli. Tekraren söylüyorum, yürünecek istikamet belli. Niyetlerimiz açık, sarih, sahih ve temizdir. Bu niyetler çerçevesinde de yolumuzu yürüyeceğiz. Ve Allah'ın izniyle Türkiye'nin, Cumhuriyetimizin ilk 100 yılının yaklaşık yarısını heba ettiğimiz terör meselesini artık tamamıyla geride bırakacağız. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Emeklerinize sağ olun.
1: Evet, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş açıklamalarda bulundu. Canlı olarak ekranlarınıza taşıdık. Çok kısa bir değerlendirme yapacağız efendim. Akademisyen Doçent Doktor Berat Akıncı yayın konuğumuz. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Sümeyye Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Dün başladı görüşme turu. Meclis Başkanı'nın parti yetkilileriyle görüştü ve bir basın toplantısı düzenledi nihayetinde. Açıklamaları oldukça önemliydi sürece dair tabii. Olumlu açıklamalarda bulundu. Hemen birkaç cümleyi ben de tekrar etmek istiyorum. Meclisteki çalışmalar nitelikli oldu dedi. Yasal düzenlemeyi geniş ittifakla olsun istiyoruz dedi. Anlayış birliği görülüyor dedi. Partilerden temsilcilerle müşterek bir çalışma da gündeme gelebilir dedi. Ve en önemlisi meclis tatile girmeden düzenlemeyi yapacağız. Bunu ümit ediyoruz dedi. Düzenleme önümüzdeki hafta komisyona gelir diye de ekledi. Sözlerini aslında takvime dair çok net mesajlar verdi diyebiliriz. Bundan sonraki sürece dair de olumlu açıklamaları oldu. Ve son olarak da istikamet belli, niyetimiz açık dedi. Terörsüz Türkiye sürecine dair de en önemli mesajı buydu belki de. Değerlendirmenizi almak isterim. Bundan sonraki sürece dair Sayın Başkan'ın açıklamalarından sonra sizin kafanızda hangi başlıklar netleşti hocam?
2: Sümeyye Hanım, tabii ülkemizde yaklaşık 40 yıl aşkın bir süre hem çok ağır insani, ekonomik ve sosyal bedeller ödeten terör ve terörizme mücadelede inşallah Sayın Meclis Başkanımızın da ifade ettiği gibi bütün partilerin konsensus olduğu bir noktada bu işi mecliste çözebiliriz. Tabii meclis başkanımızın ifade ettiği altını çizdiği hususta sürecin çok olumlu bir yönde bütün partilerin de desteğinin de alınarak ve çok kısa bir süre içerisinde Sümeyye Hanım bunu da altını çizmemiz gerekiyor. Buradan şunu anlamamız gerekiyor meclis başkanımızın açıklamalarından. Aslında bütün altyapı hazırlıklar tamamlanmış. Bir şekilde partilerden belki parti grup başkanlıklarından çünkü bu konuda son beklentilerini veya taleplerini alacaklar. Sonrasında hızlıca konu mecliste inşallah çözülecek. Tabii özellikle Türkiye'nin son yıllarda özellikle sınır ötesi operasyonlarda istihbarat kapasitesindeki artış ve örgütün hareket alanının daralması güvenlik boyutundaki önemli gelişmeler bizde bu noktaya getirdi. Ve bu kazanımlarla bir şekilde aslında Sümeyye Hanım kalıcı hale gelmesi için hukuki ve siyasi zeminin de güçlendirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla aslında bu sürecin bir gün önce tabii bütün siyasi partilerin de bir araya gelmesiyle bunu nihayete erdirilmesi aslında bu sürecin hem sürekliliğinin hem sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından da oldukça önemli. Dolayısıyla aslında Meclis Başkanı'nın İfade ettiği hususlar, siyaset partileri yapmış olduğu ziyaretler sıradan bir nezaket ziyareti değil. Aslında Türkiye'yi 50 yıl uğraştırmış, bir önce ifade ettiğim gibi insani, ekonomik, sosyal olarak Türkiye'ye bedel ödetmiş bir konunun çözümü noktasında. Gördüğümüz kadarıyla her ne kadar partiler arasında bazı nüans farklılıkları olsa da bir konsensusun sağlandığını görüyoruz. Bu gerçekten hem Türkiye terörist Türkiye açısından Türkiye yüzyılını inşa etme açısından çok önemli bir alt olduğunu ifade etmemiz gerekiyor.
1: Hocam çok teşekkür ederiz değerlendirmeniz için. Akademisyen Doçent Doktor Berat Akıncı ile birlikte Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklamalarını, sürece dair mesajlarını değerlendirdik. Sağ olun hocam yayına katılımınız için.
2: Yayınlar diliyorum Sümeyye Hanım.
1: Çok teşekkürler. Devam edelim efendim ajans gün içine gündemin diğer başlıklarıyla. Bu arada Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderlerle telefon diplomasisini sürdürüyor efendim. Erdoğan önce Letonya Cumhurbaşkanı ardından İspanya Başbakanı ile görüştü. Görüşmelerde Türkiye'nin iki ülkeyle ilişkilerini yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. NATO zirvesinde ortaya konulan dayanışma ruhu ve işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik mesajlar verildi.
3: Önce Letonya Cumhurbaşkanı, ardından İspanya Başbakanı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderlerle telefon diplomasisini sürdürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Linkevics'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Letonya ilişkileri de bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan görüşmede Letonya Cumhurbaşkanı Linkevics'i NATO Ankara Zirvesi vesilesiyle Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Müttefiklerin dayanışma ruhunun açık biçimde tezahür ettiği bu tarihi NATO zirvesinde alınan kararların hayırlara vesile olmasını temenni eden Erdoğan, Türkiye'nin NATO bünyesinde Baltık bölgesinin güvenliğine de büyük önem verdiğini ve bu kapsamda katkılarını yoğunlaştırdığını belirtti. Erdoğan başta savunma sanayisi olmak üzere birçok alanda Türkiye ile Letonya arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesini arzu ettiğini vurguladı. Başkan Erdoğan, İspanya Hükümet Başkanı Pedro Sánchez'le de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye-İspanya ikili ilişkileri de bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Başkan Erdoğan, İspanya milli takımının Dünya Kupası'ndaki zaferinden dolayı Sánchez'i tebrik etti. Erdoğan ayrıca Gazze halkının İspanya'nın zaferine gösterdiği sevincin, Filistin konusundaki tutumun dünya kamuoyundaki karşılığı olduğunu söyledi. İspanya'nın Filistin konusunda izlediği vicdani ve ahlaki tutumun da dünya çapında futbol taraftarlarının gönüllerinde de karşılık bulduğunun altını çizdi.
1: Siyasetten başlıklarla devam edeceğiz efendim. Özgür Özel'in son grup toplantısındaki şerefini değil koltuğunu düşünenler varsın geride kalsın sözleri Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde tepkiyle karşılandı. Ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu Özel'in açıklamalarına sessiz kalmadı. Peki Kılıçdaroğlu o sözlere ne dedi? Milletvekilleriyle yaptığı görüşmede neler konuşuldu? Ayrıntılara bakalım.
4: 3 günlük dünyada şerefini değil de rahat koltuklarını düşünenler varsınlar geride kalsınlar.
5: Özgür Özel'in CHP'ye veda ederken kurduğu bu cümleler Kemal Kılıçdaroğlu'nu kızdırdı. Ana muhalefet lideri milletvekilleriyle yaptığı görüşmede Özel'e tepki gösterdi.
6: Özgür Özel'in yeni partiyi ilan etmesinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde de hareketlilik yaşandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu milletvekilleriyle bir araya geldi. Gündeminde Özgür Özel'in grup toplantısında yaptığı açıklamalar vardı.
4: Önemli olan bencillik yerine kendin için bir şey istemek yerine gerekirse kendini feda etmek memleketin partinin önünü açmaktır.
5: Kılıçdaroğlu milletvekilleriyle yaptığı toplantıda ayrılanlara yönelik hiçbir olumsuz açıklama yapmayacağız. Onlar zamanında yol arkadaşımızdı dedi. Hiçbir milletvekilini yol arkadaşımızı şerefsiz gibi ithamlar altında bırakmayacağız ifadesini kullandı. CHP sözcüsü Müslüm Sarı da Özgür Özel'in CHP grup kürsüsünde başka bir partiyi kuracağını ilan etmesinin etik olmadığını söyledi.
1: Değerli izleyenler, Ankara Sincan'da eğitim helikopteri düştü. Boş bir tarlaya düşen helikopterde pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal kazada hayatını kaybetti. Notlar A Haber muhabiri Oğuzhan Gültekin'de.
7: Ankara'nın Sincan ilçesi temelli bölgesinde sabahın erken saatlerinde kalkan R-44 eğitim helikopteri henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kaza kırma uğradı. Tabii ki bu helikopterin kaza kırma uğramasıyla birlikte bölgeye çok sayıda ekip sevk edilmişti. Özellikle helikopter enkazının incelenmesi için soruşturma başlatıldı. Bu incelemenin ardından da şu anda görmüş olduğunuz gibi kameraman arkadaşım Hasan Can Türkeş sizlere gösteriyor. Alana vinç geldi ve vinç helikopteri götürmek üzere son kontrollerini gerçekleştiriyor. Tabii ki kazanın neden meydana geldiği soruşturma sonrasında hazırlanacak kaza raporuyla da ortaya çıkacak. Özellikle helikopter içerisinde iki pilot vardı. Yaşanan kaza kırımının ardından pilotlar ikisi de bölgede yapılan ilk müdahalelerle bir tanesi ambulansla bir tanesi de ambulans helikopterle hastaneye sevk edilmişti. Ancak özellikle Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yapmış olduğu paylaşımla pilotlardan birinin hayatını kaybettiği bilgisini de aktarmış olalım. Akın Gürley'in paylaşımına detaylıca bir bakacak olursak, özellikle Ankara'nın Sincan ilçesinde eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde bulunan pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal'ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim ifadelerini kullandı. Merhuma Yüce Allah'tan rahmet ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyorum ifadelerinde kullanmış oldu. Yaralanan Hava Kuvvetleri personeli binbaşı Bilgehan Kurtoğlu'na da acil şifalar temenni ediyorum. Kazaya ait Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından bir Cumhuriyet Başsavcısı vekili, onun koordinesinde iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiş olup adli soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir ifadeleri de kullanılmış oldu. Dediğimiz gibi aslında kaza kırım olayı saat 10.02'de meydana geldi. O andan itibaren bölgede yoğun bir güvenlik önlemi alındı. Tabii ki jandarma komando timleri buradaydı geçtiğimiz dakikalar içerisinde. Onlar burada helikopterin çevresinde büyük bir güvenlik önlemi almıştı. Özellikle tabii ki gelen ekipler de kaza kırımın yaşandığı enkazın başında detaylıca incelemelerini yaptılar. Ardından da şu anda tabii ki vinç gelmiş durumda bölgeye. Gelen vinçle birlikte helikopter enkazı bölgeden kaldırılmış olacak. Tabii ki Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kaçır da konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu. Kendisi Ankara'nın Sincan ilçesinde eğitim uçuşu sırasında düşen helikopterde şehit olan pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal'a Allah'tan rahmet ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum ifadelerini kullanmış oldu. Biz de şu anda kameraman arkadaşım Hasan Can Türkeş'le birlikte enkaz alanına yakın bir noktadan sizlere yayınlarımızı gerçekleştirdik. Diyelim, sözü bir kez daha Sincan Temelli'den sizlere bırakalım.
1: Efendim, günlerdir kamuoyunun gündeminde Ahbap Derneği konusu, bir bakıma iyiliğin suistimal edildiği ve güvenin sarsıldığı bir süreç yaşanıyor. Biz de mikrofonlarımızı vatandaşa uzattık. Kimi beklemezdik dedi, şaşkınlığını dile getirdi. Kimi iyiliğin gölgelenmesine izin verilmemeli, kimi ise devletten başka kapı yok diyerek cevapladı. A Haber muhabiri Merve Özmen sordu, vatandaş cevapladı. İşte yanıtlar.

0: Türkiye son yılların en büyük dolandırıcılık ağını ve Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmayı konuşuyor. Öyle ki milletimizin deprem acısını ve duygularını sömürerek milyarlık vurgun yapan Ahbap Derneği deşifre edildi. Peki vatandaşımız bu konuda ne düşünüyor? Şimdi söz millete.
1: Yani yaptıysa şayet gerçekten halk ona çok güvendi. Eğer böyle bir şey yaptıysa halkın gözünde zaten bitti kendisi. Ama çok ayıp yaptı. Hem ayıp yaptı hem haram hem de günah. Bu kadar insanları inandırıp da ama onunla Allah'ın arasında ona ben bir şey diyemeyeceğim.
0: Deprem zamanında sadece Türkiye'den değil yurt dışından bile yardımlar gelmişken kendi içimizden birinin böyle yapması ne hissettiriyor size?
2: Şaşırtıcı yani. İşte iyi bir şey değil. Öyle yaptıysa cezasını çeksin. Valla ben onu dürüst biri zannediyordum.
3: Yani yardımsever, güvenilir biri sanıyordum.
4: Devletten başka kimseye güvenmeyeceksin.
0: Devlet yerine bana verin demişti. Daha sonrasında da böyle bir hayal kırıklığı yaşandı.
5: Ben devlete güvenirim. Sorun değil yani. Devlet her zaman insanın yanındadır. Ne olursa olsun.
0: Peki siz yardımlarınızı nereye yapmayı tercih edersiniz?
5: Her zaman devlet ne derse o. AFAD'sa AFAD mesela. Diyanet'se Diyanet.
6: Yani o depremden faydalanıp da farklı yerlere o paralar gittiyse yazık günah. Kaç tane yetim hakkı var yerde orada. Yani elbet devlet araştırır. Haksızsa onun cezasını verir.
0: Aslında Türkiye'nin zor zamanıydı biliyorsunuz ki. Halkın hem güvenini hem de o acısını kullanarak, sömürerek böyle bir davranışta bulunması size ne hissettiriyor bir vatandaş olarak?
7: Çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Türk halkının iyilik yapma duygularını kullanması çok üzücü. Artık Türk halkı kolay kolay herhalde herkese güvenemeyecek.
8: O başlı başına bir suç zaten. Madem verildi halk tarafından bu yani yerine getirilmesi lazımdı bu paranın. Yanlış. Devlet varken niye başkasını sokuyorsun araya?
0: Bundan sonraki süreç için Haluk Levent'in profili nedir sizin gözünüzde?
9: Kumar oynaması, işte o paraları başka yerlerde değerlendirmesi kötü bir puan oldu onun için.
10: Herkesin duygularıyla oynuyorlar. Türkiye olarak herkes elini taşın altına koymaya çalıştı. Ve o süreçte bile duygularla oynanması Allah'a olay bilmesin.
0: Deprem zamanında vatandaşımızın yardıma ihtiyaç duyduğu bir dönemdi biliyorsunuz ki. Evet, konut vaadi vardı ama konutlar bile yapılmadı mesela.
9: Evet yapılmadı. Haluk Levent de o gayeyle para topladı ama senin emrindeki adamlara, sekreterine para gönder demişsin, göndermiş.

0: Ayken evden ayrılan döndü Karaçoban'dan bir daha haber alınamadı. Yıllardır belirsizlik içinde yaşayan ailesi faili meçhul dosyalarının yeniden değerlendirmesiyle birlikte umutlandılar. Yakınları dosyanın yeniden açılarak Karaçoban'ın akıbetinin aydınlatılmasını istiyor.
1: ...24 yıl önce, daha 16 yaşındaydı. Evinden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. O günden sonra döndü Karaçoban'dan bir daha haber alınamadı.
2: Fazla durmadık burada. Bir ay kadar durduk, çocuk kayboldu.
1: Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan Karaçoban için kayıp başvurusu yapıldı. Arama çalışmaları başlatıldı. Ancak herhangi bir ize ulaşılamadı. Yıllar sonra faili meçhul dosyalarının yeniden ele alınması aileyi de yeniden umutlandırdı.
2: Adalet Bakanımızdan umutluyuz.
1: Aile tek beklentilerinin döndü Karaçoban'ın akıbetinin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması olduğunu söylüyor.
0: Efendim, Antalya'nın Serik ilçesindeki Aspendos Antik Kenti'nde kazılar sürüyor. Çalışmalar sırasında tiyatroyla Akropolis'i birbirine bağlayan yaklaşık 2000 yıllık tiyatro caddesi gün yüzüne çıkarıldı.
3: Aspendos Antik Kenti bugüne kadar hep tiyatrosuyla ön plana çıkmış, su kemerleriyle ön plana çıkmış. Hatta UNESCO'nun geçici miras listesine bu iki anısal yapının kondisyonundan dolayı alınmıştır. Fakat hakikaten Aspendos dediğimiz zaman bu iki yapı dışında da çok önemli yapıların olduğunu biz Akropolis'e biliyoruz.
1: Antik kentteki kazılar geçmişe ışık tutuyor. Antalya'nın Serik ilçesindeki Aspendos Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor.
3: Burada bulmuş olduğumuz bir klasik mezar, yani milattan önce 4. yüzyılın başlarına tahlen edilen, 5. sona tahlen edilen bir mezar aslında bu alanın nekropolis alanı olarak o dönemden itibaren kullanıldığını bize göstermiş oldu.
1: Kazılarda tiyatro ile Akropolis'i birbirine bağlayan yaklaşık 2000 yıllık tiyatro caddesi ortaya çıkarıldı. 300 metrelik caddede bir ekmek fırını, kamu yapıları, sivil konutlar, anıtsal kapı ve gelişmiş altyapı sistemine ait önemli bulgulara ulaşıldı.
3: Caddenin tabanı konglomera ve kum taşı, ağırlıklı olarak kum taşı taban taşlarıyla ne yapılmış, döşenmiş ve kaplanmış. Çok da güzel bir eğim verilerek cadde hattı devam ediyor. Geçen yıl yaptığımız su dışındaki çalışmalarda ise eğim biraz daha dik olduğu için, ne kadar düz olsa da eğim dik olduğu için özellikle 5 metrede bir dikine konulan hatıl şeklindeki taşlarla caddenin taşlarının aslında bir bağlamda aşağı kayması engellenmiş.
1: Kazı Başkanı Doçent Doktor Mustafa Bilgin çalışmalarda bölgeyle ilgili yeni bilgilere ulaştıklarını söyledi.
3: Burada yaptığımız kazı çalışmalarında hakikaten bu dükkanların ne amaçla kullanıldığını, buradaki sikkelerin, yani günümüzde para olarak tanımlayabileceğimiz karşı para olan sikkelerin hangi kentlerden geldiği, Aspendos'un ticaret yaptığı kentleri de bize bir bağlamda gösteriyor.
0: Efendim, Anadolu'nun kadim topraklarında her düğün bir masal, her gelenek geçmişin sesi. Çorum'un merkeze bağlı Karaca Köyü bu sesin en güzel yankılandığı köylerden biri. Şimdi o görüntüler gelecek ekrana ve Ajans Gün İçi kuşağını da böylece noktalayacağız. Hoşçakalın.
4: Bir etki ve baskı altında kalmaksızın Sayın Adem Biçer ile evlenmeyi kabul ettin mi?
5: Evet.
6: Köylerde düğünler cuma günden başlıyor, pazar gününe kadar devam ediyor. Düğün olan evin önünde davullar, zurnalar cuma gününden çalmaya başlıyor.

Köy düğünlerinde eğer köyünüzün evinin önü müsaitse evinizin önünde yapıyorsunuz düğünü. Eğer evinizin önünde müsait bir yer yoksa köyün avlusuna masalar, sandalyeler konuluyor ve düğün artık hazırlıklarla yavaş yavaş başlamış oluyor. Çorum'da düğünlerde bir adet var. Kız evinde

0: oğlan evine bohça geliyor. Şimdi işte kızın, gelin kızımızın kardeşi ve arkadaşları o düğün bohçasını getirdiler. Neler var? Damatın kıyafetleri mi?
1: Damatlık var, ayakkabıları var, havluları var. Onun gibi şeyler.
0: Giyeceği her şey bu bohçanın içerisinde. Şey hazır mı bohça burada
1: hazır
0: mı?
1: Hazır.
0: Hadi alalım gidelim mi?
1: Bayram Bey gelsin alalım.
0: Bayram Bey'i bekliyoruz efendim. Bayram Bey. Efendim adet ya. Şimdi o bohça geldiyse o bohçanın bir adeti var. Geleneği var, göreneği var. İşte damatın babası geldi. Efendim hayırlı olsun.
2: Allah razı olsun.
0: Şimdi kız evinden bohça geldi.
2: Adedini yaparız ne gerekiyorsa.
0: Bohçamızı alırız diyor.
2: Bohçamızı alırız.
0: Hadi yapalım o zaman.
2: Hadi. Alın bismillah. Açarık.
1: Hadi açalım.
2: Aç.
0: Açılmıyor mu?
2: Açarık. Açarık.
0: Efendim damadın babası şimdi kız evinden, gelin evinden gelen misafirlere adettendir o düğün bohçasını verdikleri için küçük bir hediye ikramı da yapıyor ve işte ondan sonra da zaten o arabanın içindeki bohçaların olduğu alan açılıyor ve yavaş yavaş işte damadın düğünde giyeceği kıyafetler çıkmaya başlıyor. Şimdi Melek kardeşimiz, gelinin kardeşi o bohçayı aldı, o sandığı aldı ve damat evine doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Tabii giderken davulcunun da bizi karşılıyor. Kız evinden gelen damadın bohçası. Kapıda da yine damadın annesi bekliyor. Şimdi içeri doğru giriyoruz Melih kardeşim ve arkadaşlarıyla birlikte. Sandık kapıda karşılandı. Sonrasında evin içerisine geldi ama bir kez daha adet ya Çorum'da, Karacaköy'de. İşte o adetten dolayı sandık bir kez daha açılmama riskiyle karşı karşıya. Hemen burada kim devreye giriyor? Kayınbaba devreye giriyor efendim. Tekrar geliyor sandığın başına. O gelen sandığın açılmamasına karşılık.
1: Bakayım. Yok abi. Tıkanmış olmuyor. Açılmıyor.
2: Açılır. Aç.
1: Bakayım açılmıyor.
2: Açılır. Buyur.
0: Efendim köyden çıktık, Çorum merkeze geldik. Kız evinin olduğu yere. İşte şu anda kına geliyor. Damat var, kardeşi var yanında. Arkada yine damat evinden gelenler meşalelerle şu anda

0: Efendim erkek tarafıyla birlikte kız evine geldik. Kına yakılacak. Tabii adetten Anadolu'da adetler bu şekilde. Şimdi kına tepsisiyle geldiler. Gelin kızımız avuçlarını sımsıkı tutuyor. Adet bu ya işte. Gelin elini açmıyor. Ne oluyor? Erkek tarafını davet ediyorlar. Erkek tarafı geliyor ve tabii ki gelinin elini açmasını sağlıyor. Şimdi damadımızın annesi burada. Hemen arkamızda. Evet, bakalım. Hemen soralım şöyle. Diyelim ki efendim gelin kızımız avucunu açmıyor.
1: Açtırırız efendim.
0: Açtırırız. Açıyor muyuz?
2: Açıyorum.
0: Gelin kızımızın eline bir altın yerleştirildi ve işte kınalar hazırlandı. Şimdi kına yakılacak. Kınayı yakan ablamız bir taraftan duasını ediyor, bir taraftan da efendim kınasını eline sürüyor.
2: Duygu yaşadığım için özellikle Adem'e teşekkür etmek istiyorum. Sonuçta bir ailem daha oldu ve onlar da kendi ailemden farklı değil. Bundan dolayı hiçbir pişmanlığım yok. Mutluyum.
0: Kına gecemiz devam edecek ama ertesi gün yine düğün var efendim. Düğün 3 gün 3 gece sürüyor. Devam ediyoruz. Evet, artık bugün düğünün son günü. Gelin kız bayan kuaförüne

De gelinliğini giydi, saçları yapıldı ve duvağa takılıyor. Biraz sonra da damat hazırlanacak ve sonrasında gelin alma konvoyları yapılacak ve düğün salonuna gidilecek. Orada bir eğlence, bir düğün yapılacak, nikahlar kıyılacak ve çiftimiz mutluluğa adım atmış olacak. Çorum'un Karacaköy'ünde düğünün son günü. Damat gezdirme var efendim. Damatı evinden alıyor arkadaşlarıyla, davul zurnayla birlikte. Köyün içerisinde ilk önce gezdiriyorlar. Sonrasında ise camiye gidiyor. Damat çimdirme de deniyor Anadolu'da. Damata abdest aldırıyorlar. Camiden avlusunda şadırvanda abdestini alıyor. Köyün içerisinde gezerek tekrar evine geri geliyor.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Fitch Ratings kıdemli direktörü Eric Arispe Morales, Türkiye ekonomisinin dayanıklılığını koruduğunu belirterek, potansiyel bir not artışı için uluslararası rezervlerde kalıcı iyileşme sağlanıp sağlanamayacağını yakından izlediklerini söyledi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
4: Böyle bir dünya var.
5: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikim.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım. Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber. Reklam.
1: Böyle bir dünya var.
0: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimiz

0: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Samsun, Çarşamba Terme yolunun 5 ve 6. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Gölbaşı, Kahramanmaraş yolunun 20 ve 25. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Güvenli yolculuklar dileriz.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
2: Reklam.
3: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
3: Bez dedi.
2: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
4: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.

0: emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Türkiye'nin

0: Ölümcül kazaların başlıca sebebi hız oldu. Başkent hasarlı kazalarda İstanbul'u geride bıraktı. Emniyet Genel Müdürlüğü Türkiye'nin kaza bilançosunu paylaştı.
1: 2026 yılının ilk 6 ayında 328.029 trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 61.277'si ise yalnızca Haziran ayında gerçekleşti.
0: Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarını mercek altına alan uzmanlar, en çok yandan çarpmaların ön plana çıktığını gördü. Yayaya çarpma oranları da yüksekliğini korurken devrilme, savrulma, takla atma sayısı da oldukça ciddi boyutlarda. Trafik kazalarında ana etken yine hız oldu. Hız kurallarına uyulmaması kazaları beraberinde getirirken, kusurun büyük kısmının sürücülerde olması dikkat çekti. Haziran ayında meydana gelen trafik kazalarında Ankara tüm illeri geride bıraktı ve en fazla maddi hasarlı kaza yaşanan şehir oldu.
1: 2026 yılında meydana gelen trafik kazalarının 40.232'si başkent Ankara'da meydana geldi. Haziran verilerine göre trafik kazası konusunda başkent Ankara İstanbul'u geride bıraktı.
0: Maddi hasarlı kazalarda Ankara'yı 34.245 trafik kazasıyla İstanbul, 13.564 trafik kazasıyla İzmir takip etti. 2026 yılında en az maddi hasarlı trafik kazası yaşanan illerse Kilis, Hakkari, Bayburt ve Ardahan olarak kayıtlara geçti. Veriler ölümlü ve yaralanmalı kazalarda en çok otomobillerin öne çıktığını ortaya koydu. Otomobil kazalarını motosiklet, kamyonet ve motorlu bisiklet kazaları takip etti.
2: Haber Radyo.

0: İyi akşamlar. Ajans Akşama Doğru'na hoş geldiniz. Saatlerimiz artık 17'ye yaklaşıyor. Başlıyoruz Ajans Akşama Doğru'na. 2 saat boyunca da yaklaşık olarak A Haber ekranlarında ve de A Haber Radyo'da canlı yayındayız. Başlıklarımıza bakalım mı? Buyurun, bu saat diliminde ana gündem başlıklarımız ne olacak? Ankara'da bugün meydana gelen o kaza. Eğitim helikopteri düştü. Pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal ne yazık ki hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma da başlatıldı. Detayları aktaracağız. Ve İstanbul'da Pendik'te kontrolden çıkan bir otomobil ise su kanalına düşüyor. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılıyor. Kaza anına ilişkin saniye saniye güvenlik kamerası görüntüleri var. Bunları da aktaracağız. Ve Karadeniz'de drone saldırısına uğrayan LPG tankeri Trabzon'un Sürmene açıklarına geldi. Gemi onarımının ardından görevine devam edecek ama neler yaşandı o anlarda ekranlarınıza taşıyacağız. Çünkü çok sık olmaya başladı. Bu isabet eden gemilere isabet eden İHA'lar ve roketler, bununla ilgili de uyarılar geliyor arka arkaya. Ve Ukrayna'nın uzun menzilli İHA saldırısı Rus enerji sektörünü adeta felç etmiş durumda. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin açıklamaları var. Putin'in de açıklamaları var. Bu geçici bir durum diyor. Her iki liderin yaptığı açıklamalara bakacağız. Savaşın seyrini de gösteriyor aslında bakarsanız. Nereye doğru evrildiğini de işaret ediyor karşılıklı olarak hem Zelenski'nin hem Putin'in açıklamaları. Ama bugün Ankara'daki o helikopter kazasına bakalım. Sincan ilçesinde temelli mevkiinde yaşandı. R-44 tipi eğitim helikopteri araziye düştü. Helikopter kazasında pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Hava Kuvvetleri personeli binbaşı Bilgehan Kurtoğlu'ysa yaralı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Bir Cumhuriyet Başsavcısı vekilinin koordinesinde iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi bu kazayla ilgili.
1: Ankara Sincan'da eğitim helikopteri kaza kırıma uğradı. Helikopterin boş bir tarlaya düşmesi sonucu pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Diğer pilotsa yaralandı.
2: Ankara'nın Sincan ilçesi temelli mevkiinde R-44 eğitim helikopteri

0: helikopteri kaza kırıma uğradı. İçindeki iki pilot yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Hastaneye sevk edilen yaralı pilotlardan biri ise hayatını kaybetti.
1: Olay Ankara-Eskişehir Karayolu'nun temelli mevkiinde sabah saatlerinde yaşandı. R-44 tipi eğitim helikopteri henüz bilinmeyen nedenle yol kenarında boş araziye düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazadan yaralı olarak kurtarılarak hastaneye sevk edilen emekli hava pilot albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer hava kuvvetleri personeli binbaşı Bilgehan Kurtoğlu'nun tedavisine ise devam ediliyor.
0: Yaşanan kazanın ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Özellikle helikopter enkazının çevresinde oldukça sıkı bir güvenlik tedbiri alındı. Alınan tedbirlerle birlikte tabii ki helikopterin neden kaza kırıma uğradığına ilişkin soruşturma da hızlıca başlatılmış oldu.
1: Acı olayın ardından ilk açıklama Ankara Valiliğinden geldi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerinden sonra bir yaralı ambulansla, diğer yaralı ise ambulans helikopterle hastaneye sevk edilmiştir. Olayın ardından bölgeye sevk edilen İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerekli güvenlik tedbirleri alınarak olay yeri emniyet altına alınmıştır. Kazanın nedeninin belirlenmesine yönelik inceleme ve araştırma çalışmaları ilgili kurumlarca sürdürülmektedir denildi. Kazayla ilgili paylaşım yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayın çok yönlü olarak incelendiğini duyurdu ve ekledi. Kazayla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiş olup, adli soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ise başsağlığı mesajı paylaştı. İnceleme süreçlerinde yer alacaklarını kaydetti. Devletimizin ilgili tüm kurumları koordinasyon halinde çalışmakta olup, gerekli tüm inceleme ve değerlendirme süreçleri hassasiyetle yürütülmektedir, dedi.
2: Bu kaza bugün sabah saatlerinde meydana geldi. Dün akşamsa Eskişehir'deki TUSAŞ motor sanayi tesislerinde bir yangın meydana geldi. Alevler neyse ki itfaiyenin ama uzun uğraşları sonucunda söndürüldü. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'ün açıklaması da oldu. Haluk Görgün, can kaybı yaşanmaması en büyük tesellimizdir, dedi.
3: Türk savunmasının öncü kuruluşlarından TUSAŞ Motor Sanayi'nin Eskişehir tesislerinde yangın çıktı. İmalat bölümünden yükselen alevlerin fark edilmesiyle alarm durumuna geçildi. Yangına ilk müdahaleyi tesisteki itfaiye ekibi yaptı.
4: TUSAŞ Savunma Sanayi'nin Eskişehir'deki fabrikasındaki çıkan yangına ekipler müdahale ettiler. O müdahale hem havadan hem de karadan oldu.
3: Söndürme çalışmaları saatler sürdü. Sevindirici haber Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'den geldi. Görgün, Eskişehir'deki TEİ yerleşkemizde meydana gelen yangın ilgili ekiplerimizin özverili çalışmaları sonucunda kontrol altına alınmıştır. En büyük tesellimiz herhangi bir can kaybının yaşanmamış olmasıdır. Soğutma çalışmalarıyla olayın nedenine ilişkin teknik incelemeler ilgili birimler tarafından sürdürülmektedir ifadelerini kullandı. Geçmiş olsun dileğinde de bulunan Görgün, yangına müdahale eden söndürme ekiplerine de teşekkür etti.
2: Hatırlayacaksınız, Kocaeli'nde Dilovası ilçesinde geçen yıl bir kozmetik fabrikasında yangın çıkmıştı. İkisi daha çocuk yaşta. 17 yaşından da küçük 7 kadın işçi hayatını kaybetmişti. Tedbirsizlik demiştik. Tüm bunlara İhmaller zinciri demiştik ama şimdi bakıldığında bir umarsızlık da var. Ve bu konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Şimdi 7 kamu görevlisi hakkında iddianame hazırlandı. O iddianamede aralarında Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz'in de bulunduğu sanıkların her biri için 22'şer yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Bu arada bu iddianame ana davanın dosyasına konulacak.
1: Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde ikisi 18 yaşından küçük kız, 5'i kadın, 7 işçinin hayatını kaybettiği kozmetik fabrikası yangınında adli süreç derinleşiyor. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz, eski İmar ve Şehircilik Müdürü Hüseyin Öztürk, Yapı Kontrol Müdürü Muammer Telli'nin de aralarında bulunduğu 7 kamu görevlisi hakkında soruşturma başlattı. Kamu görevlileri ruhsatı bulunmayan kaçak

0: statüsündeki bir binada kurulan kozmetik fabrikasına çalışma ruhsatı vermekle suçlanıyor. 7 kamu görevlisi hakkında bilinçli taksirli ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan hazırlanan iddianamede her biri için 22'şer yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame ana davayla birleştirilmek üzere Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Bu arada fabrika sahip ve yöneticilerinden oluşan 5'i tutuklu, 1'i firari 16 sanığın müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Yangında hayatını kaybedenlerin aileleri sorumluların en ağır cezayı almasını istiyor.
1: Bugün önemli bir gelişme var. Ahbap Derneği soruşturmasıyla ilgili Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter de ifade verecekler. Şimdi neler yaşandı, niçin ifadeye çağrıldı bu isimler? Muhabir arkadaşımız Ahmet Nasip Vural bizi bekliyor. Detaylar onda. Ahbap soruşturması derinleşiyor. İfadeye çağrılan yeni isimler var. Onlardan birkaçı az önce saydığım isimlerdi. Daha neler var? Bugünkü gelişmeler neler? Ahbap dosyasıyla ilgili Ahmet Nasip anlatacak şimdi.
2: Ahbap soruşturması kapsamında 28 kişinin tutuklanmış olduğu bilgisini hatırlıyoruz halihazırda. Bunun yanı sıra bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı birkaç kişiyle alakalı ifadelerine başvurulacağına dair bir bilgi açıkladı. Bu bilginin içerisinde peki kimler var? Kimlerin ifadesine başvurulacak? Hemen özetleyelim. Konu kapsamında Ahbap Derneği soruşturması kapsamında Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, avukat Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter'in ifadelerine başvurulacağı bilgisi verildi. Ve bugün itibariyle Ece Üner, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter'in de adliyeye gelerek bu ifadeye başvurma işlemini gerçekleştirdiğini hatırlatalım görevleri gereği. Ve burada şunun altını çizelim. Bu kişiler gözaltında değiller. Kendilerinin bilgilerine ve ifadelerine başvurulması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Çağlayan Adliyesi'ne çağrıldılar ve ifadelerine başvurulması için yine o noktada görüşmeleri gerçekleştirdiler. Konuyla alakalı bilgileri biz yine onlardan edindi, soruşturma kapsamında onlardan edindi soruşturma dosyası içerisinde. Peki bu kişilerle alakalı biz neler hatırlıyoruz aslında? Ahbap'la alakalı ve Ahbap'la olan ilişkileri ne boyuttaydı? Hemen Gökhan Özoğuz'dan bahsedelim. Kendisi şarkıcı ve deprem zamanında paylaştığı bir videoda şunları aynen söylüyor. Hayatımda ilk defa ülkeyi bu kadar sahipsiz hissediyorum demişti ve bunun üzerine de Ahbap'la alakalı Ahbap'a yardımlarınızı sürdürün minvalinde çok sayıda açıklaması vardı ve bu açıklamalarla aslında o dönem ortaya atılan bir skandal fikir vardı. Devlet yok, ahbap var fikri ve işte bu fikrin altını körükleyen kişilerden birisiydi Gökhan Özoğuz ve devamındaysa yine sosyal medya paylaşımlarında yapmış olduğu ortaya çıkmış olan bu durumun yanlış olduğunu savunan ve ders alınması gerektiğini de söyleyenlerdendi ve insanlara güvenilmemesi gerektiğini de altını çizenlerden birisi Gökhan Özoğuz Ahbap soruşturması başladıktan sonra. Peki Ece Üner'i bugün yine adliyeye gelenlerden bahsedelim. Ece Üner peki kendisi ne söylemişti? Hemen ondan da bahsedelim. Ece Üner de yine spikerlik yaptığı dönem içerisinde Haluk Levent'in yapmış olduğu bir açıklamaya değinerek 850 milyon liranın tamamının denetlenmesini sağlayacağım. Bunların hepsinin hesabını tek tek vereceğim açıklaması yapmış Haluk Levent ve bu açıklamaya binaen yapmış olduğu bir yayında söylemiş olduğu sözler var. Neden Haluk Levent böyle bir hesap vermek zorunda kalsın? Ahbap da bizim, AFAD da bizim ifadelerini kullanmıştı. Şimdi aslında bu noktada bu cümlede AFAD da bizim, Ahbap da bizim cümle geçiyor, ancak burada önemli bir durum söz konusu. Öyle ki AFAD bir devlet kuruluşuyken Ahbap'ın özel bir kuruluş olması ve bundan kaynaklı olarak da sürekli bir biçimde denetlenerek onun kontrol edilmesi de gerekiyor. Bu ve bunun gibi daha birçok farklı skandal paylaşım bu kişiler tarafından gelmişti ve bu sebeple de bu kişilerin de şu an için ifadelerine başvuruluyor. Altını çizelim. Yarın da ifadelerine devam edilecek geri kalan kişilerin, bunun da altını çizmiş olalım ve sözü yeniden size bırakalım.
1: Ahmet Nazif Vural detayları aktardı. Ahbap soruşturması ile ilgili yeni ifadelere başvurmak istiyor savcılık. İstanbul'dan bir görüntü gelecek ekranlarınıza. Şimdi Pendik'ten manevra yaparken kontrolünü kaybeden bir araç dereye yuvarlanıyor. Görüntülerde görüyorsunuz. Hastaneye kaldırıldı sürücü. O anlarda güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedilmişti.

0: kontrolden çıktı, korkuluğu yıkıp kanala uçtu. Görüntülerin adresi İstanbul Pendik. Kurtköy mahallesinde bir sürücü yol kenarında park halinde duran otomobile çarpmamak için manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırıma çıkan otomobil köprünün altından geçen su kanalının korkuluğunu yıkarak aşağı uçtu. Otomobilin içinde sıkışan sürücü itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
1: İllegal işlerde yani hiç kimsenin aklına gelmeyecek, filmlerde izleseniz bu kadarı da olmaz diyeceğiniz yöntemler uygulanılıyor çok pratik şekilde. Rusya'da da zehir tacirleri, uyuşturucu satıcıları cezaevine uyuşturucu madde sokmak için işte bir yöntem deniyorlar. Kedileri kurye olarak kullanıyorlar. Bir sokak kedisini seçiyorlar fakat o masum kedi daha ilk seferde yakayı ele veriyor.
2: Cezaevi güvenliğini aşamadılar, masum bir kediyi suçlarına alet ettiler. Rusya'nın Nijni Novgorod şehrindeki 17 numaralı cezaevine yasaklı madde sokmaya çalışan zehir tacirlerinin akıllara durgunluk veren kaçakçılık yöntemi deşifre oldu. Kendilerine masum bir sokak kedisini kurye olarak seçen zehir tacirlerinin kirli planı hayata geçmeden çöktü. Cezaevi çevresinde dolaşan kediyi fark eden güvenlik görevlileri durumdan şüphelendi. Kedi yakalandı. Boynundaki özel yapım tasma kontrol edildi. İçinde cezaevine sokulmak istenen çok sayıda yasaklı madde vardı. Görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Serbest bırakılan kurye kedi sokaklara geri döndü. Polis şimdi onu suça sürükleyen zehir tacirlerinin peşinde.
1: Şimdi bunun gibi değil, yani çok daha farklı bir keşif gelecek ekranlarınıza, çok da tatlı. Amatör ve Sportif Havacılar Derneği Başkanı iş adamı Orhan Ünsal kendi geliştirdiği hava taksiyle köyüne uçarak gidiyor ve hemşerileri tarafından da alkışlarla, tezahüratlarla karşılanıyor. O renkli anlara bakalım.
0: Saatlerce direksiyon sallamak istemedi, çareyi gökyüzüne çıkmakta buldu. Havacılık sektöründe faaliyet gösteren iş adamı Orhan Ünsal, kendi geliştirdiği iki kişilik hava takside kokpite geçti, rotasını memleketi Gümüşhane'nin Çakırkaya köyüne çevirdi. Aynı zamanda Türkiye Tüm Amatör ve Sportif Havacılar Derneği Başkanı da olan Ünsal'a yolculuğunda eşi de eşlik etti. Alışılmışın dışında bir yolculuğa imza atan Ünsal, Ankara Polatlı'dan havalandırdığı hafif uçağıyla 2 saat 45 dakika gökyüzünde süzüldükten sonra köyündeki boş bir tarlaya indi. Çakırkaya köy sakinleri gökyüzünden gelen misafirlerini alkış ve tezahüratlarla karşıladı. Köylüler bir uçağın inişine ilk kez bu kadar yakından şahit oldukları için heyecanlıydı.
1: Bu akşam itibariyle hava soğuyor, şiddetli yağış geliyor çünkü hava sıcaklığı bir anda, yani şu sıralarda 36 derece hissedilen olması gerekiyor, meteoroloji öyle söyledi. Saat 19 itibariyle 25 derecelere kadar düşecek, bir anda 11 ila 14 derece hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor ve elbette hemen ardından bu soğuğu, hızlı soğumayla birlikte şiddetli yağışlar. Dolayısıyla yaz aylarında ne yazık ki sel felaketleri yaşıyoruz. Uyarılar var bu konuda. 56 ilimiz birden yağış alacak ve o yağış kütleleri Trakya'dan giriş yapmaya başladı. Karadeniz üzerinden ilk olarak İstanbul'a ulaşacak. Şu an saatlerimiz kaç? 17.15'i gösteriyor. Saat 19 itibariyle hava aniden soğuyacak ve aniden yağışlar başlayacak uyarıları var ve hafta sonunda kapsayacak şekilde bu düşük sıcaklıklar ve yağışlar etkili olacak deniyor. Hemen dönelim. Meral Dağlılar bizi bekliyor. Yanında da meteoroloji uzmanı Adil Tek var. Soracak Adil Hoca'ya, bu uyarılar gerçekçi mi? Gerçi meteorolojinin de uyarıları var. Meral, herhalde bir anda sizin de bulunduğunuz noktada hava soğuyacak birazdan.

0: Esmer ve Türkay, sizlerin de dediği gibi aslında şu anda hava sıcaklığı oldukça artmış durumda. Öyle ki sabah sıcaklıklarından ziyade şu anda 36 derecede hissedilen hava sıcaklıklarının olduğunu biz de söyleyebiliriz. Bizler de şu anda Üsküdar tarafındayız. Yanımızda da çok kıymetli bir konuğum var. Adil Tek bizlerle birlikte. Öncelikle hoş geldiniz hocam.
1: Teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum.
0: Şu anda çok sıcak bir hava var ama saatler sonra aynı sıcaklığı söyleyebilecek miyiz? Neler olacak? Bir yağış beklentisi var. Neler söylemek istersiniz?
1: Şu saatler itibariyle Trakya'da başlamış olan yağışlar var. Özellikle bundan yaklaşık yarım saat, bir saat önce Edirne'de çok kuvvetli yağış vardı ve yer yer dolu ve gök gürültülü sağanak şeklinde yağış kendini gösterdi. O yağışlı sistem yavaş yavaş batıya doğru, yani İstanbul'a doğru yaklaşmaya başladı. Şu anda Kırklareli, Vize, Pınarhisar, Lüleburgaz, Babaeski gibi ilçelerde yağış etkili bir şekilde devam ediyor. İstanbul'a bu yağışlı sistemin gelmesi akşam saatlerini bulacak gözüküyor. Ama biraz daha çok İstanbul'un kuzey ilçelerinde daha çok etkili olacak gözüküyor. Şu saatler itibariyle İstanbul'da hava sıcaklığı 29 ile 35 dereceler arasında. Hatta bazı istasyonlarda, ölçülen yerlerde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ölçümlerinde 36 derecelere kadar çıkmış vaziyette. Yani bugün İstanbul artık en sıcak son saatlerini yaşıyor. O kuzeyden gelen yağışlı sistem önümüzdeki saatlerde yağışla birlikte sıcaklığı da düşürecek ve yer yer lokal kısa süre etkili yağışlar oluşturacak gözüküyor. İstanbullular özellikle saat 9-10'dan sonraki saatlere çok daha dikkat etmek gerekiyor. Kısa süreli dar alanlarda kuvvetli yağışlar meydana gelebilir. Biliyorsunuz yollarda bazen ızgaralarda sıkıntılar oluyor. Oralarda yollarda araçlar kalabilir. Vatandaşların gece saatleri için buna dikkat etmesinde fayda var. Yağışlı sistem gece saatlerinde İstanbul'da etkisini sürdürecek ama dediğimiz gibi daha çok kuzey ilçelerde bu örneğin işte Sarıyer, Beykoz, Çatalca gibi ilçeler kendini gösteriyor olacak gözüküyor.
0: Peki hocam, şunu sormak istiyorum, 50'den fazla ile de yine uyarıda bulunuldu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından. Hangi illerde bu yağış etkisi altına alacak, sadece İstanbul mu ya da?
1: Şimdi bu gece, bugün için Trakya'da özellikle Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ şu anda etkileniyor zaten. Tekirdağ'ın o kuzey ilçeleri daha çok bu yağış alıyor. İstanbul'la birlikte ilerleyen saatlerde ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, İstanbul, işte Kocaeli, Sakarya, Düzce bu yağışlardan etkilenecek ve sistem Batı Karadeniz'e doğru kaymaya başlayacak. Batı Karadeniz'de de yine aynı şekilde gece ilerleyen saatlerde ve yarın sabah saatlerinde yağışlar var. Yarın daha çok yağışlar Marmara'nın doğusunda kendini gösteriyor olacak ve Karadeniz'in diğer illerinde de bu yağışları görüyor olacağız. Bu geceyi atlattıktan sonra esas cumartesi günü çok kuvvetli bir yağış geliyor. O yağışın etkisi biraz daha fazla olacak gözüküyor.
0: Peki o cumartesi günü olan yağış yine aynı bölgeleri mi etkilemiş olacak?
1: O yağış öncelikle Kuzey Ege, Marmara, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, hatta Akdeniz'de iç kesimlerde, Antalya'da bu yağışlardan etkisini gösterecek bu yağışlar. Yani bu yağışlarda çok önemli etki şu var, sıcaklıklar oldukça düşüyor. Örneğin İstanbul'da hafta sonu itibariyle sıcaklıklar 19-20 derecelere kadar inmiş olacak ki bu sıcaklıklar bu dönem için çok yüksek sıcaklıklar değil, düşük sıcaklıklar. Ve biz şunu söyleyeceğiz, diyeceğiz ki kış geri mi geldi yaz günü diye bu sözler çok duyulacak. Hafta sonu itibariyle özellikle cumartesi ve pazar. Cumartesi yağışın yüksekliği çok daha fazla. Marmara, İstanbul, Batı Karadeniz, yine İç Anadolu'nun kuzeyi bu yağışlardan etkileniyor. Ayrıca Batı Karadeniz'de geçtiğimiz dönemlerde, geçtiğimiz yıllarda gördüğümüz o kuvvetli yağışların oluşma olasılığı da çok yüksek. Yani taşkınlar, sel, su baskınları riski çok yüksek gözüküyor. Beraberinde tabii ki bu yüksek sıcaklıkların olduğu durumlarda birden soğuk hava geldiğinde hortum, dolu yağışı, bunlar da özellikle tarımsal ürünler açısından da önemli riskleri beraberinde getiriyor. Yani şöyle söyleyebiliriz ki bu akşam gece itibariyle gece yarın perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günleri bu soğuk hava özellikle yurdun kuzey ve kuzeybatı kesimlerinde etkisini sürdürüyor olacak. Akdeniz'e kadar da biraz sarkması var ama oradaki yüksek sıcaklıklar, örneğin şu saatte itibariyle Antalya'da 44-45 dereceye kadar çıkan sıcaklıklar var. Onlar da 35-36 derecelere kadar inmiş olacak.
0: Çok teşekkür ederiz hocam. Meteoroloji uzmanı Adil Tek bizlerle birlikteydi. Özellikle bizler de hem bu gece için hem de cumartesi günü olacak yağışlar için tekrardan önlemlerini alınmasını rica edelim vatandaşlarımızdan diyelim ve sözü Üsküdar'dan merkeze bırakalım.
2: Teşekkür ediyoruz. Yola çıkacaklara da bir kez daha uyarıda bulunalım. Saat 19'dan itibaren sıcaklık aniden düşecek ve şiddetli yağış bekleniyor. Uzmanlar böyle söylüyor. Şimdi Ankara'ya gidelim. İstanbul'dan sözü alalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde dün grup toplantısında

0: Özgür Özel artık yeni bir partiyle yollarına devam edeceklerini açıklamışlardı. Dün 75 milletvekili deniyordu. Bugün 80-85 milletvekilinin Özgür Özel'le birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılacağı iddiaları var. 135 vekili var şu an mecliste Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Böyle olursa matematik nasıl değişir? Yeni iddialar neler? Hangi isimler Özgür Özel'le yeni bir yola çıkacak? Hangi isimler Kemal Kılıçdaroğlu'na kalacak? Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in ayrı ayrı toplantılar yaptığı belirtiliyor. Dönelim Ankara'ya. İlter Yeşiltaş bizi bekliyor.
1: Merve Türkay, Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu toplantısında yine görevden alma kararlarını açıkladı parti sözcüsü Müslüm Sarı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla 4 il başkanı daha görevden alındı. O il başkanları şöyle: Kütahya, Uşak, Karaman ve Çankırı il başkanları bu dakika itibariyle MK kararıyla görevden alındı. Kemal Kılıçdaroğlu göreve geldikten sonra 51 il başkanı şu ana kadar görevden alınmıştı. 4 il başkanının alınmasıyla birlikte sayı 55'e yükselmiş oldu. Diğer yandan atama kararları da alındı bugün MK toplantısında. Eskişehir, Karaman, Sivas, Uşak ve Kırşehir il başkanları da önceki MK toplantısında görevden alınmışlardı. Bugünkü MK toplantısında bu illere de il başkanları atandı. Tabii bugünkü MK toplantısında Özgür Özel'in kuracağı yeni partiye dair de kapsamlı bir değerlendirme yapıldı ve CHP sözcüsü Müslüm Sarı yeni parti hamlesiyle ilgili şöyle bir açıklamada bulundu. Özgür Özel de arkadaşlarını bölücülükle suçladı. Kaçmayı tercih etmişlerdir. Ne kadar koparırsak o kadar kârdır bakış açısıyla hareket etmişlerdir. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölmüşlerdir. Bölmeye çalışmaktadırlar. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmemesi için elimizden gelen çabayı göstereceğiz, sürdüreceğiz dedi. Aynı zamanda koltukçu olmakla suçladı Özgür Özel ve arkadaşlarını Müslüm Sarı. Bunlar koltukçu dedi. Biz kendimize koltuk arıyoruz diyor arkadaşlar. Üzgünüz ama bunlar koltukçu arkadaşlarımız ifadesini kullandı. MK'ya dair genel çıkan kararlar ve açıklamalar özetle bu şekilde Merve Türkay.
0: İlter Yeşiltaş, çok teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana muhalefet partisinin gündemi işte böyle, her gün bir başka değişiklik. Denizli'den bir haber gelecek şimdi ekranlarınıza. Gerçekten de belki de facianın kıyısından dönülmüş bir tır şoförü. Üstelik seyir halindeyken, tırı kullanıyorken arı sokuyor tır şoförünü. Alerjisi var. Bu sebeple de baygınlık geçiriyor. Tır kontrolden çıkıyor ve akaryakıt istasyonuna giriyor. Neyse ki olası bir facianın önüne geçecek pek çok etken var. Ucuz kurtuluyorlar diyebiliriz.
2: Arı sokan tır şoförü bayıldı. Facianın eşiğinden dönüldü. Denizli'nin Buldan ilçesinde seyir halinde olan tır şoförü Osman Bahadır'ı arı soktu. Alerjisi olan Bahadır bir süre sonra baygınlık geçirip direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldaki akaryakıt istasyonuna dalan tır o sırada mazot alan bir kamyona çarparak durabildi. Çevredekiler panikle kaçıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olası bir yangına karşı tedbir amacıyla akaryakıt istasyonuna itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan tır şoförü Osman Bahadır ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
0: İstanbul'da Silivri'de bir fabrikaya patlayıcı madde atmak isteyen bir saldırgan kendi tuzağına düşüyor açıkçası. Patlayıcı elinde infilak ediyor. Parmakları kopuyor. 17 yaşındaki saldırganın tedavi için gittiği hastanede de yakalanıyor.
2: Fabrikaya atacaktı, elinde patladı. Parmakları kopan saldırgan hastanede yakalandı. Görüntüler İstanbul Silivri'den. Motosikletli bir saldırgan henüz belirlenemeyen bir sebeple Ortaköy Sanayi Bölgesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasına patlayıcı atacaktı. Ancak kendi tuzağına düştü. Patlayıcı elinde infilak etti, parmakları koptu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kendi imkanlarıyla Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne giden saldırgan ilk müdahalenin ardından ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Doktorlara nasıl yaralandığını anlatan 17 yaşındaki saldırgan hastanede

0: görevli polisler tarafından gözaltına alındı.
1: İstanbul'da trafikte yaşanan kavgalar, işte sürücülerin öfkesi ve bedeli de ağır oluyor. Şöyle, İstanbul'da Fatih'te bir kavga çıkıyor, taksiyi tekmeliyor. Motosiklet sürücüsü taksinin camlarını kırıyor, sürücü tutuklanıyor. Başakşehir'de de saldırı için araçtan inen iki sürücüye 360 bin lira para cezası kesiliyor.
2: Yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışmada aracından indi, taksinin camını kırınca tutuklandı. İstanbul Fatih'te bir araç sürücüsüyle taksi şoförü arasında tartışma çıktı. Sürücü araçtan inerek taksiyi tekmeledi ve camlarını kırdı. Görüntüler üzerine polis ekipleri harekete geçti. Sürücü ve yanındaki kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden taksiyi tekmeleyen araç sürücüsü tutuklandı. İki şüpheliye ayrıca toplam 360 bin lira idari para cezası uygulandı. Benzer bir haber de Başakşehir'den geldi. Trafikte seyir halindeki üç sürücü arasında tartışma çıktı.
3: Bu kadar basit. Bir tanesi arabanın plakası bu, şahıs bu.
2: Araçlarından inen iki sürücü otomobilinde oturan adama hakaretler savurdu.
3: Şu an iki araba.
4: Siz öyle böylesiniz.
3: Tamam, böyle. Bu kadar basit. Bir tanesi arabanın plakası bu, şahıs bu.
2: Şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
3: Onun da plakasını çekiyorum.
2: Saldırı amacıyla araçtan indikleri tespit edilen iki sürücüye toplam 360 bin lira para cezası kesildi. Ehliyetlerine de 60 gün süreyle el konulurken kullandıkları araçlar 60 gün süreyle trafikten men edildi.
1: Ukrayna'dan açıklamalar var. Hemen ardından Rusya'dan gelen açıklamalara da bakacağız konuyla ilgili. Ukrayna'nın uzun menzilli İHA saldırıları Rus enerji sektörünü adeta felç etmiş durumda. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski de diyor ki bu son zamanlardaki saldırılarla ilgili, Kiev'in Rusya'ya düzenlediği saldırılarla ilgili Rusya'nın diplomasiye dönmesi için zorlanması gerektiğini söylüyor ve işte bu zorlamanın da bu kanallarla olduğunu açıkça ifade ediyor. 2026 yılı Rus enerji sektörü için adeta bir felaket yılı oldu. Ukrayna'nın insansız hava aracı ve uzun menzilli füze saldırılarında başarılılık oranının artmasıyla Rusya'da enerji krizi baş gösterdi. Petrol ve doğalgaz tesislerinin hedef alınmasıyla birlikte saldırılarda akaryakıt sektöründe de çok ciddi kısıtlamalar var. Örneğin bidonlarla alışlara engel getirildi artık. Belli litrelerde akaryakıt satışı yapılıyor. Rusya gibi enerji zengini bir ülkede. Ve Rusya Devlet Başkanı Zelenski de Rus enerji tesisine yönelik İHA saldırılarının sebep olduğu bu hasarların görüntüsünü paylaştı. Ve Zelenski paylaşımında dedi ki barışa ihtiyaç var. Ukrayna Rus tarafına her türlü öneriyi sundu. Onları diplomasiye yöneltmek zorundayız. Onları diplomasiye yönlendirmeye zorlamalıyız ifadelerini kullanıyor. Peki ya Putin ne diyor bu açıklamalara? Şimdi Putin ise akaryakıt krizinin aslında çok da derin bir konu olmadığını söylüyor. Bu geçici diyor ülkedeki akaryakıt sorunu ve Rusya'yı istikrarsızlaştırmaya yönelik çok ağır dış müdahaleler var diyor. Rusya Devlet Başkanı Putin de bu saldırılar sonrasında yaptığı açıklamada. Basına bir takım açıklamalarda bulundu. Putin ülkedeki akaryakıt sorunlarının geçici olduğunu söyledi. Ülkede akaryakıt piyasasında yaşanan bu sorunların çok ciddi bir nitelik taşımadığını, ekonominin genel görünümünü etkilemediğini belirtti. Enerji sektörü ve bazı alanlarda durumu istikrarsızlaştırmaya yönelik çok ciddi dış girişimler olduğunu belirtti Putin. Ve ülke ekonomisi, kilit sektörleri, yakıt ve enerji sektöründeki durumu istikrarsızlaştırmaya yönelik dış girişimlere rağmen istikrarlı dedi Putin. Rus ekonomisinin ana sektörlerinin başarılı seyrine devam ettiğini ifade etti ve bu sorunlar geçici nitelik taşıyor dedi. Ekonominin genel görünümünü etkileyemez ifadesini kullandı. Rusya'nın bu bütçesinden de bahsetti. Bütçe gelirlerindeki artışın önemli olduğunu söyledi. Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Rusya'daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar nedeniyle ülkede çok sayıda tesis bakıma alındı. Moskova'da, Sankt Petersburg'da birçok bölgede akaryakıt satışlarında çok ciddi kısıtlamalar var ve bunun üzerine Rusya Devlet Başkanı Putin'in yaptığı açıklama bu.

0: Zelenski ise onları diplomasiye zorlamak için bu saldırıları yapıyoruz dedi açıkça ve bu saldırı görüntülerini paylaştı. Şimdi kuzeyimizde durum bu. Ukrayna-Rusya savaşı ne yazık ki çok yakın zamanda bitecekmiş gibi görünmüyor. Her ne kadar her iki ülkede diplomasiyi işaret etse de sahada çok sert karşılıklı saldırılar var. Peki ya Amerika Birleşik Devletleri İran savaşı, güneyimizdeki savaş, bu savaşla ilgili de Orta Doğu'ya Amerika Birleşik Devletleri'nin sevkiyat yapması, yeni silahlar göndermesi bu tartışılırken dün basın toplantısında Trump'ın söylediklerine birazdan bakacağız. Yeni bir sosyal medya paylaşımı da var Trump'ın. Trump diyor ki yeni hedefler köprüler ve santraller. Eğer bundan sonra İran'ın en ufak bir saldırısı dahi olsa diyor özetle biz santralleri ve köprüleri vuracağız. Şöyle diyor Trump bugün yaklaşık 1-2 saat evvel paylaştığım mesajı. Bundan böyle İran Hürmüz'deki herhangi bir gemiye, füze, roket, İHA ya da başka herhangi bir silah ya da sistemle ateş açarsa ABD Tahran'daki ya da Tahran'ın hemen yakınında bulunanlar da dahil olmak üzere bir köprüyü veya bir elektrik santralini bombalayacak ve tamamen imha edecektir diyor Donald Trump geçtiğimiz dakikalarda yaptığı açıklamada. Şimdi Donald Trump'ın bu açıklaması aslına bakarsanız çok da tehdit niteliğinde değil. Zaten bunu yapıyor Amerika Birleşik Devletleri. Dün tüm gece boyunca İran'a saldırdı. İran'a saldırıları İran'ın başkenti Tahran başta olmak üzere pek çok bölgede yaşandı. Patlama sesleri arka arkaya duyuldu. Ve saldırıları da ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM duyurdu zaten. ABD'nin arka arkaya 11 gece İran'a saldırdığını aktarıyoruz şu an size. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemileri tehdit etme kabiliyetini zayıflatmanın amaçlandığı kaydediliyor CENTCOM tarafından ve İran Devlet Televizyonu da Çabahar kentinde 4 aylık patlama sesi duyulduğunu ve bölgede ABD savaş uçaklarının görüldüğünü bildirdi. Saldırı açıklamasının ardından başkent Tahran'da da hareketlilik yaşandı. İran basını Tahran'ın doğusunda hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu. Şimdi yeni hedefse Kazma Dağı mı? Pek çok kez Kazma Dağı'nın adı geçmişti. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında. Washington, Tahran'ın nükleer programının hala ulaşılabilmiş olduğuna ikna olmuş değil. Yani nükleer programla ilgili dün Trump'ın basın toplantısında da vardı. İstedikleri hedefe henüz ulaşamadılar. Şimdi ABD basının iddiasına göre de İsrail Washington'a İran'ın o geçen sonbaharda binlerce uranyum zenginleştirme ünitesini Kazma Dağı'ndaki tünellere taşıdığı bilgisini ilettiğini iddia ediyor. Bu İsrail'in iddiası. İran Kazma Dağı'na nakil etti tüm bu sistemleri diyor. Şimdi daha önce hedef göstermişti Donald Trump Kazma Dağı'nı. Şimdi yine hedefinde Kazma Dağı var. Olası operasyonlarının odağına yerleştirmiş durumda Donald Trump Kazma Dağı'nı.
1: İran'ın Kazma Dağı'na nükleer santrifüjler taşıdığına inanıyor musunuz?
2: Sanırım taşımış olabilirler. Sahip olmadıkları o malzemeye erişmedikleri sürece bu hiçbir şey ifade etmez. Ve muhtemelen çok yakında o bölgeyi vuracağız.
3: İsrail istihbaratı hedefi gösterdi. Trump, ABD ordusunun yönünü Kazma Dağı'na çevireceğini söyledi. Washington'ın yeni hedefi, İran'ın nükleer zenginleştirme ünitelerini sakladığı iddia edilen Kazma Dağı mı sorusu gündeme geldi. ABD ile İran arasındaki çatışmalar her geçen gün şiddetleniyor. Ancak Washington henüz İran'ın elinden almak istediği nükleer program konusunda başarıya ulaşamadı. ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal, İsrail'in ABD'ye oldukça kritik bir istihbarat ilettiğini yazdı. Gazeteye göre İran, Haziran 2025'teki 12 günlük savaşın ardından binlerce uranyum zenginleştirme santrifüjünü İsfahan yakınındaki Kazma Dağı'nın içinde bulunan nükleer tesisine taşıdı. ABD Başkanı Donald Trump'ın da geçtiğimiz günlerde saldırı mesajı verdiği Kazma Dağı, yıllardır Tel Aviv ve Washington tarafından gözetim altında.
1: İran'ın Kazma Dağı'na nükleer santrifüjler taşıdığına inanıyor musunuz?
2: Sanırım taşımış olabilirler. Sahip olmadıkları o malzemeye erişmedikleri sürece bu hiçbir şey ifade etmez. Ve muhtemelen çok yakında o bölgeyi vuracağız.
3: Nükleer konular üzerine çalışmalarıyla bilinen Bilim ve Uluslararası Güvenlik Enstitüsü'ne göre

0: Kazma Dağı civarındaki kamyon trafiği son 15 ayda bir hayli arttı. Üstelik İran'ın bölgede tünel güçlendirme çalışmaları yaptığı ve söz konusu alanı güvenlik çemberine aldığı belirtildi. Kolank ya da diğer adıyla bilinen Kazma Dağı'ndaki yeraltı kompleksi, sağlam kaya tabakasının yaklaşık 90 ila 137 metre altına inşa edilmiş durumda. İsrailli ve Amerikalı yetkililer, İran'ın bu tünelleri nükleer ekipman depolamak ya da gizli bir uranyum zenginleştirme tesisi kurmak için kullanabileceğinden endişe ediyor. Santrifüjlerin dağa taşınması, İran'ın burada aktif bir zenginleştirme tesisi kurduğu anlamına gelmiyor. Ancak bu adımın, nükleer ekipmanları olası saldırılardan korumak amacıyla atıldığı değerlendiriliyor.
1: Avrupa orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Kanada orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Pek de başarılı sayılamazlar ne yazık ki. Bu yıl tarihindeki en büyük orman yangınlarıyla karşı karşıya Fransa. Fransa'nın güney doğusundaki Var vilayetinde farklı noktalarda başlayan yangınlarda kısa sürede binlerce hektar alan kür olmuş durumda. Dün gece yaşandı bu yangınlar. Yeni Fransa'nın güney doğusundaki Var vilayetinde farklı noktalarda arka arkaya yangınlar çıkıyor. Bu dün geceki yangına ait görüntüler. Dün başlayan yangında yine binlerce hektar alan yandı. Yerel basında yer alan haberlere göre dün başlayan ve kısa sürede 2500 hektar alana yayılan yangın henüz kontrol altına alınamadı ve 2000'i aşkın hane elektriksiz kaldı sadece bu bölgede. Sabah saatlerinde 4 yangın söndürme uçağının havadan destek verdiği çalışmalarda 350 itfaiye aracıyla 1000'i aşkın itfaiye ekibi görev yaptı. Yapılan açıklamada yangından 5 kasabada 100'ü aşkın hanenin etkilendiği belirtildi. Onlarca evinde alevlere teslim olduğu açıklandı. 400 kişinin de bölgeden tahliye edildiği bilgisi var sadece bu bölgeden. Şimdi Kütahya'dan bir kaza haberi, bir yolcu otobüsü devrildi. Bariyerlere çarpıyor, ardından devriliyor. Kazada 31 kişi yaralandı. Görüntüler şimdi ekranlarınıza gelecek. İstanbul'dan Kuşadası'na giden bir otobüs Kütahya Afyonkarahisar Karayolu'nda kontrolden çıkıyor ve devriliyor. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık, polis, jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 31 kişi yapılan müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı, tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle trafiğe kapandı Kütahya Afyonkarahisar Karayolu. Otobüsün kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Meclis bu yıl daha geç tatile girecek. 31 Temmuz'a kadar çalışma süresi uzatıldı mecliste. Çünkü terörsüz Türkiye kapsamındaki çerçeve, bu yasanın gündemde olması vekillerin mesaisini Ağustos ortasına kadar devam edeceği anlamına da geliyor. Bu arada en düşük emekli maaşının yükseltilmesini içeren torba yasayla öğrenci affı düzenlemesi de işte bu süre zarfında görüşülecek.
2: Terörsüz Türkiye sürecini Allah'ın izniyle başarıya ulaştırmak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasaları hazırlayarak son noktaya ulaşabilmektir.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi terörsüz Türkiye mesaisi yapacak. Çalışma süresi uzatıldı. Anayasaya göre 1 Temmuz'da meclis yaz tatiline giriyor. Ancak çalışma süresi genel kurulda alınan kararla uzatılabiliyor ve öyle de oldu. Önce genel kurulun çalışma süresinin 24 Temmuz'a kadar sürmesi kararlaştırıldı. Ardından terörsüz Türkiye kapsamında yasanın gündeme geleceği dikkate alınarak bu süre 31 Temmuz'a çekildi. Alınan bilgiye göre meclis çalışmaları 31 Temmuz sonrasına da sarkacak. Milletvekillerinin mesaisinin Ağustos ayı ortasını bulabileceği belirtildi. Bu sürede meclis en düşük emekli maaşının 23.552 liraya yükseltilmesini de içeren torba teklifi tamamlayacak. Ardından öğrenci affına ilişkin yasa teklifinin görüşmeleri başlayacak. Suça karışan çocukların cezasını artıran yasa teklifinin görüşmelerine ise süre kalmayabileceği belirtiliyor.
2: Teşekkür ederim.
0: Meclisin son ele alacağı yasa süreç düzenlemesi olacak. Süreç yasa teklifinin yasalaşmasından sonra meclis yasama yılı çalışmalarını tamamlamış olacak. 1 Ekim'e kadar tatile girecek.
1: Ukrayna-Rusya savaşından az evvel bahsettik, karşılıklı açıklamalardan. İki tarafta diplomasiden bahsediyor ama ikisi tarafta en sert, belki savaşın başından beri en sert saldırılarını gerçekleştiriyor. Ve

0: Baş taraf tankında yangın çıktı. Geminin yardım talebi üzerine Samsun Liman Başkanlığı koordinasyonunda bölgeye yangın söndürme romorkörü sevk edildi. Zamanında yapılan müdahaleyle yangın söndürüldü. Saldırının ardından tamir için Trabzon'a getirilen gemi 17 Temmuz'da Sürmene ilçesi açıklarına demirledi. Gasnero isimli LPG tankeri tersanede tamir edildikten sonra seyrine devam edecek.
1: Şimdi ABD Başkanı Donald Trump son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Ankara'da bir araya geldiklerinde NATO Liderler Zirvesi öncesindeki ortak basın toplantısında Türkiye'ye F-35'lerin verilmesini, daha doğrusu F-35 sürecine Türkiye'nin yeniden dönmesiyle ilgili çok olumlu açıklamalarda bulunmuştu. Sonrasında sorulan sorulara da açıklamaları çok netti Donald Trump'ın. Tamam dedi, bu süreç artık bitti, tamam dedi. En fazla rahatsız olan ülke İsrail'di. Bununla ilgili bir kampanya başlatmışlardı. Netanyahu bu konuyla ilgili Trump'la görüşmek istiyor fakat ulaşamıyor. Sürekli ABD'ye gidişini erteliyor. Bir diğer ülkede Yunanistan, ne yazık ki komşumuz. Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Yanis Baltzois F-35 sürecine ilişkin açıklama yapmış. Türkiye'nin F-35'leri tersine mühendislikle Milli Savaş Uçağı Kaan programını geliştireceğini iddia ediyor kendisi.
2: İlerletmek istedikleri programların Kaan ve benzeri projelerle ilgisi var. F-35'lere tersine mühendislik yapmak istiyorlar.
0: F-35'leri Milli Savaş Uçağı Kaan programını geliştirmek için kullanacaklar dedi. Yunanistan'da yükselen Türkiye endişesini gözler önüne serdi.
2: Eğer F-35 veya başka bir uçak alırlarsa bunu sadece uçurmak için almayacaklar. İlerletmek istedikleri programların Kaan ve benzeri projelerle ilgisi var. F-35'lere tersine mühendislik yapmak istiyorlar. Amerikalılar bunu anladı. Aynı şeyi F-16 Viper'lar için de yapmak zorundayız.
0: ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi'nde Türkiye'nin F-35 programına dönüşü ve katse yaptırımlarının kaldırılması için yeşil ışık yaktı. Bu gelişmeler o günden beri Atina'da endişeyle takip ediliyor. Yunanistan Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Emekli Korgeneral Yannis Baltzois, katıldığı bir televizyon programında Türkiye'nin F-35 süreci hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Ankara'nın uçakları tersine mühendislikle Kaan programını geliştirmek için kullanacağını öne süren Baltzois, Türk savunma sanayini de övdü.
2: Türkiye'nin önemli bir savunma sanayisi var. Çinlilerin yıllar önce yaptığını yapmak istiyorlar. Çinliler o zamanlar hiçbir şey yapmıyordu. Şimdi her şeyi yapıyorlar. Ve hatta çok daha iyisini yapıyorlar. Türkler de şu an bu yolda ilerliyor.
0: Baltzois, Yunanistan-İsrail ittifakına Türkiye'nin bölgesel ilişkileri geliştirerek cevap verdiğini de kaydetti.
2: Türkiye zaten kendi ittifakını kurdu. Türkiye, Katar ve Pakistan eksenini oluşturdular.
1: Muğla'dan orman yangını haberi geldi Fethiye ilçesinden. Sefer Ayça telefon hattımızda, ormanlık alanda çıktığı belirtiliyor yangının. İlk görüntüleri de bunlar haber merkezimize ulaşan. Sefer, beni duyabiliyor musun?
3: Duyuyorum Merve. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Seni dinliyoruz.
3: Evet Merve, bugün için çok tehlikeliydi. Meteorologlar da zaten böyle bir uyarı yaptılar. İki gün çok tehlikeliydi. Orman, kimsenin ormana girmesini istemediler ve nemin çok düşük olduğu açıklanmıştı. Bugün de yangın Muğla'nın Fethiye ilçesindeki ormanlık alanda çıktı. Yangın tabii ki rüzgar, Temmuz rüzgarları devam ediyor. Yayınlarımızda belirtiyoruz bunu. Temmuz rüzgarları devam ederken Göcek Mahallesi, eski Göcek Ovacık mevkiinde ormanlık bir alanda çıktı. Tabii ki şu anda nedeni henüz belli değil. İşte bu yangının, rüzgarın da etkisiyle yayılmaya devam etti. Kontrol altına alınmaya çalışıyor ama dediğimiz gibi rüzgar şu anda izin vermiyor Gökçeoluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda. İhbar üzerine bölge Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplere Büyükşehir İtfaiyesi de yönlendirildi. Yangına 14 helikopter şu anda müdahale ediyor havadan. 5 uçak, karadan ise 21 ağırsöz ve 200 personel. Bu personel de ilerleyen zamanlarda arttırıldı. Ve müdahaleler devam ediyor. Bir an önce kontrol altına alınması için, ama dediğimiz gibi alevlerin yerleşim yerlerine de sıçramaması için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor Merve. Ama rüzgarın çok fazla olmasından dolayı da rüzgar yönünü ters değiştirebiliyor bir anda. O yüzden de temiz rüzgarları oldukça tehlikeli rüzgarlar ve nem de çok düşük. O yüzden de şu anda yangın

0: henüz kontrol altına alınmış değil, devam ediyor. Önemli olan yerleşim yerlerine sıçramaması. İşte o yüzden de mücadele, tüm şu anda ekiplerin mücadelesi bu yönde Merve.
1: Teşekkür ediyoruz. Sefer Ayça aktardı, yangına 14 helikopter ve 5 uçakla müdahale ediliyor. Marmaris, Fethiye ilçesinde, Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen orman yangınına. Şimdi İzmir'e gidiyoruz Muğla'dan. Trafik polisi olarak görev yapan Duygu Akbulut aynı zamanda güreş müsabakalarında hakemlik de yapıyormuş. İki mesleği de başarıyla sürdüren Akbulut'un en büyük hedefi ise uluslararası güreş hakemi olarak Türkiye'yi bir müsabakada temsil etmek.
2: Trafikte güvenlik, minderde hakemlik. Aynı düdük, iki farklı görev.
3: Her ikisinde de düdükle başlatıp düdükle bitiriyorum. Ve koordineyi düdükle sağlıyorum. Kuralları ve düzeni bozulduğu zaman düdükle yönetebiliyorum.
2: İzmir'de trafik polisi olarak görev yapan Duygu Akbulut aynı zamanda bölge güreş hakemi.
3: Güreş hakemliği normalde atasporumuz, milli sporumuz olduğu için, genelde erkekler olarak algılandığı için, güreş kadın hakemi denildiği zaman şaşkınlık verdiği için ben de bunu kırma noktasında bir adım atmış bulunmaktayım. Ve minderi çizgisine çıktığım zaman hem veliler, hem öğrenciler, hem sporcu antrenörler güreş kadın hakemimi yönetecek diye bir tepkiler alıyorum. Ve yönettiğim zaman böyle iyi ki kadın güreş hakemimiz yönetti diyenler oldu. Güzel dönükler aldım.
2: Trafikte sürücü ve yayaların güvenliğini sağlayan Akbulut, güreş müsabakalarında da kuralları uyguluyor.
3: İki meslekte de adalet, tarafsızlık, sahneler içinde kritik karar verme becerisi gerektiren, birbirini tamamlayan iki zorlu ve onurlu meslektir. Her iki rolünde de kurallara uymak, gerektirdiği kritik noktaları uygulamak disiplin ve sabır gerektirir.
2: Polislik ve hakemliğin disiplin, sabır ve tarafsızlık gerektirdiğini söyleyen Akbulut, iki görevi de başarıyla sürdürüyor. En büyük hedefi ise uluslararası güreş hakemi olarak Türkiye'yi temsil etmek.
3: İlerideki hedefim uluslararası kadın güreş hakemi olmak. Türkiye'yi, ülkemizi bu noktada temsil etmek istiyorum.
1: Kapılarını her sabah yeni bir güne açıyor. Koridorlarında ticaret, atölyelerinde emek var. Kubbelerinin altında 6 asırlık bir gelenek yaşatılıyor. Dünyanın ticaret merkezlerinden biri. Türkiye'nin ticaretinin merkezi, dünyanın en eski ve en büyük çarşılarından biri olan Kapalı Çarşı'ya gidiyoruz şimdi.
4: A Haber Radyo, 24 saat haber.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Ticaret Bakanlığı, yılın ilk yarısında ihracatın arttırılması ve yatırım ortamının güçlendirilmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında 57 ülkeyle 152 üst düzey temas gerçekleştirdi.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu.
8: Kardemir Çelik halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 22, 23, 24 Temmuz. Konsorsiyum liderleri A1 Kapital, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım.
9: Böyle bir dünya var.
10: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
9: dünya katılım var.
11: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
9: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
11: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
12: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve Mobi şubede. Vakıf katılım.
13: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
14: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
13: Bir reklam.
4: A Haber Radyo, 24 saat haber.
8: Kardemir Çelik halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 22, 23, 24 Temmuz. Konsorsiyum liderleri A1 Kapital, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım.
12: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve Mobi şubede. Vakıf katılım.
15: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
16: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: www.mtv.com.
1: TEB kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
2: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEB bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEB, Cepte TEB işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
5: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Samsun, Çarşamba Terme yolunun 5 ve 6. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Gölbaşı, Kahramanmaraş yolunun 20 ve 25. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Güvenli yolculuklar dileriz.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
7: Reklam.
8: Böyle bir dünya var.
9: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası.
8: Dünya Katılım var.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
11: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
12: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
8: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
13: Türkiye'nin haber radyosu.

0: Bu CHP'ye geçti. CHP'den sonra bu inşaat durdu. Arabalarımız berbat, dükkanımız berbat.
1: Herhalde bir 5 yıl daha devam edecek, bu toz toprağı yutacağız.
2: Kiraz'da halkalı metro hattı inşaatı 8 yılda tamamlanamadı. Toz toprak nedeniyle vatandaş mağdur oldu.
0: Vergimizi ödeyemiyoruz, sigortamızı ödeyemiyoruz. Biz ne yapacağız yani?
2: Reklam ve tanıtım bütçelerine büyük kaynaklar ayıran İstanbul Büyükşehir Belediyesi, M1B Kiraz'da halkalı metro hattında hiçbir adım atmadı.
0: Şimdi 2 tane kamyon toprak alıp götürüyor. Ondan sonra bir daha duruyor. Aylardır yatıyor oradaki vinçler. Yıllardır yatıyor, yıllardır. O vinçlerin kirası yok mu? Bu da kapanıyor. Ya biz ne yapacağız? Biz mağdur durumdayız. Yani büyüklerimiz, hükümetimiz bize bir el atsın yani.
2: Yıllardır bitmeyen şantiye ve kapatılan yollar nedeniyle esnaf iş yapamaz hale geldi.
1: Tabii ki etkiliyor. Mesela karşı şerit yol kapandı. Yani müşteri araba park edecek yeri yok. Tabii ki işlerimiz etkileniyor. Etkilenmez olur mu?
3: Evet.
1: Yani neticede ben bir adrese dayalı işte bir işim oluyor ama parakende iş yapan esnaflar burada iş yapamıyor.
2: Metro inşaatının ne zaman tamamlanacağı ise merak konusu.

0: Haber Radyo.
1: Ajans akşama doğruna devam ediyoruz. Artık saatlerimiz 18'i gösteriyor. Başlıklarımıza bakalım mı bu saat diliminde? İlk başlığımız Adalet Bakanlığı'nın bir açıklaması. Rojin Kabaş ölümüne ilişkin, Rojin'in ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında kıyafetlerinde DNA incelemesi yapılmadığı iddiaları vardı. Bakanlık bu iddiaları yalanladı. Detaylarına bakalım. Mucize bir haberle sonra devam edeceğiz. Mucize dördüzler haberiyle. Avustralya'da 34 yaşındaki bir kadın, üstelik doğal yolla gerçekleşen tek yumurta dördüzlerini dünyaya getirmiş. Bakacağız bakalım detaylarına. Ve Trump'ın açıklamaları dün Lübnan Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısında İran'a yeni tehditler savurmuştu Donald Trump. İran'ın Hürmüz'de herhangi bir yeri hedef alması karşılığında tüm hedeflerin köprülere ve enerji santrallerine yönelik olacağını açıkladı. Bir de Kazma Dağı'nı yeniden gündeme getirdi Donald Trump. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde NAVTEX ilan edildi. Türkiye imzalanan anlaşma sonrasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne çift yönlü doğalgaz boru hattı inşası için yeniden harekete geçti. Akdeniz'de hattın döşeneceği bölgede 30 Ağustos'a kadar da NAVTEX ilan edildi. Bakacağız detaylarıyla. Çok önemli bir gelişme son dönemde. Çok gündemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşananlar. Güney Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İsrail ve Yunanistan bağlantılı olarak. Ve Karabük'ten bir haberle şimdi devam edelim. Ne yazık ki bir kadın cinayeti haberi. Yusuf Berber dini nikahlı eşi olan Tutku Burcu Köseoğlu'na bıçakla saldırıyor. Genç kadın hayatını kaybederken katil zanlısı gözaltına alınıyor.
2: Genç kadını bıçaklayarak öldürdü. Karabük'te yaşayan 48 yaşındaki Yusuf Berber, dini nikahlı eşi Tutku Burcu Köseoğlu'yla tartışmaya başladı. Berber o sırada 3 çocuğunu evden çıkardı. Gerginlik kavgaya dönüştü. 29 yaşındaki kadını bıçaklayan adam yaşamına son vermeye çalıştı. İhbar üzerine eve giden ekipler Tutku Burcu Köseoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Katil zanlısı hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Yusuf Berber'in suç kaydının kabarık olduğu, kadına şiddet suçundan dolayı da hapis yattığı öğrenildi.

0: Hırsızlar İstanbul'da Fatih'te tam 4 kilo altını çalıyorlar ve ardından da kaçıyorlar. Bu soygun 2 ay öncesinden planlanmış, üstelik bu ortaya çıkıyor. Hırsızlar piknik yaparken yakalanıyorlar.
1: Düzene kurup 4 kilo altını çalan firariler piknikte yakalandı. İstanbul Fatih'te 17 Temmuz'da yaşandı hırsızlık olayı. Ama planlar aylar öncesinden yapılmıştı. Dolandırıcılar adım adım ilerledi. Soygun için önce çantacı dükkanı açıldı. Esnaf kimliğine bürünen hırsız 2 ay boyunca da peruk taktı. Güven kazandıktan sonra sıra planın son aşamasındaydı. Düzenek hazırdı. İki kuyumcudan sipariş ettiği toplam 4 kilo altını kasaya koyuyorum diyerek delikten çuvala attı. Diğer şüpheli düzenekten altınları alıp iş anından çıktı. Para çekmeye gidiyorum diyen dolandırıcı bir daha geri dönmedi. 4 kilo altının çalındığı hırsızlığın ardından polis harekete geçti. Şüphelilere ait ilk ize ormanlık alanda rastlandı. Gözlük, peruk ve yanmış cep telefonu bulundu. Çalışmalarını derinleştiren polis iki şüpheliyi Büyükçekmece sahilinde piknik yaparken yakaladı.
0: El frenine çekilmeyen araçların görüntüleri, bir tane değil tam 3 tane İstanbul'da sadece dün akşam yaşandı bu görüntüler. Bir taksi, 2 araç çok da büyük korku ve panik oluşturdu tabii.
1: İlçeler farklı ama olaylar aynı. Üç sürücü de el frenini çekmeyi unuttu. Korku dolu anlar yaşandı. İlk görüntüler Sultan Gazi'den. Taksi durağına aracını park eden şoför el frenini çekmeyi unuttu. Geri gitmeye başlayan aracı fark edenler zor da olsa durdurdu. Burası da Esenler. Sürücü park için aracından indi. O da el frenini çekmedi. Dubaları kaldırdığı sırada araç geri geri hareket etmeye başladı. Son anda durumu fark eden sürücü yolcu koltuğundan binerek otomobili durdurdu. Diğer bir olay da Eyüp Sultan'da yaşandı. Sürücü el frenini çekmeyi unuttu. Araç ilerlediği sırada sürücü koşup yetişti. Olası facia Kılpa'yı atlatıldı.
0: Mersin'de Tarsus'ta bundan ta 24 yıl evvel 16 yaşındayken evden ayrılan döndü Karaçoban. Fotoğrafı da bu. Bir daha haber alınamadı. Aile yıllardır belirsizlik içinde. Evlatlarına ne oldu? Öldü mü, öldürüldü mü, başka bir yerde mi, kaçırıldı mı bilmiyorlar. 24 yıldır. Şimdi faili meçhul dosyaların yeniden açılmasıyla birlikte, yeniden değerlendirilmesiyle birlikte aile umutlanmış. Şimdi döndüğünün yakınları dosyanın yeniden açılarak onun akıbetinin aydınlatılmasını istiyorlar.
1: ...24 yıl önce, daha 16 yaşındaydı. Evinden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. O günden sonra döndü Karaçoban'dan bir daha haber alınamadı.
2: Fazla durmadık burada, bir ay kadar durduk, çocuk kayboldu.
1: Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan Karaçoban için kayıp başvurusu yapıldı. Arama çalışmaları başlatıldı. Ancak herhangi bir ize ulaşılamadı. Yıllar sonra faili meçhul dosyalarının yeniden ele alınması aileyi de yeniden umutlandırdı.
2: Adalet Bakanımızdan umutluyuz.
1: Aile tek beklentilerinin döndü Karaçoban'ın akıbetinin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması olduğunu söylüyor.
0: Burası Antalya. Serik ilçesi Aspendos Antik Kenti'nde kazılar devam ediyor, çalışmalar devam ediyor. O çalışmalar sırasında tiyatroyla Akropolis'i birbirine bağlayan yaklaşık 2000 yıllık tiyatro caddesi de gün yüzüne çıkarıldı.
3: Aspendos Antik Kenti bugüne kadar hep tiyatrosuyla plana çıkmış. Su kemerleriyle ön plana çıkmış. Hatta UNESCO'nun geçici mirasesine bu iki anısal yapının kondisyonundan dolayı alınmıştır. Fakat hakikaten Aspenos dediğimiz zaman bu iki yapı dışında da çok önemli yapıların olduğunu biz Akropolis'e biliyoruz.
1: Antik kentteki kazılar geçmişe ışık tutuyor. Antalya'nın Serik ilçesindeki Aspendos Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor.
3: Burada bulmuş olduğumuz bir klasik mezar, yani milattan önce 4. yüzyılın başlarına tarihlendirilen, 5. sona tarihlendirilen bir mezar aslında bu alanın nekropolis alanı olarak o dönemden itibaren kullanıldığını bize göstermiş oldu.
1: Kazılarda tiyatro ile Akropolis'i birbirine bağlayan yaklaşık 2000 yıllık tiyatro caddesi ortaya çıkarıldı. 300 metrelik caddede bir ekmek fırını, kamu yapıları, sivil konutlar, anıtsal kapı ve gelişmiş altyapı sistemine ait önemli bulgulara ulaşıldı.
3: Caddenin tabanı konglomera ve kum taşı, ağırlıklı olarak kum taşı taban taşlarıyla ne yapılmış, döşenmiş ve kaplanmış. Çok da güzel bir eğim verilerek cadde hattı devam ediyor. Geçen yıl yaptığımız su dışındaki çalışmalarda ise eğim biraz daha dik olduğu için, ne kadar düz olsa da eğim dik olduğu için özellikle 5 metrede bir dikine konulan hatıl şeklindeki taşlarla caddenin taşlarının aslında bir bağlamda aşağı kayması engellenmiş.
1: Kazı Başkanı Doçent Doktor Mustafa Bilgin çalışmalarda bölgeyle ilgili yeni bilgilere ulaştıklarını söyledi.
3: Burada yaptığımız kazı çalışmalarında hakikaten bu dükkanların ne amaçla kullanıldığını, buradaki sikkelerin, yani günümüzde para olarak tanınabileceğimiz karşı para olan sikkelerin hangi kentlerden geldiği, Aspendos'un ticaret yaptığı kentleri de bize bir bağlamda gösteriyor.
0: Açılışta da aktardığımız bir haber, 15 milyonda bir görülen bir mucize Avustralya'da yaşanıyor. 34 yaşındaki bir kadın, üstelik doğal yolla gerçekleşen tek yumurtada 400 gebeliğinin ardından sağlıkla 4 kız bebeği de dünyaya getiriyor. Görüntüler bunlar. Doktorların verdiği bilgiye göre tek bir döllenmiş yumurtanın 4'e bölünmesiyle oluşan işte bu gebelik yaklaşık 15 milyonda bir görülebiliyor sadece. İşte bu nedenle doğum hem Avustralya'da hem de uluslararası tıp çevrelerinde çok büyük ilgi görüyor. Doktorlara göre tek bir döllenmiş yumurtanın 4'e bölünmesiyle oluşan bu gebelik yaklaşık 15 milyonda görülüyor. Prematüre olarak dünyaya gelmiş bebekler, doğal olarak 4 kız bebek doğumun ardından yeni doğan bakım ünitesinde tedavi altına alınmışlar. Hem annenin hem de bebeklerinin sağlık durumlarının iyi olduğu söyleniyor. Daha önceden de bu arada ailenin 4 çocukları varmış. Yeni doğan 4 bebekle birlikte şimdi sağlık, ulaşım, günlük yaşam masraflarının karşılanabilmesi amacıyla bir kampanya başlatılmış. Yardım kampanyası başlatılmış aile için Avustralya'da. Meteorolojiden yağış uyarısı geldi çünkü hava sıcaklığı bir anda düşecek. Şimdi bu anlık görüntü, Balkanlardan gelen soğuk hava kütlesini görüyorsunuz. Yukarıda kırmızı, yeşil, sarı alanda işaretlenen ve anlık olarak o hava kütlesi Trakya'dan yurdumuza giriş yaptı. Sıcaklıklar saat 17 sularında 35 derece kadardı İstanbul'da. Az önce arkadaşım, editör arkadaşım 29 dereceye düştüğünü duyurdu. Saat 19 itibariyle de 26 derecelere kadar, İstanbul özelinden bahsediyorum, hava sıcaklıkları düşecek. Ve 56 ilimizde birden yağış uyarısı var. Hafta sonu boyunca da devam edecek. Şimdi canlı radar görüntülerine baktık. O kütle yavaş yavaş yurdumuza doğru giriş yapıyor. Bir de sıcaklıklara bakalım. Sıcaklıklar nasıl olacak? İşte açıklanan şuydu. İstanbul'da bugün nemli hissedilen sıcaklık 38 dereceye kadar yükselecek ki öyleydi. Çok bunaltıcı bir sıcak vardı sabah saatlerinde İstanbul'daki erken saatlerde biz işlerimize gelirken. Şu saatlerde 17-18 saatlerinde 34-35 derece olacak dedi meteoroloji. Öyleydi, şimdi düşmeye başladı ama saat 19-20 civarında bir anda 24 dereceye kadar inecek sıcaklıklar ve yaklaşık olarak bir saat içerisinde 14 derece fark olacak sıcaklıkta. Burada yağış dalgasında beraberinde getirecek. Şimdi havadaki bu duruma da bir bakarsak biraz daha uyarılar bu yönde. Yani hava gerildi. Sıcak hava dalgasıyla soğuk hava dalgası çarpıştı. Patlayabilir, yoğun yağış olabilir, sel uyarısı var, dolu uyarısı var meteorolojinin. Son meteorolojik verilere göre de özellikle Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Silivri, Çatalca,

0: Arnavutköy çevrelerinde süper mini hücreler oluşacak ve dolu yağışları, şiddetli yer yer şiddetli yağışlar olabilir. Bu da seli de, taşkınları da beraberinde getirebilir. Aman dikkat, hem bugün hem de cumartesi günü için meteoroloji uyarıyor. Herkes önlemlerini alsın. Belki işlerden daha erken çıkılabilir, eğer imkanı varsa bazılarının bu şanslarını kullansınlar. En azından akşam saatlerindeki o yoğun yağışa denk gelmezler belki. Şimdi biz de serin havayı konuşuyoruz. Güzel. Zaten bu yaz da biraz böyle tatlı tatlı serinlikle geçti. Zaman zaman tabii bunaltıyor sıcaklıklar ama Avrupa çok sıcak. Ve orman yangınları da yaşanıyor. Ağırlıklı olarak İtalya'da, Fransa'da yangınlarla mücadele ediliyor ama çok zor şartlarda. Bu görüntüler Sicilya'dan, Sicilya Adası'ndan. İtalya'nın Sicilya Adası'nda orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Adanın batısındaki Palermo kenti yakınlarında Longa Dağı'nın eteklerinde dün başlayan orman yangını gece rüzgarla birlikte daha da büyüdü. Ve çevredeki orman yangınları birleşince bu yangında yollar kapandı. Yerleşim yerlerini tehdit ediyor yangınlar. Evlerin alevler arasında kaldığı belirtiliyor. Güvenlik güçleriyle itfaiye ekipleri bölgede yaşananlar konusunda uyarılarda bulunuyorlar. Risk gitgide büyüyor deniyor. Sicilya'daki yangından görüntüler bunlar. Geçtiğimiz saatte de Fransa'ya bakmıştık hatırlarsanız. Sadece Avrupa kıtası değil, yani Amerika'nın kuzeyi bile, Kanada bile bu denli etkilenmişken sıcaklıklarda, Japonya'da öyle. Üstelik Japonya'da orta kesimlerdeki pek çok kentte termometreler 40 dereceyi gösterince, hatta üzerine çıkınca şimdi ilk defa bir uyarı geldi. Aşırı sıcaklara karşı acımasız sıcak gün uyarısı. Bu Japonya tarihinde bir ilkmiş. Acımasız sıcak gün uyarısı. Bakalım ne anlama geliyor? Japonya Meteoroloji Ajansı 40 dereceye ulaşınca hava sıcaklıkları, halkı bilgilendirme ve uyarma amaçlı bir açıklama yaptı ve acımasız sıcak gün anlamına gelen bu uyarıda bulundu. Nisan'da uygulamaya konulmasının ardından da ilk kez ilan edildi. Acımasız sıcak gün uyarısı. Meteoroloji ülkenin pek çok bölgesinde yüksek sıcaklıkların etkisini sürdürmesinin beklendiğini bildirerek halka aşırı sıcaklara bağlı sağlık sorunlarına karşı önlem alma çağrısında bulundu. Bu arada ülke genelinde 287 kişinin sıcak çarpması nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtiliyor. 3 kişi de hayatını kaybetti. İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki savaş yeniden çok daha üst seviyede bir savaşa dönüşecek. Tansiyon biraz düşmüşken karşılıklı saldırılar, İran'ın misillemeleri arka arkaya gelmişti. Yoksa anlaşmaya varılabilir mi? Çünkü Rubio'nun diplomasi konusunda açıklamaları vardı. Fakat ABD Başkanı Donald Trump bugün dedi ki Hürmüz'de herhangi bir noktayı hedef alırlarsa, eğer herhangi birine gemiyi hedef alırlarsa enerji santrallerini vuracağız, köprülerini vuracağız, hiç amasız fakatsız. Çok net açıklama yaptı. Şimdi ABD ordusunun Natanz yakınlarındaki o tahkim edilmiş Kazma Dağı nükleer tesisini hedef almaya da hazırlandığını yazıyor ABD basını. İşte tam da bu bölgede, Kazma Dağı'nda Natanz nükleer tesisinin bulunduğu, hatta nükleer sistemleri İran'ın geçtiğimiz Haziran'da, bu yıl değil 2025 Haziran'ında bu bölgeye taşıdığı iddiaları da var ki dün de Donald Trump'ın gündemindeydi Kazma Dağı. Bu noktaya saldıracağız dedi. Kızıldeniz'le ilgili açıklamalar var. Müdahale ederiz dedi. Eğer Husiler Kızıldeniz'de Babülmendeb Boğazı'na müdahale ederlerse o bölgeyi de biz aşarız diyor Donald Trump. Bu konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığımızdan da açıklamalar var. Hepsini konuşalım. Hem Tahran'daki muhabirimiz hem de Washington'daki muhabirimiz bizi bekliyorlar. Ekber Karabağ Tahran'da. İrfan sapmazsa Washington'da. Hemen dönelim. İrfan hoş geldin yayına. Ekber hoş geldin yayına.
1: Merhabalar, merhaba.
0: Teşekkür ediyorum. İstersen önce Ekber'le başlayalım İrfan, olur mu? Herhangi bir açıklama geldi mi Donald Trump'ın bu son mesajıyla birlikte? İran yetkililerinden bir açıklama var mı? Yani herhangi bir gemiyi hedef alırsa eğer İran diyor Hürmüz Boğazı'nda, biz hiç amasız fakatsız enerji tesislerini, köprüleri vuracağız. Çokça kez

0: duyduk bu açıklamaları ama ne oldu da süreç bu kadar sertleşti yeniden sence Ekber? Yeni bir açıklama var mı? Böyle başlayalım.
1: Öncelikle söyleyeyim, evet. Teşekkür ederim. Öncelikle sana ve atlasınıza iyi yayınlar diliyorum. Şöyle söyleyeyim. Evet, bu Donald Trump altını iyi çizdiğin üzere daha önce de defalarca İran'ın altyapısına yönelik, enerji testlerine yönelik saldırılar yapacağını ifade etmişti. Ancak her seferinde bir şekilde bundan vazgeçmişti. İşte arabulucular böyle bir öneride bulundu. Yok, müzakereler iyi gidiyor da buna benzer ifadeler kullanarak bundan vazgeçmişti. Tekrardan bu konuyu gündeme getirdi. Bu sefer yapar mı yapmaz mı tabii bu bilinmiyor. Ancak geçtiğimiz günlerde hatırlanacağı üzere İran'ın özellikle Hürmüzgan ilindeki bazı köprülerini hedef almıştı. Hatta tünelleri de hedef almıştı. Tabii onlar çok önemli. İran için hayati önem taşıyacak köprüler değildi. İran hemen 24 saat içinde farklı rotalar çizerek onları bir şekilde onarmış oldu ve bu şekilde sıkıntısını gidermiş oldu. İşte Donald Trump burada bahsedeceği önemli köprülerden, önemli enerji tesislerinden bahsediyor. Bunu yapar mı yapmaz mı tabii bekleyip göreceğiz. İran nasıl bir yanıt verdi? Tasnim Haber Ajansı, Devrim Muhafızlarına bağlı Tasnim Haber Ajansı adını açıklamadığı bir kaynağa dayandırarak işte Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle bir adım atması halinde İran'ın da benzeri bir şekilde bölge ülkelerine ait enerji tesislerini hedef alacağını belirtti. Esasında geçtiğimiz günlerde de İran'ın o altyapısı hedef alındığında Kuveyt'ten gelen açıklamada Kuveyt defalarca enerji tesislerine yönelik, elektrik tesislerine yönelik daha doğrusu ve su arıtma tesislerine yönelik saldırıların olduğunu belirtmişti ve bu saldırılarla ilgili İran'ı suçlamıştı. Özetlemem lazımsa İran eğer böyle bir şey olursa ben de bölge ülkelerinin aynı şekilde enerji tesislerini vururum. Az önce de bir konuya değindim. O kazma dağı ile ilgili ki İran'da Kuhek-Koleng ifadesi kullanılıyor bu işte dağla ilgili. İşte orada Amerika Birleşik Devletleri İran'ın nükleer faaliyetler yaptığını öne sürmektedir. Bu konuyla ilgili de hem İran'da askeri kanattan hem diplomatlardan açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü gün içinde yaptığı açıklamada o noktada herhangi bir İran'ın nükleer faaliyet yapmadığını ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bir bahane arayışında olduğunu ifade etti. İran ordusunun Hatami Yerine Merkezi Karargahı'ndan da gelen açıklamada böyle bir şeyin olması halinde Amerika Birleşik Devletleri ve onun müttefiklerinin bölgedeki işte çıkarlarına yönelik sert yanıt vereceğiz bir açıklama gelmiş oldu.
0: Peki İrfan, Donald Trump'ın bu açıklamaları sen yani Donald Trump'ın yeni bir saldırı hazırlığında olmadığı yorumunda bulunuyorsun. Uzun süredir böyle. Ama yani piyasaları etkilemek, İran'ı belli bir noktada masaya çekmek, belli noktada kendi şartlarında ikna etmek için yani biraz da blöf olduğu yorumunda bulunuyorsun genel itibariyle. Bu son açıklaması, dünkü basın toplantısında söyledikleri, bugünkü açıklamaları sence yine bu tondaki açıklamalar mı?
2: Şimdi tabii Trump'ın İran'a yönelik köprü ve elektrik santrali tehdidi klasik askeri caydırıcılığın ötesinde kritik altyapı hedef alan yeni bir baskı stratejisi olarak değerlendiriliyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bunun İran üzerindeki ekonomik ve psikolojik baskıyı arttırmayı amaçladığı belirtiliyor. Biraz daha çıtayı yükseltmiş vaziyette şu anda saldırılar bazında Donald Trump. Onun içinde şimdi özellikle de bugüne kadar dikkat edersek biz en son memorandum anlaşmasından sonra özellikle Tahran içerisine ya da Tahran çevresine yönelik herhangi bir ya da insani altyapılara yönelik işte köprüler gibi herhangi bir saldırı gerçekleştirilmemişti. O açıdan şu anda Donald Trump biraz daha çıtayı yükseltti ve bundan sonraki süreçte diyor özellikle de İran halkını etkileyebilecek yerlere, noktalara saldırılar düzenleyebileceğini belirtiyor Donald Trump. Donald Trump bana göre bunu şunun için yapıyor. Yani özellikle belki o konuya geleceğiz ama Netanyahu diğer taraftan çok bastırıyor şu anda Amerika'ya gelip Donald Trump'la masaya oturup İran'a yönelik saldırıları hızlandırması için. O açıdan da Donald Trump da bir taraftan da Netanyahu'nun gelişini engellemeye çalışıyor Amerika Birleşik Devletleri'ne ama o gelmeden önce de malum işte dün önceki gün daha doğrusu Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun'la bir araya geldi. Ankara zirve sırasında hatırlayacağınız gibi Suriye Devlet Başkanı'yla bir araya geldi. Bunun çok önemli bir amacı var Donald Trump için. Yani Netanyahu Washington DC'ye gelmeden önce hem Suriye konusunda hem Lübnan konusunda. Çünkü evet, onun elindeki kozları almaya çalışıyor. Şu ana kadar bunu başarabilmiş mi? Çok başardığını söyleyemeyiz işin açıkçası. Onun için de erteleyip duruyor Netanyahu'nun buraya gelişini. Ama ne zamana kadar bunu erteleyebilir? Bunu bilmiyoruz şu anda. Ama çok ciddi bir şekilde zaten bütün Amerikan ana akım medyası, başta Beyaz Saray yakınlığıyla bilinen Axios'un sürekli bunu gündeme getirdiğini biliyoruz. O açıdan da Donald Trump baskı derecesini, seviyesini İran üzerinde arttırarak hem Lübnan meselesinde hem Lübnan hem de Suriye meselesinde Netanyahu'ya karşı elini güçlendirmeye çalışıyor kısacası. Ama tabii ki hep altını çizdiğim bir konu var. İşte biraz önce yine sokaklardaydım Washington DC'de, Virginia'da. Benzin fiyatlarında tabii ki bir taraftan da gözüm. Şu an itibarıyla benzin fiyatları yaklaşık 4 dolarlara 5 dolarlara gelmiş vaziyette. Minimum 87 oktan dediğim benim aracıma sürekli aldığım şu anda 4 dolarlara gelmiş vaziyette. Bu Amerika'yı çok ciddi bir şekilde tabii ki etkiliyor Merve. O açıdan Donald Trump bir taraftaki iç dengeleri Amerikan kamuoyunda Amerikan toplumunu yasıştıracak dengeleri sağlamaya çalışırken, peki, diğer tarafta da malum klasik işte 3 Kasım ara seçimlerine kadar elini güçlendirmeye çalışıyor diyebiliriz.
0: Süremiz çok kısıtlı. Ekber'e Larkada Odasına yönelik saldırıyı sormak istiyorum. Bugün öğle saatlerinde bu bilgi paylaşıldı Ekber. Bununla ilgili İran makamlarından bir açıklama var mı?
1: Şöyle söyleyeyim Merve. Esasında söz konusu adaya defalarca saldırılar oldu. 11 gecedir arka arkaya ABD Merkez Kuvvetleri Komutanlığı'nın İran'a yönelik saldırılar vardı. Son saldırı biraz daha kısa sürdü. Yani gece farklı olarak bir taraftan biraz daha fazla sürdü. Bu da acaba mesela olasılığa neden oldu? Acaba Amerika Birleşik Devletleri geniş çaplı bir saldırının hazırlığını mı yapıyor? Çünkü geçtiğimiz gecelerde saldırılar çok sürmüştü. 5 saat, 6 saat, 7 saat süren olmuştu. Bazıları da diyor yok, işte Amerika Birleşik Devletleri 11 gündür denedi, bu saldırılarda Hürmüz'ün açılamayacağını, atamayacağını anlamış oldu. Hatta Donald Trump'ın son açıklamasını da bu kapsamda değerlendirebiliriz. Yani sadece Larkadası değil, Sirkel gün içinde de saldırılar söz konusu oldu da o bölgeye, yani o bölgede kıyı bölgesinde bulunan 5 ile sürekli bir şekilde, özellikle Hürmüzgan iline sürekli bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırısı vardı. Az önce İrfan bir konuya değindi, ben de onun altını çizmek istiyorum. Bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri o 11 gün esas alırdı, Tahran hiç saldırmamıştı. Ancak dün gece saatlerinde, yani bu son saldırısını yaptığında, Tahran'da hava savunma sistemleri uzun zaman sonra ilk kez çalıştı. Ancak bir yerin vurulduğuna ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Öyle görünüyor ki belki istihbarat toplamak amacıyla işte insansız hava araçlarına yönelik böyle bir İran tarafından eylem yapıldı.
0: Peki Ekber, çok
2: şu anda Merve, çok özür diliyorum, son dakika bir bilgi paylaşmak istiyorum. Bir arkadaşımla görüştüm Tahran'daydı, 4-5 gündür boyunca da yaklaşık bir hafta hatta Tahran'daydı. Dün gece diyor bizim bulunduğumuz bir mahallede, isim vermeyeceğim, bir bölgede bir yere kamikaze saldırılar düzenlendi diyor. Orası da İran istihbaratına bağlı bir yermiş. Yani bu arada da sanıyorum içeride de bir takım sert çatışmaların devam ettiğini düşünüyorum. Özellikle de bize 800 metre uzaklıktaydı vurulan yer. Sonradan öğrendi ki diyor istihbarat merkezine aitti bir yerde, ama tabii ki tam olarak kim tarafından atıldığı bu İHA'ların bilmiyoruz.
0: İçeride de çok sert mücadeleler yaşandığı derken ne ifade etmek istedin?
2: Siyasi anlamda devrim muhafızları içerisinde, hep altını çiziyorum, Amerikan ana akım medyası buna çok dikkat çekiyor. Devrim muhafızları içerisinde bir grubun özellikle Mossad'la, hatta Amerikan istihbaratıyla birlikte bu savaşın devam etmesi yönünde bir takım provokasyonlarında bulunduğunu çok konuşmuştuk seninle de. Siyasi suikastlerin olduğu yönde de, o anlamda da içeride bir takım çatışmaların olduğu yönde, biraz önce ki benim oradan gelen arkadaşım çok üst düzey görüşmelerde bulunmuştu orada. O açıdan da içeride de durum çok iç açıcı değil gibi görünüyor, en azından o arkadaşımdan gelen son dakika bilgisine göre.
0: Ekber, bu tür gerginlikler var mı sizin hissedebildiğiniz? Yani özellikle bu olay çerçevesinde sormuyorum ama gelen anlamda ülkede şu an içeride de bazı gruplar arasında gerginlikler söz konusu mu? Size yansıyan bir şey var mı en azından?
1: Evet, şöyle söyleyeyim. Tabii bu savaşın devam etmesini, bu müzakerelere karşı olan kesimler var İran'da ve bu kesimler esasında İran'ı yönetiyor. Yani tamam, İran'da bir hükümet vardır, mesela Pezeşkan hükümeti. Ancak esas o bu saldırılara karşı çıkan, bu savaşı devam ettirilmesini isteyen, müzakere karşı çıkan insanların İran'da gücü kontrol ettiğini ifade edebiliriz. Tabii onlarla Mesut Pezeşkian arasında da sürekli bir düşme söz konusu. Mesut Pezeşkian dün son konuşmasında da devlet televizyonu da eleştirdi. Devlet televizyonu sürekli bir şekilde bu uzlaşmaya karşı çıkan, müzakerelere karşı çıkan uzmanları çağırdığını, işte ülke liderinin seçerek bazı ifadelerini gündeme getirdiğini, yani müzakerelere karşı olduğunu

0: ilişkin. Yani cımbızlama bir şekilde bazı ifadelerin ön plana çıktığına yönelik işte devlet televizyonu eleştirdi ki devlet televizyonu da yine bu gruplar neredeydi. Yani savaşın devam ettirilmesini isteyen. Hatta geçtiğimiz günlerde daha bir sert bir şekilde eleştirmişti. İşte devlet televizyonun aynen İsrail gibi yayın yaptığını söylemişti.
1: Çok sert. Peki tabii bu kadar gergin bir süreçte olası tüm bunlar size yansıdığı kadarıyla Cumhurbaşkanı'nın yaptığı, devlet yetkililerinin yaptığı açıklamalar bu yönde. Çok teşekkür ediyorum. Ekber çok sağ ol. Kolaylıklar dilerim. İrfan çok sağ ol. Kolaylıklar dilerim her ikinize de. Şimdi bu savaşın başlangıç sebebi Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İsrail'in iddiası İran'ın nükleer geliştirmesiydi. Buna karşı çıktığı için. Fakat İran'ın nükleer programına karşı savaş açan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump şimdi Suudi Arabistan'ın nükleer programına olumlu bakıyor. Amerikan basınına göre de Donald Trump Riyad'la nükleer işbirliği anlaşmasını imzaladı bile. Üstelik bu anlaşmada nükleer silah geliştirmesini engelleyecek herhangi bir kısıtlama da yok.
2: İran'a izin vermeyen ABD, Körfez'deki müttefikinin nükleer kapısını araladı. ABD ve Suudi Arabistan nükleer enerji konusunda büyük bir ortaklığa imza atıyor. İddiaların kaynağı Wall Street Journal. İsmi açıklanmayan bir Amerikan yetkiliye dayandırılan haberde ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan'la nükleer anlaşmayı onayladığı öne sürüldü. 30 yıl yürürlükte kalacak 10 milyarlarca dolarlık anlaşmayla Washington yönetimi, Suudi Arabistan'ın sivil nükleer programını geliştirmesine destek verecek. Anlaşmada nükleer silah geliştirilmesini engelleyen herhangi bir kısıtlamaysa yok. Habere göre ABD'li şirketler Suudi Arabistan'da nükleer enerji altyapısı kuracak ve program üzerinde nüfuz sahibi olacak. Böylelikle zenginleştirilmiş uranyumun kötü amaçlı kullanımı engellenecek. Anlaşmanın gelecek günlerde Kongre'ye sunulması bekleniyor.
1: Şimdi bir de bu noktada bir gerilim var. Çünkü Yemen'deki Husiler ve Abdülmendeb boğazını kapatacaklarını ifade etmişlerdi. Daha evvel İsrail'e yönelik bir karardı. Bu İsrail'e giden herhangi bir gemiyi buradan geçirmeyeceğini ifade ediyorlardı ve hedef alıyorlardı Yemen'deki Husiler. Şimdi Suudi Arabistan'ı dahil ettiler bu sürece ve Suudi Arabistan'a giden ya da Suudi Arabistan'dan çıkan hiçbir geminin Babülmendeb boğazından çıkışına, Kızıldeniz'den ilerleyişine müsaade etmeyeceğiz diyorlar. Şimdi Hürmüz Boğazı kapalı. Babülmendeb Boğazı da kapanırsa artık iyice kilit duruma geçecek mesele. Burada bir doğu batı boru hattı var. Buradan nakil yapabiliyor Yanbu'ya ve çok az miktarda enerji geçişi sağlanabiliyor. Hürmüz Boğazı kapalı. Nisan'dan bu yana Yanbu'dan günlük ortalama 4,5 milyon varil üzerinde ham petrol sevk edilebiliyor. Ama eğer burası kapanırsa şimdi gemiler o zaman Süveyş Kanalı'nın giriş çıkış noktasında hareket edecekler ve Ümit Burnu'ndan geçerek Avrupa kıtası ulaşmaya çalışacaklar. Bu da tüm dünya piyasalarını derinden sarsacak bir hadise durumuna gelecek. Navlun fiyatları artacak, petrol fiyatları artacak ve tüm dünya belki de çok daha ağır ekonomik bedellere maruz kalacak. İşte bu konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama var bugün. Dışişleri Bakanlığı'ndan Husilerin deniz ablukasına yönelik bir kınama mesajı geldi. Hemen mesajın tamamına bakalım. Şöyle deniyor Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında: Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukası uygulama tehdidini kınıyor. Suudi Arabistan'la dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha teyit ediyoruz. Kızıldeniz ve Babülmendeb Boğazı'nda deniz güvenliğini ve seyri sefer serbestliğini tehlikeye atan, deniz taşımacılığını ve küresel ticareti hedef alan eylem ve tehditlerin bir an önce sona erdirilmesi gerekmektedir. Bölgedeki mevcut gerginliği daha da tırmandırabilecek her türlü eylemden kaçınılması yönündeki çağrımızı yineliyoruz, dedi. Dışişleri Bakanlığı yapmış olduğu açıklamada Husilerin Babülmendeb Boğazı'nı kapatmasına yönelik kınamasını da duyurdu. Şimdi Ankara'ya döneceğiz. Sıcak bir gelişme. Özgür Özel kanadı yeni parti için imza toplamaya başladı. Notlarıyla bizi bekliyor İlter Yeşiltaş. Hemen dönelim, sıcak bir gelişmeden bahsediyoruz. İlter, duyabiliyor musun beni?
3: Merve Türkay, duyuyorum. Sıcak bir gelişme tabii. Özgür Özel'in ne zaman yeni parti için ilk adım atacağı merak ediliyordu. Geride bıraktığımız dakikalarda edindiğimiz bilgiye göre yeni partinin kurucular kurulunda yer alacak milletvekillerinden şu dakika itibariyle imzalar toplanmaya başlangıç.

0: Zaten önceki yayınlarda da aktarmıştık, yeni partinin kurucular kurulu üyeleri milletvekillerinden oluşacak diye. İşte o milletvekilleri imza atmaya başladılar ve artık önümüzdeki günlerde cuma günü veya önümüzdeki hafta pazartesi günü yeni partinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na verilecek. Az bir süre kaldı dedi zaten İstanbul Milletvekili Zeynel Emre ve Özgür Özel de yine aynı yönde bir açıklama yapmıştı. Birkaç gün içerisinde yeni partinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na verilecek. Tabii bu dilekçe verilmeden önce de kurucular kurulunun imzaları gerekiyordu ve bu noktada da artık ilk adım atılmış oldu ve milletvekilleri yeni parti için imza veriyorlar. Kurucular kuruluna yer alacak milletvekillerinin de yine edindiğimiz bilgiye göre yarın toplu olarak istifa etmeleri, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmeleri bekleniyor. Böyle bir süreç olacak. Artık gözler İçişleri Bakanlığı'na verilecek olan dilekçeye çevrildi. Dilekçenin de verilmesiyle birlikte yeni parti resmi olarak kurulmuş olacak Merve Türkay.
1: İlter Yeşiltaş, çok teşekkür ediyoruz. Sıcak bir gelişme. 75 milletvekilinden bahsediliyordu. Şimdi 80'in üzerinde vekilden bahsediliyor. Özgür Özel ile birlikte hareket edecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılacak. Bu sayı artacak mı? Gerçek sayı bu mu? Çünkü her iki isim de Kemal Kılıçdaroğlu da Özgür Özel'le isimlerle görüşmeye devam ediyor. Biz de haberlerimizi aktarmaya devam edelim. İkinci el elektronik cihaz satışları ile ilgili bir haberimiz var. Önce tüm veriler sıfırlanıyor. İşte cihaz fabrika ayarlarına döndürülüyor. Fakat bu önlemler yeterli mi? Yani kişisel telefonunuzu satmak niyetindeyseniz tüm bu temizliği yapsanız bile geri getirebilirler mi bu işin uzmanları, elektronik aletlerin içerisindeki bilgileri bakalım.
2: Elektronik cihazlarınızı satıyor musunuz?
3: Satmayın.
2: Neden mi?
3: O bilgisayarda, o cep telefonunda, o hard diskte bulunan resimler, videolar, banka hesap bilgileri, PDF'ler geri getirilebilir.
2: Evet, yanlış duymadınız. Siz cihazınızı satarken tüm belge ve bilgilerinizi silseniz bile hepsi bir yazılımla cihaza geri alınabiliyor.
3: Satın alan o üçüncü şahıs biraz da teknolojiye meraklıysa sizin eski fotoğraflarınıza, eski resimlerinize, eski videolarınıza, eski yazışmalarınıza, eski şifrelerinizi ele geçirebilir. Bunu ifşa edebilir, sizi taciz edebilir, sizin o şifrelerinizi kullanarak hesaplarınızı hackleyebilir.
4: Fotoğraflar, mesajlar, banka uygulamaları cihazlarınızı satmadan önce atlayacağınız tek bir adım bile verilerinizi riske atabilir.
3: Veriyi kurtaran kişi girebilir, bir suç işleyebilir, orada araştırma yapabilir ve sonra ne yazık ki kullanıcı adı ve şifre sizin olduğunuzdan dolayı bir suçlamayla, bir soruşturmayla da karşı karşıya kalabilirsiniz. Farkında olmak lazım. Bilgi güvenliğinin herkes farkında olması lazım. Ben bireyim, benim telefonumda zaten bir şey yok, ne olacak ki dediğiniz bir fotoğraf, hiç ummadığınız çok farklı bir yerde o videolar, o resimler ya da o bilgiler yayınlanabilir.
4: Bu riskin önüne geçmek için neler yapılmalı?
3: Ticaret Bakanlığı'nın yetkilendirilmiş ikinci el telefon satışı yapabilecek kuruluşlar var. Bunlara satabilirsiniz.
1: Sakarya'ya gideceğiz şimdi. Zihinsel ve bedensel engelli olan Merve Çidal'ın en büyük hayali gerçek olmuş. Gelinlik giymek istiyormuş. Bunun için dernekler ve gönüllülerin desteğiyle kendisine temsili bir düğün yapılmış.
2: En büyük hayali gelinlik giymekti, gerçek oldu. Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde yaşayan zihinsel ve bedensel engelli Merve Çidal için herkes seferber oldu.
5: Herkese çok teşekkür ediyorum yani. Bugün olacak mı gelmezdi.
6: Mutlu oldun.
5: Evet, çok mutlu oldum.
7: Gelinlik giymek istiyordu çok. Anne dedi, ben bir gelinlik giymek hevesim var dedi. O hevesini de ben aldırdım ona.
2: Temsili düğün töreninde gelinlik giyen Merve, 300 araçlık konvoy eşliğinde düğün alanına getirildi. Tüm ilçenin Merve için seferber olduğu törende halaylar çekildi. Düğünlerin olmazsa olmazı takı töreni de unutulmadı. Yıllardır kurduğu hayaline kavuşan Merve'nin mutluluğu yüzüne yansıdı.
8: Kızımın bugün eğlencesi vardı.
6: Onu mutlu etmek için mutlu olsun diye uğraşıyorum.

0: Açtık.
1: Şimdi Adalet Bakanlığı Rojin Kabayeş'in ölümüne ilişkin yürütülen o soruşturmada kıyafetlerinde DNA incelemesi yapılmadı iddialarını yalanladı. Yapılan açıklamada çok sayıda biyolojik örnek alındı ve DNA analizleri gerçekleştirildi dendi.
2: Rojin Kabayeş soruşturmasında DNA örneği alınmadığı iddiası Adalet Bakanlığı'nca yalanlandı. DNA analizleri tek tek anlatıldı. Kabayeş'in kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı ve biyolojik inceleme yapılmadığı öne sürülmüştü.
3: Adalet Bakanlığı Rojin Kabayeş'in kıyafetlerinden DNA örneğinin alınmadığı bilgisinin doğru olmadığını ifade etti.
2: Bakanlık çok sayıda biyolojik örnek alınarak hem Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı'nda hem de Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nde kapsamlı biyolojik inceleme ve DNA analizlerinin yapıldığını bildirdi. Üniversite öğrencisi Rojin Kabayeş 27 Eylül 2024'te Van'da kaldığı yurttan ayrılmış, bir daha geri dönmemişti. 21 yaşındaki genç kızın cansız bedeni 18 gün sonra Van Gölü kıyısındaki Molla Kasım Mahallesi sahilinde bulunmuştu. Ailenin cinayet iddiaları üzerine soruşturma yeniden başlatılmıştı.
1: Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne çift hatlı, üstelik çift yönlü doğalgaz boru hattı inşası için harekete geçti. Bu zaten uzun zamandır planlanan bir projeydi. Harekete de geçildi. Akdeniz'de bu hattın döşeneceği bölgede de dolayısıyla bu çalışmalar için 30 Ağustos'a kadar NAVTEX ilan edildi.
4: Bugün itibariyle Türkiye ile KKTC arasında deniz altından geçecek doğalgaz boru hattı sisteminin inşa edilmesine yönelik çalışmaları bu imzalardan sonra başlatıyoruz.
2: Türkiye, Kıbrıs'a doğalgaz boru hattı için kritik bir adım attı. Doğu Akdeniz'deki hakları kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte ilerleyen Türkiye, adaya boru hattı çekilmesi için Ağustos ayı sonuna kadar NAVTEX ilan etti. Sismik araştırma gemisi Oruç Reis 30 Ağustos'a kadar hattın inşa edileceği noktalarda çalışmalar yapacak. Çift taraflı hizmet verebilecek olan hattın inşası için çalışmalar 10 Temmuz'da imzalanan mutabakat zaptıyla başlamıştı.
4: Bu proje kapsamında yaklaşık 101 kilometre uzunluğunda 97 kilometresi denizde, 4 kilometresi karada olmak üzere bir doğalgaz iletim hattı inşa edeceğiz.
2: Mersin Anamur'la Girne'nin doğusunda yer alan Teknecik arasında inşa edilecek hat çift yönlü tasarlandı. Hatla Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne doğalgaz taşınacak. Ayrıca gelecekte Doğu Akdeniz'de çıkarılacak doğalgazın Türkiye'ye, buradan da Avrupa'ya taşınması da mümkün.
1: Ve böylelikle Ajans Akşamı Doğru'nu bugün de noktalıyoruz. Yarın yine saatler 17'yi gösterdiğinde inşallah görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, iyi akşamlar.
5: A Haber Radyo, 24 saat haber.
6: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
7: Türkiye'den yılın ilk yarısında gerçekleştirilen ayçiçeği yağı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre değerde %20,1 artarak 663 milyon 938 bin dolara ulaştı.
6: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
5: Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo.
8: Reklam.
9: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu.
10: Kardemir Çelik halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 22, 23, 24 Temmuz. Konsorsiyum liderleri A1 Kapital, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım.
11: Gelecek seninle gelecek.
12: Medipol.
13: İstanbul Medipol Üniversitesi.
12: Medipol.
0: böyle bir dünya var.
8: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca

0: çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam.
3: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
4: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
2: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber. Reklam.
5: Garanti BBVA.
6: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: bir gram altını bile kapınıza getiren...
1: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
2: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
3: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: Ankara Medipol Üniversitesi. Yarının başladığı yer.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
0: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
4: Reklam. A Haber Radyo.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Bir reklam.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve Mobi şubede. Vakıf katılım.
1: Bir reklam.
2: A Haber Radyo, 24 saat haber.

0: Ahbap soruşturması derinleşiyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ahbap soruşturması kapsamında şu ana kadar aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 19 kişi tutuklanmıştı. En son Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 9 kişi tutuklandı. Böylece dosya kapsamında tutuklu sayısı 28'e yükseldi. Tutuklu Haluk Levent sosyal medya hesabından veda mektubu başlığıyla 4 sayfalık bir paylaşımda bulundu. Mektubunda Haluk Levent, kumar oynadığını kabul ederek hırsıma ve zaaflarıma yenildim dedi. Levent, dernekten para çalmadığını, borç aldığını savundu.
1: Kumar tutkum ara sıra gelir. Özellikle battığım, iflas ettiğim dönemlerde kumar oynarım. Çok yüksek borçlanırım. Son bir yıl dernek bünyesinde usulüne uygun olmayan borçlanmalara girdim. Bunun suçu da cezası da bellidir. Son bir yıl oradan al buraya ver, buradan al buraya ver mantığıyla borç 5'e katlandı. Usulsüz işlem yaptım ama nasıl olsa denetim öncesi borcumu kapatırım dedim.
0: Öte yandan soruşturma kapsamında son olarak tutuklanan 9 şüpheliye ilişkin sulh ceza hakimliğinin karar yazısına ulaşıldı. Kararda Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu şüphelilerin hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla tutuklandığı belirtildi. Ayrıca dosyada yer alan mevcut delillerin kuvvetli suç şüphesini gösterdiği ifade edildi.
2: A Haber Radyo.

0: İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu. İstanbul Yerleşkesi, Bursa Yerleşkesi.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası Dünya Katılım
1: var. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: Böyle bir dünya var, Dünya Katılım var.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: Haber Radyo canlı yayın.
5: Yere. Meral, nedir bulunduğun yer? Biraz sessiz sakin gözüküyor böyle yağmur ama fırtına, rüzgar senden de hissedebiliyoruz. Anlatır mısın bize tabloyu?
6: Evet, sizlerin de dediği gibi aslında dakikalar önce fırtına etkisini göstermeye başladı. Hafif de bir yağmur yağışı oldu ama o beklenen yağış henüz gerçekleşmedi diyebiliriz. Bizler şu anda kameraman arkadaşım Murat İçen'le birlikte Eyüp Sultan'da bulunuyoruz. Eyüp Sultan ilçesindeyiz ve şu an için aslında çok yoğun bir yağışın olmadığını söylemek mümkün. Kameraman arkadaşım sizlere gökyüzünü gösteriyor. İşte bir tarafta o gri yağmurun habercisi bulutlar gözüküyor. Diğer tarafta da açık. Aslında bugün gün boyunca hem güneşli hem de oldukça sıcak.

0: bir hava hakimdi. İşte onun görüntüsünü şu anda karşımıza bir tablo misali görebiliyoruz elbette. Peki ilerleyen saatlerde ne gibi beklentiler var? Meteoroloji Genel Müdürlüğü özellikle bugüne elbette ki dikkat çekmişti. Bugünden sonra hatta 4 gün boyunca da aslında hep tedbirli olmakta fayda vardı. Bizler de 2 saat öncesinde yaptığımız yayınlarda da yine meteoroloji uzmanımızla birlikte değerlendirmiştik ve bu akşam saatleri itibariyle bu yağışın başlayacağını belirtmiştik. Peki bu yağış ne taraftan geliyor, ne kadar etkisini gösterecek? Balkanlardan gelen bir hava yağışı öncelikle elbette ki Bulgaristan ve Romanya olan komşu ülkelerimize uğramıştı. Ardından da Trakya'dan İstanbul'a doğru gelmişti. Bu öğleden sonrasında Edirne'de yağışın etkilerini görmüştük. İşte şimdi de İstanbul'a geldi ve Karadeniz bölgesine doğru ilerleyecek gibi gözüküyor demek mümkün. Bugün hissedilen hava sıcaklığı 36 derecelere kadar çıkmıştı. İşte şu anda da hala sıcaklığın etkin bir şekilde hissedildiğini söylemek mümkün. Öyle ki aslında bu fırtına dahi şu anda böyle sıcak bir esintiyle insanı hissettiriyor. Ama bu akşam itibariyle hava sıcaklıklarının aniden düşmesi bekleniyor. Onu da hatırlatmış olalım. Hatta yapılan paylaşımlardan sonrasında da aslında özellikle bu 4 gece tekrardan battaniyelere dönebiliriz gibi bir uyarı da gelmişti şu an için. Hafif hala, bilmiyorum ekranda gözüküyor ama yağış devam ediyor. Sıcaklık hala kendisini hissettiriyor ama birkaç saat içerisinde yüksek ihtimalle sıcaklık da kendini gitgide düşürecektir. Bugün aslında 8-9'dan sonra akşam yani 20-21'den sonra yaklaşık 25 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Meteoroloji uzmanımızdan bu şekilde bilgi gelmişti. İşte bugün de aslında sağanak yağış yine etkisini göstermesini bekliyoruz. Peki hangi günler yine sağanak olacak? Perşembe ve Cuma günü, yani yarın ve diğer günde yine zaman zaman sağanak yağışlar İstanbul'u etkisi altına alması bekleniyor. Peki cumartesi günü için özellikle uyarılar yapılmıştı. Mega kentte beklenen sağanak yağışın aslında biraz daha alarm verdiği günü cumartesi gün olarak gösteriyor. Meteoroloji uzmanları o günde özellikle çatı uçmaları, fırtına olabilir, sağanak yağış olabilir, su baskınları olabilir. Bu nedenle de vatandaşlarımızın, sürücülerimizin yola çıkarken aslında tedbirli olmalarında fayda var diyebiliriz. Şu anda hafif hafif aslında şu zemini de göstermek istiyorum kameraman arkadaşımla birlikte. Gördüğünüz gibi arada böyle bir yerdeki tozun vesaire havaya kalktığını biz görebiliyoruz. O fırtına etkisini zaman zaman biraz daha kuvvetli bir biçimde hissettirdiğini söylemek mümkün. Elbette ki böyle konularda, böyle zamanlarda çatı uçmaları en sık başımıza gelen durumlardan biri oluyor. O yüzden hem araç sürücülerimiz hem de yayalarımız özellikle binaların yanından geçerken elbette ki dikkatli olmalarında fayda var diyebiliriz. Yeniden hatırlatalım, İstanbul için en tehlikeli gün cumartesi günü olarak gözüküyor şu an için. İstanbul'da beklenen sağanak yağışın en şiddetli şekilde olacağı gün demiştik cumartesi günü için. O yüzden aslında İstanbul dışında da tüm Marmara, Batı Karadeniz, İç Anadolu, İç Ege ve hatta Adana'ya kadar ulaşacak bir yağışın olduğunu söylemek mümkün. Kırmızı görünen yerlerde özellikle haritalarda bir kırmızı kütleden bahsetmiştik. İşte o kırmızı kütle aslında yurdun özel özellikle batı kısmını gezeceği tahmin ediliyor şu an için. 4 gece boyunca dediğimiz gibi aslında hava sıcaklığı oldukça düşecek. Yine yağmur bekleniyor. Bu yağmurdan dolayı da hava sıcaklıklarının yaklaşık 17-18 derecelere kadar düşmesi olası durumlardan bir tanesi diyebiliriz. Özellikle AKOM'dan da İstanbul için bir uyarı gelmişti. Onu da sizlerle paylaşmış olalım. Bugün akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarında ani düşüş yaşanacağı için kent genelinde sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Bu nedenle de aslında vatandaşların dikkat etmesi gereken konular yer verilmişti. Özellikle yağışların ilk olarak 18 sıralarında Çatalca ve Silivri başta olmak üzere ardından da yine Batı Karadeniz tarafına doğru geleceğini söylemişlerdi. Özellikle bugün 11'den sonra da il genelinde, yani İstanbul genelinde etkisini artırması bekleniyor bu yağışların. Peki Perşembe günü nasıl olacak? Özellikle bugün 11'den sonra etkili olacak sağanak yağış sabah 10'a kadar, yani Perşembe günü 10'a kadar yine İstanbul genelinde etkisini sürdürmeye devam edecek gibi gözüküyor. Öyle ki bazı bölgelerde metrekareye 10 ila 25 kilogram arasında yağış düşebilme durumu da var. Bu yüzden yine hatırlatmış olalım. İstanbul'da her zaman olduğu gibi aslında hafif bir yağmur olunca dahi trafik oldukça artıyor. Trafik kazaları da beraberinde maalesef geliyor. O yüzden sürücülerimize özellikle araç içi mesafelerini korumaları gerektiğini hatırlatalım. Vatandaşlarımızın yine yola çıkacaklarsa özellikle bu saatleri tercih etmemelerini, eğer tercih edilmesi gereken bir durum varsa da yine dediğimiz gibi aslında kendilerine dikkat etmeleri gerektiğini hatırlatmış olalım. Şu an için de elbette ki buna bağlı olarak bir trafik yoğunluğunun da artması gözüküyor. Şu anda elbette ki yaz tatilindeyiz ama İstanbul için yaklaşık %74 seviyesinde trafik yoğunluğu artmış durumda. Hemen dilerseniz trafikten de çok kısaca bahsetmek istiyorum sizlere. Yaklaşık bir 10-15 dakika olmuştur maksimum tahmin ediyorum ki bu yağışın başlamasına. Hemen tabii ki bu trafiğe yansıdı. Peki nerelerde daha fazla yoğunluk var? Hemen onlardan da bahsedelim. Özellikle Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlere oldukça yoğun bir trafik olduğunu söylemek mümkün. Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün girişlerinde kırmızı ile boyanmış gözüküyor harita. Yine Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde Seyrantepe, Maslak ve Fatih Sultan Mehmet girişleri de oldukça yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Hemen bir Anadolu'dan Avrupa'ya da geçişleri belirtelim son kez. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde de özellikle Küçükyalı, Bostancı, Çamlıca, Altunzade ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün girişlerinde oldukça yoğun bir trafiğin olduğunu söylemek mümkün. Şu anda da kameraman arkadaşım sizlere aslında etrafı gösteriyor. Ağaçlarda vesaire o fırtınanın etkisiyle elbette ki sallanmalar oluyor. Hemen bunu gösteriyorken tekrardan hatırlatalım. Ağaç devrilmeleri, çatı uçmaları gibi birçok husus olabilir. İşte bu yüzden de vatandaşlarımızın dikkatli olması oldukça önemli diyelim. İstanbul'daki fırtına uyarısındaki son notlarımız bu şekildeydi diyelim ve sözü buradan merkeze bırakalım.
1: Meral, teşekkürler aktardığım bilgilerden dolayı. Efendim, meteoroloji uyarmıştı. Bakın, ekranlarınıza getirdiğimiz bu harita Türkiye'nin 5 günlük hava tahmin raporu. Marmara bölgesinden başlayalım. Bugün itibariyle zaten o şiddetli yağışın böyle geleceğini söylemişti meteoroloji. Yarın itibariyle, yani Perşembe'ye baktığımızda Marmara bölgesi ve Karadeniz'in ortasına kadar bir yağmur görüyoruz. En doğu Karadeniz'de de yağışları görüyoruz. Ama aslında Cuma'ya geldiğimizde, Cuma günü çok daha büyük bir yağmur göreceğiz. Marmara bölgesi etkili, İç Anadolu bölgesi etkili, Akdeniz bölgesi, Karadeniz bölgesi. Birazdan kıymetli bir isimden zaten detaylar alacağız ama ben bulunduğunuz yerleri de net görebilirsiniz diye böyle haritalardan aktarıyorum. Cumartesiye geldiğimizde ise memleketin pek çok noktasında yağmur var. Şiddetli yağışları görüyoruz. Bakın, Karadeniz, İç Anadolu bölgesi, Marmara, Ege bölgesi, bütün kıyı şeridi gök gürültülü sağanakların etkisinde ama Güneydoğu Anadolu bölgesindeki güneşi görüyorsunuz. Pazar gününe geldiğimizde ise yine Marmara bölgesindeki etki devam ediyor. Karadeniz bölgesi ve işte pazartesi günü artık etkisini kaybedip gittiğini söyleyelim. Şimdi kıymetli bir isim var. Biraz önce de belirttiğim gibi Sayın Adil Tek Hocam bizlerle beraber. Meteoroloji mühendisi kendisi, biliyorsunuz. Efendim, ne diyorsunuz bu tabloya ilişkin? 4 günlük bir hava tahminden bahsediyoruz. Bu yağmurlar çok şiddetli yağışlardan bahsediyor muyuz? Sel baskınlarından bahsediyor muyuz? Ne dersiniz hocam?
2: Önce son dakikadan bahsedeyim. Özellikle bugün öğle saatlerinden sonra, saat 2'den 3'den sonra Balkanlar üzerinden gelen o serin hava Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'ın kuzey kesimleri ve Pınarhisar, Lüleburgaz gibi ilçelerde kuvvetli yağışlar bırakarak şu saatler itibariyle, yani yaklaşık yarım saat 40 dakikada İstanbul sınırlarından içeri girdi. Aslında İstanbul'da bu yağış daha çok kuzey ilçeleri etkilemeye başladı. Yani Çatalca gibi, Eyüp gibi, işte Sarıyer gibi ve Beykoz gibi ilçelerde yağış var ama yağış yer yer dolu şeklinde devam ediyor ama sistem biraz hızlı akıyor. Tabii bu yağış olmuşsa en önemli mekanizma var. Kümülonimbüs diye adlandırdım. Sibirya'da diye adlandırılan bir bulut yapısı var. Bu yalıt yapısının da oluşturduğu bir yükselici hareketler meydana getiriyor ve beraberinde bu fırtına hücresi kuvvetli rüzgarlar oluşturdu. Yani özellikle İstanbul'un o kuzey ülkelerinin güneyinde kalan bölgelerde, yani Boğaz Koridoru diyebiliriz, biraz daha Marmara'ya yakın olan, Marmara Denizi'ne yakın olan ilçelerde çok kuvvetli rüzgar oluştu ve rüzgarın şiddeti zaman zaman saatte 70-80 kilometreye kadar çıktı ki bu da çatılarda bir takım problemleri, ağaçların devrilmesine yol açtı. şu saatler itibariyle İstanbul'daki bu rüzgar devam ediyor şimdi. Ve daha çok kuzey ilçelerde güneye çok sarkmadı. Örneğin ben şu anda Üsküdar, Çengelköy'deyim. Kuvvetli rüzgar var ama yağış yok. Radardan da takip ediyoruz. Radardan da kuzeyden devam edecek gözüküyor şu an için. Yağışın gece geç saatlerde yağışın biraz daha zayıflayarak devam edeceğini söyleyebiliriz. Ama yarın yağış var yine İstanbul ve Marmara'nın özellikle doğusu kuzey kesimleri yarın yağışlı olacak. Bu yağışın sistem Batı Karadeniz'e doğru kayıyor ve Karadeniz genelinde de etkisini sürdürüyor olacak. Yarından sonra yani cuma günü tekrar bu yağışlı sistem ülkemiz üzerinde özellikle kuzey kesimlerde etkisini gösterecek. Çarşamba günü, cuma günü de Akdeniz'e kadar sarkan bir yapı var. Özellikle otoroslar üzerinde olacak bir yapı var. Ama biz en çok daha çok hani bugün örneğin bu şu saatte itibariyle İstanbul'da Trakya ve Marmara'nın kuzey kesimlerinde bu şiddetli, meteorolojik şiddetli rüzgarla birlikte yağışlı hava etkisini sürdürürken esas cumartesiye dikkat çekmek istiyoruz. Cumartesi gelecek olan, Orta Akdeniz'den gelecek olan bir yağışlı sistem var. Orta Akdeniz'den gelecek olan yağışlı sistem özellikle cumartesi gibi gün içerisinde ki Marmara'da da çok etkili olacak. Buna İstanbul'da dahil olmak üzere hem sıcaklıkları düşürecek ve bu sıcaklık işleri yaklaşık 20 derecelere kadar inmiş olacak ki yaz ortasında bir kış gelim geldi diye bir tabirde kullanabileceğiz aslında. Yine buna benzer rüzgar şiddeti saatte 60-70 kilometreye kadar da çıkacak gözüküyor. Yine aynı gün cumartesi günü Batı Karadeniz'de çok kuvvetli yağışlar var biliyorsunuz. Geçtiğimiz yıllarda ve yaz aylarında özellikle Batı Karadeniz'de meydana gelen kuvvetli yağışlar sel ve su baskınlarına yol açmıştı. Yine aynı yapının cumartesi günü Batı Karadeniz için çok önemli bir riskler oluştuğunu da söyleyebiliriz. Bu yapı cumartesi günü kuzey kesimlerde yani Batı Karadeniz ağırlıklı olmak üzere Karadeniz geneli, İç Anadolu ve Akdeniz'in iç kesimlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve batısında yağışlar bırakacak. Pazar günü evet. Bu sistem biraz daha zayıflayarak yine devam edeceğini söyleyebiliriz. Önümüzdeki pazartesinden sonra sıcaklıklar tekrar kuzey kesimlerde artacak. Yağışlar kesilmiş olacak. Şunu söyleyebiliriz yani 4 gün boyunca bu yağış sistemlerinin geçişlerini özellikle kuzey bölgelerde, kuzeydeki illerimiz yaşayacak gözüküyor.
1: Hocam evet. Normal bir meteorolojik olayla yaşamayacağız değil mi bu 4 gün boyunca? Yani bir yaz ortasında tam da Temmuz'un ortasında hatta sonuna doğru yaşadığımız bir hava hadisesinden bahsediyoruz. 4 gün boyunca bu kadar şiddetli yağmurlar yani yaz yağmurları en fazla böyle yarım saat 1 saat etkili olur ondan sonra çeker giderdi. Bilemediniz birkaç saat ama bir 4 günlük yağış serüveninden bahsediyoruz. Normal bir meteorolojik hadise yaşamayacağız anladığım kadarıyla.
2: Tabii şimdi ya bunun bir atmosferik dinamik mekanizması var aslında. Avrupa'nın kuzeyinde oturmuş olan özellikle Atlantik üzerinde oturmuş olan bir yüksek basınç alanı var. O yüksek basınç alanın yapısından ve özelliğinden dolayı doğusundan kutupsal polar havayı bizim üzerimize doğru sarkıtıyor. Aslında biz bu havanın biraz daha uç tarafında kalıyoruz. Örneğin bugün Romanya'da çok kuvvetli yağışlar ve sel ve su baskınları vardı. Bundan birkaç saat öncesine kadar. Kuzeyde bulunan bir alçak merkez var. Onun oluğu bize doğru sarkmaya başladı. Oluk kısmındaki şiddet kuzeyindeki kadar çok etkili değil ama tabii şunu söyleyebiliriz rahatlıkla çok sık, yaz aylarında çok sık rastlanan bir durum değil ama daha önceki yıllarda bu tür yapılara rastladık. Hatırlarsınız bundan 10 sene önce 2017 Temmuz'unda yine böyle bir soğuk hava kütlesiyle birlikte sıcak hava bir araya geldiğinde İstanbul'da beyzbol topu büyüklüğünde dolu taneleri düşmüştü ki çok büyük hasarlar vermişti. Bugün Bu tür yapıyı biraz daha yani cumartesi günü özellikle Batı Karadeniz'de İstanbul'un yine kuzey ilçelerinde görme olasılığımız bulunuyor. Biraz evet. Da tabii ki bunun için de bağlayabiliyoruz. Yani artık küresel iklim değişikliği, küresel ısınma sıkıntıları telaffuz ediyoruz. Bunların sıkıntıları artmaya başlıyor. Atmosfer daha hızlı hareket ediyor. Ki geçtiğimiz ay Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı bir rapor vardı. Haziran ayı için yaklaşık 149-147 tane meteorolojik karakterli şiddetli olaylar meydana gelmişti geçen ay. Bu ay içerisinde yine bugünlerde özellikle bu şiddetli olayları görmeye devam ediyoruz. Temmuz'un sonuna kadar da sıcak örneğin geçtiğimiz bugün de önümüzdeki son 3-4 gün biliyorsunuz çok yüksek sıcaklıklar yaşadık. Ki bu senenin en yüksek sıcaklıklarıydı ki İstanbul'da da bugün zaten değerler yer yer zaman zaman her ne kadar meteoroloji genel müdürlüğü ölçümleri 35-36 dereceye kadar çıkmış olsa da ölçümün olmadığı noktalarda sıcaklıkların İstanbul'da 37-38 dereceye kadar çıktığını tahmin edebiliyoruz. Bu en yüksek değerlerdi. Bundan sonrası bu sıcaklık değerleri düşecek. Önümüzdeki hafta içerisinde yani pazartesinden itibaren biraz daha o yazın normal değerlerinin altında evet. devam edecek gözüküyor.
1: Hocam özellikle kıyı bandında şimdi arkadaşlarım haritayı açmışlardı biraz önce, biz cumartesi günü için söylüyorum. İşte İzmir, Marmara, işte İzmir, Muğla, işte Antalya, o bölgeler şiddetli yağışların etkisine gözüküyordu. Özellikle tatil beldeleri, oralarda bu kadar çok etkilenecek bir sistemden bahsediyoruz. Yoksa orası işte çok kısa yağmurlarla gelip geçecek bir yağmurdan bahsediyoruz. Özellikle herkesin tatilde olduğu bir sezonda kıyı bölgeleri için ne söylersiniz?
2: Şimdi şöyle söyleyebiliriz. O sistem aslında yani Muğla'ya kadar çok, İzmir'in

0: Kuzey ilçeleri ve Ege'de iç kesimlere sarkı, Antalya'da da özellikle Teke Yarımadası ve iç kesimler, Toroslar ağırlıklı olmak üzere kıyı bandında, yani özellikle Güney Ege ve Akdeniz'de kıyı bandında çok kuvvetli yağışlar yok ama Toroslardan itibaren kuzeye doğru çıktığımızda, yani iç Ege, Marmara'nın güneyi, iç Anadolu, buralarda yağışlar var. Tabii ki buradaki yağışlar zaman zaman bayağı çok fazla ısınmasından dolayı o bizim konvektif yapı diye adlandırılmış, işte bu kuvvetli kısa süreli sağanakları oluşturan kümülenmiş denilen bulutları oluşturduğu için onlar o zaman kuvvetli yağışlar yapıyor, ama dar alanda kısa süreli yağışlar oluşturabilir. Yani ama Ege'nin iç kesimi tam sahil beldeleri için bunu söyleyemeyiz. Özellikle biz cumartesi dikkat ettiğimiz yer Batı Karadeniz. Batı Karadeniz'e odaklanmamız gerekiyor. Hatta bugünden Batı Karadeniz'de yani daha önce sel geçirmiş noktaların gözden geçirilmesinde fayda var. Oradaki vatandaşların uyarılmasında fayda var cumartesi günü için. Yine İstanbul'un kuzey ilçeleri de için aynı şeyler yeterli. Yani bu yağışlar daha çok her ne kadar sistem biraz daha güneye kadar sarkı gözüküyor, yağışların özellikle kuvvetli kısmı yurdun kuzey kesimlerinde etkili olacak gözüküyor.
1: Peki. Hocam şimdi 5 günlük harita önümde açık. Arkadaşlarım da gösteriyorlar bu arkada. Dikkat çeken bir nokta var burada. Size de sormak isterim. Yani şimdi bakın, diğer günlerde Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar hepsinde memleketin pek çok yeri özellikle işte yağmurlu, şiddetli yağmurlar var ama Güneydoğu Anadolu bölgesinde şiddetli yağmurlar olmasına rağmen memleketin diğer bölgelerinde hava sıcaklıkları çok yüksek. Yani mevsim normallerinde bile değil. Hava sıcaklıkları var. Bu kadar gelen sağlam yağmur hava kütlesi Güneydoğu Anadolu bölgesine filan niye uğramıyor bu bölgelere?
0: Yani çok kuvvetli gözüküyor ama kuzeyde daha çok etkili. Sistemin besleyen mekanizma var. Aslında bu kutupsal, yani serin havanın, yani görece serin havanın, bir mevsime göre serin havadan bahsediyoruz. Kutupsal havanın bize sarkması için az önce bahsettiğim yüksek basınç merkezi, Avrupa'nın batısında olan yüksek basınç merkezi çok daha güçlenmiş olması lazım. Yani aslında bunu açıklamak için bir atmosferik genel sirkülasyon mekanizmasını tarif etmek gerekiyor. Bunun içinde şu var: ekvatörden yükselen hava kutuba doğru çıkar ve kuzeye doğru çıktıkça da çökmeye başlar. Burada yüksek basınç alanları oluşur. Bu yüksek basınç alanlarının besleme mekanizması bu ekvatordan gelen, yani daha düşük, yani düşük enlemlerden gelen havanın beslemesiyle oluşur. Bu ne kadar kuvvetlenirse kuzeyden akan sistem de o kadar aşağı iner. Bu sistem o kadar aşağı iniyor. Yani Güneydoğu Anadolu'ya kadar inmiyor. Güneydoğu Anadolu'yu etkileyen yapı ise bu Hint Okyanusu üzerinde olan Muson bölgesinde oluşan bir alçak basınç sisteminin, yani Muson oluğu diye adlandırırız, ters Muson oluğu diye adlandırırız. Batısı körfezine sokulan bir yapı var. O biraz daha o bölgeleri ısıtan yapı olarak tanımlıyoruz.
1: Evet. Peki özellikle Marmara bölgesi için sorayım, İstanbul için sorayım. Şiddetli yağmurlar sonrasında bir taşkın beklenebilecek büyüklükte mi bu yağışlar, bahsettiğimiz yağışlar?
0: Şimdi öncelikle az önce İstanbul'da büyük, yani kuvvetli fırtınayı meydana getiren o yağışlı sistem İstanbul'un kuzey ilçelerini etkileyerek şu anda biraz daha Şile tarafına doğru kaydı. Yani kuzeyden geçti, güneye çok şey olmadı. Yani bu ilk geçişlerde çok kuvvetli yağışlar vardı. Yani sıcaklık artmıştı, yukarıdan soğuk bir hava geliyordu. Ama soğuk hava İstanbul'un güney ilçelerine kadar sarkmadı bu yapı. Kuzey ilçelerinden devam ederek gitti. Ve şu an için İstanbul'un akşam gece saatlerinde yine yağışlar var ama bu ilk etki kadar olacak gözükmüyor. Bu tür yapıları şunu söyleyebiliriz. O cumartesi günü gelecek olan yapıda, perşembe ve cuma günü yağışlar var ama çok kuvvetli değil, ama cumartesi günü gelecek olan sistem Orta Akdeniz'den gelecek, bu sefer kuzeyden yine, yani Balkanlar üzerinden serin hava üzerinde doğru akıtacak. Bu da tabii ki öncelikle Karadeniz olmak üzere o bölgelerde kuvvetli yağışlar, riskler var ve yine beraberinde fırtına riski de bulunuyor. Yani bu özellikle cumartesi günü çok dikkat. Bugün akşam ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusuyla birlikte Batı Karadeniz biraz daha bu geçiş yapan sistemin etkisini oralarda göreceğiz bu gece saatleri itibariyle.
1: Evet. Peki tarım için bu yağışlar çok tehlikeli mi hocam? Şimdi bazı meyvelerde özellikle meyve zamanı yaşıyoruz. Hasat zamanı yaklaştı. Bazı meyveler tam olgunlaşma zamanında. Şimdi ben de Ege'liyim, oradan biliyorum, işte üzüm hasadı, işte bir taraftan bir ay sonra işte incir hasadı gerçekleşecek filan. Tarım için de sıkıntılı mı bu yağışlar?
0: yani özellikle yani yağış açısından değil ama dolu oluşmaya başladığında sıkıntıyı beraberinde getiriyor. Örneğin şimdi yine bugüne dönersek Trakya'da büyük bir olasılıkla ayçiçeği tarlalarına büyük zarar verdi. Yani dolu ara yer yer dolu düştü çünkü Trakya'da bugün. Bu dolu düşü Trakya'da o ayçiçeği işte tarımsal açısından sıkıntılar verdi. Dolu oluştuğu bu mevsimde dolu oluştuğu zaman direkt riskleri veriyor. Tabii ki aşırı yağış, sel olursa, taşkın oluşturursa o da tabii ki tarımsal özellikle düz ova arazilerde o riskleri beraberinde getiriyor ama bu kuvvetli yağışları bizim o hani Ege için Ege'nin özellikle yani örneğin üzüm örneğini verdiğimiz o bölge için çok yeterli olduğunu şu an için söylemek mümkün. Değil, evet yağışlar var ama her tarafta aynı anda böyle o çok kuvvetli konvektif yağışlar, dolu yağışların oluşması çok mümkün gözüküyor. Yani o sistemin ilk geçişleri var. O geçişler sırasında o ilk yapıyı oluşturuyor.
1: Anladım. Hayır ben yani Ege'liyim. Orayının tarımını biliyorum diye o örnekleri verdim ama hocam hani ne bileyim Trakya bölgesindeki tarım etkiler mi? Karadeniz bölgesindeki tarım etkiler mi? Her ne kadar Karadeniz alışkın olsa da yağışlara bu kadar çok şiddetli yağışlar ya da İç Anadolu bölgesindeki tarım etkiler mi? Onları da merak ettim. Çünkü çok büyük bir alandan bahsediyoruz ve gök gürültülü sağanak yağış diye ifade ediyor meteoroloji. O yüzden tam da böyle hassas zamanı bir dönem.
0: Şunu söyleyebilirim Hikmet Bey. Yani çok yani bir süper hücre değil bu geçen. Küçük küçük fırtına hücreleri. Küçük küçük fırtına hücrelerinden oluşmuş. İşte boyutları 20-30 kilo yani bir, işte 10 kilometre 20 kilometrelik boyutlarda fırtına hücreleri var bu geçen yapıların içerisinde. Komple işte çok büyük bir alanı kaplayacak şekilde olmuyor. Yani ya da bir alan üzerinden geçerken saatlerce aynı alan üzerinde o yağışı bırakmıyor. Hızlı bir şekilde 15 dakika, 20 dakika veya işte en fazla 15-20 dakika içerisinde o bölgeyi terk ediyor. Örneğin bugün oluşan yağışta 10-15 dakika bir yerde yağdı. Çok hızlı bir şekilde doğuya kaçacak. Çok uzun solukta aynı yerde kalmıyor.
1: Yani böyle saatlerce yağmurda yağacak bir yağmurdan bahsetmiyoruz. Yağacak 10-15 dakika geçecek. Daha sonra tekrar bir 15-20 dakika yağacak geçecek. Öyle bir yağıştan yani, mı bahsediyoruz?
0: Şimdi, yani doludan bahsederken böyle. Yağış için şunu söyleyebiliriz yağış için. Yani yarım saat, 40 dakika, 50 dakika yağmur şeklini düşündün ama dolu için aynı şeyi söyleyemeyiz.
1: Anladım.
0: Yani içinde yağış şekli, dolu da bir yağış şekli, yağmur da bir yağış şekli.
1: Evet.
0: Hani biz içinde yağış diye adlandırıyoruz. Dolu yağışı, yağmur yağışı şeklinde adlandırıyoruz. Yağmur için evet, yağmur mesela 50 dakika, 1 saat yağabilir. Bunun işte 35-40 dakikası çok şiddetli olabilir. Oluyor da keza, olduğu zamanlar oluyor. Cumartesi yağışta özellikle Batı Karadeniz'deki yağışta böyle bir durum söz konusu. Yani yarım saat, 40 dakika, 1 saat çok kuvvetli yağış yapabilir. Bu tahminlerimizde şeylerde gecikiyor zaten. Ki meteoroloji genel müdürü zaten uyarılarını da özellikle Cuma günden itibaren de Batı Karadeniz için o turuncu kırmızı alarmları seviyesine çıkartacağını meteorolojik olayları tahmin ediyoruz. Yani onu, Cuma günü büyük bir olasılıkta o bölgeler için uyarıları vereceklerdir diye düşünüyorum.
1: Peki. Adil Hocam çok teşekkürler efendim yayına katılımınızdan dolayı. Çok teşekkürler. Sağ olun. İyi akşamlar dilerim. Efendim meseleyi konuşmaya devam edeceğiz. Zira önemli bir hava hadisesinden bahsediyoruz. Şiddetli yağışların olduğu ve fırtınanın olduğu bir Temmuz ayı yaşıyoruz. İstanbul'da Marmara bölgesinde de etkili olduğunu söyleyelim yağmurun. Güven Özdemir Sayın Meteoroloji Uzmanı bizlerle beraber. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ olun. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Biz tabii yani bu meteorolojik hadiseleri çok fazla bilen insanlar olmadığımız için ya Temmuz'un ortasındayız. Bu kadar şiddetli fırtına, yağmur falan tabii ki şaşkınlık içerisindeyiz. Dolayısıyla evet. Pek çok bölgede etkileniyor. Bakın ekranlarınıza gelen görüntüler var. Kıymetli Türk evet. Bayrağımız da zedelenmiş. Orası neresiyse umarız en kısa zamanda o Türk bayrağına da müdahalede bulunurlar. Yenisini takmak adına bir anlamda biz de buradan ihbarda bulmuş olalım bu görüntüyle beraber. Ne diyorsunuz efendim bu hava hadisesi için?
2: Şimdi Balkanlar üzerinden gelen serin havanın etkisindeyiz. Bugün biliyorsunuz gündüz hava açık ve sıcaklıklar yüksekti. Ama meteorolojiden de aynı şekilde uyarılar gelmişti. Akşam saatlerine itibaren hava sıcaklığı hızla düşecek diye. Ve bu Balkanlar üzerine gelen serin hava Edirne'den ve Kırklareli'nden giriş yaptı. Ve o bölgelerde kuvvetli yağışlar ve İstanbul'a doğru geldi. Ama tabii ki bu Karadeniz üzerindeki veya Balkanlar üzerindeki alçak basınç sistemin olumunu aldık. Yani yağışın en bol olduğu kısmı aldık. Tabii yer yer bu olurun içerisindeki doluş şeklinde veya hortum şeklinde veya çok kuvvetli yağış şeklindeki hadiseler cereyan etmeye başladı. Çünkü biliyorsunuz karalar sıcak, deniz sıcak, üstteki soğuk hava hızlı bir şekilde konvektif hareketlerle, yani yükselici ve alçalıcı hareketlerle yer değiştirmeye başladı. Tabii yükseklerde soğuk hava olduğu için su damlacıkları hızlı bir şekilde yere inmeye başladı. Tabii eğer o bölgedeki atmosferdeki yüksek seviyelerdeki soğuk hava çok kuvvetliyse o bölgede dolu şeklinde yağmaya başladı. Şu anda İstanbul toparladı gibi, sadece Boğaz'ın kuzey kesimlerinde, Anadolu yakasının yine aynı şekilde Anadolu Kavar, Anadolu Feneri, işte Şile açıklarına doğru ilerliyor. Ümraniye tarafta yağışla. Evet. Tabii ki şu anda bu çok yoğun kötü hava üzerimizden hızlı bir şekilde geçiyor. Ama bu geçip de tekrar gelmeyecek diye bir şey yok. Önümüzdeki günlerde şöyle bir baktığımızda, mesela günlük tahminlere bakıyorum. Sabah saatlerinde, sabah 6 ile 12 arasında yine İstanbul'da yağış gözüküyor.
1: Yani, bir daha efendim, saat çok önemli. Yarın sabahtan bahsettiniz, 6 ile 12.
2: Evet, İstanbul ve Marmara'nın doğusu, tabii bu Balıkesir, Bursa, Kocaeli, İzmit, Sakarya, Bolu, Düzce, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz'de kuvvetli yağış söz konusu. Tabii bunlara dikkat etmek lazım, tedbirlerini almak lazım. En önemlisi de AFAD'ın ve işte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları önemli.
1: Evet, bu
2: vatandaşlarımız Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son durumlar kısmında radar görüntüleri var. Bu radar görüntüleri bakarak da anlık saatlik işlerini ayarlayabilirler. Tabii mümkün olduğu kadar işte araçları da kapalı yerlerde tutmaları, çatı altlarında bırakmamaları gerekir.
1: Evet.
2: Veya üstlerini de örtmeleri gerekir. Yani ani bir dolu kısmında zarar görme ihtimalleri olabilir.
1: Efendim, bu yağmurların beraberinde afet getirecek kadar şiddet olmasını bekliyor musunuz? Yoksa çok büyük yağmurlar değil, geçişler olacak gibi mi?
2: Neresi için söylüyorsunuz?
1: Marmara bölgesi için ya da neresi için tehlike neyse ona göre anlatabilirse, hani genel itibariyle nedir tablomuz?
2: Şimdi şöyle, bugünden itibaren sistem hızlı bir şekilde kendini göstermeye başladı. Bu önümüzdeki günlerde de yine şöyle söyleyelim, Perşembe günü Karadeniz, Batı Karadeniz, Marmara'nın doğusu, Orta Karadeniz bölgesinde kuvvetli bir şekilde yağışlar devam edecek. Cuma günü de aynı şekilde, Cumartesi günü yağışlar hava sıcaklığı tekrar düşüyor, 24 derecelere kadar düşüyor. Kuvvetli Poyraz'la birlikte daha çok Orta ve Batı Karadeniz'de etkili olacak. İç Anadolu bölgesinde de aynı şekilde. Bu nereye kadar? İşte Ege'nin kuzeyi, İç Anadolu'nun hemen hemen tamamı kuvvetli yağış alma ihtimali var. Cumartesi için söylüyoruz. Doğu Anadolu bölgesi, güneyli rüzgarlar altı kuvvetli rüzgarlar hakim olacak. Orada da sıcaklar İstanbul'un tersine veya Marmara'nın tersine 31 derecelere, hatta Güneydoğu Anadolu bölgesinde 37 derecelere çıkacak. Toz taşınımı da söz konusu, cumartesi için söylüyorum.
1: Hı hı. Bu toz taşınımla beraber çamur yağması gibi bir şey tabii etkili olacak
2: evet,
1: mı?
2: Evet, etkili.
1: Bu önemli.
2: Yani Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde kuvvetli güneyli rüzgarlar, Güneydoğu Anadolu bölgesinde daha çok toz taşınımı çok etkili olacak. Pazar günü yine İstanbul yağışlı gözüküyor. Ege bölgesi ve Marmara'nın batısı parçalı bulutlu. Akdeniz bölgesi batısı parçalı bulutlu. İç Anadolu'nun yine doğu kesimleri, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz, hatta Doğu Karadeniz'de yağışlı. Bu şekilde bir hafta sonu geçireceğiz.
1: Evet.
2: Pazartesi günü sıcaklar tekrar tırmanmaya başlıyor. İstanbul için söylüyorum, 30 derecelere bulacak. Salı günü ufak bir yağış geçişi var. Çarşamba da böyle bir Temmuz ayını tamamlayacağız gibi geliyor.
1: Evet. Peki fırtına için ne diyorsunuz efendim? Bu bugüne mahsus muydu yoksa diğer günlerde de şimdi, yağışla beraber fırtına?
2: Şimdi hızlı bir şekilde serin havanın gelmesi, sıcaklığın ani olarak düşmesi, yani 1-2 derece değil, en azından bir 4-5 derece düşmesi, basınçta da, hava basınçta değişimler yarattı. Basınçta düşünce ve sıcak hava yerini soğuk hava, serin havaya bıraktı diyelim. Bu da tabii rüzgarın etkisi kuvvetli oldu. Ama cumartesi günü yine Poyraz bekliyoruz, kuvvetli Poyraz. Aynı zamanda dediğim gibi Batı Karadeniz temkinli olmalı, Orta Karadeniz temkinli olmalı. İç Anadolu'nun kuvvetli yağışlar söz konusu. Tedbirli olmakta fayda var. Tabii Ege bölgesi de aynı şekilde cumartesi günü. Batı ve Orta Akdeniz'de de yine yağışlar söz konusu.
1: Evet.
2: Dikkatli olmakta fayda var.
1: Hocam tam da turizm sezondayken yaşanan bir hadiseden bahsediyoruz. Hava evet. ulaşımını etkiler mi bu kadar şiddetli yağış ve beraberinde rüzgar?
2: Tabii anlık olarak etkileyebilir. Yani yağış esnasında aynı şekilde görüş mesafesi düşer, kuvvetli rüzgar. Hamleli rüzgar uçaklar iniş tarafından yandan aldığı zaman da tabii ki sıkıntılar yaşanabilir. Onu zaten havacılıkla ilgilenen bölümler onları dikkate evet. alacak.
1: Peki Güven Hocam çok teşekkürler. Yayına katıldığınız ve kıymetli anlatımınızdan dolayı efendim. İyi akşamlar dilerim. Çok sağ olun. Efendim İstanbul'daki fırtınayı, yağmuru konuşuyoruz. Meral Dağlılar haber nöbetinde zor bir yayın yapmıştı biraz önce. An itibariyle Meral nerede bir görelim. Meral'in bulunduğu yerde daha önceden bir şiddetli yağış vardı. Meral şu anda sakin gibi gözüküyor tablo. Hatta biraz da güneş de açmış. Gölgeni görüyoruz arka tarafta. Nedir tablo, anlatır mısın bize?
3: Hikmet Öztekin hasta sizlerin de dediği gibi şu an için güneş tekrardan yüzünü gösterdi diyebiliriz ama bir tarafta yine gri bulutlar, bir tarafta da güneşin etkileri sürüyor diyebiliriz. Bizler şu anda Eyüp Sultan ilçesinin farklı bir noktasındayız ve hemen TEM otoyolunun yanındayız. Şu an için biraz daha aslında trafiğin açıldığını da söyleyebiliriz öncelikle. Onunla birlikte elbette ki o fırtınanın etkisi de gitgide azaldı. Hemen yine TEM'in yanında bulunan ağaçlardan da anlaşılacağı üzere öyle bir rüzgar etkisinin olmadığını söylemek mümkün. Yağış tamamıyla durdu. Bir önceki yayınımızda hafif atıştıran bir yağış vardı. Şu anda da tamamen o yağışın da durduğunu belirtebiliriz. Aslında gitgide de sanıyorum ki hava açılmaya devam edecek. Sıcaklıklar ise şu an için an itibariyle telefonumdan kontrol ettiğimde hissedilenin yaklaşık 28 derece olduğunu söyleyebiliriz. Bugün dediğimiz gibi aslında 35-36 dereceleri görmüştük. Oldukça bunaltıcı bir hava vardı. Akşama doğru da etkisini sürdürmeye devam etti. Özellikle elbette ki saat 7'den itibaren bu hava sıcaklığının düşeceği belirtilmişti. Öyle de oldu. Özellikle bugün 11'de de tamamıyla aslında yaklaşık 24-25 derecelere kadar bir sıcaklığı düşmüş göreceğiz. Yani sabahtan itibaren aslında 10 derece birden gün sonunda düşmüş olacak dediğimiz gibi. Peki yarın için neler bekleniyor? Yarın da yine fırtınayla birlikte bir yağış durumu var. Özellikle biraz önce de aslında belirtilmişti. 6 ile 12 arasında dedi uzmanımız. 6 ile 12 arasında özellikle bir yağış gözüktüğünü tekrardan İstanbul için hatırlatmış olalım. Bununla birlikte de yine cuma ve cumartesi günü, özellikle cumartesi günü su baskınlarının dahi yaşanabileceği sert bir havanın etkisi altında olacak yine İstanbul ve Marmara bölgesi. Peki başka hangi iller için yine uyarılar vardı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM tahminlerine göre Marmara'da özellikle İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik, Çanakkale ve Batı Karadeniz tarafında da Zonguldak, Düzce başta olmak üzere kuzey ve iç kesimlerinde aralıklarla kuvvetli sağanak yağışlar olacak. Bu 4 gün içerisinde oldukça aslında yoğun bir hava durumu yaşanacak gibi gözüküyor. Bizler de tekrardan hatırlatmış olalım. Şu an için öyle bir havanın etkisi yok. Özellikle bir çatı uçması yaşanacak kadar ya da bir aslında kazaya sebebiyet verebilecek kadar ama yine de vatandaşlarımızın özellikle bu 4 gün için, uyarılar yapılan günler için yola çıkarken araçlarıyla olabilir ya da kendileri çıktıklarında aslında dikkatli olmalarında, yanında tedbirli eşyalarının olmasında fayda var diyebiliriz. Şu an için hava durumunun oldukça normal olduğunu söyleyebiliriz ama sıcaklığın hala etkisini gösterdiğini söylemek mümkün. Yine dediğimiz gibi şu an için sıcaklık İstanbul için 28 derece gösteriyor. Bu akşam itibariyle özellikle çok daha düşük sıcaklıklara bekleniyor şu an için aslında ve tekrardan kontrol ediyorum. trafik durumunun da biraz daha açıldığını söyleyebiliriz. Yaklaşık %70 seyrinde, hatta 65'e kadar düşmüş yayın başında %70'ti. İstanbul için bunları söylemek mümkün. Son kez böyle bir hava durumunu daha gösterelim. Kameraman arkadaşımla birlikte, dediğimiz gibi sol tarafta hala güneş etkisini göstermeye başlıyor. Benim bulunduğum açıdaysa yine gri bulutlar hakim. İşte havanın notları bu şekildeydi diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
1: Meral, teşekkürler aktardığınız.

0: Bilgilerden dolayı evet artık İstanbul'da hava açmış ve o fırtına, şiddetli yağmur artık etkisini kaybetmiş ama geçtiğimiz dakikalarda öyle değil. Efendim bakın burası bizim şirketimiz 5. Levent'te bulunduğumuz plaza. Burası bizim şirketin 13. katı, teras olan kısım. Buradaki tablo böyleydi. Bundan yaklaşık işte 1 saat kadar öncesine kadar böyleydi. Bu görüntüyü de Çiğdem arkadaşımız çekmiş. Şu anda kendisi de rejide yayında. Bu görüntüyü böyle görünce hepimiz tabii ki büyük panik yaşadık. Yani çok şiddetli bir fırtına. Dolayısıyla bu görüntüde böyle ekranlarınıza taşımış olduk efendim. Şimdi biz burada yağmurdan, çamurdan bahsediyoruz, rüzgardan bahsediyoruz ama bir taraftan da Muğla'nın Fethiye ilçesinde de ormanlık alanda çıkan bir yangın var. Sefer Açet telefon attığımızda Muğla'daki orman yangınına ilişkin nedir? Son bilgiler Sefer, dinleyelim senden.
1: Şimdi son aldığımız bilgiler Hikmet, iyiye gidiyor. Yani enerjisi biraz düştüğüne nazaran rüzgarın da azalttığı.
0: Abartmayın.
1: Şu anda son bilgiler böyleydi. Ama bugün tabii ki Türk Ege bölgesinin, Akdeniz bölgesinin en sıcak günlerinden birini yaşıyor. Ve Temmuz rüzgarları da var. Hava sıcaklığı 42-43 ve nemle birlikte 44-45 derecede çıktı. Bir günler geçiriyoruz ve tehlikeli günler geçiriyoruz orman için ve uyarılar da vardı. Orman bölgesine girmeyin, orman bölgesinde bir ateş yakmayın, orman bölgesinde şu anda 3-4 gün çok önemli diye. Tabii ki bununla birlikte bu tedbirler alınırken yangın haberleri de gelmeye başladı. Afyonkarahisar'da, Aydın'da ve Kepez'de oradaki yangınlar kontrol altına alındı. Bu Fethiye'de ilçesinde ormanlık alanda çıktı. Tabii orada rüzgar çok fazla esen, Fethiye'de çok rüzgarlı olduğu bir bölge. Tabii bu Temmuz rüzgarları da buna eklenince tabii ki orman yangınları da çok bir anda büyüyebiliyor. Ve Göcek Mahallesi, eski Göcek Ovacık mevkinde çıktı yangın. Ve müdahale tabii ki hemen yapıldı ama dediğiniz gibi rüzgar izin verdiği sürece orman yangınlarında müdahale hemen erken olabiliyor. Ve helikopterler, 14 helikopter, 5 uçak havadan, 21 arazöz ve 200 personel, tabii ki personel sayısı her dakika arttı, müdahale edildi. Tedbir amaçlı Hikmet bir mahalle boşaltıldı. O da tedbir amaçlıydı çünkü rüzgarın bir anda nereden estiği belli olmuyor. Rüzgar yön değiştirebiliyor. Tabii ki yön değiştirdiğinde de özellikle altını çiziyorum, Fethiye bölgesi çok rüzgarlı bir bölge olduğu için evet. Temmuz ayında da tabii ki böyle bir büyük yangınlar çıkabiliyor. Ama aldığım son bilgi Hikmet, biraz ateşinin düştüğü, rüzgarın biraz etkisini azalttı, alevlerin biraz etkisini azalttı. Dileriz ki ileriki saatlerde Fethiye'den iyi bir haber verelim.
0: Peki Sefer, teşekkürler aktardığım bilgilerden dolayı. Efendim gün içerisinde üzücü haber Ankara'dan geldi. Ankara'nın Sincan ilçesi Temelli mevkiinde R-44 tipi eğitim helikopteri araziye düştü. Helikopter kazasında pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Hava kuvvetleri personeli binbaşı Bilgehan Kurtoğlu ise yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatılırken iki Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.
2: Ankara Sincan'da eğitim helikopteri kaza kırıma uğradı. Helikopterin boş bir tarlaya düşmesi sonucu pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Diğer pilot ise yaralandı.
3: Ankara'nın Sincan ilçesi Temelli mevkiinde R-44 eğitim helikopteri kaza kırıma uğradı. İçindeki iki pilot yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Hastaneye sevk edilen yaralı pilotlardan biri ise hayatını kaybetti.
2: Olay Ankara-Eskişehir Karayolu'nun Temelli mevkiinde sabah saatlerinde yaşandı. R-44 tipi eğitim helikopteri henüz bilinmeyen nedenle yol kenarında boş araziye düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazadan yaralı olarak kurtarılarak hastaneye sevk edilen emekli hava pilot albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer hava kuvvetleri personeli binbaşı Bilgehan Kurtoğlu'nun tedavisine ise devam ediliyor.
3: Yaşanan kazanın ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Özellikle helikopter enkazının çevresinde oldukça sıkı bir güvenlik tedbiri alındı. Alınan tedbirlerle birlikte tabii ki helikopterin neden kaza kırıma uğradığına ilişkin soruşturma da hızlıca başlatılmış oldu.
2: Acı olayın ardından ilk açıklama Ankara Valiliği'nden geldi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerinden sonra bir yaralı ambulansla, diğer yaralı ise ambulans helikopterle hastaneye sevk edilmiştir. Olayın ardından bölgeye sevk edilen İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerekli güvenlik tedbirleri alınarak olay yeri emniyet altına alınmıştır. Kazanın nedeninin belirlenmesine yönelik inceleme ve araştırma çalışmaları ilgili kurumlarca sürdürülmektedir denildi. Kazayla ilgili paylaşım yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayın çok yönlü olarak incelendiğini duyurdu ve ekledi. Kazayla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiş olup, adli soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ise başsağlığı mesajı paylaştı. İnceleme süreçlerinde yer alacaklarını kaydetti. Devletimizin ilgili tüm kurumları koordinasyon halinde çalışmakta olup, gerekli tüm inceleme ve değerlendirme süreçleri hassasiyetle yürütülmektedir dedi.
0: Efendim, günlerdir konuştuğumuz mesele Ahbap Derneği soruşturması. Soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Gazeteci Ece Öner ve Fatih Portakal, avukat Feyza Altun, şarkıcı Gökhan Özoğuz ve sunucu Öykü Serdar ifadeye çağrıldı. Özoğuz, Serdar ve Öner bugün adliye geldi. Ahbap soruşturmasında ünlü isimlerin ifadeleri de ortaya çıktı. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan detayları aktaracak. Mustafa.
4: Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter'in ifadelerine başvurulacağını A Haber yayınlarında aktarmıştık. Bugün itibariyle 3 ismin ifadesine başvuruldu. İfadesinde Ece Öner, Ahbap'la ilgili kendimi kandırılmış hissediyorum. O dönemde yaptığım paylaşım nedeniyle pişmanım. Eğer iddialar doğruysa Haluk Levent'in eylemlerini lanetliyorum dedi. Vermiş olduğu ifadesinde Gökhan Özoğuz ise iyi niyetim kötüye kullanıldıysa bu benim için büyük bir hayal kırıklığıdır. Ah Ahbap, bah Ahbap. Ahbap paylaşımını da bu nedenle yaptım dedi. Öykü Serter ise Ahbap'a para yatırmadım, kimseyi yönlendirmedim, insanların zor durumlarından menfaat sağlayan her türlü eylemin karşısındayım dedi. Vermiş oldukları ifadeler kapsamında önümüzdeki günlerde yine Ahbap'la ilişkili bulunan ünlülerin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadelerine başvurulacağının bir kez daha altını çizelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
0: Efendim, şimdi akşam ajansında çok kısa bir ara vereceğiz. Daha sonrasında tekrar karşınızdayız.

0: Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Tarım ve Orman Bakanlığı inceleme sonucunda İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere Marmara bölgesinde tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan çekirge popülasyonunun tespit edilmediğini bildirdi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Kardemir Çelik halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 22, 23, 24 Temmuz. Konsorsiyum liderleri A1 Kapital, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım.
6: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Böyle bir dünya var.
9: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
6: dünya katılım var.
10: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
11: Aa, anne dedi.
12: Hadi canım, baba dedi.
11: Bez dedi.
12: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
13: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.

0: İstanbul Medipol Üniversitesi.
1: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
0: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
2: TEP o kadar iyi ki TEP.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
4: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
5: Reklam.
6: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
7: 1 gram altını bile kapınıza getiren
8: böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
9: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
10: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katları alışverişe 1. Eğer İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. On bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.

0: İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu. İstanbul Yerleşkesi, Bursa Yerleşkesi.
1: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
2: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
0: Reklam. A Haber Radyo.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
3: Şansa

0: bir reklam.
1: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur.

0: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Efendim akşam ajansında gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Mersin'in Tarsus ilçesinde 24 yıl önce 16 yaşındayken evden ayrılan Döndü Karaçoban'dan bir daha haber alınamadı. Yıllardır belirsizlik içinde yaşayan ailesi faili meşhul dosyaların yeniden değerlendirilmesiyle birlikte umutlandı. Yakınları dosyanın yeniden açılarak Karaçoban'ın akıbetinin aydınlatılmasını istiyor.
1: ...24 yıl önce, daha 16 yaşındaydı. Evinden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. O günden sonra Döndü Karaçoban'dan bir daha haber alınamadı.
2: Fazla durmadık burada. Bir ay kadar durduk, çocuk kayboldu.
1: Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan Karaçoban için kayıp başvurusu yapıldı. Arama çalışmaları başlatıldı. Ancak herhangi bir ize ulaşılamadı. Yıllar sonra faili meçhul dosyalarının yeniden ele alınması aileyi de yeniden umutlandırdı.
2: Adalet Bakanımızdan umutluyuz.
1: Aile tek beklentilerinin Döndü Karaçoban'ın akıbetinin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması olduğunu söylüyor.
0: Bakın bu acemi saldırgan ya da kundakçı diyelim bir fabrikaya bomba atmak istiyor, orayı yakmak istiyor bir taraftan ama bomba elinde patlıyor. Kelimenin tam anlamıyla bombanın elinde patladığı görüntü işte bu. Parmakları kopuyor bu bomba patlamasından sonra, hastaneye gidiyor efendim. Hastanedeki polisler durumdan şüphelendikten sonra olay araştırılıyor ve bu saldırgan tutuklandı.
1: Fabrikaya atacaktı, elinde patladı. Parmakları kopan saldırgan hastanede yakalandı. Görüntüler İstanbul Silivri'den. Motosikletli bir saldırgan henüz belirlenemeyen bir sebeple Ortaköy Sanayi bölgesindeki geri dönüşüm fabrikasına patlayıcı atacaktı. Ancak kendi tuzağına düştü. Patlayıcı elinde infilak etti, parmakları koptu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kendi imkanlarıyla Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne giden saldırgan, ilk müdahalenin ardından ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Doktorlara nasıl yaralandığını anlatan 17 yaşındaki saldırgan, hastanede görevli polisler tarafından gözaltına alındı.
0: Yurdun farklı noktalarına meydana gelen trafik kazalarından yine acı haberler geldi. Mersin'de tırın çarptığı hafif ticari araçtaki anne ve oğlu hayatını kaybetti. Kütahya'da devrilen otobüste 31 kişi yaralandı. Ordu'da bir otomobil uçurma yuvarlandı.
1: Tır hafif ticari araca çarptı. Anne ve oğlu hayatını kaybetti. Kaza Adana-Gaziantep otoyolu Tarsus Doğu gişeleri yakınında meydana geldi. Abdülvesim Ülgen idaresindeki tır aynı istikamette seyreden hafif ticari aracı arkadan çarptı. Savrulan araçta arka koltukta oturan anne ile oğlu Harun İpek hayatını kaybetti. Sürücüyle birlikte yaralanan iki kişi ise hastaneye kaldırıldı. Bu görüntülerse Kütahya'dan. İstanbul Kuşadası seferini yapan yolcu otobüsü Kütahya yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

0: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada yaralanan 31 kişi ekiplerin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Kütahya-Afyon-Karahisar karayolu otobüsün kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Bir kaza haberi de Ordu'dan geldi. Samsun'dan Ordu yönüne doğru ilerleyen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptıktan sonra yaklaşık 30 metreden deniz kenarına uçtu. Sürücü yaralı olarak kurtuldu.
1: İstanbul'da 3 ilçede el freni çekilmeyen araçlar korku dolu anlar yaşattı. İşte o görüntüler.
0: İlçeler farklı ama olaylar aynı. 3 sürücü de el frenini çekmeyi unuttu. Korku dolu anlar yaşandı. İlk görüntüler Sultan Gazi'den. Taksi durağına aracını park eden şoför el frenini çekmeyi unuttu. Geri gitmeye başlayan aracı fark edenler zor da olsa durdurdu. Burası da Esenler. Sürücü park için aracından indi. O da el frenini çekmedi. Dubaları kaldırdığı sırada araç geri geri hareket etmeye başladı. Son anda durumu fark eden sürücü yolcu koltuğundan binerek otomobili durdurdu. Diğer bir olay da Eyüp Sultan'da yaşandı. Sürücü el frenini çekmeyi unuttu. Araç ilerlediği sırada sürücü koşup yetişti. Olası facia Kılpa'yı atlatıldı.
1: Trafikte yaşanan öfkenin sürücülere bedeli ağır oldu. İstanbul Fatih'te trafikte çıkan kavgada taksiyi tekmeleyip camlarını kıran sürücü tutuklandı. Başakşehir'de ise saldırı için araçlarından inen iki sürücüye 360 bin lira para cezası kesildi.
0: Yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışmada aracından indi, taksinin camını kırınca tutuklandı. İstanbul Fatih'te bir araç sürücüsüyle taksi şoförü arasında tartışma çıktı. Sürücü araçtan inerek taksiyi tekmeledi ve camlarını kırdı. Görüntüler üzerine polis ekipleri harekete geçti. Sürücü ve yanındaki kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden taksiyi tekmeleyen araç sürücüsü tutuklandı. İki şüpheliye ayrıca toplam 360 bin lira idari para cezası uygulandı. Benzer bir haber de Başakşehir'den geldi. Trafikte seyir halindeki 3 sürücü arasında tartışma çıktı.
2: Böyle. Bu kadar basit. Bir tanesi arabanın plakası bu, şahıs bu.
0: Araçlarından inen iki sürücü otomobilinde oturan adama hakaretler savurdu.
2: Şu an iki araba.
3: Tamam siz öyle böylesiniz.
2: Tamam böyle. Bu kadar basit. Bir tanesi arabanın plakası bu, şahıs bu.
0: Şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
2: Tamam da plakasını çekiyorum.
0: Saldırı amacıyla araçtan indikleri tespit edilen iki sürücüye toplam 360 bin lira para cezası kesildi. Ehliyetlerine de 60 gün süreyle el konulurken kullandıkları araçlar 60 gün süreyle trafikten men edildi.
1: Kahramanmaraş'ta bir fabrikanın varil deposuna çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Paniğe neden olan alevler uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.
0: Fabrika deposunda yangın çıktı. Korku dolu anlar yaşandı. Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesindeki bir fabrikanın varil deposundan alevler yükseldi. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevleri kontrol altına almak için polis de TOMA araçlarıyla destek verdi. Geniş alana yayılan yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Bir itfaiye erinin dumandan etkilendiği yangında fabrika zarar gördü.
1: Efendim, İstanbul Avcılar burası. Cadde ve sokaklarda başıboş dolaşan yılkağıtlar var. Şimdi vatandaşlar tedirgin ama bir taraftan

0: En büyük problem trafik. Zira bir anda araçların önüne çıkabiliyor. Bu yılka atar. Vatandaşlar tedbir alınmasını istiyor.
1: Bu atlar tehlike oluşturuyor. Yolda birden önümüze fırladılar.
2: Ta geliyor bak. Bir tanesi ta geliyor.
3: Sürü halinde geziyor, çöpten beslenip yolları kapatıyorlar.
4: Neredeyse araca vuracaklar.
3: İstanbul Avcılar'da bir mahallenin başı yılka atlarıyla dertti.
1: Sahiplidir diye tahmin ediyorum ama sabahtan akşama kadar burada vakit geçirdiler güneşin altında.
3: Başıboş halde gezen atlar trafikte tehlikeye davetiye çıkarıyor.
4: Sahibi yok sanırım bunun. Bence yani bir sahibi yok galiba. Ama bu hem trafiği insanlara bir şeye bir sıkıntıya sokuyor ya.
1: Serbest dolaşır hayvanlar.
2: Hayvanlar çok aşağıda da var ama
1: evet, burada da var.
3: Yularlı atların Küçükçekmece Gölü kıyısındaki at çiftliğine ait olabileceği düşünülüyor.
0: Memleketinize en havalı nasıl gidersiniz? İşte böyle. Amatör ve Sportif Havacılar Derneği Başkanı İş Adamı Orhan Ünsal kendi geliştirdiği hava taksiyle efendim memleketine geliyor ve böyle bir iniş yapıyor. Burası boş bir tarla, yol da var. Oraya iniş yapıyor ve hemşerileri kendisini karşılıyor iş adamının alkışlar eşliğinde.
3: Saatlerce direksiyon sallamak istemedi. Çareyi gökyüzüne çıkmakta buldu. Havacılık sektöründe faaliyet gösteren iş adamı Orhan Ünsal kendi geliştirdiği iki kişilik hava takside kokpite geçti. Rotasını memleketi Gümüşhane'nin Çakırkaya köyüne çevirdi. Aynı zamanda Türkiye Tüm Amatör ve Sportif Havacılar Derneği Başkanı da olan Ünsal'a yolculuğunda eşi de eşlik etti. Alışılmışın dışında bir yolculuğa imza atan Ünsal, Ankara Polatlı'dan havalandırdığı hafif uçağıyla 2 saat 45 dakika gökyüzünde süzüldükten sonra köyündeki boş bir tarlaya indi. Çakırkaya köyü sakinleri gökyüzünden gelen misafirlerini alkış ve tezahüratlarla karşıladı. Köylüler bir uçağın inişine ilk kez bu kadar yakından şahit oldukları için heyecanlıydı.
0: Şimdi de yurttan manzaralar gelecek efendim ekranlarınıza.
3: Antalya'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada ağır yaralanan kadın yaşamını yitirdi. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde seyir halindeki otomobil yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü aracı durdurup otomobilinden indi. Alevler olay yerine gelen ekiplerce söndürüldü. Antalya'da polis motosikletle kaçan 3 hırsızlık şüphelisinin peşine düştü. Kovalamaca'da hırsızlar çaldıkları motosikleti su kanalına attı. Ancak hırsızlar daha fazla kaçamadı ve kısa süre sonra yakalandı. Mersin'de uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon yapıldı. Eş zamanlı baskınlarda 42 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu hap ve ham maddesi ele geçirildi. İzmir'in Seferihisar ilçesi zengin sualtı biyoçeşitliliği, renkli mikro canlı yaşamı ve sunduğu profesyonel eğitim imkanlarıyla yaz sezonunda dalış turizmine hareketlilik kazandırıyor. Başta sığacık koyları olmak üzere bölgedeki önemli dalış noktaları, berrak suyu ve her seviyeden dalgıca hitap eden resif yapılarıyla dikkat çekiyor. Farklı ülkelerden bölgeye gelenler dalışın yanı sıra Ege Denizi'nde keyifli dakikalar geçiriyor.
0: Şimdi de dünyadaki gelişmelere kısa kısa göz atacağız.
3: Şiddetli fırtına adamı havaya savurdu. Görüntüler Çin'den. Kuvvetli fırtınaya hazırlıksız yakalanan bir kişi savrulmamak için dükkanın tentesine tutundu. Ancak hiç beklemediği anda rüzgar tenteyle birlikte adamı havaya savurdu. Bir süre havada asılı kalan adam daha sonra yere çakıldı. Bu görüntülerde Hindistan'dan. Aşırı yağışlar sonrası meydana gelen sel felaketi hayatı durma noktasına getirdi. Sel önüne gelen her şeyi yıktı. Onlarca dükkanı sürükleyip götürdü. Selden geriye büyük yıkım kaldı. ABD'yi fırtına vurdu. Kentucky eyaletinde şiddetli kasırgada iki hortum oluştu. Hortumlar

0: Yapıların birleşmesiyle yıkımın boyutu büyüdü. Devam eden afette çok sayıda ev yıkıldı. Enkaz parçaları havada savruldu. Meteoroloji uzmanları ani sel baskınlarına karşı uyarıda bulundu. Japonya'daki bu akvaryumda su samurları çalışanlara yardım ediyor. Günün sonunda oyuncaklarını toplayarak alanlarını temizliyorlar. Ödül olarak da su samurlarına buz küpleri veriliyor. Bu eşsiz görüntülerse Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinde bulunan Pingtian Gölü'nden. Gökyüzü ve ufkun birleşimi araçların sanki bulutların üzerinde süzülüyormuş gibi görünen bir optik yanılsama sunuyor. 15 milyonda bir görülen bir mucize yaşandı. Avustralya'da 34 yaşındaki Jenitar Namuana, doğal yolla gerçekleşen tek yumurta dördüzü gebeliğin ardından 4 kız bebek dünyaya getirdi. 15 milyonda bir görülen bu nadir doğum hem Avustralya'da hem de uluslararası tıp çevrelerinde büyük ilgi gördü. Prematüre olarak dünyaya gelen 4 kız bebek doğumun ardından yeni doğan yoğun bakım ünitesine alındı. Hem annenin hem de bebeklerin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.
1: Efendim akşam ajansında yeni saate girerken gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Önce başlıklarımıza bakalım, daha sonrasında ise detaylandıracağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu olan partileri ziyaret etmeye devam ediyor. Konu malum terörsüz Türkiye konusu. Bu konuda yasal düzenlemeler için açıklamalarda bulundu. Gene laf olmayacağını söyledi düzenlemelerde Numan Kurtulmuş, detaylarına birazdan bakacağız. Ve Özgür Özel'in dün duyurduğu yeni parti. Şimdi yeni partiye kimler geçecek, kimler geçmeyecek? En çok merak edilen konuların başında bunlar geliyor. Kurucu milletvekilleri de imzalar toplamaya başlandı. Onlara da detaylarını birazdan ekranlarınıza getireceğiz. Ve bu geçtiğimiz saatler içerisinde meteoroloji uyarmıştı. Beklenen oldu. İstanbul'da şiddetli fırtına vardı. Yağmur az da olsa kendisini gösterdi ama ilerleyen saatlerde ve günlerde İstanbul'da yağmur kendisini göstermesi bekleniyor. Tablo böyleydi. Biraz daha ayrıntı için Meral'e gidelim. Meral Dağlılar bizi bekliyor. Bakalım İstanbul'da geçtiğimiz saatlerde neler yaşandı? An itibariyle tablo nasıl ve ilerleyen saatlerde İstanbul'da nasıl bir tablo bekliyoruz? Meral Dağlılar haber nöbetinde. Hemen dinleyelim kendisinden. Meral, söz sana bırakalım.
2: Aslında bugün 18'den sonra seçim fırtınanın etkisini göstermeye başlayacağı uyarıları yapılmıştı. Bizler de tam o sırada sahadaydık ve yayınlarımıza başlamıştık. Hafif bir yağışa birlikte güçlü bir fırtına etkisini göstermişti. O fırtına biraz daha aslında şu an için çok etkili olmadığını söyleyebiliriz. Yağmur tamamıyla durdu ama gri bulutlar elbette ki şu anda gökyüzünü kaplamış durumda. Tahmin ediyoruz ki yine ilerleyen saatlerinde bir yağmur yağışı olabilir. Özellikle bu akşam itibariyle bir fırtına uyarısı yapılmıştı. Bu kapsamda da aslında birçok sürücümüze biz önceki yayınlarımızda da uyarılarda bulunmuştuk ama şu an için öyle eksen bir hava durumunun olmadığını söyleyebiliriz. Öyle ki hem yağmur yok hem de rüzgar ve fırtınanın etkisi çok çok az miktarda hissediliyor. Ama sıcaklık elbette ki gitgide düşüyor. Bugün yaklaşık 34-35 derecelerde İstanbul'un her noktası tabiri caizse yanıyordu. İşte şu anda da 26 derece olarak gösteriyor telefonumda hissedilen sıcaklıklar. Peki ilerleyen günlerde neler bekliyor bizlere? Özellikle Marmara bölgesi 4 gün boyunca zaman zaman sağanak yağışın, fırtınanın etkisi altında olacak. Özellikle yarın sabah saat 6 ile 12 arasında bir yine fırtınalı, yağışlı bir hava durumu bekliyor yine Marmara bölgesine diyebiliriz. Peki başka hangi illerdeydi? Ayrıca Marmara'nın daha çok hangilerinde hissedilecek? Hemen onları da paylaşalım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM tarihlerine göre Marmara'da İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik, Çanakkale ve Batı Karadeniz'de de Zonguldak ve Düzce başta olmak üzere aslında birçok ilimiz bu yağıştan etkilenmiş olacak. Balkanlardan gelmişti bu yağışın etkisi, şu an içinde İstanbul'da Trakya tarafından geldi. İstanbul'da da etkilenmeye başladı diyebiliriz. Özellikle Bulgaristan ve Romanya'dan etkili olmaya başlamıştı. Ardından ülkemize de geleceği söylenmişti. İşte bugün işaret etmişti meteoroloji uzmanları. Bugün dediğimiz gibi etkisini göstermeye başladı. Yine tahminlere göre 11'de şiddetli bir yağış olabilir. Onu da paylaşmış olmalıyım. Özellikle çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri gibi durumlarla karşılaşabiliyoruz biz fırtınalı günlerde. O nedenle vatandaşlarımızın hem araçlarını hem de kendi can güvenlikleri için önlemleri alması gerektiğini söyleyebiliriz. Şu an için hava

0: durumunun yine tekrardan söyleyelim 26 derece olduğunu söyleyelim. Hafif bir rüzgar da var İstanbul'da diyelim ve sözü bu noktadan sizlere bırakalım.
1: Meral, teşekkürler aktardığım bilgilerden dolayı. Efendim, Başkan Recep Tayyip Erdoğan yoğun çalışmalarına İstanbul'da devam ediyor ve İstanbul'da kabulleri var. Bakın, bir genci, bir ufacık çocuğu kabul etti Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi çocuk çok önemli bir isim. Burada da fotoğraf var, görüyorsunuz. Efendim, kendisi İngiltere'de İslam karşıtı eylemlere karşın, o da tatlı bir eylem yapıyor efendim. Diyor ki nefret etme, kek yap diyor. O delikanlı, işte gördüğünüz üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün misafiriydi. Kendisinin otizmli olduğunu da söyleyelim aynı zamanda. Otizm engeli var minik kardeşimizin. Ailesiyle beraber Başkan Recep Tayyip Erdoğan misafiriydi. Ve kendisine Başkan Recep Tayyip Erdoğan gösterdiği sıcak samimiyet ve bir de oyuncak hediye edilmiş, görüyorsunuz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan aileyi de kabul etti. Aileye de hediyeleri var. İngiltere'deki, özellikle Avrupa'da biliyorsunuz son zamanlarda hortlayan ve çok daha fazla yüksek seviyelere çıkan bir İslam karşıtlığı var. O İslam karşıtına karşı bu genç kardeşimiz İngiltere'de nefret etme, kek yap hareketini kurmuş. Kendisi otizmi, gördüğünüz üzere daha çocuk ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın küçük kardeşimizi ve ailesini kabul etti. Bu görüntüde ekranlarınıza taşımak istedik. Efendim, devam edelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörün konuşulmadığı bir dönem için yasal düzenlemenin zaruri hale geldiğini belirtti. Bu genel af ya da şahsa ait bir af niteliğinde olmayacaktır diyen Kurtulmuş, düzenlemenin meclis tatile girmeden yasalaşmasını istediğini söyledi.
2: Meclis tatile girmeden evvel bu işi bitireceğiz. Ümit ediyorum önümüzdeki hafta komisyona, meclis başkanlığına gelir.
3: Terörsüz Türkiye kapsamındaki yasal düzenleme için sona yaklaşıldı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yasanın içeriği ve kapsamı konusunda bilgi verdi.
2: Çok kapsamlı, çok detaylı bir şey olmayacak. Kısa bir metin olacaktır. Asla bir genel af ya da şahsa ait bir af niteliğinde olmamalıdır.
3: Numan Kurtulmuş, grubu olan partilerin temsilcileriyle görüşme yaptı. Süreç yasası için uzlaşma aradı.
2: Bütün sorumluluk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan siyasi partilerin üzerindedir. İsteriz ki nasıl komisyon raporu ortaklaşa bir çabanın sonucu olarak ortaya çıktıysa, bu şekilde gerçekleştirilecek olan yasal düzenlemenin de bütün partilerin katılımıyla ve mümkün olan en geniş ittifakla ortaya çıkması sağlanabilsin.
3: Görüşmelerini tamamladıktan sonra da kameraların karşısına geçti. Yasal düzenlemenin içeriğine ilişkin ipuçları verdi Kurtulmuş.
2: Bu yaz aylarında örgüt mensuplarının silah bırakarak ülkeye gelmesini sağlamak ya da örgüt mensuplarının artık bir şekilde örgütsel faaliyetlerini sonlandırmasını sağlamak için bu yasanın yol açıcı, kapsayıcı bir şekilde gündeme getirilmesi gerekli olduğu kanaatindeyim. Bu geçici ve müstakil bir yasa olacaktır. Bu yasa bir kritik eşik tanımlayacaktır. Yani örgütün silahlarını bıraktığı ve münfesi hale geldiğinin tespit ve teyidiyle ilgili bir mekanizma bu yasanın içinde mutlaka olmalıdır.
3: Kurtulmuş, partilerin müşterek bir çalışma yürüteceğini kaydetti.
2: Partiler hızlı bir şekilde çalışmalarını tamamlayacaklardır.
3: Asıl olan niyet, dedi Kurtulmuş. İstikametin belli olduğunu söyledi. Edinilen bilgiye göre teklif yürütme ve yürürlük maddeleri dahil 12 maddeden oluşacak.
1: Özgür Özel yeni partisine duyurduktan sonra kurmaylarıyla ilk toplantısını gerçekleştirdi. Kurucular listesinde tartışmalı isimler var. Aralarında rüşvet ve yolsuzluk dosyalarında adı geçen isimleri görüyoruz. Bu da eleştirileri beraberinde getiriyor. Cumhuriyet Halk Partisi de şimdi gözler Ankara'da Mansur Yavaş'ta. Mansur Yavaş'ın yeni partiye geçip geçmeyeceği merak konusu.
4: Yolları kapadılar. Yeni bir yol açmaya var mısınız? Yeni yolu açıyoruz. Girelim arkadaşlar.
5: Yeni partisini CHP kürsüsünden böyle ilan etti Özgür Özel. Kürsüden indi, yol haritasını çizmek için harekete geçti. İlk olarak il başkanlarıyla buluştu, ilk talimatı da onlara verdi.
6: Bugüne kadar onlar bizi hiç yanıltmadılar, hiç yalnız bırakmadılar.

0: Bugün de müthiş bir duruş gösteriyorlar. Hep birlikte iktidara yürümek üzere illerimize dağılıyoruz.
1: Özgür Özel yeni partisi için Ankara'da bir otele adeta kamp kurdu. Kurmaylarıyla toplantı üstüne toplantı yapıyor.
2: Bina ile ilgili bir görüşme gerçekleştirdik ve bununla birlikte bir ön anlaşma yaptık. Aylık kira ödemesini Ekim ayında başlatacak şekilde bu süre zarfına kadar da parti kurulmuş, bağış almış olacak ve o şekilde karşılayacağız.
1: Parti henüz resmen kurulmadı ama kurucular kurulu listesinde yer alacağı iddia edilen isimler dikkat çekiyor. Yolsuzluk ve rüşvet dosyalarında adı geçen milletvekilleri Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer, Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat'ın yer aldığı söyleniyor.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin gördük ki DNA'larına, hatta şöyle söyleyeyim, kılcal damarlarına kadar yerleşmiş yolsuzluk kültürünü sahiplenen bir kadro oluşmuş.
1: CHP'li vekiller de tarafını seçmeye başladı.
4: Yeni partimiz Türkiye'ye hayırlı olsun. Asıl mücadele yeni başlıyor.
5: Kolay bir şey değil. Nasıl? Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmak ama bazen de mecbur kalıyorsunuz.
1: Kulislere göre CHP çatısı altında kalmaya devam edeceğini açıklayan ilk isim, İçişleri Bakanlığı'nın görevinden uzaklaştırdığı eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar. Ankara'da Mansur Yavaş ve Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun ne yapacakları ise merak konusu.
6: Mansur Bey asla Cumhuriyet Halk Partisi'ni terk etmeyeceğine adım kadar emin. Erdal Beşikçioğlu asla partiyi terk edeceğine inanmıyorum.
1: CHP'de vekil savaşı da kızışmış durumda. Özel'in meclisteki veda konuşmasına 80 civarında milletvekili katıldı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la görüşmek için meclise gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nu ise 12 vekilin karşıladığı görüldü. Özel'e grup toplantısına katılan 80'in üzerinde vekil destek verirse doğrudan meclisin yeni ana muhalefet partisi konumuna yükseliyor. Böyle bir senaryoda CHP sandalye sayısıyla mecliste 4. parti konumuna sürükleniyor. Yeni parti açıklamasının ardından çok sayıda partilinin CHP üyeliğinden ayrılmak için e-devlet sistemine giriş yaptığı ve yaşanan yoğunluk dolayısıyla sistemde erişim sorunları olduğu da iddialar arasında.
7: Özgür Özel'in yeni parti kararına CHP Genel Merkezi'nden ilk tepki geldi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, Özel ve beraberindeki isimleri CHP'yi bölmekle suçladı. Bu arkadaşlar koltukçu dedi. MYK kararıyla 4 il başkanı daha görevden alındı.
8: Biz bu arkadaşları amiyane tabirle KBB'ci demiştik. Yani bunlar kayyumcuydu, bunlar buttancıydı ve bunlar bölücüydü. Ama bu parti kurma sürecinde bir kere daha görüyoruz ki KBB'nin yanına bir harf daha eklememiz gerekiyor. O harf yine K. Yani bunlar koltukçu. Biz kendimize koltuk arıyoruz diyor arkadaşlar.
9: Özgür Özel'i bölücü ve koltukçu olmakla suçladı. Etik eleştirisinde bulundu. Sözleri sertti.
8: Hiçbir zaman bir siyasal partinin içinde olup o siyasal partinin olanaklarından yararlanıp onun kürsüsünden konuşarak bir başka siyasal partinin ilanı yapılamaz. Bunun çok ahlaki bir şey olmadığı çok açıktır. Bunun bir defa ciddi bir etik sorunu, ciddi bir ahlak sorunu oluşturduğu çok açık ve nettir. Dolayısıyla biz bu arkadaşlarımızı bölücü olmakla suçlamıştık. Ahlaki olan arkadaşlar Sayın Özgür Özel'in bu grup toplantısını yapmadan önce istifa etmesi olurdu.
10: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde MYK'yı yani A takımını topladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde Özgür Özel'in kuracağı yeni parti de vardı.
8: Kaçmayı tercih etmişlerdir. Dolayısıyla arkadaşlarımız Cumhuriyet Halk Partisi'nden ne kadar büyük bir parça koparırsak o kadar kar mantığıyla bu süreci 2 ay boyunca yönetmişlerdir. Gelmiş olduğumuz noktada Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölmüşlerdir. Bölmeye çalışmaktadırlar.
9: CHP sözcüsü Müslüm Sarı yeni partiye kaç vekil ve belediye başkanı geçer sorusunu yanıtladı.
8: Cumhuriyet Halk Partisi sayılardan ve rakamlardan ibaret değil. Dolayısıyla bugün 80 milletvekili olursunuz, yarın 60 milletvekili, bir gün 10 milletvekiline düşersiniz. Belediye başkanlarımız çok kahir ekseriyette Cumhuriyet Halk Partisi içinde kalmayı tercih ediyorlar. İstifa eden bütün arkadaşlarımız büyük bir tarihsel sorumluluk içinde olacaklar. Ve ben bir müddet sonra bu arkadaşların Cumhuriyet Halk Partisi'ne yeniden dönmek için büyük bir çaba sarf edeceklerini, çaba harcayacaklarını da şimdiden öngörüyorum.
9: Sarı üye istifalarına dair de konuştu.
8: Üyelerin istifasıyla ilgili sosyal medyada koparılan yaygara

0: Hiçbir şekilde doğru olmadığını ifade etmek isterim. Cumhuriyet Halk Partisi üyelerinin onda birine bile ulaşmamıştır istifa. Sosyal medyada dile getirildiği gibi bir istifa furyası söz konusu değildir.
1: Ahbap Derneği soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Gazeteci Ece Üner ve Fatih Portakal, avukat Feyza Altun, şarkıcı Gökhan Özoğuz ve sunucu Öykü Serter ifadeye çağrıldı. Özoğuz, Serter ve Üner bugün adliyeye geldi. Ünlü isimlerin ifadeleri de ortaya çıktı.
2: Ahbap soruşturması genişliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma çok yönlü devam ediyor. Son olarak sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'un tutuklanmasına karar verilmiş ve böylelikle soruşturmada tutuklu sayısı 28'e yükselmişti. Soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gazeteciler Ece Üner ve Fatih Portakal, avukat Feyza Altun, şarkıcı Gökhan Özoğuz ve sunucu Öykü Serter ifadeye çağrıldı. Söz konusu isimler Ahbap Derneği'ne verdikleri destekle biliniyor. Özoğuz, Serter ve Üner savcılıkta ifade vermek için adliyeye geldi. Öte yandan Gökhan Özoğuz, 6 Şubat depremleri sırasında "burada devlet yok, sadece ahbap var" açıklamasını yapmıştı.
3: Hayatımda ilk defa ülkeyi bu kadar sahipsiz hissediyorum. Babalı ofiste inanılmaz çalışıyor. Sabahtan akşama kadar arı gibi çalışıyorlar. Helal olsun, ben böyle bir şey görmedim. Gerçekten girdiğimden beri gözlerim yaşarıyor. Ama biz gerçekten sahipsizmişiz, onu da görüyorum. Halkımız her zamanki gibi tek başına ayakta durmayı beceriyor. Aşağıda linkler var, oralardan bağışlar yapabilirsiniz.
2: Özoğuz soruşturma başladığındaysa sosyal medya hesabından "ah ahbap, vah ahbap, hep böyle mi olacak bu işler, bir kere de şaşırsak şu memlekete" şeklinde bir mesaj paylaşmıştı. Ünlü isimlerin ifadeleri de ortaya çıktı. Ece Üner, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter, Ahbap Derneği ile para veya ticari ilişkileri olmadığını savundu. İlk olarak Ece Üner, deprem döneminde yaptığı paylaşım nedeniyle pişman olduğunu belirtti.
4: Ahbap'la ilgili kendimi kandırılmış hissediyorum. O dönemde yaptığım paylaşım nedeniyle pişmanım. Eğer iddialar doğruysa Haluk Levent'in eylemlerini lanetliyorum.
2: Özoğuz ise ifadesinde tutuklu Haluk Levent'le herhangi bir bağının olmadığını, deprem döneminde yalnızca yardım çağrılarını paylaşmak amacıyla sosyal medyada Ahbap dahil birçok kurumu etiketlediğini söyledi. Son olarak Öykü Serter ise "insanların duygularının sömürülerek bu tür menfaat sağlayıcı faaliyetleri kabul etmem mümkün değildir" dedi.
4: Ahbap'a para yatırmadım, kimseyi yönlendirmedim. İnsanların zor durumlarından menfaat sağlayan her türlü eylemin karşısındayım.
1: Efendim, milletvekilleri meclis tatile girmeden beklenen yasayı görüştü. En düşük emekli maaşını 20 bin liradan 23.552 liraya yükselten düzenlemenin görüşmeleri tamamlandı. Peki 3.552 liralık fark hesaplara ne zaman yatacak? Bunun cevabını bekliyoruz. Yasalaşacak paket trafikte aday sürücüler için de yeni kurallar getiriyor. Artık makas atan, drift yapan veya alkolü araç kullanan aday sürücülerin ehliyeti doğrudan iptal edilecek ve süreç en baştan başlayacak.
5: Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme noktasında kararlı olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha vurgulamak istiyorum.
6: Milyonlarca emeklinin beklediği haber sonunda geldi. En düşük emekli aylığını 20 bin liradan 23.552 liraya yükselten kanun teklifinin mecliste görüşmeleri tamamlandı. Haziran ayı enflasyon rakamlarına göre SSK ve Bağkur emeklileri %17,76 zam aldı. En düşük emekli aylığı alanlar hariç zamlı maaşlar hesaplara yatmaya başladı.
5: Toplumun tüm kesimleri gibi emeklilerimizi de enflasyona ezdirmeme prensibimize bağlıyız. Bu vaadimizi sonuna kadar arkasındayız.
6: Kök maaşı 16.250 lira ve altında olanların sıfır zam tehlikesini ortadan kaldırmak için düğmeye basan AK Parti'nin teklifiyle en düşük emekli aylığı 3.552 lira artışla 23.552 lira oldu. Meclisten geçen teklifin resmi gazetede yayımlanmasının ardından 20.000 lira alan emeklilerin hesaplarına 3.552 liralık farkların da ayın son haftası yatırılması bekleniyor. Paketle ayrıca aday sürücülere ihlallerde sıfır tolerans dönemi başlıyor. 75 ceza puanının aşılması, 0.20 promilin üzerinde alkollü araç kullanılması, drift ve makas atmak, yayalara ilk geçiş hakkı vermemek ve emniyet kemeri takmamak gibi kurallardan herhangi birinin 3 kez ihlal edilmesi durumunda aday sürücülerin ehliyeti artık iptal edilecek. Aday sürücü belgesi iptal edilenler artık süreci baştan tamamlamak zorunda. Yeniden sürücü kursuna kayıt yaptırıp teorik ve direksiyon sınavlarına girecek, psikoteknik değerlendirmeden geçecek, psikiyatri uzmanından sürücülüğe engel bir durum bulunmadığına ilişkin rapor alacak, tüm trafik cezalarını ödeyecek, varsa bekleme veya geçici geri alma süresini tamamladıktan sonra yeniden başvuru yapabilecek.
1: Efendim, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaş giderek kızışıyor biliyorsunuz. En son Donald Trump'ın hedef aldığı yer İran'da, tam İran'ın orta kısmında yer alan İsfahan'a yakın Kazma Dağları. Şimdi Kazma Dağları çok önemli. Kazma Dağları'nın Natanz nükleer santralinin hemen yan tarafında bulunan bir yer. İsrail istihbaratına göre, ki Amerika Birleşik Devletleri'ne verilmiş bu istihbarat, İsrail istihbaratına göre o zenginleştirilmiş nükleerler bu Kazma Dağı'nda granit kayaların altında, yerin yüzlerce metre altında tünellerde saklanmış vaziyette. Donald Trump'ın o aradığı biliyorsunuz zenginleştirilmiş uranyum. Tam da işte bu Kazma Dağı'nın orada ve Kazma Dağı çok önemli. Zira biraz önce de belirttiğim gibi granit kaya yapısına sahip, yani delinmesi ve imha edilmesi çok zor olan bir dağdan bahsediyoruz. Dolayısıyla Donald Trump da açıkladı efendim. Eğer Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim daha da fazla ileriye taşınırsa yeni hedef Amerika'nın Kazma Dağları olacak.
7: İran'ın Kazma Dağı'na nükleer santrifüjler taşıdığına inanıyor musunuz?
8: Sanırım taşımış olabilirler. Sahip olmadıkları o malzemeye erişmedikleri sürece bu hiçbir şey ifade etmez. Ve muhtemelen çok yakında o bölgeyi vuracağız.
2: İsrail istihbaratı hedefi gösterdi. Trump, ABD ordusunun yönünü Kazma Dağı'na çevireceğini söyledi. Washington'ın yeni hedefi, İran'ın nükleer zenginleştirme ünitelerini sakladığı iddia edilen Kazma Dağı mı sorusu gündeme geldi. ABD ile İran arasındaki çatışmalar her geçen gün şiddetleniyor. Ancak Washington henüz İran'ın elinden almak istediği nükleer program konusunda başarıya ulaşamadı. ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal, İsrail'in ABD'ye oldukça kritik bir istihbarat ilettiğini yazdı. Gazeteye göre İran, Haziran 2025'teki 12 günlük savaşın ardından binlerce uranyum zenginleştirme santrifüjünü İsfahan yakınındaki Kazma Dağı'nın içinde bulunan nükleer tesisine taşıdı. ABD Başkanı Donald Trump'ın da geçtiğimiz günlerde saldırı mesajı verdiği Kazma Dağı, yıllardır Tel Aviv ve Washington tarafından gözetim altında.
7: İran'ın Kazma Dağı'na nükleer santrifüjler taşıdığına inanıyor musunuz?
8: Sanırım taşımış olabilirler. Sahip olmadıkları o malzemeye erişmedikleri sürece bu hiçbir şey ifade etmez. Ve muhtemelen çok yakında o bölgeyi vuracağız.
2: Nükleer konular üzerine çalışmalarıyla bilinen Bilim ve Uluslararası Güvenlik Enstitüsü'ne göre Kazma Dağı civarındaki kamyon trafiği son 15 ayda bir hayli arttı. Üstelik İran'ın bölgede tünel güçlendirme çalışmaları yaptığı ve söz konusu alanı güvenlik çemberine aldığı belirtildi. Kolank ya da diğer adıyla bilinen Kazma Dağı'ndaki yeraltı kompleksi, sağlam kaya tabakasının yaklaşık 90 ila 137 metre altına inşa edilmiş durumda. İsrailli ve Amerikalı yetkililer, İran'ın bu tünelleri nükleer ekipman depolamak ya da gizli bir uranyum zenginleştirme tesisi kurmak için kullanabileceğinden endişe ediyor. Santrifüjlerin dağa taşınması, İran'ın burada aktif bir zenginleştirme tesisi kurduğu anlamına gelmiyor. Ancak bu adımın nükleer ekipmanları olası saldırılardan korumak amacıyla atıldığı değerlendiriliyor.
1: New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Amerika Birleşik Devletleri hükümetine İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hakkındaki Uluslararası Ceza Mahkemesi tutuklama emrini uygulama çağrısı yaptı. Mamdani, kendi yönetiminin böyle bir yetkisi bulunmadığını ancak federal hükümetin söz konusu emri yerine getirmesi gerektiğini söyledi. Mamdani, Netanyahu'nun işlediği suçları da tek tek saydı.
9: Benjamin Netanyahu bir savaş suçlusudur. Filistin halkına karşı korkunç bir soykırımın mimarıdır. 73 binden fazla insanın ölümünden, hayatta kalanların anestezi olmadan amputasyona maruz kalmasıyla on binlerce çocuğun sakat kalmasından, yeni doğan hastanelerinin ve yardım merkezlerinin hedef alınmasından, yeni doğanların yaşama şansından bile mahrum bırakılmasından sorumludur. Gıda ve insani yardımın onlara ulaşmasını engelleyerek sayısız insanı aç bırakmıştır. Yüzlerce yardım görevlisi ve gazetecinin vurularak öldürülmesinden sorumludur. Ve daha geçen ay Birleşmiş Milletler sözde ateşkesin üzerinden 8 aydan fazla bir süre geçmesine rağmen Filistinli çocukların İsrail Silahlı Kuvvetleri tarafından kasıtlı olarak hedef alınmaya, öldürülmeye devam ettiğini doğruladı. Daha önce de belirttiğim gibi Benjamin Netanyahu'nun tutuklanıp suçlarından yargılanması gerektiği konusunda Uluslararası Ceza Mahkemesi ile hemfikirim. Tıpkı Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından suçlanan diğer herkes için olduğu gibi. Yönetimin Benjamin Netanyahu buraya gelirse New York şehrinin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tutuklama emrini yerine getirmeyeceğini belirlemek için ilgili yasa kapsamında mevcut her yolu inceledi. Bu emri uygulama konusunda bağımsız yasal yetkimizin olmadığı açık. Ancak federal hükümetin bu yetkisi var ve onları Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne katılmaya ve bu emri yerine getirmeye çağırıyorum.
1: Aylardır süren tartışmalar sona erdi. Fransa sosyal medya kullanımına 15 yaş sınırı getirdi ve çocukların sanal dünyadaki güvenliğine yönelik adım atan ilk Avrupa Birliği ülkesi oldu. Yasa Eylül'de yürürlüğe girecek. 15 yaş sınırı Türkiye'de de Nisan ayında kabul edilmişti. Ekim'de uygulanmaya başlayacak.
2: Fransa, çocukların dijital dünyadaki güvenliğini sağlamaya yönelik tarihi bir adım attı. 15 yaş altındakilere sosyal medya kullanımı yasaklandı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un desteklediği düzenleme, aylarca süren müzakerelerin ardından Ulusal Meclis'te 81'e karşı 279 oyla onaylandı. Fransa, çocukların sosyal medya kullanımına yaş sınırı getiren ilk Avrupa Birliği ülkesi oldu. Macron kararı sosyal medya hesabından duyurdu. Verdiğimiz sözü tuttuk ifadesini kullandı. Çocukları çevrimiçi tehditlerden korumak için yasanın uygulanması gerektiğini vurguladı. Emmanuel Macron daha önce yaptığı bir açıklamada çocuklara "Sizi bu ormanda yalnız bıraktık ve bu dikkatinizi çaldı. 15 yaşından önce artık sosyal medya yok" diye seslenmişti. Yeni düzenlemeyle sosyal medya şirketlerine yaş doğrulama sistemi kurma zorunluluğu getirilecek. 15 yaşından küçükler 1 Eylül'den itibaren yeni sosyal medya hesabı açamayacak. Aktif olan 15 yaş altı hesaplarınsa 4 ay içinde kapatılması istenecek. Yasağın 1 Eylül 2026'dan itibaren yürürlüğe girmesi hedefleniyor. Ancak öncesinde Anayasa Konseyi sürecinin tamamlanması bekleniyor. Fransa'da okullarda cep telefonu yasağının liseleri de kapsaması gündemde. Türkiye'de de 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımını yasaklayan düzenleme Nisan ayında kabul edildi. Uygulama Ekim ayında başlayacak. İngiltere, Avustralya, Çin, Brezilya, Endonezya ve Malezya gibi ülkeler çocukların sosyal medya erişimine yönelik sınırlamalar getirmişti.
1: Ankara'da bu sabah eğitim uçuşu yapan helikopter düştü. Kaza kırımı uğrayan helikopterde pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Hava Kuvvetleri personeli binbaşı Bilgehan Kurtoğlu ise yaralandı. Olayla ilgili hem adli hem de teknik soruşturma başlatıldı.
6: Acı haber sabah saatlerinde geldi. Eğitim helikopteri düştü. Pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Olay Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Temelli mevkiinde meydana geldi. Pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal'la Hava Kuvvetleri personeli binbaşı Bilgehan Kurtoğlu eğitim uçuşu için helikopterle havalandı. Bir süre sonra kaza kırıma uğrayan helikopter Temelli mevkiinde düştü.
10: Yaşanan kazanın ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Özellikle helikopter enkazının çevresinde oldukça sıkı bir güvenlik tedbiri alındı.
6: Sağlık ve kurtarma ekipleri hızla olay yerine ulaştı. Pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Yaralanan Hava Kuvvetleri

0: personeli binbaşı Bilgehan Kurtoğlu ise hastaneye kaldırıldı. Helikopterin düşüş nedeniyle ilgili teknik inceleme başlatıldı.
1: Hava muhalefetinden dolayı mı düştü yoksa bir pilotaj hatası mı vardı yoksa teknik bir arızadan kaynaklı bir kaza kırımı, bunların hepsi yapılacak araştırmadan sonra netleşecek.
0: Ayrıca Adalet Bakanı Akın Gürlek olayla ilgili iki savcının görevlendirildiğini açıkladı.
2: Adalet Bakanlığı, Rojin Kabayeş'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada kıyafetlerde DNA incelemesi yapılmadığı iddialarını yalanladı. Açıklamada çok sayıda biyolojik örnek alınarak DNA analizlerinin gerçekleştirildiği bildirildi.
3: Rojin Kabayeş soruşturmasında DNA örneği alınmadığı iddiası Adalet Bakanlığı'nca yalanlandı. DNA analizleri tek tek anlatıldı. Kabayeş'in kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı ve biyolojik inceleme yapılmadığı öne sürülmüştü.
4: Adalet Bakanlığı Rojin Kabayeş'in kıyafetlerinden DNA örneğinin alınmadığı bilgisinin doğru olmadığını ifade etti.
3: Bakanlık çok sayıda biyolojik örnek alınarak hem Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı'nda hem de Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nde kapsamlı biyolojik inceleme ve DNA analizlerinin yapıldığını bildirdi. Üniversite öğrencisi Rojin Kabayeş 27 Eylül 2024'te Van'da kaldığı yurttan ayrılmış, bir daha geri dönmemişti. 21 yaşındaki genç kızın cansız bedeni 18 gün sonra Van Gölü kıyısındaki Molla Kasım Mahallesi sahilinde bulunmuştu. Ailenin cinayet iddiaları üzerine soruşturma yeniden başlatılmıştı.
2: Harun Baran arkadaşlarıyla birlikte gittiği Maltepe sahilinde serinlemek için denize girdi ancak girer girmez su içinde batmaya başladı. Yardım çığlıklarını önce arkadaşları duydu ama suya girmeye cesaret edemedi. Talihsiz gencin yardımına sahilden geçen motokuryeler koştu. Onu sudan çıkardı. Baran hemen hastaneye kaldırıldı ama maalesef yaşam mücadelesini kaybetti.
5: Kafasına göre demiş ben denize gireceğim. Yüzmeyi biliyorum. Atlamış direkt boğulmuş yani.
0: Yüzmek için denize girdi, bir daha geri dönemedi. Boğulma tehlikesi geçiren genç yaşam mücadelesini kaybetti.
5: Oralar çok derin. Yani evet insanlar giriyor ama açılmıyor. Yavaşça taşların yanında yüzüyor geliyor. Bu direkt atlayınca artık geri dönüş olmamış.
0: 18 yaşındaki Harun Baran'ı ölüme götüren süreç Maltepe sahilinde yürüyüş yaparken denize girilmeyen bir noktadan yüzmek istemesiyle geldi.
5: Sahilde gezerken denize atlayacağını söylemiş, yüzmeyi bildiğini söylemiş ama orada da zaten pek denize girilmiyor. Atlamış.
0: Denize atlamasıyla sulara gömülmeye başlayan talihsiz gencin yardım istemesi bir oldu.
5: Hemen müdahale edecek kimse yokmuş da. Varmış ama kimse cesaret edememiş. 2-3 kişi motorcu arkadaş yardım etmiş. Onlar çıkarmış.
0: Sudan çıkarılan Baran'a ilk müdahale yürüyüş yapan bir doktordan geldi. İlk müdahalenin ardından Harun Baran hemen hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
5: Orada doktorlar da denk gelmiş. Masaj da yapmışlar. Hastaneye götürdüler. Geri dönüş olmadı. Bugün saat 12'de vefat etti. Annesi babası perişan.
0: Hayatını kaybeden Baran'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındıktan sonra son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Van'a gönderildi.
2: İstanbulluların gündemi bir anda ortaya çıkan çekirgeler. Konuya dair İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, kentte çekirge istilasından bahsetmenin mümkün olmadığını belirterek çiftçilerin çekirgeden kaynaklanan bir zararının olmadığını söyledi. Ayrıca üretime verimli bir şekilde çiftçilerimizle omuz omuza devam etmekteyiz dedi.
3: İstanbul'da çekirge istilası var mı? Bu soruya İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar cevap verdi. Müdahale gerektiren bir durumun olmadığını söyledi.
6: İstanbul'umuzda hali hazırda herhangi bir çekirge istilasından bahsetmek mümkün değil.
3: Son günlerde sosyal medyada paylaşılan çekirge görüntüleri İstanbulluları tedirgin etti. İl Tarım ve Orman Müdürü endişelenecek bir durum olmadığını belirtti.
6: Özellikle Çanakkale'den başlayarak Çanakkale, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli bütün il müdürlerimizle ve orada bulunan Tarım ve Orman Bakanlığımıza bağlı il ilçe müdürlüğünde görevli teknik personel arkadaşlarımızla sahada 7 gün 24 saat kontrol yapıyoruz, izleme yapıyoruz ve değil İstanbul'da diğer illerimizde de herhangi bir çekirge istilasından bahsetmemiz söz konusu değil. Bunun altını tekrar çizerek

0: ifade etmek istiyor.
1: Son günlerde görülen çekirgeler bölgenin doğal yapısına ait.
0: Bizim her gördüğümüz çekirgeyi de zararlı böcek diye, zararlı çekirge diye atfetmemiz, tanımlamamızda çok ciddi bir hata. Bazı türleri vardır çekirgelerin, bizim dostumuz olan çekirgelerdir. Özellikle zararlarla, börtü böceklerle beslenerek aynı zamanda da doğanın kendi dengesini bulmasında da çok ciddi bir faktördür. Tarım alanlarımızda herhangi bir ekonomik zarar eşiği söz konusu değil. Biz popülasyon takibini yapıyoruz. Dönemsel anlamda bu popülasyonlarda değişiklik olması muhtemeldir. Çok doğaldır ve zaman içerisinde de bu dengesini sağlayacaktır.
2: İlginç bir görüntü getireceğiz şimdi ekranlarınıza efendim. Kurye bu kedi, bu gördüğünüz yavrucak. Efendim Rusya'da zehir tacirleri cezaevine yasaklı madde sokmak için, o kötü uyuşturucu maddeyi sokmak için bu sokak kedisi kullanmaya başlamışlar. Bakın tasması var. Tasmasına o zararlı maddeyi yerleştirmişler ve salıyorlar. O da işte cezaevine girecek. Oradaki insanlara ulaştıracak ama tabii ki gardiyanlar tarafından yakalanmış.
1: Cezaevi güvenliğini aşamadılar, masum bir kediyi suçlarına alet ettiler. Rusya'nın Nijni Novgorod şehrindeki 17 numaralı cezaevine yasaklı madde sokmaya çalışan zehir tacirlerinin akıllara durgunluk veren kaçakçılık yöntemi deşifre oldu. Kendilerine masum bir sokak kedisini kurye olarak seçen zehir tacirlerinin kirli planı hayata geçmeden çöktü. Cezaevi çevresinde dolaşan kediyi fark eden güvenlik görevlileri durumdan şüphelendi. Kedi yakalandı. Boynundaki özel yapım tasma kontrol edildi. İçinde cezaevine sokulmak istenen çok sayıda yasaklı madde vardı. Görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Serbest bırakılan kurye kedi sokaklara geri döndü. Polis şimdi onu suça sürükleyen zehir tacirlerinin peşinde.
2: Efendim darphane 6 ayda yaklaşık 10 milyon altın bastı. Çeyrek altın 6 milyona yaklaşan üretimle açık ara ilk sırada yer aldı. Basılan zinet cumhuriyet altınlarının toplam ağırlığı ise 23 ton 887 kilo 240 gram oldu.
1: Darphane matbaası durmadı. 6 ayda tam 10 milyona yakın altın bastı. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 2026 yılının ilk 6 ayına ilişkin üretim rakamlarını paylaştı. En fazla basılan çeşit zinet çeyrek oldu.
3: Güvenli liman altında yatırımcıların en çok tercih ettiği altın çeşidi belli oldu. Darphane 6 aylık dönemi içerisinde 10 milyona yakın altın basarken bunların yaklaşık %60'ı 6 milyondan fazlası görmüş olduğunuz gibi çeyreklerden oluştu. Yani yatırımcı en çok çeyreğe yatırımını yaptı.
1: Çeyreği 898.835 yarım, 1.288.413 tam, 44.702 iki buçukluk ve 315'lik zinet altını takip etti. Böylece zinet altınlarının toplam ağırlığı 23 ton 887 kilogram 240 grama ulaştı. Cumhuriyet altınında da üretim hız kesmedi. En fazla basılan sikke altın Birlik Cumhuriyet altını oldu. Farklı ebatlarda 1.362.011 sikke Cumhuriyet altını basıldı. Toplam ağırlıksa 9 ton 322 kilogram 489,9 gram olarak kayıtlara geçti. Reşat altınına ilgi de devam etti. Yılın ilk 6 ayında 12.302 adet reşat altını basımı onaylandı.
2: Doğa uygulamasında yeni bir uygulama başladı. Makinelerin önünde kuyruk oluşmaması için ambalaj başına verilen 1 liralık teşvik 200'den fazla toplu iadelerde 50 kuruşa düşürülecek. Bu sayede fazla ambalaj iade etmek isteyenler depozito makinelerinin önünde yoğunluk oluşturmayıp sayma ve doğrulama merkezlerine gidebilecek.
4: Saatlerce bekleyen insanlar var. İlk 200'de 1 lira. Sonraki 200'de bence de mantıklı.
5: Ambalajını at, paranı al döneminde teşvik bedeli değişti. Doğa sisteminde artık fazla ambalaja 1 lira değil 50 kuruş iade edilecek.
6: Büyük çapta olanlara

0: Çin her gün bu çile çekilmez. Olabilir tabii. Saatlerce beklemez. Götürür, toptan verir.
1: 1 Temmuz itibariyle başlayan doğa sistemi sayesinde 22 günde milyonlarca ambalaj toplandı. Depozito iade makinelerinin olduğu yerlerde büyük yoğunluk vardı.
2: Burada kavgalar oluyor. Adam 200 tane günlük limiti kullanmak için burada kocaman bir gününü yiyor.
3: Şimdi 15 kişi bekliyor, buraya 100 kişi oluyor bir anda.
4: Üstünde doğa logosu olan ambalajları uygulamayla birlikte iade cihazına atıp şişe başına, yani ambalaj başına 1 lira alabiliyorsunuz. Bunda bir değişiklik yok, ancak artık toplu iadelerde ufak bir değişiklik olacak.
2: Bunlar doluyor, alan yok. İnsanlar boşu boşuna bekliyor.
4: İki kişilik bir aile işte bu koca torbayla geliyor. Arkamızdaki poşetlerde ise yüzlerce şişe daha var. İşte bu yüzden buraya gelenler uzun süre sıra beklemek zorunda kalıyor. Toplu iade yapmak isteyenler ise artık toplu iade merkezlerine gidip şişe başına 50 kuruşa iade yapabilecek.
3: Şu an talep çok fazla. Yani bence 50 kuruşa düşerse değmez, çünkü bu sıcakta kim uğraşacak? 33 derece hava ya.
5: Daha önce vatandaşlık TC kimlik numarasıyla gelen insanlarımız vardı. Getiriyordu 1000 tane, 800 tane, 600 tane, neyse 200'ün üzerinde olan rakamlarla. Burada bu kadar insan bekliyor.
1: İşte tam da bu yüzden yeni düzenleme sayesinde toplu iade işlemleri için makinelerde sıra bekleyen kişi sayısının azalması, artan iade talebine de yanıt verilmesi hedefleniyor.
6: Ve bu haberle beraber akşam ajansını burada noktalıyoruz efendim. Bizden hemen sonra Melih Altın o konuklarıyla beraber karşınızda olacak. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.
7: Tera Portföy, MTA piyasa ekranını sunar.
8: A Haber Radyo, 24 saat haber.
9: Halkbank'ın katkılarıyla.
10: Fitch Ratings kıdemli direktörü Erik Arispe Morales, Türkiye ekonomisinin dayanıklılığını koruduğunu belirterek, potansiyel bir not artışı için uluslararası rezervlerde kalıcı iyileşme sağlanıp sağlanamayacağını yakından izlediklerini söyledi.
9: Halkbank'ın katkılarıyla.
11: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
12: Biz bu arkadaşları amiyane tabirle KBB'ci demiştik. Yani bunlar kayyumcuydu, bunlar butlancıydı ve bunlar bölücüydü. Ama bu parti kurma sürecinde bir kere daha görüyoruz ki KBB'nin yanına bir harf daha eklememiz gerekiyor. O harf yine K. Yani bunlar koltukçu. Biz kendimize koltuk arıyoruz diyor arkadaşlar.
13: Özgür Özel'i bölücü ve koltukçu olmakla suçladı. Etik eleştirisinde bulundu. Sözleri sertti.
12: Hiçbir zaman bir siyasal partinin içinde olup o siyasal partinin olanaklarından yararlanıp onun kürsüsünden konuşarak bir başka siyasal partinin ilanı yapılamaz. Bunun çok ahlaki bir şey olmadığı çok açıktır. Bunun bir defa ciddi bir etik sorunu, ciddi bir ahlak sorunu oluşturduğu çok açık ve nettir. Dolayısıyla biz bu arkadaşlarımızı bölücü olmakla suçlamıştık. Ahlaki olan arkadaşlar Sayın Özgür Özel'in bu grup toplantısını yapmadan önce istifa etmesi olurdu.
14: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde MYK'yı yani A takımını topladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde Özgür Özel'in kuracağı yeni parti de vardı.
12: Kaçmayı tercih etmişlerdir. Dolayısıyla arkadaşlarımız Cumhuriyet Halk Partisi'nden ne kadar büyük bir parça koparırsak o kadar kar mantığıyla bu süreci 2 ay boyunca yönetmişlerdir. Gelmiş olduğumuz noktada Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölmüşlerdir. Bölmeye çalışmaktadırlar.
13: CHP sözcüsü Müslim Sarı yeni partiye kaç vekil ve belediye başkanı geçer sorusunu yanıtladı.
12: Cumhuriyet Halk Partisi sayılardan ve rakamlardan ibaret değil. Dolayısıyla bugün 80 milletvekili olursunuz, yarın 60 milletvekili, bir gün 10 milletvekiline düşersiniz. Belediye başkanlarımız çok kahir ekseriyette Cumhuriyet Halk Partisi içinde kalmayı tercih ediyorlar. İstifa eden bütün arkadaşlarımız büyük bir tarihsel sorumluluk içinde olacaklar. Ve ben bir müddet sonra bu arkadaşların Cumhuriyet Halk Partisi'ne yeniden dönmek için büyük bir çaba sarf edeceklerini, çaba harcayacaklarını da şimdiden öngörüyorum.
13: Sarı üye istifalarına dair de konuştum.
12: Üyelerin istifasıyla ilgili sosyal medyada koparılan yaygaranın hiçbir şekilde doğru olmadığını ifade

0: ediyor. Son olarak sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'un tutuklanmasına karar verilmiş ve böylelikle soruşturmada tutuklu sayısı 28'e yükselmişti. Soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gazeteciler Ece Üner ve Fatih Portakal, avukat Feyza Altun, şarkıcı Gökhan Özoğuz ve sunucu Öykü Serter ifadeye çağrıldı. Söz konusu isimler Ahbap Derneği'ne verdikleri destekle biliniyor. Özoğuz, Serter ve Üner savcılıkta ifade vermek için adliyeye geldi. Öte yandan Gökhan Özoğuz, 6 Şubat depremleri sırasında "burada devlet yok, sadece ahbap var" açıklamasını yapmıştı.
1: Hayatımda ilk defa ülkeyi bu kadar sahipsiz hissediyorum. Babalı ofiste inanılmaz çalışıyor. Sabahtan akşama kadar arı gibi çalışıyorlar. Helal olsun, ben böyle bir şey görmedim. Gerçekten girdiğimden beri gözlerim yaşarıyor. Ama biz gerçekten sahipsizmişiz. Onu da görüyorum. Halkımız her zamanki gibi tek başına ayakta durmayı beceriyor. Aşağıda linkler var. Oralardan bağışlar yapabilirsiniz.
0: Özoğuz soruşturma başladığındaysa sosyal medya hesabından "ah ahbap vah ahbap, hep böyle mi olacak bu işler, bir kere de şaşırsak şu memlekete" şeklinde bir mesaj paylaşmıştı. Ünlü isimlerin ifadeleri de ortaya çıktı. Ece Üner, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter Ahbap Derneği ile para veya ticari ilişkileri olmadığını savundu. İlk olarak Ece Üner deprem döneminde yaptığı paylaşım nedeniyle pişman olduğunu belirtti.
2: Ahbap'la ilgili kendimi kandırılmış hissediyorum. O dönemde yaptığım paylaşım nedeniyle pişmanım. Eğer iddialar doğruysa Haluk Levent'in eylemlerini lanetliyorum.
0: Özoğuz ifadesinde tutuklu Haluk Levent'le herhangi bir bağının olmadığını, deprem döneminde yalnızca yardım çağrılarını paylaşmak amacıyla sosyal medyada Ahbap dahil birçok kurumu etiketlediğini söyledi. Son olarak Öykü Serter ise "insanların duygularının sömürülerek bu tür menfaat sağlayıcı faaliyetleri kabul etmem mümkün değildir" dedi.
2: Ahbap'a para yatırmadım, kimseyi yönlendirmedim. İnsanların zor durumlarından menfaat sağlayan her türlü eylemin karşısındayım.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Meclis saatiyle girmeden evvel bu işi bitireceğiz. Ümit ediyorum önümüzdeki hafta komisyona, meclis başkanlığına gelir.
0: Terörsüz Türkiye kapsamındaki yasal düzenleme için sona yaklaşıldı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, yasanın içeriği ve kapsamı konusunda bilgi verdi.
4: Çok kapsamlı, çok detaylı bir şey olmayacak. Kısa bir metin olacaktır. Asla bir genel af ya da şahsa ait bir af niteliğinde olmamalıdır.
0: Numan Kurtulmuş, grubu olan partilerin temsilcileriyle görüşme yaptı. Süreç yasası için uzlaşma aradı.
4: Bütün sorumluluk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan siyasi partilerin üzerindedir. İsteriz ki nasıl komisyon raporu ortaklaşa bir çabanın sonucu olarak ortaya çıktıysa, bu şekilde gerçekleştirilecek olan yasal düzenlemenin de bütün partilerin katılımıyla ve mümkün olan en geniş ittifakla ortaya çıkması sağlanabilsin.
0: Görüşmelerini tamamladıktan sonra da kameraların karşısına geçti. Yasal düzenlemenin içeriğine ilişkin ipuçları verdi Kurtulmuş.
4: Bu yaz aylarında örgüt mensuplarının silah bırakarak ülkeye gelmesini sağlamak ya da örgüt mensuplarının artık bir şekilde örgütsel faaliyetlerinin sonlandığını sağlamak için bu yasanın yol açıcı, kapsayıcı bir şekilde gündeme getirilmesi gerekli olduğu kanaatindeyim. Bu geçici ve müstakil bir yasa olacaktır. Bu yasa bir kritik eşik tanımlayacaktır. Yani örgütün silahlarını bıraktığı ve münfesih hale geldiğinin tespit ve teyidiyle ilgili bir mekanizma bu yasanın içinde mutlaka olmalıdır.
0: Kurtulmuş, partilerin müşterek bir çalışma yürüteceğini kaydetti.
4: Partiler hızlı bir şekilde çalışmalarını tamamlayacaklardır.
0: Asıl olan niyet dedi Kurtulmuş, istikametin belli olduğunu söyledi. Edinilen bilgiye göre teklif yürütme ve yürürlük maddeleri dahil 12 maddeden oluşacak.
5: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81 A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Adana 97.8, Antalya 102, Mersin.

0: İyi akşamlar, Sebep Sonucu hoş geldiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşacağız. Özgür Özel dün Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısında yeni partisini ilan etti. Bu siyaset tarihinde çok rastlandık bir durum değil. Kemal Kılıçdaroğlu nasıl mevzi alacak, nasıl tepki gösterecek? Bu merak konusuydu. Kaç milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'yla CHP'de kalacak? Bu tartışma önümüzdeki günlerde ana muhalefetin kim tarafından temsil edileceğini gösterecek. Ama şöyle bir durum var. Kitleleri partiler arkalarından sürükleyebilecek mi? Özgür Özel'in partisinin yegane hedefi İmamoğlu'nun bir anlamda bekası için hareket etmek. Dolayısıyla milletvekillerinin sayısının çok olması seçmende karşılık bulacak mı, bulmayacak mı? Bu akşam bunu konuşacağız. Hemen konuklarımızı size tanıtayım. Cüneyt Küsmez bizimle. Cüneyt Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Siz hatırlıyor musunuz böyle bir durum, bir partinin grup toplantısında yeni parti ilanı?
1: Yani Türk siyasetinde tarihi açıdan hatırlamıyorum ama
0: böyle bir durum yoktu.
1: Yani bir parti içerisindeki muhalefetin güçlenerek bunu ifade etmesi çoğu zaman oluyor.
0: Evet.
1: Ama bu tarz farklı yani. Bu böyle bir şeyi ilk kez görüyorum.
0: İlk kez karşılaşıyoruz. Evet. Emre Cemil Ayvalı da bizimle, AK Parti MKYK üyesi. Hoş geldin Emre.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar Mila abi.
0: Nasıl görüyorsunuz sizin cepheden CHP'deki bu hareketlilik?
2: Valla ben bölünerek bir azalma görüyorum. Genelde biyolojide hani vardır ya, bölünerek çoğalma. Bölünerek bir azalma görüyorum. Hani genelde böyle, şimdi tabii beklentiler daha kötü olduğu için böyle bir başarı gibi sunulan bir sayı var ortada. Ama gerek kurucular kurulu noktasındaki kulislere yansıyan pazarlık ve diğer taraftan da vekil sayısındaki beklenti bence işin daha da parçalanmaya doğru gittiğini gösteriyor.
0: Evet, ayrıntıları konuşacağız. Bercan Tutar da bizimle. Bercan hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
0: Bercan tabii ki dış politika alanında uzman ama yurt dışında bu tarz şeyler nasıl yaşanıyor, bölünmeler? Türk siyasetindeki bölünme, CHP'deki bölünme daha doğrusu. Bir iktidar alternatifi çıkarabilir mi? Dünyada bu tartışmalar nasıl sürüyor Bercan?
3: Vallahi yani Türk siyasetine o kadar, yani CHP'nin çırpınışları falan diye bakılıyor aslında. Yani genelde Türkiye'nin jeopolitik hamleleri daha ön planda. İşte statükocu güçler, yani Avrupa'nın işte bir Siyonist etkisindeki kalemleri, çevreleri, mahfilleri, bir de İsrail, Yunan medyası biraz ilgi gösteriyor.
0: Onlar yakından takip ediyorlar.
3: Yakından izliyorlar ama yani şey, tabii o eski işte Türkiye'de gündemi belirleyebilecek falan analizler artık yok.
0: 2010'lardaki yani, gibi değil yani. Değil, Kemal Bey'in yani gelişiyle tabii, çok tabii, dalga yani vardı.
3: Etkilemeleri imkansız bir şey. Bu tabii, bu bölünme de Atilla İlhan'ın bir dizesini hatırlattı bana. Sürekli o, bu, hep o geldi aklıma bugün. Çoğalmak neyse ne, azalmak zor diyor. Yani işleri çok zor. Harbiden de yani bu magazindeki böyle işte kardeş kavgalarını falan hatırlatıyor. Özcan Denizler'in işte aile içi kavgaları falan böyle dallanıp budaklanacak. O dediğin şey de çok ilginç. Yani işte CHP'nin grup toplantısında başka bir partinin ilanı falan da çok şey, abes kaçtı.
0: Biraz kararsızlığının göstergesi mi Özgür Özel'in? Diyor ki çünkü eğer diyor Yargıtay'dan mutlak kararı dönerse de biz partiyi kapatmayacağız diyor. Yani sanki böyle bir hedef doğrultusunda ilerleniyor gibi değil de biraz işte duruma göre pozisyon alma.
3: Sorumluluk ve ideal, yani sorumluluk almıyorlar. Yani ülke meselesi, gündem, ülke ne istiyor, taleplerine. O kendi dar çıkarlarına göre hareket ediyor. Hatta dar çıkarların da daha daraltıldığı bir konsept var. İmamoğlu ve tayfasının çizdiği bir yol haritasına göre gidiyorlar. Yani bu bir siyasi partinin yapacağı bir şey değil. Yani böyle de siyasi parti olunmaz. O toplum da bunu görüyor. Bence ona göre de bir yanıt

0: verirler.
1: Yanıtlayacaktır. Kemal Olçer bizimle. Kemal Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Yayınlar siz nasıl değerlendiriyorsunuz CHP'deki bölünme diyoruz da aslında bu genel merkezden çıktıklarında aslında Özgür Özel sanki o gün bölünmüştü. Ben öyle yazmıştım. Yani CHP bugün bölündü diye ama yani bu artık tescillendi mi?
2: Zihni bölünme çok eskiden beri var. Yani zihnin bir tarafı hakikaten ya Kemal Kılıçdaroğlu'nun çektiği bir ekip var. O ekip biraz daha böyle sanki sosyal demokrat gibi bir çizgide duruyor. Biraz daha böyle dürüst siyaset yapmaya çalışıyor ama öbür zihinde hep alengiri işler çeviren, hep arka planda dolaşan ya da arkadan vuran böyle bir yapı var. Zaten görüldü o da. Belediyelerle ilgili yapılan yargılamalarda bu karşımıza çıkıyor. Tarihinde CHP bölündüğünde iki defa başarılı olmuş. İktidar olmuş hatta. Bir tanesi merhum Adnan Menderes dönemi 1946 seçimlerinden hemen sonraki 50 seçimleri. Bir tanesi de
1: Menderes de CHP'li içinden çıkıyor. Tabii, dediğin gibi
2: takrir var ya Celal Bayar vesaire. Evet. Bir de işte 83'teki Bülent Ecevit. Yani Özgür Özel ne bir Bülent Ecevit ne bir Adnan Menderes.
1: O yüzden Üstad, ben bir çok de bunlar sizin bahsettikleriniz Baykal'ın da sayabiliriz bunun içerisine katabiliriz. İdeolojik tartışmalardan kaynaklanıyordu. Evet, İlkesel tutumlar tabii. Nedeniyle bölünme. Bugün böyle bir ideolojik tartışmaya şahit oluyor muyuz?
2: Onu söylüyorum. İkinci zihin zaten ideolojik değil. Artı siyasi bir kaygısı da yok. İktidar olma hevesi de yok. Sadece benim gördüğüm kadarıyla bir çete var. Çeteyi ben söylemiyorum, yargı söylüyor. O çetenin etrafında konumlanmış bir çıkar grubu var. Bu çıkar memleket çıkarı değil. Bu çıkar şahsi çıkar ya da örgütün çıkarı. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu güdümünde oluşturulan yeni bir siyasal oluşumun ideolojik tabanı olmadığı için fiziki tabanı da çok zor oluşur. Bakmayın şu kadar vekil geçiyor o tarafa. Onların teker teker o suç çetesiyle irtibatını, iltisakını bakmak lazım, kontrol etmek lazım.
1: Doğru.
3: Bir de propagandasını yaptıkları kadar insan da ayrılmadı şeyde CHP'de. 40-50 kişi kalır diyorlardı. Bir 80 kişi
1: Haziran'da
3: kalmış.
1: Bence mesela kaç kişiydi? 92 kişiydi yanlış hatırlamıyorsam. 10 milletvekili de mazeret belirtmişti Haziran'daki grup toplantısında. Yani 100'ün üzerinde 105-110'a yakındı. Dediğin gibi bu sefer 82 milletvekili var. İlter Yeşiltaş'a soralım. İlter en iyi bu konuyu takip eden isimlerden birisi. Ankara'da CHP Genel Merkezi önünde. İlter iyi akşamlar.
4: İyi akşamlar Melih Altınok. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ederiz. İlter, tablo netleşti mi? Burada konuştuklarımızı sen de duydun. Daha yüksek bir sayı mı geçmesi bekleniyordu? Özgür Özel'le birlikte hareket etmesi bekleniyordu ama 82 vekilden sanırım söz ediliyor. Kemal Bey'le birlikte hareket eden vekil sayısı kaç? Yeni partinin ismine dair bir netleşme var mı? Sende neler var İlter? Dinleyelim.
4: Melih Altınok yaklaşık 5-6 dakika önce Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde bir yöneticiyle görüşme fırsatımız oldu. Bugün malum Cumhuriyet Halk Partisi'nde MYK toplantısı vardı. Bu MYK toplantısında Özgür Özel'in kuracağı yeni parti konusu gündeme geldi mi diye sorduk. En önemli gündem başlıklarından birisinin bu olduğu zaten ifade edildi. Müslüm Sarı da zaten bugünkü basın toplantısında bunu ifade etti. Özgür Özel'e ve arkadaşlarına yönelik eleştirilerde bulundu. Peki Kemal Kılıçdaroğlu MYK toplantısında ne dedi? Herkes bunu merak ediyor açıkçası. Bundan sonraki süreçte ihraçlar gelecek mi? İl başkanlarıyla ilgili görevden alma kararları gelecek mi? Buna dair neler konuştunuz diye sorduğumuzda Kemal Kılıçdaroğlu'nun şöyle bir ifadesi olmuş. Örgütsel arınmayı artık tamamlıyoruz diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Bugün malum 4 il başkanı daha görevden alınmıştı. Toplam görevden alınan il başkanı sayısı 55'e yükselmiş oldu. Kemal Kılıçdaroğlu da diyor ki örgütsel arınmayı artık tamamlıyoruz. Bu hikayeyi bitiriyoruz diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Örgüt işlerini, arınma işi artık bitecek. Sonra MYK üyeleri sahaya inecek. Kemal Kılıçdaroğlu da artık sahaya iniyor. Buna dair bir mesajı oldu Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü MYK toplantısında. Ve meclis kapandıktan sonra da milletvekillerinin, Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte hareket eden milletvekillerinin tam kadro sahaya inecekleri ifade ediliyor. Bu şu anlamda önemli. Malum Özgür Özel cephesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun sahaya inemediğini, toplumdan bir tepki gördüğünü, örgütlerden bir tepki gördüğünü ifade etmişti. Buna dair bu anlamda önem arz ediyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun sahaya inecek olması. Sahaya inecek derken il gezileri olacak mı diye sorduğumuzda İzmir'e gidecek Kemal Kılıçdaroğlu. Bu da önemli çünkü İzmir Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi olarak nitelendirilen bir kent. Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'e gidecek, orada mesajlar verecek. Aynı zamanda Antalya'ya geçecek, Adana, Osmaniye, Gaziantep PİN de

0: içinde olduğu, Gaziantep'in de içinde olduğu bir kent gezisine, bir bölge gezisine çıkacak Kemal Kılıçdaroğlu. Bu sıcak bilgiler, az önce edindiğimiz bilgiler bu şekilde. Tabii bir yandan belediyelerle ilgili malum bir komisyon oluşturulmuştu. O komisyon çalışmalarını sürdürecek. Zaman zaman Kemal Kılıçdaroğlu'yla yine komisyon üyeleri bir araya gelecekler. Yolsuzluğa bulaştığı tespit edilen belediye başkanları yine Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edilecek. Bunun dışında bir de şu konu önemli, sizin de ifade ettiğiniz gibi. Özgür Özel'in kuracağı partiye kaç milletvekili geçer? Buna dair Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin görüşü ne? Bunu da az önce yine edindiğimiz bilgiyi paylaşıyorum. Bir yine Cumhuriyet Halk Partili üst düzey bir yönetici dedi ki 80 ila 85 arasında bir istifa olur. Yarın kapalı grup toplantısı yapacak Özgür Özel ve o grup toplantısında milletvekillerinin toplu şekilde istifa edip yeni partinin kurucular kurulu üyeleri arasında olacak malum bu milletvekilleri ve o nedenle de bu milletvekillerin 80 veya 85 civarında bu arada milletvekilinin Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edebileceğini düşündüğünü dile getirdi yönetici. Tecrübeli bir siyasetçiydi. Bu şekilde bir yorumu oldu. Peki bunu neye bağlıyorsunuz diye sorduğumuzda, milletvekili olmak, yeniden seçilmek için bu şekilde bir karar alıyor olabilirler. Yani perde arkasında bazı pazarlıkların yapılmış olabileceğine burada özellikle dikkat çekti. Ve şu cümleyi kurdu, bu da önemliydi. Bu giden, yani 80 ila 85 milletvekili istifa edebilir, kişisel görüşüm bu şekilde, ama istifa ettikten sonra bu milletvekillerinin yarısı gerçekleri, tırnak içinde söylüyorum, gerçekleri gördükten sonra yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönerler şeklinde bir yorumu oldu. Bir yandan Özgür Özel malum grup toplantısında muhalefet, yine ana muhalefet partisi olarak döneceğiz demişti yeni partiyi kurduğunda. Ve yine şöyle bir değerlendirme oldu genel merkezden. Şu anda da zaten ana muhalefet partisinde genel başkanlık yaptı Özgür Özel. Ne etkisi oldu? Yani ne yaptı ki yeniden işte yeni partiyle birlikte yeniden ana muhalefet lideri olduğunda ne yapacak ki şeklinde bir değerlendirmesi oldu. Ve yine dedi ki 103 yıllık geleneğe bağlı 50 arkadaşımız burada kalır, Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalır ve CHP'ye sahip çıkar dedi. Bir de şu da önemliydi, yine Özgür Özel'in kurmuş olduğu bir cümle grup toplantısında, biz gömleğimizi çıkarmıyoruz, ateşten gömlek giyiyoruz demişti Özgür Özel. Ona dair de CHP'li yöneticinin yorumu şu oldu, arkadaşların siyasi gömlekleri zaten yoktu ki gömleklerini çıkarsınlar şeklinde bir değerlendirmesi oldu Melih Altınok. Şimdi yarın saat 11'de Özgür Özel Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kendisini destekleyen milletvekilleriyle birlikte bir kapalı grup toplantısı yapılacak ve o grup toplantısında yeni partiye dair değerlendirmeler olacak haliyle. Bugün de zaten yeni partinin kurucular kurulunu oluşturan milletvekilleri imza vermeye başladılar. Yarın da bu milletvekilleri toplu şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmeleri bekleniyor. Yine bir milletvekiliyle konuştum yaklaşık bir saat önce, Özgür Özel'i destekleyen bir milletvekili. Yarın böyle bir planın olduğunu dile getirdi. Oldukça hareketli Melih Altınok, biz de takip etmeye çalışıyoruz.
1: İlter, o zaman 80-85 milletvekili Özgür Özel'le hareket edecek. İlk aşamada, ileride değişebilir diyor genel merkez, ama yani 80'e 50 gibi, evet, mi bölündü diyeceğiz o zaman CHP?
0: Öyle yani, şöyle, Özgür Özel zaten 80 üzerinde milletvekilinin kendileriyle birlikte hareket edebileceklerini ifade ediyorlardı. Şimdi genel merkezin yorumu da bu anlamda önemli. Çünkü daha hani objektif, Özgür Özel arkadaşları belki 80-85, hani bazı kesimlerde acaba algı mı oluşturulmaya çalışıyor şeklinde yorumlar da oluyordu haliyle. Bu da çok normal olabilir. Siyaset yapılıyor nihayetinde. Evet. Ama burada genel merkez de bu rakamı kabul etmiş anladığımız kadarıyla. Çok tecrübeli bir siyasetçinin yorumu bu şekildeydi. Benim kişisel görüşüm de 80-85 milletvekili, evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılır. İlk etapta bunu görebiliyoruz. Ama zaman geçtikten sonra en az yarısı da yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'ne döner şeklinde bir yorum var genel merkezde. Şu dakika itibariyle, hatta 10 dakika önce yaptığım görüşmeden çıkan sonuç bu şekilde Melih Altınok.
1: İlter, peki CHP bölündü. CHP muhabirleri

0: yapacaklar? Şimdi yeni partinin genel merkezi nerede? Sen oraya da koşturacaksın bir yandan. İşin ikiye katlandı.
1: Genel merkez Meli Altınok. 2,5 kilometre ileride Gelecek Partisi'nin eski genel merkezine bakıldı.
0: Evet.
1: Orası olacak, yani henüz net olarak orası diyemeyiz ama büyük ihtimalle Gelecek Partisi'nin genel merkezi, eski genel merkezi, yeni partinin yeni genel merkezi olacak. Mustafa Kemal Mahallesi'nde hemen yanı başında İyi Parti var. Hemen yolun karşısında Deva Partisi var. Orada Mustafa Kemal Mahallesi'nde Özgür Özel ve arkadaşları siyaset yapmaya devam edecekler. Biz de herhalde Mustafa Kemal'le bu Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi arasında mekik dokuyacağız. Her iki tarafı da takip etmeye çalışacağız.
2: Doğal ittifak kurulmuş.
0: Evet, doğal ittifak orada kurulmuş.
3: Şey gibi, Taksim'de Barlar Sokağı var ya, bu da Partiler Sokağı.
0: Öyle oldu. Ankara'da daha önceden şeydeydi işte, daha merkezdeydi. CHP'nin genel merkezi yanlış hatırlamıyorsam Farabi Sokağı'nın arkasındaki ne sokakta oranın adı? Farabi Caddesi'nin üst tarafıydı. Vallahi hemen.
2: Cadde olarak bilmiyorum, evet, da anladım yeri.
0: Çankaya tarafına doğruydu. Sakarya'da yine partilerin genel merkezleri vardı ama yeni Ankara.
2: Sonra Söğüt Özü'ne taşındı.
0: Söğüt Özü. AK Parti biraz oraya gidince bütün partiler de oraya gitmeye, yerleşmeye başladılar. İlter, bizimle ne kadar kalırsın? Biraz kalırsan seviniriz. Şimdi biz de konuşacağız. Sana da...
1: Siz ne kadar isterseniz Meli Altınok.
0: Teşekkür ederiz. Ben. Danışacağımız şeyler de var. Emre Cemil, ben şimdi şey düşünüyorum. Özgür Özel'in verdiği kararı. Özgür Özel partide kalsa genel başkan olamaz mıydı?
2: Tabii bunun önü açıktı. Sonuçta hala hazırda bugün 80 milletvekilinin desteği var. Öyle veya böyle gidiyor. Cumhuriyet Halk Partisi tabanına yaslanarak da mitingler de yapıyor. Yıllarca grup başkan vekilliği yapmış. Aslında böyle bir sabırlı bir muhalefet sürecini içeride işletseydi, yani tabii ki de geleceğe ilişkin hüküm vermek çok kolay değildir siyasette ama potansiyellerin başında geliyordu. Bu da enteresan.
0: Yani diyor yani, ya İlter de o yüzden diyorum, hani biz artık şey olacağız, ana muhalefet olacağız. Zaten ana muhalefetteydiniz.
2: Zaten
0: hani,
2: ana muhalefetteydiniz.
0: Ve CHP gibi bir ana muhalefet vardı.
2: Ve hani toplumun bu anlamda bir sizden beklentisi varsa, ki ana aks olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni nasıl gördüğünü de çok iyi biliyoruz. Kendisi de zaten dedi böyle bir parti bırakılmaz diye. Hatta şimdi bile yeni parti kurulduğunda işte belediye başkanları ilk aşamada geçse mi geçmese mi, ki bir sürü senaryo ürettiler bunun üzerinden. Demek ki tam anlamıyla bir kopamayış hem zihinsel olarak hem kalp olarak var. Yaşı da Özgür Özel'in hani... Tren kaçtı, benim bekleyecek 1-2 yılım gibi bir durumu da söz konusu değil. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu 78 yaşında. Ama Özgür Özel siyaseten de genç bir yaşta. Ben bunu hani Ekrem İmamoğlu'na ben öyle bir arkadaşlık, siyasi fikir birlikteliği, hani olur ya bazı dava adamları bir fikir üzerine uzlaşır ve onun üzerinde hani ölümüne giderler. Bunun Türkiye'de de örnekleri var, dünyada da. İkisi de öyle bir ideolojik karakter değil. Ekrem İmamoğlu hiç değil. Şimdi Özgür Özel'in bu kadar aceleyle, şimdi bu ayrılan partinin siyasi bir çıkış noktası yok.
0: Evet.
2: Az önce itham etmiş, işte daha doğrusu dünkü grup toplantısında itham etti bir gömlek metaforu üzerinden ama Sayın Cumhurbaşkanımız AK Parti'yi kurarken dış politikada, iç politikada veya sosyolojik değerlendirmesinde bambaşka bir perspektif koydu. Tabii ki de milli görüşten de beslenmek suretiyle. Şimdi Özgür Özel ayrılıyor.
0: Daha merkeze gelmedi mi Cumhurbaşkanı? O milli görüş
2: tabii,
0: söyleminin ardından ben merkez
2: tabii,
0: partisiyim
2: yani dedik,
0: dedi. Yani.
2: Avrupa Birliği ile ilişkilerden tutun ekonomiye bakış açısına kadar yeni bir perspektif ortaya koydu. Nitekim sandıkta da onun sonucunu gördü. Söylemi de ona göre kurguladı. Yeni bir siyaset üretimi vardı. Şimdi Özgür Özel buraya geçti. Sadece kişisel bir geçiş işte. Biz nerelerden konuşuyoruz bütün değişim olayını veya parti geçişini? Sayılar üzerinden konuşuyoruz. Evet. Hiç işin niteliğiyle ilgilenmiyoruz. Peki o zaman bu partinin asıl amacı ne? Bu partinin sadece bir amacı var. Ekrem İmamoğlu'na aday yapmak. Çünkü Ekrem İmamoğlu'nun acelesi var. Özgür Özel'in normalde siyaseten acelesi yokken o da bir fikir birlikteliği, çok iyi bir dostluk olmadığı halde bu kadar İmamoğlu'na bağlı bir siyaset izlemesi ve buna artık psikolojik nöbet geçirecek kadar tuhaf hareketler yapacak ölçüde marjinal yaşaması, yani akla şu soruyu getiriyor: İmamoğlu'na ne gebeliği var? Veya İmamoğlu'nda ben Özgür Özel'in hangi kozları var? Gerçekten hani siyaseten bu varsayım, hani bu yaşanılanlar baktığımızda olay örgüsü içerisinde çok doğal bir soru olarak kalıyor.
0: Ben yani çünkü açıdan... marjinalleştirme anlamına geliyor bu partiyi hani ikiye bölmek şu anlamda. Tabii ki kendi tercihleri kendileri bilirler ama CHP gibi daha genel bir kitleyi kapsayacak partiden, evet, ayrılmak...

0: de hani eski parlamenter sistem olsa diyeceğim ki %20-15 bir yer tutacaklar. İktidar pazarlığında önemli bir koz elde edecekler. 50+1 de olabildiğince kapsayıcı olmak zorundasın. Bırak bir partiden kopmayı, yeni partiler evet, belki eklemlemek zorundasın hareketine. Böyle işi daha da zor. Yani burada bir emrivaki durumu da dışarıdan ona ben dayatıldığını
1: düşünüyorum. Dediğin gibi yani marjinalleşme sürecine girecekler. Yani o yeni seçim sistemine göre yani büyümek gerekirken bunlar küçülüyor.
2: Ya İmamoğlu'nu çok destekleyen isimler tabii ki yine giderler oylarını verirler ama bir kesim de bu tarafta kalacağı için CHP'nin adı, Altıok ne olursa olsun parti örgütü yani orada da bir yekün oluşturacak bir oy kalacak. Bu gözden çıkılacak bir şey mi? Niye yapıyorlar hemen şimdi? Tasfiye edilmekten mi çekindiler Cüneyt Hocam? Yani ya bizi ben, kalırsak bu süre içerisinde gönderirler mi dediler ama milletvekili de...
3: Yani bence buradan bir iğme yakalamak istiyorlar. Türk siyasetinde yeni bir başlangıç yapmak istiyorlar ama çok zor. Mesela şöyle baktığınız zaman tabloya, hani hep konuşuyoruz ya %22 diye bir klasik rakamları var onların.
2: Evet.
3: Şimdi bu basitçe şöyle bir hesap yapalım. %22'nin %18'i bu yeni partinin olsun. %4 CHP'de kalsın. Bu %18, bunlar da kendi tabelalarını şu an %35 gösteriyorlar ya birinci parti olarak.
2: Evet.
3: Bu %35 ile %12'nin arasında bir %13'lük artış aldıklarını düşünelim. Bu %13 normal CHP'li, öz CHP'li değil. Bu %13'ün ne kadarı yeni partiyle eski CHP'ye gidecek? Mesela buradan da bölmüş oluyorlar.
2: Yani o merkez oyları bir anlamda belki evet. %13 dediniz.
3: O zaman doğal olarak bir ittifak şimdiden gözüküyor. İşte yeni parti, Zafer, İyi Parti, Saadet, Gelecek, Deva gibi. Bunları zaten topladığın zaman... Özgür Özel'i iktidara taşıyacak bir tablo gene çıkmıyor. Yani CHP kendi içerisinde doğal olarak bölünmüş. Yani bunlar şimdi öngöremiyorlar mı? Bu yani bir tarafta bir ana muhalefet var. Türk siyasetinin muhalefetini oluşturan bir olgu var. Bir de bu muhalefetin içerisinde başka bir muhalefet var. Acaba seçmen bunu nasıl okuyacak?
2: Nasıl okuyacak?
3: Bir de bunu meydanlarda nasıl anlatacaksınız? Mesela artık parti içi muhalefet Butlan meselesi artık mitinglerde yani seçim arifesine girildiğinde bu artık konuşulmayacak. Çünkü seçmen bunu istemiyor ki artık. Yani CHP'nin kendi seçmeni de. Yani bu seçimi kazandıracak bir durum olmayacak. Dolayısıyla siyasetin kendi içerisinde Türkiye'de bu yeni bir olgu çıkarmış oldu ortaya. Bu da partiyi giderek %22 hani o klasik rakam var ya onu bile kopartıp azaltacak.
2: Peki şey mi düşünüyorlar acaba bir yandan da bu hani bu yolsuzluk tartışmaları var, belediyelerde operasyonlar var Kemal Hocam. O yükten kurtulalım mı? Bize yapmıyorlar mı diyecekler artık yani CHP'li belediye ya da başka bir belediyeye yönelik ilerleyen bir şey olursa. O yükten de mi kurtulmak istiyorlar bir anlamda?
4: Ya ben bu haritayı şöyle okuyorum. Bir yol haritası koymuşlar ya ortaya. Bunun adı panik. Panik. Büyük bir panik var. Sebebi ne? Sebebi bir tanesi şu. Bir kere takvim işliyor, tıkır tıkır gidiyor. Bir seçim olursa eğer önümüzdeki yıllarda erken ya da normal seçim bu seçime yetişmek zorundalar. Ve Cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu olmak zorunda. Başka aday yok. İmamoğlu o tarihe kadar erir mi, kalır mı, gider mi ya da siyasi hayatı biter mi hiç düşünmüyorlar. Çünkü düşünecek halde değiller. Panik yapan gruplar ya da insanların en büyük özelliği bol hata yapmalarıdır. Dolayısıyla hata yapa yapa gidecekler. Ve sağlıklı sonuçlarda çıkmayacak bu. Çok büyük ihtimalle. Sağlıklı sonuçtan kastettiğim şey şu. Düzgün bir manifesto, düzgün bir tüzük, düzgün bir ideoloji mutlak surette yazılmak zorunda. Bu panikle ya kes kopyala yapıştır yapacaklar ki tutmaz o da. Orijinal bir şey üretmeleri gerekiyor. Adalet ve Kalkınma Partisi gibi. Orijinal bir manifesto ile yola çıkmadıkları sürece, Cumhuriyet Halk Partisi kaldığı sürece Halk Partisi'nin tabanı bu tarafa çok fazla kaymayacak. Söylediği doğru. Rakamlar üzerinden yaptığımız hesaplamalara göre bir miktar güçlü gibi duruyor. Fakat tabanda karşılığı olmayan bir gücün hiçbir önemli özelliği yok. Yok olmaz. İki, paniğin ikinci sebebi para. Çok büyük miktarda bir para var ortada. Nerede bilmiyoruz. Altına mı çevirdiler? Yurt dışına mı kaçırdılar? Yolsuzluktan kaynaklı bir meblağ bir yerde duruyor.
2: Çok cüzdan.
4: O para eğer devlet ona el koyarsa önümüzdeki günlerde ya da birileri eritirse ki hırsızlık bunların karakteri olmuş. Ya o çalar, o ondan çalar, o ondan çalar.

0: çala çala erimesin diye o parayı bir şekilde seçimlere kadar kullanmak ve muhafaza etmek zorundalar. İkinci panik sebebi bu. Üçüncü panik sebebi de bana göre ideolojik tabanı göremiyorlar. Yani hangi kesimi temsil edecekler? Türkiye'de hangi kesimler var? Muhafazakar gruplar var, mütedeyyin gruplar var. Liberaller var az da olsa. Etnik gruplar var. Yok diyemeyiz. Yani belli bir gruba hitap eden siyasi partiler var. Ya da sosyal demokratlar var. Sosyalist gruplar var. Komünistler çok marjinalleşmiş olsa da varlar. Bir şekilde bu taban hepsi dağılmış. Yani hepsinin bir karşılığı olan parti var. Yani sosyal demokratların bir karşılığı var. Bazı grupların kendini farklı etnik grupta hissedenlerin bir partisi var. Hı hı. Ya da muhafazakarların çok büyük, güçlü bir partisi var. Demek ki bu partilerin hepsi tabanları paylaşmışlar. Sen hangilerinden ne kadar alabileceksin? Bu yok ortada, belli değil. Kime hitap ediyorsun? Kemalizm ya da işte Atatürkçülük üzerinden okudukları bir hikaye var. O hikaye bütün partilerin ortak hikayesi. Sana özel değil o. Oradan yürürüz diyorlar. Yürüyemezsin çünkü muhafazakarların büyük bir kısmı Atatürkçü. Ne bileyim.
1: Ben bütün partiler Atatürkçü
2: AK Parti
1: diye tarif
2: kapatıyor. Oradan
1: aynen öyle. Bütün partiler kapatıyor. Şey bildiğim kadarıyla bir HDP ya şu net koyuyordu. Biz Atatürkçü değiliz diyordu.
3: Şu söylem de ellerinden çıktı. Kemal'in belirttiği gibi. Mesela biz Atatürk'ün partisiyiz sözü de artık çıktı. Olmayacak.
2: Hocam ideolojik şeyden artık nemalanma dönemi kapanıyor. AK Parti'nin yeni politikaları o eski ve seyahat dönemindeki işte yaşam tarzı üzerinden ve işte laiklik üzerinden ve Atatürkçülük üzerinden işte ve etnik bölücülük üzerinden falan böyle nemalanma dönemini sona erdiriyor. Yeni bir konsept, yeni bir kucaklaşma dönemi yani muhalefetin işini daha da zorlaştırıyor. Hizmet üzerinden artık öne çıkması lazım yeni politikalarla. Yani şey politikalar diyelim yani aile politika, yabancı literatürde bir kampüs politikaları vardır. Bir de aile değerlerine dayanan politikalar vardır. Yani aile değerlerine mesela family values diyor onlar. Yani o partiler mesela genelde iktidara gelirler. Yani işte iştir, sağlıktır, eğitimdir. Yani siyasa eksenli politikaları savunur. Ama bir de kampüs değerlerini savunanlar vardır. Yani bir dönem işte cinsel haklar, hayvan hakları, LGBT falan işte daha uçuk fikirler etrafında dönen partiler. Yani onların dönemi kapanıyor. Yaşam tarzı üzerinden, kadın hakları üzerinden, çocuk hakları üzerinden. Şimdi yani dışarıda da o dönem kapanıyor. İçeride evet. De kapanıyor. Yani dışarıda mesela ekonomik sıkıntılar nedeniyle popülist figürler mesela çok revaçtaydı. Yani neopopülist bir dalga var dünyada. Trump onu da kapattı. Onu da önünü kapattı. İşte İtalya'da Beşler Partisi vardı herhalde. İşte Ukrayna'da Zelenski'nin mesela iktidara gelmesi gibi. Yani o sürprizlerin dönemi de kapanıyor. Artık gerçekten ülkenin politikasına, iç ve dış politikasına, küresel iş politika dönemi de deniliyor. Yani sadece iş politika değerleriyle de yani dış politikayı da kucaklayacak bir vizyon çizmeleri lazım. Evet. CHP gördüğüm kadarıyla yani sizler daha iyi bilirsiniz de iş politikada AK Parti'ye muhalif bir proje sunabiliyor. Dış politikada hiç sunamıyor.
1: Yani, dış politika yok hocam.
2: Dış politika tamamen yok.
1: Aynen öyle.
2: Bu anlamda yani marjinalleşmemesi mucize olur.
0: Son panik konusu evet. İktidar oluruz diye korkuyorlar.
1: Öyle mi?
0: Aman Allah. Yani öyle bir panikler ki. Çünkü baştan öyle şeyler gelecek ki hocanın saydığı dış politika, ekonomi, ne bileyim iç cephe, terör, uluslararası ilişkiler, Amerika ile temaslar, Suriye'yi düşünsenize.
2: Suriye'yle mesela Şara'yla nasıl bir ilişki sürdürecekler?
0: Yani çok büyük esas bir panik. Sonrası. Dördüncü panik.
2: Tıkanırlar yani.
0: Bence iktidar olmak olacağız. Diye bir şey yok onlarda.
2: Yunanistan,
0: dolayısıyla
2: İsrail.
0: Muhalefette kalıp onun konforunu, onun keyfini sürüp. Evet. Gelsin paralar, gitsin bilmem neler.
1: Kemal falan. Hocam diyorsunuz ya bazı argümanlar elinden alınıyor. AK Parti de artık Atatürkçü söylemleri normal bir şekilde kullanıyor. O argüman ellerinden alındı. Şimdi yeni partiye giden gençler de bakın ne diyorlar. CHP döneminde tüp kuyrukları varmış diyor. İnsanlar ekmek alacak para bulamıyorlarmış. Camileri ahır yapmışlar. Bunlara oy verilmez diyor.
3: Yani, kurtulduk mu diyorlar?
1: Tabii CHP yani Özgür Özel'le birlikte hareket eden CHP'li gençler de artık diyorlar ki AK Parti'nin CHP konusundaki eleştirileri doğruydu. Camileri ahır yaptılar. İşte
2: yani reddi
1: CHP döneminde tüp kuyrukları vardı. Ekmek alacak para yoktu. Artık o argümanlar kolay kolay sahiplenilmiyor ama önümüzdeki dönem çok ilginç bir şey olacak. Yani evet, siyasette evet. Tartışmalar
0: Amerika'da
1: çok ilginç olacak.
0: Amerika'dan örnek vereyim birkaç tane.
1: Hemen alayım hocam bir Özgür Özel'in sesini dinleteceğim.
0: Aha. Neyse Whig Partisi de bir parti şey var. 1850'lerde kurulmuş parti. Bunlar ikiye bölünmüşler. Sebebi ne biliyor musunuz? Kölelik kalsın, kölelik kalksın. Biri kalksın, biri kalsın. Hı hı. Kalsın diyenler cumhuriyetçi oldu. Kalksın diyorlar, demokrat olur. Demokratlar sonra kuzey güney diye ikiye bölünürler. İspanyollar komünizmi ikiye bölünürler. Avrupa komünizmi, Moskova komünizmi. Yani böyle Blairciler mesela, muhafaza işçi parti ikiye bölündü.
1: Evet.
0: Blairciler ve gelenekselciler falan diye. Blairciler başbakanlığı elde ettiler. Diğerleri kaybetti falan. Yani hepsinin bir gerekçesi var ama dünyada da böyle bölünmüş partiler var.
1: Var ama hocam, hep ideolojik tartışma var. Dediğim gibi saraydan kız kaçırma üzerine bir şey kurunca, yani bir güzergah çizince onun neyini tartışacaklar? Espri olur. Çocuklar da bu espri yaparlar. Evet. Şimdi Zeynel Emre'nin bir açıklaması var. Özgür Özel'in sözcüsü. Yeni partinin ismi ve logosu aslında hazır ama duyurmadık. Sesi de var değil mi? İstemiyoruz. Ne türlü bir kötülük yapabilirler bilmiyoruz diyor Zeynel Emre. Ona CHP sözcüsü Müslüm Sarı da cevap veriyor. Bir dinleyelim.
4: Hazır. Aslında hazır. Ama bunu duyurmak istemiyoruz. Yani
5: ne zaman duyuyorsunuz?
4: Çünkü yani bunu niye duyurmak istemiyoruz? Niye verdiğimizde herkes kesin olarak öğrensin diyoruz? Arkadaşlar, yani ideal bir demokraside yaşasak zaten bunlar başımıza gelmez. Yani biz şimdi bir adım atarken muhtemel rakiplerin ya da ne türlü bir kötülüğü yapabilir şeyini her seferinde düşünmek durumunda kalıyoruz. O nedenle verdiğimiz gün hep birlikte ismini, logosunu görmüş olacağız.
6: Hiçbir zaman bir siyasal partinin içinde olup o siyasal partinin olanaklarından yararlanıp onun kürsüsünden konuşarak, onun amblemi altında, onun ilçe örgütleri ve il örgütlerinden faydalanarak, onun grup salonunda ve onun grup odasında bir başka siyasal partinin ilanı yapılamaz. Bunun çok ahlaki bir şey olmadığı çok açıktır. Dolayısıyla böyle bir siyasal parti bu yolla, böyle bir siyasal parti ne dünyada ne de Türkiye'de kurulmuştur. Bunun bir defa ciddi bir etik sorunu, ciddi bir ahlak sorunu oluşturduğu çok açık ve nettir.
1: İlter, bu tartışma önemli. Bir yandan da Özgür Özel bu şerefli şerefsiz tartışmasını başlattı dünkü konuşmasında. Korkanlar, çekinenler, üç günlük dünyada şerefini değil de rahat koltuklarını düşünenler varsınlar, geride kalsınlar dedi. Bu genel merkezde bir tartışma yarattı mı? Bu konular nasıl değerlendiriliyor? Biraz bu yönünü de merak ediyorum İlter.
7: Melih Altınok, Kemal Kılıçdaroğlu'nun en çok sinirlendiği cümle o olmuş. Onu evet, öğrendik. Dünkü grup toplantısında Özgür Özel ne demişti? Kemal Kılıçdaroğlu hatta çok çok sinirlenmiş. Bunu çok net bir bilgi olarak burada aktarmış olalım. Özgür Özel dedi ki 3 günlük dünyada şerefini değil koltuğunu düşünenler varsın, geride kalsın dedi. Geride kalanlara bu ifadeyi kullandı. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu eleştiri oklarının, bu cümlenin asıl adresi Kemal Kılıçdaroğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'yla hareket edenler veya hareket edebilecek olanlar. Özgür Özel bu şekilde değerlendirdi. Kemal Kılıçdaroğlu da Özgür Özel grup toplantısını tamamladıktan sonra Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleri, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen isimler dün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne geldiler. Önce kendi aralarında bir değerlendirme toplantısı yaptılar. Daha sonra 12. kata çıktılar. Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştüler ve Özgür Özel'in kurmuş olduğu bu cümle o toplantıda yeniden gündeme geldi. Ve Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki, ayrılanlara yönelik hiçbir olumsuz açıklama yapmayacağız dedi. Onlar zamanında yol arkadaşımızdı. Hiçbir milletvekilini, yol arkadaşımızı şerefsiz gibi ithamlar altında bırakmayacağız ifadesini kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmuş olduğu tırnak içinde cümle bu. Hiçbir milletvekilini, yol arkadaşımızı şerefsiz gibi ithamlar altında bırakmayacağız ifadesini kullandı. Bu tabii ki dikkat çekti. Yani Özgür Özel'in kurmuş olduğu bu cümle acaba, ha tabii ki adresi belli nihayetinde, kime mesaj verilmeye çalışıldığı çok net ortada. Acaba bir de şu soru akıllara geldi. Özgür Özel ön almaya mı çalışıyor? Eğer buradan kopar giderseniz siz de bu cümlelerin muhatabı olursunuz. Buradan gidenler bu şekildedir. Ben bu şekilde bizden ayrılanları veya bize destek vermeyenleri ben bu şekilde tanımlıyorum diyerek acaba ayrılmak isteyenlere de karşı bir ön alma hamlesi miydi şeklinde değerlendirmeler oldu. Ve Kemal Kılıçdaroğlu da bu cümleye çok çok sinirlendi. Ve bu konuyu da, bu kurulan cümleyi de bu dünkü milletvekilleri toplantısında gündeme getirdi. Ve Özgür Özel'e az önce aktardığım gibi bu tepkiyi gösterdi Melih Altınok.
1: Bu çok önemli. İlter, bir soru daha. Bu genel merkeze bir Atatürk resmi asıldı. Altında da ne cumhuriyetinden ne de partinden vazgeçmeyeceğiz yazıyor. Hala duruyor mu?
7: Evet. Hatta gösterelim mi Melih Altınok?
1: Göstersene.

0: Yani onu niye bu imza attı? Çok ciddi bir hata var orada yazıda. Şimdi İlter, ne kullandığında temel dil bilgisi
1: yazıdaki
0: kuralı.
1: Yazıdaki evet.
0: Sonu olumlu olur. Yani ne cumhuriyetinden ne partinden evet. vazgeçeceğiz. Ya kaldırsınlar İlter söyle rica
1: ediyorum. Evet
0: diyorsun.
1: Yani normalde olması lazım. O çok tartışıldı. Şöyle hemen yukarıdaki cümleyi ekranlara getirecek Cengiz Han Okutan.
0: Evet, bu yukarısı
1: şimdi
0: normal.
1: Özgür Özel grup toplantısını yaptıktan sonra bu afiş asıldı. Diyor ki Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesi tabii bu. Benim iki büyük eserim vardır. Biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi'dir dedi. Bu hatırlatma aslında. Yani Özgür evet. Özel ve arkadaşlarına hatırlatma, bir mesaj. Mustafa Kemal Atatürk'ün sözüyle bir mesaj ve alta iniyoruz hemen. Cengiz Han aşağı doğru iniyor.
0: Bu ifadede bir sorun yok Atatürk'ün.
1: Şu anda ve ne yazıyor orada?
0: Söylenen ifadede.
1: Evet. Hemen aşağıdaki cümle, ne cumhuriyetinden ne de partinden vazgeçmeyeceğiz ifadesi.
0: Bunu vazgeçeceğiz şeklinde yapmaları lazım.
1: Bu cümle böyle bir vazgeç. Evet,
2: bence
1: evet.
2: Kaygı düzeyi yüksek olunca tartışıldı. Tam anlaşılsın. Evet. Hiç tereddüt oluşmasın.
0: Vazgeçeceğiz sanmasın.
2: Gramerden taviz verelim gibi bir şey olsun.
1: Vazgeçmemeyi anlatmak adına.
3: Yani şu afişe bakınca da.
1: Vazgeçmeme vurgusu yapmak adına herhalde böyle bir cümle kuruldu. Yani vazgeçeceğiz yerine vazgeçmeyeceğiz. Hani orada belki bir yanlış anlaşılma olabilir mi bilemiyorum. O şekilde mi düşünüldü? Ama nihayetinde böyle bir sorun var bu cümleyle ilgili. Sosyal medyada da çokça tartışıldı.
3: Atatürk'e sığınıyorlar ama afişte mesela yani Türkiye Cumhuriyeti'ni AK Parti kurtardı. Öyle görünüyor da yani Atatürk'ün diğer eserini kendileri yok edecekler. Öyle görünüyor yani.
4: Ya bir de az önce dedik ya mesela Kemal Hocam çok güzel örnekler verdi. Özellikle uluslararası alanda parti bölünmelerine ilişkin hangi gerekçelerle olduğu. Tabii bir siyasal gerekçe ortada olduğunda veya bir bakış açısı farklılığı olduğunda hani siyasette gerçekten kavganın da çok ciddi bir manası var. Başta maliyet gibi gözükür ama orta ve uzun vadede kazanımlar olur. Ben gerçi Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmiş siyasi fıtratına da baktığımda hani sonuçta toplumla siyaset yapma pratiği olmadığı için sürekli örgütsel mücadele üzerinden ilerlemiş. Hatta meşhur
3: Tan Doğan mı?
4: Ankara'da
3: komünizm gelecekse biz getireceğiz falan.
4: Önemli CHP'li aktörlerden. Oğlu da CHP'li. İsmini unuttum.
0: Turan Güneş.
4: Turan Güneş. Turan Güneş bir kitabında diyor ki yani anılarını yazdığında yani diyor biz diyor hani ideolojik tartışmalardan bahsederdik. Bazı kanaat önderlerine atıf yapardık. CHP'den bize gelen sesler onun kaç delegesi var şeklinde tiye almak şeklinde olurdu. Yani o dönemde de öyleydi. Ama yine de belli bir çerçevede de siyasal tartışmalar vardı. Mesela Deniz Baykal özellikle CHP içerisinde kendini belli ederken bir muhalif hareket ortaya koyarken bürokratik devrimciliğin çıkmazı diye makaleler yazmış. Farklı
0: tabii.
4: şekilde bu konuları incelemiş ve Cumhuriyet Halk Parti'nin Türkiye gerçekliğiyle örtüşmeyen bir aydın sorun olduğunu işlemiş. Ve politikaları gözden geçirmesi gerektiğini, CHP'nin siyaset pratiğini gözden geçirmesi gerektiğini işlemiş. Keza bunu Bülent Ecevit'te de görebilirsiniz. Ama şimdi bakıyorsunuz Özgür Özel, Ali Mahir Başarır, Veli Ağbaba sanki böyle liseden hani böyle bir serseri sol tandansı olarak kategorize edebileceğimiz yani ciddiyetten uzak bir örgütçülük üzerinden bir klik
3: basit
4: üzerinden
3: bir
4: hareket ediyorlar. Yani
3: üzerinden gidiyorlar.
4: Siyasi ergen profili çiziyorlar. Dolayısıyla kurdukları yeni partide belki hani bir Kemal Kılıçdaroğlu'na oluşan öfke üzerinden bir trend haline almış gibi gözükebilirler ama unutmayalım ilk WhatsApp grubumuzu oluşturduğumuzda 117 kişi izlemişlerdi. Şimdi 80. Ben zaman içerisinde sonuçta ana aks Cumhuriyet Halk Partisi. Şimdi yeni partiye gidince bu işler o kadar kolay değil. Genel Başkan Yardımcımızın güzel bir sözü var. Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu işleri kolay yaptığı için bu işler kolay zannediliyor. Ama şimdi o yeni partiye gidilecek. Orayı yönetim sorunları oluştukça tabii o ana aksa dönüş ben de olacağını bu 80 olan milletvekili sayısının kademe kademe CHP lehine artacağını düşünüyor.
3: Yani hocam bir de şöyle bir şey var. Yani küresel siyasette de, ulusal siyasette de mesela ideolojiyle jeopolitikanın sürtüşmesi var. Şimdi jeopolitika çağındayız. Onun için ideolojilerden çok fazla artık bahsedilmiyor. Yani ideolojik partiler artık erime döneminde. Yani evet. Popüler

0: partilere bile geçemiyorlar. Mesela yani ben o anlamda mesela İmamoğlu küresel anlamdaki mesela post popüler seçim döneminin son figürlerinden bir tanesiydi. Yani yeni dönemde bir ideoloji sunmaları lazım. İdeoloji bile kalmadı. Yani bu jeopolitika döneminde yani işte evet. Dış politikayı konuşuyoruz.
1: Ama o da bir kimliğe dayanıyor. Türkiye'nin hamleleri. Bunlarda hiç kimlik yok. Ha, bu sefer yok. Ne oluyor?
0: Sadece AK Parti düşmanlığı üzerinden bazı tabii. Düşmanlıklar üzerinden siyaset yapıyorlardı. Peki, diğer onun aktör... da kapısı kapanıyor. Yani çok köklü bir değişim dönüşüm yapmaları lazım.
2: İlter, peki belediye başkanlarına bir vurgusu vardı Özgür Özel'in. Mansur Yavaş'ı da bırakmayacağız dedi, diğer belediye başkanlarını da. Onlarla ilgili bir gelişme var. Mansur Yavaş bir şey söyledi mi benim kaçırdığım?
3: Mansur Yavaş şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmaya devam edecek. Ama bu ne anlama geliyor? Bunu yine kendisine yakın kaynaklara sorduğumuzda Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacak olması Kemal Kılıçdaroğlu'yla hareket edecek anlamına gelmiyor şeklinde bir yorum geldi, bir değerlendirme oldu. Ve aynı zamanda yeni partiye de geçmeyecek. En azından yakın süreçte, yakın bir tarihte Özgür Özel'in kuracağı yeni partiye de geçmeyecek. CHP'de kalacak ama CHP'de kalması da Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte hareket ediyor, anlamı taşımıyor diyor Mansur Yavaş'a yakın isimler. Zeydan Karalar görevden alınmıştı. Tabii Zeydan Karalar kendisi açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmaya devam edecek. Yeni partiye katılmıyor. Zaten 38. olağan kurultayda Zeydan Karalar Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen belediye başkanıydı. Hatta Adana'dan da partileri getirmişti. Tribünlerde Kemal Kılıçdaroğlu lehine sloganlar atıldı. Özgür Özel o sloganlardan rahatsız oldu. Böyle bir geçmişi de var Zeydan Karalar'ın. Cemil Tugay Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti malum. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. Cemil Tugay yeni partiye geçmek için istifa ettiği ifade ediliyordu. En azından kendisinin de yine bu şekilde bir gerekçesi vardı. Ancak Cemil Tugay da bir süre daha yoluna bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceğini İlter, şöyle yapalım ifade mı? Etti. Vahap Seçer.
2: İlter, çok önemli bilgiler veriyorsun. Bence herkesin çok merak ettiği konular bu belediye konusu ama reklam geldi İlter. Sana zahmet reklamdan sonra bu bilgileri senden alalım. Bir reklam arası verelim biz de.
4: Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla. Ticaret Bakanlığı, yılın ilk yarısında ihracatın arttırılması ve yatırım ortamının güçlendirilmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında 57 ülkeyle 152 üst düzey temas gerçekleştirdi. Halkbank'ın katkılarıyla.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: Biz Anadolu'daki irfanın, Anadolu'daki cesaretin, Anadolu'daki çevik yaklaşımın sektörümüze kazanç getireceğini de değerlendiriyoruz.
1: Ankara'da düzenlenen NATO zirvesi Türkiye'nin savunma sanayinde ulaştığı seviyeyi bir kez daha gözler önüne serdi.
0: Kendimizi aslında dünyada özellikle siyahlarımızla ispat ettik. Dünya pazarının %65'inin Türkiye'den sağlandığı, dünyada ilklerin yapıldığı ve başarıldığı bir ülke konumuna geldik.
1: Zirvede müttefik liderlerin övgüyle söz ettiği yerli ve milli savunma projelerinin ardından Savunma Sanayi Başkanlığı yeni dönem yol haritasını netleştirdi. Yol haritasının merkezinde kritik savunma teknolojilerinin yerli ve milli imkanlarla üretilebilmesi için ülke genelinde güçlü bir tedarik ve üretim ekosistemi kurulması yer alıyor.

kapsamda motor teknolojilerinden mikroçiplere, radar sistemlerinden hava savunma ağlarına kadar kritik alanlarda dışa bağımlılığın azaltılması hedefleniyor.

0: Yeni dönemin en önemli adımlarından biri de savunma sanayi üretiminin birkaç büyük firma ve şehirle sınırlı kalmaması olacak. Depremden etkilenen şehirlerde zaten çalışmalarını artıran Savunma Sanayi Başkanlığı, bu sefer Anadolu'nun her yerinde yatırımlarını hızlandıracak. Depremden ağır yara alan Malatya'ya yeni yatırımların gelmesi de gündemde.
1: İlk önce tabii Malatya'da Aselsan'ın elektronik kart üretimi üzerine bir tesis oldu, faaliyete geçti. Kahramanmaraş'ta TUSAŞ'ın uçak yapısalları üzerine yaptığı bir tesis oldu. Dünyanın dört bir yarına uçak parçaları üreten bir hale geldi Maraş'taki tesisimiz.
0: Kritik teknolojilerin geliştirilmesi ve üretilmesi için 81 şehirdeki KOBİ'leri, üniversiteleri, teknoparkları kapsayan geniş bir tedarik ekosistemi oluşturulacak.
1: Hatay'da Roketsan'ın şimdi inşaat süreci inşallah tamamlanıyor. Bir mühimmat üretim tesisi olacak.
0: Böylece savunma sanayinde ihtiyaç duyulan teknolojilerin yerli ve milli imkanlarla üretim kapasitesi artırılacak. Üretim süreçleri hızlanacak ve sektörün krizlere karşı dayanıklılığı güçlenecek. Aynı zamanda istihdamında önü açılacak.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: A Haber Radyo.
2: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo. Haberin radyosu.
4: A Haber Radyo. Haberin radyosu. Diyarbakır 90, Mardin 95.8, Van 92, Siirt 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin. Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81

0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Sebep sonuç devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşuyoruz. Özgür Özel'le mi hareket edecek belediye başkanları, yoksa CHP'de kalıp Kemal Kılıçdaroğlu'yla mı? Az önce İlter'e sorduk. CHP'yi en yakından takip eden muhabirlerimizden birisi. Mansur Yavaş CHP'de kalacak ama Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceği anlamına gelmiyor bu, dediler.
2: Ben bir simülasyon yapayım.
1: Nasıl olacak bu Kemal Hocam?
2: Değil mi? Yani şimdi mesela bakın 59 milyon seçmen var. 60 milyon olur seçime kadar. Bunun %7'sini almak zorunda. 4.2 milyon yapıyor. 4.2 milyon oy almak zorunda. Bütün artık parti teşkilatlarını bitirmişler. Tüzüğü hazırlamışlar. Değil mi? Asgari ilçelerde teşkilatlanmalar bitmiş. Sakinlemişler. Her şeylerini kasaması hazır. 4.2 milyon oy kesin almak durumundalar. Alma imkanları var mı?
1: Yeni partinin mi?
2: Yeni partinin söylüyorum.
1: Alabilirler belki, nasıl şey
2: ya, bilmiyorum. Yani şu anda %7 barajını aşmak gibi bir hedefi bile tutturabileceklerinden emin değilim.
1: Öyle mi diyorsunuz siz?
2: Ben öyle görüyorum. Doğru. Çünkü
1: ben de zor mu diyorsun Berca?
3: Evet.
2: Şimdi gelelim, hangi tabandan alınacak bu oylar? Bir kere bu parti Ekrem Özgür Özel Partisi değil. Bu Ekrem İmamoğlu Partisi. Bu kadar çürümüş bir siyasi aktörün piyasaya çıktığı andan ki çıkabileceğinden de emin değilim ben. Çıktığı andan itibaren o 4.2 milyon şuna mı oy vermiş olacak? Bu kadar yolsuzluk, 137 suç, bilmem kaç tane çeşit suç, yani 7'ye yakın temel suç, 560 milyar liralık bir kayıp, yurt dışı bağlantıları, yurt dışından talep edilen bir takım yardım şeyleri, çağrıları, çığlıkları. Özgür Özel beyefendi de söylüyor bunu, Ekrem İmamoğlu da söylüyor. Ve bu çapsızlık, bu yeteneksizlik, bu ideolojik eksiklik tabanda 4.2 milyon oyu toplayabilir mi? Ya toplayabiliyorsa ben bir şey diyemiyorum artık. Yani ciddi anlamda bu kadar 4 milyonun üzerinde bir kitle oturup ben şimdi sol parti...
1: %10'u geçmez diyorsunuz yeni partisiniz. %7. 7'yi de geçmez diyorsun.
2: 7'ye barajı. Şimdi ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski seçmeniyim. Şimdi düşünüyorum kara kara 2 yıldır. Ne oluyor bizim partide? Elimde bir tane pusula var. Bir tane de damga var. Gittim ben. Kapalı oy değil mi? Gizli oy. Düşünüyorum. Şimdi burada İmamoğlu var. Burada başka bir aktör var. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız zaten aday. Şimdi karşılaştıracağım. Aklıma şu gelir. Ya bir kere Türkiye'nin etrafında bir sürü kanayan yaralar var. Türkiye'nin içerisinde problemler var. Ve bu kadar büyük başarılar var. Yani 20-25 yıldır Türkiye'ye getirdiği nokta var Sayın Cumhurbaşkanımızın. Ya bu kadar irrasyonel 4 milyon çıkar mı Türkiye'den? Bu bir kadar de, irrasyonel kitle var mı Türkiye'de gerçekten?
3: Yani şöyle, hakikaten Erdoğan karşıtlığından dolayı her türlü anlamsızlığa savrultulan
2: hocam,
3: bir kitle var.
2: Hazır. Onlar gideceği yerleri yani biliyorlar.
3: Var. Ama şöyle de bir durum da var. Hakikaten Kemal Hocam dediğinizde şöyle haklısınız. Mesela İzmir'de Cemil Tugay istifa etti. Ve televizyon programlarında haliyle 3. Büyükşehir'in belediye başkanı olarak ve kamusal bir figür olarak tabii ciddiye alıp konuşuyoruz. Ve bir anlam atfetmeye gayret ediyoruz. Diğer taraftan işte gazeteciler Özgür Özel'i arıyor, Cemil Tugay'ı arıyor. İşte niye geçti, yeni partiye ilk geçen mi olacak, Özgür Özel mi talimat verdi? Tabii o kadar artık anlamsızlık girdabı içerisindeler ki, çünkü Özgür Özel bir ara şöyle açıklamalar yapıyordu. Yeni partiyi hazırda tutuyoruz, kurabiliriz. Belediye başkanları ilk aşamada geçmeyecek. Vekiller işte geçer gibi yapacak da burada duracak. Haliyle bu kadar kafa karışıklığı. Tabii biraz da siyaseten ahmak olan bazı profiller ne yapıyor? İşte ben önden yer tutayım diyor. Sonra anlaşamıyorlar. Ve Özgür Özel'in Cemil Tugay'la hiçbir iletişimde olmadığı, Cemil Tugay'ın kendi kendine bir siyasi senaryo çalıştığı, bu da tutmayacağını düşündüğü an komple her şeyi bir kenara attı. Onun da şu an ne yapacağını bilmediği gibi bir durum söz konusu. Şimdi az önce Müslüm Sarı'nın dediklerine bakıyorsunuz. Bir partinin imkanlarını kurarak farklı bir parti çalışması yapma ve logo konusunda bile karikatürize edilebilecek açıklamalar. Yani gerçekten Türk siyasetini ama muhalefet noktasında bu kadar anlamsızlığa savurmanın da bir manası yok.
2: O zaman şöyle yapalım hocam. komutanım söylediği gibi, yani belirli bir taban kabulünden hareket edersek, ki o taban neredeyse 100 yıldır belirli, değişmiyor. Oradan geçişler var ama mesela %20-22 bandı, 20, hatta ben o kadar da görmüyorum. Yani %15'lerde bu band. Öncelik. Dediğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın üzerinde taşıdığı ideolojiye karşıtlık üzerinden, hatta kişisel karşıtlık üzerinden %10-15 arası bir band var. Bu band kendi aralarında kavga edecekler.
1: Bazı anketlerde şimdi ne diyorduk, öyle mi diyorsunuz? Yani az önce Cüneyt Hoca bir şey çizdi. CHP'nin kemik oyu işte 22-23 ise.
4: Yani oradan çıkış
1: yaparsan. Ama anketlerde
4: yaparsan,
1: bir işte ne gösterdiler? 30-35 evet, bilmem ne gösterdiler.
4: İşte arada birkaç var. Arada %13'lük bir artış olduğunu varsayalım.
5: Onlar ama %13'ler geçici şeylerden.
4: Hayır, bu yani bu rakam üzerinden çıkarsanız şimdi bu %13 ama kime oy verecek?
2: Tabii.
4: Evet. Yani mesela partiye verecek
5: onu diyorum. Yani CHP'nin mesela şöyle bir şeyi var.
4: Belki de hiç vermeyecek işte.
5: Yani iç düşman konsepti üzerine kurulmuş bir parti, yani Kürtler ve Müslümanlar. Yani
1: tehdit bunlar diyorlar.
5: Tehdit olarak kurulmuş ve hep bunun üzerinden nemalanmış. Şimdi o yüzden de şimdiye kadar yani zaten iktidara gelemiyor. Ama olağanüstü durumlarda yani diyelim yerel seçimlerde, son şeylerde birinci parti geldi. Yani işte deprem var, dış saldırılar var, ekonomik baskı var. Yani Türkiye yönelik Erdoğan'sı Türkiye projesinin de yoğun bir etkisi vardı. Buna rağmen yani ancak gelebildikleri nokta buydu. Bunu da koruyamadılar. Yani bu aşamadan sonra o ideolojik düşmanlık üzerinden ve nefret üzerinden ve Erdoğan düşmanlığı üzerinden bir yere varamazlar. Yani onlar mesela AK Parti'nin tabanına çalışmaya başlamışlardı Kılıçdaroğlu döneminde. Şeyi unutuyorlar yani, AK Parti de onların tabanı üzerinde inanılmaz çalışmalar yürütüyor. Evet. Yani hatta şöyle iddialar var, ne kadar doğru bilmiyorum ama yani muhafazakar kesimden daha fazla bir kesim AK Parti'ye oy veriyor. Yani AK Parti'nin tabanından daha fazla bir kesim, apolitik kesim olduğu söyleniyor.
1: Ya veya yeni bir, böyle evet, Bercan. Yani Merkez Parti AK Parti çevreden oy alıyor ve
5: yani hizmet isteyen
1: 4 kişiden 3'ü oy vermiş bugüne kadar.

0: Burada milletvekillerine sesleniyorsun ama tabanda bunda bir karşılık olacaktır. Adam elinde kaşeyle duruyor.
1: Tabanı da zorluyor. Şerefsizlik mi? Partiden ayrılın.
0: Bunu sen tanımlayamazsın ki. İstediği yere oy verir, istediği yere tercih eder. Yani burada tabanı dikkate alınmadan bir plan yapılmış anladığım kadarıyla. O şu demektir. Bir kadro partisi var. Kadro.
2: Evet.
0: Ama taban yok.
2: Şu belediyeleri bir konuşalım mı? İlter, reklama gitmeden önce belediyeler konusu önemliydi. Mansur Yavaş dedin ki kalacağım diyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Ama Mansur Yavaş'a yakın isimler diyorlar ki kalacağız fakat bu Kemal Bey'i desteklediğimiz anlamına gelmiyor. Ankara Belediyesi'nin durumu bu.
3: Az önceki senaryonun bir başka...
2: Evet, İstanbul'da zaten şey yok. Ekrem İmamoğlu'nu
4: seçer.
2: Evet. Dinliyoruz İlter'cim, buyur.
4: Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Altınok, Vahap Seçer de yine Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacak, öyle görünüyor. Hatta Vahap Seçer'in şöyle bir planı olduğu da iddia ediliyor, kulislerde konuşuluyor. Vahap Seçer'in CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olabileceği, yani aday gösterilir mi gösterilmez mi onu bilemeyiz, ancak Vahap Seçer'in böyle bir hedefi olduğu, böyle bir girişimi olacağı, böyle bir planı olduğu ifade ediliyor. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalırsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için her türlü adımı atar diyelim. Böyle bir planın olduğu ifade ediliyor. Ve özellikle de son bir aydır aslında bu iddia, bu olasılıktan bahsediliyor. Tabii Vahap Seçer de şu anda dediğimiz gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacak gibi görünüyor. Cumhurbaşkanı adaylığı için de bir kulis çalışması yapacak. Böyle bir niyetinin olduğu çok net ifade ediliyor ama önümüzdeki süreç bunu hani olup olmayacağını gösterecek. Tabii Cemil Tugay ile ilgili süreci anlattık. Bir de Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte zaten hareket ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu MHK'sında yer almıştı. Ahmet Akın'ın da önümüzdeki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığı için bir adım atabileceği, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra genel başkan olabileceği şeklinde kendini hazırladığı veya çevresinin bu şekilde bir hazırlık yaptığı şeklinde değerlendirmeler yapılıyor. Genç bir isim, genç bir siyasetçi Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte hareket ediyor. İşte Kemal Kılıçdaroğlu olağan kurultay sürecini başlatacak. Eylül ayında takvim açıklanacak. Mahalle kongreleri, ilçe kongreleri ve il kongrelerinin tarihleri açıklanacak. Yargıtay sürecinin de artık 2027'nin işte Nisan Mayıs'ına kadar tamamlanabileceği hesaplanıyor, düşünülüyor.
2: Bu süreçte bahsettiğimiz
4: tamamlandıktan sonra
2: İlker, bahsettiğimiz isimler çok güçlü isimler. Vahap Seçer %60 oy aldı. Değil mi? Mersin'de yani seçildiği bölgede çok popüler isimler. Ahmet Akın.
4: Yani iddialı bir isim Melih Altınok. İddialı bir isim.
1: Ama hepsinde Kürt desteği de vardı. Onlar şimdi çekildi.
4: Birkaç ay önce burada yani bir toplantı vardı.
1: İttifak desteği.
4: Burada bir toplantı vardı. Burada hani adeta lider havasıyla, lider edasıyla bir konuşma yapmıştı Vahap Seçer. Belediye başkanları şu anda kendi işlerine odaklanmalıdır şeklinde bir değerlendirmesi olmuştu. Bazı çevrelere de mesaj içeriği ne sahipti, bazı kurduğu cümleler bazı çevrelere de mesaj taşıyordu açıkçası. Ve Vahap Seçer'in de dediğimiz gibi böyle bir düşüncesinin, Cumhurbaşkanı adayı olmak gibi bir planın olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nde konuşulur. Ancak olur mu olmaz mı onu bilmiyoruz. Ahmet Akın'ın da CHP genel başkanı olabileceği şeklinde değerlendirmeler var. Artık bunu zaman gösterecek. Kulislerde bunlar konuşuluyor. Evet. Olur mu olmaz mı onu önümüzdeki süreçte
2: göreceğiz. Tabii o zaman bakacağız. Ama şu yerel seçim önemli yani. Yereldeki tavırlar... Kiminle hareket edecekler? Cumhuriyet Halk Partisi'nin son dönemdeki en güçlü olduğu konu Bercan, yerel seçim başarısıydı ve bu da aslında Kemal Kılıçdaroğlu'yla başladı. Yani o Hakkı orada yeniliyor. Altılı masayı bir şekilde yan yana getirdi. Örneğin sen söylüyorsun, Vahap Seçer Mersin'de ciddi Kürt oyu var, Dem oyları var. Onları da yan yana getirmeye başardı.
1: O sosyolojiyi kaybettiler. Büyük şehirlerin getirdiği bir ekonomik sıkıntılar vardı. Büyük
2: çok göç alıyor Mersin.
1: O faktör de yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Yani ideolojik ve ekonomik sıkıntılar bir araya geldiği için CHP son seçimlerde başarı gösterdi. Şimdi bu iki faktör de yok oluyor. Bu iki faktörün de olmadığı bir seçimde CHP bence gene marjinalleşir. Yani marjinal bir partiye dönüşür.
2: Evet, gerçi bu son işte terörsüz Türkiye süreci oy kaygısıyla yapılacak bir iş değil ama son tahlilde
1: yani bunun yeni anayasa,
2: DEM seçmelerinin üzerinde etkili olacağını düşünüyorsun öyle mi?
1: Evet.
2: Çünkü İstanbul'da da mesela Ekrem İmamoğlu'nun oyları

0: işte Meral Danış Beştaş. Dem tavşan aday çıkardı. Tabii. Bunu özellikle altını çizerek söylüyorum. Meral Hanım'a da bunu söyledik. Hayır dedi, gireceğim göreceksiniz, alacağım oyu. Tabii. Bunu söyleyenlerin yüzünde kara çıkartacağım dedi. Bir daha söylüyorum, Meral Danış Beştaş tavşan aday olarak girdi. Yani Dem'in oylarının çok çok altında bir oy aldı ve oyların hepsi Ekrem İmamoğlu'na gitti.
1: Dem gibi kendi tabanının bütün oylarını artık neredeyse sayı sayı organize edebilen bir partide oldu bu.
0: Evet.
2: Yani Dem Parti tabanında bile isyan vardı. Yani yeni Türkiye ile AK Parti ile uzlaşın, anlaşın diye. Eğer bu sürece mesela destek vermeselerdi, kendi tabanı tarafından bile mesela eritilecek bir Dem gerçeğiyle karşılaşacaktık. Yani CHP'de de şimdi aynı süreç yaşanıyor. Kemal Bey değindi, yani Adorno'da diyor ya,
0: yanlış hayat doğru yaşanmaz
2: diye. Yani yanlışlıklar üzerine kurulmuş bir şey. Yani Ekrem İmamoğlu bu saatten sonra desteklemek, cumhurbaşkanı yapmak, yani aklını alacağı bir şey değil yani. Yani çok daha temiz yeni bir isim bulmalar lazım.
0: Ya bu
2: macera
0: şu an hukuken fiili durum. Aday olamıyor. Bunun üzerinde ciddi problemler var. İleride değişebilir. Bilemiyoruz. Yargı süreci başka bir sonuç da üretebilir elbette ama bir partinin, Cüneyt Hocam, bu maceranın peşine takılması seçmende karşılık bulur mu? Seçmen der mi ya? Bu macera önümüzdeki dönemde aday bile olamaması ihtimali var. Özgür Bey'de de hani bu yönde bir irade gelişmesi çok zor. Ya da belki gelişir. Nasıl değerlendirir bunu seçmen? Bu macera satın alınır mı?
3: Ya seçmen zaten en sağduyulu kararı verecek. Şu süreç seçmenin kararını etkileyen çok önemli bir süreç. Hep söylüyoruz. Mesela bunun siyaset sosyolojisinde de bunun yeri var. Ben meseleye hep oradan bakıyorum.
0: Doğrusu.
3: Yoksa o şu demiş, bu demiş. Evet. O partinin içindeki o itiş kakışlar çok fazla, yani benim kendi analizimi bağlamıyor ama. Şimdi bir parti iki sebeple bölünüyor. Yani bilinen siyaset sistemi içerisinde bir lider karşıtlığı başlıyor.
0: Evet.
3: İkincisi ideolojik dava değişikliği oluyor. Şimdi bunun ikisi de yok bu partide. Yani zaten Kemal Kılıçdaroğlu'nu işte Butlan kararı öncesinde partide normal, demokratik kendilerince değiştiğini söylüyorlar. Şey de yok. Partide yeni bir ideolojik bir yapılanma da yok. Bu bölünmenin tek sebebi ne? İşte Butlan'a Kemal Kılıçdaroğlu'nun evet demesi. Bu şimdi seçmendeki karşılığı şu an için bir hareketlilik getiriyor. Bir tepki getiriyor.
0: Evet.
3: Ama şimdi bu seçim arifesine girildiğinde siyasetin sosyolojisi böyle işlemiyor.
2: Yani parti içi hareketli getir diyorsunuz ama ülke çapında
3: evet,
2: bir
3: şeye
2: yol açabilecek.
3: Çünkü siyaset sosyolojisinde 3 ana argüman var değişmeyen. Bir, ortada toplum var.
0: Evet.
3: Biz topluma, yani siyaseten toplum diyoruz ama siyaset sosyolojisine girdiğinde seçmen oluyor. Burada da siyasi parti var, sağ tarafında, sol tarafında da iktidar var. Şimdi siz siyasi parti olarak bu toplumdan ne kadar alacaksınız? Kemal Hocam biraz söyledi onu. Ne kadarını alacaksın ki iktidara taşıyacaksın? İktidara taşırken partiyi artık Butlan'la, Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir seçim propagandası yürütemezsin.
0: Seçmenin beklentisi var. Hayat pahalılığı nasıl çözülecekler, dış politika ne olacak,
3: evet,
0: der, şu der, bu der, değil mi?
3: Onun ama için, yani eğer bir dava olsaydı, farklı bir ideolojik yapılanma olsaydı onun üzerine tahkim ederdin. Ne derdin? İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomik bakışı Cumhuriyet Halk Partisi'nde artık tutmuyor. Yani kamucu, katı devletçi, yeni ben liberal
2: hocam,
3: işte
2: hatta
3: böyle bir şey
2: var
3: de yok aslında.
2: Hocam hatta tepki var yani şeyi suçluyorlar ya, Türkiye'de demokrasi yok diye küstahça konuşuyor. Aslında yani kendi parti içi antidemokratik tavırlarını Türkiye'nin demokratik krizi diye sunuyorlar. Şimdi bundan da bir tepki var. Yani kendi, yani CHP'deki o parti içi krizi Türkiye'nin gündemine taşımalar. Türkiye'nin bununla meşgul olması da insanları biraz sinirlendiriyor.
3: Mesela ben şunu da görüyorum. İşte atıyor, çevremden biliyorum. Bir aile içerisinde evet geleneksel bütün ailenin üyeleri Cumhuriyet Halk Partili. Ama şimdi bu yeni durum aileyi de bölmüş.
0: Öyle mi? Aileler bölünüyor mu?
3: Tabii yani bir kısmı işte Özgür Özel, bir kısmı Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal yapısında devamlılık isteyenler var. Bu çok net bir şekilde seçime yansıyacak. Şimdi sen Cumhuriyet Halk Partisi ve yeni parti olarak Türkiye'nin ekonomik politikasında alternatif ne getireceksin mesela? Bu kadar miting yaptı sokaklarda, değil mi? Pahalılıktan bahsetti, raflardaki fiyatlar falan.
2: En son traktör vaat etmişti. Yani o politikalarla
3: ne üreteceksin?
4: Onunla da dalga geçiyorsun.
0: MHP'deki yarılma gibi olur mu? Olmaz. Hayır, MHP'de sanki yarı yarıya bir bölündü.
1: MHP'deki ideolojik bir yarılma.
3: Tabii. Evet. Milliyetçi, Türk milliyetçiliğine yeni bir bakış açısı getirdi.

0: dediler. Böyle gevşek,
1: daha seküler,
0: liberal bir bakış. Yani onu, Türk milliyetçiliği kavramı bellidir Türkiye'de. Bu Atatürk'ten, Alparslan Türkeç'ten Devlet Bey'e kadar devam eden,
2: evet, onun bir yapısı vardı. Liberal milliyetçilik pek böyle.
0: Tabii ya, bunu biraz bunu ben gelecektim. Sayın Genel Başkan'ın bir şey esnasında ifadesini aktarayım buradan ilk kez. Bizden gidene kimseye yar olmaz demişti. Yani çok, bu da görüyoruz işte. Ya milliyetçiliğin döküntüleri bunlar. İstediğin kadar milliyetçiliği ideolojik anlamda ekonomik, siyasi, sosyal sorunlara çözüm getirmeye çalış. Bak yani görüyoruz da zaten bu diğer partileri ya bir çözüm de getiremiyorlar. Tamamen işte Sayın Devlet Bahçeli'nin üzerinden bir politika üretiyorlar. Bu yürümüyor, olmuyor.
2: Bunu yeni Cumhuriyet Halk Partisi de daha da,
0: evet, Sayın Cumhurbaşkanı üzerinden sanki yürütmeye çalışıyor ama olmuyor.
1: Bu arada
2: orası zayıflayacak bence yeni dönemde. Yani bir İYİ Parti biraz daha bir ivme yakalamıştı Bercan'ın bahsettiği sosyoekonomik koşulların da olmasıyla. Sanki onlar da biraz eriyorlar, daha da aslına tabii, dönecek gibi.
3: Avantajlar artık
1: bu arada
3: yok,
1: yeni parti. Melih Altınok onunla ilgili şöyle bir ek yapmak hemen isterim.
3: Tabii.
2: Buyur İlter. Öncelik sahada.
1: İYİ Parti konusunda da şöyle bir değerlendirme oluyor. Özgür Özel'in kuracağı parti, işte yeni parti. Yeni partide yer alacak bazı milletvekilleri şöyle bir değerlendirme yapmıştı. Şimdi İYİ Parti'nin seçmeninin, İYİ Parti'nin aldığı oyun yeni partiye kayabileceği şeklinde bir değerlendirmede oldu. Hmm. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermeyen İYİ Partililerin yeni partinin kurulmasıyla birlikte o oyların yeni partiye kayabileceği şeklinde bir değerlendirme de yapılıyor. Bunu da yeri gelmişken aktarmak istedim. Çünkü milletvekilleri arasında böyle bir değerlendirme yapılıyor.
3: O beklenebilir yani, çünkü şey bir kanaat var genel. Üst aklın dizayn ettiği diyelim partiler. Yani yerli bir dinamikle, yerli bir diyelim çıkışla falan yani sosyolojik veya işte daha doğrusu doğal bir bölünme değil bu. Yapay. Dışarıdan dayatılan çeşitli projeler var, senaryolar var, hep konuşuluyor falan. Yani o senaryoların mamulleri olan yapılar, partiler dışarıdan mesela bir işaretle rahatlıkla bir araya
2: Emre
3: gelebilirler.
2: Emre Cemil'in dediği gibi bir de seküler milliyetçiler daha da yakın sanki. Evet. MHP tabanına MHP'den daha yakın.
1: Tabii mesela ya şöyle, yerel seçimlerde mesela bu noktada bir tavır aldılar CHP'den yana. Ama burada İlter Yeşiltaş'ın şöyle dediği çok kıymetli. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu hiçbir politika birlikteliği olmadan sadece Erdoğan karşıtlığı üzerinden altılı masayı konsolide edebilmişti. Tabii bir sosyolojik ve siyasal birliktelik kuramadığınızda arızalar çıkıyor, toplum da bunu görüyor. O imkanlarda, yani zemin yanlış olmasına rağmen o imkanlarda alabilecek en yüksek oyu aldılar mı? Aldılar. Ama sonra bunu bir siyasete tahkim edemedikleri için önce altılı masa dağıldı. Şimdi altılı masanın kurucusu dağıldı.
3: Dağılıyor.
1: Şimdi herkes Özgür Özel'i böyle bir 75 milletvekili üzerinden değerlendiriyor ama gerçekten burada bir bölünerek azalma gibi bir durum da var. Şimdi Ekrem İmamoğlu'yla daha şu an şu pazarlığı yaptığı konuşuluyor. Sen Ali Mahir Başarır'la Burhanettin Bulut'u koyma. Özgür Özel de diyor ki sen de Özgür Karabat'la Turan Taşkın Özer'i koyma. Şimdi bir taraftan siz ayrılıyorsunuz. Güya bir beka mücadelesi veriyorsunuz. Konsolidasyon duygusunun en yüksek olduğunu düşündüğünüz anda bile kendi ana kadrolarınız üzerinden bir pazarlık yaptığınızda bu da açıkçası bir güven kaybı oluşturuyor. İkinci unsur bence şu. Özgür Özel'in bence şu hatası da oldu. Orta ve uzun vadede CHP'de güçlü bir potansiyel ve muhalefet olma şansını da
0: Kaybetti.
1: Artık dönme açısından da söylüyorum.
3: Doğru diyorsun.
1: Çünkü yani, mesela az önce olurdu. İlter Yeşiltaş çok güzel bir şey vurguladı. Vahap Seçer'in Cumhurbaşkanı adaylığı, diğer taraftan Balıkesir Belediye Başkanı da Genel Başkan olma adaylığı. Şu an o 52 milletvekilinin tamamı Kılıçdaroğlu'cu olmasa da CHP'de kalarak hazır buradan önemli bir blok gitti. Bizim de parti içi muhalefette yarışta önümüz açıldı. Bu ileride farklı bir cazibe doğurup yeni partiden de geçişleri beraberinde getirebilir.
2: Dediğin çok doğru. Peki bu Muharrem İnce ne yapacak? Muharrem İnce tekrar dönecek mi, gelecek mi? O da artık şey oldu. Git gel, git gel.
1: Yani
2: git,
1: Muharrem İnce o kadar aşındı ki tabii biraz konjektür de aleyhine işledi genelde. Belki bugün hani Memleket Partisi'nin başında duruyor olsaymış belki bambaşka bir.
2: Ama millet onları da ona bıraktı. Kızıyor hocam. Yani Memleket Partilileri bıraktı. Partiden ayrıldı, bana şu an artık sabotaj yapıldı denildi.
1: Hiçbir
2: kaset skandalı
1: kalmadı.
2: Çıktı adama. İtibariyle oynadılar adamın. kendi itibariyle oynayanların yani yanına tekrar döndü.
3: Şeyini konuşuyoruz ya, %25'lik kesimi var diye. Onun dışından oy verenler şöyle bak, yani bunlar ne kadar memleketi düşünüyor diye bakıyorlar. Evet.

0: İdeolojik olarak oy verenleri hesaplamıyorum. Şimdi öyle bakınca da karşımıza şu tablo çıkıyor, sizin anlattıklarınızda da bu destekleniyor. Yani kendi küçük hesaplarını memleket meselesinin önünde gören bir yapı var.
1: Ve yani, o şuna da yol
0: bundan
1: açıyor.
0: Bundan dolayı da halk teveccüh edemiyor. Teveccüh edemez yani.
2: Mesela evet. Yeni Parti bence çok acımasız olacak. CHP konusunda. Mesela Özlem Gürses'in açıklamalarına bakıyorum. Şaban Sevinç'i. CHP tarihe gömülmüştür diyor. Yani düne kadar neredeyse bir cemaat gibi bağlandıkları.
3: Çin'den dönmüşler mi? Bunları Çin... topladılar, Çin'e götürdüler biliyorsun. Çin propagandası yapıp geliyorlar. Çin'de keşfetmiş mevzuyu. Hocam oraya götürüp işte Türkistan bölgesinde geziyorlar, bir şey yok falan diye. Oradan CHP'ye mi yazıyorlar bir de?
2: Yani CHP'ye yazıyorlar ve şöyle, o kadar acımasızlar ki. Çünkü şu var, bunu biz Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan evet. meselesinde tecrübe etmiştik. Çıktığın yere öyle bir nefret duyuyorsun ki artık rasyoneliteni kaybedip onun temsil ettiği bütün değerlerle beraber yıkılsın istiyorsun. Yeni Parti CHP'ye karşı bunu yapacak.
3: En büyük peki bu isimlere bir bakalım şimdi. Emre Cemil bence önemli bir şey söylüyor. İçeride Kemal Kılıçdaroğlu ben Cumhurbaşkanı adayı olacağım demiyor artık değil mi? Olmayacak evet. hatta. Dolayısıyla içeriden bir isim Cumhurbaşkanı adayı olabilir CHP'nin. Bu ciddi bir motivasyon kaynağıdır. Balıkesir Belediye Başkanı gibi CHP içerisinde genel başkanlığa oynama planı olanlar, bu da rasyonel bir plan. Ben de sana katılıyorum. Tabii. Ve dediğin gibi bu bazı isimler gitti. Şimdi 82 vekil. Bunlar arasında siyaseti Bercan senelerdir çok yakından takip ediyorsun sen de. Ya yani CHP'li seçmenin de tanıyacağı, ne bileyim arkasından yürüyeceği böyle şey isimler var mı bunlar içerisinde? Mahmut Tanalı yok. Biliyoruz.
0: Mümkün değil.
3: Yani ismen biliyoruz. Şimdi bu güvenirlik yani, anketleri çıkıyor sürekli.
2: Orada magazinel olarak
3: tanıdıklarını biliyoruz. Söylüyorlar, güvendikleri değil de. Hani bildiğim bir isim. Mahmut Tanalı'ya ben hiçbir şekilde hiçbir şey emanet etmem yani bakarak. Bir bakkal dükkanını bile yönetebileceğini düşünmüyorum ama tanınıyor diyelim sadece. Bu CHP seçmeni için de bence çok şey bir tavır değil. Başka kim var bunların içerisinde? Yunus Emre'yi televizyondan görüyoruz arada. Murat Bakan Gölge Bakan'dı.
0: Yüksel Taşkın'ı bizim Boğaziçi'nden biliyorum.
3: Bizim evet evet o eski liberal ekipte
4: liberallerden.
3: Sezgin Tanrıkulu. Sezgin Tanrıkulu'nu biliyoruz.
4: Malum.
3: Seyit Torun. Suat Özçağdaş. Bülent var mı sizin bir hatırladığınız böyle hani şu isimlerdir diye. Özgür Karabat.
0: Son yani CHP dışından da insanların teveccüh edebileceği bir isim göremiyorum ben burada. Evet. Yani buradan Tanal iki ismin, olsun, Sezgin Tanrıkulu olsun.
5: Yeni partiye gitmeyeceğini değerlendiriyorum. Mesela Sezgin Tanrıkulu ve Seyit Torun bence CHP'de kalacak.
3: Sezgin Tanrıkulu ve Seyit Torun CHP'de evet. kalabilir. Sezgin evet. Tanrıkulu da mı gelir? Çünkü Kemal Bey onun için çok bedel ödedi. Çok kızdılar, bu adam demli PKK'ya yakın falan evet. filan dediler. Yani ve aldı partiyi.
5: Çünkü o siyasetin içerisinde
6: Seyit
5: siyaset
6: Torun üretti. Geçecek Melih Altınok.
3: Öyle mi? Hocam doğru söyle, geçecek diyor Seyit Torun.
6: Geçecek Melih Altınok.
3: Yüksel Taşkın.
6: %100 geçecek öyle söyleyebilirim.
3: Yüksel Taşkın da çok tartışmalı bir isimdi. Eski taraf yazarı Yüksel'di. Evet. Ve Kemal Kılıçdaroğlu onu CHP'ye aldığı için çok yüklendiler. O şimdi bırakmış karşıda. Hiç vefa yok siyasette. Diğer listeye de bakalım. Elvan Işık Gezmiş, Deniz Gezmiş'in akrabası bu arada. Evet. Devam edelim.
4: Ya bunlar isimlerinden ziyade fotoğraflarını koysaydınız daha iyiydi aslında.
3: Öyle mi hocam, ama siyasetçinin de ismen de bilinmesi lazım. Ya çünkü oyun sulasında evet. resim olmayacak ya Kemal hocam.
4: Burada bir yerden hatırlıyorum ama
3: adı gibi oldu. Ahirette başka şey sorulacak gibi oldu ama. Burada bu çıkacak.
2: Bu arada mi? Çoğu da bu dönem mahsulü isimler.
3: Deniz Yücel Sözcü'ydü.
2: Sen daha Deniz Yücel Sözcü'ydü ama yani bu dönem mahsulü. Hani geçen dönemlerde öyle siyaseten etkisi olan bir profille değildi.
3: Asu Kaya'yı şeyden tanıyoruz. Bu belediye başkanını sahiplenmişti galiba. Uşak Belediye Başkanı ile ilgili açıklamaları vardı. Yine bir Karadeniz'de bir belediye başkanı tacizle suçlanıyordu. Onu da sahiplenmişti. Az önce Deniz Gezmiş'in akrabası olduğunu söylediğim isimle birlikte.
2: Başka Ümit Özdağ'la İzmir Büyükşehir'de %3 aldı. İyi Parti'den geçti.
3: İyi Parti'den geçen bir isim.
2: Burhanettin Bulut zaten has kadroda ama onu da Ekrem İmamoğlu istemiyormuş. Özgür Karabat'ı da Özgür Özel istemiyormuş. Niye? Bunların da farklı herhalde bagajları
0: Veli
2: var.
0: Veli Ağababa'nın durumu ne en son?
2: Bagajları olan parti, insanları kurtarmak için kurulmuş bir parti.
3: Veli Ağababa önemli isimlerinden.
0: En çok bilinen isim o.
3: En çok
0: kamuoyunda ama.
2: Bu arada bunların kurucu olmayacağı da konuşuluyor. Şöyle, mesela Veli Ağababa, Ali Mahir Başarır, onlar kurucu yer almasın diyorlar. Şimdi bu da enteresan bir şey.
3: Ha, bu isimler vitrinde kirlendiler, yer almasınlar.
2: Özellikle Ankara'da kulisini yazan gazetecilerin
0: baskı oluşmuş o yani.
2: Söylediklerine bakarsak işte Abdülkadir Selvi, Zafer Şahin gibi isimlere diyorlar ki Özgür

0: Özel, Turan Taşkın Özel'le Özgür Karabat'ı istemiyor. Ekrem İmamoğlu da Ali Mahir Başarır'ı, Burhanettin Bulut'u, Veli Ağbaba'yı istemiyor. Şimdi bunların aslında bunlar has kadroları. Yani bu işin lokomotifi.
1: İmamoğlu Veli Ağbaba'yı kirlendiği için mi istemiyor?
0: Tabii. Bagajlı görüyor. Onu sorumlu görüyor.
1: İyi ki Veli Ağbaba'nın yerinde değilim yani. Devam edelim mi listeye? Yani şimdi kirlenip kirlenmemek ithamlar üzerinden tartışılacaksa eğer zor bir durum. Enser Avtekin, hiç duymadık isimleri. Devam edelim. Samet, diğer listede kimler var? Şimdi bu da önemli bir konu. Melih Meriç. İsimlere bakıyorum, tanıdıklar çıkacak mı diye.
0: Bazıları Deva'dan geçen. Gökhan Günaydın zaten malum. Gökhan Ekrem İmamoğlu'nun yani şöyle. Gökhan Günaydın da bu arada.
1: O çok önde ama.
0: Ağır yani. Ekrem İmamoğlu'mcu ama şöyle yani. Tabii finansal olarak da bağlıydı. Mesela Gökhan Günaydın normalde hep derler ya belediyeler liyakatla yönetilsin diye. Gökhan Günaydın İBB iştiraklerinin çoğunda ya yönetim kurulu üyesiydi ya başındaydı ve makam şoförü, arabası, her şeyi İBB'den finansladı.
1: Bir de öyle bir Kuşadası Belediyesi'ne çökenler var. Hepsi böyle, bütün akrabaları falan. Onu hatırladın mı ismini? Bunlardan birisiydi. Evet, Gökhan Günaydın, Murat Emir.
0: Murat Emir Ankara.
1: Ankara. Namık Tan var. Namık Tan özel bir adam.
2: Evet.
1: Şu açıdan yani Cumhurbaşkanı ile Özgür Özel görüşüyor. Namık Tan orada.
2: Yanında.
1: Özgür Özel'e herhalde diyorlar ki verin Namık'ı da yanına, o bir baksın. Yani ne konuşacaklar belli mi? Belli değil. Özgür Bey'e içeriden bir güvensizliğin ifadesi gibiydi. Namık Tan gibi bir ismi niye böyle bir şey yani?
2: Dış desteğin belki garantörü, sigortası olarak görülüyor.
1: Evet,
0: genelde de
1: gibi.
0: Aynı profiller oluyor CHP'de, evet. Dış ilişkilerde. Daha Ünal Çeviköz de aynı fabrikasyondu.
2: Yani onlar dışındaki isimlere güvenemiyorlar çünkü üst akıl.
1: Evet, bir öbür listeye de bakalım. Hakikaten yeni dönem çıkan isimler ama Emre'cim şöyle de bir durum var. Yeni dönem. Evet, Ali Mahir Başarır tabii ki en önde gidenlerinden bugünlerde. Yani eskiden parlamento daha bilinirdi, milletvekilleri daha etkindi. Öyle de bir durum var. AK Parti içerisinde de bilmediğimiz pek çok milletvekili var. Onu da var. Söyleyeyim yani. Siyasetin doğası gereği biraz da son dönem parlamento çok da böyle. Evet. Gerçi öne çıkan çıkıyor ama.
0: Bu arada Deva'dan geçenlerin, CHP'ye geçenlerin hemen hemen çoğu şeye geçmiş. Yeni'ye geçmiş.
1: Evet, bu isimler arasında da bakıyoruz.
0: Mesela Evrim Rızvan.
1: Ednan mı gerçekten 71 numaradaki isim? Ednan.
0: Ednan ha.
1: O bence şey yanlış. Yani nüfus dairesinde. Aşk-ı Memnu'da Ednan Bey vardı, öyle diyorlardı. Ednan. Evet, bakıyoruz.
2: O nüfus sayısını yazarken bazen.
1: Ednan doğru değil mi? Yanlış yok. Gamze Taşçıer burada. Mustafa Sarıgül var.
0: Cemal Enginyurt var.
2: 74'te evet.
1: Cemal Enginyurt, evet. O
3: Mustafa Sarıgül Özgür Özel'e çok güveniyor Melih Altınok.
1: Öyle mi?
3: Şu anda Özgür Özel'in destekleyen, belki de tam anlamıyla arkasında olan, Özgür Özel'i hatta artık lider olmuştur diyen bir isim Mustafa Sarıgül. Kemal Kılıçdaroğlu'yla hareket ediyordu. Kemal Kılıçdaroğlu'yla anlaşılmıştı 2023 seçimlerinde. Milletvekili seçildi malum Erzincan'dan. Ve şu anda da Özgür Özel'e tam destek veren milletvekillerinin başında geliyor Mustafa Sarıgül.
1: Peki İmamoğlu'na destek veriyor mu?
3: O kadarını bilmiyorum Melih Altınok ama Özgür Özel'i desteklediğini çok net olarak biliyorum.
1: Evet, Türkiye'nin elçi Tahir
3: Elçin'i. Hatta Özgür Özel'le zaman zaman görüşmeler de yapar, siyasi tecrübelerini paylaşır, yol gösterici olabilecek şekilde fikirlerini paylaşır Mustafa Sarıgül Özgür Özel'le. Böyle bir yakınlıkları var ama Ekrem İmamoğlu'na dair bir şey söyleyemeyeceğim açıkçası.
4: Cemal Enginyurt ne yapacakmış?
0: Cemal Enginyurt'un kaçıncı partisi? Ben de onu sayıyordum. Şu an 4 aklıma gelen.
4: Polis bilgisi var mı ki acaba?
1: Cemal Enginyurt hakikaten bir sürpriz yapar mı İlter?
3: Mümkün değil Melih Altınok. Özgür Özel'le birlikte Cemal Enginyurt yine Özgür Özel'in arkasında olan en çok belki de uzun yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapıp da Cemal Enginyurt kadar Özgür Özel'in arkasında olmayan milletvekilleri de var. Tam yanında belki ilk 5'e girebilecek isimlerden birisidir Cemal Enginyurt. Yine Özgür Özel'in lider olarak, hatta genel başkanlık bir kenara, lider olarak benimseyen bir isim Cemal Enginyurt. Özgür Özel'le birlikte yeni partide yoluna devam edecek.
1: Evet, eğer

0: Gazetelerde hakikaten seçmen tanındık, bilindik, arkasından yürüyecek falan bir isim bakacaksa baktığını, aradığını bulamayacak. Benim anladığım
1: bir de burada tarzı. Dikkat ederseniz Melih Altınok, yani Namık Tan dışında bir alanla müsemma olmuş bir isim yok.
0: Spesifik bir alanda uzman.
1: Yani ekonomide şu diyebilelim, siyaset biliminde şu diyelim veya devlet adamı olarak şöyle bir tecrübesi var diyebileceğiniz bir figür yok. Yani bu da açıkçası kadronun zafiyeti açısından önemli.
2: Kamer Genç sağ olsaydı hangisine geçerdi?
0: Kamer Genç ne yapardı hocam? Kemal Kılıçdaroğlu ile kalırdı.
2: Öyle mi?
0: Tanıdığımız Kamer Genç değil mi hocam? Evet. Net hocam yani.
2: Önemli bir figür ya, onun için diyorum yani, o
0: sağduyuluydu da.
2: Siyasal duruşu yani, itibariyle.
0: Kamal Bey çok sert açıklamaları vardı o.
2: Tabii tabii.
0: Rigid açıklamaları aslında da vardı ama dürüst bir adamdı. Ben dürüstlüğü konusunda bir
3: bu parti kurulduğunda Kılıçdaroğlu'nun arınma politikası gerçekleşmiş oluyor değil mi? Partiyi arındıracağız dedi.
0: Doğal zaten doğal arınma diyorlar. Doğal selection gibi şeyler.
1: Ve bir anda hepsini attı aslında. Yani evet. Çok Kılıçdaroğlu'nun işine gelen bir durum oldu.
0: Öyle mi oldu durumda?
1: Tabii şu an dediğim gibi yani Ekrem İmamoğlu'nun acelesinden kaynaklı olarak burada müthiş bir teyakkuz var. Tabii ki de haliyle bir propaganda söylem var ama yani Kemal Kılıçdaroğlu açısından düşünsenize. Tabii. Hem vekil açısından hem onların örgüt içerisindeki etkisi açısından bir anda kurtuluyorsunuz.
2: Yalnız şu var.
1: Yani evrimsel süreç bir anda kendiliğinden ve hatta öyle bir rahat ki şu an biz onlara şerefsiz demeyelim diyor. Hani o kadar sağduyulu çünkü rahatladı. Süreci ondan sonra artık bekleyerek yönetecek.
3: Mesela şey demiştin ya, şeyde idari yönetimde nasıl olacak mahalli yönetimlerde? Evet. Belki birçok parti de yeni partiye geçecek belediye başkanlarından.
0: CHP'deki parti.
3: Evet.
0: Acaba hangilerinin geçeceğine dair bir bilgimiz var mı İlter? Demin belediyeleri konuşurken saymadığımız yeni partiye şöyle geçeceğini ilan eden var mı?
4: Bir saat önce Eskişehir Odun Pazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt Eskişehir'de önemli bir siyasetçi, karşılığı olan bir siyasetçi, o istifa etti ve istifasında şöyle bir ifade kullanmış: bu süreçte Sayın Özgür Özel'le birlikte yürümeye, ortak mücadelemizi yeni bir siyasi zeminde sürdürmeye karar verdik. Önümüzdeki süreçte kurulacak partide Türkiye'nin demokrasi, adalet ve özgürlük mücadelesine katkı sunmaya devam edeceğiz diyor Kazım Kurt. Tabi büyük bir ilçe Eskişehir'de.
0: Büyük şehirlerde
1: yani şehirlerde yarı yarıya bir durum var.
0: Efendim?
1: Yani büyük şehirlerde şimdi şöyle. Şimdi şunu da unutmayalım. Kemal Kılıçdaroğlu çok haindi. Sıfır şansı vardı.
5: Evet.
1: CHP'ye bırakın gelmeyi adımını atamazdı. Yani bugün biz buradan hani yarısı falan en fazla yeni partiye geçme ihtimali var. Şimdi İstanbul geçecek. Olabilir.
0: O Ekrem İmamoğlu'nun yedi emini.
1: Şimdi Ankara geçmiyor.
0: Geçmiyor.
1: İzmir zaten Özgür Özel'le şu an muhatap olmuyormuş. Atana zaten geçmeyeceğini söyledi.
0: Söyledi.
1: Balıkesir'i biliyoruz. Zaten yarısı gitti.
0: Eskişehir'de de belli değil. Yani Ayşe yani Ünlüce Büyükşehir Odun Pazarı geçtiğini söylüyor ama
1: dolayısıyla her gün eriyen bir Özgür Özel cephesi var aslında. Evet.
0: Denizli'de durum, onunla ilgili bilgimiz var mı? Mersin az önce konuştuk. Mersin'de Vahap Seçer'de kalıyor. Manisa
1: muhtemelen Muğla, o Özgür Özel olacak.
2: Yalnız bunlar illa iki seçenek arasında kalmak zorunda değiller. AK Parti'ye de geçecek olanlar olacak.
0: İzmir için öyle konuşulmadı mı bir ara?
2: Yani
0: reddetti gerçi değil mi?
1: İzmir'de tabii belediye başkanı çok tuhaf bir seyir içerisinde olduğu için daha CHP içerisindeki pozisyonu bile çok anlaşılamadı. Açıkçası şu, böyle yorumlarken de zor
5: ama
1: oluyor.
5: İzmir
1: çünkü
5: geçerse
1: kendi de
5: devrim olur.
0: Efendim?
5: İzmir AK Parti'ye geçerse devrim olur. Yani şöyle bir siyasetçinin şöyle bir...
0: Ya İzmir ne kadar rahatlar bizmiseyiz ben şu açıdan. Bir dönem AK Parti'ye verin, altyapınızı falan biraz düzeltsin diye sürekli ben İzmirlilerden bu sohbeti duyuyorum. Yani bir dönem sonra gene döneriz CHP diyorlar ama.
2: Bir 4-5 yıl en azından değil mi? Çöpleri
0: keşke
2: topluyor.
0: Bizim Beşiktaş'ta da böyle bir şey yaşansa da.
5: Bir siyasetçinin şöyle bir yorum vardı.
0: Yani,
5: ne dersiniz bilmiyorum ama yani AK Parti'nin kazanamayacağı yer yok. Kazanmak istemiyordur diyordu.
0: Bence Aydın'da yani, bu görülecek. Yani. Şimdi Aydın'da bir şey patlaması yaşanacak muhtemelen. Altyapı yollar bir... Ya altyapı için insanlar yerel çünkü bambaşka bir şey. İdeolojik bir şeyden bahsetmiyoruz. Evet. Bana ne Beşiktaş Belediyesi'nin hangi partiden olduğunu. Ben sokağa çıktığımda çöpü alıyorlar mı bakıyorum almıyorlar. Yollar iyi mi çok kötü gibi gibi. Buna bakıyor insanlar bence. İdeolojik de yaklaşılır elbette ama bir yerden sonra burana gelir. Sen İzmirlisin abi, İzmir'de işte yürümüyor tabii. Kokudan, pislikten. Bunu artık bütün CHP'liler yani söylüyor. Bunun şeyi yok.
1: Ya Deniz artık yani şöyle söyleyeyim. Hani biraz koku gelmeyi kastetmiyorum. Rüzgarda koku gelmeyi kastetmiyorum. Yani şu an Bu odanın içinde

0: ağır bir koku olduğunu düşünün. Şehirde onu hissediyorsunuz. Yani bu çok...
1: Şunu söyleyeyim size, İstanbul'dan daha da güzel, daha da elverişli liman yani açısından bir şehirdi İzmir.
0: Ve sıkıntı ne biliyor musun?
1: İzmir'in üstüne Emre, bu hava çökmeden önceki halini ben hatırlıyorum. Cıvıl cıvıl bir yerdi. Ne yazık ki bu yükü üzerlerine aldılar. Üstüne bir kentin böyle ağır bir hava çöktü.
0: Ve benim gözlemim bu. Yani o kadar bu konuda da rahat ve pervasızlar ki. Mesela bir körfez ya. İzmir deyince akla gelen ilk şeydir yani. Körfez değil mi? Hani senin en büyük zaten... coğrafi olarak avantajın orada olmak. Mesela diyorlar ki hükümete burayı temizleyin diyorlar. Aslında onun görevi. Geçtim onu, hükümet temizlesin. Ama hala bütün evsel sanayi atığını, kirli yağmur sulu her şeyi körfeze deşarj ediyorlar. Yani düşünün ki bu salonu diyorum ki ben Melih Altınok temizlesin. Ben de bir taraftan hortumla bütün kiri, çamuru buraya sıkıyorum. Yani böyle de bir pervasızlık ve rahatlık söz konusu.
1: Ne yazık ya. İstanbul için 2.4 milyon metreküp, affedersiniz, foseptik Marmara'ya boşaltılıyor. Bunun 2 milyon metreküpünü İstanbul Belediyesi. Yani biz sınırlar içerisinde foseptik döküyoruz. Ya temel o arıtma tesisleri falan kapandı. Bugün görmüşsünüzdür. Yine
0: açmama töreni yaptı. Temel atmama töreni yaptı.
1: Biyolojik arıtma tesisi temel atmama töreni diye dalga geçti. Hepimizin gözlerine bakarak bu dalga geçmektir. Bizlerle dalga geçti. Bugün görmüşsünüzdür Bercan, belki haber de yaptınız yarın. Beşiktaş'ta o Dolmabahçe'ye giden yoldaki ağaçların hali.
2: Evet.
1: Ya bakın, biz bu gezi muhabbetinde 3 tane 5 tane ağaç bir yere nakledilecek diye Türkiye ekonomisi yakıldı, yıkıldı, ortalık mahvedildi. Beşiktaş'ta hepinizin bildiği o yol var ya, çok tabii güzel. Ağaçlıklı yol bizim.
2: Yani
1: Atatürk'ün o resimlerinin olduğu
0: sembol yol. Bir yol ya orası, ağaçlar.
1: Gördün mü son halini yol?
0: Yok, görmedim.
1: Bütün ağaçları çürüttüler. Bakın işte, bütün ağaçları kestiler ve çürüttüler. 7 yılda benim gördüğüm o yoldaki değişim, o güzelim ağaçların hepsinin, belki biraz sonra arkadaşlar da bulurlar, onun sonuna bakarız. İnanılmaz. O yoldaki bütün ağaçlar çürüdü.
2: Hatta bazen o kesilmiş köklerini görüyor insan. İnsanın işi cız ediyordu ilk kesildiğinde.
1: Peki işi Bercan, bu adamların bu. Çöp toplayacaksın, su vereceksin. Çünkü çok paralar alıyorsun bunun için. Bir de ağaçlara falan bakacaksın. 5 tane 10 tane ağaç ya. Yani binlerce personeliniz var. Neyse, belediye işini tartışmaya başladı. Bence önümüzdeki dönem, şu açıdan bunu biraz da söylüyorum, bu ideolojik bir tartışma olmayınca seçmenin refleksleri Türkiye'de normalleştikçe, evet, bu hizmet endeksli bir şeye doğru inşallah evrilir. Türkiye siyaseti de soluk alır. Evet, bu belediyelerden başka durumu netleşen de şu an itibariyle yok.
2: Tekirdağ o Melek Mosso bile kurtaramadı yani orada. O Tekirdağ, onu da hatırlıyorum ben.
1: Evet. Doğru, AK Parti'li belediye başkanı
2: krizi vardı orada.
1: Melek Mosso'yu.
2: Evet. Mosso'yu sahneye çıkarmıştı ama yine de olmamıştı herhalde.
1: Öyle bir durum var. Tabii o zaman, ama ya bir de çok fazla kutuplaşmanın olduğu bir dönemdi, evet, o dönem. Yani o
2: i̇şte
1: politikalar,
2: o dönem aşılıyor şimdi işte. Bence. Yani mesela Emine Hanım'ın o NATO liderler zirvesine, First Lady'lere verdiği konser, işte Türkiye'nin NATO'da o sergilediği performans. Yani yeni AK Parti'yi bizim AK Parti tabanı bile artık şey demiyor aslında. Tanıması lazım. Yani Türkiye'yi kucak, sadece Türkiye'yi değil. Yani bölgeye hitap eden bir parti. Yani Irak'ta, Suriye'de, evet, Avrupa'da, Balkanlar'da. Yani o konsepte göre yeni bir paradigma oluşuyor. Bence o Türkiye'nin hayrına olacaktır.
1: Bu arada ben sordum sana hiç yurt dışında bir şey var mı diye. Sen
0: bu
1: yok
0: arada
1: dedin.
0: Çok şöyle.
1: Bak, Sözcü nasıl haber yaptı?
0: Sözcü haber yaptı, ben onu diyeceğim.
1: Dünya Yeni Parti'yi konuşuyor diyor.
2: Ha, destek mi?
1: Yok, Dünya o, Yeni Parti'yi konuşuyor.
2: Kendi abartmalı. Konuşanlar neokon çevreleri.
0: Tabii öyle.
2: Yani o, yani dışarıda bile gözden düşmüş kesimler, öyle diyeyim ben. Yani Avrupa'nın, işte İsrail'in, Yunanistan'ın, yani emperyal merkezin konuştuğu şeyler değil. Yani emperyal merkezdeki aktörler değil. Eskiden mesela New York Times'ın editörel yapısından mesela üyelerinden böyle başyazı çıkardı.
0: Ya burada endişe olan falan filan biraz işin komedi tarafı şu.
2: Ki onların da hükmü kalmadı. Yani artık onlar bile... Türkiye'ye kurtarıcı olarak bakıyorlar. Yani o eski vesayetçi Türkiye dönemindeki yabancı iktidar merkezleri de artık marjinalleşmiş durumda. Yani o değişimi, dönüşümü görmek lazım.
0: Hem bu çok doğru. Bir de şu, tabii şimdi bir meşruiyet arayışı olunca tabii en çok meşruiyeti de yani şu ana kadarki siyasi pratiklerinde halkta değil de dışarıda aradıkları için,
2: evet,
0: hemen Sözcü ilk iş daha bugün bütün dış basında işte o dediğiniz itibarını kaybetmiş haber sitelerinden, işte Associated Press'inden tutun Reuters'ına kadar Özgür Özel'e hani böyle şey enjekte edilir ya, doping.
1: Evet.

0: bir köpük etkisi yaratmak amacıyla işte dünya şöyle gördü, böyle gördü.
1: Hatta Nesli işte, uyarmıştı CHP İmamoğlu'nu da yani deprem döneminde. Hem.
0: Tabii.
1: Yani herkesin tam böyle Erdoğan'a saldı işte seçimi kazanacak mı? Erdoğan'ı hafife almayın diye çok iyi hatırlıyorum Newsweek'te. Yani evet. Adamlar Erdoğan arkasındaki gücün nereden geldiğini çok iyi biliyor. Yani Türkiye'de birçok lider mesela dışarıdan destek almış.
2: Evet,
1: ama Erdoğan'ın asıl gücü evet. Halkın iradesinden ve öngörüsünden, vizyonundan kaynaklanıyor. O onlar bile itiraf etmiş yani Erdoğan'ı hafife almayın. Yanılırsınız, çuvallarsınız diye. Tam da o seçimde 6 Şubat depremi döneminde. Evet. Artık Erdoğan dönemi bitti evet. Falan tabloları çiziliyordu. Ve nitekim Newsweek'in dediği gene doğru olmadı. Çıktı yani.
2: İlter, yarın Kemal Bey ne yapacak şimdi? Liderlerin programları nasıl? Özgür Özel'in nasıl bir programı olacak? Bu tartışma nasıl bir yere evrilecek?
3: Şöyle, Kemal Kılıçdaroğlu'nun planlı bir programı yok. Ama genel merkeze tabii ki kurmaylarıyla çalışmaları sürdürür. Yarın Özgür Özel adına önemli bir gün olacak. Saat 11'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kapalı grup toplantısı gerçekleştirilecek. Ve o grup toplantısında artık yeni partiye dair çok net cümleler duyacağız. Öyle tahmin ediyoruz. Bugün milletvekilleri malum yeni partili kurucular kurulu milletvekillerinden oluşacak. Ve milletvekilleri bugün imza verdiler. İmzalar toplandı. İçişleri Bakanlığı'na da cuma günü veya pazartesi günü imzalar teslim edilecek. Kuruluş dilekçesi teslim edilecek daha doğrusu. Yarınki toplantıda da toplu bir istifa bekleniyor. Yani yeni partiye geçecek olan milletvekilleri toplu bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılacaklar. Yine yayının başında da aktardığım gibi Özgür Özel'i destekleyen bir milletvekiliyle konuştuğumda bu yönde bir adım atmayı planladıklarını ifade etmişti. Ve nihayetinde o toplu istifanın da yarın artık gerçekleşmesi bekleniyor. Tabii Özgür Özel de acaba milletvekilleriyle birlikte istifa eder mi? Ona dair henüz net bir bilgi yok. Ama şunu biliyoruz ki yarın toplu bir istifa olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekilleri ayrılacak. Tabii 80-85 civarında milletvekilinin yeni partinin kurucular kurulu arasında kurucular kurulu oluşturması bekleniyor. Bakalım o sayıya ulaşılabilecek mi, ulaşılmayacak mı? Onu da artık yarın göreceğiz. Saat 11 itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu toplantı başlayacak. Biz de takip ediyor olacağız Melih Altınok.
2: İlter, çok teşekkür ederiz.
1: İş başında dedin de oradan şöyle ifadeleri de kullanan, onu sözcü söylemiyor. Kovulan, partisinden atılan, işte Özgür Özel, Erdoğan'a meydan okuyacak bir parti kuracak diye şeyler atılıyor.
2: Evet. İfadeler. İlter, bu arada verdiğin kulislerin hepsi çıktı, onu da söyleyeyim. Pazartesi programda salı günü açıklanacak demiştin. Partinin adı salı günü açıklanmayabilir, önümüzdeki haftaya bırakılır demişlerdi ama İlter bu arada bütün kulislerini tutturdu yine. Onu da söyleyelim. Teşekkür ederiz İlter.
4: Bu sürede CHP'den haber almanın da bir numaralı kaynağı oldu. Genelde evet. De öyle oldu.
2: Bu arada Kemal Hocam, CHP'li Seyit Torun Hindistan'da bir hamam böceği partisi kuruldu. Bunu anlatıyor. Şu anda halkta inanılmaz bir karşılığı
1: evet,
2: var diyor.
1: Bayağı bir oyalıyor.
2: Hani ilk etapta diyorsunuz ki nasıl olur, böyle bir parti ismi mi olur? Hani böyle bir parti acaba Hindistan'da geniş kitleleri kucaklayabilir mi diyorsunuz?
5: Şeyde var, Amerika'da kuruldu eşek diyor. Partisi var.
2: Beklentilerini karşılıyorsanız, çözüm önerinizi ortaya koyuyorsanız, bu kara düzeni değiştirecek olan yapıyı kuruyorsanız halk size desteği veriyor, katkıyı sağlıyor.
5: Ama oradaki tabanla buradaki taban aynı değil. Oradaki ideolojik bakışta buradaki farklı.
2: Bir şey söylüyor orada herhalde.
5: Tabii orada bilmiyorum, bir hikaye var.
1: Yok, skandallardan sonra patlamıştı. Yani orada öyle bir parti kurmuşlardı. Tabii. Bir de gençler öyle bir şey kurunca siyasiyle aşağılanmıştı. Haşerelerden şey mi olur diye.
4: Bunu kim söylemişti?
2: Seyit Torun.
4: Ya bu biraz da şimdi şöyle bana geliyor. Şimdi artık dünyadan yani kendi gündemleri üzerinden, kendi albenileri üzerinden meşruiyet devşirmekte zorlananlar dünyadaki bütün imkansız örneklere sarılıp buradan bir hikaye çıkarmaya evet. Çalışıyor. Yani bunun meali şu, bir siyasetçinin atabileceği en saçma mesaj bu. Bu şunu diyor, yani o parti bile tuttu, olabiliyor diyor. Yani biz de tutarız diyor, bu o mu demek yani?
1: Onun bir karşılığı var, o bir tepki tabii sonucu canım, da olmuş. Yani. Burada öyle bir şey yok. Burada milletin verdiği bir imtiyazı, bir hakkı, bir sorumluluğu kötüye kullanan bir parti var karşımızda. Millet biraz o gözle bakıyor. Biz size bir yetki verdik, size bir umut diye, bir seçenek diye yöneldik ama siz ne hale getirdiniz diye.
2: Evet, bunları tepki şöyle konuştuğumda hatırlatmak istiyorum yani bir seçmen olarak. İyi bir şeyden konuşmuyoruz, bu bizi eğlendiren bir durum falan da değil. Aksine o kadar kötü bir şey ki, yani illa muhalefet partisini destekleyenler açısından bunu söylemiyorum. İktidar partisi taraftarları için de çok zor bir durum. Yani ülkedeki en büyük muhalefet bloğunu oluşturan partideki tartışma, çözüm önerisi bunlardan ibaret. Bu Cüneyt Hocam çok hakikaten rahatsız edici bir durum. Bir sıkıntı yani bu.
6: Muhalefetin neye muhalefet ettiğini bilememesi en tehlikelidir zaten siyaset sisteminde. Muhalefetin içeriğinin ne olacağı, reddiye etme olacağı, yapıcı eleştiri mi, bunların hepsi işte birbirine karışıyor.
2: Evet. Yani ya alternatif bir şey koyacak, bir şey tartışılacak.
1: Tabii, yani yeni dönemde
2: bir şey çıkmıyor buradan. Buradan hiçbir ideolojik olarak Türkiye'ye perspektif çizecek
1: yani
2: bir tartışma
1: olmuyor. Dışarıdakilerin zaten ya, haberlerde de şöyle hep Erdoğan faktörüyle mesela. Yani Erdoğan'a meydan okuyan. Tamam, herkes Erdoğan'a meydan okuyor. Dünya da meydan okuyordu. Ne oldu? Geri adım attılar. Yani bükemedikleri bileği mesela el uzattılar, sıkıştılar. Sonra yeni bir Erdoğan şeyi var mesela, diyelim efsanesi var dünyada. O önceki dönem kapandı. CHP şimdi hala o eski işte Erdoğan'a muhalefet, Erdoğan'sız Türkiye projesinin aktörü olma, işte bir iktidara geleceğiz şeyiyle, coşkusuyla diyelim hareket ediyor ama şimdi o coşku kalmadı. O Türkiye çok değişti yani. Bunlar hala mesela iki yıl öncesinin Türkiye'si bile çok değişti.
2: Ya Erdoğan gidecek bir hedef olabilir mi yani? Ya ne yapacaksınız diye sormazlar. Tamam hocam dediler ki Erdoğan'ı gönderme hedefiniz. Ne yapacaksınız yani? Buna dair bir şey duyuyor musunuz?
1: Türkiye düşmanlarının projesi
6: şey
1: ama.
6: Var ya.
1: Yani Erdoğan olduğu için dışarıda içeride oyunları bozuyor.
2: Evet.
1: Yani o Erdoğan'a yüklenmek, Erdoğan'ın meşruiyetini sorgulamak dışarıdan dayatılan bir proje. Yani üst aklın dayattığı bir proje. Yoksa Erdoğan'ın mesela icraatlarını eleştirseler, hayır sen şöyle yapıyorsun, böyle değil, biz böyle daha iyisini yaparız deseler bir karşılıkları olabilir. Hı. Ama Erdoğan'ın icraatlarını değil veya AK Parti'nin icraatlarını değil, CHP başından beri sürekli Erdoğan'ın meşruiyetini, devletin meşruiyetini, Türkiye'nin meşruiyetini sorgulayan bir çizgide hareket etti. Yani o yüzden kaybetti. Neden şey kaybettiklerini de bilmiyorlar.
2: Buyurun pardon.
6: Ya şurada siyaseten anlaşılması kolay da, yani bu işin gerçekliği üzerinden anlaşılması biraz zor. Butlan kararı verildi değil mi?
2: Evet.
6: Kılıçdaroğlu işte tekrar iade oldu. Mesela o gün bir karşılıklı görüşme krizi yaşandı değil mi? Arayacak mı, aramayacak mı, gelecek mi, konuşacak mı? Hiç konuşmadılar. Mesela konuşsa, böyle bir yeni parti kurmasa, reddiyet yapmasa, Kılıçdaroğlu'nun geçici süre işte kurultaya kadar başkanlığını kabul etse, bunların hiçbiri olmasa, yani seçim arifesine girildiğinde parti daha güçlü olmaz mıydı?
2: Kesinlikle çok daha
6: ya bu, açık bu, olur. Ya bu çok
1: ama
6: açık bir şey.
1: Doğru. Niye kabul edemiyor? Çünkü ideolojik olarak devletin kurumlarına, adalete şey yapmıyor.
6: Ya burada
1: bakıyor.
6: Başka bir şey var.
2: Başka bir şey var.
6: Yani şöyle evet. De olabilir. Gerçekten bu CHP'yi eritmek isteyenler var. Yani artık yani bir bitsin, bu parti ömrünü tamamladı.
2: Ama Özgür Bey'in attığı adımla buna hizmet ettiğini görüyoruz.
6: Evet. Bilerek yapıyor belki de.
2: Ama şey de dedi. Bir, zaten böyle muğlak açıklamalar yapıyor, anlamıyorum onu da. Derin devlet gelip benimle konuştu diyor. Öyle bir var değil mi açıklamasında? Onu mealen
1: kim,
2: öyle
1: Özel söylüyor. Mi?
2: Özgür Özel dünkü konuşmasında böyle söylüyor.
6: Ha, ne demiş?
2: Dediler ki bana diyor, Ankara merkezli siyaset yap. Yani bu kötü mü onu da bilmiyorum. Ankara merkezli.
1: Yani derin devletten kastı.
6: Yapmıyor Ankara merkezli.
2: Yani onu demek istiyorum. Böyle dediler bana ama ben kimi dediğini de kastetmiyor. Şimdi bu ciddi bir şey. Bunu demeli mesela kim diyorsa. Ya da gazeteciler de böyle konuşuyorlar. Kimdi bizim? Buraya da aslında programa gelen bir arkadaşımız. Mesela şeyle olayıyla ilgili konuşurken, Haluk Levent'in olayıyla ilgili. Bize şu teklif yapıldı diyor. Haluk Levent'le ilgili olumlu tweet atmamız için 100 bin lira para teklif. Ferhat Murat. 100 bin lira para teklif ettiler bize diyor. Şimdi sen bunu söylüyorsan bunu söylemek zorundasın. Çıkıp sana kim 100 bin lirayı yani bunu teklif etti. Şimdi bunlar öyle laflar değil ki. Ben atayım bir tarafa. Özgür Özel için de derin devlet bana. Kimdir derin devlet hocam? Var mı sesi? Bir dinleyelim. Ben merak ediyorum bunu.
6: Onu söyledi. Nerede söylemiş?
7: İşte bu arada o derin devlet dediklerin bir daha geliyor. İşte bu arada bizimle uzlaşacak mı? Yoksa biz onunla uğraşalım mı diyenler tekrar geliyorlar. Açık açık konuşmaya geldim, açık açık. Geliyor diyor ki sana, Ankara merkezli siyaset yap. Otobüsün üstünden in diyor. Ekrem'i bırak diyor. Onu AK Parti yargı kolları parçalayacak. Gel burada, çimento var, kum var, harç var. Karalım, eline verelim. Arkadaşlarının üstüne

0: üzerine betonu sen dök. Daha yaşın geç. 50 yaşındasın. 80'e kadar 30 yıl partinin başında oturursun diyorlar. Bugün yol ayrımındayız. Tarihin kritik kavşağındayız diyoruz yani ya.
1: Mesele bu.
0: Öyle çok tarihi bir konuşma.
1: Bu bir açıklaması. Ya. Bunu söyleyin ya. Bu
2: söyle çık.
1: Kahvehane muhabbeti mi bu?
2: Madem bu kadar da yüreklisin, biraz da böyle role de giriyorsun. O zaman adres ver. Sen zaten o adreslerin seni hedef aldığını söylüyorsun. Sen mücadeleni kamuoyunda veren bir siyasi aktör değil misin? Sayın Cumhurbaşkanımız bu anlamda, ki sonradan o MGK üyelerinin de toplantıya katılanların da açıklamalarını duyduk değil mi? Hep direkt cevabını vermiş. Kime? Adrese teslim bir şekilde. Evet. Yoksa böyle bir işte karanlık taraf icat edip işte anonim bir şekilde... hiçbir geri kimlik belirtmeden ondan sonra da kendi senaryosuna göre bir sürü katkıda da bulunarak ne yapacaksın? Burada konsolidasyon sağlamak için orada sanal bir düşman üreteceksin. Bunu bir kere kimse yemez. Evet. İkincisi, Ankara merkezli ve milli siyaset deyince de kimse alınmasın.
1: Şöyle zaten bir böyle gerçeklik yapmak var. Zorundasınız
2: yani
1: siyasetinizi.
2: Aynen böyle. Şimdi Kanadalı biriyle konuşuyorsun. Yani bunu şey olsun diye söylemiyorum. Örnek olsun diye, hakikaten böyle. Diyorlar ki bizim partilerimizin dış politikaları, eğitim politikaları öyle çok ayrı değil. Yani farklılıkları çok keskin ve temelden değil. İngiliz'in de böyle, Fransız'ın da böyle. Evet. Ama eğer Cumhuriyet Halk Partisi veya bugünkü yeni parti, yani Libya politikasını, Kafkasya politikasını veya Türkiye'nin değer siyasetini tam zıttı zıttına bir konumdaysa, o zaman sen Ankara merkezi değilsin. Kusura bakma, çünkü bunu belirleyen millet.
3: Mesele de oradan kaynaklanıyor.
2: AK Parti yaşayan bir durum var.
3: Kendisini uydurduğu bir şeydir. Ben inanmıyorum yani herhangi bir yetkili gitsin de işte Özgür Özel'e bu şeyi versin. Yani o kendi biriyle konuşmuştur belki. Ya şöyle hareket edersen böyle olur. Bir arkadaşı, ahbabı, dostu da. Sağduyulu biri de olabilir yani. Ama bundan ya, böyle bir
1: devlet dediği bence şu. Nedir hocam? Ya mesela birisi de konuşuluyor. Ben AK Parti bir milletvekiliyle oturdum. Bana böyle söyledi falan. Şimdi kulis, ben yıllarca Ankara'da çalıştım. Bu kulis dediğin şey böyle dönmüyor. Yani ona dair bir şey vermeniz gerekiyor. Bu kimdir bu adamla? Kimdir derin devlet?
4: Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin muhtemelen duayen çok eski, deneyimli, tecrübeli, sağduyulu bir siyasetçisi.
1: CHP'li birisi yani.
4: CHP'li. Yani çok kamuoyunun önünde değil. Yani devletin milli politikalar üzerinden, CHP'nin o kökündeki temel değerler üzerinden hareket eden, Atatürk'ün genel dış politikasındaki o esasları bilen, bunu içselleştirmiş ve şu anki CHP'nin de halinden memnun olmayan bir şekliyle temas kurmuş, anlatmış buna. Bak olur, böyle yapma. Bu devletin genel bekası içerisinde, genel dünya üzerindeki felsefesine ters.
1: Öyle bir şey söylemiş olabilir.
4: Evet,
1: böyle
4: bu, bunu da bu kendisi allayıp pullayıp bir derin devlete
1: tehdit gibi
4: olabilir.
2: Ya da suça bulaşma. Yani şimdi şu, evet, şu da olmasın. Yani evet, siz geldim söylem reklam olarak ihanette bulunmakta da zaten özgür bir tavır içerisindesin. Ya
4: zaten
2: değil mi?
4: Şu
2: gidiyorsun bak, Avrupalı liderlere ağlıyorsun ama gidelim, gidip suça da bulaşma kardeşim. Evet.
4: Derin devlet dedi, bir şey yok. Derin devlet dediğimiz kavram ne biliyor musunuz? Böyle entrika, yok işte gladyum, bunlar falan değil.
1: Bürokrasi herhalde değil mi?
4: Ya derin devlet bu ömrünü, hayatını, her şeyini devletin geleceğine vermiş, akıllı, düzgün ve geleceğe öngörülüyle siyaset yapan, bilen, çözüm üreten kişi demek.
1: Anladım. Bunu da buraya çevir. Bülent Arıç'tan bahsetmiyorlar.
4: Hayır herhalde canım, ne alakası var?
1: Evet, direkt lan.
5: A Haber Radyo. 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye'den yılın ilk yarısında gerçekleştirilen ayçiçeği yağı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre değerde %20,1 artarak 663 milyon 938 bin dolara ulaştı. Halkbank'ın katkılarıyla.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: tekrardan gideriz.
1: Binlerce hacı adayının meraklı bekleyişi son buldu. 2027 yılında kutsal topraklara gidecek hacı adayları belli oldu. Gelecek yıl 84.942 kişi hacca gidecek.
2: Noter huzurunda 2027 yılı hac kurasını gerçekleştirecek, önümüzdeki yıl Rabbimizin evine misafir olacak kardeşlerimizi belirleyeceğiz.
3: 2027 yılı hac organizasyonu kapsamında hacı adaylarının salonda meraklı bekleyişi de devam ediyor. Adaylar burada dillerinde duayla o dev ekranda isimlerini görmek için bekliyorlar.
1: Hac kurallarının çekilişi Diyanet İşleri Başkanlığı'nda noter huzurunda yapıldı.
2: 2027 yılı hac kurasını Allah'ın izniyle, Allah'ın ismiyle Bismillah diyerek başlatıyoruz.
1: Adaylar sonuçları Diyanet İşleri Başkanlığı'nda ve canlı yayından takip etti.
0: Umutla bekliyoruz.
4: Duygu anlatmak çok zor. O mübarek topraklara gitmek, Allah'ın huzuruna gitmek, Kabe-i Muazzama'yı görmek, Hacer-i Esved'e dokunmak çok farklı bir duygu bunlar. Bunlar anlatılmayacak ayrı bir duygular bunlar.
1: Kura heyecanının ardından sonuçlar E-Devlet kapısı üzerinden kolayca sorgulanabilecek. Ayrıca sonuçlar adaylara kısa mesaj yoluyla da iletilecek. Kura'da hak kazanan adayların kesin kayıtları 30 Temmuz-18 Ağustos tarihleri arasında yine E-Devlet üzerinden yapılacak. Kutsal topraklara yolculuk takvimi de netleşti. Hacı adaylarının gidişlerinin 17 Nisan-11 Mayıs arasında yapılması planlanıyor. Dönüşlerse 20 Mayıs-15 Haziran arasında gerçekleşecek.
5: Allah herkese nasip etsin.
0: Dur, yavaş,
5: Rabbim
0: yavaş,
5: herkese yavaş, nasip etsin.
0: Yavaş, yavaş. Yani Rabbim herkese nasip etsin. En iyi şekilde yapabilmeyi.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Ankara Sincan'da eğitim helikopteri kaza kırıma uğradı. Helikopterin boş bir tarlaya düşmesi sonucu pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Diğer pilotsa yaralandı.
7: Ankara'nın Sincan ilçesi temelli mevkiinde AR-44 eğitim helikopteri kaza kırıma uğradı. İçindeki iki pilot yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Hastaneye sevk edilen yaralı pilotlardan biri ise hayatını kaybetti.
1: Olay Ankara-Eskişehir Karayolu'nun temelli mevkiinde sabah saatlerinde yaşandı. R-44 tipi eğitim helikopteri henüz bilinmeyen nedenle yol kenarında boş araziye düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazadan yaralı olarak kurtarılarak hastaneye sevk edilen emekli hava pilot albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer hava kuvvetleri personeli binbaşı Bilgehan Kurtoğlu'nun tedavisine ise devam ediliyor.
7: Yaşanan kazanın ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Özellikle helikopter enkazının çevresinde oldukça sıkı bir güvenlik tedbiri alındı. Alınan tedbirlerle birlikte tabii ki helikopterin neden kaza kırıma uğradığına ilişkin soruşturma da hızlıca başlatılmış oldu.
1: Acı olayın ardından ilk açıklama Ankara Valiliği'nden geldi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerinden sonra bir yaralı ambulansla, diğer yaralı ise ambulans helikopterle hastaneye sevk edilmiştir. Olayın ardından bölgeye sevk edilen İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerekli güvenlik tedbirleri alınarak olay yeri emniyet altına alınmıştır.
6: A Haber Radyo.
8: Sebep sonuç devam ediyor. İlk iki bölümde Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeleri konuştuk. Bu bölümde de dış politikaya biraz bakacağız. Çok da ciddi konular var. Bu arada İran konusuna geçeceğiz ama bu Maduro konusu, Maduro'yu unuttuk Emre Cemil ya. İçeride kaldı. Vallahi adam aldılar, götürdüler adamı. 3 Ocak'ta
9: yani ülkesi açısından kaçırılmış. Da bir duruş gelmedi.
8: Evet.
10: Yani New York Times... Bir de Venezuela'dan aldığı petroller de kayıpmış.
8: Öyle mi?
10: Amerikalı şirketlerin. Yani akıbeti
8: büyük soygun
10: bilinmiyor.
8: Oluyor tabii ki o karambol. Evet. New York Times'ta bir analiz var. Gazeteye göre Maduro, yani sorun yalnızca Maduro'nun askeri güç kullanılarak götürülmesi değil, ABD'nin bizzat imzaladığı uluslararası bir anlaşmayı ihlal ettiği söyleniyor. Bu suçluların iadesi anlaşması var. 1922 yılında ABD ve Venezuela arasında imzalanıyor. Tüm uyuşmazlıklar tahkim yoluyla çözülecek. New York Times'a göre Venezuela hükümeti Maduro'nun yakalanması sırasında bu anlaşmayı ihlal ediyor. Yani kendi koydukları kanunu da çiğniyorlar. Önümüzdeki duruşmada bu konu gündeme gelecek.
10: Maduro ABD teklif hukuku. Etti. Anlaşmak, uzlaşmak istedi ama Trump kabul etmedi.
8: Pili bir durum yarattılar. Ahali de unutmuş durumda Venezuela'da, ne yazık ki. Konuşuyorum Venezuela'daki arkadaşlarımızla. Şu an buradaki mevzu biraz maaşlara zam yapacak diye vaatte bulundu ABD diyorlar. Yani ABD yerleşik hükümeti elbette bunu söylüyor. Herkesin beklediği o. Ama bir zamanla biraz herhalde devlet başkanlarına yapılan şey halkın zoruna gitmeye başlıyor. İlkan'ın şokuyla, çünkü Maduro'dan da bıkmışlardı ülkedeki o bölünmeden. Yani idare edemiyordu Maduro'da ülke.
11: Tepki de olmamıştı zaten.
8: Hiç olmadı hocam.
9: Herhalde Amerika'nın son dönemde yaptığı en hızlı ve sonuç olan operasyonuydu.
8: Ya inanılmaz hızlı.
9: Siyaseten de öyleydi. Yani sadece kolluk kuvvetleri açısından
10: aslında Amerika çok
9: demiyorum.
10: Başarılı gidiyor. Yani Latin Amerika'da bütün, neredeyse bütün şeyleri değiştirdi iktidarlar. Yani istemediği insanlar gidiyor. Tabii. İstedikleri geliyor. Maduro bizde bir Küba kaldı. Sorun çıban başı.
9: Kolombiya'da da
10: İran. Evet. O, Kolombiya'da bile mesela istediği adam geldi. Yani çok rahat. Malaka anlaşması yaptı.
8: Kansız da çözdü
10: yaptı.
8: Bir arada. Tabii ki berbat bir şey. Bunu kanıt şey yapmıyoruz, evet. Ama Bercan ne oldu? Kübalılar öldü sadece, evet. Herhalde. Zavallı tabii. Onun içerisindeki onu koruyan. Evet.
9: Yani o Kasım'da yayınladığı strateji belgesine en azından kendi o izole etmek istediği bölge açısından çok ciddi bir ivmeyle sonuç aldığı söylenilebilir.
10: Evet. Ya bize geçmiş sicili çok kabarık, çok kirli. Yani Amerika işte Küba'ya yönelik 1956'larda devreye soktukları işte suikast planı, kuşatma planı, açlıkla terbiye etme, olmadı iç savaşla, olmadı diktatörlükle. Yani ya diyor benim dediğimi yapacaksınız, benim adayımı seçeceksiniz, olmadı iç savaş çıkartırım, olmadı darbe yaparım. Yani darbede başarısız olunca mesela bu sefer iç savaşla o ülkeyi mahvediyor. Öyle bir geleneği var yani. İşte muz cumhuriyetleri olarak görüyor bütün o ülkeleri. İradelerine saygı göstermiyor. Evet. Öyle bir Amerikan bakış açısı var.
8: Peki yani Amerikan hukuku üstüne çıkar mı bu süreçlerde, böyle işte kardeşim bu anlaşmayı ihlal etmişiz, Maduro da serbest bırakılsın gibi bir şey?
10: Yok, büyük devlet ne derse o, genelde küresel siyasette yani şey takvil mesela, hatta 1835'lerde Amerika'da demokrasi kitabını yazarken orada çok ilginç bir ifadesi var. Yani dünyanın kaderini diyor, işte Amerika önümüzdeki yüzyıllarda Rusya belirleyecek. Bu iki ülke diyor, dünyanın kaderini yarısından daha fazlasını bu ülkeler belirleyecek. Nitekim de onu görüyoruz. Yani güç politikası, büyük ülke, büyük güçlerin falan kararlar çok belirleyici oluyor ülkelerin geleceği üzerinde.
9: Bir de bunu uluslararası arenada çok ciddi pazarladıkları için hani, yani ve bunun üzerinden bir ahlaki söylem de inşa etti Trump. Dolayısıyla hani o uzlaşmaya çok açık olmaması hem Venezuela'nın mevcut durumundan kaynaklı, çok şu an oradan bir ters bir söylem veya bir hareket çıkmıyor.
8: Bu arada çok bağımsızlar. Şöyle bir şimdi, Venezuela'da sorsanız Maduro bayağı solcu, Bolivarcı falan bir adam. Normalde sosyalistlerin emri, herkesin desteklemesi gerekiyor dünyada internasyonalizm adına. Ama Maduro'nun Erdoğan'la, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arası iyi olması sebebiyle adamı çizdiler. Yani evet. Ne sosyalist olarak bakıyorlar, Amerika ile kavga etmesi falan da umurlarında değil. Trump'tan da hoşlanmıyorlar. Yani operasyon çekince sessiz kaldılar. Bir yandan aslında Trump'ın attığı adıma karşı ses çıkartmaları, doğru, gerekirdi. Venezuela konusunda hiç korkunç sınav verdiler. Yani ne diyeceklerini de bilemediler.
10: Yani aslında evet. Efendim? Kim Vurdu'ya gitti yani
8: Kim
10: Maduro?
8: Kim Vurdu'ya gitti, evet. Çok ilginç bir halde.
10: Yani Rusya sahip
8: Allah
10: çıkmadı.
8: Allah olsun, bir sene daha
10: yani
8: içeride.
10: Maduro'nun götürüldüğü gece yardımcısı, şimdiki devlet başkanı, geçici devlet, evet, başkanı Rusya'daydı. Yani inanılmaz bir operasyon aslında şeyden bakınca, böyle küresel açıdan. Kimse bir şey de demedi, gitti, sorgulanıyor. Yani Amerikan kamuoyunda da dediğin gibi muhalefetten de şey yok, tepki yok fazla.
11: Bunun bakanları nerede?
10: Devlet
11: başkanı oldu. Ordu komutanları nerede? Yanında.
8: Efendim,
10: yani
8: ordu komutanları
10: Rodriguez'in devlet
11: hepsi,
10: başkanı
11: hepsi ya. Aynen,
10: yemin törenini oğlu kitabı tutmuş. Yani
11: yargıla o zaman, onları da yargıla.
10: Maduro'nun oğlu.
8: Kendisi de çok yetkin değildi. Ben gittim, yani bir röportajı örgütleyemedi. Oğluna sormuştuk, ne yapıyor babanız içeride? Dedi, kitap okuyor dedi. Dışarıda hani böyle solcularda o var. Kendisini entelektüel göstermek istiyor. İçeri kapanıp dışarıda ordunun hali bu halde. Kitap okuyormuş, klasikler işte, Sovyet klasiklerini falan. Yani Maduro da beceremedi.
9: Ama
8: o da
9: yani şimdi Melih Altınağ'a da eşi, böyle söylemek ne kadar doğru öyle bilmiyorum ama şu da bir gerçek. Hani o organize yapı, icraat,

0: geçirilmesini beraber yaşadık. Harika bir aile, harika bir eş ve karı koca ve bir kayınbirader orada bizimleydi. Ben Georgia'ya gideceğim dedim. Siz nereye gideceksiniz diye sorunca oğullarını kaybettiklerini öğrendim. Madem Georgia'ya gidiyorsunuz o zaman size Air Force'lar da benimle birlikte gelebilirsiniz dedim. Onları da götürdüm.
1: So today,
0: yani bugün
1: said they're on Air Force One,
0: sonra şunu söyledim Air Force Van'da. Ne dedim biliyor musunuz? Çok beğendiniz mi dedim. Onlar da evet bu harika bir şey. Çok teşekkür ederiz dedim ama zaten kalpleri kırıktı. İnanamadılar bu işe. Buraya da çok yakın bir yerde oturuyorlar. Birkaç dakikalık bir mesafede. Bugün onlarla konuştuk ve bu harika bir evlat, bir erkek evlattı. Onun anısını burada tutmadık. Bunların bazıları inanılmaz kişilerdi. Bazıları ufak tefek küçük şeyler yapar biliyorsunuz bazı erkek çocukları ama bu erkek evlat bunların hiçbirini yapmamış. Muhteşem harika bir erkek evlattı. Şehit olan askerimiz herkesin saygı duyduğu bir kişiydi. Ve çok da güzel bir tören oldu. Onların kıymetli oğulları, evlatları. Kendisi bir teğmendi, Colonel Feehan ve kendisi devam edebilseydi kariyerinde bir general olacaktı. Çok hızlı yükselecekti. Ama Tyler'ın annesi Sherry'e, babası Steven'a, amcası David'e de teşekkür etmek istiyorum. Onlarla da uçakta biraz sohbet etme imkanım oldu. Ve manzarayı seyrediyorlardı. Biz bunu seyretmek, böyle bir töreni seyretmek çok zor. Yani bir sürü şeyi çok zor olduğunu söyleyeyim. Bu çok şeyi çok iyi yapıyorum ama bu töreni çok zor bulduk. İşte bu askerlerimizin anısına onların törenine katıldım ve hepsiyle onur duyuyoruz. Hepsine çok çok teşekkür ediyoruz.

0: Thank you very much. You see the
1: çok
0: way
1: teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bakın herkes nasıl bir hissiyat şimdi görüyorsunuz. İşte burası sizin mahalleniz. Burası sizin komşuluğunuzun olduğu yer. Çok teşekkür ediyorum. Şerif, çok teşekkür ediyorum. Sizi yukarıdan seyrediyorum. Sizinle çok gurur duyuyor. Hep birlikte ülkemizi daha güvenli, daha güçlü ve daha başarılı bir hale getiriyoruz. Hiç olmadığı kadar. Ve bu da tam da sizin gözlerinizin önünde cereyan ediyor. İnsan biz buna altın çağ diyoruz. Daha fazla planlar yapıldı. Tarihin hiçbir zamanda olmadığı kadar. Sadece yapay zeka veya diğer okuduğumuz şeyler ilgili değil. Ama eski usul. Eski usul fabrikalar. Mesela Toyota
2: Meksika'dan çıktığını ve en büyük fabrikayı ABD'de $19.2 trilyon yatırım yaptık. Bunun eşi benzeri görülmüş gibi. Yani şöyle düşünün. Biz bir yılda bir trilyondan daha yatırım yapıyor olsaydık biz bu ülkeyi kaybederdik. Söyleyeyim size. Bakın burada ne kadar milyonlarca dolar

0: para çaldırıyor. Bu 100 milyonlarca dolar çalınıyor ve sosyal esenlik programlarına harcanan bu paralar aslında bizden çalınmış oluyor. İşte bir yıl içerisinde yapılan 1 trilyonluk yatırımda biz kıyaslarsanız eğer onlar 4 yılda 1 trilyondan az yapmışken biz 15 ayda 19.2 trilyonluk yatırım yaptık.
1: Evet, Trump'ı dinledik. Ölen ABD askerleriyle ilgili açıklama yapıyor. Biliyorsunuz savaşın başka bir evreye geçtiğine dair yorumlar yapıldı. Çünkü İran'ın son misillemesinde 2 Amerikalı asker daha öldü. Vercan 16'ya çıktı. Evet. Ölen ABD'li asker sayısı. Bu arada Trump'ın konuşmalarından satır başları da Hürmüz Boğazı'na artık ihtiyacımız yok diyor Cüneyt Hocam. İran'da kazandık, kazanıyoruz diyor. Onurlu bir çıkış arıyor herhalde. Yani nasıl bitecek ki bu savaş? Kimin kazandığı nasıl ilan edilecek?
2: Ya bence savaşın bitip bitmemesiyle uğraşmıyor Trump. Olabildiğince İran'a vurmak, zayıflatmak. Yani ekonomik yönden tamamen çöküntüye ulaştırmak.
1: Siz böyle alabilir miyim?
2: Son şeyi savaşın o hatırlarsak şiddetli geçtiği günlerde son safhası neydi? Kendisi açıklamıştı. Ekonomik tesisler, ulaşım, altyapı, enerji tesisleri. Yani gündelik hayatı felçe uğratacak hedefler belirlemişti. Onu söylüyordu. Şimdi kısmen ona başladı. Ama yoğunlukla Boğaz'ın doğu yakasındaki kıyıları, evet, ve adalar dahil burayı vuruyor. Bu muhtemelen devrim muhafızlarının yoğunluklu olarak bulunduğu yerler diye ben değerlendiriyorum burayı. Ama şunu göstermiyor bu. Hani bir kara harekatı yapıp hep konuştuk. Özellikle işte kıyıyı kontrol altına alacak, Boğaz'ın geçişini kontrol edecek şekilde. İşte bugün biraz önce açıklamasını duyduk. Hürmüz Boğazı beni ilgilendirmiyor.
1: İlgilendirmiyor diyor.
2: Yani demek ki İran'ı daha çok vurmak, daha çok yıpratmak yönünde bir yeni bir hedef belirlemişler. Dolayısıyla bu şekliyle devam edecek. Ama şunu unutmayalım, ortada bir metin de var. Bir, evet, anlaşma metni de var. Hala her iki tarafta bu metni yırttığını ve artık bunun bir hükmünün kalmadığını da açıklamadı. Böyle bir durum da var ortada. Tekrar bir geri dönüş olur mu? Hangi şartlarda olur? Yakın bir zamanda ben düşünüyorum. Tekrar bir görüşme yapabilirler. Bir araya gelebilirler. Ama şu bir gerçek. Ben artık bu kanaate eriyorum yavaş yavaş. Savaşı kazanıyoruz dedi. Tabii ben onun savaş kavramını kabul etmiyorum böyle bir şey ama İran üzerinde Amerika'nın etkisi bence bu son saldırılarla biraz daha baskın olmaya başladı. Yani bu onun savaşı kazandığı anlamına gelmiyor ama İran'ı gerçekten zor duruma bırakacak bir safha bu bence.
1: Şöyle bir durum oluşmadı mı şimdi? Yani bir yandan İran cephesi de istemiyor artık bu savaşın bitmesini. Müzakereleri yürütenleri, pezeşkiyanları, Arakçıları falan sokakta taciz ediyorlar. Hakarete uğruyor adamlar. Yani Trump artık bitti dese de İran bitti demeyecek herhalde bu
2: ya
1: savaş.
2: Şöyle bir şey var. Yani bu yani askeri anlamda şudur. Savaşı bir safhaya getirdiğiniz zaman yani inisiyatifi ele almanız lazım.
1: Evet.
2: Bu ister konvansiyonel anlamda olsun, istersen böyle politik askeri uygulamaların olduğu coğrafi alanlarda olsun, değişmez bu. İran halkı şunu görüyor. Yani bu metin imzalandı. Savaş tüm cephede duracak.
1: Evet.
2: İran özellikle işte İsrail'in Lübnan'a saldırılarını kesmesini istedi. Ama onun karşılığında bir şey yapmadı İran.
1: Yani İran bir adım atmadı.
2: Evet, İsrail vurmaya devam ediyor Lübnan'ı. Buna karşılık İran'ın yaptığı tek şey işte Körfez'in batı yakasındaki Amerikan üslerinin bulunduğu ülkeleri vurmak. Yani bu İran iç kamuoyunun da tatmin etmiyor. Yani yeni bir şey getirmiyor İran halkına.
1: Aslında bayağı üst şeyler de önerdiler hocam. 300 milyar dolarlık bir yatırım, işte savaş tazminatı gibi konular. Bayağı bayağı İran'ın zaferi gibi olabilecek maddeler
2: zaten
1: vardı.
2: Zaten öyleydi.
1: Için.
2: O metin öyleydi. İmzalanmadan önceki metnin arifesinde savaşın bütün olumlu şartları İran lehine gerçekleşmişti. Hatırlayın, Trump aslında kamuoyunda çok zor durumdaydı o zaman.
1: Evet.
2: İsrail'i sıkıştırıyordu, sen anlaşmayı bozuyorsun, işte şeyi durdur, bağırdım çağırdım diyordu şeye, Netanyahu'ya. Ama şu anda tekrar İran buna karşılık yeni bir şey geliştiremedi. Tek elindeki koz işte Boğaz'ı kapatmak, açmak. Bu da bir şeye yaramadı. Hatta yine burada söylemiştik. Artık bundan sonra aç kapalar devam edecek.
1: Evet.
2: Biri açacak, biri kapatacak. Yani bir şeye ulaşmadı. Sonuçta askeri anlamda yeni bir olgu yaratmadı. Ama Amerika'nın bu inisiyatifi biraz daha eline geçirdiğini gösteriyor. Düşünsenize artık altyapı da kalmazsa, bu sürekli bu devam ederse. Çünkü bu kapasitesi var Amerika'nın. Evet,
1: bir
2: konuşuyoruz.
1: Savaş bakanları da yakınıyor hocam.
2: Yani maliyet yüksek.
1: Evet, 37,5 milyar dolara ulaştı İran Savaşı'nın maliyeti diyor. Ordu için ek kaynağa ihtiyacımız var. Fon sağlanmazsa asker maaşlarını ödeyemeyiz. Mühimmatsız kalabiliriz diyor. Bunlar yani, aynı şeyler İran'ın için hedefleniyordu. İran asker maaşlarını ödeyemeyecek pozisyona gelsin falan diyorlardı ama eksette bunları
2: mesela
1: söylüyor.
2: Bu son saldırılar bence devrim muhafızlarının biraz daha ülke içerisindeki konumunu etkileyebilir, yani zedeleyebilir. Bu şu anki durum Amerika'nın lehine gidiyor. Yani evet, benim değerlendirmem o yönde.
1: Hocam teşekkür ederim. Hemen Amerika Birleşik Devletleri'ne ve Tahran'a da gidelim. Cüneyt Hoca'nın söylediklerini de soralım. Arkadaşlar merhaba, Ekber'le başlayalım önce. Ekber merhaba.
3: Merhaba Melih.
1: Ne diyorsun, artık İran için savaş sürdürülemez bir boyutta mı? Halk hissediyor mu bu rahatsızlığı savaşın uzamasıyla? Bir de tespitimiz yanlış mı Ekber? Sanki artık Amerika Birleşik Devletleri tamam dese bile İran artık öyle bir havada değil. Hep devam diyecek herhalde. Sen ne diyorsun?
3: Melih şöyle söyleyeyim. Aslında bu savaş, yani 11 gündür karşılıklı olarak bölgede yaşanan çatışmalarla ana sebebi Hürmüz'dü. İran Hürmüz'deki egemenliğini tespit etmek istiyor. Yani 40 günlük savaşta amaç farklıydı, gerekçeler farklıydı. Ancak an itibariyle bizim bölgede yaşadığımız savaşın adı Hürmüz'ü açmak savaşı olduğunu ifade edebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri'nin de işte dikkat ederseniz saldırıların önemli bir kısmı, hatta %90'ı işte bu bölgeyle sınırlı olduğunu ifade edebiliriz. Yani Körfez'e sınır olan İran'ın 5 ilini sürekli bir şekilde vuruyor ve kendisi de zaten açıkladı. İşte benim amacım İran'ın buradaki askeri kabiliyetini zayıflatmak. Ancak bu 11 günün sonunda geldiğimizde İran'ın askeri kabiliyetinin hala yerinde olduğunu ve İran'ın bu saldırılarda devam ettiğini de söyleyebiliriz. Özellikle 4 Amerikan askerinin ölmesiyle birlikte savaşın yeni boyuta geçmesi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılarının daha da arttırılması yönünde görüşler belirtiyor ki Donald Trump da az önce de verdiğimiz üzere İran'ın altyapısına yönelik saldırılar yapacaklarını ifade etti. Hatta Tahran'daki altyapıyı da vurabileceklerini söyledi ve İran'dan da peş peşe açıklamalar geldi. Meclis Başkanı, Dışişler Bakanı, Ordu'dan, Hatemül Enbiya Karagahı'na ve özet olarak şu söylendi İranlı yetkililer tarafından. Abbas Arakçı, göze karşı göz politikası uyguluyoruz. Eğer altyapımıza saldırı olsa biz de aynı şekilde yaparız. İşte İran'la ABD arasındaki görüşmelere başkanlık eden Muhammed Bakır Kalibat, Meclis Başkanı, biz bu bölgeden bir petrol satamıyorsak diğerleri de bir damla petrol buradan satamaz. Biz güvensizsek karşı tarafında işte altyapısı güvensiz olacaktır. İran askeri kararından da gelen açıklamada işte eğer bizim altyapımıza yönelik, elektrik sistemimize yönelik saldırı olursa bölge ülkeleri, Amerika'nın müttefiki olan bölge ülkeleri elektriksiz kalacaktır. İşte elektrik tesislerini ve diğer tesislerine olan altyapısını hedef alacağız yönünde İran'dan sürekli bir şekilde hem askeri kanattan hem siyasi kanattan gelen açıklamalar söz konusu. Yani bu son 11 günü toparlarsak, yani bakıldığında dediğim üzere İran'ın o Hürmüz'deki kapasitesini yok edecek düzeyde, azaltacak düzeyde Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılarının yeterli olduğunu ifade edemeyiz.
1: İrfan'ı da soralım, İrfan Sapmaz'ı da. İrfan merhabalar.
4: Merhabalar Melih, değerli konuklarımıza da merhabalar.
1: Trump'ın son açıklamalarını verdik az önce. Hürmüz benim için önemli değil dedi. Bir yandan da savaşı ne kadar sürdürmeye kararlı? Sen nasıl görüyorsun? Ne kadar gidecek bu iş daha İrfan?
4: Şimdi öncelikle bir son dakika gelişmelerini bir aktarmak istiyorum. İsrail'in Mossad'ın yeni direktörü Roman Goffman, İran'daki savaş ve İran'ın nükleer programı hakkında görüşmeler için iki hafta önce yaklaşık Washington'ı ziyaret etti ve CIA direktörü John Ratcliffe'le bir araya geldi. Bunu şunun için yaptı. Bu arada tabii Netanyahu'nun Beyaz Saray'a gelip yeniden Donald Trump'la görüşmek için baskıları sürüyor. Bu son haberde önümüzdeki hafta içerisinde gelebileceği yönünde, malum Lindsey Graham'ın ölümüyle ilgili bir ertelenme söz konusuydu. Ancak Beyaz Saray'dan yine sızdırılan haberlere göre Donald Trump Netanyahu ile çok fazla bir araya gelmedi.

0: istemiyor. İşte Donald Trump gördüğümüz gibi Georgia'da konuşma yapıyor. En son ölen Amerikan askerleri 18'e yükseldi bu sayı. Ve Pentagon'un şefi Savaş Bakanı PTSD Genelkurmay Başkanı Kane Kongre'de dinlendi ve dinlenildiği sırada ilk kez Pentagon 100 Amerikan askerinin yaralandığını açıkladı. Oldukça tabii çok yüksek bir sayı bu. Ve şu ana kadar da 18 kişinin hayatını kaybettiği, sen de söylediğin gibi 37,5 trilyon dolarlık bir masraf olduğu artı 88 milyar dolarlık yeni bir bütçeye ihtiyaç olduğu yönünde bir takım girişimlerde bulundular. Tüm bunlara rağmen tabii Donald Trump, benim gördüğümü söylüyorum burada, evet bir takım operasyonlar düzenleniyor. 11. gününe girdi. Ama topyekun bir savaş olarak Donald Trump'ın böyle bir niyeti var mı? Ben hala ısrarla bunun üzerinde duruyorum ki şu ana kadar da zaten havayı gördük. Donald Trump bu savaşı büyütmek istemiyor. O açıdan da 3 Kasım ara seçimleri son derece tehlikeli. Temsilciler Meclisi'nin şu anda yapılan kamuoyu yoklamalarına göre ki aradaki fark 435 sandalyede 223'e 217, 5 sayılık bir farkla Cumhuriyetçiler öndeydi. Şu anda yaklaşık bir 5 farkla kaybetmiş durumdalar. Şu andaki kamuoyu yoklamalarına göre Temsilciler Meclisi'ne, Senato'da başa baş gidiyor. O açıdan böylesi bir durumda ki petrol fiyatları şu anda Amerika Birleşik Devletleri yine vurmuş vaziyette. İşte 99 dolarlara çıktı dün, 88'e indi. İşte dün de ben arabamın benzinini aldım. Özellikle de tabii sürekli benzin fiyatlarıyla şu anda birinci sırada yani Donald Trump'ın İran'la ilgili. Siz Donald Trump'ın işte Hürmüz Boğazı benim önceliğim değil dediğine bakmayın. Önceliği hiç şüphesiz Hürmüz. Nükleer meseleden çok daha önemli. Çünkü nükleer bomba gibi benzin meselesi Amerika'yı vurmaya devam ediyor. Çok rahatsız Amerikan halkı bu anlamda. 5 dolarlara kadar çıktı benzin fiyatları. İşte hep altını çiziyorum. 27 Şubat'ta 40 gün savaşları başlamadan önce 2 dolar 68 sent aldığım dün en düşük oktan 4 dolara aldım ki 5 dolar 6 dolara kadar çıkıyor. Yani 87'den 93 oktana kadar. O açıdan Donald Trump şu anda İran'a karşı topyekun bir savaş ilan etme gibi bir lüks içerisinde değil. O açıdan da tekrar altını çiziyorum. Donald Trump kesinlikle işte Netanyahu'yu Beyaz Saray'a gelişini geciktirmesinin arkasındaki ana nedenlerinden biri bu. Hiç şüphesiz işte Mossad direktörünün gelişi, CIA direktörüyle görüşmesinde aynı hikayeleri satmaya çalışacak. İşte İran ciddi bir şekilde nükleer uranyum çekirdeğini geliştirmeye devam ediyor gibi ama artık Donald Trump bu işin farkında. O açıdan da gelişini geciktiriyor Netanyahu'nun Beyaz Saray'a. İşte önümüzdeki hafta içerisinde gelmesi yönünde tekrar bir baskı oluşturmuş. Axios'un Barak Ravid'in haberine göre biraz önce baktım tekrar. Ama şu ana kadar Donald Trump'tan bir onay çıkmış değil. O açıdan bir Donald Trump Netanyahu arasındaki kriz var. O açıdan da şimdi şunu istiyor Donald Trump Netanyahu'dan, Lübnan'dan ve Suriye'den elini ayağını çek diyor. Ama bizim güvenliğimiz adına bunu yapamam diyor Netanyahu. Esas kriz burada bu iki noktada yaşanıyor. Onun için de Netanyahu'nun bir türlü buraya gelişi gerçekleşmedi diyebiliriz şu ana kadar.
1: İrfan, bir yandan da J.D. Vance başkan yardımcısı diyor ki bu İsrail bizi burada kışkırtıyor. İşte İran'a karşı operasyonları o yapmamızı istiyor. Anlaşmayı bozuyor diyor. Trump Beyaz Saray'da onaylıyor. Evet Vance'in diyor görüşleri bizim görüşlerimizdir diyor. Ertesi gün geliyorlar yine de İran'ı vuruyorlar. Yani hem İsrail bizi kışkırtıyor deyip bunun farkında olduğunu söyleyip bir yandan da İran'ı vurmanın mantığı ne? Sen nasıl görüyorsun? Buradan anlayamıyorum ben.
0: Şimdi biraz önce yayına girmeden önce öncelikle bir kamuoyu yoklamalarına şöyle bir baktım. Eyalet bazında yapılan kamuoyu yoklamalarında J.D. Vance 2028'de birinci sırada, Marco Rubio ikinci sırada görünüyor. J.D. Vance'in 10 puan fark atması Marco Rubio'ya İran'a karşı, İran meselesinde İsrail'e karşı attığı adım ve çok ciddi sert duruşu yer alıyor. 10 puanlık bir fark var şu anda. O açıdan da J.D. Vance'i destekliyor Donald Trump bu anlamda. Çünkü J.D. Vance çok açık bir şekilde Netanyahu ve onun uzantıları, bizim her zaman konuştuğumuz şeyler, senin programlarında çok konuştuk. Bunlar bizi kışkırtmaya çalışıyorlar. Amerika işte İran'a karşı tek başımıza bir savaşa sokmaya çalışıyorlar diyor J.D. Vance. O anlamda da ve bu J.D. Vance'in bu politikası kamuoyu yoklamalarına baktığımız zaman tutmuş görünüyor şu anda. Evet. Yani temsilciler İran meselesinde Temsilciler Meclisi'ni kaybetti şu an itibariyle yapılan kamuoyu yoklamalarına göre. Donald Trump'ın çok daha fazla İran'a yönelik bir saldırı moduna

0: geçmesine ben o anlamda evet günlük saldırılar yapılıyor, vuruyorlar. Bunun hep altını çiziyorum. Nedenlerini söylüyorum. Çünkü oradaki bulunan ABD savunma sanayi askerin Suriye komplekse her gün 2-3 milyar dolar para kazandırmak zorunda. Önceki gün işte Pensilvanya'ya gitti. Ben de Pensilvanya'daydım malum bu 15 Temmuz dolayısıyla. Orada savunma sanayine 10 milyar dolarlık bir paket daha imzaladı yeni fabrikaların açılması adına. Yani o açıdan da sadece Amerika'nın şu anda İran'a yönelik saldırıları gerçekleştirmesinin şöyle bir işaret olduğunu görmüyorum ben. Evet, bir kara operasyonu geliyor. İşte arkadasını işgal edecekler ya da efendim ileriye dönük saldırıların dozu artabilir gibi bir takım şeyleri, işin açıkçası görüşleri ben paylaşmıyorum. Çünkü buradaki havada bunu görmüyorum ben. Melih şu anda Donald Trump'ın ekonomik anlamda, yani Donald Trump'ın önündeki en büyük sıkıntı petrol fiyatları şu anda. Petrol fiyatları çok önemli Amerika Birleşik Devletleri'nde. O açıdan da Netanyahu da gelip Donald Trump'ı tekrar bir kışkırtmaya çalışıyor. İran'ı vuralım, büyük tehlike. İşte Mossad direktörünün gelip CIA direktörüyle görüşmesinin arkasındaki ana nedenlerinden de birisi bu. O anlamda J.D. Vance'in İsrail'e karşı başlatmış olduğu bir anlamda bu karşı politika tuttu şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde. İşin şaşırtıcısı Melih, beni çok şaşırtan, demokratlar içerisinde de tuttu bu. Yani işte temsilciler meclisinde 435 sandalyeli temsilciler meclisinde 105 demokrat milletvekili ABD'nin İsrail'e 3,5 milyar dolarlık yardım paketine karşı çıktı.
1: Çıktılar.
0: Demokratlarda olacak iş değil bu. Yani genel hava Amerika'da hem cumhuriyetçi cephede hem demokrat cephede İsrail'e karşı bir tavır var. J.D. Vance de bu rüzgarı arkasına almış ilerliyor diyebiliriz.
1: Evet.
0: Onun için Marco Rubio 10 puan geriden geliyor. Çünkü Marco Rubio'dan dikkat edersen şu ana kadar İsrail aleyhinde herhangi hiçbir açıklama duymadık.
1: Sevim, sizin teki canım J.D. Vance ona göre çok daha insan.
0: Kesinlikle.
1: Pek çok yerde Türkiye'yi dahil etmeye çalıştı.
0: Evet.
1: Rubio korkunç bir tip. Herhalde o ezilenlerin pedagojisi diyorlar. Hem Küba göçmeni olmanın verdiği şeyle kalkıp Filistinlilerin aleyhine bu kadar İsrail yanlısı açıklama yapmanın bir karşılığı da yok. Umarız Vance yükselen bir aday olarak bu süreçte devreye girer. Bir yandan da İran Dışişleri Bakanı Arakçı'nın Türkiye ile ilgili bir açıklaması var. Sesi de var değil mi Samet? Bir dinleyelim. ABD ve İsrail destekli grupların İran'a yönelik planladığı büyük kara harekatını Türkiye engelledi diyor Arakçı.
2: نه تجزیه ایران رخ داد. برای تجزیه ایران برنامه ریزی کرده بودن. روز چهارم جنگ ترامپ تلفن زد به برخی سران حالا چون خبرش علنی یه تو منطقه اقلیم کردستان عراق تلفن زد با تک تکشون صحبت کرد. خودش چند وقت پیش گفت ما سلاح فرستادیم اونجا و نفهمیدیم سلاح ها کجا رفت. که همون روزی که ایشون صحبت کرد و عصرش من صحبت کردم، هم با آقای بارزانی، هم آقای طالبانی، هم فیدان وزیر خارجه ترکیه، هم آقای سودانی خودم زنگ زدم، نخست وزیر عراق. ترکیه نقش موثری ایفا کرد، هم با آمریکایی‌ها صحبت کرد، هم مواضع بسیار محکم در این رابطه گرفت. مجموعی از تلاش‌ها باعث شد که این توطئه ناکام بمونه.
1: Kemal hocam ne diyorsunuz Arakçı'nın konuşmasına? Hakkını teslim eden bir açıklama Türkiye'nin. Şaşırıyoruz, pek gelmiyor İran'dan ama. Ne desin diyorsunuz?
3: Ya bu harekatla ilgili daha önce bir şey çizmiştim ben, hatırlarsınız belki, kara harekatının çıkış yerleri, noktaları falan. Bir tanesi Irak üzerindendi ya. Engelledi dediği şey o. Yani oradaki ittifak kuracağı o Kürt PKK sözde gruplarla temas kurmuşlar. Silahlandırdılar onu. Süleymaniye'deki Talebani grubu, onlar da PKK yanlısı. Orada bir oluşum vardı. Oradan Tahran'a yürüyüş vardı. Bazı muhalif silahlı gruplarla birlikte. Türkiye orayı durdurunca Pentagon'un genel planı içerisinde içerideki işbirlikçilerle beraber vekil güçlerle Tahran'a saldırı planın safhası çöktü.
1: Evet.
3: Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri sadece Hürmüz'den bir harekat yaparak ya da havadan bir harekat yaparak, indirme harekatı, kara harekatıyla başarılı olamaz. Çünkü yem lazım onlara. Ölebilecek adam lazım. Harcanabilecek gruplar lazım. Tıpkı Suriye'deki YPG tarzı bir rolle, modelle orada bir harekat planlıyorlardı. Türkiye hakikaten bu kısmı engellemiş oldu. Yani bir de Hürmüz'de ya da hava indirme harekatı yaparken ortaya çıkacak tabloyu Sayın Cumhurbaşkanımız Trump'la açık açık konuştu. Çünkü coğrafyayı biliyoruz. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılan analizlerle bu işlerin ben tam ve doğru çıkış yapacağını düşünmüyorum. Çünkü Amerika'da İran'ın yerini bile göstermeyecek adamlara soru sorarsanız İran Savaşı'yla ilgili söyleyeceği bunlar olur.
1: Kemal Hoca'nın sesi yayın.

0: Yine geliyor mu hocam, sesin kısıldı senin.
1: Vallahi ben de
0: bir şey bir hakikaten bir su getireceğim.
2: Geliyor Banu Ergin Kemal Hoca ama duyuluyor ekranda.
0: Ben duyuluyor değil mi? Kemal Hocam ben daha alışkınım böyle şeye.
1: Bangır bangır konuşalım o zaman. Hemen.
0: Belki su.
1: Ya, var var sağ ol. Şimdi o yüzden bak ne dedim?
0: Ne dediğimi de unutturdunuz bana mi diyorsunuz. Tek başına bir yüzden, hava indirimi harekatıyla Hürmüz'de sonuç alamayacaklarını söyledi Cumhurbaşkanı.
1: Sayın, ya zaten evet, alsın da istemiyor Sayın Cumhurbaşkanı. Böyle bir harekat olsun, bir savaş olsun da istemiyor. Fakat teknik konular gündeme geldiğinde oturup açık açık kamuoyunun arka planında konuşuyorlar bu işleri. Yani bak böyle olursa şöyle olur, böyle olursa böyle olur. Yani bütün açıklığıyla Amerikan ordusunun o bölgede yapacağı tüm harekatın sonuçlarını söylemiştir Sayın Cumhurbaşkanı.
0: Evet.
1: Durdurdu dediği Arakçı'nın büyük ihtimalle önce benim söylediğim Irak-İran vektörü üzerindeki harekat, vekil güçlerle bir de Hürmüz'den yapılacak harekat, olan harekat. Ben kuzeyden de bir harekat, bu planın parçası olduğunu düşünenlerdi.
0: Evet, siz bunu söylüyordunuz yukarıdan.
1: Orada da çok şiddetli bir hazırlık yapılıyordu Azerbaycan üzerinden ya da Türkmenistan veya Hazar havzasından. Bu kısmı da Sayın Cumhurbaşkanı ortaya koydu çok büyük ihtimalle. Kara ordusunun İran'a girişiyle ilgili çekincelerden kaynaklı bir itiraz oluştu. Bir de savaşı topyekun zaten Sayın Cumhurbaşkanımız istemiyor. Bir sonuç alınacağını da düşünmüyor. Kimsenin destek vereceğini tahmin etmiyor. O yüzden onu Trump'a aktarmış olduğunu düşünüyorum ben. Ondan evet, dolayı gerçekten bir kara işgalini engellemiş olduğunu Arakçı çok net bir şekilde zaten biz söylüyorduk. Öyle. Bunlar engelleniyor diye.
0: Ama kabul edecekleri boyutta bir gerçeklik bu artık. Yani İran tarafından kabul edilmesi şaşırtıcı.
1: Tabii Türkiye'nin işte hem arabuluculuk gibi bir takım şeyler yapıyor Türkiye bu arada. Yani İslamabad gibi açık bir platform kurmadı ama Cenevre gibi bir birlik de kurmadı ama arka planda hem MİT hem Dışişleri Bakanlığımız hem Savunma Bakanlığımız hem Cumhurbaşkanlığı makamlarımız bunların hepsi arka planda diplomatik olarak hırıl hırıl çalışıyorlar. Belki de olayın bu vahim noktaya gelmesindeki en büyük etken ne İslamabad ne Cenevre, Türkiye. Biz de dedik ki işte bunu resmi hale getirin. Platform kurun burada ki İran istemedi bunu.
2: Tabii.
1: Çok ilginç yani.
2: Gitti iş ummana göre.
1: Çoklu, çok taraflı bir görüşme planlıyordu Türkiye. İstanbul merkezinde ya da Ankara'da fark etmez. Burada konferanslar planlıyordu.
0: Evet.
1: Tarafları çekmeye çalışıyordu. İran yüzleşmek istemedi bu tablolarla. Çünkü kendi hatalarında farkındalar.
3: Hamane'yi kabul etmiyordu böyle Türkiye'nin.
0: Bir yandan da şimdi çok ilginç bir tartışma var. Bence ilginizi çekecek. Şimdi burada bu savaşın görünen sebebi Kemal Hocam şey diyorlar işte uranyum zenginleştirme programı bilmem ne falan. Şimdi Wall Street Journal'ın bir haberi var. ABD'li şirketler Suudi Arabistan'da nükleer enerji altyapısı kuracaklar. Trump anlaşmayı kongreye sunacak. Uranyum zenginleştirme tesisi kurulabilir Suudi Arabistan'da. Bu anlaşmayla geliştirilen nükleer enerjinin silah yapımında tabii ki kullanılma tehlikesi var ama şey mi yapıyorlar ya, İran'a karşı bak Suud nükleer silahları, niye Suudi Arabistan'a böyle bir şey, böyle bir yatırım
3: yaparlar? Suudi Arabistan
0: yaparlar
3: hep istiyordu onu zaten.
0: Efendim?
3: Yani Suudi Arabistan Amerika ile ilişkilerinde sürekli yani
0: İran'a karşı istiyor işte değil mi?
3: Hem İran'a karşı hem Amerika ile, mesela Amerika Suudi Arabistan ile petrol anlaşması yenileme stratejik anlaşmalar talep ediyordu.
0: Ya Suudi
3: Arabistan'da nükleer şemsiye istiyordu. Yani nükleer.
0: Arkanda şu mikrofonun şey tamam.
3: Nükleer şemsiyeyi kabul etmiyordu Amerika İsrail'in baskısından dolayı. Bu yeni bir değişime dönüşüme işaret ediyor. Yani o Suudi Arabistan'ın talebini kabul edeceği anlaşılıyor.
0: İsrail'i vurur diye kabul etmiyordu Suudi Arabistan'ın
3: Amerika. Evet, İsrail
0: Amerika
3: karşı çıktığı için Amerika bu.
0: Şimdi sence niye karşı çıkmıyor, ondan çekinmiyor?
3: Şimdi yeni bir denge dönüşüm oluşuyor. Biraz önce Abbas Arakçı'nın açıklamaları da onu gösteriyor. Hatta Bloomberg o dönemde Türkiye savaşın yayılmasını dondurdu bölgede diye. Yani yoksa bu İran savaşı İsrail'in de körüklemesiyle bölge ülkelerine de, körfez ülkelerine de yayılacaktı. Türkiye savaşın yayılmasını dondurdu. Şimdi Arakçı'nın açıklamasını anlıyoruz ki Irak'ın bölünmesi, Kürtler üzerinden devreye sokulacak, CIA'yı Kürtler üzerinden devreye sokulacak projeyi de Türkiye engellemiş. Yani ama şu da var, yani bunun böyle olacağı belliydi zaten. Yani bunu kavrayamayan sadece İsrail'di bana göre. Yani çünkü Çin'de, Rusya'da, İran savaşında şöyle kırmızı çizgileri vardı. Trump diyor ya, bizim hedefimiz İran'ın nükleer silahlardan arındırılmasıydı. Bu konuda evet, Çin'de, Rusya'da Amerika'ya bu projesine destek verdiler. Ama rejimin devrilmesine, İşte ülkenin bölünmesine gelince çekinceleri vardı. Yani o konuda biz sana sonsuz bir destek vermeyiz. Gereken şekillerde İran rejimini veya devletini destekleriz. Şimdi İran'ın bölünmesi, parçalanması konusunda Türkiye'nin kırmızı çizgileri var. Bu Trump'a da iletilmiş. Ama Trump bu proje devreden çıktığı için, kimseyi de suçlayamadığı için günah keçisi olarak Kürt gruplarını gene silah verdik, götürmediler. Yani o bir bahaneydi bence. Yani o projenin
0: çaldılar çöktüğünü... silahları dedi. O, evet, bana çok akla yatkın geldi. PKK çalar yani. PKK
3: tabii, tabii yani o çalar, silahları götürün de götürmeyecekler, kendilerine götürecek. Mümkün değil yani. Çünkü hepsi Amerika'nın talimatıyla hareket eden örgütler. Amerika'nın o verdiği silahları kendi başlarına ben götürüp saklayacaklar kanaatinde değilim yani. Amerika da hesap sorar. Kürt bölgesindeki yetkililer de hesap sorar. Ama o yani İran'ın Kürtler üzerinden, CIA Kürtler üzerinden parçalanması projesine bölge ülkeleri destek verdi. Kemal Hoca dedi mesela Azerbaycan üzerinden bir cephe açılması projesi vardı. Onu da destek bulamadılar. Veya Türkmenistan üzerinden, Orta Asya üzerinden falan. Oradan, evet, da mesela destek bulunamadı. Pakistan üzerinden, Afganistan üzerinden. Ama yani ama Amerika'nın hedefi de o değildi zaten. Amerika'nın hedefi İran'ın sisteme, bölgeye entegre edilmesi. Bunu nasıl yapılacağı? Hamene'ye çıban başıydı. Hamene'yi ortadan kaldırdılar yönetimi. Yeni yönetimle bence şu veya bu şekilde uzlaşacaklar. Yani Pezeşken açıklamaları da var. Yani bu önemli bir anlaşma İran halkı için, bizim geleceğimiz için. Evet. Bunu mesela muhalefet algılayamıyor. Yani diplomasiyi, görüşmeleri ihanet olarak algılıyorlar, lanse ediyorlar. Bu olmayacak bir şey. Değişimin olacağını nereden görüyoruz biz? Çünkü Irak'ta değişim başladı. Ali Zeyd işte Amerika'da. Petrol şirketleri Basra'da mesela, Amerikan şirketleri inanılmaz petrol anlaşmaları yapıyor. Yani son 30 yılın anlaşmaları yapılıyor. Son 4-5 günde yapıldı bunlar. Daha önce mesela bu şirketler Amerika'da, yani Irak'ta petrol anlaşmaları yapmaya karşıydılar. Evet. İşte oradaki devlet dışı örgütler silahsızlandırılıyor. Türkiye, Suriye ve Irak'ın koordine edilmesi, ekonomik anlamda bütünleşmesine yönelik projeler devreye sokuluyor. Yani Irak petrolünün işte Suriye üzerinden ve Türkiye üzerinden dünya pazarlarına aktarılması. Şimdi bunlar büyük proje. Aslında yani savaş bitmiş. Savaştan sonraki stratejik anlaşmalar yapılıyor, finansal mimari yeniden, evet, çiziliyor, koridorlar, petrol hatları inşa ediliyor. Ama biz hala sanki savaş devam ediyormuş gibi görüyoruz. Evet. Çünkü bunun savaşın bittiğinin, Amerika'nın Irak'ta yani İran'da istediğini elde ettiğinin işaretlerinden bir tanesi de Hint-Pasifik Komutanlık adını değiştirmesi. Yani 2012'de veya 2013'te o ismi vermişlerdi. Şimdi gene Pasifik Komutanlığı, Pasifik Command de çevirdiler. Yani Pasifik'e yoğunlaşacaklar. Orada Sibirya, Rusya şey petrol boru anlaşması vardı. Hattının inşa edilmesi. O hat iptal edildi. Yani bir şekilde Çin'i de yanına çekmiş oldu. Malaka'da yeni bir anlaşma imzaladı Endonezya ile Amerika. Yani küresel bir değişim, dönüşüm var. Burada çıban başı olarak sadece bence son şey İsrail, evet, ve İran'daki bazı kesimlerin, muhalif dediğimiz veya aşırı muhafazakar dediğimiz kesimlerin direnişleri var. Onlar da bence sonuçsuz kalacak. Yani Amerika'nın İsrail üzerindeki ve İran'ın o değişim, dönüşüm, evet, istemeyen kesime üzerindeki mesela baskısı saldırılar şeklinde veya kuşatma şeklinde, bölgesel koalisyonlar şeklinde devam edecek görünüyor. Yani bu da bu yeni değişimin, dönüşümün
0: bir göstergesi diyorsun.
3: Göstergesi.
0: Bercan'cığım çok teşekkür ederim. Arkadaşlar ilginizi çekiyor mu bu Suudi Arabistan'ın nükleer projeye dahil edilmesi? İrfan, mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde Wall Street'in haberi konuşuldu mu? Bilmiyorum, bir tek bana,
4: evet,
0: mı
4: konuşuldu Meli? Evet evet, konuşuldu. Konuşulmaya da devam ediliyor. Bercan zaten güzel özetledi. İmzaladı Donald Trump. Kongreye sunacak bunu. Tabii Donald Trump bir tüccar gözüyle bakın Donald Trump'a. Atacağı her adımda Amerika'daki dev şirketlere ne getirir onun hesabını yapıyor. Donald Trump için en önemlisi bu. O açıdan da Suudi Arabistan'la yapacağı bu anlaşmanın arkasında hiç şüphesiz Donald Trump, Trump ailesinin Prens Muhammed Bin Salman'la olan ikili ilişkiler arasında özel bir takım ilişkiler, özel bir takım ticari ilişkilerin de çok önemli olduğunun altını çizmeliyim. Ama Amerikan ana akım medyasında da bu çok ciddi bir şekilde konuşuluyor Melih.
0: Ekber, İran bunu nasıl karşılar, böyle bir Suudi Arabistan'a yönelik ABD destekli bir nükleer projeyi sence?
5: Melih, şöyle söyleyeyim, İran'ın resmi düzeyde bu meseleyle ilgili bir açıklama gelmedi. Ancak İsrail'den ciddi anlamda tepki söz konusu, özellikle zenginleştirme kısmının Suudi Arabistan'la yapılmasıyla ilgili. İsrail'den ciddi bir tepki söz konusu. Ancak dediğim üzere İran'dan şu ana kadar resmi düzeyde bu meseleyle ilgili bir açıklama, bir tepki gelmedi. Melih, izninle az önce İran Dışişleri Bakanı Abbas Rakti'nin o sözünden bahsettiniz. Ben de o, evet, sözü ona değinmek istiyorum. olmuştu. Esasında İran'da inanılmaz düzeyde o mesele tartışıldı. Yani Türkiye boyutuyla değil de başka boyutuyla söz konusu bu röportaj İran'da günlerce tartışıldı. Günlerce tartışıldı. 28 Şubat tarihinde yani Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail İran'a saldırı düzenlediği tarihte Abbas Irakçı da kendisi zaten Türkiye'nin liderinin ofisindeydi. Ve o bu röportajdan anlaşılıyor ki o gün 28 Şubat tarihinde 3 güvenlik toplantısı ülke liderinin ofisinde yapılmıştı. Yani çok dikkat çekici bir mesele. İran açısından ciddi anlamda bir güvenlik zafiyeti. Hatta geçtiğimiz süreçlerde o güvenlik toplantılarının bazıları Tahran'ın başka noktasında yapılıyordu. Ancak nedense o gün 3 toplantıda tam da aynı noktada yapılmıştı. Ve İsrail, Amerika Birleşik Devletleri o 3 toplantıyı vurdu. Tabii ülke liderinin ofisinden bahsederken geniş bir alandan bahsediyoruz. Ve hatta Abbas Irakçı şöyle bir ifade kullandı ki İran'a toplantıcı sızmadan bahsetti. Ve bu sızmanın sadece casusluk boyutuyla değil, karar verici mekanizma boyutunda da ulaştığını söyledi. Yani bu oldukça önemli. Yani benim dikkat çeken günlerce İran'ı tartışılan mesele budur. Yani İran'da sistemin içinde bir sızma var. Bu sızma sadece casusluk yapmıyor. Aynı zamanda karar verici mekanizmayı da etkiliyor. En çok İran'da bu meseleyle ilgili tartışma söz konusu oldu. Abbas Irakçı'nın bu konuşması, bu röportajında. Tabii diğer meseleler de özellikle. Yani diyorum bu röportaj oldukça İran'da tartışıldı. Mesela İran'daki iç meseleler boyutunda. Ya mesela Tahran'da kaç noktada işte yer altında tünellerin olduğu, işte yetkililerin oralarda işte kaldığına ilişkin. Hatta Abbas Irakçı diyor ben oralarda kalamazdım çünkü sürekli bir şekilde diğer ülkelerle işte ki mevkidaşlarımla irtibat içinde olmam gerekiyordu. Yani bu da mesela ortaya çıkmış oldu ki Tahran'da evet sadece bir noktada değil birçok noktada tünellerin olduğu ve yetkililerin orada kaldığıyla ilgili. Hatta bazıları bunu da eleştirdi. Neden bu kadar gizli bilgi bu röportajda açığa çıktığı yönünde. Ya İran'daki mesela protestolarla ilgili oradaki röportajı yapan kişi İran'da çok da önemli bir kişidir o röportaj yapan kişi. Meşhed kentinin o protestolar sırasında birkaç saatliğine göstericilerin eline geçtiğini söyledi. Yani bu boyutuyla tartışıldı. Dediğim üzere çok yani farklı boyutlarıyla günlerce İran'da bu mesele tartışılmış oldu. Irak boyutuna gelince İran son günlerde yani bu 11 gün süre zarfında bir taraftan Kuveyt ve işte diğer ülkeleri vururken her gece neredeyse İran kuzeyini de vurmaktadır. Hatta mesela o örgütlerden açıklamalar geldi. Mesela iki gün önce PAK örgütünün 9 mensubu işte yaralandı. Ondan bir gün önce Komola'ya işte ait Komola mensubu olan 9 kişi hayatını kaybetti. Hatta röportajlar yapıyorlar. Batı medyasında röportajlar veriyorlar. İran'ın bu süre zarfında onlarca kez hatta birisi 90 küsür kez İran'ın o noktaları vurduğunu söylüyor. Yani İran'ın işte ciddi anlamda İran kuzeyine bu işte grupların işte barındığı noktalara yönelik saldırısı söz konusu. Donald Trump zannedersem 2-3 gün önceydi. Bir muhabir kendisine soru sordu. İran'ın kara operasyonu gündemde midir? Dedi illa bunu bizim yapmamız gerekmiyor. Yani bu da kastettiği başkaları vasıtasıyla da biz bunu yaparız. Hatta İranlı bazı yetkililer de bunu dile getirdi. Sınır bölgelerine gitti. Eğer Amerika Birleşik Devletleri böyle bir şey yaparsa biz de Kuveyt'i ve Bahreyn'i ele geçiririz. Hatta bazı milletvekilleri ABD bunu yapmadan biz önce yapalım. Kuveyt'e ve Bahreyn'e biz önceden girelim yönünde ifadeler kullandılar.
0: Cüneyt Hocam.
6: Ya benim merak ettiğim bir şey var Ekber Bey. Bu Kürt silahlı gruplar işte PKK uzantıları da dahil olmak üzere. Bu konu gündeme geldiğinde Trump'ın da bu son açıklamasından sonra İran bu sınıra yakın Kürt köyleri üzerinde bir böyle bir kontrol altına alacak şekilde bir faaliyet yürüttü mü? Biliyoruz işte o İran Kürdistan Partisi dışarıda biliyorsunuz faaliyetlerini yürütüyor. Özellikle Barzani'ye heyet gitti mi? Onunla bir görüşme yapıldı mı? Herhalde bir sonuç çıkmadı ki bu Irak'ın kuzeyindeki işte belli hedefler İran tarafından ateş altına alındı. Yani burada İran aslında kendisine karşı içten açılabilecek böyle bir cephenin farkındaydı. Çok eskiden beri farkında. Türkiye bunu engelledi derken aslında Türkiye'nin İran'a girmesi konusunda değil de Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde bu Barzani'nin tutumu hatta duyarsız kalması, ben başka kaynaklardan aldığım bilgiler itibariyle söylüyorum. İran bunu mu engelledi? Yani hem kendi bölgesindeki Kürt alanlarını kontrol etti. Hem de ona yakın Irak tarafındaki bu Barzani'nin sessiz kalmak kaydıyla desteklediği, buna PKK terör örgütü de dahil, onun bugün silah bırakmayan unsurları da dahil, İran'a muhtemel yapılacak bir saldırıda veya işte Amerika'nın desteğiyle içeride bir kalkışmaya neden olabilecek bir eylemi mi önledi İran?
5: Hocam şöyle söyleyeyim, esasında İran bu konuyu çok ciddiye aldı. Sadece yeni de değil, yani tam son günlerde sürekli bir şekilde o bölgeyi bombalıyor. Ancak daha önceden işte o bölgede ciddi anlamda önlemler aldı. Onlar uyardı mı? Evet. Yani hem Mesut Barzani hem Bağdat yönetimini uyardı. Aylar önce, yani İran'da bu iç protestolar başladığında böyle bir şey olabileceğini İran varsayarak ciddi anlamda hem Erbil'i, Süleymaniye'yi ve Bağdat'ı da bu gruplar konusunda uyardı. Onların İran sınırından uzaklaşmasını istedi. Hatta bu konuyla ilgili iki ülke arasında da bir anlaşma yapıldı. Ve İran bunları bombalarken siz buna uymadınız. O yüzden ben bombalıyorum sürekli bir şekilde. Bu yönde ifadeler kullanıyoruz İran tarafı. Tabii orada sadece PKK'dan bahsetmiyoruz. Yani PKK'nın İran kolundan bahsetmiyoruz. Diğer örgütler de var. Az önce sizin bahsettiğiniz üzere İran Kürdistan Demokrat Partisi var, AK Partisi var, Komele var, işte diğer partiler var. Hatta bunlar bu ABD-İran savaşı, İsrail-İran ABD savaşı olmadan önce bir araya gelerek birlikte hareket etme kararı almıştı. Yani bu da onlar işte, yani İran'da bir zafiyet söz konusu olsaydı %100 onlar İran'a içine girerek işte bir şekilde en azından Batı bölgesiyle ilgili bir egemenlik sağlayacaktı. Ancak işte İran buna bir fırsat vermedi ve sürekli bir şekilde hem o 40 yıllık savaş boyunca ve hem daha sonra, mesela dikkat çeken husus şudu, İran ne kadar daha sonra bir anlaşmadan uzlaşma yaşansa da ve uzlaşmaya imza atılsa da o bölgeyi uzlaşmanın dışında tuttu. Yani uzlaşmanın geçerli olduğu ve bölgenin sakin olduğu dönemlerde dahil İran o bölgeyi işte bombalamaya devam etti. Hatta geçtiğimiz günlerde, hatta dün yine tekrardan Interpol aracılığıyla söz konusu grupların işte liderlerinin İran'a teslim edilmesini istedi. Tabii İran da biliyor ki Interpol onları alıp da İran'a vermeyecekti. Bombalamak işte suretiyle onlara ciddi zararlar veriyor ve ben sosyal medyada da bakıyorum ya, bazı işte sözde elebaşlarının bazı batı medyasında işte yaptığı açıklamalara bakıyorum. İran'ın verdiği darbelerin de çok çok ciddi olduğunu söyleyebilirim. Mesela dün akşam o bölge, Süleymaniye bölgesi bombalandığında, yani şehrin içinde neredeyse dağ tamamıyla böyle nasıl diyeyim alevler içindeydi. Yani bu da İran'ın işte darbelerinin çok o bölge ciddi olduğunu ve İran'ın bu meselenin farkında da olduğunu söyleyebiliriz.
6: İran kendi tarafında tutuklama yaptı mı? Yani bunlarla müzahir olabilecek, bunlarla işbirliği yapabilecek potansiyeldeki Kürtleri, İran Kürtlerini tutukladı mı? Böyle bir geniş bir operasyon yaptı mı kendi tarafında?
5: Yok hocam, geniş çaplı operasyon olmadı. Zaten bu gruplar fırsat bulamadı bunun için. Yani çalışmaları sadece yani İran geçtiğimiz günlerde oldu. Yani müferit çatışmalar oldu. Dedim, muhafızlar askeri öldü. İran da buna karşılık işte operasyonlar yaptı ülke içinde. Karşı taraftan bazı kişiler öldü. Ancak bunlar müferit olaylardı. Yani geçtiğimiz süreçte, geçtiğimiz aylarda da benzeri olaylar olmuştu. Ancak geniş çaplı olarak İran'ın içinde, İran'ın Kürtlerin yaşadığı bölgelerde işte bir operasyon söz konusu. Dediğim üzere İran bunların zaten İran'ın içine girmesine, sızmasına, gelmesine müsaade etmedi zaten.
0: İran dışarıda operasyon yapıyor. El Arabiye şimdi bir haber geçmiş. İran'ın Erbil kentinde 4 patlama meydana geldi. İran'a ait insansız hava araçlarının imha edildiği iddia ediliyor diyor Erbil'de. Yani İran İHA'larla, SİHA'larla saldırı yapıyor.
3: Yani dediği gibi bu örgütlerin genelde işlerine saldırıyor. Çünkü işte Duhok'ta, Erbil'de, Süleymaniye'de, o şey bölgesinde, Diyala bölgelerinde falan, daha doğrusu Süleymaniye ve Barzani bölgelerinde o Kürt örgütü, İran'daki Kürt örgütlerinin kampları var. Bu kampları bombalıyor İran. Yani dediği, Ekber'in dediği gibi de durmadan bombalıyor, yani sürekli. Savaş döneminde de, savaştan sonra da, işte şimdi de devam ediyor saldırılara.
0: Bunlar ama yeni bahsettiğiniz
3: şöyle bir şey var, yani bu örgütler İran'da böyle çok güçlü tabanı olan örgütler değil. Yani zaten elimine edilmiş, zaten dışarıda ancak varlıklarını devam ettiren. Yani güçlü olsalardı, eğer gerçekten İran'da bir şey yapabilselerdi devreye sokarlardı belki de.
0: İran gözü açtırmadı Bercan, biliyorsun. Vinçlerle evet, o Tejaklıları, PKK'lıları astı. Mahse Vinçlerle.
3: Ama toplumsal duyarlılık çok fazla Kürtlerde. Yani onların istediği yer toplumsal bir kalkışma olsaydı onu yapabilirlerdi. Yani Mahse Emini olaylarında da gördük. İran'da baya bir
0: Pek o hava yok herhalde İran'da. Daha geçen gün idamlar yaşandı. Yani pek kimseye göz açtıracak bir ortam yok. Savaşta adamlar bir de. Sert şekilde gidiyorlar.
3: Yani şey değişmiş durumda. Böyle yani devlet ülke söz konusu olunca işin rengi değişiyor.
0: Tabii.
3: Yani yurt dışındaki İran muhalifleri bile artık

0: bir tavır değişikliğine gidiyorlar neredeyse. Şu anda eleştirdikleri o muhafazakar kesimin bu anlaşmayı işte berbat etmemesi, yani bir şekilde onurlu bir şekilde bir anlaşmaya varılması, imzalanması. Yani bölge ülkelerinin çünkü desteği var arkasında. Yani Suudi Arabistan olsun, Türkiye, Pakistan, İran, işte Çin, Rusya. Yani çok iyi bir ivme yakaladı İran aslında. Yani o masayı devirirse, müzakereleri falan sonlandırırsa kendisi için
1: belgesi olur. Enver Bey, bir soru sorabilir miyim ya?
2: Tabii, buyurun.
1: Yayındaysa.
2: Yayındalar, buyurun.
1: Şöyle, eğer Türkiye bu terörsüz bölge politikası kapsamında, tabii aslında bugün ismi kondu ama aslında bir 10 yıllık background'u var yaptığımız sınır ötesi operasyonlarla da. Irak'ta ve Suriye'de PKK eski gücünde olsaydı ve Türkiye işte Trump'la Sayın Erdoğan, hani o basına da yansıyan konuşması, eğer PEJAK üzerinden bir kullanım söz konusu olursa Türkiye olarak müdahale ederiz. O zaman İran yine bu gruplara karşı bugünkü gibi önlem alabilir miydi? Onlar da hem Suriye hem de Irak'taki güçleri üzerinden Amerika ve İsrail'le daha büyük bir pazarlık kozu elde edeceğini düşünerek, bölgesel hakimiyet anlamında İran'a karşı daha cüretkar olurlar mıydı? Tamam, İran evet bu grupları vurdu, vuruyor. Ama diğer taraftan da onların da konsolide olabileceği bir zemin ne Suriye'de ne Irak'ta söz konusu. Bunun da herhalde en büyük müsebbibi Türkiye. Hani oradan bakışta bu değerlendirme nasıl?
3: Hocam herhalde bana sordunuz değil
1: evet,
3: mi?
1: Evet.
3: Evet hocam, şöyle söyleyeyim. Esasında bu gruplar özellikle bu İran'a savaş başlamadan önce, yani İran'daki o iç karışıklıktan sonra bir araya geldiklerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin bunlara silah verdiğine ilişkin ciddi bilgiler söz konusuydu. Donald Trump da birkaç kez bunu ifade etmiş oldu. Yani çok gelişmiş silahlar. Bu gelişmiş silahları da İran'ın içinde kullanılabilse, yani böyle bir imkan sağlasaydılar, en azından ülkenin batı kısmını, yani Kürtlerin yaşadığı bölgelerde işte bir egemenliğe, yani söz konusu olabilirdi ve en tehlikeli boyutu da ne olabilirdi bunların? Bunların, yani bu grupların Azerbaycan bölgesine geçmesi, özellikle kuzey tarafına hareket etmesi, hatta ben o tarihlerde sürekli bir şekilde, Ercan hocam hatırlayacaktır bu meseleyi, çünkü ben kendim de zaten o bölgenin insanıyım, oradaki yapılanmayı da çok iyi biliyorum. Yani o bu gruplar, yani İran'ın içine geçmek isteseydiler, yani Amerika böyle bir imkan sağlasaydı, daha ziyade İsrail böyle bu gruplar için böyle imkan sağlasaydı, yani Kürtlerin yaşadığı bölgelerden ziyade ilk gidecekleri noktanın Azerbaycan bölgesi, özellikle Batı Azerbaycan'da Urmiya ve onun kuzeyindeki bölgeler olacağını %100 söyleyebilirim. Yani yapılanmalarına ve Azerbaycan topraklarına o gittikleri göze de bakıldığında, yani bunların birinci hedefinin o bölge olacağını ve o bölgelerde ağırlıklı olarak Kürtler yaşadığından dolayı ciddi anlamda o bölgede katlanma yaşanacaktı ve o tarihlerde de ben sürekli bir şekilde, yani ekranlarımızda, haberde bu konuyu gündeme getirdim. Dediğim üzere, çünkü o bölgedeki yapılayı da biliyorum. Yani ben kendim Urmiyeliyim ve Urmiye'de bu grupların, hatta şöyle söyleyeyim, sadece silahlı gruplar değil, mesela köylerde yaşayan sivil insanların o bölgede de silahlar var. Bir insan evine niye silah alındırır? Yani ciddi bu anlamda o bölgede ikinci Karabakh konusu yaşanacaktı. İşte dediğim üzere İran bu meseleyi çok ciddiye aldı. Bu bölgede de, yani Azerbaycan bölgesinde de ciddi bir hazırlık söz konusu oldu. Ben geçtiğimiz haftalarda, yani bu savaşın hemen bitmesinden sonra Urmiye'ye gittim. Yani sokaklara falan bakıyordum. Köylerin girişinde işte denetim bölgeleri kurulmuştu. O köylülerle birlikte, yani sadece ordudan oluşmuyordu, devlet muhafızlarından oluşmuyordu. Aynen o İran-Irak savaşında olduğu gibi, yani gönüllü insanlardan işte insanlar bir araya gelmişti, o köydeki, o bölgedeki güvenliği sağlıyordu. Yani İran da bunu ciddiye aldı ve o bölgedeki sivil halkı da silahlandırdı ve o gruplar İran'ın içine gelseydi %100 eminlikle söylüyorum, yani Kürt bölgelerine ziyade ilk yürüdükleri bölge Azerbaycan bölgesi olacaktı ve orada bir katlam yapacaktı. Ki böyle bir şey de hayata zaten geçmedi ve buna bir fırsat verilmedi.
0: Dediği doğru, yani iç savaş senaryosu vardı orada. Yani tarihte de öyle olmuş. Yani o Simku A isyanı var mesela 20'lerden sonra, 22-23'lerde. Orada da gene Ürmiye saldırıp oradaki Türk halkına, işte Azerbaycanlılar, yani İran Türklerine karşı katliamlar yapılmış. Bölgeden sürülmeleri sağlanmış. Yani o Ekber'in dedi, kendisi

0: o bölgeden. Evet. Benim hanımın da kökeni o taraflardan olduğu için biliyorum. Yani orada o iç savaşı dinamitleme, yani o psikolojik baskı çok fazla yani İran rejimi üzerinde.
1: Bu durumda Barzani ile Talabani nerede duruyor? Şimdi bak, yıllardır Irak'ın kuzeyinden PKK terör örgütü içeri girerken Barzani oranın gene Kürt özel yönetiminin başındaydı. Şimdi aynı durum İran'a karşı olmaya başladı. Yine oradalar. Bak, bunların ikisini de hiçbir anlamda görmüyoruz. Yani evet, onlar sadece orada petrol kuyularının başında durup para kazanan iki tane Kürt şeyi mi?
2: Koçbaşı da olmayacağız dedi.
1: Yani hiçbir tedbirleri yok. Orduları yok mu? İki peşmerge ordusunu birleştirdiler 3-4 evet, ay önce.
0: O sınırlar,
1: buradaki PKK'nın döküntüleri, PJAK'ın döküntülerinin hepsi Barzani'nin o yönettiği bölgede yuvalanmış durumda.
0: Bir de hocam kendi aralarında,
1: evet, İran'a kızıyoruz.
0: Kendi eskiden aralarında PKK da şeyleri olmadığı için
1: içeriye servis
0: yani
1: ediyorlar.
0: Süleymaniye bölgesiyle o Barzani Talabani bölgesi zaten askeri güçleri farklı. Peşmerge yapıları, mali yapıları hala anlaşabilmiş değiller.
1: Yani orada özel evet, yönetimin başına değil mi bunlar?
0: Tabii tabii.
1: Bu adamlar burada yuvalanmamış mı? Yıllarca biz Gara'ya kadar operasyonları yaparken neredeydi bunlar?
0: İşte oradaki örgütleri kendi bölgelerini zaten koruyorlar. Yer vermişler. Mesele de orada yani. İran'da yani, o anlamda Barzanileri suçlattı. Neşivan Barzani evini bile bombaladılar.
1: Haftanin buralar Barzani'nin yönetimde değil mi?
0: Barzani yönetim. Onların
1: niye yönetimde gelmiyor? İki tane taburu bile Duhok'a zor getirdiler.
0: Yani İran sınırında da aynı taktiği izliyorlar. Yani Türkiye'ye karşı izlediler.
3: İrfan Bey ek mi yapacak? İrfan dinliyoruz.
4: İşler Centcom'un yeni bir açıklaması var. Centcom diyor ki bugün İran İslam Devrim Muhafızları Korosu donanması Hürmüz Boğazı'na çıkış ve girişi kontrol ettiğini iddia ederek uluslararası denizcilerin yalnızca devrim muhafızlarının tercih ettiği rotaları kullanabileceğini öne sürdü. Bu yanlış. Gerçek. İran Hürmüz Boğazı'nı kontrol etmiyor. Uluslararası su yolu devrim muhafızları tehditleri ve saldırı bağımsız olarak geçişe açık olmaya devam ediyor. Ticari gemiler ABD askeri desteğiyle boğazı kullanmaya devam ediyor. Mayıs ayının başından bu yana Amerikan kuvvetleri 900'den fazla geminin boğazdan geçmesine yardımcı oldu diyor CENTCOM'un yeni açıklaması.
3: Öyle mi Ekber? Hakikaten açık mı? Kontrol İran'da değil mi? Geçebiliyor mu gemiler?
5: Yani CENTCOM öyle bir iddiada bulunuyor da ancak günlük geçen gemi sayısı kaç? Yani onun altına inmiş. Yani bazı günlerde 5'in altındadır an itibariyle. Geçenlerde zaten genellikle İran rotasından geçiyor. Yani İFA'nın sözüne ilk olarak şunu söyleyeyim. Bu açıklama akşam saatlerinde İran devrim muhafızlarından geldi. Donald Trump ne demişti? Eğer buradaki gemiler vurursa böyle bir eylemde bulunur. İran devrim muhafızları ne dedi? Diyor ki burada İran'ın belirlediği rota dışında herhangi bir rota yoktur. Giriş çıkışlar tamamıyla bizim kontrolümüzdedir ve bizim iznimizde olacaktır. Başka alanlardan geçenlerin güvenliğini biz garantiye almayacağız ve sonuçlarına da kendileri katlanırlar. Bu yönde İran devrim muhafızlarının bir açıklaması vardır. CENTCOM öyle diyor. Ancak diğer taraftan CENTCOM dün galiba bir açıklama yapmıştı. İran'ın bu bölgedeki 30 gemiyi vurduğunu söylüyor. Madem İran'ın kontrolünde, onların kontrolünde, neden gemiler geçemiyor? Bu dün ABD Savunma Bakanı Hegseth'in meclisteki konuşmasında da bir tartışma konusu oldu. Hegseth diyor ki orası bizim kontrolümüzde. Orada bir senatör kalktı dedi ki madem sizin kontrolünüzde neden gemiler geçemiyor? Neden İran'da hatta atılıyor diyor. Yani kağıt üzerinde evet Amerika diyor burası bizim kontrolümüzde. Ancak gerçek şu ki öyle de değil.
0: Amerikan dedi yani biz kontrol ediyoruz şu şeydeki dış kısımdaki Uman Körfezi'nden diyor biz kontrol ediyoruz. Onların dediği o yani zaten diyor artık o içeride mahsur kalan gemilerin hepsi çıkarıldı. Bir ara bu anlaşma imzalandıysa günde 34-35 gemi geçmeye başlamıştı. Şimdi yeniden düştü. Bir Katar Bahreyn sıkıntılı. Irak'ın işte enerjisini falan nakletmesi sıkıntılı. Onunla ilgili yeni anlaşmalar yapılıyor. Yani Amerika'nın projesi şuydu yani İran bu Hürmüz Körfezi'ni biraz İran tek elinden almak. Bu sayede istediği ekonomik şeylere de kavuşuyor. Yani Irak'ın bütün petrol şirketleriyle petrol enerjisini kontrol etme üzerine yeni başbakanla mesela anlaşma imzaladılar.
3: Evet.
0: Şu anki Suriye'ye mevcut, bakıyorsunuz gene öyle.
3: Trafiği orada görüyorsunuz. Yoğunluğu görüyorsunuz daha doğrusu.
0: Hocam hakikaten mesela bizde falan diyor. Milyon var
3: buradan gemi mi geçemiyor? Ekber'in söylediği doğru yani değil mi?
6: Yani CENTCOM her gün açıklama yapıyor açık diye. Fakat benim kanaatim de Ekber'le aynı, Ekber Bey'le. Burayı kontrol altına alıyorlar. Yasak geçeni yani güneyden geçeni vuruyorlar. O olaylar o yüzden başladı zaten. Evet. 11 gündür şu anda ABD İran'ı bombalıyor. Gerekçe bu. Dolayısıyla bu harekat biraz daha genişleyecek bana göre. Yani biraz İrfan Bey'den ayrı düşünüyorum o konuda. Bir de Irak'ta harekat başladı İran açısından. Irak'ı bombalıyor. Neden bombalıyor Erbil'i? İki sebepten bombalıyor. Hürmüz'le beraber düşünün onu. Seferberlik güçleri var orada şeyin. İran'ın. Halk seferberlik güçleri var. Haçlı Şabi dediğimiz. Amerikalılar en başta Talebaniye, Barzani gruplarına ve PKK, yani orada PÇDK dedikleri gruba şu talimatı verdiler. Siz Haçlı Şabi'yi bloke edeceksiniz. Ve lider de Barzani. Yani Suriye YPG nasıl kullanılıyorsa YPG'nin Irak versiyonun içerisinde Talebani de var, Barzani de var, PÇDK dediğimiz PKK'nın Irak kolu da var. Bunların hepsini birleştirip Haçlı Şabi'yi bloke edecekler. Haçlı Şabi dediğimiz mevcut 150 bin kişilik mevcut. Onun için oradaki Erbil'in bombalama sebebi bu İran'ın. İkinci sebep Körfez'deki üst bölgelerini Irak'a taşıdı. Erbil'e
1: bu
6: taşıdı.
1: Arada Adel'de. Barzani İran'a Kürt silahlı grupların geçişine de müsaade edecek.
6: Tabii. Yani oraya da karıştırmak evet, istiyorlar yani. Dolayısıyla bir de ikinci sebep Körfez'deki bütün askeri birliklerini büyük bir kısmı Erbil'deki ABD üssüne taşındı. Bir de Ürdün'e taşındı. Çünkü Körfez'i vuruyor ama Körfez'de petrol rafinerilerini falan vuruyor şu anda İran. Asıl ABD üst bölgelerini vurduğu yerler Irak ve Ürdün. O ölenler Ürdün'de öldü. Dolayısıyla harekat çeşidi açısından bakıldığında İran'ın harekat hedef listesi gayet doğru. Yani Körfez'deki petrol noktalarını ortadan kaldırıyor. Ürdün ve Irak'taki de Körfez'den çekilen ABD üst bölgelerini vuruyor. Oradaki mesela radarı vuruyor şu anda İran'daki. Ürdün'deki pardon. Radar. Müthiş bir radar var orada. Onu vurdular. Geçen sefer de vurdular. Ve adamlar şu boyut kadar, yani sütlü kadar, ne kadar olur burası? 15 metre çapında. Bir noktayı balistik füzeyle metrik altı şu gördüğümüz kareyi vurmuşlar. O kadar isabetli.
3: İran bu kadar kapasiteye evet. sahip.
6: O yüzden bu harekat biraz böyle Irak'a doğru ve Ürdün'e doğru kayacak gibi gözüküyor önümüzdeki günde. İran açısından söylüyorum.
3: Efendim İrfan.
4: Melih şimdi çok önemli bir konu ya dikkat çekti aslında. İran'ın Kuveyt'e ve Bahreyn'e yönelik bir operasyonundan bahsetti. Bu haber bana da gelmişti. İki gündür bununla ilgili çok özel bilgiler akıyor. Şöyle bir planları olabilir diye düşünüyorum. Bu fotoğrafın Amerika'da yaratacağı tepkiyi özellikle söylemek istiyorum. Haçlı Şabi birlikleriyle ben Irak'ta oldum. Musul'dan Kerkük, Bağdat'a kadar ülkenin birçok bölgesini dolaştım ve bir ay boyunca Haçlı Şabi birlikleriyle birlikte operasyon katıldım. Kemal Hocam söyledi. 150 bin kişilik bir güç var. İran Haçlı Şabi birlikleriyle Kuveyt'in bazı bölgelerini ele geçirerek şöyle bir fotoğraf ele geçirirse, elleri arkadan bağlanmış Amerikan askerleri, gözleri bantlarla bağlanmış Amerikan askerleri yürütülürken ya da bir sıraya dizilmişken böyle bir fotoğrafı çekmeyi mi planlıyor acaba İran'daki güçler? Böyle bir fotoğrafın ortaya çıkması demek Donald Trump'ın sonunun gelmesi demek.
3: Evet. Olur da bilmiyoruz. Spekülasyon.
0: Yani orada tabii. Şu var ama Irak'ta Amerika o anlamda bütün önlemlerini aldı. Bu yeni başbakan Ali Zeydi. Yani Irak'taki mesela o Haçlı Şabi seferberlik güçlerinde bir Ketayibul Hizbullah grubu var. Bir onlar mesela silah bırakmaya yanaşmıyor. İran'ı destekleyeceklerini ideolojik anlamda mesela arka çıkıyorlar. Bir grup daha vardı Necadat diye. Ama onun dışındaki bütün gruplar mesela çünkü sisteme de entegre oldukları için mali anlamda güç kaynağı çünkü o petrol satışından Irak'ta yürütülen bir yolsuzluk şeyi de var. Çünkü o ekonomik güçlerini de kaybetmek istemiyorlar. Evet. Sisteme entegre olmayı yavaş yavaş kabul ediyorlar. İşte petrol anlaşmaları yapılıyor. Orada bir kaybeden Irak'ta, yeni Irak'ta bu şeyin Amerika'nın etkili olduğu yeni Irak'ta Kürt bölgesi. Kürtler mesela şu Ali Zeydin Başbakan'ın Washington şeyinden ziyaretinde çok rahatsız. İşte anlaşmalarda o petrol anlaşmalarında yeni stratejik anlaşmalarda biz yokuz. Yani biz işte bypass ediliyoruz şeklinde bir serzenişleri var. Ama Amerika'nın yani yolsuzluk işte dolar nakit parayı mesela aktarımını falan geciktirdi Irak'a. Para gitmeyince o Haçlı Şabiler paralarını alamamaya başladılar. Yani onları da mesela yolsuzluk üzerinden ve nakit akışı üzerinden kontrol eden bir Amerikan yapısı var ve Irak'ta o konsensus sağlanmış durumda. Yani o konsensusun sağlanmasında ben Tahran'ın payının da olduğu kanaatindeyim. Evet. Yani Tahran onay vermeden o seferberlik güçleri mesela silah bırakma çok yanaşmazlar. Yani kaosu derinleştirirler. Bu da şeyi gösteriyor. Yani Körfez'de veya işte Irak'ta, Suriye'de

0: birliklerinin İran'dan çok ciddi bir mali gelirinin olduğunu söylemeliyim ve bundan istifade edeceğini düşünüyorum önümüzdeki haftalar içerisinde.
1: Evet. ABD Enerji Bakanlığı'nın bir açıklaması var. Demin konuştuğumuz konuyla ilgili. Çok ilginizi çekmedi ama bence çok önemli. ABD ve Suudi Arabistan tarihi bir nükleer işbirliği anlaşmasına vardılar diyorlar. Şu an bunu konuşuyor yani.
2: Tabii. Yani Trump'ın izin vermesi büyük bir şey.
1: Bu ciddi bir hareket, ciddi bir olay bu. Suudi Arabistan'a nükleer transferi anlamına geliyor bu.
3: İsrail'i dengelemek istiyor da olabilir.
1: Tabii ya, bence bu konu bu. Hem Türkiye ile bu dengeyi yapmaya çalışıyor. İran, bence sürekli İran. Trump bunu söylüyor yani. Bak Türklerin ordusu çok güçlü. Aradan bir çekilirsem kimse tutamaz bu adamları. Suudlara şimdi nükleer enerji. Hem İran konusunda hem İsrail açısından.
2: Çünkü bunu yapmasa ne olacak? Suudi Arabistan, Pakistan, Suudi Arabistan, Pakistan, Çin hattı güçlenecek. Yani Amerika onu da istemez stratejik anlamda. Yani İran bu kriziyle aslında Amerika Pakistan'ı da biraz yanına çekti, Çin'den uzaklaştırdı. Suudi Arabistan'ı yeniden kazanma şantaj yoluyla veya başka yollarla işte bu nükleer anlaşmada onun işareti ve İsrail baskısını azaltarak yeni bir konsensüse varıyor şeyle Suudi Arabistan'la. Bunlar büyük adımlar aslında. Yani bölgesel yeni bir dizayn gündemde ve bu dizaynın içerisinde artık İsrail'in ağırlığı yok. Yani bu önemli.
1: Kemal Hocam.
4: Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptılar aynı projeyi 2009'da. Çok benzemiyor ama Suudi Arabistan'a yapılacak olan nükleer santral yatırımı 30 yıllık bir yatırım. Yani ABD hani diyoruz ya Trump'tan mı ibaret sadece falan değil. 30 yıl sürecek bir nükleer santral inşa. Yani uranyum zenginleştirme faaliyetleriyle ilgili tesisler kurma faaliyetlerini yapacaklar. Bunu da Amerikan şirketleri yapacak. Ama şu var. Suudi Arabistan Çin ve Rusya ile anlaşmak üzereydi bu konuda.
2: Evet.
4: Dolayısıyla onu bertaraf etmek için ABD'li şirketler...
1: Doğru, savaştan önce Suudlar Çin aracı olmuştu. İran'la ittifak kuracak.
2: Yani Muhammed Bin Selman çok çetin ceviz çıktı.
4: Çok acayip bir hamle yaptılar yani şu an Amerikalılar. Küt diyor ya. Tabii çok oranı düşük olacaktır. Çok ben yani 20-30 civarı olur.
1: Yine de yani ABD teknolojisiyle Suudların elinde tabii, nükleer çok bir önemli. Çok
3: Suudi acayip. Suudi Arabistan'ın bu arada nükleer şey enerji sorunu yok.
1: Evet, petrolle de yok. Doğru.
2: Ama yok, savunma amaçlı.
4: Olabilir ama ileride.
3: Yani şunu da diyorlar, artık bu dünyanın özellikle elektrik, mesela Türkiye'nin 2040'ta şu anki mevcut kullanımından %25 daha fazla elektrik ihtiyacı olacak. Evet. Artık şehirlerde o şehrin ihtiyacını karşılayan modüler nükleer enerji yapıları kurulacağı da söyleniyor. İşin enerji boyutu da söyleniyor. Yani artık salt kaynaklarla bu işin ilerlemeyeceği
4: hususunda. Hocam şöyle bir durum var. Bakın bu savaş gösterdi onu bize. Neler vardı? Petrol rafineriler vardı. Akaryakıt üretiyor onlar, mazot vesaire gibi. Doğalgaz, elektrik üreten santraller vardı. Elektrik dağıtım şebekeleri var, düğüm noktaları var. Bombaladılar ve 10 bin kişi ilk etapta mesela elektriksiz kaldı. Bir anda bir bombayla. Şimdi nükleer tesisleri bombalayamıyorlar. Yani elektrik üreten nükleer tesisleri bombalamak mümkün değil. Şu anki bombalananlar zenginleştirme tesisleri, yani silaha dönecek olan toprak altı tesisler.
1: Evet.
4: O yüzden nükleer santralle elektrik üretme daha güvenli hale gelecek bir kriz anında. Onun için
1: en güvenli yöntem olacak nükleer.
3: Niye satığı üstünde olduğu için biliniyor, görülüyor.
4: Tabii o da var.
1: Ya bir de deprem bölgesinde hep hidroelektrik santrallerinin tehlikesi, bize bunları çaktılar zamanında ama umarız Türkiye'de bir an önce ilerler bu nükleer konusunda. Çok teşekkür ederim tüm konuklarımıza. Pazartesi aynı saatte yeniden karşınızda olmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın.
5: Haber Radyo, 24 saat haber.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Abdülkadir Uraloğlu'nun kürsüyü teşriflerini arz ediyoruz efendim.
8: Yükselen veri merkezimizde tamamlandığında 35.300 metrekarelik dev alanı ile Türkiye'nin en büyük veri merkezlerinden birisi olacak.
9: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, TürkSat Gölbaşı Veri Merkezi'nin temelini attı.
8: Olağanüstü durumlarda dahi kesintisiz ve güvenli hizmet sunacak. İnşallah yapım çalışmalarımızı yaklaşık 1,5 yıl gibi kısa bir sürede tamamlayarak Gölbaşı Veri Merkezimizi 2028 yılının başında hizmete almayı planlıyoruz.
9: Bakan Uraloğlu, TürkSat'ın 6 aktif uydusuyla dünya uydu operatörleri arasında güçlü bir konumda yer aldığını belirtti.
8: Tüm TürkSat uydularımız 5,5 milyar nüfusa, yani yaklaşık 8,3 milyar olan dünya nüfusunun

0: üçte ikisine hitap etmektedir. Özellikle %80'in üzerinde yerlilik oranıyla ürettiğimiz TürkSat 6 ayı hizmete alarak da Türkiye'yi haberleşme uydusu tasarlayıp üretebilen dünyadaki 11 ülke arasına taşıdık.
1: A Haber Radyo canlı yayın.
2: Bu geçici ve müstakil bir yasa olacaktır. Bu asla bir genel af ya da şahsa ait bir af niteliğinde olmamalıdır.
3: Terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir eşik daha tamamlandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, iki gün süren siyasi parti turunu tamamladı. Sürecin bundan sonraki yol haritasını açıkladı.
2: Mesele sadece bir yasa çıkarma meselesi de değildir. Silahların geride bırakılması, artık Türkiye'de Türk-Kürt kardeşliğinin ila nihaya kıyamete kadar ilan edilmesi, zihinlerde ve gönüllerde teröre artık hiçbir şekilde yer bırakılmaması, mücadelenin olacaksa sadece bir siyasi rekabet şeklinde olmasını sağlayacak yeni bir dönemin kapılarını açıyoruz.
3: Kurtulmuş, çerçeve yasada anlayış birliği var açıklamasında bulundu.
2: Bütün siyasi partilerle yaptığımız görüşmelerde aşağı yukarı ana çerçeve itibariyle bir anlayış birliğinin olduğu görülüyor.
3: Hedef meclis tatile girene kadar çerçeve yasanın yasalaşması.
2: Ümit ve arzu ederiz ki meclis tatile girmeden evvel bu yasa yasalaşmış olur ve Türkiye için yeni bir döneminde kapılarını ardına kadar açar.
3: Peki Özgür Özel'in kuracağı yeni parti sürece dahil edilecek mi?
2: Bu süreçte o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olan Sayın Özgür Özel'in de grup başkan vekili Sayın Murat Emir'in de fevkalade değerli katkıları oldu. Tabii ki bu kadar katkıda bulunan bir grubun eğer yeni bir parti kurarlarsa onların da bu sürece ilişkin görüşlerini almak meclis başkanı olarak vazifemdir diye düşünürüm.
4: Şimdi görünen o ki artık bültenlerimizde CHP'de yaşananların yanı sıra yeni partide yaşananların da gelişmelerini paylaşacağız. Şimdilik adı Yeni Parti olarak biliniyor. Yani herhangi bir resmi olarak bir isim açıklanmadı ama Özgür Özel bu partinin kurulacağını artık açıkladı. Yol haritasında yavaş yavaş sanırım belirlemeye başladılar. Ama tartışılan bir konu. Kurucular kimler olacak? Aralarında rüşvet ve yolsuzluk dosyalarında adı geçen isimler de var zira. İşte bu daha parti kurulmadan şimdiden eleştirileri, belki de parti içi kavgaları başlattı bile.
5: Yolları kapadılar. Yeni bir yol açmaya var mısınız? Yeni yolu açıyoruz. Girelim arkadaşlar.
3: Yeni partisini CHP kürsüsünden böyle ilan etti Özgür Özel. Kürsüden indi, yol haritasını çizmek için harekete geçti. İlk olarak il başkanlarıyla buluştu, ilk talimatı da onlara verdi.
6: Bugüne kadar onlar bizi hiç yanıltmadılar, hiç yalnız bırakmadılar. Bugün de müthiş bir duruş gösteriyorlar. Hep birlikte iktidara yürümek üzere illerimize dağılıyoruz.
3: Özgür Özel yeni partisi için Ankara'da bir otele adeta kamp kurdu. Kurmaylarıyla toplantı üstüne toplantı yapıyor.
7: Bina ile ilgili bir görüşme gerçekleştirdik ve bununla birlikte bir ön anlaşma yaptık. Aylık kira ödemesini Ekim ayında başlatacak şekilde bu süre zarfına kadar da parti kurulmuş. Bağış almış olacak ve o şekilde karşılayacağız.
3: Parti henüz resmen kurulmadı ama kurucular kurulu listesinde yer alacağı iddia edilen isimler dikkat çekiyor. Yolsuzluk ve rüşvet dosyalarında adı geçen milletvekilleri Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer, Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat'ın yer aldığı söyleniyor.
8: Cumhuriyet Halk Partisi'nin gördük ki DNA'larına hatta şöyle söyleyeyim, kılcal damarlarına kadar yerleşmiş yolsuzluk kültürünü sahiplenen bir kadro oluşmuş.
3: CHP'li vekiller de tarafını seçmeye başladı.
9: Yeni partimiz Türkiye'ye hayırlı olsun. Asıl mücadele yeni başlıyor.
10: Kolay bir şey değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmak ama bazen de mecbur kalıyorsunuz.
3: Kulislere göre CHP çatısı altında kalmaya devam edeceğini açıklayan ilk isim, İçişleri Bakanlığı'nın görevinden uzaklaştırdığı eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar. Ankara'da Mansur Yavaş ve Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun ne

0: yapacakları ise merak konusu.
1: Mansur Bey asla Cumhuriyet Halk Partisi'ni terk etmeyeceğine adım kadar emin. Erdal Beşikçioğlu asla partiyi terk edeceğine inanmıyorum.
0: CHP'de vekil savaşı da kızışmış durumda. Özel'in meclisteki veda konuşmasına 80 civarında milletvekili katıldı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la görüşmek için meclise gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nu ise 12 vekilin karşıladığı görüldü. Özel'e grup toplantısına katılan 80'in üzerinde vekil destek verirse doğrudan meclisin yeni ana muhalefet partisi konumuna yükseliyor. Böyle bir senaryoda CHP sandalye sayısıyla mecliste 4. parti konumuna sürükleniyor. Yeni parti açıklamasının ardından çok sayıda partilinin CHP üyeliğinden ayrılmak için e-devlet sistemine giriş yaptığı ve yaşanan yoğunluk dolayısıyla sistemde erişim sorunları olduğu da iddialar arasında.
2: Evet, Özgür Özel cephesinde kimler yer alacak? Yeni partiye kimler gidecek? Kimler kalacak? Bunlar hala bir muamma. İsimler, rakamlar dolaşıyor ama bu konu CHP Genel Merkezi'nde ana gündemlerinden birisi. Zira Özgür Özel'in özellikle yeni parti kararını açıklamasının ardından, CHP kürsüsünden bu kararı açıklamasının ardından Kılıçdaroğlu da hemen kurmaylarıyla bir araya geldi ve olası senaryolar masaya yatırıldı. Peki kulislere neler yansıdı, bakalım.
3: Niye bölünüyoruz? Ana mantıklı bir gerekçe lazım. Niye bölünüyoruz?
0: Özgür Özel'in yeni parti kararı CHP Genel Merkezi'ni de harekete geçirdi. Kemal Kılıçdaroğlu toplantı trafiğiyle süreci masaya yatırdı.
3: Eğer Kılıçdaroğlu hırsızları ayıklayacaksa, onun için bölünüyoruz diyorlarsa bu daha vahim bir şey.
0: Kılıçdaroğlu önce kendisine yakın milletvekilleriyle bir araya geldi, ardından A takımını topladı. Partinin milletvekillerinin ya da belediye başkanlarının muhtemel ayrılıkları görüşüldü.
4: Bir siyasal partinin grubunda başka bir siyasal partinin çalışması açıklanmaz. Bunu hiçbir şekilde ahlaki bulmuyoruz. Özgür Özel'in kuracağı bir partide yaparız, oraya doğru gideceğiz diyen belediye başkanlarımızın sayısı çok az.
0: Özgür Özel'in yeni parti kararına Kılıçdaroğlu yönetiminden ilk değerlendirmede bu sözlerle geldi.
4: Biz bu arkadaşlarımızı bölücü olmakla suçlamıştık. Bu suçlamalarımızın temellerinin ne kadar temelli olduğunu da görmüş oluyoruz. Gelmiş olduğumuz noktada Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölmüşlerdir. Bunlar koltukçu. Biz kendimize koltuk arıyoruz diyor arkadaşlar.
0: Kılıçdaroğlu arınma sürecinde de ısrarcı.
4: 4 il başkanlığımız merkez ilçelerle beraber görevden alındı. Örgütler feshedildi. Bunlar Kütahya, Uşak, Karaman ve Çankırı illerimiz.
0: Kılıçdaroğlu cephesinden Özel'in yeni partisine olası geçişlerle ilgili açıklamalar da gelmeye başladı.
5: Türkiye coğrafyasında da belediye başkanlarımızın %90'ı partisinde görevine devam edecektir. Tabii milletvekili sayısını bilmiyorum. Yani kaç milletvekili gidecek, ne yapacak? Büyük olasılıkla 2-3 ay sonra birçok milletvekilleri baba ocağına geri dönecektir.
0: Özel'in partisine geçecekleri iddia edilen İstanbul'daki 7 ilçe başkanı ve yönetimi de görevden alındı. Haklarında disiplin süreci başlatıldı.
5: Bizim ortaya koymuş olduğumuz arınma politikasına uygun bir vaziyette davranacağız. Eğer bugün sorun yaşıyorsa bunun temel sebebi maalesef yolsuzluktan kaynaklı olduğunu da hatırlatmak istiyorum.
0: Yeni parti ilanının ardından CHP Genel Merkezi'ne asılan afiş de dikkat çekti. Atatürk posterinin yer aldığı afişte ne cumhuriyetinden ne de partinden vazgeçmeyeceğiz mesajı yer aldı. Ancak cümlede kullanılan ne bağlacı anlamı tersine çevirerek vazgeçeceğiz sonucunu doğurdu. Afişteki yazım hatası kısa sürede sosyal medyada alay konusu oldu.
2: Geride bıraktığımız saatlerde ardı ardına hem Amerika Birleşik Devletleri'nden hem de İran cephesinden açıklamalar geldi. Arakçı, İran Dışişleri Bakanı dedi ki bizim savunma doktrinimiz açık, göze göz. Donald Trump'a döndüğümüzde ise o da dikkat çeken bir ifade kullandı. Trump dedi ki Hürmüz Boğazı'na ihtiyacımız yok. Ama dikkat çeken bir ifade kullandı. Bizi ve Venezuela'yı birleştirirseniz dedi. Biz dünyadaki petrol pazarının yaklaşık %62'sine sahip oluruz. Şimdi konu bir kez daha Hürmüz petrole geldi ama bizler bu savaşın en başında...

0: nasıl başladığını biliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri özellikle İran'ın nükleer kapasitesini hedef alacaktı. Bununla ilgili Amerikan medyasına bomba gibi bir haber düştü. İstihbaratı sağlayan İsrail'di ve İsrail Washington'a İran'ın geçtiğimiz sonbaharda binlerce uranyum zenginleştirme ünitesini Kazma Dağı'ndaki tünelleri taşıdığı bilgisini iletti. Haliyle akıllarda şimdi yeni bir soru var. Amerika Birleşik Devletleri gözünü ya da saldırılarının hedefini acaba Hürmüz'den çekip Kazma Dağı'na mı odaklayacak?
1: İran'ın Kazma Dağı'na nükleer santrifüjler taşıdığına inanıyor musunuz?
2: Sanırım taşımış olabilirler. Sahip olmadıkları o malzemeye erişmedikleri sürece bu hiçbir şey ifade etmez. Ve muhtemelen çok yakında o bölgeyi vuracağız.
3: İsrail istihbaratı hedefi gösterdi. Trump, ABD ordusunun yönünü Kazma Dağı'na çevireceğini söyledi. Washington'ın yeni hedefi, İran'ın nükleer zenginleştirme ünitelerini sakladığı iddia edilen Kazma Dağı mı sorusu gündeme geldi. ABD ile İran arasındaki çatışmalar her geçen gün şiddetleniyor. Ancak Washington henüz İran'ın elinden almak istediği nükleer program konusunda başarıya ulaşamadı. ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal, İsrail'in ABD'ye oldukça kritik bir istihbarat ilettiğini yazdı. Gazeteye göre İran, Haziran 2025'teki 12 günlük savaşın ardından binlerce uranyum zenginleştirme santrifüjünü İsfahan yakınındaki Kazma Dağı'nın içinde bulunan nükleer tesisine taşıdı. ABD Başkanı Donald Trump'ın da geçtiğimiz günlerde saldırı mesajı verdiği Kazma Dağı, yıllardır Tel Aviv ve Washington tarafından gözetim altında.
1: İran'ın Kazma Dağı'na nükleer santrifüjler taşıdığına inanıyor musunuz?
2: Sanırım taşımış olabilirler. Sahip olmadıkları o malzemeye erişmedikleri sürece bu hiçbir şey ifade etmez. Ve muhtemelen çok yakında o bölgeyi vuracağız.
3: Nükleer konular üzerine çalışmalarıyla bilinen Bilim ve Uluslararası Güvenlik Enstitüsü'ne göre Kazma Dağı civarındaki kamyon trafiği son 15 ayda bir hayli arttı. Üstelik İran'ın bölgede tünel güçlendirme çalışmaları yaptığı ve söz konusu alanı güvenlik çemberine aldığı belirtildi. Kolank ya da diğer adıyla bilinen Kazma Dağı'ndaki yeraltı kompleksi, sağlam kaya tabakasının yaklaşık 90 ila 137 metre altına inşa edilmiş durumda. İsrailli ve Amerikalı yetkililer, İran'ın bu tünelleri nükleer ekipman depolamak ya da gizli bir uranyum zenginleştirme tesisi kurmak için kullanabileceğinden endişe ediyor. Santrifüjlerin dağa taşınması, İran'ın burada aktif bir zenginleştirme tesisi kurduğu anlamına gelmiyor. Ancak bu adımın nükleer ekipmanları olası saldırılardan korumak amacıyla atıldığı değerlendiriliyor.
0: Donald Trump'ın NATO zirvesi için Türkiye ziyaretinde de gündeme gelmişti. F-35 diplomasisi. Şimdi bu konunun rahatsız ettiği iki ülke var. Bunlardan biri İsrail, birisi de Yunanistan. Ama özellikle Yunanistan'ın gündeminden düşmüyor. Eski Yunan Kor General Batzois bir açıklama yaptı ve F-35 sürecine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Sadece F-35 ya da Kaan değildi gündemi. Türkiye'nin özellikle dış politikada yürütmüş olduğu o diplomasi trafiği de yakın gündemindeydi.
2: İlerletmek istedikleri programların Kaan ve benzeri projelerle ilgisi var. F-35'lere tersine mühendislik yapmak istiyorlar.
3: F-35'leri Milli Savaş Uçağı Kaan programını geliştirmek için kullanacaklar dedi. Yunanistan'da yükselen Türkiye endişesini gözler önüne serdi.
2: Eğer F-35 veya başka bir uçak alırlarsa bunu sadece uçurmak için almayacaklar. İlerletmek istedikleri programların Kaan ve benzeri projelerle ilgisi var. F-35'lere tersine mühendislik yapmak istiyorlar. Amerikalılar bunu anladı. Aynı şeyi F-16 Viper'lar için de yapmak zorundayız.
3: ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi'nde Türkiye'nin F-35 programına dönüşü ve katsa yaptırımlarının kaldırılması için yeşil ışık yaktı. Bu gelişmeler o günden beri Atina'da endişeyle takip ediliyor. Yunanistan Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Emekli Korgeneral Yannis Batsois, katıldığı bir televizyon programında Türkiye'nin F-35 süreci hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Ankara'nın uçakları tersine mühendislikle Kaan programını geliştirmek için kullanacağını öne süren Batsois, Türk savunma sanayini de övdü.
2: Türkiye'nin önemli bir savunma sanayisi var. Çinlilerin yıllar önce yaptığını yapmak istiyorlar. Çinliler o zamanlar hiçbir şey yapmıyordu. Şimdi her şeyi yapıyorlar. Ve hatta çok daha iyisini yapıyorlar. Türkler de şu an bu yolda ilerliyor.
3: Batsois, Yunanistan-İsrail ittifakına Türkiye'nin bölgesel ilişkileri geliştirerek cevap verdiğini de kaydetti.
2: Türkiye zaten kendi ittifakını kurdu. Türkiye, Katar ve Pakistan eksenini oluşturdular.
0: Güney Çin Denizi'nde tansiyon bir anda yükseldi. Filipin donanması ile Çin sahil güvenlik personeli arasında bir gerginlik yaşandı. İki ülkeye ait güçler birbirleriyle böyle silahlarla falan değil, küreklerle kavga etti.
3: Botlar birbirine yanaştı. Kürekler ve sopalar havada uçuştu. Filipin ve Çin güvenlik güçleri denizde kavgaya tutuştu. Güney Çin Denizi bir kez daha Çin-Filipin gerilimine sahne oldu. Çin güçleri Filipinlerin savaş gemisine yanaştı. Filipinler donanması Çin'in bölgeden çekilmesini talep etmek üzere iki lastik bot gönderdi. İki ülke askerleri arasında tansiyon yükseldi. Sözlü gerilim saniyeler içinde kavgaya dönüştü. Botlarda bulunan güvenlik güçleri kavgaya tutuştu. Birbirlerine sopa ve küreklerle saldırdı. Yaşanan gerilim sonrası açıklama yapan Filipinler, bir askerin kafasından yaralandığını duyurdu. Şişme botunda zarar gördüğü bildirildi. Çin ise suçu Filipinlere attı. Açıklamada uyarı yaptık, bizi kuşatmaya çalıştılar denildi.
0: ...15 yaş altı sosyal medya düzenlemesi malumunuz 1 Mayıs'ta mecliste kabul edilmişti. Şimdi hazırlıkların tamamlanmasıyla Türkiye'de Ekim ayından itibaren de artık yürürlüğe girecek. Yine detayları bu ekranlardan sizlerle paylaşacağız. Benzer uygulamalar Avrupa'da da bazı ülkelerde hayata geçiriliyor ki ilk adım Fransa'dan geldi.
4: Oylama meclisten geçti. Avrupa Birliği'nde 15 yaş altına sosyal medya kullanımını yasaklayan ilk ülke Fransa oldu.
5: Artık dünya sosyal medyanın çocuklar üzerindeki zararlı etkilerini durdurmaya yönelik yasal adımlar atmaya başladı. Fransa parlamentosunun 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımını sınırlandıran düzenlemeyi kabul etmesi, dijital platformların çocuklar üzerindeki etkisine yönelik küresel yaklaşımın önemli bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.
4: Yasa Türkiye'de 1 Mayıs'ta yürürlüğe giren örnekle benzer. 15 yaş altına artık yeni hesap açmak yasak. TikTok, Instagram ve Snapchat hesabı olanlar da 4 ay içinde tespit edilip kapatılacak.
5: Bu düzenlemelerin temel amacı işte çocukların dijital ortamın oluşturduğu risklerden korunması. Kontrolsüz sosyal medya kullanımı artık çok ciddi bir milli güvenlik sorunu olmaya başladı. Siber zorbalıktan tutun, işte dijital bağımlılık, zararlı içeriklere çocukların, gençlerin maruz kalması, kişisel verilerin kötüye kullanılması, çevrimiçi istismar, yabancılarla kontrolsüz iletişim gibi ciddi tehditler artık ne yazık ki sosyal medyada çocukların, gençlerin karşısına çıkıyor.
4: YouTube gibi izleme platformları için bazı istisnalar olacak.
5: Tabii şunu da söylememiz lazım. Bununla birlikte sadece yaş sınırı getirilmesi tek başına bir çözüm asla olmayacak. İşte etkin yaş doğrulama sistemlerinin kurulması gerekiyor.
4: Yaş doğrulama teknik altyapısı da zorunlu. Denetimi VPN yoluyla aşmaya çalışanlara da yaptırımlar yolda.
5: Artık bütün Avrupa ülkeleri ve dünya sosyal medyaya karşı birleşmeye başladı. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte ortak konsorsiyumların kurulması, eğitim politikalarının ortaklaşa geliştirilmesi, aile rehberliğinin yürütüldüğü sistemlerin yaygınlaşması, çocukların, gençlerin dijital ortamdan korunmasına çok önemli bir katkı sunacaktır.
0: Gülistan Doku cinayetiyle ilgili

0: O soruşturma ile ilgili her geçen gün yeni ve sarsıcı bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün aktarmıştık önemli bir gelişmeyi. Yeni gözaltına alınanlar vardı. Hatta eski Tunceli valisinin eşi de o isimler arasındaydı. Ve geride bıraktığımız gün Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığından dikkat çeken bir açıklama yapıldı. O açıklamaya göre Gülistan Doku korucular tarafından gömülmüştü.
1: Sence kız nerede öldürüldü?
2: Ben arabada diye tahmin ediyorum.
3: Önce kayıp süsü verildi, ardından intihar etti dendi. Yıllar sonra gelen itiraflarla cinayet şüphesi güçlendi. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı Gülistan Doku'nun cansız bedeninin korucular tarafından gömüldüğüne dair delillere ulaştı.
4: Kızınız intihar etti dedi Tuncay Sönel bize.
3: Cinayet şüphesiyle tekrar açılan Gülistan Doku soruşturmasında dönemin valisi Tuncay Sonel ve oğlu Türkay Sonel'le birlikte 12 şüpheli cezaevinde.
2: Türkay, ben dedi bir kızı öldürdüm dedi. Çıkardım sıktım kafasına dedi.
3: Soruşturmada genç kızın hastane kayıtları ve cep telefonu verilerinin silindiği ortaya çıkmıştı. 5 şehirde düzenlenen operasyonda sağlık çalışanları, korucular ve eski vali Sonel'in eşi Handan Sonel'in de aralarında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.
5: Gülistan Doku kendisine yönelik cinsel saldırı eylemine direndiği için şiddete uğramıştı.
3: Soruşturmayı yürüten Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığından çarpıcı bir açıklama geldi. Gülistan Doku'nun cansız bedeninin korucular tarafından organize ve bilinçli bir şekilde gömüldüğüne yönelik önemli delillere ulaşılmıştır dendi.
2: Birini gömmek istesen insanların gözünden uzak göversin.
4: Benim kızım bir mezarım olsun, ben bir Fatiha okuyacağım.
0: Şimdi yaz aylarında özellikle Anadolu'dan bazı boğulma haberleri geliyordu ama bu kez maalesef adres İstanbul. Harun Baran arkadaşlarıyla birlikte Maltepe sahiline gitti. Serinlemek için de denize girdi. Ancak girer girmez suyun içinde batmaya başladı. Çağrılarını, o bağırışlarını arkadaşları duydu ama kimse suya girmeye cesaret edemedi. O talihsiz gencin yardımına çevredeki motokuryeler koştu. Yetiştiler de onu sudan çıkardılar. Hastaneye de kaldırıldı ama maalesef hayata tutunamadı.
6: Kafasına göre demiş ben denize gireceğim. Yüzmeyi biliyorum. Atlamış, direkt boğulmuş yani.
3: Yüzmek için denize girdi, bir daha geri dönemedi. Boğulma tehlikesi geçiren genç yaşam mücadelesini kaybetti.
6: Oralar çok derin. Yani evet insanlar giriyor ama açılmıyor. Yavaşça taşların yanında yüzüyor, geliyor. Bu direkt atlayınca artık geri dönüş olmamış.
3: 18 yaşındaki Harun Baran'ı ölüme götüren süreç Maltepe sahilinde yürüyüş yaparken denize girilmeyen bir noktadan yüzmek istemesiyle geldi.
6: Sahilde gezerken denize atlayacağını söylemiş, yüzmeyi bildiğini söylemiş ama orada da zaten pek denize girilmiyor. Atlamış.
3: Denize atlamasıyla sulara gömülmeye başlayan talihsiz gencin yardım istemesi bir oldu.
6: Hemen müdahale edecek kimse yokmuş da. Varmış ama kimse cesaret edememiş. 2-3 kişi de motorcu arkadaş yardım etmiş. Onlar çıkarmış.
3: Sudan çıkarılan Baran'a ilk müdahale yürüyüş yapan bir doktordan geldi. İlk müdahalenin ardından Harun Baran hemen hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
6: Orada doktorlar da denk gelmiş. Masaj da yapmışlar. Hastaneye götürdüler. Geri dönüş olmadı. Bir gün saat 12'de vefat etti. Annesi babası perişan.
3: Hayatını kaybeden Baran'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındıktan sonra son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Van'a gönderildi.
0: Başkent Ankara'dan sabah saatlerinde maalesef acı bir haber geldi. Eğitim uçuşu yapan bir helikopter düştü. Kaza kuruma uğrayan o helikopterde pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal maalesef hayatını kaybetti.
3: Acı haber sabah saatlerinde geldi. Eğitim helikopteri düştü. Pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Olay Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı temelli mevkiinde meydana geldi. Pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal'la Hava Kuvvetleri personeli Binbaşı Bilgehan Kurtoğlu eğitim uçuşu için helikopterle havalandı. Bir süre sonra kaza kırıma uğrayan helikopter Temelli mevkiinde düştü.
7: Yaşanan kazanın ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Özellikle helikopter enkazının çevresinde oldukça sıkı bir güvenlik tedbiri alındı.

0: Sağlık ve kurtarma ekipleri hızla olay yerine ulaştı. Pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Yaralanan Hava Kuvvetleri personeli binbaşı Bilgehan Kurtoğlu ise hastaneye kaldırıldı. Helikopterin düşüş nedeniyle ilgili teknik inceleme başlatıldı.
1: Hava muhalefetinden dolayı mı düştü, yoksa bir pilotaj hatası mı vardı, yoksa teknik bir arızadan kaynaklı bir kaza kırımı mı? Bunların hepsi yapılacak araştırmadan sonra netleşecek.
0: Ayrıca Adalet Bakanı Akın Gürlek olayla ilgili iki savcının görevlendirildiğini açıkladı.
2: Bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz efendim. Yaralananlara da başsağlığı dileklerimizi, acil şifalar dileklerimizi iletelim. Şimdi yurtta ve dünyada başka neler yaşandı? Kısa bir haber turunu ekranlarınıza getirip devam edeceğiz.
0: Eğlenmek için gitti, çıkan kavgada 16. kattan düşüp can verdi. 28 yaşındaki Emirhan Yıldız'ın şüpheli ölümüne ilişkin 5 arkadaşı gözaltına alındı. Uzatılan dala tutundu, suyun içinde dakikalarca kurtarılmayı bekledi. Trabzon Uzungöl'de dere kenarında fotoğraf çektiren iki Arap turist suya düştü. Biri sürüklenerek gözden kayboldu. Cansız bedeni metrelerce uzaklıkta bulundu. Diğeri ise son anda uzatılan dala tutunarak hayatta kalmayı başardı.
3: Çok şiddetli bir ses çıktı. Ben uçak düştü gibi geldi bana.
0: Önce uçak düşüyor sandı. Ardından üzerine doğru uçan otomobili gördü. 30 metrelik uçurumdan düşen aracın altında kalmaktan kılpayı kurtuldu.
3: Otomobilin gökyüzünde uçtuğunu gördüm.
0: Ordu'daki kazada araç sürücüsü mucize eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
4: Arabadan kendisi indi zaten. Herhangi bir şeysi yoktu.
0: Trafikte tartıştığı yaşlı adamı tek yumruk darbesiyle yere serdi, aracına binip yoluna devam etti. Antalya'da kayda geçen o anların ardından taksi şoförü gözaltına alındı. 180 bin lira para cezası kesilen taksi şoförünün ehliyeti, aynı ihlali daha önce de yapmış olması nedeniyle ömür boyu iptal edildi. Sakin adımlarla eve dönüyordu. Birdenbire karşısına ayı ailesi çıktı. Var gücüyle koşup canını zor kurtardı. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde anne ayı ve yavrusunun kovaladığı adam büyük korku yaşadı.
5: Şurada gözüken çukurdan kaçmak amaçlı sağa doğru manevra yaptım. Beni hiç dinlemeden direkt aşağı inip darp etti beni.
0: İzmir'de yoldaki çukur nedeniyle yavaşlayan motosikletli arkasından gelen otomobil sürücüsü tarafından tekme tokat darp edildi. O anlarda kameralarda kayıttaydı. Darp edilen genç otomobil sürücüsünden şikayetçi oldu.
5: Arabaya binmeden önce beni tehdit etti. Sonrasında arabasına binip zaten kaçıp gitti.
0: Drift attı, hız sınırlarını zorladı. Tüm bunları sosyal medya hesabından da paylaştı. Ordu'da siber suçlarla mücadele ekiplerinin radarına giren o sürücü kısa sürede yakalandı. 165 bin lira idari para cezası kesilen sürücünün ehliyetine de 60 günlüğüne el konuldu. Ukrayna vurkaç taktiğiyle Rus güçlerini yıpratmayı sürdürüyor. Kuyrukta bekleyen kamyon drone saldırısıyla infilak etti. Çevredekiler nasıl kaçacağını bilemedi. Zelenski ise baskılar yüzünden Genelkurmay Başkanı'nı değiştirdi. Fransa'da başlayan orman yangını bir türlü kontrol altına alınamıyor. Alevler yerleşim yerlerinin kapısına dayandı. Bölge sakinleri ne yapacağını şaşırdı. Yangına müdahale eden iki itfaiyeci yaşamını yitirdi. Bir zamanların Fransız sömürgesi Cezayir'de alevlere teslim oldu. Rüzgarın da etkisiyle yangını kontrol altına almak neredeyse imkansız. 6 kişi alevler sebebiyle hayatını kaybetti.

0: Muson yağmurları yüzünden kabusu yaşayan Hindistan'da bir ev işte böyle çöktü. Rus mahkumlar uyuşturucuya ulaşmak için bir kediyi kullanmaya kalktı. İnfaz koruma memurları sızma girişimini zamanında fark etti. Kedi iki paket uyuşturucu alındıktan sonra serbest bırakıldı. Turun son misafiri şelalede somon nöbeti tutan ayıların belgeseli andıran görüntüleri.
1: Türkiye günlerdir Ahbap Derneği ile ilgili o soruşturmayı yakından takip ediyor, konuşuyor, tartışıyor. Önemli bir gelişme daha yaşandı geride bıraktığımız gün. Gazeteci Ece Üner ve Fatih Portakal, yine avukat Feyza Altun, şarkıcı Gökhan Özoğuz ve sunucu Öykü Serter geride bıraktığımız gün ifadeye çağrıldı, adliyedeydiler, ifadelerini verdiler. Birazdan detaylarını inceleyeceğiz. Neden ifadeye çağrıldılar diye onlara da bakacağız. Ama önce bir ne dediklerine bakalım.
2: Ahbap soruşturması genişliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma çok yönlü devam ediyor. Son olarak sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'un tutuklanmasına karar verilmiş ve böylelikle soruşturmada tutuklu sayısı 28'e yükselmişti. Soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gazeteciler Ece Üner ve Fatih Portakal, avukat Feyza Altun, şarkıcı Gökhan Özoğuz ve sunucu Öykü Serter ifadeye çağrıldı. Söz konusu isimler Ahbap Derneği'ne verdikleri destekle biliniyor. Özoğuz, Serter ve Üner savcılıkta ifade vermek için adliyeye geldi. Öte yandan Gökhan Özoğuz, 6 Şubat depremleri sırasında burada devlet yok, sadece Ahbap var açıklamasını yapmıştı.
3: Hayatımda ilk defa ülkeyi bu kadar sahipsiz hissediyorum. Babalı ofiste inanılmaz çalışıyor. Sabahtan akşama kadar arı gibi çalışıyorlar. Helal olsun, ben böyle bir şey görmedim. Gerçekten girdiğimden beri gözlerim yaşarıyor. Ama biz gerçekten sahipsizmişiz. Onu da görüyorum. Halkımız her zamanki gibi tek başına ayakta durmayı beceriyor. Aşağıda linkler var. Oralardan bağışlar yapabilirsiniz.
2: Özoğuz soruşturma başladığındaysa sosyal medya hesabından "Ah Ahbap, vah Ahbap, hep böyle mi olacak bu işler, bir kere de şaşırsak şu memlekete" şeklinde bir mesaj paylaşmıştı. Ünlü isimlerin ifadeleri de ortaya çıktı. Ece Üner, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter, Ahbap Derneği ile para veya ticari ilişkileri olmadığını savundu. İlk olarak Ece Üner, deprem döneminde yaptığı paylaşım nedeniyle pişman olduğunu belirtti.
4: Ahbap'la ilgili kendimi kandırılmış hissediyorum. O dönemde yaptığım paylaşım nedeniyle pişmanım. Eğer iddialar doğruysa Haluk Levent'in eylemlerini lanetliyorum.
2: Özoğuz'sa ifadesinde tutuklu Haluk Levent'le herhangi bir bağının olmadığını, deprem döneminde yalnızca yardım çağrılarını paylaşmak amacıyla sosyal medyada Ahbap dahil birçok kurumu etiketlediğini söyledi. Son olarak Öykü Serter ise insanların duygularının sömürülerek bu tür menfaat sağlayıcı faaliyetleri kabul etmem mümkün değildir dedi.
4: Ahbap'a para yatırmadım, kimseyi yönlendirmedim. İnsanların zor durumlarından menfaat sağlayan her türlü eylemin karşısındayım.
1: Şimdi bu açıklamaları, ifadeleri, öncesini ve tabii ki sonrasını da konuşacağız. Kıymetli konuklarımızla birlikte hemen kendilerini de takdim etmek istiyorum sizlere. Avukat Mehmet Yılmazer bugün bizlerle.

0: Gökhan. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Şimdi bahse konu isimler. Özellikle 3 isim dikkat çekiyor bu anlamda. Şimdi pek çok ismin aslında biz deprem zamanından bu yana, yani Asım felaketinin yaşandığı o günlerde insanlar, kahramanlar, gerçek kahramanlar can kurtarma telaşındayken, depremzedelerin yardımına koşmak için adeta can hıraş bir şekilde mücadele verirken, onların bu emeğini görmezden gelenleri, onlara bu emeği karşılığında destek değil köstek olanları, onları yok sayanları, devleti karalamaya çalışanları, devleti tırnak içerisinde görmeyenleri ekranlara getirmiştik. Hatta o gün bunları ekranlara getirdiğimiz için yine eleştirilerin hedefi de olmuştuk. Şimdi o isimlerden bazıları hala hafızalarda. O gün kim ne demişti, kim neye destek olmuştu, kim hangi kampanyanın bir parçası olmuştu, hepsi hafızalarımızda. Ama öncesinde son ifadelerde neler söylediler, bir onlara bakalım. Daha fazla detaylar birazdan Kenan Kıran da bizlerle paylaşacaktır şüphesiz. Ama şöyle özetle baktığımızda, Ahbap'ın kurucularını hatırladığımızda, Emrah Gödeniler, Alper Çelik, Zafer Yay, bir de Haluk Levent. Onların sicillerini birazdan hatırlatacağız. Ama bu sicilleri neden ekranlara getirdik? Verilen ifadelerde genellikle o gün destek verenler, o gün devlet aleyhine neredeyse propaganda yapanlar, biz bunları zaten biliyorduk benzeri cümleler kurdular. Mesela Gökhan Özoğuz dedi ki, ah baba para yatırmadım. Haluk Levent kumarbaz diye yakın çevreme de yatırmayın dedim. Bunu diyen isim Gökhan Özoğuz. Bir diğer isim gazeteci Ece Üner. O da diyor ki, ah baba ben para yatırmadım. Kandırıldım da pişmanım. Haluk Levent'i de lanetliyorum diyor. Bir diğer isim Öykü Serter. Ah baba para yatırmadım, işim olmaz. Haluk Levent'in dolandırıcı olduğu haberlerini biliyordum. Şimdi bunları söylemek için bugünü beklediler. Yani deprem zamanında, o asrın felaketiyle mücadele zamanında insanlar milyonlarca lirasını, belki milyonlarca dolarını Ahbap'a gönderirken ya da sonrasında 2024, 2025, 2026'da değil, savcılık ifadeye çağırdığında bunları söylediler. Ama öncesinde hiçbir şey bilmiyorlarmış. Ama sonradan ortaya çıktı ki aslında kendileri de biliyorlarmış. Şimdi neyden bahsediyorlar? Haluk Levent'i işte kumarbaz, dolandırıcı diye itham eden bu isimler neleri biliyorlardı? Bir de ona göz atalım. Yani Ahbap'ın, yani daha doğrusu Ahbaplara bir bakalım. Ahbaplar kimlerdi? Onların başı Haluk Levent'ti. Derneğin kurucusu, aynı zamanda derneğin başkanı. Diğer isimler, 3 isim var Haluk Levent'in yakın ekibinde olan. Birisi Emrah Gödeliner, Haluk Levent'in sağ kolu, eski dernek başkan yardımcısı. 2020-2024 yılları arasında hesabındaki para hacmi 774 milyon Türk lirası. 907 milyon liralık bir çıkış oluyor. 774 milyon liralık para girdisi, 907 milyon liralık çıkışı. Bunlar belki detaylandırılacaktır ama daha önemli olan, sabıkası bir hayli kabarıktı bu kişinin. Güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, vergi usulüne muhalefet vesaire. Alper Çelik, o da Ahbap'ın kurucularından. Onun da hesabında yine yüz milyonlarca lira girdi, çıktı. Kendisinin de 5 suç kaydı var. Bedelsiz senet kullanımı, dolandırıcılık gibi. Ve Zafer Yay, Haluk Levent'in en yakındaki isimlerden birisiydi o da. Şoförü olarak da görev yaptı. 4 yıl içerisinde hesabında milyar lirayı, yani yüzlerce trilyon liranın girdisi çıktısı olmuş. Kendisinin de 15 suç kaydı var. 15 suç kaydı var. Neler var bunlar arasında? Yaralama, resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık, uyuşturucu kullanımı. Haluk Levent'i zaten biz de biliyoruz. Gördük ki o ifadesine başvuran isimler de biliyor.

0: Şimdi tabii ki herkes kendi yorumunu yapacaktır bu anlamda ama bizler başlamadan bir de bu isimleri nasıl hatırlıyoruz? Bugün bunları söyleyenler, mesela Gökhan Özoğuz, mesela Ece Güner ne demişti? Onlara da bakacağız. Birazdan ekranlarınıza getireceğiz. Hatta hazırsa Ece Güner'in, Gökhan Özoğuz'un ne dedikleriyle başlayalım. Şimdi bilmiyorum, konuklarımıza da soracağım. Sayın Yılmazer, ne denir? Bugün biliyorlarmış meğer bu isimler. Haluk Levent'ten zaten şüphelilermiş ama kendileri para yatırmamış.
1: Enteresan. Tabii beklenen şey, eğer insanlara bunu salık veriyorlarsa kendilerinin başlangıçta bu parayı yatırmış olmaları gerekir. Tabii bu konuda soruşturma safhasında onların para yatırıp yatırmadığı tespit edilebiliyor mu? Bu ayrı bir mevzu. Tespit edilmiş mi? Buna bakmak lazım. Ama bunun adı, hani herkesin bir zaman çokça da kullandığı bir şey var. Bunun adı etki ajanlığıdır. Aslında o gün biz sadece bir yardım toplama faaliyeti değil, devleti bu anlamda güçsüz gösterme, devleti bitmiş, hiçbir şeye müdahale edemez bir halde olduğuna dair bir algı yaratmaya dönük bir çabanın eseri olarak aslında bunu görüyoruz. O gün için Haluk Levent'i nasıl bildiklerinin çok bir önemi yoktu. Aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni o gün 6 Şubat depreminde hiçbir yere ulaşamaz, hiçbir yardım götüremez ve bu kadar ağır bir şekilde gerçekleşmiş depreme müdahale edemez ama ahbap ediyor gibi bir bakış açısı vardı. Maalesef hani ideolojik körlüğü de, toplumsal ideolojik körlükleri de bildikleri için, daha doğrusu ben buna mahalle körlüğü diyorum, mahalle körlüklerini de bildikleri için bu o mahalleyi bir şekilde konsolide edip devlete karşı aslında bir kışkırtma faaliyeti diye bile yorumlanabilir.
0: Mesela hatırlayalım mı?
1: Hatırlayalım mesela.
0: Şahsen Ahbap Derneği'ne bir bağışta bulunmadım. Kendimi kandırılmış hissediyorum. Bilseydim böyle yayınlar yapmazdım. Sosyal medya paylaşımlarından da pişmanım o dönemde yaptığım. Haluk Levent'in eylemlerini lanetliyorum diyen Ece Üner o gün ne demişti? Bir hatırlayalım hadi.
2: Baptan Haluk Levent şöyle bir açıklama yapmak durumunda bırakıldı. 850 milyon liranın nerelere tek tek bağışlanacağını söyleyeceğim, açıklayacağım. Kalem kalem açıklayacağım ve tek kuruşuna kadar da verildiği yeri söyleyeceğim. Şimdi niye böyle bir hesap vermek durumunda? Yani Ahbap da bizimken, Afat da bizimken, işte burada biz o birlik bütünlüğü görmüşken, bunun için birlikte güçlüyüz demişken, niye insanlar bunun hesabını vermek durumunda kalsın? Yani toplum bu kadar birlik bütünlük olmak için hazırken, işte burada 7 milletten insan varken ve hepsi de el eleyken, niye senin yardımın, benim yardımın, niye STK'sının önü kesilsin? Bunu bir kere daha Ahbap.
3: Bu yardım toplamak filan açısından iki kahraman da arkadaşımız çıktı. Değil mi? Birisi Haluk Levent, bir tanesi Oğuzhan Uğur. Başı çeken insanlar.
4: Ahbap Derneği AFAD'dan bile daha güçlü bir dernek olarak boy gösterdi Türkiye'de.
5: Bakın, ben normal bir vatandaş olarak kendi belediyemizin kampanyası falan olmasa AFAD'a vereceğime size verecek kafada bir insanım.
6: Çünkü diyorum ki yani bana fazla güvenmeyin. Ben her an satarım hepinizi yani.
7: Ahbap'ı biliyoruz ama AFAD'ı bilmiyoruz. AFAD bizden değil.
8: Halkımız her zamanki gibi tek başına ayakta durmayı beceriyor. Aşağıda linkler var. Oralardan bağışlar yapabilirsiniz.
9: İnsanlar nasıl sana yardımcı olabilir? Para yardımı konusunda nasıl bir telefon numarası mı var veya başka nasıl ulaşıyorlar da
10: yapıyorlar? Evet, Babala TV'nin bir telefon numarası var. Ayrıca Ahbap'la ortak çalışıyoruz.
6: Çünkü diyorum ki yani bana fazla güvenmeyin. Ben her an satarım hepinizi yani.
11: Ben bu ülkenin seliyle, yangınıyla, falanıyla, tufanıyla, terörüyle falan ben niye mücadele ediyorum abi?
12: Ama insanlar şimdi diyorlar ki bakın Haluk Levent böyleymiş. Demek ki Kızılay iyiymiş. Ya şimdi bunu diyemez.
13: Bitmek üzereyken sosyal medya aracılığıyla Atatürkçü kesimin huyuna giderek tekrar gündeme gelmiş müzisyen. Samimiyetine güvenmemek gerekir. Tek derdi yolunu bulmaktır. Doğru.
14: Babala ekibini ve Haluk Levent Ahbap ekibini izlerken kendi kendime dedim ki helal olsun çocuklara.
15: Sağ olun. Ahbap'la ilgili türlü türlü aleyhte haberler yapılıyor. Organize bir kampanya var.
16: Deprem bölgesinde yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı.

0: Çünkü diyorum ki yani bana fazla güvenmeyin. Ben her an satarım hepinizi yani.
1: Dayanılmaz kardeşim, dayanılmaz. Yani o insanların, o enkazların karşısında bekleyişleri, ateş yakmışlar, ısınmaya çalışıyorlar. Son bir umutla belki çıkarlar diye.
2: Korkan kaç gün yapıyor?
3: Deprem sırasında çıktı, ben yardım ediyorum dedi, paralar topladı, dünyanın insanlar Kızılay'a vermedi, götürdü oraya verdi.
4: Devlet bir şey yapmıyor, Haluk Levent yapıyor, helal olsun Haluk Levent'e. Ya tamam ben de muhalifim kardeşim de, devlet ne yapmadı?
5: Dolandırıcılıktan sabıkası vardı ama İzmir Marşı'nı söyledi diye toplumsal muhalefetin rol modeliyle.
6: Haluk Levent hakkında da benzer bir güven sorununu yaşıyor. Ya biz kandırıldık mı? Hep beraber gözümüzün içine baka baka milyonlarca insan aynı anda dolandırıldı mı hissiyle karşı karşıyayız.
0: Çünkü diyorum ki yani bana fazla güvenmeyin. Ben her an satarım hepinizi yani.
7: Çünkü para işleri bizim işlerimiz değil.
8: Şimdi böyle kampanyalar yürütülmüştü. Öncesi ve sonrasında birlikte ekranlara getirdik. Şimdi afet döneminde, asrın felaketinin döneminde milyonlarca insan can telaşındayken, yakınlarının telaşındayken, herkes aynı acıyla, gözyaşları içerisindeyken, herkes aynı acının bir an önce son bulması için dua ederken, el ele verip depremzedelerin yardımına koşmuşken, biz aslında şu dernek bu dernek, hiçbir şey söylemedik, devletin ilgili bu organizasyonları, arama kurtarma faaliyetlerini vesaire yürütecek kurumları vardır derken ısrarla birileri hayır devlet yok, ahbap var dediler ve bir kampanya yürüttüler. Devlet aleyhine bir kampanya yürüttüler. Hükümet aleyhine değil. Kenan Kıran, sizlerle de o günlerde yani yakın zamanda bunları konuşmuştuk. Yapılan şey hükümet aleyhine olan bir şey değildi. Devlet aleyhine yapılmış bir çalışma vardı. Çünkü devlet yok, ahbap var demek bunun bir göstergesidir. Ahbap sonuçta Türkiye Cumhuriyeti'nin afette mücadele organizasyonunu yürütecek olan kurumu. Kızılay'da bu milletin bir kurumu. Bu milletin tarihi şerefle dolu bir kuruluş. Şimdi ama bunları ısrarla yok sayanlar vardı. Şimdi bugünkü ifadelere bir de baktık. Meğer biliyorlarmış, AFAD'a bağış verilemeyeceğini biliyorlarmış. Hatta kendileri bağış yapmamışlar. Giriş için sizden de bir konuşma rica edeceğim.
9: Dediğiniz gibi devlet 6 Şubat 2023 tarihindeki o 10 şehrimizi etkileyen 50 bin vatandaşımızın öldüğü depremde devlet vatandaşına sahip çıkmak istedi. Ve çıktı da. Sayın Cumhurbaşkanımız devleti temsil ediyordu ve tüm devletin imkanlarını 10 şehrimize müdahale etmek için harekete geçirdi. Ama bu vicdansızlar dolandırıcı olduğu bilinen, 90'lı yıllardan beri dolandırıcı, kumarbaz olduğu bilinen Ahbap üzerinden AK Parti hükümetini düşürebileceklerine inandılar. Dolandırıcıdan kahraman çıkarttılar. Devlet yok, ahbap var diyerek hükümeti zaafa uğratmak istediler. Ya az önce Aykut Gül'ün, editörümüzün paylaşımına baktım. O dönemde A Haber, ATV ortak yayın yaptı.
8: Evet.
9: 90 muhabir, 90 kameraman da sahadaydı. Ve vatandaşımızın sıkıntılarının giderilmesi noktasında muhabirlerimiz yakınlarını kaybettiler, canlı yayınlarına devam ettiler. Televizyon olarak, Turkuaz Medya Grubu olarak biz oradaydık. Bu yayınlarımız tarihe geçecek yayınlardı. Ödül dahi verilmedi. Ahbap'a ödül verildi. A Haber'e, ATV'ye, Sabah Gazetesi'ne ödül verilmedi. Neden? Ahbap'ı, dolandırıcıyı kahraman yaptılar.
8: Bu arada biz bir beklenti içerisinde hiçbir değiliz. Zaman olmadık. Ve hala da değiliz.
9: Sabah Gazetesi'nden arkadaşlarımız var. Otellerde kalınmıyor. Zaten o afet durumunda şoför arkadaşlarımız, muhabir arkadaşlarımız, kameramanlar, fotoğrafçılar arabanın içinde günlerce yıkanmadan ter içinde bir katkımız olur, bir faydamız olsun diye haber nöbetinde bulundular. 90 kameraman, 90 muhabir. Tarihe geçecek bir rakam. Ama bu alçaklar, bu vicdansızlar, az önce Şule Hanım diyor ki biz kandırıldık mı Haluk Levent üzerinden? Siz kendiniz araştırmacı gazeteci olarak ifade ediyorsunuz. Toplumun önde gelen

0: sanatçıları olarak ifade ediyorsunuz. Bunun geçmişinde dolandırıcılık yaptığı, kumarbaz olduğu, sürekli cezaevine girdiği, çıktığı belliyken bu sahtekardan kahraman çıkartmaya çalıştılar. Tek dertleri AK Parti hükümeti, Recep Tayyip Erdoğan bu depremin altında kalsın niyetlerindeydiler. Ama halkımız sahip çıktı.
1: Bir şey merak ediyorum. Şimdi kıymetli bir hukukçumuz orada. Tabii ki kişide, yani bu arada biraz önce ifadelerini verdiğimiz isimler için bir gözaltı işleminden bahsetmiyoruz. İfadelerine başvuruldu. Savcılık ifadelerini almak üzere çağırdı. Onlar da geldiler. Adliyede ifadelerini verdiler. Ama şöyle bir nokta var. Biraz önceki işte gazetecinin söylemi. Kandırıldık mı? Ama şu ifadelerden anlıyoruz ki en azından o ifadeyi verenler kandırılmamışlar.
2: Tabii, çok net.
0: İfadelerinin ben altını
1: kandırılmayıp da ne yaptılar?
0: Şimdi Tahir
1: ben
0: Bey,
1: onu merak ediyorum. Şimdi, biliyorlarmış.
0: Biliyorlar tabii.
1: O yüzden diyor ben böyle bir kişinin derneğine bağış yapmadım.
0: Şimdi Özge Ece Bayramoğlu, Ece Üner ismi. Hı hı. Yani gerçek ismi Özge Ece Bayramoğlu, Ece Üner. İfadesinde diyor ki şahsen Ahbap Derneği'ne bir bağışta bulunmadım. Aynı şekilde gerekli görülmesi halinde banka hesap hareketlerim incelenebilir. Haluk Levent tarafından yardım paralarının bu şekilde kullanılması sebebiyle ben de kendimi kandırılmış hissediyorum. O dönemde böyle bir paylaşımda bulunduğum için pişmanım. Ahbap'la ilgili kendimi kandırılmış hissediyorum. Haluk Levent'in ifadesinde gördüğümüz kadarıyla yaptığı savunmanın hiçbir geçerliliği bulunmamaktadır. Nitekim bu savunmasını ve yaptıklarını kamu vicdanına sığmadığını düşünüyorum. Bu yönde görüşlerimi belirten 6 gün önce bir tweet atmıştım. Orada belirttiğim şekilde Haluk Levent'in eylemlerini lanetliyorum. Siz bu dolandırıcı, bu kumarbazı, AK Parti hükümeti depremin altında kalsın, seçilmiş hükümet deprem bahanesiyle yıkılması için uğraştınız. Bir sahtekara, bir kumarbaza bel bağladınız. Ve diyorsunuz ki Haluk Levent'in eylemlerini lanetliyordum. Haluk Levent'e tek kuruş para vermeyen kişiler, bu sahtekarlar dolaylı yoldan Haluk Levent'i derneğine vatandaşı yönlendirdiler. Tek kuruş göndermemişler. Ve Haluk Levent'in eylemlerini lanetliyorlar. O Gökhan Oğuz Özoğuz.
1: Şahsıma... Onun ifadesini getirelim. Gökhan Özoğuz'un da ifadesi dikkat
0: çekici. Diyor ki şahsıma ait banka hesapları mevcuttur. Bu hesaplar üzerinden Haluk Levent, Oğuzhan, Uğur ve Ahbap Derneği'ne herhangi bir hesap üzerinden para transferim olmamıştır.
1: Şimdi şöyle bir bilgi hatırlatmak istiyorum müsaadenizle. Bu algılar yüzünden devlet yok, AFAD yok, Kızılay yok. Algıları yüzünden bir kampanya, devlet aleyhine bir kampanya, propaganda üretilmişti. Ve acısı daha taze insanlar, acısını yaşayamamış insanlar vardı. Hala yakınlarının cansız bedenini enkaz altından çıkaramayan insanlar vardı. 11 şehirden bahsediyoruz. Binlerce kilometre kare alandan bahsediyoruz. Şimdi ve o insanları öyle bir noktaya getirdiler ki AFAD'a, oradaki arama kurtarma ekiplerine saldırmaya bir nevi teşvik ettiler.
0: Evet.
1: Basın mensuplarına saldırmaya teşvik ettiler. Şimdi bunlar yaşanırken kimsenin sesi çıkmamış. Bilmelerine rağmen. Ama devlet yok, ahbap var diyenlere alkış tufanı kopartılmış. Şimdi Gökhan Özoğuz'un sizin de ifade ettiğiniz gibi diyor ki Haluk Levent'in konser gelirlerini kumar ve bahis borçlarına kullandığını eskiden beri duyduğum için yakın çevremi ahbaba yardım yapmamaları yönünde uyardım. Ya kendimi o kadar kimsesiz hissediyorum ki derken, aman arkadaşlar bakın ihtiyacı olan binlerce insan var. Depremzedeler de kendini yalnız hissetmesin. Bu tür konulara dikkat edelim. İlgili güvenilir kurumlara bağışlarımızı iletelim diyebilirlerdi. Ama demediler. Ne dedi aksine? Hazırsa onu da verelim. Mesela bugün diyor ki AFAD Kızılay, bunlara bir güvensizliğimiz
3: hayatımda ilk defa bu kadar sahipsiz hissediyorum.

0: ofiste inanılmaz çalışıyor. Sabahtan akşama kadar arı gibi çalışıyorlar. Helal olsun, ben böyle bir şey görmedim. Gerçekten girdiğimden beri gözlerim yaşarıyor. Ama biz gerçekten sahipsizmişiz. Onu da görüyorum. Halkımız her zamanki gibi tek başına ayakta durmayı beceriyor. Aşağıda linkler var. Oralardan bağışlar yapabilirsiniz.
1: Şimdi kendisi bugün ifadesinde diyor ki

0: bizim dikkatini çektiğimiz konu sanki sadece orası çalışıyormuş gibi. Ya, AFAD personeli için keşke benzer cümleleri sahada biraz önce ekranlara getirdik, yine getireceğiz.
1: Kimsesizmişiz diyor zaten.
0: Kimsesizmişiz. Devlet
2: sahipsiz kalmışız.
1: Bu budur. Bu halkı yanıltıcı bir bilgi ve beyan değil midir mesela?
0: Ama diyor ki ben vatanıma, milletime, devletime aşk ile bağlıyım. Aksi düşünülemez. AFAD, Kızılay veya AKUT gibi kurumlara herhangi bir güvensizliğim söz konusu olmamıştır. İnsanların duyguları sömürülüp menfaat sağlandı. Bunu kabul edemem. Benim iyi niyetimi kötüye kullanarak yapılan yardımların kötü iş ve eylemlerde kullanılmasına sebebiyet verilmişse bu benim için büyük bir hayal kırıklığı olmuştur. Ama altını çizerek başta ifade ediyor. Ahbap Derneği'ne para yatırmadım, yardım faaliyetlerinde bulunmadım. Çünkü Haluk Levent'in sicili kabarık. Cihan Hocam, siz böyle bir şeyde bir bağış yapar mısınız? Yani kendi düşüncenizde ahbap değil, X bir dernek, kurucuları, yöneticileri, işte dolandırıcılık, çek, senet vesaire pek çok konuyla anılıyor. Kumar bağımlısı olarak anılıyor. Siz de bu nedenle yardımda bulunmuyorsunuz. Oraya bir bağış yapmıyorsunuz. Ama insanları da, toplumu, ulaştığınız kitleleri, milyonları oraya bağış yapmaya yönlendirir misiniz? Bu ne kadar akla uygun, mantığa uygun?
3: Rasyonel akılla, mantıkla baktığımızda zaten uyan bir tarafı yok. Ama şöyle bir durum da var Tahir Bey. Şimdi hepimizin kişisel olarak da bir kamusal sorumluluğumuz var. Aynı zamanda bu insanlar nasıl söyleyeyim, sanat, siyaset veyahut da medya üzerinden de topluma örnek olan veyahut da onları yönlendirebilecek kapasitede olan insanlar. Şimdi birincisi, böyle bir örneğin X yardım kuruluşu var ve siz bunun sicilini biliyorsunuz ve buraya yardım yapmıyorsunuz ama insanları yönlendiriyorsanız bu bir suç.
0: Bu arada kendi yakın çevresini de bu yönde uyarmış. Buraya yatırmayın.
3: Şimdi insanları yönlendiriyorsanız bana sorarsanız suç. Kamusal sorumluluğu ilkesi gereği de bunu devletin kurumlarına, yetkili kurumlarına bildirmiyorsanız bana sorarsanız bu da ayrı bir suç. Şimdi Tahir Bey, diyelim ki burada bir olay yaşanıyor ve bir suç temsil ediyor. Siz bunu götürüp örneğin devletin gerekli kurumlarına bildirmek yerine görmemezlikten gelip veyahut da sadece kendi yakın çevrenizi, ya ben çevremi korudum diyorsanız ve bu suça göz yumuyorsanız, ya bu en basit haliyle aslında sizin toplumsal bir vatandaş olarak da aslında görevinizi yerinize getirmediğini de gösterir. Şimdi burada bence aslında biraz da böyle bakmak gerekiyor. Ya tabii suçu tanımlayabilirsiniz, göreceli üzerinden belki tartışabiliriz ama burada sorumluluğun kötüye kullanılması var. Madem bunu biliyorsunuz, o zaman neden Türk toplumunun buraya yardım yapmasına teşvik ettiniz? Şimdi benim aklıma gelen birkaç soru var. Bakın şimdi hem aslında değerli konuklarımız bahsetti ama değerli büyüklerim. Şimdi bu Şubat'ta yaşanan asrın felaketi. Mayıs'ta seçim var. Aslında bir bağlamda şöyle değerlendirmek gerekiyor. Seçim öncesi hem devlet kurumlarının hem de devlet kurumlarının başındaki sivil siyasetçilerin, ki Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, aslında burada bir güven sorunu yaratarak devleti de bir anlamda yönetimi tartışmaya açarak aslında seçimlerde de baktığımızda o dönemki belki de rakiplerine de menfaat, yani siyasi bir menfaat sağlanmaya çalışıldığını da görüyoruz. Ama ne oldu? Seçimleri kazanan Sayın Cumhurbaşkanımız AK Parti, Cumhur İttifakı büyük bir oyla kazandı. Şimdi günümüze geldiğimizde de şuna bakalım Tahir Bey.
0: Bu arada şöyle bir hatırlatma yapayım. Şimdi bunca şey yaşanmış, bunca şey ortaya çıkmış. Gökhan Özoğuz ben vermedim ama hani işte alttaki hesaplar var, bunlara para yatırabilirsiniz vesaire. Bunlar ne dedikten sonra Gökhan Özoğuz diyor ki işte sosyal medyasından yapmış bu açıklamayı. Paylaşımlarının altına iftira dolu sözler yazan, küfürlü ve itibar zedeleyici yazılar yazan herkesle yargıda buluşacağız diyor.
3: Ya elbette şunu da ekleyebilir miyim Tahir Bey?
0: Buyurunuz.
3: Bugün TOKİ 455 bin konut yaptı. Bakın Kızılay, AFAD bugün dünyanın çok farklı yerlerindeki doğal afetlerle veyahut da toplumsal krizler karşısında insani yardımları yapan bir kuruluşumuz. Yani o dönemki bu itibarsızlaştırmaya karşı bir de şöyle bakalım. Özellikle Orta Doğu ülkeleri üzerinde gidip soralım. Kızılay veyahut da AFAD nasıl bir algıları var? Yani bizim kendi devletimize veyahut da kendi devletimizin çok eski köklü kurumlarının bu kadar o dönem için itibarının zedelenmesi aklıma seçimler üzerinden de bir manipülasyonu, ama maalesef şunu da belirtmek isterim ben bu noktada, insanlarımızın duygularıyla oynayıp işte yardımlarını alıp bunca yüksek meblağ veyahut da büyük bir ekonomik gelir diyebileceğimiz bu

0: süreçleri maalesef demagojilerle veyahut da insanlarımızın o duygularıyla hamasetler yaparak paralarının da bir nevi ele geçirilmesi bağlamında görmemiz gerekiyor ki toplumumuzun kandırıldığı gibi güven duygusunu da sarstılar.
1: Şunu merak ediyoruz Mehmet Yılmazer, yani bunları dile getirmek için illa ifadeye mi çağrılması gerekiyor insanlar?
2: Şimdi tabii
1: bu gerçekleri biz gün be gün mesela söylerken devletin hala birileri bu arada görmüyor. Bu konutları görmezden gelenler de var. 550 bin konut yapılmadı. Hatay'a hiçbir şey yapılmadı diyenler de var. 60. günde hastane kurulduktan sonra o hastane yok diyenler
3: Defne Hastanesi
1: de var. Ki bugün geldiğimiz noktada 550 bin konut ve iş yeri depremzedelere teslim edilmişken hala bunu da görmeyenler var. Ama merak ettiğimiz bu isimler, bilen isimler, Haluk Levent'in neler yapabileceğini az çok kestirebilmiş isimler neden bugünü beklediler? Yani 2023'ten bu yana 3,5 yıl geçti bu felaketin üzerinden ve bu süreçte milyonlarca eski paralarla yüzlerce trilyon lira ah baba gitmişken neden seslerini çıkarmadılar?
2: Çünkü şöyle, kendilerine bugün bir ceza soruşturması başladığında Haluk Levent'i bir dönem ikonik hale getirdikleri dönemde Haluk Levent'le bir arada bulunmayı, ona destek vermeyi bu anlamda da önemli markasal bir değer ürettiklerinde bununla beraber görünmeyi zaten sorunu görmüyorlardı. Bence bireysel olarak hani vicdanlarında bugün ortaya çıkan bir işte şey değil bu. Yani vicdanımız zedelendi, bir lanet olsun Haluk Levent'e. Bunu bugün söylüyor olmalarının sebebi korku dağlarının sarmış olması sebebiyle bir soruşturma olduğu için. Ceza soruşturması olana kadar bunlar sonuç olarak toplum önündeki kendine göre işte kimisi sunucu, kimisi sanatçı bu isimlerin çıkıp toplum önünde daha önceden bu hususları gündeme getirmek gibi bir kamusal sorumlulukları varken aslında, yani bir savcılığa gidip sadece şikayet dilekçesi vermek ya da bir ihbarda bulunmak gibi bir zorunlulukları yok belki o anlamda. Ama toplum önüne çıkıp bu konuyu gündeme getirip bu konuyla ilgili bildiklerini, sıkıntılı gördüğü hususları, şüphelendikleri hususları dile getirmeleri lazımdı. Ama onun yerine yakınlarına söyleyip oraya yardım yapmamayı salık veriyorlar. Ama toplumu bu anlamda önemli görmüyorlar. Yakınlarından daha önemli görmüyorlar. Ve sonrasında da pişmanlık ifade ediyorlar. Aldatıldık sanrısıyla şu an toplumu yeniden büyülemeye, hipnoz etmeye çalışıyorlar bence.
1: Şimdi bu isimler arasında bir de Öykü Sertere dikkat çekmek istiyorum. Kendisinin de ifadesinin detaylarını verebilirse arkadaşlarım. O da benzer şeyler söylüyor detayında. Ben Ahbap Derneği aracılığıyla yardım faaliyetinde bulunmadım diye başlıyor değil mi Kenan Kıra?
3: Evet. Diyor ki Öykü Serter, Haluk Levent'le ilgili çok eskiden hakkında dolandırıcılık haberi çıktığını biliyorum. Şahsen bu tarz yardım faaliyetleri yapan topluluklara itibar etmem. Kendisiyle herhangi bir ticari ilişkim yahut para transferim olmadı.
1: Aynı şekilde Ahbap isimli dernekte de bir ilişkim olmadı. İnsanların duygularını sömürülerek menfaat sağlayıcı faaliyetleri kabul etmem mümkün değil. Şimdi benzer bir, yani o dönemde sert sözlerle, ya zaten kimse şu an sizin hesabınızda Ahbap'la ne girdi ne çıktı, yani bu paraların kimse peşinde değil. Bildiğiniz halde neden bugüne kadar sustunuz? Acaba bir Kenan Kıra mahalle baskısı mı vardı, yoksa dediğiniz gibi dikkat çektiniz mesela biraz önce de seçim vardı.
3: Seçim vardı.
1: Yani hükümet aleyhine ne olursa olsun, hani bugün de var ya, aman Erdoğan gitsin de ne olursa olsun biz her yere gideriz, her üniformayı giyeriz, her ideolojiyi üstleniriz diyenler var ya.
3: Evet.
1: Hatta ekonomi batsın, neredeyse Amerika gelsin asker çıkarsın diyecek
2: ona
1: olanlar.
2: Ona da razı olacaklar.
3: Seçim vardı ve bu 6 Şubat depremlerinin ardından muhalefet Ahbap üzerinden devlet yok Ahbap derken artık seçimler yapılmaz, Türkiye diktatörlüğe gidiyor, seçimler yapılmayacak şeklinde bir karar alınacağını dahi iddia ettiler. Ve hatırlarsınız o dönemde erken emeklilik yasası vardı, EYT. Hı hı. Gündeme gelmişti. Finale gidiyordu. Deprem oldu, EYT çıkmaz dediler. Sayın Cumhurbaşkanımız erken emeklilik yasasını kanunlaştırdı. EYT çıktı, seçim oldu ve beklediklerine ulaşamadılar. Tahir Bey, vatandaşlar şimdi bu vicdansızların yüzünden, gazeteci, sanatçıların yüzünden bir dolandırıcıya, bir kumarbaza sahte kahraman olarak ürettiler ve vatandaşlarımız bir kısmı paralarını Ahbap'a gönderdi. Haluk Levent'e gönderdi. Haluk Levent'e de aslında göndermedi resmi. Ya şunu, ya devletin de biraz nasıl desem düşünmesi gerek. Haluk Levent'in bir IBAN numarası yok. Bir IBAN numarası olmayan kişi iyilik hareketinin başında ve bu dolandırıcı ve kumarbaza bu sanatçılar, bu gazeteciler, bu yazarlar, Şule Hanım şunu diyor, kandırıldık mı? Siz araştırmacı, gazeteci değil misiniz? Toplumun önde gelen isimleri değil misiniz? Ama siz bu sahtekara ve dolandırıcıya vatandaşlarımızın o bağış paralarının gitmesini ve Haluk Levent ve çetesinin o paraları depremzedelere, deprem mağdurlarına gitmesi gereken paraların Haluk Levent'e, dolandırıcıya gitmelerine bir bakıma lojistik sağladılar. Suç ortaklarıdır aslında. Bu kişiler Haluk Levent'i kutsadılar, sahte peygamber, sahte kahraman olarak sundular. Ve ne oldu Tahir Bey? Devletimiz vatandaşına sahip çıktı. Seçim oldu. Hatay'da, Hatay yerle bir olmuştu. Kentsel dönüşüme karşı çıkmıştı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş. Eylemler yaptılar Emek Mahallesi'nde, protestolar yaptılar. Devlet buraları depreme dayanıklı değil, kentsel dönüşüm yapalım derken eylem yaptılar. Ve depremde gördük ki bu kentsel dönüşüme karşı çıkan CHP'nin hatalı davrandığını Hataylılar gördü ve AK Parti'ye teslim etti Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı. İfadelere baktım. Tahir Bey, ifadelerde...
1: Bu arada Kenan Kıran, şunu ifade edebilirim. Demek ki bu kişiler zaten eğer amaçları siyasetse, hükümet aleyhine bir propagandaya imza atmaksa o dönemki gayeleri, halkın kendilerine itibar etmediği seçim sonuçlarıyla zaten ortaya çıktı.
3: Erdoğan,
1: yani esas pişmanlıklarını, niyetleri oysa o dönem yaşamışlardır. Yani ya o kadar algı yaptık, o kadar devlet aleyhine kampanyalar düzenledik ki çıktı da hani bir sanatçı, sonrasında bazı isimler
3: tabii.
1: Hani çıktı, depremzedelere verdikleri ekmeği, suyu haram edenler evet. De çıktı bunların içerisinden. Demek ki amaçlarına o zaman ulaşamamışlardı. Yani
2: yangında da aynı şey yaşandı. O,
1: yangınlarda da aynı.
2: Aynısını yaşadı.
1: Bu arada Öykü Serter İzmir'de 2020 yılında yaşanan depremde de benzer ifadeler kullanmıştı devlet aleyhine. Hatta o zaman da kendisi hakkında soruşturmalar açılmıştı. Şimdi 2023'ten bahsediyoruz. Ahbap'tan bahsediyoruz. Diyor ki ben biliyordum zaten ve ben yapmadım.
3: Yalan söylüyorlar. Yani mahalle baskısı var mı? Vardır. Geçen pazar gecesi bir gazeteci arkadaşla beraberdik. Magazin gazetecisi. Biz diyor Haluk Levent'in dolandırıcı, kumarbaz olduğunu, paraları kendi kişisel hesabı için derneğin paralarını harcadığını biliyorduk ama hakikaten mahalle baskısı vardı. Tamam, mahalle baskısı diyelim ki gazeteci de var. Bu sanatçılar, bu köşe yazarları, her şeyi bilen uzman gazeteciler Şule Hanım nasıl kandırıldığını ifade ediyor. Şimdi devletimiz deprem döneminde 6 Şubat'ta işte Murat Kurum, Çevre Şehircilik Bakanımız Murat Kurum bölgeye gitti, günlerce orada kaldı. 455 bin konutu teslim ettik. 455 bin konutu. Şimdi Ahbap'ın muhasebe elemanı diyor ki, kendi ifadesinden okuyorum. Ahbap o kadar para topladı.
1: İsim kim?
3: İsmini hemen söyleyeyim. Suzan Düşküner Mintaş. Hı hı. Ahbap Derneği'nde sayman olarak çalışıyor. Muhasebe ve mali işlere bakıyor. Ne kadar konut yapacaklarını ifade ediyor. ifadesinde diyor ki 1300 konut yapılacağı söylense de bildiğim kadarıyla toplam 460 konut yapıldı.

0: Nurdağı ve Arapgir'de yapıldığını hatırlıyorum. 460 konutun ödemeleri tamamlanmıştır. İfade devam ediyor. Ben bu ifadeyi paylaştım.
1: Konutlar da ekranlara geliyor.
0: Evet, ifadeyi paylaştım. İsmini de söyleyeyim, Zekeriya Şafak. Benim sosyal medyadaki paylaşımın altına yalan söylüyor. Ben Arapgir'de yaşıyorum. Hiçbir ev teslimi olmadı. Siz depremzedeye yardım için para topladınız, bağışları aldınız. Diyorsunuz ki 1300 konut yapacağız dediniz. 460 konut yaptınız. 460 konutun ödemesini tamamladınız diyorsunuz. Ama oradaki Arapgir'deki bir vatandaşımız, ben Arapgir'de yaşıyorum, hiçbir ev teslim olmadı. Ev teslim etmiyorsunuz. Paralar ortada yok. Haluk Levent'in IBAN numarası yok. Şoförleri üzerinden vatandaşların bağışladığı paraları kendi kişisel hesabı için kullanıyor. Hani hep hesap soruyorlardı. Haluk Levent bizi kandırdı mı diyorlar. AK Partili miydi acaba Haluk Levent noktasına geliyorlar. Ya iyice ayarı kaçırdılar.
1: Eğer
0: ya.
1: Bunları bile bile yaptılarsa, yani eğer bu Haluk Levent'in, hani Haluk Levent için, ahbap için yardım çağrısında, destek çağrısında bulunanlar, eğer Haluk Levent'in işte bu tür sicilinden dolayı, geçmişinden dolayı ya da işte kötü alışkanlıklarından dolayı kendileri Ahbap Derneği'ne yardımda bulunmayıp başkalarını bulundurmaya teşvik ettilerse,
0: suç ortaklığı,
1: bu sefer kandırılmak değil, iş kandırmaya gelmiyor mu Sayın Yılmaz?
2: Zaten bir şekilde bu fiile iştirak etmiş oluyorlar. Yani
1: şöyle, bir nitelikli kandırılmadınız, kandırdınız.
2: Kandırdınız, yani nitelikli dolandırıcılık varsa, buna bir şekilde destek oluyorsanız, bu hileye, bu kandırmaya destek oluyorsanız sözlerinizle ve beyanlarınızla, ki kamu açısından etkileyici isimler oluyorsunuz, o kişilere en azından kanmasına sebep oluyorsunuz. Tabii ki bu anlamda kandıranlardan bir tanesi de, kandıranlar aynı zamanda bunlar da olmuş oluyor.
1: Ama yani kandırıldık dediler. Fiili.
2: Ama işte zaten korku dağları sardığı için bir şekilde başka bir beyan vererek kendilerini bu işin içerisinden çıkarmaya çalışıyorlar. Çaba bu aslında. Yani Ece Üner'in tweet atıp işte lanet olsun Haluk Levent'e demesi 3,5 yıl sonra bizim için kabul edilebilecek bir af ve şey değil. O anlamda aslında depremdeki bu yaptıkları, aslında ihlal ettikleri, ülkeyi bu anlamda aciz göstermeye çalıştıkları çabalarla ilgili af kapısı kapanmıştır bence. Bu anlamda bu açıyla bakamayız. Bugün biz geçtiğimizde yangın zamanında da bunu yaşadık. Deprem zamanında da bunu yaşadık. Biz bu ülkede ne zaman afet olsa, herhangi bir afet yaşansa, bir doğal afet yaşansa, bununla ilgili mutlaka toplumsal muhalefet değişik bir rol model üretiyor. Siyasal olarak da ürettikleri rol modellerin çoğu şu an cezaevinde zaten. Sonuçta ürettikleri rol modeller noktasında onları belirlemek açısından, tespit etmek açısından öyle seçici falan da değiller. Önemli olan birisi çıksın, önümüze düşsün ama bir şekilde bu hükümet ortadan kalksın. Bakış açıları hep buydu. İlk başta bulamadıkları ikon bu gezi olaylarındaydı. Sonrasında kendilerince rol modeller üretmeye başladılar. Ama hep elleriyle tuttukları rol modellerin sonunda hep pişman kaldılar ya da af dilediler. Yani biz hata yapmışız demeye başladılar. Şu an sadece bildiğimiz kadarıyla işte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı eski ve bugün tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu konusunda bir af dilemediler. Belki ilerleyen safahatta bunu da dileyeceklerdir
1: o
2: diye.
1: O konuyla ilgili Gökhan Özoğuz'un bir paylaşımı aklımıza geldi. Ekrem İmamoğlu için yapmış olduğu bir paylaşımdı. Şöyle diyordu Gökhan Özoğuz, hemen onu da aktarayım. Şimdi Haluk Levent için bunları söylediğini biliyoruz. Bugün evet. Ne söylüyor? Şimdi diyor ki Ekrem İmamoğlu için 6 Mayıs 2019'da 10 Kasım 1938'den bu yana ilk defa bir siyasi duruşu, doğruluğu ve ileri görüşüyle Atatürk'ten sonraki sancağı eline almıştır. Dönemler şartlarına göre değerlendirilir. Benim için ilkelerini benimseyişi, edebi ve kucaklamasıyla Bugünün Atatürk'ü.

0: türküdür kendisi.
1: Şimdi bu adamın etki ajanı olmadığını kim söyleyebilir?
0: Şimdi şunu merak ediyorum. Haluk Levent geride bıraktığımız gün bir açıklama yaptı. Dedi ki ben dedi kumar hastası. İşte bir insanım.
1: Her an satabilirim diyor zaten bir konuşmasında.
0: Tabii o konuşmalarına diyor ama bir veda konuşması, bir veda mektubu paylaştı.
1: Evet.
0: Orada kendisinin ne kadar kötü bir insan olduğunu biz değil, kendisi söyledi. İtiraf etti bir nevi. Hatta ahbap paralarını işte 2023'te, 2024'te hiç kullanmadığını, 2026'da da hiç kullanmadığını söylemişti. En son kendisi de dedi ki ya kullandım. 2026'da kullandım ama sorun bir niye kullandım? Ma geldi konu. Ne zaman Haluk Levent bunları söyledi, bunlar daha çok dillendirilmeye başlandı. İşte biraz önce Gökhan Özoğuz'un savcılıkta başvurulan ifadesinde aslında ben de biliyordum Haluk Levent'in geçmişte böyle işleri yaptığını. Şimdi yarın öbür gün İmamoğlu için de bir karar çıktığında ya da İmamoğlu da çıksa dese ki ya ben bunları yaptım.
1: Dese.
0: Değil mi? Dese. Gökhan Özoğuz
1: ne diyor? Tövbe getirecekler.
0: Bugünün Atatürk'üdür kendisi. Diyor. Şimdi sanatçılar aydın insanlardır deriz hep. Sanatçılar topluma yeri gelir, yön verir. Toplumun dertleriyle, toplumun çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşması için, muasır medeniyetler seviyesine ulaşması için öncü insanlardır falan deriz ya. Evet. Şimdi bizim günlerdir konuştuğumuz bazı isimler var, sanatçılar var. Şimdi açıklamaları, dünleri, bugünleri, geçmişte de Haluk Levent'in hayatını film yapmak isteyen yazarlar vesaire ekranlara geçtiğimiz günlerde onları da getirdik. Şimdi biz buradan şunu anlıyoruz. Siz de ifade ettiniz. O gün evet felaket yaşanmıştı. Milyonlarca insan etkilenmişti. Binlerce insan enkaz altında kurtarılmayı beklerken onları kurtarmak için yeri gelmiş kendi ailesini enkaz altında bırakıp başka canları kurtarmak için gelen AFAD çalışanları varken, Kızılay çalışanları varken onlara her türlü hakaretleri edenler bugün ah vah demeye düştüler. Sebebini acaba sadece siyaset midir? AK Parti'ye muhalefet olsun diye mi yaptılar? Bu büyük bir soru işareti. Ama bir hatırlayalım. Muhalefet ettikleri şey aslında neydi? Yani önlerine köstek oldukları neydi? Yok dedikleri kimdi? Bir izleyelim. O gün o kahramanlar neler yaptılar, neler yaşadılar? Bakın bu ne görüntüler...
2: O şurada benim yanımda yatar. Abi
3: sorda. Gevşer baba diye bağırıyor.
4: Baba yanıma gel.
5: Soner abi. Şimdi güzel bir hızını aldık. Şimdi sıra sende, seni de alacağız inşallah. Yok acele etme abi, biz seni alacağız. Tamam hemen sana biraz su vereceğim. Rahatlayacağım seni, tamam. Merak etme, seni oradan alacağız. Oradan çıkmıyor.
0: Orada değildi. Başında o dumanlar çıkan çalışanlar. Orada değildi Umke. Orada değildi Kızılay, orada değildi AFAD, orada değildi daha diğer binlerce devlet personeli. Ahbap var. Ahbap görüyor musunuz?
1: Ortada hiç bir tane ahbap yok.
6: Tamam, ben onu düzelteceğim şimdi.
0: Bak, asker yok denildi. Mehmetçiğimiz hedef alındı. Jandarmamız, Jack oradaydı, Umke oradaydı, Kızılay oradaydı, itfaiye ekipleri oradaydı. Her fırsatta karalamaya çalıştıkları bazı sivil toplum kuruluşları oradaydı. Ahbap da vardı belki ama ahbabın varlığı mı bu devasa...

0: kahramanları orduyu karalamaya yetti. Onlar mı gölgeledi? Hiç mi görmediler? Hiç mi vicdanları sızlamadı? Oradaki o çocuğun babasına ulaşmasında aracı olmuş AFAD çalışanı, oradaki o babanın evladına ses olan o kahramanlar o gün hiç mi yoktu? Bunlar yaşanırken Haluk Levent'in böyle işler olduğunu madem biliyordunuz, neden devlete köstek olmak için bir yarışa girdiniz diye insan sormuyor değil.
1: Nerede o?
0: Şimdi bakın, son 100 yılın gördüğü en büyük felaketten bahsediyoruz. 12 şehir, binlerce mahalle, binlerce konuttan bahsediyoruz yıkılan. Hatta yıktırmamak için eylem yaptıkları ve neredeyse sağlam tek bir binanın kalmadığı mahallelerden bahsediyoruz. Türkiye'nin, belki de dünyanın eşine az rastlanır bir karşı karşıya kaldığı felaketten. Sadece ülkemizden değil, dünyanın dört bir yanından insanlar seferber oldu. Bir baktık Azerbaycan'dan bir arabanın üzerine döşek koymuş geliyor bir soydaşımız. Diğer yandan baktık dünyanın ta diğer ucundan Türkiye, Kızılay vaktiyle bizim yanımızdaydı, biz de bugün sizin yanınızda olmalıyız diyenler Japonya'dan, Güney Kore'den, Amerika kıtasından binlerce insan da yardıma koştu. Ve bazı AFAD çalışanları ilk depremin yaşanmasıyla birlikte harekete geçmişken, çalışmaya başlamışken ikinci depremde enkaz altında kalan AFAD çalışanları vardı. Kızılay çalışanları var dedik ya, ailesini orada bırakıp, enkaz altında bırakıp benim yardımına yetişmem gereken insanlar var deyip oraya giden gönüllüler vardı. AFAD çalışanları vardı. Bunlar kameralara yansıdı ama kimsenin televizyonda göremedik onları. Bazılarının sosyal medya paylaşımlarında göremedik. Zorlu bir süreçti. Hepimiz büyük acılar yaşadık. Binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Maalesef. Ama dedik ya, bugün devlet daha ilk günden bugüne 12 şehre, o onlarca ilçeye, yüzlerce mahalleye tek tek ulaştı. Tek tek o depremzedelerin belki kayıplarının yeri doldurulamadı. Ama doldurulamayacak da. Ama yaraların sarılması için, maddi yaraların sarılması için devlet elinden geleni yaptı, fazlasıyla da yaptı. Dedik ya, şu fotoğraf her şeyin özetiydi.
2: Azerbaycan'dan gelmişti.
0: Bu fotoğrafı bile görmediler. Bu fotoğrafı bile görmezden geldiler. AFAD yok diye mi geliyordu? Kızılay yok diye mi geliyordu? Hayır. Kardeşinin yardıma ihtiyacı var. Büyük bir acı yaşamış. Onu sarmaya geliyordu. Azerbaycan'dan geliyordu. Ama o gün birileri ısrarla hayır, devlet yoktu deme yarışına girdiler. Sonra geldiğimiz süreçte bir seçim oldu. Depremden birkaç ay sonra Türkiye Cumhuriyeti bir seçime gitti. Ve o seçimde amaçlarına ulaşamadılar. Eğer amaçları siyasi ise amaçlarına ulaşamadılar ve halk, o depremzedeler başta olmak üzere dedi ki, bizim bu felaketten, bu felaketin enkazından ancak Recep Tayyip Erdoğan kurtarır. Ve gitti. 2019'da da Ekrem İmamoğlu kazanmıştı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni. Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni. Evet. Ama halk gitti, milli iradeyi, emanetini sandıkta Recep Tayyip Erdoğan'a teslim etti. İşte o gün birilerinin aslında foyası ortaya çıkmıştı. Kendini tutamayanlar vardı. Sessizliğe gömülmeyi başaranlar vardı ama bir de kendini tutamayanlar vardı. Onları da bir hatırlayalım.
3: Ama siz bundan sonra deprem oldu, açız, bizim için para toplayın, al. Türk halkı sizin için hiçbir şey yapmaz bundan sonra. Nereye oy verdin diye sorarlar adama.
4: Sizler gittiniz oyunuzu ona verdiniz. Sizler müstahaksınız diyemeyeceğim maalesef. Çünkü bende bir vicdan vardır ama küfredebilirim ben size. Sizler alçaksınız. Bunu Erdoğan'a oy verenlere diyorum ben.
5: Bunlar hala Erdoğan'a veriyor ya. Oğlum sizin beyniniz yok mu? Yok mu?
3: Ama siz...

0: bundan sonra deprem oldu.
1: Yani bunlar tabii bazılarının sözcüsüydü belki de. Kendini tutamayanlardı, içindekini dışa vuranlardı. Pek çoğu bunu sessizliğe kapılarak, sessizliğe gömülerek kendi içerisinde dile getirdi. Ama devletin nerede olduğunu görenler de vardı. Bugün hala birileri görmezden gelse de, birileri duymazdan gelse de devlet işte oradaydı. Devlet nasıl biraz önce o enkazların altında can kurtarmak için olan tüm imkanlarıyla seferber olmuşsa, depremden sonra o enkazlar kaldırıldıktan sonra da oradaydı. İşte 11 şehir, 11 şehirde yeniden inşa edilen şehirler. Haliyle söylenecek belki çok söz var. Belki bunları söylediğimiz için bizlere de hakaret edecekler, eleştiride bulunacaklar, belki şey yapacaklar ama haliyle duyarlı bir vatandaş olarak herkes bunu soruyor. O gün neredeydiniz? Bugün Haluk Levent'i biliyordunuz, o gün neredeydiniz?
2: Tahir Bey, bir örnek vereceğim. Gezi kalkışması 27 Mayıs 2013 tarihinde oldu ve iki ilimiz dışında tüm illerde gezi kalkışmasına yönelik eylemler oldu. Zaman Gazetesi kayyum döneminde bir dönem yönetici olarak görev yaptım. Zaman Gazetesi'nin arşivine bakın. Zaman Gazetesi'nde magazin diye bir sayfa yoktur. Yani kendi örgüt, terör örgütü gazetesinde magazin sayfası yoktur. Ama gezi kalkışmasının olduğu günlere Zaman Gazetesi'ne bakın. İkinci sayfasında sanatçılara yer ayrılmıştır. Gezi kalkışması sanatçılar üzerinden AK Parti hükümetine yönelik bir eyleme, ayaklanmaya dönüşmüştür. O dönemki sanatçılar Taksim'de Gezi Parkı'na gelerek AK Parti hükümetini 3 ağacın sökülerek taşınmasını ağaç katliamı olarak sunarak hükümetin yıkılmasına yönelik demeçler vermişlerdir. Eylemlere teşvik etmişlerdir. Ve hatırlayalım, o dönemde bir iş adamı vardı, Cem Boyner. Ne sağcıyım ne solcuyum, çapulcuyum çapulcu diye pankart asmıştır. Gezi kalkışmasında 10 vatandaşımız öldüğünde, aralarında polislerimiz de var, iki polisimiz de vardı, Yunan adasında tatile gitmişti. Ve bu kişiler sanatçıları her zaman gezi kalkışmasında kullandılar. Depremde, 6 Şubat depremlerinde sanatçıları öne çıkarttılar. Yani toplumun önde gelen isimleri üzerinden bir eylem planladılar. Ve başarılı oldular mı? Oldular. Yani ahbap, diyelim ki 7 milyar ifade ediliyor değil mi? Bu kadar para toplandıysa ve ortada kayıp bir para varsa, bu suça ortak oldular. Vatandaşın depremde yaralanan mağdurlara yönelik o gönderdiği iyi niyetli paraları çarçur ettiler. Tek dertleri AK Parti hükümeti yıkılsın, Cumhurbaşkanı.
3: Paralarla kumar oynadılar.
2: Kumar oynadılar ya. Vatandaşın deprem mağdurlarına para için gönderdikleri paraları kumar otellerde kumar oynayarak harcadılar.
1: Kenan Bey, şöyle bir senaryo yazalım. Hadi farz edelim ki Ahbap Derneği'nden aklandı Haluk Levent.
2: İmkansız aklanmaz.
1: Hayır, hani öyle bir senaryo yazalım. Haluk Levent sadece kişisel borçları nedeniyle yargılandığı bir süreç. Şimdi bugün Haluk Levent'in şöyle böyle olduğunu biliyorduk, bu yüzden ahbaba şey yapmadık diyenler, o gün Haluk Levent siz benim hakkımda ne demiştiniz dediğinde ne diyecekler?
2: Tabii o övdüğü sözleri değil mi ortaya koyacak mahkemede? Siz de bana destek oldunuz diyecek.
1: Yani satacak, o zaman da yani laf şuna mı dönecek? Ya işte savcılıkta, savcılık zoruyla bizden ifademizi aldılar, ifademizi değiştirdiler derler, mi diyecek.
3: Neredeyse Haluk Levent ifade verirken işte şöyle bir isim geçirmek istedim, vermediler diye onun bile savunusuna kalkmadılar mı zaten?
1: Değil mi?
3: Bir şekilde bu savunun içerisine de girdiler.
1: Konuyu siyasete çekmeye çalıştılar.
3: Tabii çekmeye çalıştılar. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Burada halkımızın da dikkatini çekmek istediğim, programın da dikkatini çekmek istediğim bir şey var.
1: Buyurunuz.
3: Ne zaman devletin haricinde, devletin kurumları dışında bir yardım toplama faaliyeti

0: gündeme getirildi. Bunu bir hatırlatmak isterim. Pandemi zamanında Mansur Yavaş'ın maskeyle başladığı bir süreç var. Bakın bu süreci bana kalırsa Haluk Levent o anlamda hani dolandırıcılıktan yargılanıyor. Belki bu bahiste kullandı, bağışları bahise kullandı, bağışları bir şekilde zimmetine geçirdi belki. Artık bu soruşturma süreci bu arada yargılamada tabii, göreceğiz.
1: Devam ediyor. Devam eden bir yargılama tabii, süreci yargılama var. Süreci kimseyi var, suçlamıyoruz. Suçlamalar bu şekilde.
0: Kendisinin kabul ettiği şey üzerinden masumiyet karinesini de ben hukuk teorisi açısından tartışırım. O başka bir şey ama. Şimdi bakın o süreçten beri Mansur Yavaş'ın bu çıkışıyla bakın bu toplumsal muhalefetin aslında ürettiği bir şey. Toplumsal muhalefetin nasıl söyleyeyim unsurlarının ürettiği bir şey. Ne yapmaları gerekiyordu? Devletin dışında, devlet mekanizmasının dışında birileri başka şeyler hatta devletten daha iyi şeyler yaptıklarını iddia etmeleri. Böyle bir algı yaratmaları gerekiyordu. Aslında Mansur Yavaş'ın pandemi döneminde başlattığı sürecin son noktası Haluk Levent'tir depremde. Bunu yangına getirin, yangında da aynı süreçler yaşandı. Yani biz Akut'ta bir dönem Nasuh Mahruki ismini duyduk. Akut da başka bir noktaya savruldu biliyorsunuz. Dolayısıyla demek ki sivil toplum örgütlerimiz, buna dernekler, vakıflar hepsi dahil, şeffaflık ve denetlenebilirlik açısından yeniden değerlendirilmesi gereken yapılar artık. Çünkü çok kolay kullanılıyorlar.
1: Ahbabın açabilir miyiz arkadaşlarımdan rica edeceğim? Çok haklısınız tabii. Mehmet Bey ama şimdi söz konusu başka bir dernek olsun. Mesela her defasında dillerine doladıkları işte bazı dernekler var. İşte muhafazakar dernekler var. Dini eğitim veren dernekler var. Bazı gerçekten de önemli çalışmalara imza atan dernekler vesaire var. Şimdi mesela bir tanesi onlardan Milli Eğitim Bakanlığı ile işte mesela bir sözleşme imzalamış olsun, bir anlaşma yapmış olsun işte yurt için ya da kurslar için, Kur'an kursları için vesaire. O derneklerin yöneticilerinin değil geçmişindeki suç kaydı, doğum yeri, hatta onu doğuran ebeye kadar bu isimlerden bazıları çıkarırlar ve itibarsızlaştırma kampanyasına başlarlar. Pek çoğunun televizyonda sunduğu haberlerde de, sosyal medyasındaki yaptıkları programlarda da ya da paylaşımlarda da bunları görüyoruz. Her fırsatta bunları bahane ederek dine hakaret ederler. Dindar insanlara hakaret ederler. Başörtülü insanlara hakaret ederler. Sakallı insanlara hakaret ederler. Allahu Ekber diyen insanları neredeyse DAEŞ'li terörist ilan ederler. Ama ya ahbabın ahbaplarını bir de kurucuları açalım. Şimdi bu isimler nedense şunları görmezden gelmişler. Haluk Levent'in geçmişini biliyorlarmış. Ama derneğin kurucusu, başkan yardımcılığını yapmış Emrah Gödeliner'in şu sicilini görmezden gelmişler. Alper Çelik'in şu sicilini görmezden gelmişler. Zafer Yay'ın şu sicilini görmezden gelmişler. Bu da ilginç değil mi?
0: Tabii canım, yani açıkçası burada işte mahalle körlüğü dediğimiz şey devrede. Daha doğrusu mahalle körlüğünden öte bilerek belki kasten bunu görmezden geliyorlar. Çünkü o gün için bu yapı bir şekilde sığınacakları ve arkasına saklanacakları ve destekleyip bir şekilde hükümeti ya da devleti zayıf göstermek için çabaladıkları bir araçtı.
1: Normalde gazeteci, duayen gazeteciler, gazeteciliğin kitabını yazanlar
0: bunları
1: da çıkaramazlar mıydı? Çıkarabilirlerdi.
0: Dert bu muydu? Amaç bu muydu? Bir de bu var. Yani çünkü amaçları çok başka bir şeydi. Burada bir yöneldikleri şey başka bir şeydi.
2: Bir buyur. Elitist yaklaşım var. Hala geçmişten beri gelen maalesef Tayyip Bey her şeyi kendilerinin bildiği. İşte geri kalan insanların da kendilerinden veyahut da olmayan, aynı düşünce sisteminde olmayanlarınsa tamamen nasıl söyleyelim, daha alt seviyede olduğunu yansıtan bir düşünce. Mesela şunu söylemek isterim ben. Bir senaryo konuşuyoruz ya. Evet, bir sürü siz bahsettiğiniz baktığımızda dernek var. Bunların reklam demeyeyim de yanlış bir tabir olur. Bunları destekleyen, bunlar da birçok faaliyette bulundular. Bunlarla ilgili bir destek açıklaması yaptınız mı? Hayır. peki şunu sormak da gerekiyor o dönem için. Diyelim ki kendileri hangi siyasi görüştense kendi destekledikleri siyasi parti o dönem diyelim ki iktidarda olmuş olsaydı ve bu depremi maalesef yaşamış olsaydık, Ahbap Derneği'ne destek verecekler miydi? Veyahut da eleştirecekler miydi? Bir tartışma noktasının bu olduğunu düşünüyorum. Belki bir de burada Kenan Bey burada çok yani değerli bir gazeteci var. Şimdi biz Akut'tan bahsettik. Mesela 99 depremi oldu biliyorsunuz. Gölcük depremi. O dönemde böyle örneğin o dönemki figürler şu an eleştiri o dönemde getirmişler mi? Yani devletin kurumlarına baktığımızda yapmışlar mı böyle bir şey? Hayır, ama şimdi yapıyorlar. Şimdi burada da işte baktığımızda kendi görüşünüzden mi veyahut da kendi görüşünüzden, ideolojinizden değil mi? Yani tamamen hala ben maalesef burada bir elitist, ki yukarıdan insanlara bakan her şeyin de kendisinin, ki bu aydın tavrı da değildir, onu da söyleyeyim Tayyip Bey.
1: Yani nasıl kapattınız şey üzerinde biliyor musunuz? Bunların her birinin, bir görünen o ki ifadelerinden de anlıyoruz ki her biri her şeyi biliyormuş. Her biri her şeyi biliyormuş ama
0: hepsi oradaydı.
1: Hepsi oradaymış. Hı-hı. Ama Haluk Levent'in şu performansı demek ki yetiyormuş onlar için. Haluk Levent ve İzmir Marşı, bu marşı söyledi mi konserlerinde gençliğe hitabeyi okudu, tamam. Yeter. Yine bazı siyasetçilerde olduğu gibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün arkasına saklanarak, onun ismini kullanarak neler neler yaptılar. Onları konuşuyoruz. Bir yanda Haluk Levent İzmir Marşı'nı söylüyor. Diğer yanda onu daha da kahramanlaştıran Halk TV, Atatürkçü Haluk Levent sahnede diyerek canlı yayın.
3: Resmi hesaptan paylaştı. Halk TV'nin resmi hesabında Haluk Levent'in konserini yayınladılar. Atatürkçü Haluk Levent sahnede, Halk TV canlı yayın. Atatürkçü Haluk Levent. Atatürkçü Haluk Levent işte. Atatürkçü Haluk Levent, Atatürkçü olduğunu ifade ettiğiniz Haluk Levent, Atatürk maskesini takarak vatandaşın parasını alıp kumarda yedi, dolandırıcılık yaptı ve bu ekip, sanatçılar da bu suç ortaklığının içindeydi. Az önce ifade ettiniz, Enser Vakfı'nda bir olumsuzluk yaşandı. Olabilir mi? Yani AK Parti'ye %52 oy veriliyor Cumhur İttifakı'na. Çıkacak ufacık bir hata partiyi bağlar mı? Gereğini yaptıktan sonra bağlamaz. Enser Vakfı'nın bir şubesinde yaşanan olumsuzluk üzerinden Türkiye'nin en köklü sivil toplum örgütü Enser Vakfı'nı, birçok öğrenciye yurtları olan, birçok öğrenciye ev sahipliği yapan ve Türkiye'nin bugünlere gelmesinde önemli bir vakfı bitirmek istediler. Ama dediğiniz gibi o suç kaydı olan Ahbap'ın kurucuları, o üç ismin bu kadar kabarık suç dosyası olmasına rağmen tek kelime laf etmedi. Hala da etmiyorlar. Diyorlar ki biz kandırıldık mı? AK Parti'ye yakın mıydı acaba Haluk Levent? Ya bu kadar düşülmez. Yani
1: tırnak içerisinde bazıları duayen,
3: evet, içerisinde duayen gazeteciler ki, diyor ya. Biz kandırıldık
1: biz
3: mı?
1: Biz parlatmışız. Evet, Haluk Levent'i.
3: Haluk Levent'i parlatan
1: manşet
3: sizsiniz.
1: Manşet burada.
3: Tabii.
1: Şarkıcı Haluk Levent değil. Sanatçı Haluk Levent değil. Atatürkçü Haluk Levent sahnede. Şimdi masum duyguları olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden giden, Atatürkçü olan, CHP'ye oy vermiş olan bağışçılar da diyor ki ya Halk TV bunu söylüyorsa,
3: evet doğrudur,
1: Atatürkçü Haluk Levent diyorsa biz de bağışımızı oraya verelim. Bu ülkede sırf öğretmeni öğlen arasında öğrencileriyle beraber cuma namazına gidiyor diye irtica yaygarası koparanlar,
3: Uğur Dündarlar,
1: şeriat yaygarası koparanlar, şeriat geliyor diyenler, işte binlerce belki de ihtiyaç sahibi çocuğa ulaşacak olan paraları, bugün biz onun kumarbaz olduğunu zaten biliyorduk diyen bir isme yönlendirdiler.
3: Ve bir gazeteci

0: Geçenlerde canlı yayında söyledi. İsmini de söyleyelim, Ferhat Murat. 2023'te Ahbap Derneği'ne yönelik eleştiriler olduğunda Ahbap Derneği'nin o gazetecileri çağırdığını, Ahbap Derneği'nde ağırladıklarını ve o dönem 2023 yılı itibariyle o kişilere 100 bin lira teklif ettiğini, kendisine de teklif edildi, kendisinin görüşmediğini ifade etmişti. Nasıl bir sarmal bu? Yani Atatürk maskesi var, sanatçılar var, dolandırıcı, kumarbaz var. Bu isim üzerinden AK Parti'yi düşürmek istediler. Bir dolandırıcı, bir kumarbaz üzerinden sahte kahraman ürettiler ve bu sahte kahramanla AK Parti hükümetini deprem üzerinden yıkmak istediler. Ya bu kadar muhalefetin düştüğü durum aslında. Yani Türkiye'nin tanınmış gazetecileri, yazarları, önde gelen isimler Suna Yakın. Ya şöyle diyor, sen bizim kahramanımızsın, senin parayla işin olmaz, senin filmini yapmam lazım diyor. Haluk Levent de gülüyor da diyor böyle. Sırıtıyor. Ya bu kadar Suna Yakın.
1: Ama güzel bir tespit yapmış Suna Yakın. Tabii. Şimdi, tamam, eleştiriyoruz. Yani belki konu anlamında tutturamamış ama.
2: Tutturamamış ama.
1: Film olacak bir şey var. Ortada hani hikaye var, senaryo var.
0: Suna Yakın, bildiğimiz Suna Yakınsa Haluk Levent'in kendilerini nasıl kandırıldığını bir belgesel yapsın, film yapsın, bir köşe yazsın ya da bir
1: şuraya
0: paylaşım yapsın. Şuraya
1: masasını verebilir miyiz arkadaşlar? Bu tarafa onu verelim. Şimdi dedik ya, öğrencisine namaz kılmayı öğreten bir öğretmen, hadi onu da geçelim. Yine bir siyasetçi, üstelik bu ülkede bakanlık yapmış bir isim tarafından şöyle bir ifade kullanılmıştı. Başörtülü bir hakimin vereceği karardan şüphe duyarım. Yani tarafsız bir şekilde, adil bir şekilde karar veremez diyenler şu fotoğrafın reklamını Atatürkçü kahraman,
0: evet,
1: parayla işi olmayan Haluk Levent demeye, bunu daha az tehlikeli buldular. Şimdi bir yanda iyiliği, merhameti, adalette olmayı bize tebliğ eden dinimiz var. Yüce Allah'ın kelamı var, Kur'an-ı Kerim var. Bir yanda bunlarla alay ediyor birisi, hadsizleşerek onu savunurlar. Ya diğer yanda şunları biz zaten biliyorduk deyip milyonlarca liranın, binlerce belki çocuğun hayatını kurtaracak olan paranın şu adama teslim edilmesine sessiz kaldılar. Ama en ufak bir fırsatta başörtüsüyle ilgili bir konu olduğunda, dinimizle ilgili bir konu olduğunda en ön sırada çıkarlar. Biraz önce Cihan Hocam önemli bir noktaya temas etti. Dedi ki, yani bu böyle bir yani koyun psikolojisi midir bilmiyorum ama elitist görünebilmek için, olabilmek için, o tür ortamlarda var olabilmek için, kendine bir sandalye bulabilmesi için, o masada, bu masada değil de o masada bir yer bulabilmek için, ya buna ayak uydurmak zorunda hissedenler var kendini. Linçten kurtulmak için, lince uğramamak için. Ya duruşunuzdan, vicdanınızdan daha mı önemli o masada yer almak? Değil mi Can Hocam?
2: Ya elbette. İşte anlattığımız durumlar maalesef. Biraz daha geçmişe gidelim. Ben hiç unutmam, bir mankenin bir çobanla benim oyum bir mi dediğini de hiç unutmuyorum. İşte bu maalesef, bu zihniyet, bu yaklaşım bu süreçlere kadar da getirdi. Şimdi
1: o insana Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün köylü milletin efendisidir sözünü nasıl açıklayacak mesela? Ya,
2: maalesef
1: bak, şey gibi mi? O da Gökhan'ın dönemin şartlarına göre değerlendirilmiş.
3: Dönemin şartları diyebilirler.
2: Yani şuradan da ondan önce de maalesef şöyle bir durum var. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2002'de başbakanlık koltuğuna oturduğu gün itibariyle aslında biz maalesef Tahir Bey, bu elitist yaklaşımları, bakın bu bir Atatürkçülük de değildir. Atatürk, siz bahsettiniz, köylü milletin efendisi demiş. Kendinizi kendi toplumunuzdan, Anadolu insanından, Türk insanından başka bir yere koyun, üstüne koyun ve insanlara başka bir şekilde veyahut da ötekileştirerek

0: sizin seviyenizde değilmiş bakış açısını getirin demiş. Ya bunun altını çizmek gerekiyor. Maalesef bu elitistlik şöyle bir şeyle kavramlar da karışmaya başladı. Bir aydın duruşu olarak adlandırılıyor. Yani çok ironi, dünyanın hiçbir yerinde örneğin bir gittiğimizde, çok örnek alacaksak Avrupa ülkelerinde herhangi kendisini işte bir aydının bu tür bir davranış biçimi sergilediğini görmeyiz. Çok daha fazla bir şekilde aslında bu duyguları varsa bunu da elimine etmeye çalıştığını görürüz. Ya birçok şeye şahitlik ediyoruz. Bakın ya maalesef burada görmediğimiz desteği biz altını çizmek lazım. Bunu eleştirmek de lazım. Avrupa'da Gazze'deki soykırımı Avrupa'nın mesela sol kesimleri destekledi. Ama biz maalesef bunu burada göremedik. Ya bunların her biri aslında Mehmet Bey çok önemli bir şeyin altını çizdi. İdeolojik çöllükler içerisindeyiz. Ve bu elitist bir yaklaşım oluşmasına maalesef insanları bir yerde toplumu, halkı bir şekilde kendilerinden alt seviyede görüp kendilerinin üst tarafa yerleştirdikleri ve kendi merkezli oluşturmaya çalıştıkları bir durum. Maalesef bu düşüncenin hala bu artık yapısal bir belki de kökleşmiş karanlık bir düşünce dünyasının da hala devam ettiğini görüyoruz. Üzücü olan kısımlarından da birisi bu. Şimdi siz istediğiniz bir partiye oy verdiğinizde çok doğru bir yaklaşım veyahut da bir ideolojiyi savunduğunuzda ama diğer taraftan işte Hatay'da şimdi biraz önceki görüntüler maalesef çok üzücü. Fakat sizin partinize oy vermeyip başka bir partiye vermiş insanlar burada nasıl söyleyelim bunu? Sizin alt seviyenizde mi kalıyor veyahut da bu insanların oy kullanmaya hakkı mı olmuyor veyahut da yanlış bir karar mı vermiş oluyorlar? Ya bunların her birini tartışmak gerekiyor. Bir de şunu da söylemek gerekiyor. Altını çizmemiz lazım. Bakın Japonya'da 2004'te yanlış bilmiyorsam 95 Kobe depremi, 2012 depremleri çok büyük yıkımlar oldu. Biz hep Japonya'yı örnek veriyoruz değil mi? Yani işte bu konularda oldukça mücadele. Hiç siz Tahir Bey deneyimli bir gazetecisiniz. Burada şimdi Kenan Bey de bulunuyor. Siz hiç duydunuz mu Japonya'da kalkıp hükümetin bir organizasyon yani bir bağış veyahut da bunun üzerinden hareket edilmiş bir yardım vakfının olduğunu, onun ön plana çıkartıldığını, devlet kurumlarına güvenmeyin dendiğini duydunuz mu? Veyahut da Avrupa'da Yunanistan'da da depremler oluyor. Hadi şeyleri saymıyorum. Bakın Venezuela'da da deprem oldu. Orada da takip ettik. Maalesef insanlar hayatını kaybetti. Hiç böyle bir tartışma uluslararası kamuoyuna basına yansıdı mı?
1: Geçtiğimiz günlerde şu soruyu da size
0: uluslararası kamuoyuna yansımalarını da konuşmamız lazım.
1: Siz nasıl? Hani uluslararası gündemi yakından takip ettiğiniz için hiç Fransa'yı İngiltere'ye şikayet eden bir Fransız siyasetçi siz duydunuz mu? Ya da İngiltere'yi Fransa'ya şikayet eden bir İngiliz şikayetçi?
0: Batı toplumlarında veyahut da batıdaki devletlerde bunu görmüyoruz. Bu zaten böyle bir yaklaşımın olması da mevcut değil.
1: Ama bizde var.
0: Bakın bu işin bir de şöyle, bu yapılan algılarla uluslararası kamuoyunda o dönem Türkiye'nin bir de itibarının da zedelenmeye çalışıldığını unutmamamız gerekiyor Tahir Bey. Yani o kadar çok inanılmaz aslında dedikodular üretildi ki işte birçok bağlamda. Şimdi biz uluslararası Türkiye bu kadar güçlüyken, güçleniyorken, küresel bir aktör olmuşken siz bir de olmayan bu işte nasıl söyleyelim maalesef ama yani uydurma haberlerle, itibar suikastleriyle Türkiye'de uluslararası kamuoyunda bir anlamda da kendi ülkenizi, bakın kendi vatanınızı tartışmaya açmaya çalışıyorsunuz. Birçok açıdan ele aldığımızda tartışılacak yanları var. Toplumun güven duygusuna zarar verdiniz, devlet kurumlarına zarar verdiniz, Türkiye'nin uluslararası kamuoyundaki imajına zarar verdiniz. Bakın bu aydın veyahut
1: askere,
0: da
1: askere, yargıya hakaret ettiniz. Bugün de şunu görüyoruz. Mesela. Tek sebebi neymiş? Demek ki sadece siyasi bir propaganda malzemesi yapmakmış.
2: Masumiyetlerine bu insanların bu saatten sonra bu halk nasıl inanacak?
1: Şimdi tam onu soracak.
2: Bu önemli.
1: Yani çok şey yaşadık. Biraz önce bazılarını hatırlattık. Daha da fazlası var. O duayen gazeteciler vesaire, işte duayen sözde aydın, sözde entelektüel, sözde sanatçı olan isimler var. O gün neler söyledikleri. Bugün de bakıyoruz. Ah vah. Şoke olduk diyenler. Ya yetiyor mu bu? Yani ben şok oldum, şoke oldum, işte kandırıldım. Ama biliyordum. Biz biliyorduk.
2: Toplumsal muhalefetin aslında
1: demek yetiyor mu?
2: Önümüzdeki süreçte ciddi bir öz eleştiri yapması gerekiyor. Yani bunu işte şoke oldumla ya da lanet olsun Haluk Levent'e demekle olmayacağını, bugüne kadar Türkiye'de yaklaşık bu 70-80 yıllık bir belki sürece tekabül eder. Bu ülkede bu aşağılık kompleksleri sebebiyle aslında bir şekilde kolonize olmaya da meyyal bir hale gelmiş olmaları sebebiyle kendilerini bir tartıp, özellikle içerisinde bulundukları mahalleyi bir tartıp bunun bir öz eleştirisini yapmaları gerekiyor. Bunu belki kendimiz için, belki her birimizin kendini içinde gördüğü bir mahalle, bir cadde, neyse nasıl tarif ederseniz, aslında bu kentleşmenin ya da kentleşememenin sıkıntılarından bir tanesidir sosyolojik olarak. Ama hepimizin bu anlamda bunu aslında bir değerlendirmemiz lazım. Ama esas olarak bakın, bunu biz depremde yaşıyorsak, yangında yaşıyorsak, herhangi bir toplumsal olayda yine toplumsal muhalefetin önümüze sunduğu şeyler hep böyle rasyonalitenin dışında, ama bir şekilde de bizi böyle değişik ikonların peşinde, o değişik ikonları üretmek peşinde, algılar üretmek peşinde koşturuyorlarsa, onların dönüp bir öz eleştiri yapması lazım. Nasıl bir özel
1: vicdanıyla?
2: Toplum vicdanıyla bir barışmaları lazım. Toplum vicdanıyla bir helalleşmeleri lazım. Toplum vicdanından bir özür dilemeleri lazım. Aslında bu özrü dilemedikçe, bu özrü dile getirmedikçe onlara yaptıkları ayrımcılığı, işte elitizm diyor ya hocam, onlara yaptığı ayrımcılığı, yıllarca yaptıkları bu seçkincilikten dolayı bir özür dilemedikçe, af dilemedikçe aslında öz eleştirme yapmış sayılmazlar. Yani bu toplumda hayat tarzları üzerinden bir mahalle üretip, bu mahallenin içerisinde de başka hayat tarzına imkan tanımayan, başka hayat tarzına hiçbir şekilde ne iş hayatında, ne sosyal hayatta,
1: tahammülü
2: ne
1: olmayan,
2: siyasal hayatta tahammülü olmayan bu kitlenin, aslında bunlar çok sayıda da değiller, sadece gürültüleri çok çıkıyor. Çünkü neden? Etki ajanları çok fazla. Dolayısıyla çok fazla gürültüleri çıkıyor.
1: Bunların bir özelleştirme. Yaparlar mı? Ümit var mısınız o helalleşme?
2: Ümit var değilim. Çünkü aşağılık kompleksi var bunların.
1: Yani içinde. Yarın yine Batı çıkar konserlerinde bir İzmir Marşı söylerler.
2: Tabii, bunu,
1: sunumlarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izindeyiz, askerleriyiz derler. Hayır,
2: Gazi Mustafa Kemal Atatürk
1: unuturlar.
2: Anti-emperyalist bir duruşa sahipti. Bunların hiçbirinde böyle bir duruş da yok. Dolayısıyla hani biz Atatürkçülüklerinin de aslında gerçek bir Atatürkçülük olduğunu düşünmüyorum. Yani bu ülkede bir yazar, bir araştırmacı yazar ya da nasıl tarif ediyorsa kendini, bir kitap çıkarıp o günün ortalama bir rakamının çok çok üstünde bir bedelle,
0: evet,
2: Atatürk kitabı satmadım.
0: Fiyatı görünce şok geçirmiştim.
2: Yani biz bu ülkede bunu yaşamadık mı? Allah aşkına, yani zihinlerimizi böyle bu kadar mankurtlaştırmaya, Atatürk'le mankurtlaştırılan hale getirilmeye ihtiyacımız var. Bu toplumu bu şekilde mankurtlaştırmaya çalışanların elinden Atatürk'ün alınması gerekiyor. Birinci temel görevlerden bir tanesi de bu aslında.
3: Şunu ilave etmek istiyorum. Tahir Bey, şimdi bu sanatçılar toplumu hep aşağıladılar. Kendilerinin seçkin olduğunu, az önce hocamız da ifade etti, elit olduğunu, rol model olduklarını ifade ettiler. Ama Haluk Levent Ahbap soruşturması gösterdi ki bu sanatçılar ilkesiz, kendi söylediklerine inanmayan kişiler olduğu ortaya çıktı. İfadeleri var. Gökhan Özoğuz: Ahbap'a para yatırmadım. Öykü Serter: Ahbap'a para yatırmadım. Ece Üner: Haluk Levent'i lanetliyorum. Yani ilkesiz oldukları ortaya çıktı. Ve bu sanatçıların hepimiz gördük. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde Adalet Bakanımız Akın Gürlek uyuşturucu soruşturması yaptı. Ve bu sanatçıların örnek olduğu iddia edilen sanatçıların bataklık halinde olduğu ortaya çıktı. İstanbul'un oteli, İstanbul'da bir otelde cuma günü otele girip pazartesi akşamına kadar 3 gün 3 gece birlikte uyuşturucu kullandıkları ortaya çıktı. Aslında topluma rol model olarak dayatılan bu isimlerin ahlaksız oldukları,

0: Türkiye'nin aslında halka yönelik önde gösterilen bu isimlerin halktan ne kadar kopuk olduğunu ortaya çıkarttı. Yani sanatçılar da artık maskesi düştü. Atatürkçüyüz dediler. Atatürk'le alakaların olmadığı ortaya çıktı. İyi insanlarız dediler. Halkı aldattıkları ortaya çıktı.
1: Onlar tarafından topluma kim örnek gösterilmiş, parlatılmışsa bugün ya yolsuzluk, rüşvetten, ya kumardan, ya yardım paralarını işte kumara bulaştırmaktan, ya da farklı ahlaksızlıklardan, suçlardan yargılanıyorlar. Ama biz bu filmi daha önce de gördük, aşinayız. Nereden diyeceksiniz? Geçmişte de benzer bazı hikayeler vardı. Sizlere teşekkür edeceğim Sayın Yılmazer. Çok teşekkürler. Can Hocam, teşekkür ediyorum. Genel Kral'ın çok teşekkür ediyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: Gerek Yeşilçam filmlerinden benzer senaryolara aşinayız. Gerekse geçmişte yaşanan işte Sülün Osmanlılardan vesaire. Şimdi o günlerle bugünleri bir araya getiren bir analiz haberimiz var. Onu izleyelim. Belki o film yapacak olanlara da bir örnek olur.

0: güven. Kazanılması yıllar süren, kaybedilmesi ise sadece bir saniyeyi bulan o kırılgan hazine. Bu toprağın saf, temiz ve yardımsever insanları tarih boyunca hep inandıkları yerlerden vuruldu.
1: Banker Castelli. Banker Castelli. Banker Castelli kısa vadeli yüksek faizli menkul değerler alır ve satar.
2: Sizin markanın sloganıyla yola çıkan Çiftlik Bank, Bursa'da Karacabey, Yenişehir, Sakarya, Manisa, Tekirdağ ve Kırklareli'de kurulan dev tesislerinde Avrupa standartlarına uygun bir şekilde son teknolojiyle kurulmuş, el değmeden üretim yaparak lezzet ve doğallık arayan özenli tüketiciye ürünlerini ulaştırıyor.
3: Hey Bilu, ne edeceksin şimdi?
4: Vallahi bilmem. Herhalde bir iş bulacağız.
5: Ve işte Türk halkının layık olduğu kalite.
6: Olabildiğince kullanıcılarımıza daha güvenli bir limanda alım satım imkanı sunmaya çalışıyor.
7: Ama dinle. Sor bakalım. Niye yaptın diye sor.
4: Sormam la. Her soruşumda kandırırsın beni.
0: Bugün Türkiye bir ismi ve büyük bir skandalı konuşuyor. Depremzedenin rızkına, milletin helal parasına uzanan o kirli eller, milyarlarca liralık karanlık dehlizlerde kaybolan umutları ve Haluk Levent'i tartışıyor insanlar. Yardımsever yürekler yanık, vicdanlar yaralı. Ama durun, hafızanızı tazeleyin. Bu toprakların temiz insanı inandığı yerden ilk kez vurulmuyordu. Senaryo aynı, sadece aktörler ve dekorlar değişiyordu. Bugün milyarlık dijital hesapları, yasa dışı bahis tezgahlarını konuşan ülke, dün Haydarpaşa Garı'nda trenden inen saf köylüye Galata Kulesi'ni, İstanbul tramvayını satan Sülün Osman'ı konuşuyordu. Peki Sülün Osman'ın paspas koyup haraç kestiği o yollardan, bugün milyarlık bağışların buharlaştığı karanlık patikalara nasıl geldik? İşte Sülün Osman'dan Haluk Levent'e, köprü satanlardan vicdan satanlara uzanan o maskeli, kirli ve sarsıcı tarihin anatomisi. ...1950'li ve 60'lı yıllardı. Anadolu'dan taşı toprağa altın diyerek İstanbul'a gelen saf köylüler, Haydarpaşa Garı'nda trenden iner inmez Sülün Osman'ın ağına düşüyordu. Galata Kulesi'ni, şehir hatları vapurlarını, hatta meydanlardaki saat kulelerini bile sattı Osman.
8: Peki bu köprüyü ne yapacaksın?
3: Ya yıkarım ya da satarım. Sevdim seni be. Sana satayım mı?
8: Vallahi mi?
3: Vallahi. Param var mı?
8: 140 bin lira param var. Ver şu elini.
3: Çık, biraz daha çık.
8: Vallahi o kadar var.
3: Tamam, anlaştık.
8: Şimdi bu köprü benim değil mi?
3: Evet. Ama birkaç ortağım daha var. Ucuza araba geçirirsen sen kazanırsın.
8: İşin orasını sen bana bırak.

0: Kazıkladım herifi.
1: Kendini şöyle savunuyordu Sülün Osman. Ben kimseyi zorla dolandırmadım. İnsanların açgözlülüğünü kullandım. Cezaevinde bile alın teriyle yaşama konferansları veren bu adam aslında kurbanlarının içindeki kolay yoldan zengin olma hırsını satıyordu. Sülün Osman'ın bu akıl almaz oyunları Türk sinemasının altın çağına damga vuracaktı. Kemal Sunal'ın başrolünde oynadığı En Büyük Şaban, Tokatçı ve Salak Milyoner filmindeki sahneler doğrudan Sülün Osman zihniyetinin Yeşilçam'daki yansımasıydı.
2: Bir zincir aldık.
3: Sen yanlış yol tutmuşsun Osman. Bu zamanda böyle silahlı eşkıyalık olmaz.
0: Olmaz değil mi?
3: Olmaz. Tokat mı yedin? Sen de büyük tokat atacaksın.
0: Osmanlı tokadı mı?
3: Öyle tokat değil. Seni dolandırdılar mı? Sen de dolandıracaksın.
0: Yok arkadaş, ben yapamam. Kimseyi tokatlayıp dolandıramam.
3: O zaman sittin sene Emine'ne kavuşamazsın. Babanın intikamını alamazsın. Acımasız olacaksın. Bundan sonra benim yanımda kalacaksın. Ben tokatçılığın kitabını yazdım arkadaş. Sana hepsini öğreteceğim.
1: Ve bir diğer dolandırıcı Rocky'ydi. Boğaz Köprüsü'nü defalarca satarak adını duyuran Zobu, namı diğer Rocky, o dönemlerde döviz bulundurmanın ve satmanın yasak olmasını fırsat bildi. İnsanların gayrimeşru kar elde etme hırsını kullanarak yüksek kurdan döviz bozma vaadiyle milyonları cebe indirdi. Mağdurlarsa yasal olmayan bir iş yaptıkları için polise bile gidemedi. Ve 80'ler, banker furyası ve papatyalı soygunlar dönemiydi. 1980'li yıllar Türkiye'nin serbest piyasayla tanıştığı, paranın havada uçuştuğu yıllardı. İşte bu boşluğu gören iki isim sahnede belirdi. Castelli'nin sistemi çöktüğünde arkasında sadece batık paralar değil, tüm birikimini kaybedip canına kıyan binlerce çaresiz insanın feryatlarını bırakacaktı. Banker Bako ise imza yerine çizdiği şirin papatya resimleriyle bankaların içini boşaltırken, aslında ciddiyetten uzak bir sistemin ne kadar kolay manipüle edilebileceğini gösteriyordu. 80'li yıllardaki bu banker çılgınlığı ve halkın kolay yoldan zengin olma rüyası, sinema tarihimizin en büyük başyapıtlarından biri olan Banker Biro filmine ilham verecekti. Şener Şen'in canlandırdığı Mahmut karakteri, Türk insanının temiz duygularını sömüren o dönemin açgözlü banker figürünün ta kendisiydi. Aynı şekilde Namuslu filmi de bu dönemin ahlaki çöküşünü gözler önüne seriyordu.
4: Bunlar nedir?
5: Yardır.
4: Peki niye yoktur dediniz?
5: Maho, niye yok dedik?
6: Bola ne bilen bilo, buranın sahibi sensin.
4: Ulan adamı çıldırtma! İşte kira kontratı, polis defteri, sicilli ticaret kayıtları, maliye defteri, hepsi senin üstüne! Ortağın falan yok! Adamdan ne istiyorsun?
5: Maho gözünü seveyim iki laf etsene! Ben de ortağım desene! Kaşımı habere kaldırdım desene lan!
6: Komiser bey, ben bunun köylüsüyüm. Kendisinden bir teneke yağ istemeye gitmişim. Hayret, bana de yok dedi. Aşk olsun Bil Hocam, sana kara borsacılığı hiç yakıştıramadım.
1: 90'lı yılların ortasındaysa devletin en tepesindeki isimleri taklit yeteneğiyle dolandıran bir isim ortaya çıkacaktı. Dönemin başbakanı Tansu Çiller'i emekli bir orgeneralin sesini taklit ederek örtülü ödenek üzerinden dolandıran Selçuk Parsa'dan. Yine 90'lı yıllara damga vuran bir başka meşhur dolandırıcıysa Fadıl Akgündüz'dü. Gurbetçilerin kutsal dini duygularını milli otomobil imza ve devre mülk projeleriyle sömüren Jet Fadıl, yıllarca paraları topladı, vaatlerini ise hiçbir zaman tutmadı. Ama her seferinde yeni bir projeyle ortaya çıkıp yine alıcı bulmayı başardı.
7: Ve işte Türk halkının layık olduğu kalite.
1: 2000'li yıllarda teknoloji gelişiyor, dolandırıcıların yöntemleri de dijitalleşiyordu. Artık köprü satma devri bitmiş, sanal inekler ve kripto paralar devri başlamıştı. Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın sanal bir çiftlik oyunu üzerinden yüksek gelir vaat etti.
8: Çift çift çift çiftlik banka koş, ortam çok hoş.
1: binlerce genç ve umut arayan insan telefon ekranındaki sanal ineklerin arkasındaki karanlık uçurumu göremedi. Topladığı 511 milyon lirayla Uruguay sahillerinde boy gösterdiğinde geride gözü yaşlı aileler bıraktı. Mehmet Aydın'ın bu akıl almaz firarı ve lüks yaşamı Çiftlik Bank Tosun Firarda gibi komedi ve hiciv filmlerine konu oldu. Ancak perdedeki kahkahalar arkada kalan gerçek hayat dramlarını gizlemeye yetmedi. Faruk Fatih Özer, Todex dijital dünyanın en büyük soygununa imza attı. Özer, 2 milyar dolarla bir gecede ortadan kayboldu. Gençlerin geleceğe dair yatırım yapma hayallerini bir flash belleğe sığdırıp kaçtı. Ve takvimler 2026 yılını gösterdiğinde Türk milletinin en hassas, en kırılgan olduğu o an, Kahramanmaraş depremlerinin acısı hala yüreklerde tazeyken, milyonlarca vatandaşımızın çorba olsun, yuva olsun diye gönderdiği bağışlar tarihin en karanlık iddialarıyla sarsılacaktı.
2: Çocuklar bu depremden en fazla etkilenenler arasında ve bu travmayı atlatmaları çok zor.
1: Geçmişte karşılıksız çek ve dolandırıcılık suçlarından hapis yatan Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği, büyük bir soruşturmanın merkezinde. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan operasyonda aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu çok sayıda kişi tutuklandı. Milyonların helal parasıyla yapılan bağışlar iddialara göre karanlık dehlizlerde eritilmeye çalışıldı. Bu durum sadece bir derneğin değil, insanoğlunun en temiz duygusu olan yardımlaşma ve dayanışma ruhunun da ağır darbe almasına neden oldu. Sülün Osman'ın köprü sattığı o günlerden depremzedenin rızkına göz dikildiği iddia edilen bu günlere kadar değişen tek şey yöntemler oldu. Ama değişmeyen tek bir gerçek vardı. Bizim temiz duygularımız, onlarınsa kirli hesapları. Bu topraklarda bir daha hiçbir umut tacirinin Türk milletinin vicdanını sömürmesine izin vermemek için gözümüzü, kulağımızı ve en önemlisi aklımızı her zaman açık tutmak zorundayız. Çünkü giden sadece para değil, inancımız, birliğimiz ve geleceğimiz.

0: İyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında A Haber Gece'ye hoş geldiniz. Saatlerimiz 2 oldu. Türkiye'nin ve dünyanın gündemindeki yeni gelişmeleri aktaracağız. Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor mu, müdahale sürüyor mu? Bölgeye gideceğiz hemen. Son durumu A Haber muhabiri Sefer Ağaççı'dan alacağız.
1: Teşekkürler Sinan Tatlı. Evet, müdahale karadan yapılır. Hava çalışmalarını son erildi havanın kararmasıyla birlikte. Evet, bugün 4 yerde yangın vardı. 3'ü kontrol altına alındı. Şu anda Muğla'dayız. Fethiye, İnlice'deyiz ve Fethiye'deki İnlice büyük bir bölümü kontrol altında diyebiliriz. Hava çok nem, çok az havada rüzgar vardı ve bugün de işte uyarılar vardı. Bu hafta peş peşe uyarılar vardı. İşte bu yüzden bu uyarılarda dediğimiz gibi işte şu anda İsa size gösterecek. Fethiye İnce'de yangın çıktı. Yangının neden çıktığı henüz belli değil. Şu anda bir olduğumuz böyle dağlık bir bölge, aralıklarla yerleşim yerleri var ve çoğunlukla görmüş olduğunuz gibi kontrol altına alınmış durumda. Evet, 417 personel çalıştı. 14 helikopterle 126 araç müdahale etti. Bugünkü yangına büyük bir yangındı. Ama şu saatler itibariyle rüzgar izin verdi. Rüzgarın izin vermesiyle birlikte yangın çoğunlukla kontrol altına alındı. İşte yerleşim yerleri var. Bulunduğumuz noktada yerleşim yerleri var. Yerleşim yerlerinin işte bir evin içerisindeyiz, bahçesinin içerisindeyiz şu anda. Tam yanında bir depo var. O depoya kadar yangın, alevler işte bu noktaya kadar geldi ve depoyu tamamen harap etti ve yan tarafta ısıyla birlikte yan camlar patladı. Döşemeler de görmüş olduğunuz gibi şu anda artık kullanılmaz hale gelmiş durumda. Yangının durduğu bu evde şanslı. Yangının durduğu nokta tam burası ama depo demir bir depo, demir kaplı bir depo. Orası da içerisindeki bulunan eşyalar kullanılmaz hale gelmiş durumda. Bugünler oldukça tehlikeli günler çünkü %15'e kadar

0: düşmüş durumda Sinan ve hava sıcaklığı 44-45 derecelere kadar yükseliyor ve bu yüzden de bugünlerde ormanlara girişler ve orman içerisinde bir şey yakmak hepsi tamamen yasaklandı. Ama dediğimiz gibi yine de buradaki çalışmalar yapılan orman içindeki inşaatlardan çıkan bir kıvılcım işte bu hadiseleri de meydana getirebiliyor. Bu alan oldukça geniş bir alan. Hala toprak altı tüten yerleri görüyoruz. İçin için yanan ağaçların içerisindeki alevleri görüyoruz. Ama dediğimiz gibi şu anda büyük ölçüde kontrol altına alınmış durumda. Sabahın ilk ışıklarında hava araçları tekrardan başlayacak. Yaklaşık 15 uçak, 14 helikopter devredeydi bugün. İşte onların mücadelesi tabii ki sonuç verdi. Şimdi birçok noktada karadan soğutmalar yapılıyor. O noktalara, tepe bölgeler, oraya tabii ki sadece Orman Bölge Müdürlüğü'nün araçları girebiliyor ve normal araçlar o noktaya gidilmiyor. Orada da çalışmalar iyiye gittiğini aldığımız bilgiler arasında. Yenice Mahallesi tedbir amaçlı boşaltılmıştı ama o mahallede şimdi yavaş yavaş o mahallede girişler yapılmaya başlandı. Rüzgar çok fazlaydı. Şimdi rüzgar durdu. Dediğimiz gibi rüzgar izin verdiğinde orman yangını büyük ihtimalle sönüyor. Ama rüzgarın birçok noktalarını esmesi orman yangınını birçok noktada da çoğaltmaya devam ediyor. Temmuz rüzgarları, bunu da söyleyelim, Temmuz rüzgarları bu Ege bölgesinde, Akdeniz bölgesinde en korkulan rüzgarlar arasında, saatteki hızı 60-70 kilometreye kadar çıkabiliyor. İşte bu rüzgarın da etkisiyle de tabii ki alevler de yükselebiliyor. İnlice bölgesindeyiz. İnlice bölgesinde dediğimiz şu anda yine bir dağlık bölgeye bakalım. Yukarıda alanda için için yanan yine ağaçlar var. O ağaçları İsa bir zoom yaparsa size gösterelim. Ve bunun gibi bu bölgede çok ağaç var. Ormanlık bir alan içerisindeyiz. Ormanlık bir alan içerisinde evler var. İşte o evlerin bazıları da ufak tefek zararlar görmüş durumda. Biraz önce size depoyu da gösterdik. İşte evin şanslı olması bu deponun da olmasıydı. Evet, şu anda bulunduğumuz bölgede yanan ağaçları da sabahın ilk ışıklarını tabii ki bilanço ortaya çıkacak. 417 personel sahada çalıştı. 120 araç da şu anda sahada görev yapıyor. Canla başla bir mücadele vardı bugün. Tüm ekipler sahadaydı. Turizm odaklı bir alan burası. Buradaki misafirler de gelen, turistler de gelen, yazlıkçılar da bu bölgede aralıklarla yerleşim yerlerinde kalıyorlar. Ama dediğimiz gibi bugünkü yangınla birlikte birçok kişi buradan belirli süre Fethiye'ye gittiler. İşte bu alan içerisinde bakın. Şimdi tam karşıda bir rüzgar olsa bu alev daha da fazla olacak. Şimdi yukarıdan İsa'yı rica edeceğim. Biraz kamerayı kaldırırsa o alanda alevler yine orada o noktada için için yanmaya ağaçlar devam ediyor. Bu bölgede dediğimiz gibi Ege bölgesinde 3 yangın vardı. Afyonkarahisar'da, Antalya bölgesinde, Akdeniz bölgesinde 3 yangında kontrol altına alındı öğle saatlerinde. Ama bu yangın neden çıktığı henüz belli değil. Niçin çıktığı, neden çıktığı henüz belli değil. Bu alan içerisinde rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı ve dediğimiz gibi akşam saatlerinde, gece hava karardıktan sonra da çoğunlukla kontrol altına alındı. İnlice Mahallesi'nde dediğimiz gibi tedbir amaçlı boşaltılmıştı. Riskli günler sürüyor. Şu anda riskli günler sürüyor. Nem %15'i inmiş durumda. Rüzgar da bugünler çok fazla ama cuma cumartesinden itibaren de hava 10 derece yakın. Ege bölgesinde de serinleyecek. Tabii ki bu bir iyi haber. Tabii ki orman yangınları için iyi bir haber. Cumartesi günü de bir yağış bekleniyor ama Ege bölgesinde %35-%40'lık bir yağış var. Onun bile olması şimdi Ege bölgesinin iyi bir haber. Toparlamak istersek dediğimiz gibi İnlice'deyiz. İnlice yangınında şu anda tamamen demesek de sabahın ilk ışıklarında helikopterler başladıktan sonra bilanço ortaya çıkacak ve sanıyoruz ki öğlene kadar da tamamen kontrol altına alınmış olur diyelim. Sözü tekrardan sana bırakalım Sinan.
1: Sefer Ayçi'ye teşekkür ediyoruz aktardığı bilgiler için. Kolaylıklar dileyelim. Bir yangın haberi daha paylaşacağız. O da Çanakkale'den. Bir tarım arazisinde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çanakkale'nin Merkez Esenler mahallesindeki hobi bahçelerinin arkasında bulunan tarım arazisinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlerin yerli

İletişim alanlarına ulaşmaması için itfaiye ekipleri yoğun çalışma sarf etti. Yangında hobi bahçeleri ve bir baraka zarar gördü. Yangın saatler süren çalışmayla söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Meteorolojinin uyarılarının ardından akşam saatlerinde etkisini artıran fırtına İstanbul'u esir aldı. Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu. Cadde ve sokaklarda yürümekte güçlük çekenler zor anlar yaşadı.

0: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Mega kenti dakikalar içinde kara bulutlar kapladı. Çevrede yoğun bir toz bulutu oluştu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'un birçok ilçesinde kuvvetli fırtına etkili oldu. Fırtınaya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bu görüntüler fırtınanın en çok etkilediği yerlerden biri olan Bakırköy'den. Şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen bir ağaç yolu ulaşıma kapattı. Cadde çift yönlü trafik akışına kapatıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler ağacı kaldırmak için çalışma başlattı. Burası Esenler. Akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtınada bir binanın çatısı yerinden sökülerek rüzgarın etkisiyle sokağa düştü. O sırada sokakta oynayan çocuklarla yoldan geçen bir kişi çatı parçalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Çatının sokağa düştüğü anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kentte kötü hava şartları nedeniyle uçaklar iniş yapmakta zorlandı ve havada tur atmak zorunda kaldı. Bu görüntülerde Güngören'den. Kuvvetli fırtına nedeniyle reklam ve saç panolar yerinden koparak cadde ve sokaklara savruldu. Bazı panolar park halindeki araçların üzerine düşerek hasara neden oldu. Üsküdar'da da fırtına nedeniyle İBB'nin üniversite tercih çadırı uçtu. Bir kişi yaralandı. Küçükçekmece'de fırtınadan etkilenen noktalardan biriydi. Kentsel dönüşüm kapsamında tahliye edilen 5 katlı binanın çatısından kopan parçalar, kuvvetli rüzgarın etkisiyle karşıdaki 2 apartmana savruldu.
1: Fırtınadan sonra camdan baktım karşıdaki binanın bütün çatıları üstümüze doğru geldi.
0: Çatı parçaları apartmanların son katındaki dairelerin tavanlarını delerek içeri girdi. Dairelerde hasara yol açan olayda yaralanan olmadı. Maltepe'de de fırtına nedeniyle dalları kırılan ağaç 2 katlı binaya yaslandı.
2: Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Tahran yönetimi de saldırılara Körfez'deki Amerikan üslerini hedef alarak karşılık veriyor. İran basını Amerika Birleşik Devletleri'nin Huzistan eyaletindeki Ahvaz ve Ramşir'le Hürmüzgan'ın Sirik kentine hava saldırıları düzenlediğini duyurdu. Huzistan Valiliği Ahvaz'ın bazı noktalarının füzelerle hedef alındığını açıkladı. Bu ser eyaleti çevresinde de peş peşe patlama sesleri duyuldu. İran'da saldırılara ABD'nin Körfez'deki üslerini hedef alarak karşılık veriyor. Hedefler arasında Kuveyt'teki Amerikan üssü de vardı. Kuveytli yetkililer İran'a ait İHA'ların hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İran'ın hedef aldığı bir diğer nokta Irak'ın kuzeyindeki Erbil oldu. Çok sayıda kamikaze İHA ile düzenlenen saldırının Irak güvenlik güçleri tarafından püskürtüldüğü duyuruldu. Kızıldeniz'de de tansiyon yükseldi. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a ait olduğunu iddia ettikleri iki petrol tankerini İHA ve füzelerle hedef aldı. Bu Suudi petrol tankerlerine düzenlenen ilk saldırı oldu. İran'ın saldırılarında hayatını kaybeden 4 Amerikan askerin cenazesi ülkeye götürüldü. Davos Hava Üssü'nde düzenlenen törene Amerikan Başkanı Donald Trump da katıldı. Trump cenazeleri asker selamıyla karşıladı.

0: İran'ın saldırılarında ölen ABD askerleri için tören düzenlendi. İran'la yaşanan çatışmalarda Ürdün ve Irak'ta ölen Amerikan askerlerinin naaşları Dover Hava Üssü'ne getirildi. ABD bayraklarına sarılı tabutlar askeri törenle uçaktan indirildi. Trump beraberindeki ABD'li yetkililerle birlikte asker selamıyla cenazeleri karşıladı. ABD Genelkurmay Başkanı Daniel Kane, Savunma Bakanı Pete Hexit ve üst düzey askeri yetkililer de törendeydi. ABD ordusu Ürdün'de yaşamını yitiren askerlerin hava savunma birliklerinde görev yaptığını bildirdi. Irak'ta bir ABD askeri de İran'a ait İHA'dan kalan patlayıcı mühimmatın imhası sırasında meydana gelen patlamada hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 4 ABD askerinin naaşı düzenlenen törenin ardından son yolculuklarına uğurlanmaları için ailelerine teslim edildi.
1: Amerikan Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran Savaşı'nın 5 aylık maliyetinin 37,5 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Senato'dan Pentagon için ek bütçe isteyen Hegseth'in konuşması, salondaki savaş karşıtları tarafından "Masum çocukları bombalamayı durdurun" sloganıyla birçok kez kesildi. Trump yönetimine demokrat kanattan da tepki vardı.
2: Orta Doğu'da tırmanan savaşın faturası giderek ağırlaşıyor. ABD Senatosu'nda gergin geçen bütçe oturumunda Demokrat Senatör Dick Durbin İran Savaşı'nın maliyetini sordu. Cevap Savaş Bakanı Pete Hegseth'ten geldi. Telaffuz ettiği rakam dudak uçuklattı.
3: İran'daki bu savaşın birinci yılının beşinci ayında savaşın bize şu ana kadar ne kadara mal olduğuna dair yeni bir tahmininiz var mı?
4: Sayın Senatör, bugün itibariyle elimizdeki tahmin 37,5 milyar dolar.
2: Hegseth, Başkan Trump'ın Savaş Bakanlığı için ek bütçe talebini yineledi.
4: Bildiğiniz üzere cesur ve hızlı adımlar atılması gereken tehlikeli bir dünyada yaşıyoruz. 2026 mali yılına yönelik bu ek ödenek talebinin nedeni budur.
2: ABD Savaş Bakanı Hegseth, ek ödeneğin çıkmaması halinde asker maaşları, mühimmat alımı ve hayati operasyonların ciddi riske girebileceği uyarısında bulundu. Oturuma savaş karşıtlarının protestoları damga vurdu. Hegseth'in konuşması 4 kez kesildi. Salondan "Masum çocukları bombalamayı durdurun" sloganları yükseldi. Demokrat kanattan Trump yönetimine sert tepki geldi. Senato Ödenekler Komitesi Başkan Yardımcısı Patty Murray, sosyal harcamalar için kaynak bulamayan Trump yönetiminin savaşa bütçe ayırmasını eleştirdi.
5: Bütçede sağlık, çocuk bakımı ve barınmaya para yok deniyor ama yeni bir savaşa her zaman kaynak bulunuyor.
1: Batı Şeria'da işgalini genişleten İsrail, yeni bölgeleri gasp etmek için 7 el koyma kararı çıkardı. Filistin Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonu, kararla İsrail ordusunun 89 dönümden fazla Filistin toprağına el koyduğunu bildirdi.
0: Gazze'de soykırım yapan İsrail, Batı Şeria'da da işgalini genişletiyor. İsrail ordusu, yasa dışı yerleşimcileri korumak için Batı Şeria'da yeni topraklara el koyup bölgede terör estiriyor.
6: Tüm köye saldırdılar. Yaklaşık 40 İsrailli vardı. Bunlardan 6'sı buradaydı. Bu eve doğrudan saldırdılar. Yangın çıkarmaya çalıştıkları bu odada 20 günlük bir bebek de dahil olmak üzere başka çocuklar da vardı. Diğerleri ise camiyi ateşe vermeye çalıştı.
0: İsrail, Filistin topraklarında işgali genişletmek için 7 el koyma kararı çıkardı. Filistin Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonu, Ramallah, Kudüs ve Nablus vilayetlerini kapsayan 7 askeri kararla toplam 89 dönüm 514 metrekarelik Filistin toprağına el konulduğunu bildirdi. Ayrıca alınan karar, İsraillilerin kaçak yerleşim noktalarının çevresindeki tampon bölgelerin tamamlanmasını da hedefliyor. Batı Şeria'daki İsrailli istilacıların nüfusu 1 milyon sınırına yaklaştı. İsrailliler seçtikleri bölgelerde geçici yapı kuruyor, İsrail ordusu ise onları korumak bahanesiyle asker gönderiyor. İsraillilerin uyguladığı baskı sonucu da Filistinliler göç etmek zorunda kalıyor. Boşalan alanlara aşama aşama işgalci İsrailliler

0: Yer yerleşiyor.
1: Türkiye imzalanan anlaşma sonrası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne çift yönlü doğal gaz boru hattı inşası için harekete geçti. Akdeniz'de hattın döşeneceği bölgede 30 Ağustos'a kadar NAVTEX ilan edildi.
2: Bugün itibariyle Türkiye ile KKTC arasında deniz altından geçecek doğal gaz boru hattı sisteminin inşa edilmesine yönelik çalışmaları bu imzalardan sonra başlatıyoruz.
3: Türkiye, Kıbrıs'a doğal gaz boru hattı için kritik bir adım attı. Doğu Akdeniz'deki hakları kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte ilerleyen Türkiye, adaya boru hattı çekilmesi için Ağustos ayı sonuna kadar NAVTEX ilan etti. Sismik araştırma gemisi Oruç Reis, 30 Ağustos'a kadar hattın inşa edileceği noktalarda çalışmalar yapacak. Çift taraflı hizmet verebilecek olan hattın inşası için çalışmalar 10 Temmuz'da imzalanan mutabakat zaptıyla başlamıştı.
2: Bu proje kapsamında yaklaşık 101 kilometre uzunluğunda, 97 kilometresi denizde, 4 kilometresi karada olmak üzere bir doğal gaz iletim hattı inşa edeceğiz.
3: Mersin Anamur'la Girne'nin doğusunda yer alan Teknecik arasında inşa edilecek hat çift yönlü tasarlandı. Hatla Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne doğalgaz taşınacak. Ayrıca gelecekte Doğu Akdeniz'de çıkarılacak doğalgazın Türkiye'ye, buradan da Avrupa'ya taşınması da mümkün.
1: Ankara'nın Sincan ilçesi Temelli mevkiinde R-44 tipi eğitim helikopteri araziye düştü. Kazada emekli pilot Albay Özden Bakkal hayatını kaybetti. Hava kuvvetlerinden binbaşı Bilgehan Kurtoğlu ise yaralandı. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma için iki Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.
3: Ankara Sincan'da eğitim helikopteri kaza kırıma uğradı. Helikopterin boş bir tarlaya düşmesi sonucu pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Diğer pilot ise yaralandı.
4: Ankara'nın Sincan ilçesi Temelli mevkiinde R-44 eğitim helikopteri kaza kırıma uğradı. İçindeki iki pilot yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Hastaneye sevk edilen yaralı pilotlardan biri ise hayatını kaybetti.
3: Olay Ankara-Eskişehir Karayolu'nun Temelli mevkiinde sabah saatlerinde yaşandı. R-44 tipi eğitim helikopteri henüz bilinmeyen nedenle yol kenarında boş araziye düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazadan yaralı olarak kurtarılarak hastaneye sevk edilen emekli hava pilot albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer hava kuvvetleri personeli binbaşı Bilgehan Kurtoğlu'nun tedavisine ise devam ediliyor.
4: Yaşanan kazanın ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Özellikle helikopter enkazının çevresinde oldukça sıkı bir güvenlik tedbiri alındı. Alınan tedbirlerle birlikte tabii ki helikopterin neden kaza kırıma uğradığına ilişkin soruşturma da hızlıca başlatılmış oldu.
3: Acı olayın ardından ilk açıklama Ankara Valiliği'nden geldi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerinden sonra bir yaralı ambulansla, diğer yaralı ise ambulans helikopterle hastaneye sevk edilmiştir. Olayın ardından bölgeye sevk edilen İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerekli güvenlik tedbirleri alınarak olay yeri emniyet altına alınmıştır. Kazanın nedeninin belirlenmesine yönelik inceleme ve araştırma çalışmaları ilgili kurumlarca sürdürülmektedir denildi. Kazayla ilgili paylaşım yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayın çok yönlü olarak incelendiğini duyurdu ve ekledi. Kazayla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiş olup, adli soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ise başsağlığı mesajı paylaştı. İnceleme süreçlerinde yer alacaklarını kaydetti. Devletimizin ilgili tüm kurumları koordinasyon halinde çalışmakta olup, gerekli tüm inceleme ve değerlendirme süreçleri hassasiyetle yürütülmektedir dedi.

0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın küçük bir misafiri vardı. Erdoğan, İngiltere'deki İslamofobik eylemlere karşı başlattığı "Nefret etme, kek yap" kampanyasıyla hoşgörü mesajı veren 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris ve ailesini kabul etti. Joshua kabule Türk bayraklı tişörtle geldi.
1: Başkan Erdoğan 12 yaşındaki Harris'i kabul

0: kabul etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde İngiltere'de İslam karşıtı nefret eylemlerinin ardından camilerde kek dağıtarak başlattığı nefret etme kek yap kampanyasıyla tanınan 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris ve ailesiyle bir araya geldi. Erdoğan Harris ve kardeşine hediyeler verdi. Onlarla yakından ilgilendi. Joshua Harris'in kabulde Türk bayraklı tişört giymesi dikkat çekti. Otizmli Harris'in başlattığı kampanya farklı topluluklar arasında dayanışma ve hoşgörü mesajıyla dikkat çekmişti.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörün konuşulmadığı bir dönem için yasal düzenlemenin zaruri hale geldiğini söyledi. Bu genel af ya da şahsa ait bir af niteliğinde olmayacaktır diyen Kurtulmuş, düzenlemenin meclis tatile girmeden yasalaşmasını istediğini dile getirdi.
2: Meclis tatile girmeden evvel bu işi bitireceğiz. Ümit ediyorum önümüzdeki hafta komisyona, meclis başkanlığına gelir.
3: Terörsüz Türkiye kapsamındaki yasal düzenleme için sona yaklaşıldı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, yasanın içeriği ve kapsamı konusunda bilgi verdi.
2: Çok kapsamlı, çok detaylı bir şey olmayacak. Kısa bir metin olacaktır. Asla bir genel af ya da şahsa ait bir af niteliğinde olmamalıdır.
3: Numan Kurtulmuş, grubu olan partilerin temsilcileriyle görüşme yaptı. Süreç yasası için uzlaşma aradı.
2: Bütün sorumluluk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan siyasi partilerin üzerindedir. İsteriz ki nasıl komisyon raporu ortaklaşa bir çabanın sonucu olarak ortaya çıktıysa, bu şekilde gerçekleştirilecek olan yasal düzenlemenin de bütün partilerin katılımıyla ve mümkün olan en geniş ittifakla ortaya çıkması sağlanabilsin.
3: Görüşmelerini tamamladıktan sonra da kameraların karşısına geçti. Yasal düzenlemenin içeriğine ilişkin ipuçları verdi Kurtulmuş.
2: Bu yaz aylarında örgüt mensuplarının silah bırakarak ülkeye gelmesini sağlamak ya da örgüt mensuplarının artık bir şekilde örgütsel faaliyetlerini sonlandırdığını sağlamak için bu yasanın yol açıcı, kapsayıcı bir şekilde gündeme getirilmesi gerekli olduğu kanaatindeyim. Bu geçici ve müstakil bir yasa olacaktır. Bu yasa bir kritik eşik tanımlayacaktır. Yani örgütün silahlarını bıraktığı ve münfesih hale geldiğinin tespit ve teyidiyle ilgili bir mekanizma bu yasanın içinde mutlaka olmalıdır.
3: Kurtulmuş partilerin müşterek bir çalışma yürüteceğini kaydetti.
2: Partiler hızlı bir şekilde çalışmalarını tamamlayacaklardır.
3: Asıl olan niyet dedi Kurtulmuş. İstikametin belli olduğunu söyledi. Edinilen bilgiye göre teklif yürütme ve yürürlük maddeleri dahil 12 maddeden oluşacak.
1: Özgür Özel'in yeni parti kuracağını ilan etmesinin ardından gözler belediye başkanlarına çevrildi. Görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tarafını seçti. Karalar CHP'den ayrılmayacağını dile getirdi.
4: Geleceğiniz adres Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Gençlerin dostu, kadınların dostu Kemal Kılıçdaroğlu.
3: Zeydan Karalar tercihini yaptı. CHP'de kalacağım dedi. Özgür Özel'in yeni parti kurma kararı sonrası gözler büyükşehir belediye başkanlarına çevrildi. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Özgür Özel'in kuracağını açıkladığı yeni partiye katılmayacağını söyledi. Siyasi mücadelesini Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında sürdüreceğini dile getiren Karalar, CHP'de kalacağım, 54 yıllık CHP'liyim, benim isimlerle işim yok, mücadele Atatürk'ün iki büyük eserinden biri olan CHP'de sürdürülmeli ifadesini kullandı. Zeydan Karalar 38. olağan kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemişti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da yeni partiye geçmeyeceği, ancak CHP'de kalsa bile Kemal Kılıçdaroğlu ile hareket etmeyeceği ifade edildi.
5: Bu konu artık kişiler arasında olmadığı açıkça anlaşılmıştır.
3: Ayrıca Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de CHP'de kalma kararı aldığı öğrenildi.
6: 7 yaş ve üzeri için uygundur.

0: unserem deutschen Volk zu, seiner Zukunft. Ihr wollen wir dienen, für sie wollen wir kämpfen, wenn notwendig fallen, niemals kapitulieren.
1: У нас только один выход – победа! Ибо другой выход – смерть не к лицу рабочему классу!
2: Lenin, Fidel Castro, Hitler ve daha birçok önemli isim. Onlar şanslı olanlardı. Ölümden kıl payı kurtulmuşlardı. Ancak bazıları o kadar da şanslı değildi. Kurbanlar o güne kadar gerçekleştirdikleri ve yaşadıkları o talihsiz son günün hikayesiyle anıldı hep. Tehditle başlayıp ihanetle harmanlandıktan sonra nihayete erdirilen gizlice cana kıyma girişimiydi karşı karşıya kaldıkları. Kimi zaman fail belli olsa da meçhul olanlar çoğunluktaydı cinayet defterinde. Azmettirenlerse tümden görünmezdi. Çıkarlara ulaşmanın yolu olarak tercih edilen, tarihin seyrini değiştirdiği gibi toplumların istikrarını bozan kanlı bir plan. İlk suikastı işleyen, kardeşini öldüren Kabil'di. Habil'in katledilmesiyle başlayan cinayet ilkti. Ama son olmayacaktı. Sezar, Brutus tarafından gerçekleştirilen suikastla yaşamını yitirdi mesela. Tarihi belleğe yerleşen o "sen de mi Brutus" ifadesi zamanla bir halk özdeyişine dönüştü. Bu acı yüklü sözcük Doğu Roma'dan Batı Roma'ya, Avrupa'dan İslam topraklarına kadar ulaştı. Bir grup Mekkeli Hazreti Peygamber'in canına kastetmek istedi. İslam tarihindeki ilk suikast planı olarak anıldı bu eylem. Dört halife devri de benzer girişimlere sahne oldu. Hazreti Ömer'i, Hazreti Osman'ı ve Hazreti Ali'yi suikastlarla kaybetti İslam dünyası.
3: Hazreti Osman döneminde biliyorsunuz İslam toprakları olabildiğine genişledi. İşte Azerbaycan'a tutun, Bizans topraklarının bir kısmı, Mısır, Kuzey Afrika gibi birçok bölgeler İslam'ın hükümranlığı altına girdiler. Şimdi bu bölgelere baktığımızda bu bölgelerde genellikle Hristiyanlar yaşıyorlardı. Bunların çoğunlukla Ortodoks Hristiyanlardı. Katoliklik o zaman henüz o bölgelerde fazla değildi. Protestanlık zaten yoktu. Ama bunun dışında Mecusiler, başka dinlere mensup insanlar da bu bölgelerdeydi. Bu Hristiyanlar, bu dinlere mensup insanlar tabii kendi topraklarının İslam hükümranlığı altına girmesiyle içeriden bir düşmanlık da İslam'a beslediler. En azından bir kısım öyle diyelim. Bunu tabii dışarıdan destekleyen işte Bizans gibi başka süper güçler de bunlara destek veriyordu. Yani bugün olduğu gibi aslında ben mesela biraz da. Yani İslam'ın yayılmasını durdurmak için içerideki karışıklıklara, kaosu artırma planları, hiyanetler burada devreye giriyor.
2: Çin İmparatorluğu'nda da yaşandı. Anadolu'nun güçlü devleti Selçuklu'da da.
4: Götürün bunu.
5: Gayesi sultanımızı üzerine çekmek imiş. Emeline de ulaştı. Sultanımız tahtına döner iken hain gizlediği zehirli okunu çıkardı ve onu sır gibi sakladığı sırtındaki

0: ki ölümcül yaradan vurdu.
1: Sultan Alparslan, oğlu Sultan Melikşah ve her ikisine vezirlik yapan Nizamül Mülk haşhaşilerce katledildi. Osmanlı'nın kaderinde de etkili oldu suikastlar. Çağ açıp çağ kapayan Fatih Sultan Mehmet zehirlendi. 14 yaşında tahta çıkan genç Osman, Yedikule Hisarı'ndaki zindanda cinayete kurban gitti. Şanlı tarihini askeri zaferler üzerine inşa etmişti Osmanlı. Niğbolu'da, İstanbul'un fethinde, Mohaç'ta, Preveze'de harp sanatını yeniden tanımladı. Kurmaylık dersi verdi dünyaya. Ancak gün geldi, o güçlü ve yenilmez pehlivan zayıf düştü. Ardı ardına gelen zaferlerin anıları kaldı sadece. İmparatorluğun en uzun yüzyılıydı 19. asır. Karamsarlığın zirve yaptığı yıllardı. Yeni bir çıkışın, eski o şaşalı günlere dönmenin hayali kuruluyordu.
2: Hem iktisadi yönden, hem siyasi, hem de askeri yönden çok zor ve uzun bir yüzyıl oldu. 19. yüzyıl bir taraftan da dünyanın büyük değişiklikler yaşadığı bir yüzyıldı. Osmanlı Devleti de haliyle bu değişiklikleri fiilen kendi bünyesinde hissetmiştir. Fransız ihtilalinin milliyetçilik düşüncelerinin tam manasıyla büyük imparatorlukları ortadan kaldırdığı bir yüzyıldan bahsediyoruz. Fransız ihtilalinin o milliyetçilik düşünceleri ilk meyvesini de Osmanlı Devleti'nden vermiştir. Yunanistan'ın bağımsız olması hareketi. Hem siyasi yönden hem de askeri yönden Osmanlı Devleti'nde yeni bir çağın, yeni bir dönemin başladığını gösteriyordu bu Yunan bağımsızlık hareketi.
3: Osmanlı Devleti'nin son 100 yılında ardı ardına onlarca isyan var. Yani devlet varlığını sürdürebilmek için bir tarafta dışarıdan saldırılara karşı askeri anlamda ordusuyla mukabele etmek zorunda. Diğer taraftan da kendi iç dinamiklerinde maalesef ortaya çıkan bu ayrılıkçı hareketlere karşı, terör olaylarına karşı, isyanlara karşı mücadele etmek zorundaydı aynı anda. Dolayısıyla son 100 yıl bu anlamda çok hareketli, birbiriyle çok tezat, zıt diyebileceğimiz birçok olayın ardı ardına, mesela siyasi anlamda Genç Osmanlı Hareketi'nin, İttihat Terakkiyat Hareketi'nin ortaya çıktığı dönemdir. İlk modern askeri darbe dediğimiz 1876 askeri darbesinin cereyan ettiği bir dönemdir. Ardı ardına birçok padişahın darbeyle tahttan indirildiği, bir padişahın öldürüldüğü, bir padişahın delirdiği enteresan bir dönem. Dolayısıyla çok hareketli. Osmanlı Devleti'nin adeta böyle yerinde kabına sığmayan dinamik bir dönemi olarak ben tarif ediyorum 19. yüzyılı.
1: 1875 yılında dış borçlar ödenememişti. Mali açıdan iflas etmişti Osmanlı İmparatorluğu. Balkanlarda devlet aleyhtarı hareketler artıyor, bu toprakların halkları bağımsızlık talep ediyordu. Tam anlamıyla Arap saçına dönmüştü her şey. Sultan Abdülaziz işte böylesine can sıkıcı bir dönemde geçti tahta. Yıkılışı önlemek içindi tüm çabası.
2: Sultan Abdülaziz 1861 yılında padişah olduğu zaman iyi bir miras devralamadı. İktisadi yönden borçlu bir Osmanlı Devleti, 1854-56 Kırım Harbi'nde alınmış olan borçların devamı. İktisatçı bir padişah oldu ilk 5 yılında ve devletin giderlerini hemen hemen %50 oranında azalttı. Saray giderleri de dahil olmak üzere. Eğitimden başlamak üzere askeri alanda, özellikle donanma yenileme açısından, modern hale getirme açısından birçok faaliyetlerin gerçekleştirildiğini görüyoruz. Birçok eğitim alanında yeni okulların açıldığını görüyoruz.
1: Sultan Abdülaziz icraat ve hamleleri nedeniyle hedefteydi. Durdurulması istemiyordu. Talimat çoktan verilmişti bile. Memleketin dönen tekerine çomak sokmak için harekete geçildi. İstanbul medreselerindeki talebeler

0: kışkırtıldı. Dersler boykot edildi. 10 Mayıs 1876'da gösteriler yapıldı. Ulemanın ileri gelenleri de destek verdi bu karışıklığa. Dönemin Şeyhül İslam'ıyla sadrazamının azli talep edildi. Payitahtta içten içe kazan kaynıyordu.
1: Padişah olduğu zaman halkta ona karşı bir güven vardı. Hem onun bünyesi ve yapılı duruşuyla, hem sportif bir sağlıklı padişah olması hasebiyle, hem de özellikle batılılaşma karşısında muhafazakar bir kişi olarak halk onu görmek istiyordu. Bütün bunların aksine 1867'de o batılılaşmanın Osmanlı Devleti'nde hala devam ettiği, toprak kayıplarının devam ettiği ortaya çıkınca, bir taraftan da Osmanlı entelektüel sınıfı içerisinde yeni bir yönetim anlayışının, Tanzimat'ın artık bu çöküşe cevap vermediği, onun yerine özellikle anayasalı bir düzene geçiş, parlamenter bir düzene geçiş istekleri kendisini gösterdi. Namık Kemal olsun, Ziya Paşa, Münif Paşa ve diğer taraftan da onların etrafında Mithat Paşa'nın Yeni Osmanlılar Cemiyeti'ni 1864'te gizli bir şekilde kurmaları, ona karşı ordu, siyaset ve okullar içerisindeki muhalefetin doğmasına sebep oluyordu.
2: Medrese talebelerin harekete geçirilmesi, üniversiteler rahatsız, toplumsal bir rahatsızlık meydana getirmek, bu el altından Mithat Paşa ve arkadaşları tarafından yapılıyor gözler gösterisi. İki, Mektebi Harbiye dediğimiz, bugünkü Kara Harp Okulu diyebileceğimiz okul, Mektebi Harbiye öğrencilerinin de ve hakeza komutanı Süleyman Hüsnü Paşa'nın da desteğinin alınması. Bunu bizzat Serasyen Hüseyin Avni Paşa yapıyor, gidiyor Süleyman Hüsnü Paşa'yı ziyaret ediyor ve bu darbe teklifinde bulunuyor. Yani Abdülaziz'in tahttan indirilmesini. Süleyman Hüsnü Paşa'nın tek bir sözü var: meşruti yönetime geçersek biz size destek veririz. Tamam dedikten sonra darbeci kadrolar bir araya geliyorlar.
0: Sokaklar karışmıştı. Ciddi bir tehdit vardı orta yerde. Çaresizce istenileni kabul etmek zorunda kaldı Sultan Abdülaziz. Sadrazamlığa mütercim Mehmet Rüştü Paşa'yı, seraskerliğe Hüseyin Avni Paşa'yı, Şeyhülislamlığa ise Hasan Hayrullah Efendi'yi atadı. Mithat Paşa'yı da Meclisi Vükela üyeliğine tayin etti. Yaptığı siyasi hamlelerle olayların yatıştığını sanmıştı Sultan Abdülaziz. Ancak gerçekler görünenden çok farklıydı. Sadrazam Mehmet Rüştü, Serasker Hüseyin Avni, Adliye Nazırı Mithat ve Harbiye Komutanı Süleyman Hüsnü Paşalar, padişahı tahttan indirmek için ellerinden geleni yapıyordu.
1: Yeni Osmanlılar Cemiyeti esas hedefleri açıkçası Ali ve Fuat Paşaların vefatından sonra Mahmut Nedim Paşa'nın sadrazam olduğu bir yerde sadrazamlığa gelebilmekti. Mithat Paşa'yı sadrazam yapabilmekti. En azından onlara yakın isimlerin sadrazamlığa getirilmesiydi. Bir yönetim değişikliği gerekiyordu bunun için. Padişahın fikrini etkileyen, onu yönlendiren kişilerin ortadan kaldırılması ilk önce bir darbe şeklinde başladı olay haliyle. Askeri yönden Rusya'nın yeni bir savaş isteği ve Balkanlarda yeni başlayan 1875'teki ayaklanmalar, Avusturya Macaristan'ın devreye girmesi, Rusya'yı yavaşlatmak istemesi hiçbir işi çözmüyordu. Ama bu sırada İngiltere Fransa arasındaki anlaşmazlıklardan faydalanan Rusya'nın bunu bir fırsat bilerek Osmanlı Devleti'ne karşı harekete geçme zamanını açıklaması, Sultan Abdülaziz'e karşı o darbe grubunun tam da istediği ortamı meydana getiriyordu. Çünkü Avrupa'da artık Sultan Abdülaziz'i istemiyordu. Rusya'da tam manasıyla Balkanlar'da yerleşmek istediği fırsatı yakalamıştı bu şartlar altında. Mithat Paşa ve arkadaşlar da darbe için ilk adım atacaklardı 1876 tarihinde.
3: Gün doğdu. Hala iskelede hiçbir hareket yok.
4: Fazla uzadı bu iş Avni Paşa.
5: Sakin olun.
4: Nasıl sakin olalım paşa? İşin ucunda kellelerimiz var.
5: Öyle. Ama kelleyi koltuğa almadan darbe yapıldığı nerede görülmüş Rüştü Paşa?
6: Mithat Paşa haklı. Ya sultan kazanacak, kelle gidecek. Ya biz kazanacağız, tahta Murat geçecek.
2: Özellikle Mithat Paşa, mütercim Mehmet Rüştü ve Hüseyin Avni Paşa. Tamam biz şu anda hükümeti kurduk, iktidardayız ama Sultan Abdülaziz bizi sevmiyor. İlk fırsatta bizi tekrar iktidardan düşürecek. Daha sonra Taşra'ya, Anadolu'ya sürgüne gönderir. Onun için biz nihai anlamda

0: Abdülaziz'i bir şekilde tahttan indirelim, onun yerine liberal olan, Batı tarafından da olumlu karşılanan Veliaht Murad'ı padişah yaparsak hem anayasal yönetime geçeriz. Burada Mithat Paşa'nın düşüncesi, ama Mütercim Mehmet Rüştü ile Hüseyin Avni'nin amacı da tekrar iktidardan uzaklaşmamak, Abdülaziz'in hışmına uğramamak. Dolayısıyla darbeciler bu iki klik arasında bir araya geliyorlar ve Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilmesine karar veriyorlar.
1: Takvim yaprakları 30 Mayıs 1876'yı gösterdiğinde Şeyhülislam vasıtasıyla Halil Efendi'den padişahın hali için fetva alınmıştı. Durum böyle olunca da kaçınılmaz son biraz daha yaklaşıyor. Devleti Aliye'nin kılcal damarlarına kadar sızan cuntacıların arzusu gerçek oluyordu.
2: Ne oluyor burada?
3: Biz sultanımıza silah doğrultmayız paşam.
2: Asker, kaldır silahını. Asker, sen de kaldır. Siz de kaldırın. Asker, kaldır silahını diyorum!
3: Paşa, uzak dur.
2: Ne yapıyorsunuz?
3: Uzak dur sultanımızdan.
4: Emredin Süleyman Üslü Paşa'yı tutuklayalım sultanım.
2: Size mi kaldı lan sultanı kurtarmak? He?
4: Emredin sultanım.

0: İndirin silahlarınızı. İndir dedim. İndirin silahlarınızı yiğitler. Yakarlar sizi.
1: Çıkıyorlar.
2: Oh, nihayet.
1: Kelleleri kurtardık ha paşam.
2: Kurtardık Yavni, kurtardık.
1: Sonunda oldu paşam.
2: Bir an bittik dedim.
3: Akacak kan damarda durmaz Rüştü Paşa. Ben bir an olsun zaferden yana şüphe duymadım.
4: ...30 Mayıs'ta bu darbe gerçekleştirildi ama öncesinde bir hükümet değişikliği var tabii ki. Mahmut Nedim Paşa'nın iktidardan uzaklaştırılması ve istedikleri bir iktidarın kurulmuş olması. Serasker Hüseyin Avni Paşa'nın bugünkü karşılığı olarak Genelkurmay Başkanlığı'nı değiştirilmiş olması, Şeyhülislam'ın değiştirilmiş olması, Mithat Paşa'nın da meclise ayağına atanmış olması istenilen bir idareyi 26 Mayıs'ta sağlamıştı. Ama 30 Mayıs'a gelindiğinde hala İstanbul'daki medrese öğrencilerinin ve askeri harbi öğrencilerinin sokaklara döküldüğünü, 5000 öğrencinin orduyla beraber Dolmabahçe Sarayı'nı kuşattığını ve 30 Mayıs'ta da bu darbeyi yaptığını, padişahı tahttan indirdiklerini görüyoruz.
5: 15 yıl hükümdarlık yapan Sultan Abdülaziz bir darbeyle haledildi. Tahta Veliaht 5. Murat çıkarıldı. Sabık sultan Dolmabahçe faaliyete geçtikten sonra terk edilen Topkapı Sarayı'na nakledildi. 3. Selim'in katledildiği odaya konuldu. Sultan Abdülaziz bunun ne anlama geldiğinin gayet farkındaydı.
0: Anlaşılıyor ki Selim Han'ın katledildiği odayı bize uygun bulmuşsun Süleyman Paşa.
6: Rahat olun Sultan Hazretleri. Hiçbir şekilde katliniz düşünülmüyor. Biz sadece sizin güvenliğinizi sağlamaya çalışıyoruz.
0: Bundan emin misin paşa? Sana beni tutuklama emrini veren iradenin beni katletmeyeceğini nereden biliyorsun? Kendi kararını vermediğin şeylerden emin olma.
5: Hüznü daha bir artmış, yüreği iyiden iyiye daralmıştı. Duvarlar üstüne üstüne geliyordu. Ölüm kokan odada gözüne bir an olsun uyku girmiyordu. Endişeli ruh haliyle yeni hükümdara pusula yazdı. Daha iyi şartlara sahip bir mekana nakil istedi. Bunun üzerine 2 Haziran günü Feriye Sarayı'na götürüldü.

yakın tarihimizin en dramatik olaylarından bir tanesidir. Tamam, tarihçiler arasında bu anlamda iki görüş var biliyorsunuz. Bir tanesi intihardır, diğer görüş suikast, yani cinayet olarak söyleniyor. Benim şahsi görüşümde Abdülaziz'in öldürüldüğü noktasında. Çünkü mevcut elimizdeki verilere baktığımızda bu verilerden hareketle Sultan Abdülaziz'in o şekilde intihar etmesinin sanki çok zor olduğu görüşü. Yani çok net olmasa bile daha ağırlıklı olan görüş, şahsi görüşüm, bir cinayet olduğudur. Amaç nedir burada? Amaç şu: niye Abdülaziz'i ortadan kaldırıyor? Çünkü güçlü, direnetli bir Osmanlı hükümdarı. Acaba tekrar yönetimden vazgeçmeyip bir şekilde iktidara gelmek ister veya bir şekilde mevcut yönetimi rahatsız eder mi noktasında alınan bir karar. Burada tabii Hüseyin Avni Paşa çok önemli bir figür.

0: Haziran'da odasında bilekleri kesilmiş olarak bulundu. Ve olaya ilk müdahale eden de serasker Hüseyin Avni Paşa'ydı. İlk oraya geldi. Onu hemen farklı bir odaya aldırdı. Ve doktorları topladı. Diğer devlet erkanı geldi bu arada. Ve hemen sağlıkçılara, oradaki doktorlara bir rapor da hazırlatıldı. Hazırlanan rapora göre bir makas vardı orada. Ve padişahın bileklerini keserek intihar etmiş olduğu bu raporda sabit hale geliyordu. Bundan 3 gün sonra da İstanbul'da basın yoluyla mahlu padişahın, yani halledilmiş olan padişahın intihar ettiği duyuruluyordu.
1: Neymiş havadis?
2: Hünkârım, bankerlerden alınan borçla alakalı.
1: Hünkârım, daha evvel alınan borcun denizaltı almak için kullanıldığını söylemiştik. Lakin öyle değilmiş.
3: Anlat.
1: Emriniz üzerine bir rapor hazırlattım. Şüphelerinizde haklı çıktınız. Para denizaltı almak için kullanılmamış.
3: Ne için peki?
1: Sultan Abdülaziz'i tahttan indirmek için harcanmış. Hünkârım, ihtilalcilere askere ulufe dağıtıp yanlarına çekmek için para lazım olmuş. Kendi şahsi servetlerini kullanmaktan çekinmişler. Vaktin sadrazamı bankerlerden borç para almış. Alınan bu parayı da Sultan Abdülaziz'i tahttan indirmek için kullanmışlar.
3: Sadrazam Rüştü Paşa, baş hain Mithat Paşa, katil Hüseyin Avni Paşa, Süleyman Paşa. Bu isimleri her gün tekrar ettim paşa. Bunlar bu devleti İngiliz'e teslim heyetiydi. Devleti yıkmak için devleti borçlandırmak. Tarih bundan daha büyük ihanet görmemiştir.
1: Vaktin paşaları alınan bu paranın bir kısmını askerlere, bir kısmını da satın aldıkları adamlara dağıttıktan sonra meseleyi örtbas etmişler.
3: Sultan amcamın tahttan indirilmesinin arkasında İngilizlerin olduğunun açık delili. Ardından da intihar etti diye iftira atıp amcamı şehit etti bu alçaklar.
1: Hünkârım, bununla alakalı bir fotoğraf bulmuş memurlarımız dosyanın içinde.

0: Şark meselesi ya da bir diğer adıyla Doğu sorunu. Dünya bu tabirle 19. yüzyılda tanıştı. Osmanlı ise tanışıklıktan da öteye gitti. Çünkü Ermeni sorunu işte bu şart meselesinin uzantısı niteliğindeydi. Rusya, Fransa, İngiltere gibi devletler göz koydukları Osmanlı topraklarına hep Ermeni meselesi üzerinden yaklaştı. Siyasi malzeme haline de getirildi. Doğu Anadolu'ysa Ermeni komitacıların isyan bayrağını çektiği bölge oldu. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı.
1: ...1878 Osmanlı-Rus Harbi'nden sonra Ermeniler de Bulgarlar gibi, Sırplar gibi, Romenler gibi, Karadağlılar ve Yunanlar gibi bağımsız bir devlet kurmak istediler. Doğu Anadolu'da bunu da kurmak istediler, 6 vilayette. Ama işin ilginç tarafı şu ki Ermeniler bağımsız devlet kurmak istedikleri bu coğrafyada nüfusun ancak %20'sini teşkil ediyorlardı. Bu imkansız bir durumda, ne Erzurum'da ne Van'da ki merkez olarak görüyorlardı burayı, nüfusun genel vilayet nüfusu içerisindeki oranı %30'u aşmıyordu. Sivas'ı buna dahil ettiğimizde, Elazığ ve Diyarbakır'ı dahil ettiğimizde oran daha da düşüyordu. Ermeniler için birinci amaç Avrupalıların müdahalesiyle bunu gerçekleştirebilmekti. Rusya, İngiltere, Fransa devreye girerlerse doğuda böyle bir Ermenistan kurulabilir diyorlardı.
2: İstanbul'da, Kumkapı'da, Beyoğlu'nda, Şişhane'deki Osmanlı Bankası'nda aynı anda terör olayı çıkartıyorlar ve her tarafta ciddi anlamda bombalar patlıyor. Anadolu'da Trabzon'dan ta Muş, Sason ve diğer birçok bölgede, Bayburt, Gümüşhane bölgesinde isyanlar var. En son 1909 Adana olaylarına kadar 40 küsür irili ufaklı Ermeni terör olayları var. Neden? Bir bağımsız Ermenistan devleti kurulması noktasında Avrupalı emperyal devletlerin ilgisini çekmek ve müdahaleleri sağlamak, iki Osmanlı'yı zayıflatmak.
0: Yeni bir yüzyıla merhaba denmişti. 1900'lü yıllar başlamış, Sultan Abdülhamit Han kurduğu Hamidiye alaylarıyla Ermeni komitacıları nefes alamaz hale getirmişti. Bu durum Sultan Abdülhamit var oldukça emellerine ulaşamayacakları anlamına geliyordu. Komitacılar geriye tek bir ihtimalin olduğunu düşündü. 24 Ocak 1904'te Sofya'da Taşnak Sutyun Komitesi'nin kongresinde bir karar alındı. Abdülhamit Han'a suikast düzenlemek. Sultanın ölüm fermanı verilmişti. Verilmişti verilmesine, ama kaderin üstünde de bir kader vardı.
1: 1905 yılına kadar Taşnaklar ve Hınçaklar Anadolu'da her türlü eylemi gerçekleştirdiler, İstanbul'da her türlü eylemi gerçekleştirdiler ama hedeflerine ulaşamadılar. Hedef birinci aşamada Sultan II. Abdülhamit'ten kurtulmaktı. Ve bu yüzden ona Kızıl Sultan adını veriyorlardı. Anadolu'daki bütün olaylar kendi organizasyonları olduğu halde Avrupa basını yine bu olayları Ermenilerin katli şeklinde duyurmuştu. 1905 yılına gelindiğinde sultana bir suikast düzenleyerek, onu öldürerek bu işin içerisinden kurtulabileceklerini ve istedikleri hedefe doğru ilk adımı atmış olabileceklerini düşündüler.
0: Sultan Abdülhamit Han dakikliğiyle de bilinen bir şahsiyetti. Belki de ilk kez bozacağı bu kuralı onun hayatını kurtardı. 1904 yılının sıcak bir Temmuz günü bir ayaküstü konuşma sadece saniyeler tarihin akışını değiştirdi. O gün Sultan Abdülhamit Han Cuma selamlığındaydı. Namaz kılınmış, dualar edilmişti. Müslümanların halifesi az sonra başına geleceklerden habersiz Yıldız Hamidiye Camii'nden çıkmak üzere ağır ağır yürümeye başladı. İki sıra durmuş paşalar arasından geçti usulca. Merdivenlere yöneldi. İşte tam o sırada Şeyhülislam Cemalettin Efendi'yi gördü. Kendisiyle birkaç kelimelik bir konuşma yaptı. O konuşma sultanı arabasına binmekte bir iki dakika geciktirdi. Dakik olan Abdülhamit Han arabasına hesap ettiği zamandan sonra binecekti ki araca yerleştirilmiş zaman ayarlı bomba büyük bir gürültüyle patladı. padişah suikasttan kurtulmuştu. Ancak patlama sırasında çok sayıda insan hayatını kaybetti, yaralandı.
1: Ziyaretçi arabalarını çekildiği yer, at arabalarının çekildiği yere bir araba çekmek ve onun içerisine yerleştirdikleri bombayla padişah tam camiden çıktığı esnada onu patlatarak öldürmek istediler. Suikast böyle gerçekleşecekti. Ve bununla ilgili Avusturya yapımı özel bir fabrikaya gittiler, özel bir araba yaptırdılar. Arabanın özellikle seyis oturma yerinin altına büyük bir sandık yaptırdılar ve sandığa da bazı kaynakta da 80 kilo, bazı kaynakta da 120 kilo dinamit yerleştirdiler. Ve bunu bir saatli bombaya dönüştürdüler.
0: Sultan Abdülhamit Han'a düzenlenen suikastın ardından geniş bir tahkikat başlatıldı. 1000 sayfalık bir soruşturma raporu hazırlandı. Suikastta parmağı olanlar uluslararası uzantılarıyla deşifre edildi. Belgelere, ifadelere ve itiraflara dayandırılan soruşturma raporu Abdülhamit Han'ın emriyle İngilizce ve Fransızca'ya çevrildi. Avrupa ülkeleri ve yabancı basına dağıtıldı. İzlenen bu politikayla Osmanlı kendine sıkılan kurşunu lehine kullanmayı bilmişti.
1: Bu suikastte ilk ipucu, bugünkü arabalarda olduğu gibi şase numarası vardı o günkü o arabanın, da hemen şase numarası alındı patlayan arabanın. Ve o şase numarasından bu arabanın nerede üretildiği, ne zaman üretildiği, gümrükte ne zaman geçirildiği, Viyana'ya kadar uzanan bir iş başladı o zaman. Bir ay içerisinde bütün bu sorgulamalardan sonra işi organize edenlerin Ermeni komitacıları olduğu, Christopher Mikhail'in bunu organize ettiği ama hayatını kaybettiği, ilk yakalanan kişi, burada itirafçı olan kişi Belçika vatandaşı olan Edward Joris'tir. Ama burada Edward Joris'i bu işi organize ettiği Belçika'nın içerisinde olduğu ile ilgili söylentilerin hiçbirisi doğruyu yansıtmıyor. Gerçek olan şey bunu taşlakların organize ettiği, Edward Joris'in buraya sonradan eklemlendiği ve ilk itirafçı olmasıyla ön plana çıktı.
2: Bu tür suikastlarda içeriden birileri destek vermezse bu olmaz. Yani dışarıdan işte Ermeni teröristler ve Belçika terörist geldi, bu suikasti yaptı demek kurguyu çok tamamlamıyor. Nitekim yapılan soruşturmada bazı Osmanlı subaylarının ismi de, birkaç devlet adamının ismi de giriyor. Ve Abdülhamit orada ilginç bir karakter Sultanahmet. Diyor ki ben böyle bir olayda, bana karşı yapmış bir olayda benim subaylarımın ve benim devlet adamlarının isminin dolaşmasını istemem. O isimleri çıkarttırıyor soruşturma raporundan. Kendisi hayatına kasteden kim olursa olsun, Osmanlı subayı veya Osmanlı bürokratı, diğer Ermeni teröristlerle birlikte onları da ortaya çıkartırdı. Onları da hapsederdi. Onları da sürgüne gönderirdi. Ama bu meselede kesinlikle benim subayımın ve bürokratımın ismi olmasın, devletin itibarı zedelenmesin diye olayı kapattırıyor bu şekilde.
1: Çünkü bombayı yerleştirip koyanlar bomba patlar patlamaz yurt dışına kaçmışlardı. Hiçbirisi de yakalanamadı. Ama dinamitin taşınması, saklanması ve bu organizasyonda bu seyislerin eğitilmesi, at sürücüler de eğitilmişlerdi. Hepsi tek tek toplandı. 35 kişi sorguya çekildiler. Gerekli cezalara çarptırıldılar.
0: Sultan Abdülhamit Han'ın tahtta olduğu 19. yüzyılın son çeyreğinde doğdu İttihat Terakki. Uzun yıllar Avrupa'da faaliyet gösterdikten sonra 1908'de 2. Meşrutiyet'in ilanının ardından İstanbul'a döndüler. Tarihe 31 Mart vakası olarak geçen isyanla da Sultan Abdülhamit Han'ı tahttan indirip yerine kardeşi Mehmet Reşad'ı getirdiler.
3: Osmanlı İmparatorluğu'nun payitahtında 13 Nisan 1909'da 31 Mart vakası adıyla tarihe geçen gerici ayaklanması oluyor. Bu isyana teşvik etmekle itham edilen 2. Abdülhamit tahttan indiriliyor ve yerine kardeşi Reşad, 5. Mehmet adıyla tahta geçiyor.
0: Ancak bu değişim Osmanlı tarihi için hüzün, şaşkınlık ve hayal kırıklığı oldu. İttihatçılar 1910